0: mutlu olmasına bağlı bir şey. Kafasının rahat olmasına, maaşının yatmasına bağlı bir şey yani.
1: Ama o ortamı da sağlaman lazım işte. Gerek Samandıra'daki o ortamı sağlaman lazım. Mevcut durumda Samandıra'da da yeniden bir yapılanma olacak zaten.
0: Mesela örnek veriyorum, aklıma geldiği için söylemiyorum, gündeme geldiği için söylüyorum. Zeki Murat Güle ile yollar ayrılıyor mu?
1: Ayrıca
0: sanki Rize maçından sonra, yok Rize Beşiktaş'ta oynuyor, Eyüp maçından sonra bitiyor mu?
1: Yok, zannetmiyorum yani. Zeki Murat Köle
0: ha tek suçlu oymuş gibi abi, neden mesela hani bir ekip gelmesi, ne bileyim Aykut Hoca gelirse Zeki Hoca olmaz veya ne bileyim yabancı hoca gelirse artık Zeki Hoca olmaz.
1: Ya Zeki Hoca birçok teknik adamla çalıştı. Ama bence
0: mesela Zeki Hoca artık Fenerbahçe'den kendi ayrılıp da teknik adam olmayı düşünüyor mu?
1: Bence yapması lazım. Kendini kanıtlaması lazım. Son iki maçta bence Fenerbahçe'nin oyun anlayışını değiştirmesi. Başakşehir ve Konya gibi iki zorlu rakip karşısında, birisi deplasmanda birisi kendi sahasında.
0: Ya ben Sami Uğurlu'yu ya da ne bileyim bir Mesut Bakkal'ı düşüneceğime örnek veriyorum. Bir Zeki Murat Göle'yi denerim mesela. Şöyle şu an lige çıkacak olan mesela bir takım olarak düşünürüm.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Erzurumspor'da olabilir
1: Zeki,
0: ya da.
1: Zeki Hoca hep burada eleştirdik, şey yaptık ama şunu hakkında vermek lazım. Yani son iki maçta yaptığı değişiklikler, oyuna yani oyun anlayışında Fenerbahçe'nin oyun anlayışında yaptığı değişikliklerle ne kadar etkili olduğunu gördük. Fenerbahçe son iki maçta organize ataklardan goller attı. Burada eleştirdiğimiz Tedesco'yu eleştirdik. Organize atak yapmıyor. Sadece geçiş hücumlarından Fenerbahçe goller buluyor ifadesini kullanmıştık. 7 eksikle Başakşehir maçına çıktı. Başakşehir rahat bir oyunla yendi. Oradaki hatta ben basın toplantısına kendisine sormuştum. Yani bu kadar kısa sürece kaos içerisinde yani takıma neyi değiştirdiniz diye. Dedi oyun anlayışında küçük değişiklikler yaptık dedi. Topun dedi hakimiyetin bizde olmasını istedik. Oyunculara topun hakimiyetinin önemli olduğunu vurguladık. Ve bunlar da yeni getirdi.
0: Şimdi ve bunun Asensio'suz olduğunu da
1: hatırladım. Fred'i mesela, Fred'i daha etkili oyun var. Fred son iki maçta 2 gol 2 asist yaptı. Herkes diyor ki işte lig bitti ondan sonra. Ama Fred'i o şekilde oynatmadı ki. Ne Jesus o şekilde oynattı ne de Tedesco o şekilde oynattı. Şimdi sen şimdi Fred'i 80 metrede oynatırsan ondan bir verim alamazsın. Ama Fred'i kaleye daha yakın, daha dar alanda oynatırsan ondan maksimum verimi alırsın. O da İsmail Kartal dönemindeki gibi oynattı Fred'i ve Fred son iki maçta etkili performans ortaya koydu. Daha fazla pozisyona girdi Fenerbahçe. Daha organize atak yapan bir Fenerbahçe izledik son iki maçta. Şimdi şey derler, Konya'nın çok fazla ligde şeyi kalmadan rahattı, o yüzden böyle oynadı Fenerbahçe diye. Ama Başakşehir'in Avrupa iddiası vardı ve o maça, Fenerbahçe'nin eksikleri olduğu maça, 7 tane eksiğin olduğu maçta galip gelerek Avrupa iddiasını sürdürmek için sahaya çıktı. Ama o maçta da Fenerbahçe çok iyi oynadı. Hatta Nuri Şahin şunu söyledi, dedi ki 5. dakikada, sadece 5. dakikadan sonra hiçbir şey yapamadık dedi. O yüzden hani Zeki Murat Gören'in ben kendi kariyeri açısından artık bir teknik direktörlük kariyerine adım atması gerektiğini de düşünüyorum. Yani onu söyleyeyim. Çünkü bunu başarabilecek kaliteye de sahip. Ama diğer taraftan eğer Aykut Kocaman geldiği takdirde de bence yoluna da devam eder.
0: Şunu söylemek istiyorum. Gelen mesajlardan hemen sana sırasıyla okuyayım. Hayırlı yayınlar Dodu. UEFA'dan Fenerbahçe 10 milyon euro ceza geleceği söyleniyor. Bir tane boş transfer yapmazsın Sidiki gibi olur biter diye düşünüyorum demiş.
1: Mesela Sidiki'nin şeyi de çok, ya ben hala anlam veremiyorum. Yani niye anlam veremiyorum Doğan biliyor musun? Adam Rangers kulübünde 350 bin euro oyun, 350 bin euro diyebiliyorum yani. Hmm. Belki daha da az. Fenerbahçe yıllık 3,5 milyon euro veriyor.
0: Teşekkürler Devin Özek mi?
1: Vallahi kim yaptıysa teşekkürler. Yani 10 katı, ya bir şey söyleyeceğim, 10 katı diye, yani 10 katı veriyorsun ya, 10 katı. Yani 350 bin euro oyuncu veren alan bir oyuncuya herhalde dese ki Fenerbahçe ben sana 1,5 veriyorum dese gelmez miydi bu futbolcu?
0: Yani
1: gelmez miydi? Yani 10 katı veriyorsun 3,5. Şimdi Şerif'i göndermek istese, Şerif'i Fenerbahçe göndermek istese veya kiralamak istese hangi takım Şerif'in 3,5 milyon euroluk kiralama şey yıllık ücretini öder? Hiçbir kulüp ödemez. Yine aynısı olur. Ne yapar? Yine Fenerbahçe diyelim ki 3 milyon eurosunu öder, 500 bin eurosunu Fener öder, 500 bin eurosunu diğer rakip öder, 3 milyon eurosunu Fenerbahçe öder. Ya ben bunu anlayamıyorum ya. Gerçekten yani 10 katı 350 bin euro ücret alan bir oyuncuya 10 katı ücret vermesini gerçekten mantıklı bir şey yok. Mesela Nene için de enteresan şey var. Nene mesela bence rotasyonda, yani Nene her ne kadar mesela şey tutuyor, yaş oranı tutuyor. Bence rotasyonda kalması gereken bir oyuncu. Yıllık ücretini
0: iyi bir hamle oyuncusu.
1: Tabii da 1,5 milyon euro gibi bir ücret alıyor.
0: Yorgun.

0: bir defansı bak, yıpratabilecek bir oyuncu.
1: Nene 1,5 milyon euro alıyor bak düşün. Nene 1,5 18 milyon euro. Herkes Nene'nin verilen bonservisi tartışıyor. Belki bonservisi 5-6 milyon euro civarında olsaydı derdi ki faydalı bir oyuncu. Ama şimdi bakıyorsun Nene'ye 1,5 veriyorsun. Şerif'e 3,5 veriyorsun. Yani bunlar attığın gol işte bonuslar falan da var. Yani Nene mesela anlaşma yapmış kulüple. Mesela Fenerbahçe'yi istemeden önce bir Alman kulübüyle herhalde 5-6 milyon euro seviyesinde kulübü anlaşıyor. Sonra Nene'ye Fenerbahçe aradan bir şey atama anlaşma Nene gidecek. Fener 18 veriyor yani. Ya arada 12 milyon euroluk fark var.
2: Fark var. Devin Özek önceki kulübünde genç oyuncular bulup oynatıp satacak bir oluşumdu. Öyle bir scout'tu. Fenerbahçe gibi yarışmacı takımda olmazdı. Ama bunu bile anlayamadı Ali Bey yönetimi. Kolay gelsin demiş.
1: Bak John Duran'a mesela inanılmaz bir yıllık şey ödedin kiralık oyuncuya. Yani bir de yani ben şeyi takdir ediyorum ama yani öyle söyleyeyim. Devin Özek. İki başkanı da yaptığı sunumlarla etkiledi ve görevde kaldı.
2: Ya da şöyle söylenmiş az önce. İyi yayınlar Dodo. İrfan Bey'e söyler misin? Siz demediniz mi Tedesco hastayken gelmediği 3 maçta Zeki Bey'in 15 senede hiç kendini geliştiremediğini olmaz mı?
1: Doğru. Ama demek ki şunu söyleyeyim. Ben onu diyorum. Ben eleştirdim. Ama demek ki orada Zeki Murat Köle kendi hamlelerini yapmamış. Ben o yüzden eleştirdim onu. Yani sen hoca olarak kendi hamlelerini yapman gerekirdi. Demek ki oradan bir şekilde Zeki Murat Köle'ye şunu şunu yap denilmiş veya kendi hamlelerini yapmamış Zeki Murat. Şimdi orada takımın başında son şeyde tam yetkili olunca kendi hamlelerini yaptı.
2: Fenerbahçe taraftarıyım. İrfan 25'e katılıyorum. %100 yerli hoca olmalı. Aykut Kocaman, İsmail Kartal yerli olsun. Hangisi olursa olsun fark etmez diye düşünüyorum demiş. Yıllarca boşa para verilmiş. O zaman bir söz hakkı yoksa yok muydu? Ne diyor orada duruyordu o zaman Zeki Hoca? Tedesco döneminde herhangi bir söz hakkı yok muydu diyor. Yıllarca boşa para verilmiş o zaman.
1: Yani ben de bak buradan eleştirdik zaten yani hocayı yönlendirmesi gerekiyor. Belli noktalarda hocaya demesi lazım ki itiraz etmesi lazım. Yani bunu yapılması gerekiyor denilmesi gerekirdi. Ama bunu yapmadı. Ben Zeki Murat Hoca'yı bu yüzden eleştiriyorum.
2: Zidane gelse kimse hayır demez ama kimse de uzun zamandır takım çalıştırmıyor demez. Ama Aykut Kocaman gelince uzun zamandır takım çalıştırmıyor demez.
1: Klopp için de aynısı.
2: Klopp ve Zidane için de aynısı söylenir.
1: Gidiyorlar Klopp'la görüşüyorlar. Diyorlar ki ona kimse demiyor mesela şey futbol kuralları değişti.
2: Ama şimdi marka olunca tabii ister istemez.
1: Aykut Kocaman da marka.
2: Yani tabii ki yerli anlamda.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi.
2: Camia anlamında.
1: Fenerbahçe şampiyonluk yaşamış. Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış.
2: Mesela Türkiye'de Konya Spor ve Başakşehir'le Fenerbahçe 3 takım çalıştırdı değil mi Aykut Hoca?
1: Evet.
2: Burada hiç düşünülen, teklif götüren kulüp biliyor musun Aykut Hoca'ya?
1: Var.
2: Kabul etmediği.
1: Anadolu'dan var.
2: Yani mesela öyle şeyleri.
1: Göztepe falan.
2: Mesela öyle şeyleri.
1: Konya tekrar geldi.
2: Biraz
1: kabul
2: haber
1: etmedi.
2: Yapmak gerekmiyor mu? Hoca ile ilgili olarak hep böyle bir hoca, değerini yüksek tutmak ya da belli bir seviyede tutmak. Hocanın iletişim konusunda bu konuda biraz PR çalışması yapması gerekmiyor mu? Ya hep böyle Aziz Bey gelince ben teknik adamlığa devam edecekmişim gibi bir durumu.
1: Günümüzde zaten bir şey süreç hep PR çalışması üzerinden yürüyor.
2: O yüzden söylüyorum yani. İletişim ama, çok kıymetli
1: ama,
2: bir şey.
1: Ama yani. Hayır şöyle söyleyeyim yani.
2: Kendini hep hatırlatmak, hazırda tutmak.
1: Yani, hoca zaten Aykut Hoca'nın en önemli bence eksiklerinden bir tanesi kendini hatırlatmak.
2: Ben mesela, yorumcu olan eski teknik adamların hepsinin bir takımla anlaştığını görebiliyorum mesela. Aykut Hoca böyle bir şeyi neden düşünmedi?
1: Yani normalde yapması lazımdı. Hani bence de çıkıp kendini hatırlatması lazım. Çünkü Aykut Kocaman'la konuştuğunuzda veya Aykut Hoca'nın bir maçı değerlendirdiğinde aslında ne kadar şey olduğunu olaya çok yakın olduğunu anlıyorsunuz. Mesela basit çok örnek şeyini söyleyeyim. 2000 İsmail Kartal döneminde şimdi şunu da söyleyeyim. Yani bazı teknik adamlar gibi şunu yapmıyor. Yani başarılı olan bir teknik adamın illaki bir zaafını bulup onun üzerinden eleştirmiyor. Takım iyiyse diyor ki iyi diyor. Sahip çıkılması gerekir diyor. Mourinho'da ilk döneminde denildi ki evet Mourinho sahip çıkılması lazım şekli ifadeler kullandı. Mesela Tadiş ve Ceko için ne demişti hatırlarsan? Bak bu Tadiş ve Ceko Fenerbahçe için çok önemli oyuncular. Şimdi taraftar bazıları tepki gösteriyor, bazı yorumcular algı yapıyor. Hani yorumcular onlarla ilgili olumsuz şeyler söylüyorlar. Ama diğer taraftan Tadiş ve Ceko'nun gittiği zaman ne kadar değerli futbolcular Fenerbahçe için ne kadar değerli futbolcular olduğunu herkes anlayacak demişti. Herkes anladı ondan sonra. Ya Tadic için algı yapanlar sadece kıçını dönüyor, hiç bir şey yapmıyor diyenler sonra Tadic'i övmeye başladılar. Şimdi diyorlar ya futbolun çok gerisinde Sayın Aykut Kocaman diye. Hani 6 yıldır takım çalıştırmıyor diye. Aslında futbolun çok ilerisinde Sayın Aykut Kocaman. 2010-2011 sezonunda herkes 2010-2011 sezonunda koşu mesafesinden bahsederken, kaliteli koşu mesafesinden, sprintten bahsederken, hatta Alex'in bile hani Alex'le konuşup Alex'i o konuda ikna da etmişti. Hani belli maçlarda yedek oynayacaksın çünkü üst düzey maçlar oynayacağız, 65 maç oynayacağız. Her maçta sen yani bu üst düzey koşu mesafelerine ulaşamazsın. Ama bazı maçlarda yedek oynayıp sonradan oyunu alacağım şeklinde ifadeleri olmuştu. Şimdi 10 yıl önce koşu mesafesine sprintten, kaliteli koşudan bahsederken, bugün yayıncı kuruluşta şey yapanlar, yorum yapanlar, bugün Sayın Aykut Kocaman üzerinden algı yapan insanlar da ya ne koşu mesafesi, atletizm bu diye eleştiri yapıyordu televizyonlardan. Ben buna bizzat şahidim. Şimdi insanlar koşu mesafesi sprintten bahsediyor. Demek ki Aykut Kocaman futbolun gerisinde değil, bence bir 10 yıl ilerisinde devam ediyor.
2: Orada tabii biraz Başakşehir performansıyla alakalı, neredeyse küme düşmemeye oynuyordu şeklinde hep böyle yorumlar.
1: Ama o da yanlış bir yine şey var. Bıraktığında küme alt sıralardaydı ama şunu da söyleyeyim, devam yani ligin daha ilk yarının sonu gibi bir şeyden bırakmıştı. Niye mesela Konya'nın mesela gündemeyi, Konya'ya iki defa geldi. Konya'ya Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Bir kez final oynadı. Avrupa'ya Konya'yı götürdü. Konya Sporu. İşte geldiğinde belli bir noktada kulübün ekonomisini de düzelttiğini biliyoruz. Konya Sporlu futbolcular sorsunlar. Konya Sporlu futbolcular hala mesela Başakşehir'de oynayan sağ bek oyuncusu, unuttum ismi, Ömer Ali Şahinler. Ömer Ali Şahinler sorsunlar nasıl bir teknik adam olduğunu. Mesela bütün oyuncular genellikle seviyordu şeyi, Aykut Hocaman'ı.
2: Peki, böyle şeyler var. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yayın erken bitiriyoruz.
2: Bugün biraz hem Aydın Cingöz'ün yorumlarını alacağız, hem de teknik anlamda burada bir bakım yapılacak, mikser bakımı. O yüzden bizden izin istendi, biz de hay hay dedik, yapalım dedik. Dijital platformda bu arada hayırlı olsun Dici.
1: Evet, hayırlı olsun.
2: Yeni YouTube kanalı, Ali Naci Küçük, sen, Ahmet Konanç, Yakup Çınar, hani sadece Fenerbahçe değil, hani Galatasaraylı yorumcular da var. Aydın Cingöz yine güzel bir iş yapmış, iyi bir kadro kuruyor. İbrahim de yapıyor galiba yayınlar.
1: Evet, İbrahim de yapıyor.
2: İbrahim Hoca da yapıyor. Atakan da yakında gelir. Orası başlar, öyle devam eder.
1: Son dönemdeki bence en iyi yorumlar. İbrahim Hoca'nın yorumlarını çok beğeniyorum.
2: Yani orası benim kırmızı çizgim zaten. İbrahim Hoca, İbrahim Yavuz ayrı bir konu. Benim açımdan, ben hem kişilik anlamında da çok severim, yorum anlamında da, çok eleştirmese biraz daha hoş olacak ama sürekli eleştiriyor.
1: Ama ne yapsın, doğruyu söylüyor.
2: Ya doğru tabii ki şu anda, ya eleştirme. Ama şey yapmak için değil, gündeme gelmek için eleştirmiyor.
1: Yok, doğru.
2: Oyuncu neyse olduğu için eleştiriyor, anladın mı?
1: Doğru neyse söylüyor.
2: Ya ben oyuncu olarak sahada bunu isterdim. Ben oyuncu olarak teknik adamımın şunu yapmasını isterdim gibi olaylara bakıyor ve güzel de analizleri var ya. Yani. Daha doğrusu güzelin iki tık ötesinde müthiş analizleri
1: bence
2: var.
1: Bence doğru analizleri var.
2: Evet.
1: Doğru yorumları var. O yüzden de böyle şeyleri takip edelim diyorum.
2: Teki edelim tabii ki. Dici hayırlı olsun bir kez daha, dijital platforma. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Doğan Önçel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
4: Reklam.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım.

0: 1900 TL.
1: Hadi beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Reklam bitti.
0: Doğan Öncel ve

0: İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
3: Merhaba Burak, hoş bulduk.
2: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
3: Tabii.
2: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
3: Haklı.
2: Mourinho'dan açıdan, ağzı mı yandı Aziz Yıldırım'a?
3: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi, biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir, öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum, ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyor da hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi? Leao muydu? Çok
2: evet,
3: gündeme geliyor.
2: Leao.
3: Evet çok. Gitse mesela ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemlerde bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişle biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki, en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne, yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe. Ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden gerek Aziz Yıldırım gerekse ben Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Yani şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
2: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak, yani içeriden haber alan kişiler böyle diyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
3: Burada şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yolladı. Roberto Mancini geldi. İlk maçına da Juventus maçına çıktı. Deplasmandaydı. 2-2 kaldı. O gruptan çıktı Mancini ile. Sonra Real Madrid'e elendi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
2: Chelsea'ye elendi.
3: Peki ligde de ikinci Galatasaray ikinci olmuştu. Aldı. Ve mesela Roberto Mancini özellikle beraber

0: Beraberlikler sonrası, deplasmandaki beraberlikler sonrası zihnimde kalan bu. Muhtemelen yani benim zihnimde öyle kaldı daha doğrusu. Hoca çıktı şöyle dedi. Yani bu minvalde konuşmuştu. Ya tamam da yani biz deplasmanda yenilmedik yani berabere kaldık. Dolayısıyla bu abartılacak bir şey değil.
1: Biraz normal, Serie A kafası.
0: Normal bir şey demişti. Çünkü deplasmana gidiyorsun ve işin yönetim şekli açısından adam böyle bakabilir. Şimdi Türkiye'nin koşulları böyle değil. Galatasaray, Fenerbahçe içeride dışarıda nereye giderse gitsin favori ve kazanmak durumunda. Hoca kalkıp deplasmandaki beraberliği koşullara göre ya ne var derse o zaman bir tepki olur. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bak herkes garantiye gitmek istiyor. Tamam mı? Herkes garantiye gitmek istiyor. Neden garantiye gitmek istiyor? Şimdi Hakan Safi diyelim geldi. Bir yıllık Fenerbahçe başkanı. Sonra genel kurul var. Ya da Aziz Yıldırım geldi. Şunu herkes biliyor. Bu sene şampiyon olamazsan seneye o başkan yok. Aziz Yıldırım da bence bunu biliyor. Düşünsene Aziz Yıldırım kazandı. Önümüzdeki sene Galatasaray Fenerbahçe ikinci oldu. Şampiyon olamadı. Üçüncü oldu. Ne olur? Seçimde seçilme şansı var mı? Yok, kalmıyor. Dolayısıyla herkes garantiye gitmek istiyordur. Burada yerli hoca meselesi, yerli hoca meselesinin şimdi bu Aziz Yıldırım açısından söyleyeyim özellikle ya da Hakan Safi de yöneticilik yaptı. Yani bunu tercih etmelerinin bir nedeni var. Bir de Türkiye'de bir gelenek var. Yerli hocalar daha da başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de ise yerli olmayanlar aslında son yıllara, son 20 yıla bakarsak yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi görüşlerimi birincisi söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
1: Avrupa'da
0: orada
1: yarı finali var.
0: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi medya. Medya. Tabii Serdar abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En sonunda yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşünenlerden değilim. Diğer yandan bak 2018'den sonra şimdi bu beğenilmeyen yapı var ya, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yapısı var ya, 2018'den sonra ne oldu peki? Bu insanlar yoklar. Tukaka da edildi bunlar. Ağza gelen her şey de söylendi bu insanlara. Aykut Kocaman üzerinde de söylüyorum. Ne oldu peki 2018'den sonra? Madem bugünü konuşuyoruz ya, yani neye bakacağız? Geçmişe bakacağız. Ben de geçmişteki referanslarla konuşuyorum. Başakşehir şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Trabzon şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Galatasaray 5 kez şampiyon oldu mu? Beşiktaş şampiyon oldu mu? Fenerbahçe'nin içerideki derbilerdeki hükmü tamamen ortadan kalktı
1: tamamen.
0: Mı? Kalktı. Yani
1: Avrupa'da başarı
0: Aziz
1: yok.
0: Yıldırım döneminde olmayan her şey bu dönemde oldu mu? Oldu. Geriye kalan 8 yılda oldu mu? Oldu. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey diyorum ya. O dönemlerin ikisinde, iki ya da üç ikisinde şey var. Aykut Kocaman var. 2011 şampiyonluğu. Sonrasında ona rağmen büyük operasyon yemiş Fenerbahçe'ye rağmen son maçta 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı yense şampiyon olacaktı. Ben bir gün Aykut Kocaman'a şeyi sormuştum. Ya dedim hocam, yani bir teknik direktör günün kaç saati çalışır daha doğrusu? O da şöyle demişti. İşin çok eski zamandaki bir sohbetten yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Yıllar önceydi. Şey demişti. Hocalıkta ana unsur odaklanmaktır. Yani yüksek motivasyonla odaklanmak ve çalışmaktır. Plan yapmaktır. Mesela bana bir Valbuena hikayesi anlatmıştı. Bu Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışı var ya, son yıldaki şampiyonluk yarışı. 2017-18 sezonunda. O zaman diyor Galatasaray bizim 3 puan önümüzde ya da 2 puan önde, tam şimdi hatırlamıyorum puan farklarını. Ama diyor yani son haftalara giriyoruz ve orada şöyle bir şey de olabilir. Puan puana gelebiliriz. İkili avarajlar eşit genel avaraja bakacağız. Genel avarajda da diyor çok yakınız birbirimize. Bir maç yani şampiyonluk, yani son maç Galatasaray'la oynanan son maçtan bir maç önce, bir hangi maçta hatırlamıyorum, bir maça çıktık. Orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer avara, genel avarajı da şeyin önüne geçecek. Galatasaray'ın.
1: Karabüyü 7-0 yendi
0: Fenerbahçe. O maç işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken. Orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde. Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena. Valbuena ve maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk. Yani benim burada şeye ihtiyacım var. Yani bizim genel avarajı mutlaka düşünmemiz lazım. Bir plan yaptık. Ben diyor 6-0 bulduk. 5-0 ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika. Böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın. Zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel avarajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklik de yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk. Ama bu planı yapmamızın, onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maça aldıktan sonra diyor gola, çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem Valbuena'yı atarım. Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
1: Şimdi Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış Fenerbahçe.
0: Evet. Yani onun hikayesini anlatmıştı.
1: Genel averajda da kafa kafaya bitirdi.
0: Mesela basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı? Yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu, beşer şaşar meselesinden yola çıkarak. Ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı, yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi, yani o günün işte 3 saati ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam. Kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe gelmeyebilir. Burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim. Bak Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani Türk futbolunun her zaman anılacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
1: Yaptı. Ya tabii canım, faciaları yok mu?
0: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman Fatih Terim başarılarını yakalamıştır demiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama Aykut Hoca da Fenerbahçe'nin liderlerinden biridir. Tamam, bunu bu kenara, bir kenara atamayız biz. Şimdi ben mesela bakıyorum Fatih Terim meselesine. Fatih Terim 2000'de Avrupa şampiyonu yaptı, sonra Fiorentina Milan'a gitti. Galatasaray Lucescu'yu getirdi. Özhan Canay'dan seçim yatırımı olarak iyi giden Galatasaray'a Fatih Terim'i getirdi. Galatasaray'ın ilk büyük borçlanması o dönemdir. 2002'ler 3-4 yılları 2002, Fatih Terim geldi. Fatih Terim geldi, büyük paralar harcattı ve başarılı olamadı. Gitti. Sonra Rijkaard zamanıydı, ben hatırlıyorum. Rijkaard zamanı olması lazım. Yani Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği 2011 sezonunda olması lazım. Ben tam o dönem askere gitmiştim ama askere gitmeden önce bir şey yaşanmıştı. O dönem şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray Rijkaard'ı yolluyor Adnan Polat. Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim'in evine gitti. Fatih Terim Galatasaray'ı reddetti ve bir sene sonra geldi. Fatih Terim zor günlerde kabul etmedi Galatasaray'ı. Şimdi Galatasaray meseleye şöyle bakıyor, diyor ki abi olur bunlar, yani tamam burada bir başarısızlık da var ama bu insanın bu kulüp için yaptıkları da var. Sen Fatih Terim'i Galatasaray'ın yıprattığını gördün mü?
1: Yok, mümkün değil.
0: Görmezsin. Ya bir şeyi hatırla. Galatasaray'da Fatih Terim Mustafa Cengiz'e neler yaptı ya? Ona rağmen diyor ki ya olur diyor böyle şeyler. Yani o yıpratan noktada olmuyor. Kendi değerini koruyor, yüceltiyor. Geliyoruz Okan Buruk meselesi. Bak söyleyeyim, hikayesi şu olacak Okan Buruk'un. Diyelim ki seneye hoca

0: Çok kötü başladı lige. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok kötü gidiyor. Bir operasyon yapılması lazım. Okan Buruk'u diyelim ki 12. 13. hafta Galatasaray yolladı. Ya olmuyor diye yolladı. 3 sene sonra Okan Buruk Galatasaray'da bir şey olduğunda hep bir Okan Buruk adreslemesi olacak. Galatasaray'ın kendisi Okan Buruk'u itibarsız hale getirmeyecek. Yine söylüyorum bak, burada şampiyonluk sayıları konusunda Okan Buruk Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sayıları konusunda daha başarılıdır. Doğru mu?
1: Doğru. Sayılar.

0: de yapmıyor ki. Herkes özelinde. Fenerbahçe'de.
1: Aziz Yıldırım için de aynı şey yapıldı.
0: Evet. Ne oldu şimdi? Ya Aziz Yıldırım'a ben hatırlıyorum 2018'de oradaydım yani. O dönemde oradaydım. O şey var ya, onu da söyleyeyim mesela. Çok konuşuyor ya. Herkese sallıyor ya. Öyleydi. Ben hatta bir gün yayında konuşmuştum. Böyle bir direkt o bir şey hakaret eden bir tarzda yanıt vermişti. Serhat Akın. Ya ben 2018 seçimlerinden önce o bir tane bir kanal vardı. Yani YouTube değil de başka
1: kendi
0: bir yerde.
1: Ya.
0: Bir
1: Twitch'te
0: şey. Hayır. Twitch miydi neydi?
1: Evet Twitch'te yayın
0: yapıyordu.
1: Aslında
0: mesela izlesinler neler söylüyordu. Mesela Fenerbahçe başkanına o günlerde neler söylüyordu. Onu da alkışlıyorlardı. Yiyor mu şimdi kalkıp söylesene?
1: Ali Koç bayrağı açmış diye.
0: Yiyor mu? Kalkıp söylesene şimdi. Söyleyemezsin. Fenerbahçe çünkü şöyle bir durum abi. Bu arada bak eleştiri olur. Eleştiri ilgili bir şey değil. Ama bu insanları niteliksiz, vasıfsız, düşman noktasına getirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bak Ali Koç. Geliyoruz Ali Koç'a. Ali Koç Fenerbahçe'de ne yapmıştır abi? 2018'de büyük umutlarla gelip 2026'daydı değil
1: 25.
0: mi? 25'te yani 7 yılıncı sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ve Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Büyük bir tepki var Ali Koç'a karşı. Şimdi bu tepkiyi Fenerbahçe Ali Koç'a karşı kullanıyor mu? Bak eleştiri bak biz de eleştirdik yapamadı. Tabii ki anlatacağız bunları. Ama burada mesele şu. İtibarsız hale getirmenin bir faydası yok. Ali Koç her zaman var. Yarın Fenerbahçe'nin bak adam yine... Örneğin Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru. Yarın ihtiyaç olduğunda yine en büyük sponsor olacaktır. Gerçekleri konuşalım. Eleştirileri yapalım. Yani mesela Mehmet Ali Aydınlar meselesi. Benim o konularla ilgili görüşlerim net. 3 Temmuz süreciyle ilgili hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama biriniz... Şimdi bunu anlatırken bunu anlatmanın bir zararı yok. Siz şunu yaptınız. Şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Ama itibarsız hale getirmek, niteliksiz hale getirmek... Yok etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Günün sonunda kalite ya da insan herkese lazım. İnsan kaynağı önemli bir şeydir. Fenerbahçe, Ali Koç'la başlamıştım bitireyim. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'u bitirecek mi? Yoksa ya tamam iyi niyetli şekilde geldi. Bazı şeyleri yaptı. Başaramadı. Zaten bunun cezasını da çekti. Ama biz Ali Koç'u burada tutmaya, bir değerimiz olarak konumlandırmaya devam edelim. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman Ali Koç burada olacak.
1: 300 milyon euro para verdi.
0: İhtiyaç olduğu zaman Aziz Yıldırım burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Mehmet Ali Aydınlar burada. İhtiyaç olduğu zaman Aykut Kocaman burada. Noktasına ben Fenerbahçe'nin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca Fenerbahçe'ye hoca olur olmaz. Ona kendisi karar verir. Aziz Yıldırım karar verir, Hakan Safi karar verir. Ama adını çıkaralım da seçimi de etkileyelim, itibarsızlaştıralım anlayışı Fenerbahçe'ye yakışmıyor kardeşim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Çok futbol ulemalarından bahsediyorum. Abi bu Mourinho gelirken herkes ellerini patlata patlata alkışlamadı mı? Mourinho geliyor diye. Mourinho'nun böyle sıkıcı oyun oynattığı bilinmiyor muydu?
1: Biliniyordu.
0: İsim
1: işte.
0: İsim de.
1: Fenerbahçe'ye
0: bir şey soracağım.
1: Ki.
0: Sıkıcılıksa eğer. Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun sıkıcıysa eğer. Mourinho olağanüstü oyun mu oynatıyordu? Yok. Siz sıkıcı diye yolladınız. Son senenizde gittiniz. Mourinho'yu getirdiniz. Çuvallarca da para verdiniz. Bu hafıza yok mu Fenerbahçe'de mesela? Buralardan neden bakılmıyor meseleye? O yüzden Aykut Kocaman konusunda son söz şu olur tekrar. Olur ya da olmaz. Ama adama bu kadar da haksızlık edilmez. Ne yaptı abi Fenerbahçe Aykut Kocaman? Gerçekten söylüyorum. Ne yaptı? Çok merak ediyorum.
1: Yani bence Fenerbahçe tarihinin en kötü, Aziz Yıldırım döneminin diyeyim hadi, en kötü kadrosunu ikinci yaptı. Galatasaray'ın arkasından 3 puanla ikinci.
0: Bir de diğer yandan kamuoyuna yön verme, sinir uçlarına dokunma konusunda da
1: ne kadar eksik olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'nin.
0: Evet ve geçmişe bakarsak buraların uzmanlarından bir tanesi Aykut Kocaman. Ben hatırlıyorum ya, ben o zaman bayağı da eleştirmiştik. Çıktı dedi ki Galatasaray puan farkını 8'e mi ne çıkarmıştı? Galatasaray deplasmanına gitti. Galatasaray yense puan farkı 11 olacaktı. Berabere kalındı 8. Maçtan sonra dedi ki bu dedi fark suni dedi. Biz dedik ki ya bırak hoca ne diyorsun ne sunisi? Olur mu öyle şey Galatasaray 8
1: puanla?
0: Ama
1: haklı olduğu ortaya çıktı.
0: Haklı olduğu ortaya çıktı.
1: Yani eridi o fark.
0: Bir eridi çünkü şöyle anlatmışım. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Her takımın inişi çıkışı olacaktır. Bizim de inişlerimiz var ama çıkışımız da olacaktır. Galatasaray'ın da böyle. Yani oraları da işlemeyi bilen birisinden bahsediyoruz. Hayırlı olsun.
1: Galatasaray'a gelelim abi. Şimdi Fenerbahçe'de seçim, işte Aykut Kocaman'ı itibarsızlaştırma şudur budur konuşuyoruz ama Galatasaray yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Evet. Transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
0: Daha berrak.
1: daha berrak, ekonomik olarak önünü
0: başkan
1: görüyor.
0: Başkan devam edecek zaten.
1: Ekonomik olarak önünü görüyor Galatasaray. Ciddi gelirler var.
0: Görebiliyor.

0: Hani burada mesela Galatasaray seneye Fenerbahçe'nin 1-0 önünde sezona başlamıyor mu? Çok açık bir şekilde bence böyle.
1: Çünkü koşullar bunu zaten gösteriyor. Son 4 yılın şampiyonu, 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray kadrosunu, temel anlayışını koruyor. Elinde önemli oyuncular var. İyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. Orta sahasında bir yenileme yapacak. Galatasaray'da kendi çehresini değişecektir zaten. Galatasaray muhabiri arkadaşlarımızın anlattıkları da zaten bunlar. Kendi çehresini değişecektir. Ama Galatasaray kendi çehresini değişirken ne yapacaktır? Daha iyi oyuncular getirmeyi hedefleyecek ve ona yönlenecek. Galatasaray'ın bir de şöyle tabii doğal olarak eli rahat, şu açıdan rahat. Şampiyonlar yine katılacak. Sürdürülebilir bir ekonomi noktasında Galatasaray'ın kaynakları var. Sportif anlamda başarılı olduğu zaman bir kaynak sorun. Her kulübün kaynak sorunu var da Galatasaray'ın en azından gelir noktasında Şampiyonlar Ligi önemli bir kazanım olarak Galatasaray'a dönüyor. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki önümüzdeki sezonu planlarken önü daha aydınlık görünüyor. Ama şimdi bu kadro yorulan bir kadro. Bu kadroya bir değişim gelecek. Her değişim İyi sonuçlar getirecek diye bir şey söz konusu değildir. Bunun da bir zamana ihtiyacı var. Oturması lazım. Bu sene şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın en kötü sezonuydu ligde. En kötü sezonuydu. Bugün işte sakın ha sezonu falan filan diye çıkıp konuşan şeyler, Fenerbahçe yöneticileri kalkıp bunu izah etsinler. Yok öyle sakın ha falan. Bunlar olurken siz sesinizi çıkarmadınız. Tekrar oralarda girmek istemiyorum. Artık neredeyse onlar açısından da çok üzücü bence. Saadettin Saran açısından da çok üzücü. Ya bir Fenerbahçe'de seçim var. Bak Aziz Yıldırım, Hakan Safi aday. Fenerbahçe'nin ekonomisi meselesi. Fenerbahçe'nin işte ne bileyim daha lig bitmedi, seçimlere gidilecek. Şu anda farkında mısın? Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı değilmiş gibi bir hava var. Yok en yani Saadettin Saran.
0: Galatasaray'ın yaptığı açıklama Fenerbahçe ŞK Şike ithamına Aziz Yıldırım cevap verdi. Fenerbahçe yönetimi
1: veremez
0: uyuyor.
1: Ki. Saadettin
0: Niye
1: Saran yanıt veremez ki.
0: Fenerbahçe başkanı değil
1: çünkü
0: mi
1: çünkü Saadettin Saran'ın geçmişte bunlarla ilgili söyledikleri var. Bu işi sadece Fenerbahçe yapmadı diye demeci var. Ona inanıyorlardı zaten. Şimdi o dosyaları tekrar açmaya gerek yok. Cevap veremez ki. Verdiği anda Galatasaray lak diye videosunu koyacak. Zaten bugünler gelecekti. Geldiği anda da sesini çıkaramayacaktı zaten. Benim için şaşırtıcı bir durum değil ki. O meseleyi de çok bir cümle söyleyeyim. Sonra Galatasaray seneye ne yapar noktasında yani Galatasaray'ın güvenli alanını ve Galatasaray'ın iddiası noktasındaki avantajlarını toparlayayım. Şimdi rekabet güzeldir. Galatasaray Fenerbahçe'yi sahada yendi. Tamam mı? Bundan daha büyük beceri yok. Yendi sahada ve şampiyon oldu. Ve bu sene Galatasaray şampiyon olurken geçtiğimiz yıllarda da bu vardı. En büyük yardımcısı Fenerbahçe oldu. Yaşadık işte neler olduğunu bu sezon üzerinde gördük. Ama arkadaş şimdi ben bu arada o Fener hani WhatsApp ne diyorum işte WhatsApp'ta işte
0: bir yapay zeka
1: animasyon
0: şey
1: yapmışlar ya. Orada benden ŞK'yı görmemiştim. Sonra ben farkına vardım. Ben önce açtım tamam o bir bak açık ve net söyleyeyim. Ya çok böyle ama onlar ne demiş falan filan diye böyle heves edip de bakmıyorum zaten. Çok çocukla işler. Ben orada ne anlatmak istediklerini de anlamadım abi. Tamam mı? İşte özür dilerim. Çoluk çocuk işleri yani.
0: Fenerbahçe derbiden sonra bir gönderme yapmıştı.
1: Ya neyse
0: ona
1: ne demiş?
0: Cevap veriyorlar.
1: Ne demiş gönderme?
0: Ya orada şimdi aslında küfürlü bir Fenerbahçe küfürlü bir internet mimine gönderme yapıyor. Hani
1: ya
0: onun
1: arkadaş,
0: yerine
1: bak,
0: Okan Buruk'u koyuyor
1: bak,
0: Galatasaray'da.
1: Bu
0: çok
1: bir,
0: çocukça. Çok
1: bak bu bir rezillik.
0: Ya. Bence de kesinlikle.
1: Bak bu bir rezillik.
0: Skandal.
1: Bak bu bir rezillik. Tamam mı? Şimdi sert ifadeler kullanılabilir. Eleştiri de yapılır. Buralarda bir problem yok. Biz günün sonunda oynayan oyuncular, oynatan teknik direktörler, parayı veren başkanlar, yönetenler bu insanlar. Bu insanların yaptıklarını ve yapamadıklarını tabii ki konuşacağız. Yeri geliyor destekleniyor, yeri geliyor eleştiriliyor. Ama bu kraldan çok kralcılar var ya, kraldan çok kralcılar, insanlara baskı yapanlar, böyle ucuz işlerle sosyal medyada kitleleri böyle arkasına almaya çalışanlar. Bu çirkinliklerden, ne oldu lan siz demiyor muydunuz Aziz Yıldırım'a yıllardır şimdi ağzımı açtırıyorsun. Lan diyorum bile isteye söylüyorum. Türk futbolunun belası, bütün kötülüklerin anası falan demiyor muydunuz siz? Ne oldu? Aynı şeyleri yapmıyor musunuz şimdi? Sizin yani Aziz Yıldırım'a işte milleti birbirine sokuyor diye eleştirenler. Yıllarca o, bu
0: tabii,
1: oldu.
0: Tabii,
1: yıllarca bu oldu. Aziz Yıldırım'a çıkıyordu sözünü söylüyordu. Bir şey söyledi ona karşılık veriyordu. Yanlışları da vardır. Ne oldu? Hem onu eleştiriyordunuz. Tamam. Hem onu eleştiriyordunuz. Hem de şey yapıyordunuz. Şimdi aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bu ne rezilliktir ya arkadaş.
0: Abi, ya sosyal medya trolü gibi hareket
1: zaten
0: ediyorlar yani.
1: Zaten büyük problemlerden bir tanesi de bu. Bak ben yine söylüyorum, ben orada ne anlatıldığını gerçekten de anlamadım yani. Ne o işte sus işareti, sakın ha bilmem ne. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz abi siz? Bu mu yani rekabet? Bu mu yani? Bu buralara mı iş düştü? Hakikaten rezillik yani. Bak yine söylüyorum. Biz burada yayınlar yapıyoruz. Hakaret etmeden konuşulamıyor mu mesela? Anlamıyorum ben. Eleştiriyi bel altına girmeden yapamıyor musunuz mesela? Her iki taraf için de söylüyorum. Çoluk çocuk işleri. Bak ben diyorsun ki bana Fenerbahçe Saadettin Saran bu yanıtı veremedi diyorsun değil mi? Ben de diyorum ki veremez ki diyorum zaten. Çünkü verdiği anda Galatasaray diyecek ki Sayın Başkan sen böyle diyorsun da biz böyle söyleyince alınıyorsun. Senin videonu ne yapacağız? Derler. Yani geçmişin seninle birlikte geliyor. Geçmiş silinmiyor. Ve fakat hani işin geldiği noktada gerçekten bu sosyal medya değerlidir, önemlidir. Hepimiz buralardan, hayatımızı da bu arada buralardan kazanıyoruz. Ama rekabetin de şeyi var, kuralı var. Rekabetin de kuralı var. Böyle abuk sabuk göndermelerle, onlarla bunlarla hiçbir şey olmuyor. Hiçbir mantığı da yok. O onu yapıyor. Öteki ona bir yanıt veriyor. Geçen şeyi izledim 343 Dijital'de. Uğurcan Çakır'ı izledim. Onu da tebrik ederim. Mesela bu çocuğa çok büyük haksızlık ettiler, tamam mı? Trabzon başkanı bunu yaptı. Trabzon başkanının kendisi yaptı. Bu oyuncuyu satan kendisi. Kendisi ya. Ve bu adam Trabzon'a tarihin en büyük parasını getirmiş. Sonra çıktı ne dedi? Ben dedi işte böyle kaptan istemem falan. Ne yaptı ya bu çocuk size?
0: Kaptanlık yaparken neydi?
1: Kaptanlık yaparken parayı getirin. Teşekkür ettiniz yollarken. Sonra ona karşı kamuoyunu, Trabzon taraftarını kışkırttınız.
0: Derbi için, bir maç için.
1: Bak çocuk çıktı, çok efendice bir açıklama yaptı. Anladığını söyledi. Kötü bir şey de demedi. Büyüklük yaptı yani. Anladın mı? Büyüklük yaptı. Büyüklük budur. Sakin kalmak budur. Gerçekten de böyle. Tekrar dönersek Galatasaray'a. Galatasaray'ın elindeki en büyük avantaj yerleşik bir düzeni var. İyi bir kadrosu var. Bunun üzerine eklere Galatasaray devam edecek. Akıllı bir yönetimi var Galatasaray'ın. Doğru zamanda doğru hamleler yapmayı başarıyorlar. Fenerbahçe'nin şu açıdan da o değerlendirmeyi yapmak lazım. Az önce dedim ya, yıllarca Aziz Yıldırım'a öyle dediler böyle dediler, sen şiddeti körüklüyorsun, onu yapıyorsun bunu yapıyorsun diye saldırdılar ya. Salih Koç gelirken müthiş, Türk sporu düzelecek falan filan. En son giderken Ali Koç'a neler söylediklerini sen biliyorsun. Ben Digifutbol'da en son söylemişim, tekrar söyleyeyim. Sonra ben daha iyi anlıyorum biliyor musun bu işleri? Yani kamuoyuna yön verme gücü çok önemli bir şey. Aziz Yıldırım bunu yapıyordu. Tabii ki istemezsiniz Aziz Yıldırım gibi bir başkanı. Hep karşısındaki olsun istersiniz. Yani o propagandalar boşuna değilmiş. Onu söylüyorum. Tahmin ediyorlardı bence Fenerbahçe'nin nereye doğru gideceğini. Çünkü her şeye rağmen 2011'den sonra 7-8 yıl boyunca kafa kafaya yarışmış. Bütün darbeleri yemesine rağmen yarışmış, bırakmamış, birçok şeyle mücadele etmiş bir Aziz Yıldırım vardı. Şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Aziz Yıldırım'ın yarattığı etkiyi ve Aziz Yıldırım'ın gücünü çok daha iyi anlayabiliyorum. O dengeleri bozan adamdı. Gitsin diyorlardı. Futbol düzelecek diyorlardı. İyice Galatasaray'ın lehine döndü her şey. Başardılar yani aynı zamanda bunu. Tabii lehine döndü derken bunu da başardılar doğru hamlelerle ve doğru zamanlamalarla.
0: Ağzına sağlık abi. Haftaya senin görüşürüz.
1: Senin de ağzına sağlık. Görüşürüz.
2: Kim ne dedi?
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dört Büyük Gündeme hoş geldiniz. Tarih 14 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Öncelikle sabah HT Spor ekranlarında konuk olarak katıldığım programda mesajlarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Instagram üzerinden çok çok mesaj atan dinleyicilerimiz için geçerli. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanından, Avrupa ve Amerika'dan, yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de. Sizler de bu atmosferin bir parçası olun istiyorum. Telefonlarınızın mesaj kısmına sadece 0212 273 1010 ya da WhatsApp'ta 0540 273 1010'a duygu düşüncelerinizi, gönül verdiğiniz renklere iletmek istediklerinizi ya da her gün birbirinden değerli ve birbirinden ünlü Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcularına sormak istediklerinizi bu iletişim kanallarından bana iletebilirsiniz. Elçiye zeval olmaz diyoruz biliyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni, daha fazlasını her zaman olduğu gibi yapmaya çalışırız diyoruz. Burası futbolun nabzının, sporun kalbinin attığı yer. Burası Radyo Gol ve tutkuların sesi. Burada emek var, alın teri var. Burada sizler varsınız. Futbolun en sıcak gelişmeleri, en taze haberleri, kulis bilgileri. Haydi sesini aç Türkiye. Çünkü şimdi Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor ve ilk bağlantımız NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar. Radyo Gol'e hoş geldin Emin'cim.
1: Çağatay Hanım merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin? Bayağı uzun zaman oldu görüşmeyle.
1: Evet, yoğun geçiyor, tempolu geçiyor. Geçen hafta benim işlerim vardı, destek veremedim. Senin bu enerjik sesini duyduktan sonra daha iyiyim.
0: Estağfurullah, senin de öyle. Dün akşam Trabzonspor Gençler Birliği'nin son anda devirdi. Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Önce onunla ilgili yorumlarını almak isterim. Konyaspor'un rakibi oldu finalde.
1: Trabzonspor, yani Gençler Birliği de hak etti. Şimdi hak etti diyeceğim, hak ettiği en başta açarak söyleyeyim. Fatih Tekke'yle bence bu sezonun fiyat performans anlamında en başarılı takımı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Okan Buruk, onlar ayrı bir yerde ama ben sezonun teknik direktörü kim diye sorarlarsa cevabım bugün değil, sezonun başladığında oynattığı, evet, futbol oyunu gördüğümde Fatih Tekke'dir. O yüzden Fatih Tekke ve takımı bence Türkiye Kupası'nı hak etti. Gençler Birliği'ne dönecek olursak, doğru kararı en sonda verdiler. Yani Metin Diyedin'de o doğru karar. Bir daha döndüler. Hoca Gençler Birliği'nin ne olduğunu iyi bildiği için bir gurur, vicdan yapmadı. Takım zor günde tekrardan oraya geldi. 17 yaşındaki genç oyuncularla sahaya çıktı. Yani Trabzonspor karşınızdaki takım, öne geçiyorsunuz, tecrübesizlik, kendi kalenize bir gol, sonrasında kaybediyorsunuz. Yani bireysel bir kalite vardı. O yüzden Trabzonspor hak ettiği finalde ama Gençler Birliği de dün akşamki oyunuyla bize gençlerin bir kez daha bu ülkede forma, süre, şans bulduklarında neler yapabileceğini bize gösterdi. Ben dün akşamki maçı bu şekilde değerlendireceğim. Trabzonspor Konyaspor finali bence çok futbol adına olumlu, keyifli, futbolun getirdiği tüm aksiyonları görebileceğimiz bir final olacağını düşünüyorum. İlhan Palut geldi, Konyaspor'u getirdiği nokta zaten o seviyede bırakmıştı. Fatih Tekke aynı şekilde.
0: Recep Uçar da diyebiliriz burada.
1: Bütün hocaları diyebiliriz. Hani Çağdaş Atan'ını biraz ayırabiliriz. Çünkü o dönem parlak geçmedi. Bunun hani İlhan Palut'u şu yüzden söylemiştim. Eski bir Konyasporlu, orada emekleri var. O anlamda Recep Hoca da aynı şekilde. Tüm takımlara emeği olan kimler varsa yarınki finalde hepsi bundan pay sahibi olacaktır. Ben dediğim gibi futbol adına kaliteli bir maç bekliyorum.
0: Tabii burada Gençler Birliği'nin aklı da sevgili Emin Çağlar, pazar günü Trabzon'da oynanacak olan son haftada ligde kalma mücadelesiydi değil mi?
1: Ya kesinlikle. Şimdi Metin Hoca 17 yaşındaki oyunculara şans verirken yine ülkenin bir gerçeği, zorunluluk ortaya çıkıyor. Gençler Birliği küme düşme korkusunu hissetmese oyuncularla çıkmayacaktı. Hani kandırmayalım, ben biraz önce zor söyledim ama zorunluluktan bunlar oluyor. Barış Alper zorunluluktan kaldı. Kerem Aktürkoğlu, hani bir şans bulmuşlardı ama kaldılar. Onlara fırsat zorunluluktan geldi. Galatasaray 13. olmasa, ligi şampiyon bitirse bu transferler olacak mıydı? Hayır. Evet. Olabilirdi ama kendilerini gösterebilirler miydi? Yine hayır cevabı. O yüzden söylüyorum. Hani Arda Güler aralarından sıyrılıyor. Ersin Destanoğlu, Rıdvan 2020 şampiyonluğunda. Hı hı.

0: Günah mıydı? Hayır, takımın durumu ortadaydı. Sergen Hoca şans verdi, zorunluluktan şans verdi, kazandı. Kendisi de o yoldan gelmişti, biliyor tabii ki. İşte dediğim gibi hani zorunluluk olmasa Petin Hoca doğal olarak ligi önceliyor, haklı. Zaten o 1-0'dan sonra değişiklikler de onu gösterdi. Aa, galiba kazanıyoruz dedi, hafta sonu da düşüneyim diyerek. Hı hı. Ama futbol işte anları doğru oynamak gerekiyor. Hafta sonu Gençler Birliği'ni çok zor bir maç bekliyor. Yani böyle kora kor olacak o maç. Ve maç Trabzon'da oynanacak. Zor bir atmosfer. Bakalım kim istediği sonucu olabilecek orada.
1: Tabii orada da kazanmaktan başka çaresi yok. Beraberlik de çünkü yaramıyor. Kartal Bey demiş ki Emin Bey'e sorabilir misiniz hocam? Muçi'yi almalı mı Trabzonspor?
0: Fatih Tekke bu oyun düzeniyle oynayacaksa evet, ama seneye yani dediğim gibi şu andaki işte kadro kurulumu bu oyunculara bağlı, ama seneye aynı kadro üzerinden fakat bir oyuncunun 2-3 rolde oynayabileceği ya da sonuçta 9-10-11'lerin daha skor takım oyunu katkısına hangisini düşünüyorsa ona karar verecek bence. Ben hani fiyat olarak bakmıyorum. Fatih Tekke şu anda ona bir özgürlük tanıdı. Bu özgür oyunda Muçi kendisini gösterebiliyor. Daha takım oyununa yatkın bir kadroda başarılı olabilir mi bilmiyorum. Hani bence Sergen Yalçın'ın anlatmak istediği oydu. Ama kelimeler doğru seçilemediği için hani Sergen Yalçın Muçi bir türlü yıldızları barışmadı. Hı hı. Bu düzende devam edecekse kalmalı bence. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin mutlaka ve mutlaka çok işini arayacaktır.
1: Türkiye Kupası finali Antalya'da oynanacak mı, oynanmayacak mı bilgisi sende var mı? Yani Trabzonspor bu konuyla ilgili başvuru yapacak ama tabii Konya tarafının da bunu kabul etmesi lazım herhalde prosedür anlamında.
0: Yani federasyon tarafıyla bu konuyu sormadım. O yüzden hani bu konuda bir bilgim yok ama evet, fiziksel olarak, coğrafi olarak Konya'nın avantajı olacak ama hani bu final Antep'te de olsaydı, şöyle düşünelim. Trabzonspor'un kupa Türkiye Kupası şampiyonluklarından biri Şanlıurfa'daydı. Evet. 10 olabilir galiba. Mesela İstanbul, Trabzon, herkes oradaydı. Ya yani ben ona çok aldırış etmiyorum şahsen. O Türk onları çok hani sevmiyorum. Takım neredeyse taraftar oraya gitmeli.
1: Evet. Fenerbahçe tarafına gelelim sevgili Emin Çağlar. Fenerbahçe tarafında da tabii kulislerde oldukça değişik bilgiler var. Seçim rüzgarları, iki tane aday var. Bu konudaki değerlendirmelerini alabilir miyim senden?
0: Kongre oy kullanacak 44 bin kongre üyesi var. Küfür adı söylemiyorum. Bir kısmı 4 bini diyelim. 4 bini şu anda oylarını vermiştir. Geri kalan o 40 bin ya da 35 bin kişi konuşmaları bekleyecektir. Başkan adaylarının teknik direktör şu oyuncuyla anlaştık bunu getiriyoruz demelerini bekleyecektir. Ben yani o 6 Haziran'da seçimden bir gün önce adayların konuşmaları oluyor ya. Yani oraya kadar o belirsizliğin gideceğini düşünüyorum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım birer gösterse Hakan Safi'nin arttıracağını, Hakan Safi eli arttırsa Sayın Aziz Yıldırım cephesini daha da arttıracağını düşünüyorum. O yüzden yani şu andan bir isim, birisi %51, birisi şöyle bir şey demek çok zor. Yani Aziz Yıldırım'ın olduğu bir yarışta bir şeyleri söylemek çok zor. Fenerbahçe karar verecek geleceğine, bu seçim bir yıllık mı, 1+3 yıllık mı şeklinde, buna karar verecek kongre üyeleri. Zor bir süreç onları bekliyor. En sağlıklı kararı vermeleri, almaları dileğiyle.
1: Emin'cim burada 4000 dediğin oy kemik oy mu?
0: Ya tabii ki yani o 4000 kişiye ayırdım şimdi hani bir kısmı mutlaka Aziz Yıldırımcıdır.
1: Aziz Yıldırım'la yarı yarıya mı veya Sayın Aziz Yıldırım'ın oyu mu diye düşündüm.
0: Yok yok yok yok. Yani 4000 kişiden 2000'i Hakan Safici'dir. Çok net bir şekilde 2000'i de Sayın Yıldırımcı'dır. Yani o anlamda söylemek istedim. Çünkü yani değişim isteyen var. Geçmişte yaptıklarımız ortada diyen var. O yüzden hani asla görüşünü değiştiremeyeceğimiz bir kitle olur ya bu. Futbolda özellikle. Ona öyle 4000 dedim. O 4000'in 2000-2000 bölüştürelim. Geriye kalan 40.000 kişi belirleyecek bu seçimi.
1: Oldukça yorucu geçen bir sezondu ve Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'da yarın şampiyonluk kutlamaları var. Yine bir genel değerlendirme rica edeceğim senden sevgili Emin Çağlar.
0: Genel değerlendirmeyi hak edilen şampiyon. Üst üste 4 oldu. Okan Buruk, yönetim, oyuncular. Yani kemik kadro korunuyor. Üzerine doğru eklemeler geliyor. Devre arası transferindeki hamleler doğruydu. Lang bunlardan bir tanesi. Yerli oyuncuların faktörünü düşündüğümüzde Galatasaray bu konuda çok şanslı. Barış, Eren, Yunus, en başta tabii ki Uğurcan. Yani bu oyuncu yapısı, bu kadro korunduğu sürece Galatasaray şampiyonluğa yine en yakın camia olacak. Yarın akşam doyasıya kutlayacaklar. Antrenmansız bu akşam bir antrenman yapacaklar. Kasımpaşa maçında öyle çıkacaklar. Bizim de saat 15'te NTV olarak Noah Lang'la bir röportajımız olacak. Merak ettiklerimizi soracağız kendisine. Hem saha içini, Hollanda, Belçika, İtalya'yı, teknik bakışını, Galatasaray'ı bakalım zorlamaya çalışacağız. Kalıyor mu, gidiyor mu? Öğrenmeye çalışacağız hepsini.
1: Son bir soru daha alacağım şimdi. Dinleyicilerimizden çok çok mesaj geliyor biliyorum sevgili Emin. Sen de çok yoğunsun. Rıza Bey, Coşkun Bey, Kayhan Bey ve İlhan Bey, Sergen Yalçın durumuyla alakalı senin görüş ve düşüncelerini merak ediyorlar. Kalmalı mı, gitmeli mi, yeni bir yönetim mi, nasıl olacak diye soruyorlar sana.
0: Soru Sergen Yalçın'la alakalı bence. Yani cevap hocamızda diyelim. Ya yani hocamız derken Beşiktaş'ın hocası, Türk futbolunun değerli bir hocasında. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki o aidiyetini, efsane durumu kimse değiştiremez. Hı hı. Sadece kendisi değiştirebilir. Doğru kararı verecek olan da Sergen hocadır. Hani maçı kaybettikten sonra iki maç sonra bakacağız ne olacağını diyor ya. Bu değil. Beşiktaş, yani tamam Sergen Yalçın'ın da bir karakteri var ama Beşiktaş şunu duymak istiyor bence. Bu benim görüşüm. Sergen Yalçın ne kadar hazır? Kırılmalara karşı ne kadar kendini koruyabilecek? Yolda bunlar olacak çünkü. Bu duruma hazırlıklıysa devam etmeli. Ama sezonun ilk maçında, Avrupa maçı diyelim, tezahüratlar istemediği şekilde geldi, istemediği bir skor ortaya çıktı. Sonrasında ne olacak? İşte bu kırılganlığa hazır olmak ve bu kırılganlığa cevap vermek zorunda kendisi. Ekibiyle analizini yapacak. Ben evet hazırım, asla pes etmeyeceğim diyecek. %100 bunu diyebilirse devam etmeli. Yani ülkemizin örneklerinden bir tanesi Sayın Faruk Sülen, Sayın Fatih Terim. O 4 yıl üst üste şampiyonluk gelirken, hani orada çok bilinen bir hikayedir. Fatih Altaylı abimiz de anlatmıştı yayınlarda, sohbetlerimizde. Faruk Süren arkasında durmasaydı belki bugün bu Galatasaray'ın temelleri atılmayacaktı. İşte önce karar verecek Sergen Yalçın, arkasından da Sayın Başkan Adalı ve yönetimi diyecek ki biz her şartta, her koşulda seninleyiz. Ama herkes açık olacak.
1: NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar Radyo Gol mikrofonlarındaydı. Sevgili Emin'cim çok teşekkür ediyorum. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: Rica ederim, yayınlar.
1: Hoşçakal. Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ederken dün akşama dönüyoruz. Dün akşamki spor yazarlarının görüşlerinden Hürriyet Gazetesi'nden sevgili Mehmet Aya'nın bir yazısı var. Ona göz atalım. Diyor ki Metin Diyadin aslanlar gibi ayakta, takımıyla, oyunuyla, pazar günü kader maçıyla, gençlerin gençleri ve hocaları demiş. Metin Hoca rotasyonun da rotasyonunu yapmak zorunda kaldık dedi maçın önünde. Diabete 2007, Erkarda ile Yiğit 2008, Furkan 2009'u demiş. 22,5 yaş ortalamasıyla gencecik çocuklar sahada. İdeali yakın Trabzonspor kadrosu kağıt üzerinde galip ve fakat ilk yarı ne bir baskı, ne bir oyun, ne pozisyon. Biraz daha cesaretli olsa gençler skoru alacaklar. Erhan ilk kurtarışını 54'te yaptı. Muçi'nin vuruşu aynı zamanda rakip kaleyi bulan ilk vuruştu. Trabzonspor geç de olsa işin ciddiyetini kavradı. İkinci yarıya baskılı başlasa da tel tel dökülen bir Trabzonspor vardı sahada. Artık ne yapabileceği rahatça kestirilebilen, Onaçu'yu iyi kapatan, ona giden pas kanallarını kurutan rakibi karşısında Muçi ve Zubkov'un yaratıcılığından da mahrum olan Trabzonspor için 62'de Arda'dan gelen gol şok etkisi yarattı diyor. Sonrasında çok daha güçlü olmayan baskıyla birbiri durduran topla yakaladı Trabzonspor. 3 oyuncu değişikliğiyle işin ciddiyetinin kavranmış olduğu hissedildi. Augusto ve Muçi'nin direkte patlayan topları heyecan üretti. Sonlara doğru gidişat ikinci golü işaret ediyordu. Galibiyet golü sezon özeti gibiydi. Muçi anların oyuncusu olduğunu ispat eden nitelikte harika vurdu. Kalite ve kumaş finali Trabzonspor'a getirdi. Gençler Birliği ise emeğin, oynama hevesi

0: Disiplinin, sebatın toylukla karışık becerinin sonlarda çözülse de disiplinin ne olduğunu anlattı bize. Metin Diyadin'i bu takımdan uzaklaştıranlar ona mı kötülük etti, camiaya mı? Cevabı net. Hoca aslanlar gibi ayakta, takımıyla, oyunuyla, pazar günkü kader maçıyla demiş. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Fon müziğini biraz daha yukarı alabilir miyiz? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii telefonlarımız da var, sırada bekleyen spor yazarlarımız da var. Onlardan bir tanesi de şimdi şöyle yapalım, hiç zaman kaybetmeden kendisini ben buradan da arayayım. Çünkü şu anda benden telefon bekliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın var, biliyorsunuz. Verdiği demeçler trend topik olmuştu. Bundan bir 15 gün önce kendisine de bir merhaba diyelim. Eğer müsaitse Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın.
1: Müsaade.
0: Evet, müsait misin?
1: 3 dakika müsaade.
0: Peki, o zaman 3 dakika sonra bağlanalım sana sevgili Arif Kızılyalın diyoruz. 0212 273 10 sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğim. Ve isterseniz biraz da diğer takımlarımızla alakalı dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Ve hem Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Sarı Kırmızılar'da dünkü divan kurulunda Dursun Özbek, Sayın Dursun Özbek 36. şampiyonluk dedi. Salon adeta yıkıldı haberi var. Cuma günü stadyumumuzda kupamızı alacağız. Taraftarlarımızla birlikte 36 ağzından çıktı ya, bunda bir iş var dedi esnada. Salonda kahkaha tufanı kopmuş. Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulübün 28 Şubat 2026 itibariyle hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıklarken toplamda borcun 29.4 milyar liraya yükseldiğini ifade etmiş. Ve bu artışın en önemli nedeninin bonservisli transferler olduğunu vurgulamış. Sarı Kırmızılı yönetici geçen 11.7 milyar lira olan hasılatın bu dönem 17.2 milyar liraya çıktığının altını çizerken, tüm mali tabloya rağmen de Galatasaray'ın dönemi 25 milyon lira karla tamamladığı belirtilmiş. Evet, Fatih Demirkol da bir yandan bana mesaj attı, müsaitim diyor kendisi. Evet, Trabzonspor muhabirlerinden Aykut Bey, Aytekin Akay'a bağlanır mısın demiş. Telefon numarasını eğer alırsam tabii ki. Dinleyicilerimizden Keskin Bey, Arif Bey'e selamlarını iletmiş. Arif Bey'i 5 dakika sonra alacağız çünkü kısa bir reklam aramız olacak. Şimdi evet, kim dinleyicimiz? Yılmaz Bey, artık fotoğraflardan tanıyorum. Hoş geldin güzel insan, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Bilmukabele mizahi bir soru sormuş. Transferi kim yapabilecek Beşiktaş'ta demiş. Erdal Hoş da bağlanabilirse iyi olur sanırım demiş. Ararız kendisine, sorarız. Eğer bağlanmak isterse tabii ki. Yavuz Özgül, şimdi tesadüfen ikinci köprüde gördüm geçerken Fenerbahçe bayrağını demiş. Evet, Fenerbahçe de kadın futbolda da şampiyon olduğu için köprüye bayrağı asıldı. Kongrenin bir hafta öne alındığı doğru mu? Hayır, doğru değil. Çünkü 6-7 Haziran'da yapılacak. Dolayısıyla hani çok bilgi var. Özellikle sosyal medya tarafında sevgili dinleyenlerimiz, her yazılana lütfen inanmayın. Çünkü çok büyük bir dezenformasyon var orada. Hatta şunu söyleyeyim, Fenerbahçeli taraftarlar için kesin ve bir net bilgi paylaşayım sizlere. Hani gördüğünüz şu anda sosyal medyada geçen transfer haberleriyle ilgili isimler var ya, hoca adayları var ya, İşte onların lütfen hiçbirine inanmayın. Çünkü orada yazılan bütün isimler şu anda yanlış bilgiler. Bu bilgiyi ben size direkt vermiş olayım. 0212 273 10'da mesajlarınız var. Bir yandan da Arif Kızılyalın arıyor ama 14.30 reklamımız var.

0: reklam arasına da gelmeden ben sevgili Arif Kızılyalı'nı da bekletmek istemedim ama direkt şu an yayını alabilirim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Arif Kızılyalı'nı şu anda cep telefonundan arıyorum. Sonunda buluşabildik. Arif Kızılyalı, nasılsın?
1: Kesinlikle iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Dün akşama dair Konyaspor rakibi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor oldu. Konyaspor Trabzonspor finaliyle ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz Arif Kızılyalı?
1: Valla Trabzonspor zaten hani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elenişinden sonra favoriydi. Beşiktaş Konya elenince iyice favori duruma geldi. Ama Konya Spor'da tabii beklentinin ötesinde top oynuyor. Hı hı. Özellikle orta sahada Berkan Kutlu falan oynattıkları zaman farklı bir takım kimliğine bürünüyorlar. Keyifli bir Türkiye Kupası finali izleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hı. Artık klasikleşen hakem hatalarını görüyoruz. Nasıl söyleyeyim size? Hani net klasikleşti artık. Örneğin ters faulü verdi. O faul golle sonuçlandı. Ama bu demek değil ki Trabzon hak etmedi. Bu arada da bu Gençler Birliği nasıl düşmeye oynuyor? Son maçını kazanamazsa nasıl düşecek? Ona da pek akıl sırrı erdiremedim. Buradan Gençler Birliği yönetmenine bir mesajım var. Böyle soda içip karınları ağrıdığında hoca değiştirirlerse buraya gelirler. Halbuki Metin Diyedin'de kalsaydı bu takım. Bu takım şimdiye kadar çok daha ligde kalmayı garantilemişti. Öyle yani işte ahbap çavuş ilişkileriyle futbol yöneticiliği yaparsanız böyle oluyor. Buradan lafım Gençler Birliği'nedir. Camiaya saygı duyarım Alkaralılara. Ama görüntü olur.
0: Evet. Tabii sevgili Arif Kızılyalı'nın Galatasaray'ı soracağım. Yarın şampiyonluk kutlamaları var. Bununla
1: evet.
0: ilgili...
1: Valla orada olacağız. Evet. Güzel bir kutlama. Dün divan kurulunda toplantısındaydım. Dursun Başkan geçen dönemki yöneticilere teşekkür etti. Yeni yöneticileri tanıttı. Bahar havası var Galatasaray'da. Sahne, stadın tam göbeğine bir sahne oturtuluyor. Hı hı. Sahne içine seyirci alınacak. İyi fiyata satılıyor. Karşılığında bir de Osimhen box veriyorlar. Yani Osimhen forma, maske ve atkısına oluşan. Hı hı. Hatı sayılır da bir gelir elde edecek Galatasaray. Ondan sonra da pazar günü maçlarını oynayıp bu sezonu noktalayacaklar. Galatasaray için iyi bir sezondu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yaptığı inanılmaz hatalarda tabii Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Fakat hani Galatasaray önümüzdeki yıla kadrosunu büyük ölçüde güçlendirip yenileyip girmek zorunda. Çünkü olası Aziz Yıldırımlı Fenerbahçe ve maddi sıkıntıları aşarsa Trabzonspor bu ligin ortağı olur. Beşiktaş da bir hamle yapmak, kafa kaldırmak isteyecektir. Onu da hesaplayın. Daha önümüzdeki sezon daha çekişmeli bir sezon bekliyor Galatasaray'ı. Bir de Galatasaray'ın Aslan Vadisi projesi var ki bence şampiyonluk kadar kıymetli bir proje. Hı hı. Dursun Bey ona ağırlık verecek bildiğim kadarıyla. Zaten yönetim kuruluna kattığı İnşaat deneyimi olan değerli Galatasaray yöneticilerin performansı, önceki performansları, iş hayatlarındaki performansları da Dursun Bey'in bu hizmetine. Çünkü Türkiye'de futbol faaliyet dışı gelir yaratmak zorunda. Dursun Bey bu işi iyi yapıyor. Hı hı. Tek adaylı seçim. Çok adaylı seçim olsa da yani Dursun Bey hani tabir bu Galatasaray için bir tabir kullanmak istemem ama çok önemli bir camiadır. Hani ceketini gönderse kazanacağı bir seçim çünkü çok başarılı. Hani futbol, 4. yıl şampiyonluk, diğer branşlarda camianın yüzünü yere baktırmadı. Tesisleşme işi iyi gitti. Yani işte Galatasaray kutlayacak ama dediğim gibi transfer sezonu başladığı anda da önemli isimleri kadrosuna katmak zorunda.
0: Bu arada herhalde DJ olarak sevgili Emir Ateşdağlı'nın babası Suat Ateşdağlı olacak.
1: Evet, Suat Ateşdağlı değerli müzik sanatçı. Türkiye'nin o alanda en önemli isimlerinden biri de bir de Galatasaray'dır yani. Ona yakıştı.
0: Benim de öğrenci velimdir. Yani sevgili Emir'in de ben hocalığını yapmıştım. Küçük Prens'te, Saint Joseph'te.
1: Ne güzel.
0: Emir Ateşdağlı'yı da çok severim.
1: Yani Suat Bey hakikaten yani bu DJ'lik şeydir, nirvanalardan biridir. Yurt dışından birini, başka birini getirebilir miydiniz? Getirirdiniz. Ama hani Emir'in Suat Ateşdağ'ın vereceği coşkuyu vermezdi. Bence yarın güzel bir kutlama olacak.
0: Sanatçı olacak mı Arif Kızılyıl'ın?
1: Valla net bir bilgim yok. Çünkü net açıklama yapılmadı. Şimdi net açıklama yapılmadan da şu bu gelecek demek istemiyorum. Hem saygısızlık. Ama şöyle söyleyeyim, geçen sene çıkan bazı sanatçıların bu sene de yer aldığını duydum.
0: Yavuz Özgül'den sana övgüler yağmış. Arif Bey'e selamlar diyor. Kendisini Şişli'de sürekli görüyorum ve her zaman çok şık giyiniyor. Selamlar.
1: Sağ olsun onun iyiliğinden. Madem görüyor durdursun, merhabalaşsın. Hatta gazeteye Şişli'de veda ediyoruz. Dört Levent'e gidiyoruz. Buyursun çayımı kahvemi içsin. Bütün futbol severler spor insanları kardeşimizdir, arkadaşımızdır.
0: Yılmaz Bey, Arif Bey'e selam olsun. Son düşecek takım kim olabilir diyor.
1: Allah aşkına. Yani şimdi bakıyorum, hani böyle ben böyle son yıllarda bir denklem görmedim. Bir kere Antalya düşmez gitme geliyor. Hı hı. Kazanır çıkar abi. Hani rakibi de artık bununla elemiş bir takım. Antalya burada avantajlı. Valla Eyüp'le Kasımpaşa'dan biri gidecek gibi duruyor.
0: Trabzonspor Gençler Birliği de var tabi.
1: Gençler Birliği de golü yiyebilir. Hı hı. Yani. Ama şimdi hani kupada da oynadılar, birbirlerine ölçtüler biçtiler. Bir puan gençlere yetiyor mu bilmiyorum. Bakmak lazım.
0: Evet.
1: Ama Fenerbahçe maçı bence belirleyici olur. Tıpkı Galatasaray Kasımpaşa maçı gibi.
0: Ozan Bey demiş ki, Çağatay Hocam kolay gelsin. Arif Bey'e sevgiler, saygılar. Kendisinin Galatasaraylı olmasından dolayı çok memnunum. Ses tonu Mehmet Demirkol'a benziyor.
1: Mehmet değerli Galatasaraylısıyla Fenerbahçe'de bir arkadaşımızdır. İyi bir futbol yorumcusudur.
0: Ayrıca Galatasaray için
1: modern bir insandır. Ayrıca, sağ olsun, var olsun beyefendiciğim.
0: Galatasaray için önümüzdeki yıl iyi bir 6 numara, yedeği kesinlikle bir 10 numara, her iki kanatta oynayabilen kanat oyuncusu olmazsa olmaz transfer diyorum. Bir de uzun zamandan sonra lig içinde gözüme çarpan bir futbolcu var. Gençler Birliği'ndeki Metehan. Galatasaray'da olur mu acaba demiş. Arif abiye sorabilir misiniz?
1: Vallahi olur. Alanya'da bir tane var. Rize'de var. Hani baktığın zaman Süper Lig'de kalbur üstü çocuklar var. Zaten almak zorunda. Şey var, Bertu var. Santifor olan çocuk. Evet. Onun dışında
0: Alanyaspor'da
1: Fatih. Beyefendinin dediği gibi. Hı-hı. Evet. Şeyi bulması lazım Galatasaray'ın. Torreira.
0: Evet.
1: Bir Torreira bulması lazım. Bir stoperin yedeğini muhakkak yedekletmesi lazım. Icardi'nin gönderilmemesi ama alternatifinin olması lazım. Hani Bertu belki o pozisyonu doldurur.
0: Icardi sorusu çok geliyor şu anda. Arif'e sorar mısınız diye.
1: Hani bak, şu anki şey, para performansla Icardi'yi gönderirim ama ya geriye dönük 3 seneye, 4 seneye dönüp baktığım zaman bu adam şu an okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında Galatasaray maç çalıyorsa bu nedeni Icardi'dir ya. Hani al kenarda oturt, ama o da kenarda oturmayı Mertens gibi sorun yapmasın. Mertens'in son senesi nasıldı? Sorun yapmadı, abilik, kaptanlık yaptı. Şimdi Icardi'yle oturacaksın, konuşacaksın yani. Maro bak böyle böyle. Hani ha, verirsin kiloları, kazanırsın kıvraklığı. Zaten hani golleri attığın zaman seni kim kesecek canım? Icardi lazım yani kulübede de, ama şimdi 10 milyon euro artı masraf artı jet paraları bilmem ne, artık bu Icardi o paraları karşılamaz değerli kardeşim.
0: Bana gelen bilgide Icardi'nin şu an aldığı paranın yarısıyla ilgili eğer kabul ederse bir senelik bir sözleşme teklifi yapılacağı yönünde.
1: Valla ben de öyle duydum. Ben olsam tutarım yani.
0: İyi bir yedek rotasyonu
1: olabilir. Şimdi karşında şey var. Karşında fena bir Fenerbahçe var. Yani fena derken yanlış anlaşılmasın. Hani bırakırsın Mauro Icardi'yi, çatalı verir. Çatalı verir yani. Şu Aziz Bey o konularda iddia adamıdır. Ki muhtemelen Aziz Bey kazanıyor. Şimdi Hakan Safi Bey de bana kızacak ve onun arkadaşları. Ama şey ya Hakan Bey, sen bir dur abi. Bir dur. Biraz bir yerini yer et. Çünkü hani önümüze bak, o kadar tecrübeli Saadettin Saran modeli varken Hakan Bey sen bir dur abi. Hani Aziz Bey sanıyorum bir rotasyon yapacaktır, toparlama sürecine girecektir. Sonra hatta ben olsam çekilirim, Aziz Bey'le konuşurum, Aziz Bey'in yönetimine girerim Hakan Safi'nin yanında olsam.
0: Evet.
1: Yani öyle her takıma forma reklamı vermek, öyle atıp tutmakla o işler olmuyor orası Fenerbahçe kulübü. Orhan, uzun yıllar Fenerbahçe muhabirliği de yaptığım için o camiaya da hakimim. Tabii şimdi Galatasaray'la bu kadar özdeşleştikten sonra fazla yorum da yapmıyorum. Ama dediğim gibi Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkanlığına doğru yürüyor.
0: Çağatay Bey abi.

0: John Duran alınsa katkı sağlar mı Galatasaray demiş Orhan Bey.
1: Valla ben denenmişten yana değilim çünkü şey verimli olamadı, bir de sorunlu futbolcuya bırakıp gidebiliyor. Ben olsam almam. Hı hı. Bir de o yüzden Galatasaray o şeyleri geçti artık, hani inat sendekini alayım işime yarayacaksa alırım. O eskiden de işte Hasan Vezirler, şu futbolcu kaçırmalar, şunlar bunlar. O işler bitti canım yani. Bastın fersah fersah yürüdün abi, sen ne kaçıracaksın? Hani ha hakikaten hocanın kafasına, sistemine uyuyordur. İnanıyordur. Alır. Saygı gösteririm. Ha, kaldı ki John Duran da iyi bir forvet ama sakatlık, sakatlığın ardından döndü. En kritik maçta oynamadı. Kavga çıkardı. O olmaz abi. Uzak dursun. Sorunlu futbolcu uzak dursun.
0: Sevgili Arif Kızılyalı'nın şampiyonluğu özetledin ama şampiyonluktaki en büyük pay kim ya da kimlerindi sana göre?
1: Atanınla tutanın iyi olacak. Atanınla tutanın da gelmesini sağlayan Dursun Özbek'tir. Zaten o yüzden Dursun Özbek kayıtsız şartsız Galatasaray Kulübü'nün başkan adayıdır. Sandık açıldıktan sonra da başkanıdır ayın 23'ünde. Hı-hı. Atanın iyi, tutanın iyi, nokta. İyi para verdin, nokta, bitti. O kadar basit yani.
0: Nevzat Bey diyor ki Arif Bey'e selamlar. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanı olması aynı şeyleri deneyip farklı sonuç beklemek olmayacak mı?
1: Vallahi şimdi
0: ben Galatasaray'ın 5. şampiyonluğu Aziz Yıldırım'la daha kolay olacağını düşünüyorum diye ifade etmiş.
1: O konuda yorum yapmayayım, ayıp olur. Hem Galatasaray için ayıp olur, hem Fenerbahçe için ayıp olur. Saygı duyuyorum görüşüne. Aziz Bey kendi camiasını en iyi bilen biri. Biraz evvel. Şimdi bakın Saadettin Saran niye başarılı olamadı? Saadettin Saran Bey ve ekibi Galatasaray Fener maçında geldi. Ki ben yönetici tanıyan, surat hafızası olan bir adamım. O sakallı beyefendiyle şey dışında, Murat Salar dışında kimseyi tanımıyorum. Hı hı. Sen nasıl Fener yönetimisin abi? Fener yönetimi böyle geçtiği zaman o futbolcu önünü ilikleyecek, ayağa kalkacak. Ya eminim ki mesela birçok branştaki birçok kişi, Fenerbahçe'yi kastediyorum. Ve birçok üye şu anki Saadettin Saran yönetimden 3-5 kişi ayrı kimseyi tanımıyor.
0: Sayın Ertan Kuruloğulları'ndan bahsediyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet. Yani o yüzden Aziz Yıldırım diyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'ın ekibine bakıyorum. Bayağı böyle deve dişlerini alıyor adam. Yani deve dişli isimler alıyor. Çat çat ağır isimler alıyor.
0: Arif olanlar Bey'e göre yani. Hep transfer sorulmuş. Nerelere transfer yapılmalı? Galatasaray'da...
1: biraz evvel söyledi okulumuz. Evet. 6 numara. Sağ bek, sol bek. Ondan sonra şey... yedek Icardi. Icardi kalmak kaydıyla. Hı hı. Yedek Icardi yani. Bir de Türk rotasyonunu iyi yapması lazım. Çünkü Türk oyuncu
0: 10+4.
1: Hani Galatasaray'ın şampiyon olabilir. 11 yabancıyla da olmuştur, olacaktır. Olur. Oynar. Ama Galatasaray'ın Türk oyunculara da yatırım yapma gibi geleneği var. Onu sürdürmesi gerekiyor diye düşünüyorum sevgili Çağatay'cığım. Bana bağlandığın çok teşekkür ediyorum. Eksik olma.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde atların hemen ardından sevgili Sezgin Gelmez'le birlikte HT Spor İstihbarat Şefi, yılların duayeni, duayen gazetecisi. Hoş geldin yayınımıza Sezgin Gelmez.
2: Hoş buldum, beni utandırıyorsun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hangi atlar geldi bu arada? Onu kaçırdım.
2: Kaçırdın mı? 10 numara geldi galiba. Peki. Yanlış duymadıysam 10 numara kazandı herhalde. Sürprizle yazanlara tebrik etmek gerekir.
0: Teşekkürler Sezgin Gelmez. Bu hafta gene sürprizler var herhalde. Röportajlar.
2: Sürpriz röportaj. Ya bu akşam benim programımda Galatasaray eski başkanlarından Ünal Başkan'la bir röportajım var. Hı hı. İlginç görüşleri var, ilginç sözleri var. Mutlaka izlesinler derim ben dinleyicilerine.
0: Evet. Yarın şampiyonluk kutlamaları var Sezgin Gelmez. Bununla ilgili bilgiler alabilir miyiz senden?
2: Çağatay, bilgi açıklandığı kadar var ki... pek o kadar hani şarkılı, türkülü ya da dışarıdan sanatçılı diyeyim. Mutlaka şarkılar, türküler var. Ama dışarıdan bir sanatçı davet edilmedi. Galatasaray'ın kendi içinde kutlayacağı bir şampiyonluk gibi olacak. İşte liseden başlayacak her zaman olduğu gibi. Ramspark'a bir konvoy, hem basın için hem futbolcular için üstü açık

0: bir otobüste.
1: Klasik.
0: Ve orada klasik bir şampiyonluk kutlaması. Zaten yani hani çok da abartmak gibi olmayacak ama artık Galatasaray'da bunlara alıştı. 4 senedir üst üste yaptığı bir şampiyonluk kutlaması. Galatasaray şampiyon olmasında, kutlamasında biliyor diyelim.
1: Peki Sezgin Gelmez, şampiyonluktaki en büyük pay kim ya da kimlerindi sana göre?
0: Orada bulunan hemen hemen herkesin, Dursun Başkan'dan malzemecisine kadar herkesin. Ama futbol takımına geldiğin zaman, takım içine geldiğin zaman Okan Hoca ve onun yönetimi, onun teknik heyeti bu kadar kaliteli, bu kadar isim futbolcuyla bir uyum sağlamaları, bir çekişme yaşamamaları, en iyi futbolcunun bile, en formda formda demeyeyim de, hı-hı, en isim futbolcunun bile formsuz olduğunda ya da maç taktiğine göre yedekte kaldığında ses çıkarmadığı, oynamadığı bir zamanda bile kazan kaldırmadığı, bir varsa bile çekişmenin dışarıya yansımadığı, içeride çok kolay bir şekilde çözüldüğü bir Galatasaray'da, bana göre şampiyonluğun da en büyük nedenlerinden biri buydu. Aslında şu da var, yani Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği puanlar, beraberlikler, yenilgiler oldukça fazla, geçen sezonlara göre oldukça fazla, ama buna rağmen Galatasaray idare etti ve mutlu sona ulaşmayı başardı. En çok katkı, en çok katkı kimde olur? Ya Osimhen'i mutlaka ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onun olduğu maçlarda, olmadığı maçlarda Galatasaray'ın farklı bir kimliğe büründüğünü görüyoruz. Ya Osimhen bir de sadece attığı gollerle değil, rakibe yaptığı baskıyla, takım içindeki abiliğiyle, o hırsı, kazanma hırsını aşılamasıyla da tabii ki çok büyük rol oynadı. Kalede Uğurcan'dan başlamak üzere son adam Osimhen'e kadar herkesin katkısı çok büyük oldu tabii ki şampiyonlukta. Evet.
1: Sevgili Sezgin Gelmez, şimdi dinleyicilerimizden de sen bağlandıktan sonra bir sürü mesaj yağmış. Nihat Bey, Acar Bey, Can Bey, Devrim Bey, hepsi selamlarını, sevgilerini yolluyor. Senin Icardi konusunda ne düşündüğünü merak ediyorlar.
0: Benden de herkese çok selamlar. Hem ismini saydım beyefendilere, hem de tüm izleyenlere herkese çok selam olsun. Şimdi Icardi için aslında son 2-3 haftada Icardi için kesin artık yolların ayrıldığı şeklinde bakılıyordu. Bu görüş vardı ama bizim Çağatay'ın verdiği bilgi 2 gün önce, Çağatay Çelik'in verdiği bilgi 1+1 yıllık bir sözleşme yenilenmesi şeklindeydi. Bugün benim yaptığım bazı görüşmeler var. Çağatay'ın haberinin tamamen doğru olduğu, bu görüşte olduğu Galatasaray yönetiminin ve Dursun Başkan'ın ama yarın, ama öbür gün, şu kesin, Kasımpaşa maçına kadar mutlaka transfer için masaya oturacağı Icardi ile birlikte. Ve ilk sorusunun da şu olacağını çok iyi biliyorum. Bunu yani net olarak söyleyebilirim sana. Ne istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Özür dilerim. Ne istiyorsun değil, ne düşünüyorsun? Icardi'nin düşüncesinden sonra, ne düşündüğünü söylemesinden sonra işte transfer görüşmeleri o zaman başlayacak. Ama Galatasaray'ın, Dursun Başkan'ın kafasında şu var: yüksek bir rakam olmayacak bu kesinlikle. 1+1 yıllık bir mukavele önerilecek. Tabii fiyat açısından, fiyatta anlaşıldığı takdirde Galatasaray şu anda yaptıklarından dolayı, bugüne kadar Galatasaray'a verdiklerinden dolayı, hani hep söylenir ya, çocuklara, gençlere Galatasaray sevgisini aşılamasından, o tribünlerle, taraftarla hep bir olmasından dolayı Icardi biraz farklı gözle bakıyor. Daha farklı düşünceler içinde. Yani son haftalarda evet Icardi formda değildi belki, görev alamadı, ama buna rağmen Galatasaray yönetimi Icardi ile 1+1 yıllık daha bir sözleşme istiyor. Fakat bunun kararını Icardi verecek. Ne düşünüyorsun sözlerinden sonra o transfer görüşmeleri belki de hiç başlamadan bitecek. Icardi ben gitmek istiyorum derse o zaman teşekkür edecek tabii ki kendisine. Ama ben Galatasaray'da mutluyum, kalmak istiyorum dediği anda işte orada her şey sıfırdan yeniden başlayacak Galatasaray ile Icardi ilişkisinde.
1: İbrahim Bey, Lemina ile imzalandı mı diye bir soru sormuş.
0: 1+1.
1: Mehdi Bey de diyor ki, lütfen sorabilir misiniz Sezgin Bey'e, eğer hoca olsaydı, ki bence Sezgin Gelmez'den çok iyi hoca olurdu, hemen araya gireyim, transfer anlamında hangi mevkilere transfer yapılması gerekirdi diyor.

0: Ya öncelikle benim düşüncem mutlaka ve mutlaka Osimhen'i zorlayacak bir santrafor. Onun dışında da Torreira'nın olduğu bölgeye onun ayarında ya da ona yakın bir oyuncu bulmak, çünkü son haftalarda onun da formdan düştüğünü gördük. Belki yorgunluktu, belki mental bir düşüştü, belki önümüzdeki sezona yine bildiğimiz Torreira gibi başlayacak, ama benim ilk düşüncem onlar olur. Tabi bu arada Barış Alper için gelen çok ciddi teklifler var. Arsenal'in çok ciddi bir teklifte bulunduğunu biliyorum. Yani giden oyuncular olduğu takdirde onların yerinin en az o kalitede bir futbolcuyla doldurulması gerekiyor Galatasaray için. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün yine yaptığım bu görüşmede, hani ne oluyor, ne bitiyor, kim alınır şeklinde isim yok, ama isimden daha önemli bir şey müjdesini vereyim ben Galatasaraylılar için. Çilek bahçesine dönecek dediler Galatasaray için. Galatasaray'ın sahadaki 11'i için, yani bir çilek bahçesi yaşarız düşüncesi var. Bu da demek ki bayağı bir transferin olacağı şeklinde Galatasaray'da.
1: Bunu kim söyledi?
0: İsim vermeyeyim.
1: Tamam.
0: İsim vermeyeyim. Ama Galatasaray yönetiminden çok önemli bir kişiden aldığım bilgi bu. Çilek bahçesi bekleniyor Galatasaray'da. Ama tabii bunun için öncelikle elde kimler gidecek? Yabancı kontenjanı nasıl açılacak? Bu çok önemli tabii ki.
1: Yılmaz Bey, Sezgin Bey'e selam olsun. Osimhen neden agresif diyor son zamanlarda?
0: Ben Osimhen'in son zamanlarda agresif olduğu görüşüne çok katılmayacağım. Osimhen'de bu her zaman işin var. Yani bunu
1: futbolersin diyelim. Diyorsun.
0: Bunu soran dinleyiciye ben şunu hatırlatırım. Çok basit bir örnek. İlk aklıma gelen, geçtiğimiz sezon ligin son maçını düşünün. Galatasaray Başakşehir. O maçtaki Osimhen'i düşünün. O maçtaki Osimhen'le, yani tam üzerinden bir sene geçmiş, o da Mayıs ayıydı, 2025'in Mayıs'ı, o 2025 Mayıs'ıyla bu 2026 Mayıs'ını düşünün, ben Osimhen arasında bir fark görmüyorum. Sinir açısından, hırs açısından, oyun açısından, yani Osimhen böyle bir yapıya sahip.
1: Doruk Bey demiş ki son kez son soru olsun sevgili Sezgin, seni de çok tutmak istemiyorum. Sezgin abi demiş, ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Ne olur bize cevap ver demiş.
0: Beşiktaş'ın yani çok ciddi bir yapılanma içerisine girmesi gerekiyor. Aslında bu sene Sergen Hoca'nın gelmesiyle birlikte bir şeylerin değişmesi beklenebilir de, ama ne yazık ki Beşiktaş'ın maddiyat çok etkiliyor. Yani Serdal Başkan'ı da çok yakın bir tanıdığım için, yönetimini de çok iyi bildiğim için net olarak söylüyorum. Gerçekten ellerinden geleni değil fazlasını yapmaya çalışan bir yönetim var şu anda. Buna Sergen Hoca'yı da katabilirim ki Sergen Hoca'nın ne kadar Beşiktaş'ı sevdiğini, Beşiktaş'ta olduğunu bilmeyen yoktur. Fakat bir şekilde imkanlar bu. Ve bunda da hani ben sadece Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bir hata görmüyorum. Başta Galatasaray olmak üzere. Başta diyorum, çünkü Galatasaray biraz daha farklı. Galatasaray ve Fenerbahçe arayı çok açtılar. Bu maddi açıdan, kadro açısından, yapılan transferler açısından ara oldukça açıldı. Bu iki takım iyi olduğunu gösterdikçe Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri de biraz ikinci planda kalıyorlar. Bu da doğal, yani hani ne yapılabilir? Mutlaka farklı bir gelir kaynağı, maddi açıdan farklı bir yöntemler bulunmak zorunda. Çağatay, sen bitirmeden bir şey daha ilave edeyim ben Galatasaray'la ilgili konuşuyoruz madem. Galatasaray basketbolda da çok büyük atılım içinde. Birkaç gün içinde orada da açıklanacak transferler var. Biliyorsun kadın basketbol takımı özellikle Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'u transfer etmişti. Bunun dışında özellikle yurt dışından yabancı transferleri de gelecek. Galatasaray basketbol takımı bu sezon yani geçtiğimiz yıllara oranla çok daha iyi bir kadroyla çok daha başarıları elde etmek için mücadele edecek. Orada da çok büyük değişiklikler olacak. Bunu da söyleyebilirim.
1: HT Spor İstihbarat Şefi sevgili Sezgin Gelmez çok önemli iki bilgi daha verdi. Bir, dedi ki Çilek Bahçesi'ne çevrilecek Galatasaray. İki de Galatasaray basketbolunda inanılmaz transferler olacak dedi. Bu bilgileri de aldık. Sevgili Sezgin, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
1: İşin gücünün rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Senin de hoş görüşmek üzere.
1: Sevgili Sezgin'i de uğurladık. Evet, kısa bir araya gideceğiz. Ama onun öncesinde ben yine telefon numaralarımızı hatırlatayım. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram kullananlar için Çağatay.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize girdik. Türkiye'nin en önemli spor yazarlarını her gün farklı farklı isimleri ve Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerini ağırlıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Beşiktaşlı taraftarlar özellikle onu görmek istiyordu. Sevgili Hakan Gündoğar yayınımızda, mikrofonumuzda ve ilk kez sesini duyuyoruz. Sevgili Hakan'cığım, Hakan Gündoğar hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın Hakan? Neler yapıyorsun? Senden bir haber alalım. Seni takip edenler, vallahi takip etmek isteyenler gazeteci olarak nereden bulabilecekler seni?
1: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bizim YouTube yayınlarımız devam ediyor. Kartal Rekord'da. Flash TV'de programımız devam ediyordu ama sezon bitti biliyorsun.
0: Evet.
1: Yeni sezon çalışmaları. Şimdi Dünya Kupası'nda bir programımız olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da duyuracağız. Her şey gayet iyi gidiyor. Ama tabii ki artık son maçları bekliyoruz. Bize sezon sonu gelsin. Biraz nefes alalım istiyoruz.
0: Ya zaten Kartal Rekord'da ben seni hep takip ediyorum sevgili Hakan'cığım. Çok da başarılısın. Başarıların da daim olsun inşallah. Tabii Beşiktaşlı taraftarlar seni istiyor, senin görüşlerini merak ediyor. Hep geldi, yazıyorlar. Hakan abi, sevgili Hakan Gündoğar, Beşiktaş ne yapmalı? Beşiktaş'ın hali ne olacak? Ve bildiğim kadarıyla da 40 sene üzerine ilk kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'u yenemeyen bir Beşiktaş oldu. Hakan, neler söyleyeceksin?
1: Şimdi hocam, bu Sergen Yalçın geldiğinde bu ligin sefiri geldi dedim. Ondan sonra da zaten başıma gelmeyen kalmadı. Hala aynı görüşte misin diyorlar. Değilim. Açık ve net söyleyeyim. Yani,
0: ne değişti?
1: Ya şimdi şöyle. Ben Sergen Yalçın'la büyümüş bir insanım. Yani Sergen Yalçın'a hayranıyım. Benim sırtımda Sergen Yalçın dövmesi var. O kadar çok seviyorum. Ama bu sene olmadı. Bu sene olmadı. Sergen Hoca'nın dediği bu sene biz bir planlama yapıyoruzdu ama bu planlama ne kadar doğru şekilde ilerledi? Bunların hepsi tartışılacak şeyler. Yani bu kadar transferler yapıldı. Beşiktaş dördüncülük, Beşiktaş'ın asla bir başarı değildir. Bu zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kötü bir sezon geçirdi Beşiktaş. Yani bazı şeyler yolunda gitmedi. Yolunda gitmeyen şeyler nedir? Takım istenilen futbolu. Şimdi zaten abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Beşiktaş istenilen sonuçları alamayabilir. Beşiktaş ligi dördüncü de bitirebilir. Bunların hepsi futbol içerisinde olabilecek şeyler. Fakat Beşiktaş'ta istenen şey şu. Sadece şunu söyleyeceğim. Samet Aybaba'nın teknik direktör olduğu dönemde Beşiktaş'ın kadrosu bugüne kıyasla iyi bir kadro değildi. Çok düşük seviye bir kadroydu. Hatırlayın. Ama sahaya ruhunu koyan, Trabzonspor maçını kazanamadığı için sahanın içerisinde ağlayan futbolcular vardı. Yani mücadele etmesini istiyor Beşiktaş taraftarı. Evet, dördüncü de bitirebilirsin, beşinci de olabilirsin, şampiyon da olabilirsin ama o mücadeleyi görmek istedi hep Beşiktaş taraftarı. Planlama da olsa, planlama içerisinde de mücadele edebilirsin dedi. Şampiyonla oynayamayabilirsin. Evet, karşındaki Galatasaraylı makas açıldı mı? Kesinlikle açıldı. Osimhen gibi bir gerçek var. Kadro planlaması açısından çok üst düzey bir Galatasaray var ama her ne olursa olsun Beşiktaş'ın mücadele etmesine, sahada o formanın hakkını vermesini çok istedi Beşiktaş taraftarı. Bu sene bunu göremedi. Buradaki olay şampiyonluk, dördüncülük falan değil. Mücadele etmedi Beşiktaş. İstenilen mücadeleyi sahaya bir türlü yansıtamadı. Sadece bir maç, Göztepe maçı Beşiktaş'ın kazandığı kendi sahasında, bir de Aralık ayında oynanan Kupa'daki Fenerbahçe maçı. Sezonda iki tane maç söylersiniz Beşiktaş'la ilgili. Üçüncü maçı yok Beşiktaş. O mücadeleyi sahaya koydu. Beşiktaş taraftar bundan müzdarip. Beşiktaş taraftarının sistemi Sergen Yalçın'ı bu yüzden. Çünkü Sergen Yalçın'ın neler yapabileceğini zaten herkes biliyor. Bunu pandemi döneminde ki şampiyonlukta herkes gördü. Hem gerek oynattığı futbol, Kaylarinden inanılmaz bir golcü yaratmıştı. En sakala kulüp bulamadı Beşiktaş'tan sonra şampiyonluk golünü atan adamdır. Yani bambaşka bir şey izlettirdi Sergen Yalçın pandemi döneminde bize. Bu dönemde bu yok. Beşiktaş taraftarı da bunu sorguluyor. Ya hocam biz seni çok seviyoruz. Evet. Ama yok.

0: Neden yok? Bize bunu açıkla diyor.
1: Dinleyicilerimizden Savaş Bey, Ergun, Fatih, Arda Bey, Rıza Bey, Ufak Bey hepsi sana selamlarını iletmiş. Serdal Ocalı ile ilgili düşüncelerini de merak ediyorlar. Hakan Gündoğar.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Serdal Başkan göreve geldikten sonra bir önceki, ondan önceki dönemleri bir hatırlayalım. Burada kimseye güzelleme yapmıyorum. Hı hı. Hiç kimseye güzelleme yapmıyorum. Fakat geçen gün Sergen Hoca'nın basın toplantısında Santos'un maaşı dediği olay aslında daha önceki dönemlerden gelen futbolcuların maaşları hala ödeniyor. Beşiktaş'ın hala lisanslı futbolcusu, Nusrati'si olsun, Onana'sı olsun çok büyük zarar ettiği isimler var Beşiktaş. Ve Beşiktaş yönetimi hala paraları ödüyor. Ve Beşiktaş şu anda yaklaşık 4 senedir herhangi bir başarısı yok Beşiktaş'ın. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor, şampiyon olamıyor gibi birçok nedenini sayabiliriz.
1: İki kere de dördüncü olmuş sevgili Hakan.
0: Yani şimdi iki kere altıncı, iki kere dördüncü olan bir takım her gün kulüp için her hafta iki tane sponsorlukla anlaşıyor. En son yine İspanyol dev bir firmayla anlaşıldı. Seneye sırtta onun ismi yazacak gibi. Yani yönetim, başkan, devre arasında gönderilen futbolcular belli. Alınan futbolcular belli. Hocanın istediği bütün futbolcular alındı. Ekstra Mourinho çıktı ki bence çok iyi futbolcu. Çok da iyi oldu Beşiktaş'a gelmesi. Ama istenmiyor. Mesela gönderilen futbolcular hiç kendisine zarar etmediler. Gelenlerin maaşları düşük, bonservisleri yüksek. Zaten bu yapılanma isteniliyordu. Maaşların takım dengesini bozmayacak şekilde olmasıydı. Yani ben şunu söyleyebilirim. Yani Serdar Adalı elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu görebiliyorum. Sadece o yaptığının karşılığını şu anda o da alamıyor.
1: Evet.
0: Ya hiçbiriniz bence Beşiktaş başkanı kadar Beşiktaş taraftarlığı, Beşiktaş'ın başarısını isteyemeyiz herhalde. Hem para veriyorsunuz hem başarılı olmak istiyorsunuz. En büyük hakkı.
1: Yılmaz Bey, Hakan kardeşime selam olsun. Alınan futbolcular uyuşmuyor. Aidiyet yok. Acaba Sergen Yalçın'ın duruşu, tavrı da mı uyuşmuyor? Kopuk bir tavrı yok mu demiş.
0: Şöyle anlıyorum beyefendi, teşekkür ediyorum. Özellikle Konya maçı açık kanaldan yayınlandı biliyorsun. Çağatay Hocam. Şimdi yanda İlhan Palut'u görüyorsunuz. Sergen Yalçın'ı görüyorsunuz. Eski Sergen Yalçın'ın sağ kenarındaki duruşunu biliyorsunuz. Ellerini açardı. Dördüncü hakem, orta hakem. Sağ kenarında duramayan bir Sergen Yalçın. Bu sene ellerini birleştirip durması bile, ya hocam ne olursun biraz hani kendini oyuna vere geldi. Hı-hı. Ben burada hak veriyorum. Yani Sergen Hoca'nın o vücut halinden, ruh halinden de Beşiktaş tarafta ya bizim hocamıza ne oldu, bizim Sergen Yalçın'ımıza ne oldu dedirtiyor. %100 haklı dinleyici.
1: Evet.
0: Haklı.
1: Ali Başlı demiş ki Hakan Bey selamlar. Ben Sergen Hoca'nın istikrar için kalmasını isterim. Başarılı olacağına inanıyorum. Hakan Bey'e de katılıyorum demiş. Sana çok çok mesaj var. Yılmaz Bey ayrı bir Yılmaz Bey. Hakan abiye lütfen söyler misin? Necip Uyuksal Sergen'e ne yaptı? Kadro dışı kaldı. Kulübün emektarı. Bence Bilic gelmesi lazım demiş. Sevgili Hakan, ben de sana bunu soracaktım. Acaba hani Necip son evinde kimle oynadı? Trabzon'la oynadı. Trabzon maçında kadrosuna alınıp son kez bir veda olarak ona bir şans verilemez miydi? Senin düşüncelerini çok merak ediyorum.
0: Çağatay Hocam, Necip'i beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Necip 22 yılda elinden ne geliyorsa, hı hı, hepsini sahaya koydu. Nerede oynatırsanız oynatın, hep elinden geleni yaptı. Hiç kendisinden beklenenin altına düşmedi. Necip bir askerdir. Necip'ten ekstra trivele yapmasını, robano yapmasını falan bekleyemezsiniz. Necip Beşiktaş'ın çocuğudur. Beşiktaş'ın altyapısına yetiştirmişiz. Bakın, Necip'i o kadar kötü gönderilme şekli var ki. Hoca istemiyorum kardeşim, Necip bir daha bizimle antrenmanlar çıkmasın dedi. Ümraniye'nin tek sorumlusu. Maalesef böyle bir yola gidiyor. Necip'in kalp kırıklığı, 22 sene emek vermiş futbolcunun kalbini çok kırdınız. Orada çok büyük hata yapıldığını düşünüyorum. Çok daha güzel bir şekilde Necip'i kadroya da almayabilirsiniz. Necip antrenmanlara çıksın, takımı karıştırıyor diyemezsiniz Necip'e. Necip Beşiktaş'ı karıştıracak bir adam değil çünkü. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes, yani kime sorarsanız ya Necip asla böyle bir şey yapmaz der. Yapacak zihniyette bir çocuk değil. Ama Necip'i nedense bir şekilde bertaraf edildi yani Necip. Hı hı. Yani şöyle, Necip'le devam etmek istemeyebilir. Hocanın kararıdır, saygı duyuyorum. ama çok daha farklı bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde vedalaşılabilirdi. Ama maalesef bu gerçek. Necip'in kalbi kırıldı.
1: Evet.
0: Kalp kırıklığı, o kalp kırıklığı çok ağır bir sendrom bende de Necip'le ilgili. Yani Necip'e çok daha güzel veda edilebilirdi.
1: Salih Bey de diyor çok ki Sergen Yalçın hocanın yardımcılarının zayıf olduğunu düşünüyorum. Hakan Bey de aynı görüşte mi benimle acaba?
0: Şimdi bunu herkes düşünüyor bu arada. Fakat Sergen Yalçın asla yardımcı eklenmesini kabul edecek veya yardımcılarından vazgeçecek bir teknik adam değil. Yani çünkü hocaya bunu söylerseniz hoca diyecek ki siz benden daha mı iyi biliyorsunuz benim yardımcılarımın yetersiz olduğunu diyebilir. Bunu söyleyebilir. Ya biliyorum izleyicimizin söylemek istediği şu, yanına bir Joseph, bir Atiba konulabilir mi diyor. Haklı olarak bunu herkes düşünüyor.
1: Hı hı.
0: Ama ben hocanın buna pek sıcak baktığını düşünmüyorum. Hoca yardımcılarından çok memnun.
1: Ömer Bey diyor ki Bilal, Jota, Jalo, Emirhan, Rafa, Abraham, Muçi, Raşika konuşmuyoruz artık demiş. Öyle bir mesaj iletmiş.
0: Ya bende de şu var. Mesela evet Muçi müthiş bir performans gösteriyor Trabzonspor'da. Ama her çiçek de her toprak taşmıyor Çağatay Hocam. Bu da bir gerçek.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ya bu da bir gerçek. Yani şimdi Muçi'yi alırsın önümüzdeki sene. Beşiktaş der ki yok kardeşim ben Muçi'yi size hiçbir yere satmıyorum, ben oynatacağım. Aldınız 3 maç kötü oynattıktan sonra da ya biz keşke satsaydık bu adamı da olabilir. Diyorum ya bazı çiçekler gerçekten bazı topraklarda açmıyor.
1: Hı hı.
0: Olabiliyor bu. Ya Falcao geldi Galatasaray'a, olmadı. Çok örnek verebilirim yani bu şekilde. Yani çok var örneği. İşte Ciro Immobile altın ayakkabısı olan santrafor geldi, olmadı. Tutmadı.
1: Koray, Cem, Korkut, Deniz, Orçun ve Barış Bey sana çok selamlarını yollamışlar. Çağatay Hocam, Hakan Gündoğar ilk kez bağlandı. Bundan sonra hep bağlansın, ne olur bizi kırmasın demiş.
0: Sağ olsun.
1: Yunus Bey diyor ki Hakan kardeşim, Beşiktaş semtinde oturan Galatasaray olarak fulle testleri duruyor mu? Eskiden üçüncülük oynanırdı. Bir ilerleme var mı? Dikili Taş'tan belirli bir para alınmış. Bankalar Birliği'nden ne zaman çıkılıyor sevgiler demiş. Bir bilgi.
0: Teşekkür ediyorum. Şöyle, bütün altyapı tesisleri hepsi Sancaktepe'de cumartesi günü açılacak tesiste toparlanıyor. Müthiş bir tesis kazandırıldı. Onu söyleyeyim.
1: Hı-hı.
0: Çok beğendim. Eski Sancaktepe stadyumunun orası. Orası kiralandı. Çok güzel bir müthiş bir tesis yapıldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Türk futbolu adına. Bankalar Birliği'nden çıkış süreci zannediyorum benim almış olduğum bilgi Eylül ayına doğru bu konudaki adım atılacak. Bu arada Bankalar Birliği'nden çıkmak da sorun değil. Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra o bankalara tekrar borçlanıyorsunuz. Daha yüksek faizle borçlanan kulüpler var. Ya da ya bunu hepimiz biliyoruz. Yani sürdürülebilir bir ekonomik düzen lazım. Ya Beşiktaş çıksın, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor o çıkar. Çıksın tamam mı? Kesinlikle çıksınlar. Ama bir şey değişmiyor. Bunu idrak etmek lazım. Mesela Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra Beşiktaş'ın borcunun sıfırlandığı tamam. Güzel. Borçları ödeyecek sıfır. Bir daha o krediyi alırsan yine aynı şey. Bu senin için de geçerli. Benim için de geçerli. Böyle bakalım biraz da.
1: Sevgili
0: yani onu gerçekten sürdürülebilir bir ekonomik düzene getirdikten sonra bir fayda sağlarsın. Benim kişisel görüşüm bu. Geçen dinledim çünkü. Yani bilmiyorum. Hani çıkılsın tamam çıkılsın. Ben de çıkılmasın. Beşiktaş'ın hiç borcu kalmasın. Hiçbir kulübümüzün kalmasın. Tüm taraftarlar mutlu olsun ama işte öyle olmuyor. Çünkü istek de bitmiyor. Bankalar Birliği'nden çıktınız. Bir gün sonra 40 milyon euroya futbolcu aldınız. Nasıl ödeyeceksiniz? Şampiyon olduğunuzda 40 milyon euro kazanıyor musunuz? Kupayı kazandığınızda 40 milyon euro kazanıyor musunuz? Kazanamıyorsunuz. Maalesef. Yani hani bunlar da hayatın gerçekleri.
1: Hakan'cığım seninle sohbet etmek çok güzel. Her zaman olduğu gibi. 50'ye yakın mesaj geldi. Hangi birini inan, hani nasıl soracağımı da şu an bilemiyorum. Ömer Hocalar demiş ki Gökhan Sazda, Murillo, Akbadu, Aslani, Olaytan, Cengiz, oh direkt hocanın istediği isimler. Orkun, Rıdvan, Ersin, Çerni hocanın daha önceden övdüğü, beğendiği isimler diyor. Bunca isme rağmen hala yaz transfer sezonu bekleyin diyorlar. Beğenip aldığı topçu gönderecekse, kendi beğenmediği topçu oynatmayacaksa kim transfer edilecek diye bir sorusu var.
0: İşte bunların hepsi hocanın yorumculuk yaptığı zamandan gelen söylemleri, hocanın o dönemki yapmış olduğu açıklamalar bugün maalesef çok önüne çıkıyor. Gerçekten çok fazla önüne çıkıyor. Şimdi izleyicimiz sormuş.

0: ve haklı da. Kesinlikle haklı. Yani eleştirmemiz gerekiyor. Sergen Hoca'yı da eleştirmemiz gerekiyor. Okan Hoca'yı da eleştirmemiz gerekiyor. Biz eleştirerek doğru yolu buluruz ama maalesef ülkemizde eleştiri, seviyeli eleştiri her zaman başka yöne çekiyor. Şimdi izleyicimiz doğruyu söylüyor aslında. Yani bu kadar transfer yaptırdın. Bir daha transfer istiyorsun. Şimdi aldıklarını beğenmiyorsun demeye getiriyor işin Türkçesi.
1: Evet.
0: Ama bu iş böyle mi? Yani çıkan haberlere göre böyle konuşuyoruz. Bir de kulübün biraz evvelki izleyicimizin söylediği gibi hani kulüp şeyden çıkıyor, bankalar birbirinden çıkacak mıyız? Şimdi gidecek futbolcular da ya tamam çok teşekkür ederiz ben de gitmek istiyorum deyip gitmiyorlar. Özellikle yabancı futbolcular sonuna kadar tüm haklarını alıyorlar. Beşiktaş yıllarca Rebiç'in parasını ödedi. Adamın kaç maçı var bilen yok. Yani. Yani hala Onan'ın maaşını ödüyoruz. Hala Musrat'ı ödeniyor. Ya tamam eyvallah ama ya bunları da göz ardı etmemek lazım. Bunları da unutmamak lazım.
1: Yani sevgili Hakan Gündoğan, yani şimdi hep teknik direktör mü değişecek? Yani yeni bir teknik direktör mü gelecek? Yani Sergen Yalçın gitsin, kim gelsin? Ya da yeni yönetim mi gelsin? Bu döngü daha ne kadar böyle devam edecek?
0: Çünkü ya bir defa bu Beşiktaş'ın sosyal medyasında inanılmaz bir gruplaşma var. İster istemez insanların takip ettiği kişiler mutlaka bir cepheyi destekliyorlar. Potansiyel başkan adayını destekliyorlar. Potansiyel teknik direktör adayını destekliyorlar. Maalesef Galatasaray'daki gibi birleşme asla ve kat'i sünnette yok. Asla yok. Onun sesi mesela Galatasaray'da herkes tek yükün bir anda birleşiyor ve yani herkes bir şekilde Okan Hoca'nın arkasında duruyor, işte başkanın arkasında duruyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta böyle bir şey yok. Herkesin bir cephesi var.
1: Evet.
0: Herkesin bir cephesi var maalesef. O yüzden senin dediğin çok doğru ama ben zannetmiyorum. Özellikle başkanın görev bırakacağını asla zannetmiyorum. Sergen Yalçın'la ilgili cumartesi günü bir toplantı gerçekleştirecek başkan. Orada görüşecek, orada nasıl bir karar çıkar. Neler olur? İnanın ben de merakla bekliyorum açıkçası.
1: Dinleyicilerimizden Şevket Bey de yazmış. Yaklaşık bir 13-14 şöyle mesaja baktın da sevgili Hakan Gündoğar. Şunu söylüyorlar. Sergen Hoca yorumcuyken çok başarılı bir antrenördü. Ne zaman Beşiktaş'ın başına geçti yorumcu kimliğini unuttu demiş. Bu da değişik bir yorum.
0: Ya buna katılmıyorum. İkisinin arasında uçurum var. Ya ben şimdi ilk gazeteciyim. Ben şimdi bir takımı kalkıp çalıştıramam. O bilgim yok, o eğitimi almadım. Yani ona o gözle bakmak biraz garip olur. Yani.
1: Evet.
0: Yani sonuçta bu insanlar futbol oynadılar. Bu insanlar lisans için eğitim aldılar. Bu insanlar o lisans hakkını kazandılar. Bu iki sene boyunca yardımcı antrenör olarak çalıştılar. Altyapılarda çalıştılar. Öyle kolay işler değil bunlar yani. Hani yorumcuyken daha iyiydi. İşte keşke yorumcu kafasına dönse de takımı çalışırsa diye bir şey yok tabii ki.
1: Evet. Sevgili Hakan Gündoğar, sesini duyduk. O kadar mutlu olduk ki. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sen de öyle hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim.
1: İşin gücünün askısı sevgili Hakan'cığım.
0: Amin cümlemizin. Sağ olun hocam, görüşürüz.
1: Evet, Kartal Record'dan sevgili Hakan Gündoğar, çok sempatik bir isim. Hepimizin de çok çok sevdiği, saydığı bir isim. Şey gücü de rast gitsin. Nedim Bey demiş ki Çağatay Hocam, şu sesinin bize verdiği huzuru anlatamayız. Kibarlığın ve beyefendinle yüreğimize tat kurdun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de size canı gönülden seviyorum. İnşallah o güzel sözlerinizi ben de iki katıyla sizlere iade ediyorum. Allah'tan temenni ediyorum. Çok çok teşekkürler. 0-540-273-10-10 0-212-273-10-10 Tabii o kadar çok spor yazarımız da var. Benden de cevap bekliyorlar. Gazeteci arkadaşlarımıza da bağlanmak istiyorum. Onlardan bir tanesi de şu an telefonun diğer ucunda Şok Gazetesi'nden arkadaşımız Erhan Alveroğlu var şu anda. Radyo Gol'e hoş geldin sevgili Erhan Alveroğlu.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, nasılsınız?
1: Sağ olun, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler, hamdolsun, koşturuyoruz vallahi.
1: Fenerbahçe taraftarlar çok merak ediyorlar. Başkanın vaatleri doğrultusunda, iki başkan adayının vaatleri doğrultusunda hep böyle sosyal medyada isimler geçiyor ama ben bu isimlerin doğru olmadığını zaten biliyorum. Seçim süreciyle alakalı sevgili Erhan Alveroğlu, bir değerlendirme yapabilir misin bizlere?

0: Nasıl gidiyor çalışmalarda? Nasıl mesajlar veriliyor başkan adayları tarafından?
1: Çağatay Hocam, açıkçası seçim süreci dün başladı diyebiliriz Fenerbahçe adına. Yavaş yavaş şeyler açıldı, seçim ofisleri açıldı. Ardından işte üyelerle buluşmalar başlayacak. Mesela cumartesi günü iki tane buluşma var. Biri Dalyan'da, diğeri de yine Fenerbahçe Fabrikulgaz tesislerinde. Gündüz branş etkinliğinde Denizci Fenerbahçelilerle Sayın Hakan Safi. Akşam ise Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe kongre üyeleriyle buluşmaya başlayacak. O sebeple hızlanacak artık diyelim. Tabii az evvel bahsettiğiniz gibi vaatler yavaş yavaş ortaya çıkacak ama iki adayın da ortak vaadi, yani ikisinin de ana söylediği şey Şampiyonlar Ligi ne kalabilmek ve şampiyon olabilmek olacak. Çünkü diğer vaatler, aslında Fenerbahçe üyelerinin beklediği diğer vaatler şu an için biraz çok uygun değil gibi. Nedir o diğer vaatler? Tesisleşme, stadın büyütülmesi. Ancak bu bir yıllık süreçte bunun izinleri, ön izinleri, protokoller için çalışacak adaylar. Ana hedefleri Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak. Hepsinden öncesi Şampiyonlar Ligi elemelerini geçip uzun yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olacak. Medyada çıkan isimler var, evet, ama bu isimlerin bazısı doğru, bazısı doğru değil. Mesela Liverpool'dan Robertson, Sergio Girassi Dortmund'dan, bu isimlerle Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi de görüşmüş. Onlar da bu isimleri gelecek yönetime sunacaklar. Biz belli bir aşamaya getirdik. Kim seçilirse onlarla görüşebilir. Ama diğer taraftan Sayın Hakan Safi'nin yurt dışında görüştüğü, ziyaretler yaptığı, hocalarla temasta olduğu, oyuncularla temasta olduğunu biliyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bir ekip kurduğu Brezilya'da, daha böyle eski Aziz Yıldırım tarzlarını hatırlayın. O David'li, Alex'li dönemlerdeki gibi Brezilya'da oyuncu bakıldı. Hatta belli aşamalara getirildiği söyleniyor ama Aziz Başkan bunları, hocasını ve transferleri seçildikten sonra açıklayacağını söylüyor. Bu bana göre büyük bir dezavantaj Aziz Yıldırım için. Şöyle bakmak gerekir. Sayın Aziz Yıldırım'ın kemik bir oyu var Fenerbahçe üyeleri üzerinde. Kemik böyle ona oy verecek. 5000-6000 her şartta oy verecek üye var. Şimdi Sayın Hakan Safi de ben açıklayacağım dedi. Ben seçim öncesi 3 oyuncu artı hocayı açıklayacağını düşünüyorum Hakan Bey'in. 5000'e ya da 6000'e sıfır başlayan seçim süreci o açıklamadan sonra dengeye oturacak. Belki 6000-6000 gibi, hani mecazi söylüyorum bunları.
0: Kemik oy için söylüyorsun değil mi sevgili Erhan Anderoğlu?
1: Evet, kemik oy için. Yani hani deriz ya, Aziz Yıldırım ceketini koysa 5000 oyu var diyoruz ya. İcraatlerle o 5000 arttırmaya çalışacak, 6000 arttırmaya çalışacak. Hakan Bey de şu anda sıfır oy var diye düşünüyoruz, öyle yorumluyoruz. Ama isimler açıklandığında her şey eşit olmuş olacak. O yarış artık tamamen bunun üzerinden sürecek. Destek açıklayan dernekler var. Bunun içinde akredite olmuş dernekler de var, akredite olmamış dernekler de var. İki adaya da açıklıyorlar. Ama bu seçim sürecinin daha evvelki seçim süreçlerine göre daha sakin gittiğini söyleyebilirim. Daha evvelki seçim süreçlerinde çok daha ciddi tartışmaların olduğu, hem Ali Koç Aziz Yıldırım hem Saadettin Saran Ali Koç seçimlerinde ciddi böyle spekülasyonların olduğu süreçleri yaşamıştık. İki aday da şu anda gayet sakin gidiyor. Ama tabii şimdi yavaş yavaş basın toplantıları, basın açıklamaları olmaya başlayacak. Sayın Aziz Yıldırım'ın 18'inde bir basın toplantısı olacak. Basına açık soruları kabul edecek. Ardından Sayın Hakan Safi'nin önümüzdeki hafta açıklanacak bir basın toplantısı olacak. Lansmanı olacak. Orada biraz daha artık seçim ateşi biraz daha yanmaya başlayacak. Ne olur derseniz, bence sizin başta söylediğiniz gibi vaatler artık ortaya çıktığında bir şeyler değişir. Ama vaatler nedir? Şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. İki aday da muhtemelen bizim ilk işimiz şampiyonluk. Tesisleşmeyi ya da yapılacak diğer hamleleri, stadın büyütülmesi. Hatta bir şey projesi var çok güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Fenerbahçe stadın arka tarafında şeye gidiliyor. Metrobüse ve Marmara'ya gidiliyor. Orada çok küçük bir patika var. yağmur çamur olduğunda çok kötü bir şekilde gidiyor insanlar. Sayın Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin bir projesi de orayı en azından asfalt yaptırmak. İnsanların daha rahat yürüyebileceği ışıklı bir hale çevirmek gibi bir projesi var. Bu yapılabilir. Çok çabuk da yapılabilecek bir şey. Bu tür projelerle daha geniş vadede ilgileneceklerini söyleyecekler. Ama tabii Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şampiyonluk, 12 yıldır gelmeyen şampiyonluk var. Camiada çok ciddi bir sıkışmışlık mevcut. Hani insanlar artık öyle bir hale geldi ki Fenerbahçeliler, ya şampiyon olalım da ne olursa olsun noktasına geldiler. 12 yıl gerçekten çok uzun bir süreç. Şimdi bizlerden, benim yaşım 45, bizlerden evvelki nesil Beşiktaş, Galatasaray adına bunu yaşadı ama Fenerbahçe neticede arada bir tane de olsa iki tane de olsa şampiyonluk alıyordu. Fenerbahçeliler bunu ilk yaşıyor ve genç Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar da bunu ilk kez görüyorlar. Bu çok acı bir şey deneyimlemek bunu. Fenerbahçeliler o yüzden biraz öfkeli ve en çabuk şampiyonluğa kim ulaştıracaksa onu istiyor. Burada da tabii geçmişte transferde yapılan hatalar, iyi yanlar ve kötü yanlar, her şey mukayese edilip bundan sonra ona göre karar verilecektir. Sayın Hakan Safi çok kısa süreli yöneticiliğinde Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu gibi bir değeri kazandırdı. Hani ciddi maliyeti var, 30 milyon euro gibi maliyeti tek başına üstlendi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yıllar içerisinde çok büyük isimleri, Türkiye'ye yıldız isimleri alıştıran isim olduğunu biliyoruz ama tabii arada yine kötü olan transferler de vardı. Bu transfer işi, açıklanacak transferler bence seçimde çok ciddi bir etki sağlayacaktır. O anlamda Aziz Başkan'ın ben seçim sonrasını yapacağım hoca ve oyuncu transferi açıklamalarını demesi bence ona negatif yazacaktır. Hakan Bey, eğer Fenerbahçe taraftarının hayal ettiği, hani seçim kampanyasında da ne istersen iste benden Fenerbahçe'm söylemini yerine getirecek isimler açıklarsa çok daha şanslı bir pozisyona gelebilir diye düşünüyorum.
0: Sana sorular var sevgili Erhan, hemen önden açıyorum. Tabii o kadar çok mesaj geldi ki şarjda bitmek üzere, iki kere doldurdum. Çağatay Hocam, sorar mısın Erhan Alveroğlu'na, Fenerbahçe'de kiradan gelen oyuncularla yolların ayrılması gereken birçok futbolcu olacak. Bence başkan adayları almaktan çok satmak için mesai harcamaları gerekmiyor mu? Teşekkür ederim diye.
1: Evet, çok doğru söylüyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Edson Alvarez'i saymazsak, hatta onu da sayalım, 20 tane oyuncusu var yabancı olarak şu anda. Sayın Barış Göktürk kendisi adayken, Aziz Yıldırım'la birleşmeden evvel 17 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız demişti. Bunun çalışmalarını Aziz Yıldırım tarafı yapıyor. Mutlaka Hakan Safi tarafı da bu fizibiliteyi yapmıştır. Fenerbahçe'de yollar ayrılacak çok oyuncu var. Mesela Amrabat'ın kiralık oynadığı Betis Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Oradan bir teklif gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan Como'nun tekrar Diego Carlos'a teklif yapması bekleniyor. Tabii ki bu teklifler şöyle değil. Hani Diego Carlos Fenerbahçe 10 milyon euroya aldı. Gelecek teklif 10 milyon ya da üstü olmayacaktır. Onlar da Fenerbahçe'nin bu durumunu bilip buna göre daha düşük teklif sunmak isteyeceklerdir. Ciddi bir kadro boşaltması olacak. Fenerbahçe'nin zaten çok ağır bir mali tabloyla da karşı karşıya. Ekim ayının sonuna kadar yanılmıyorsam 150-170 milyon euro gibi bir ödemesi var Fenerbahçe'nin. Oyuncu ödemeleri, bonservis ödemeleri, birçok şey var. Gelen başkan adayı bunları da bilerek geliyor. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi koltuğa oturdukları ilk gün karşılaşacakları tabloyu da biliyorlar. Ama dinleyicimizin söylediği çok önemli ve değerli. Fenerbahçe'de almak kadar satmak da önemli. Bunu Branko zamanında ufak tefek yapabilmişti Fenerbahçe. Ama şu anda Devin Özey'in geçen sene yapamadığı zaten buydu. Oyuncuları elden çıkartamamasıydı. Bu dönemde nasıl bir plan işlenecek onu göreceğiz ama Fenerbahçe'nin diğer yandan Osterwolde, Nene, Ederson gibi isimlerden de bonservis beklediğini söyleyelim. O isimleri de, hani Osterwolde'ye iyi bir teklif gelirse hani 15-20 milyon bandında onun satılması düşünülüyor. Yerine bir sol stoper bakılıyor. Archie Brown'a yine teklifler var. Onun da yollanıp yeni bir daha iyi Fenerbahçe'nin isteklerine karşılık verebilecek sol bek olarak alabileceği bir isim bakılıyor. Robertson mesela bunlara örnekti. Arşivron daha çok hani önüne top atıldığında koşan bir winger, yani kanat oyuncusu. Fenerbahçe orada bek olarak iki başkanın da planı var. Yani bir yandan bir 50 milyon euro transfer geliri bekleyip diğer yandan kontratlardan da çıkıp şimdi Ederson, Semedo ve işte diğer birkaç oyuncuyu Amrabat'ı

0: Carlos saydığınızda 40 milyon euroya yakın bir kontrattan çıkmış oluyorsunuz. Yıllık maaş ödemesinden çıkmış oluyorsunuz. Bunlar önemli. Onları yaptıktan sonra maaş bütçesi de açılacak. Bu arada Fenerbahçe'ye hani finansal fair play ile ilgili yaklaşık 10 milyon euro gibi bir ceza da gelecek. Bunun da ödemesi bir sonraki sene Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı maçlardan edindiği kazanımlardan düşülecek. Para ödemesi yapılmayacak. Evet, zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe başkanlarını. Arkadaşlar katılıyorum. Yani bu satmak da çok önemli almak kadar.
1: Erhan Alveroğlu gene bir soru gelmiş Özcan Yağcı'dan. Çağatay Hocam merhaba, iyi yayınlar. Merak ettiğim bir konu var. Her iki başkan adayının da vaat ettiği transferleri mevcut başkan adayları mı yapacak? Yoksa muhtemel anlaştıkları hoca adayı artık her kimse o mu yapıyor? Eğer başkan adayları yapıyorsa bu 1980'lerin tarzı olmaz mı?
0: Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Bence bu benim yorumum. Bence Sayın Hakan Safi hocayla anlaştı. Aynı şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ın da hocasıyla anlaştığını düşünüyorum. İki başkan adayı da hocaların sunduğu plan doğrultusunda ilerleyecek diye düşünüyorum. Ve bu transferlerin hiçbiri kendi kafalarından yaptığı transfer olmayacaktır. Hocaların önerdiği listesinde altlarda ya da üstlerde alınabilecek, konuşulabilecek durumlara bakılıp alınacak oyuncular olacaktır. Ama iki başkan adayı içinde bir tane opsiyon bırakabilirim. Yani hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi hocanın hani hangi hoca gelirse gelsin bana bunu almayın diyeceği, diyemeyeceği bir oyuncu alacağını düşünüyorum. Bu hani forvet hattında olacaktır. Tabii bu isim John Duran gibi bir isim ya da Saint Maximin gibi bir isim olmayacaktır. Çok daha böyle hani dünya çapında 9 numara olarak hani örnek verirsek Lewandowski olabilir, Girassi olabilir. Bu tür bir oyuncu almayı istiyor Fenerbahçe forvette. Çünkü yılların getirdiği hasret var o noktada. Oraya böyle bir hocalardan bağımsız oyuncu almak istiyor Fenerbahçe ama bence iki başkan adayının da hocası belli ve ikisi de onun hocanın verdiği doğrultuda hareket ediyor.
1: Erhan, bir de benim merak ettiğim bir konu var. Sayın Ali Koç. Şimdi Ali Koç'un da bir oy oranı var değil mi?
0: Evet tabii, kesinlikle.
1: Yani burada nasıl bir açıklama bekliyorsun? Yani hangi adayı destekleyebilir? Ya da öyle bir açıklama var mı?
0: Şöyle, aslında benim konuştuklarımın başından gelirsek şunu demiştim. Aziz Yıldırım'ın 5-6 bin kemik oyu var. Aynı şekilde Ali Koç'un da bence 10 bin kemik oyu var.
1: 10 bin?
0: Hani, evet, son seçimde o kadar 7 yıllık başarısızlığa rağmen 10 bin oy almıştı. 12 bin oy almıştı Sayın Ali Koç. Yine orada bir kemik oy mevcut. 12 bin değildir de 8 bin olur. Uyduruyorum. Bunlar tabii ki tamamen yorum. Orada da şu devreye giriyor. Sayın Ali Koç zamanında biliyorsunuz Sayın Hakan Safi ile birlikte çalıştı. As başkanıydı Hakan Safi. O anlamda oradaki ilişkiler mutlaka Sayın Aziz Yıldırım'la olan ilişkilerinden daha iyidir. Sayın Ali Koç'un şöyle bir açıklaması var. Erdem Akbaş, değerli dostum, ona yakınları bir açıklama yaptı. Aspor'dan, evet. Dedi ki ben geleceğim seçime, demokratik hakkımı, oyumu kullanacağım. Fenerbahçe için en iyisi neyse onu istiyorum. O anlamda oyumu kullanacağım ama kimseye böyle bir şuraya oy verin, buraya oy verin diyecek bir durumum yok dedi. Aynı şekilde Sayın Sertaç Komşuoğlu'nun Ali Koç'a ikinci adam olduğunu biliyoruz. Euroleague kazanmış bir basketbol şube sorumlusuydu. O da hani Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde diye ismi geçti. Özgür Özaktaş'ın da öyle bir ismi geçti ama ikisi de hayır, biz Fenerbahçe için gelip oy vereceğiz, kimseyi desteklemiyoruz, ortadayız diyor. İkisi de, hatta üçü de. Ama buradan şu çıkıyor. Daha belki aynı yönetimde olma ilişkisi, her şeyi üst üste alt alta koyduğumuzda Sayın Ali Koç'un ve yöneticilerin ya da onun görüşlerine önem veren kişilerin gideceği adres aslında 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani Sayın Hakan Safi'nin tarafında duracaklarını düşünüyorum. Direkt bir açıklama olmasa da.
1: Evet. Şok gazetesinden Fenerbahçe muhabiri, gazeteci arkadaşımız, dostumuz, sevgili Erhan Alveroğlu, bilgilerin için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere yine en kısa zamanda.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar, sağ olun.
1: Sağ ol, çok çok teşekkürler. Evet, tabii benim de bir taraftan telefonları da bağlamam lazım. Bir kısa araya da gitmemiz lazım. Dilerseniz kısa bir araya gidelim. Daha sonrasında Lemi Çelik'le devam edeceğiz. Trabzonspor'un eski futbolcusu, Trabzonspor'u da değerlendirelim.

0: indireceğiz. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: artı futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde programın sonlarına doğru Trabzonspor'un eski futbolcularından sevgili Lemi Çelik var. Lemi hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam dün akşam Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması vardı ve Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un finalde rakibi olduğu dün akşama dair maça dair neler söylemek istersin? Mikrofon sende.
1: Şimdi Trabzonspor'da çok önemli eksikler vardı. Önemli oyuncuları yoktu. Özellikle defans bölgesindeki iki tane stoperi eksikti. Ve bunun yanında baktığın zaman kadro bir hayli güç kaybetmişti. Fakat oynanan futbol ve beklenen sonuç çok daha farklıydı. Trabzon spor tur atlamasına rağmen rakip Gençlerbirliği çok zayıf bir ekip. Kadro karşılaşması yaptığımız zaman Trabzonspor'un mevcut oynayan kadrosuyla Gençlerbirliği kadrosu arasında çok büyük bir fark var. Trabzonspor çok daha net gol pozisyonları üretmeliydi. Çok daha farklı bir skorla kazanmalıydı. Çok daha iyi bir futbol oynamalıydı ama maalesef dün akşam böyle bir sanki motivasyon eksikliği vardı. Trabzon çok rahat elleriz geçeriz, çok rahat yeneriz gibi bir havada oynadı. Bu yüzden de bir hayli zorlandı ve hatta sürpriz bir golle de neredeyse elenecek duruma geldi. Trabzonspor bana göre bir motivasyon eksikliği var, bir zihinsel eksikliği var. Yani
0: ligin bitmesiyle mi alakalı bu? Yoksa mental anlamda mı?
1: Bu maç lig müsabakası olsa derim Trabzonspor ligde üçüncülüğü garantiledi, işte maçı alsa da olur almasa da olur, hedefsiz bir maç olarak görebiliriz. Fakat kupayı kazanmak istiyor, kupayla beraber Avrupa kupalarına katılmak istiyor ve ekonomik olarak kulübü biraz daha güçlendirmek istiyor. Bunun için de tabii ekstra bir saha içerisinde bir mücadele gücünü artırmak gerekiyor. Ama Trabzonspor'a baktığımız zaman üzüntü verici olan durum şu. Kazanma azmi, rakibe yapacağı baskı, prez, kazanma arzusu ve isteği gençlerbirliğinden daha az. Böyle olunca haline bu da oyuna yansıyor ve istenilen net pozisyonlar üretilemiyor. Baktığın zaman bu yıl Trabzonspor'un eline şu an kupayı kazanmak şansı geldi. Ayrıca daha önce de birçok programda söyledim. Alanya'ya giderken Trabzonspor yense Alanya'yı bir günlüğüne veya işte birkaç saatte lider olacak. Şampiyonluk maçına gidiyor. Fakat camiada motivasyon o kadar düşük ki hem başkan ve yönetimin motivasyonu düşük, hem hocanın motivasyonu düşük. Yani dün akşamki müsabakadan farklı konuşuyorum. Trabzonspor'a bu yıl gerçekten şampiyon olabilecek fırsatlar doğdu ama maalesef hedefteki eksiklik ve hedefe olan motivasyon arzusu, isteği eksiği olduğu için maalesef kendilerine gelen büyük fırsatı tepmiştir. Yani şunu atmaya çalışıyorum. Eğer Trabzonspor Alanya maçına giderken başkan gidip federasyon başkanına görüşseydi, Türkiye'nin en iyi hakem o maçı atasaydı, Trabzonspor orada hakem hatasıyla 2 puan vermeseydi, oynamış olduğu içerideki o maçı kazansa diğer 2 maçlarda almış olacaktı. Ama burada başkan ve yönetim bütün camiayı ayağa kaldırması gerekiyordu. Hoca hemen şampiyonluğun en büyük adayı biziz, Alanya'ya şampiyonluk maçına gidiyoruz demesi gerekiyordu. Yani camia motivasyon ve vizyon konusunda maalesef özellikle bu Osimhen'le Sané sakatlandı, Galatasaray 10 puan kaybetti. Ondan sonra Fenerbahçe 3 tane santraforunu gönderdi. Takımda büyük bir güç kaybı oluştu. Bu arada şartlar, koşullar eşitlendi. Trabzonspor'un artık kadrosu onlar seviyesinde ve onlar kadar da başarılı oluyor. Hı hı. Burada hemen camianın hemen hedef değiştirmesi, hemen bizim yerimiz 1-3 değil artık, bizim yerimiz şampiyonluğun en büyük adayı biz deyip bütün camiayı motive edip bütün ülkeyi ayağa kaldırması lazımdı. Ama maalesef bu zihinsel hazırlık olmadığı için, böyle bir motivasyon olmadığı için sanki Alanya'ya giden Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkmıyor. Sanki sıradan işte Konya ile Alanya oynuyor, sıradan bir maç gibi giderseniz olmaz tabii. Orada da hakem öyle parmağının ucuna top değdi veya değmedi, lap penaltı çalar, 2 puanınızı yer. Bu yüzden camiada bu yıl ben yine söylüyorum, bir de Trabzonspor'un rakipleri diyelim Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ın televizyondaki spor yorumcuları Trabzonspor'un motivasyonunu çok düşürdü. Şöyle ki çıkıyorlar, şöyle diyorlar: biz Fatih Tekke'yi çok başarılı buluyoruz, çok başarılı. Ondan sonra Trabzonspor bu ufacık kadroyla çok başarılı işler yaptı. Çok başarılı oldu.
0: Yani şimdi bir bütün rehavete mi sürükledi demek istiyorsun sevgili
1: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bu da camiada çok büyük bir rehavet ve motivasyon eksikliğine yol açtı. Böylece Trabzonspor baktığın zaman hedefinden uzaklaştı veya hedefine giderken çok basit puanlar kaybetti. Bu da rakip televizyonlarda yandaş spor yazarlarının Trabzonspor'a uygulamış olduğu bir, dışarıdan taktik olarak görüyorum ben bunu. Tamam, biz de Fatih Hoca'nın ve ekibini başarılı buluyoruz ama bu Trabzonspor, yani bu Alanya Spor değil ki. Yok, çok başarılı şu Trabzonspor, zaten her zaman şampiyon bir takım. Yani orada bir rehavete ve motivasyon eksikliğine Trabzonspor'u taktik olarak düşürdüklerini düşünüyorum.
0: Sevgili Demir Çelik, bir yandan devamlı sorular geliyor. Berk Bey, Zafer Bey, Ramiz Bey, Muhittin Bey ve İbrahim Bey selamlarını iletmiş. Leme abi diyor.
1: Benden de herkese selam.
0: Leme abi, Fatih Tekke neden geç kaldı? Oyuncu değişikliklerinde diye soruları var.
1: Ya orada evet, bana göre orada geç kalmadı Fatih Tekke. Fatih Tekke dün bir defa çok doğru bir şey yaptı. Muçi'yi 10 numarada oynattı. Tamam mı? Muçi'yi sağa sola, 5

0: Beşiktaş'ta Sergen'in yaptığı gibi veya Beşiktaş'ta başka bir hocanın yaptığı gibi. Hani Beşiktaş'ta mecburen yapıyorlardı, maçı sağ sola alıyorlardı. Ondan daha iyi olan Rafa Silva vardı. Ama Türkiye'nin en iyi 10 numarası şu an Talisca ile maçı. Tamam mı? E şimdi sen maçı alırsan sağ sola atarsan olmaz. Mümkün değil. Oynayamaz, verimli olamaz. Ama burada ne yapmak lazım? Her zaman maçı 10 numarada oynadığı zaman gol atıyor, gol attırıyor. Trabzonspor'a çok puanlar kazandırdı. Maçı oynadığı zaman onu açıyor, rakipleri iyi kontrol ettiği zaman devreye B planlı olarak maçı giriyor ve golleri atıyor ve takımı hem şampiyonu putasında tuttu. Bak hemen kupanı finaline taşıdı. Trabzonspor bir an önce maçına bana göre bonservisini almalı.
1: Bu arada söylediklerine ek olarak da bir istatistik verebilir miyim sevgili Lemi Çelik?
0: Tabii ki.
1: Dünkü attığı golle Muçi Trabzonspor'un o en iyi zamanlarında Sosa'nın 23 gole katkısı vardı. Bakasetas'ın 17 gole katkısı vardı. Muçi dün akşam attığı golle ikisini de geçerek 24 gole birden katkısı oldu.
0: Yani bak şimdi ben bunu hesaplamadım. Bu istatistik bende yok. Ama ne demek istediğimi anladınız. Bu yüzden bir Trabzonspor'da onu açıyor. Çok önemli bir oyuncu. Fakat rakipler onu açıyor. Önlü arkalı çift stoperle kontrol ettiği zaman ve yapılan tüm ortalardan sonra taktik olarak ne yapacaksınız? Rakip kapandı. İlk önce ne yapıyorsunuz? Bir, kanatlardan ortalar yapıyorsunuz. Onaçı yakalandı, Onaçı'yı tuttular. Peki, iki, B planı ne yapmanız gerekiyor? Uzaktan şutlar atmanız gerekiyor. Üç, berkaçlarla merkezden girmeniz gerekiyor. Dört, duran topları çok iyi kullanmanız gerekiyor. Beş, karambol topları iyi takip edip oradan iyi motive konsantre olup oradan gol çıkarmanız gerekiyor. Şimdi bu 5 tane önemli taktiği yaparken mutlaka burada 10 numara pozisyondaki oyuncu çok önemli. Çünkü uzaktan şutları bu atacak. Berkaçlarla ceza sahası içerisine o girecek. Duran topları o kullanacak. Karambol topları o koşturacak. O yüzden 10 numaralı oyuncu çok önemli. Ve eğer 10 numara zaten şampiyonla oynayan takımın iki mevkideki oyuncusu çok önemli. Bunlar iyi olursa yılda 40-45 tane gol atıp 20-25 tane attırsa takım şampiyon oluyor. Hangi mevki bunlar? Bir 10 numara, öbürü santrofor. Diğer mevkileri bulursunuz ama bu mevkilerde takımı sonuca taşıyan oyuncular. Bunları bulmak bir ayrı kolay değil.
1: Sevgili Çelik, son olarak bir soru daha alayım diyorum izin verirsen.
0: Tabii buyurun.
1: Hasan Bey demiş ki Löwy'yi kim nasıl aldırmış Lemi hocam Allah aşkına diye yazmış.
0: Vallahi çok doğru söylüyor. Bu Löwy'yi niye oynatıyorlar bu adamı? Neden aldılar bunu? Bunu niye takıma koyuyorlar? Bu olan direkt şey ya bu çocuk. Birincilikte oynar veya oynamaz yani. Aynı görünen. Bravo Hasan Bey'i tebrik ediyorum. Futbolcudan çok iyi anlıyorum. Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu Löwy'yi kim aldı? Bir de bunu niye oynatıyorsunuz kardeşim?
1: Hocam ya bir istatistik 19, daha verebilir miyim sana?
0: Bir 19'dan adam koyun ondan daha oynar.
1: Hocam Löwy'ye de 4,5 yıllık sözleşme imzalattı Trabzonspor.
0: Ne? Ciddi
1: evet,
0: mi diyorsun?
1: Evet 4 milyon euro 4,5 yıllık da sözleşme imzalattı.
0: Vay anasına ya. Bu para gitti demektir. Bunu alana aldıranı hangi scoutsa bu scoutun görevine son vermek lazım. Bu Löwy'yi görmüyor mu bu adamı Trabzonspor'da oynayamayacağına bunun için yetersiz olduğunu böyle bir kapasitesi olmadığını göremiyor mu yani?
1: Evet.
0: Sevgili... Adam bir de var ya bak Çağatay bir de ne oldu biliyor musun? Bu Löwy hangi maça girmişse takım ya mağlup oldu ya beraber kaldı. Adam ne kadar şans bulmuşsa ne kadar oynatılmışsa adamın sahada hiçbir katkısı yok. Ya adam bakmadan orta atıyor bu çağda ya. Bu çağda bakmadan orta atılır mı ya? Nereye atıyorsun oğlum?
1: Hocam
0: mahalle maçı bu ya.
1: Trabzon'da halı saha maçı yapan gençlerden 1000 tanesini getir bence Löwy'den daha yeteneklidir.
0: Aynen öyle. Aynen dediğim gibi.
1: Sevgili Lemi Çelik çok teşekkür ediyorum. Verdiğin bilgiler için, görüşlerin için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
1: Çok çok sağ olasın. Evet, Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik'i de yolcu ettikten sonra bugün bizlere ayrılan vaktin de sonuna geldik. Mesaj atan herkese çok ama çok çok teşekkürler. Biliyorsunuz gönülden teşekkür ediyorum sizlerin de samimiyetine inanarak. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, huzurlu ve keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Büyük gündem sona erdi.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Saatler 10.05'i gösteriyor. Yeni bir gün, yeni bir heyecan ve aslında yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ki Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlıyor. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Çaykur Didis stadında oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak ki bu maçın sonucu nelere gebe? Bir Trabzon maçı sonrasında hem kupadan elenmek ve hem aynı zamanda ligde de mağlubiyeti tatmak biraz Sergen Hoca'nın kaderiyle alakalıydı. Ama Serdar Adalı yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptığını söylüyor. Önce yerli taarruzunu ortaya koyuyor. Benim de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesidir. Yabancı oyuncuların zaten hangisinin gelebileceğini ihtimaller üzerinden birazcık olsun tahmin edebiliyoruz ama yerli oyuncular konusunda ben ligin Anadolu takımlarında parlamış ama büyük takımlarda da o sorumluluğu alabilecek, o baskıyı kaldırabilecek diye adlandırılan oyuncuları bulma konusunda mesela daha keyif alıyorum. Ya bu oyuncu acaba şu takımda oynasa yok be falan diyeyim hemen. Zaten bir küçümsemeyle başlıyor bunu birine sunduğunuz zaman. Nasıl buluyorsun mesela şuradaki sol kanat oyuncusunu falan diyorsun. Abi ya küçük takımın büyük oyuncusu falan diye hemen böyle bir yerli olmasından kaynaklanıyor. O takımdaki siyahi ya da bir tane Slovak bir oyuncuyu söylüyorsun. Abi taş gibi adam falan diye. Hemen anında yabancıya nazaran biraz daha kabul edilir bir tarafı var yabancı oyuncunun. Olabilitesi daha yüksek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yabancı oyuncu dediğinizde mesela Ali Habeşoğlu'nu kaç kişi tanır? Ali Habeşoğlu acaba büyük takımlarda oynayabilir mi? Bodrumspor'da bilmiyorum playoff maçlarını seyrettiniz mi? Ya da Pendik'ten Deniz Dilmen'i hiç böyle gözden geçirdiniz mi? Pendik'ten Deniz Dilmen nereden buluyorsun Doğan bunları sen ya? Diye yani işte biraz şeye dönmek gerekiyor ya, yerli milli falan durumlarına dönmek gerekiyor. Onun gibi düşün yani. Tabii Salih Özcan'ı, Yusuf Sarı'yı, ne bileyim Oğuz Aydın'ı, Levent Mercan'ı böyle biraz olursa ihtimaller üzerinden, ya Fenerbahçe'de forma şansı bulamazlarsa, Başakşehir satmayı düşünürse gibi, işte Salih Özcan acaba yurt dışından gelmeyi kafasına koyduysa gibi böyle şeyler varsa biraz tabii onlar ön plana çıkabiliyor Beşiktaş'la alakalı. Ama elbette ki yabancı takviyesi de olacaktır. Yerli taarruzu mutlaka hayata geçirilecektir. Her takım için böyle bir plan program vardır. Hele hele 14+4 olayı üzerinden gidildiğinde bu konu takımlarımızın sıkıntılarını ortaya çıkartabilir. İki gün önce Sayın Federasyon Başkanı'nın stand-up gösterisinin, pardon, basın toplantısının sonrasında Dursun Başkan da dün konuşacaktı. Ali Naci'ye de sordum hani buralara dokunur mu? Yani suya sabuna dokunur mu? İşte yoksa üzerinden geçer mi? Hiç de konuya dokunmaz ya da öyle dokunur ki içinden mi geçer gibi böyle şeyleri dile getirdim. Yani belki işte 14+4 olayı o bu falan derken hani askıya alınmış bir iletişim. Bundan sonrası için farklılıklar, dokunsaydım Trabzon'u şampiyon yapmak an meselesiydi. Parmağımın ucu yeter ama ben dokunmadığım, hakemlerimizin hiç suçu yok gibi hepimizin gülebileceği, inanmakta zorluk çekebileceğimiz açıklamaları

ve sonrasında sessiz kalan detaylar ve kişiler. Şimdi İrfan 25'te gelecek, o da yolda. İnanılmaz bir yağmur başladı bu arada bulunduğumuz bölge, Sarıyer, Maslak civarında. Bir anda trafik zaten hafif bir yağmurda ihtimali olmasını bilinen bir anda şey oluyor zaten. Ne derler? Kitlenme noktasına gelebiliyor. Şu an trafikte olup da bizi dinleyen bütün dostlarımıza sevgiler, saygılar olsun. Sabırlar da dileyelim. Onlara da biraz bilgilendirebilecek, hem Fenerbahçe cephesinden hem bundan sonrasında işte dün Trabzon'un, fırtınanın, kupanın ucundan esip geçtiği, onun sonrasında bir kulbunu tuttuğu, diğerinden yakalamaya çalıştığı o haşin rüzgarın bilmiyorum sonuca varıp varamayacağını. Çünkü gerçekten keyifli bir maç olacak Konyaspor, Trabzonspor mücadelesi. Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Bakalım Muçi bu sezon Trabzon'u bir yerlere taşırken, kupaya da yaklaştırırken bunun devamını getirebilecek mi? Muçi sayfası ayrı bir konu. O dosya kenarda duruyor. İncelenmesi gerekiyor. Muçi Sergen Yalçın, Muçi Trabzon, Muçi Beşiktaş, Muçi Fatih Tekke arasında öyle biraz gidip gelme durumu var. Burada da Dursun Başkan'ın açıklamaları vardı. Dün konuşmasında bizim 36. şampiyon Allah Allah söyletti falan deyip öyle bir kaldı ve onun üzerinde çok durdu. Ya bunda bir iş var falana döndü. 36. şampiyonluk diye. Galatasaray Başkanı Divan Kurulu toplantısında yarınki kutlamayı da anlattı. Taraftarlarımıza 36 ay ağzından çıktı deyip 26. şampiyonluğumuzu yaşamaya davet ediyorum, bekliyorum diye bir konuşması oldu. Ve Galatasaray üst üste 4. şampiyonluk sevincini Silivri'de tutuklu bulunan Galatasaray'ın eski sportif başkan vekili Erden Timur'la paylaşacağı bilgisi geldi. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'nun kupayla birlikte Timur'u ziyaret edeceklerini söylemiş. Onun sonrasında bilmiyorum fark ettiniz mi, son dönemlerde Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de böyle genel anlamda başkan adaylarının da, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda şu an Leroy Sané'den kaynaklı olarak işte Suudi Arabistan ekibi En Nassr'ın talip olması, oraya gitme ihtimalinin biraz yeşermesiyle alakalı konuşurken, biraz transfer haberlerinin fazlalığı, Dünya Kupası öncesinde neyi yapıştırırsak kârdır durumu. Hem bunu medya sektöründe hem bu konuda transferle ilgili haber yapan arkadaşlar kullanıyorlar. Hem de diğer taraftan kulüpler ve yöneticiler de bu konuda biraz elini hızlı tutmaya çalışıyor. Dünya Kupası'nda fiyatını yükseltebilir. Şimdi kaptın aldın perşembe büyük indirim falan filan gibi öyle kampanyaların peşinden koşuyorlar. O yüzden daha önce bir ikili ilişki, bir söz kesme, bir nişan, bir düğün, bir kız isteme gibi moda girildiyse o zaman yolda ilerlemek daha da kolay oluyor. Ama birden akla gelip de abi şöyle bir isim var deyip ona teklifler sunulduğunda o zaman dur bakalım, bir Dünya Kupası vitrinimiz var. O vitrinde kendini gösterme ihtimali var. Fiyatını da 2'ye, 3'e, 4'e, çarp 5'e katlama şansını doğabilecek. Bunu da kullanma ihtimali var. Ona göre yolumuza devam etmemiz lazım diye düşünüyorlar ama biraz zor. Yani Sané'nin En Nassr'a gitme ihtimali ne kadar fazlaysa, Salah'ın da Türkiye'ye gelebilme ihtimali o kadar fazlaymış gibi gözüküyor. Hakan Safi'nin transferini duydum, bana söylüyorlar mesela. Duydun mu Dodo falan diyeyim. Ne abi falan diyorum. Hakan Safi kimi alıyormuş? Kimi alıyormuş abi diyorum mesela. Salah diyorlar. Kim diyor abi diyorum. Bizim de kaynaklarımız güvenilir diyor. Eyvallah diyorum ben de. Ondan sonra biri diyor ki duydun mu Galatasaray kimle ilgileniyormuş? Kimle diyorum. Ama aramızda. Ne kadar aramızda abi, ben radyo televizyon program yapıyorum, hani ben aramda o kadar kalmaz benim yani, hani bu da şey değil ki sana bir şey söyleyeceğim onun sonrasında sakın ha bak ölümü gör falan gibi, hani öyle bir duruma da girilmez ki, transfer haberi de öyle verilir mi ya, sana birini söyleyeceğim bak Allah adı andım ölümü gör, kimseye bir şey söyleme.

Öyle bir transfer mi söylenir ya? Galatasaray Salah diyorlar. Ne diyorsun ya? Aman Allah'ım ya. Ne büyük habermiş falan diye öyle geçiyor. Ya Salah boşta olan her... Ya şu an biri dese ki Ertuğrul Doğan Muhammed Salah'la görüşüyor. Ona daha sıcak bakarım. Ya çünkü Salah Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'ye yapıştırmak, yakıştırmak çok daha kolay. Bunu zor olan...

0: Muhammed Salah'la anlaşmış da bana, ben diyeyim ki hadi be falan diyeyim yani. Bana öyle gel. Bana Galatasaray Salah'la görüşüyormuş deyince ne diyorsun ya? Kız bu ne oldu aramızda, kal kimseye söylemeyelim bunu falan. Böyle bir şey olur mu ya? Beşiktaş bitti diyorlar işi. Almış diyorlar falan. Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim ben. Dodo yayın bir gidip bir geliyor diyor. Gidip de dönmek, dönüp de bulamamak var. Olduğu kadarıyla böyle diyelim hani. Allah Muhammed Salah'ı kulüplerimizden korusun. Alanın elinde patlar diye düşünenler parmak kaldırsın. Salah'a yatmayalım Dodo falan diyenler var. Yani medya için ya da YouTube programlarının böyle kapak yapalım, manşet atalım falan diye şeyleri var ya, o konuda kelime oyunu yapabilme ihtimali yükseldiği için gelsin be diye dua ettiği isimlerden biri olabilir Muhammed Salah. Bu işte, işte örnek veriyorum, neydi? İşte Liverpool'un Salah, bu da bizim Salah'ımız falan diye, yani böyle şeyler vardı ya. Maçlar yapıldı. Günaydın Dodo, günaydın, hayırlı sabahlar ve iyi yayınlar diliyorum. Ya dün yazdım, Fenerbahçe Real Madrid yapacaklarmış. Vallahi ben bir Galatasaraylı olarak, ya yapmasınlar, gerçek Fenerbahçe'yi geri getirsinler. Ezeli rakibi mis, ama harbiden üzülüyoruz. Çünkü kızım Fenerbahçeli, Allah aşkına yeter artık, şunu bunu yapacağız değil, iş yapsınlar. Yeter, yeter diye bağırıyorum demiş ki. Yeter, o yeter, yeter dediğim anda herkesin gözünün önüne aynı kişi geldi mi acaba? Gelmiştir diye tahmin ediyorum. Lütfen gelmiştir ya. He? Daha gelmedi mi? Birazdan gelir ya. Birazdan. Evet ya, gerçekten yayın gidip geliyor abi demiş. Nereye gidiyor arkadaşlar? Hani bana bir rota verin ya. Şey yapın, ne derler bana? Konum atın, nereye gidiyor abi? Abi bu tam burada, gittiği yeri buldum falan diye bir şey. Acil eksik ricamızdır. Hadi bakalım. Neymiş bu şeyde? Dijitürk'e almış olduğumuz bir dizinin bir eksiği gelmiş. Acil. Birazdan yayını var demek. Dodo stand-up yapmayı düşündün mü hiç? Yok ya, benim ne işim olur o bezlerde, o tarak falan olayı. Biraz bir araştırsak herhalde. Stand-up konusunda yıl 2000'lerde, 2001'deyken neler yaptığımızı görmüşsünüzdür falan. Sonra ne oldu falan? Çok sıkıldım be. Herkes olunca ben dedim ki abi, herkes oluyor ya, ben olmayacağım deyip. Benim stand-up yaptığımda daha Ata Demirer Gazino'yu yapmamıştı. Benim stand-up yaptığımda Cem Yılmaz askerden yeni dönmüştü. Ondan sonra beni Türkiye şampiyonu seçmişlerdi 2001'de. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Tarkan ve Demet Akbağ. O kadar söyleyeyim, bu kadar yeter. Araştırırsanız görürsünüz. Abi güzel, iyi yayınlar olsun. Bugün program gidip geliyor demiş. Geldi, program geldi. Programın kendisi geldi. İrfan 25 geldi.
1: Yağmur var, o yüzden gidip geliyordur.
0: Yağmurdan dolayı söyledi, doğru söylüyorsun. Nasıl mesela yayıncı kuruluşta iki tane damla düştüğünde sinyal yok diye bir şey çıkar ya, biraz da bizim de nazımızı çekin be kardeşim, azıcık da bizim de sinyalimiz olmasın ya. Sürekli sinyal, sürekli sinyal, nereye kadar deyip. Çok argo kelimedir ha, sürekli sinyal, sürekli sinyal. Ha? Ördekler falanlar bilanlar, böyle olmaz abi sürekli sinyal deyip, biraz da hakkımızla ya. Leo da sıkıntılı abi, patlar elimizde diye düşünüyorum demiş. Ya bana böyle şeyler geliyor İrfan. İrfan hoş geldin bu arada.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım.
0: Estağfurullah. Gelmen yeterli.
1: Metroda şey var, çalışma var. Hala yapamadılar.
0: Evet.
1: Bu yüzden yolumuz uzadı.
0: O Mahmut Bey metrosu, evet, öbür, o tarafta değil, evet, mi? Evet. Orada sürekli bir de ekstra seferler düzenlendi. Ya, YTT otobüsleri şey var, yapıyor. Orası...
1: O mecbur öbür taraftan geliyorum ve o zaman da aslında
0: daha yol çok uzuyor.
1: Yol çok, evet, uzuyor. Doğru. Bir de yağmur var, trafik var.
0: Yağmurda olunca zaten ekstra çarpı iki oluyor mesafeler. Şimdi şöyle bir şey var. Başkanlar ve adaylar üzerinden, takımlar, kulüpler, yöneticiler ve teknik adamlardan dolayı böyle etrafımızda bir şeyler

0: öğrenip bir yerlerden duyup bir YouTube programı seyredip bir ne bileyim Instagram Reels videosu karşısına çıktıktan sonra bilgi kendisine aitmiş gibi sana veya bana gelip de bir şey söyleyeceğim. Hakan Safi kimi getiriyormuş? Kimi getiriyormuş falan diyorsun. Salah'la anlaştı diyorlar. Falan. Mesela hani vay be falan diyorsun hani böyle. Leao'yu almış diyorlar. Hadi ya Rafael bitmiş mi Milan'da falan. Ama adam biraz rahatsız diyorlar. Bak duymuş bir yerlerden evet. Sıkıntılı takımda uyuşmazlık varmış. Ulan bu takım John Duran'ları gördü onları gördü. Hani Rafael Leao ne falan dersin mesela anladın mı? Ne kadar problemliymiş olan. Abi problemsiz oyuncu mu var zaten'e döner konu. Bir sürü şeyler çıkar. Şimdi tabii öncelikle bir veda yemeğinden başlayalım mı? Mevcut yönetimin futbolcularla buluştuğu, maaşların ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen Başkan Saadettin Saran'ın dün Samandıra'da 6-7 Haziran'daki kongre sonrasında görevi bırakacak olan başkanın futbolcularla veda yemeğinde buluştuğu diye bir haber yazıyor bugün. Ama altında senin imzan yok.
1: İmzasız.
0: İmzasız. Yani
1: doğru. Veda yemeğinde evet buluştular.
0: Veda yemeğinde buluştular da maaşları ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen kısmı doğru mu?
1: Doğru.
0: Hmm.
1: Hocam maaş ödeme mi artık şey mi kredi çekildiği doğru ve bunun içinde gelecek sezonun kombine gelirlerinin yani ipotek mi diyorlar? Onu öyle yapıldı ifade edildi.
0: Yani 3 yıllık gelirin ya da önümüzdeki sezonun gelirlerinin 3'te 1'inin zaten harcandığı söyleniyordu.
1: Evet.
0: Ardından da böyle bir durumda ekstra bir harcama tabii ortaya
1: ama
0: çıkıyor.
1: Şöyle söyleyeyim şimdi bu yönetimin de yani hakkını yememek lazım. Şöyle söylemişlerdi Yüksek Divan Kurulu'nda Haziran ayına kadar ödememiz gereken Mayıs ayında Haziran ayına kadar ödememiz gereken 40 milyon euroluk bir ödeme olduğunu vurgulamışlardı. Dolayısıyla şu anda yönetim de büyük ihtimalle o ödemeleri yapabilmek için geçen sezonun yani gelecek sezonun kombineleri işte 1907'li hocaları loca satışları yani o gelirlerin de bir bölümünün kullanıldığı ifade ediliyor. Yani gelecek yönetimi çok da iyi bir tablo bırak çok da iyi bir tablo beklemiyor. Şimdi şunu söyleyeyim her gün transfer evet Leao yazılıyor. İşte başka yıldız futbolcular yazılıyor. Yani bu yıldız futbolcuların yıllık ücretlerinin 15-20 milyon eurodan bahsediliyor. Ama UEFA'dan bir ceza gelme ihtimali var. Burada geçen yayında ne demiştik? UEFA'dan bir ceza gelecek ama rakam belli değil ifadesini kullanmıştık. Yani net bir şekilde söyledik. UEFA'da bir ceza gelecek ama rakam belli değil. Senin zaten maaş limitin dolu. Yani elindeki o yüksek yıllık ücretli oyunculardan çıkman gerekiyor ki yeni bir yıldız transferi yapabilirsin. Yani şimdi UEFA'dan nasıl bir ceza geleceğini de bilmiyoruz. Belki para ceza, sadece para cezası gelecek veya bir kadro kısıtlaması da gelebilir. Dolayısıyla şimdi her gün bir haber yazılıyor, her gün bir transfer yazılıyor ama bunlar birçoğu da hani çok doğru da değil, onu da söyleyeyim.
0: Peki bu arada abi doğru mu böyle haberler çıktı diye? Tabii ki doğru. Bu konuyla alakalı Adalet Bakanı bile bir açıklama yapmış. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma bu. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu ki sürekli duyuyoruz ya MASAK devreye girerse, MASAK devreye girerse diye. Onun açılımı da şudur arkadaşlar. Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur. Onun raporları doğrultusunda da teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç işlemiş insanların sistemleri inceleniyor diye biliyorum. Yani alt tarafta küçük olanlar hani ya bizim yeğen de oynuyor falan var yani 200 liraya 4000 lira 4000 liraya 10.000 lira falan kazanmalar o çok MASAK tarafından öyle takibe alınabilecek bir şey değil. Yani bunun bir rakamı var, belirlenme durumu var, bir limiti var yani o limiti yani aştığında para transferleri üzerinden girdiğinde
1: bence bu
0: orada
1: bu,
0: kabak gibi ortaya çıkıyorsun
1: yani
0: zaten.
1: Operasyonda yasa dışı bahisten biraz daha çok kara para aklama ve gelirleri
0: oraya dönüyor konu.
1: Gelirleri saklama gibi. Az önce senin dediğin mevzu işte milyar TL'ler.
0: Büyük rakamlar yani. Dolarlar, telaffuz ederken yani, bile dilimizin
1: işte
0: dönmediği.
1: O şeye dönüyor işte. Nedir? Kara para aklamaya dönüyor.
0: Evet, rüşvet ve kara para aklama olaylarına giriyor. Yasa dışı bahis yani nitelikli dolandırıcılık bir üzerinden gidiyor. 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Vallahi onların içinde de çok tanınmış isimlerden bir tanesi Rasim Ozan Kütahyalı'da. İstanbul'daki evinden alınmış durumda. Gözaltına alınmış durumda. Sonucu ne olacak bakacağız, göreceğiz.
1: Devletini gösteriyor, herkese dokunacağız diyor yani.
0: Zaten farkındaysan Sayın Federasyon Başkanı'nın geçen gün Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajda mantıklı olarak söylediği nadir şeylerden bir tanesi, sırada yöneticiler var şeklinde bir açıklama vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani onun arkasından gidince Rasim Ozan Kütahyalı yönetici mi derken değil. Yöneticiler var sırada dediğinde o da başkan vekiliydi Sayın Savcı yapmış olduğu açıklama vardı. İstanbul evet. Cumhuriyet Başsavcısı Başkan Vekili'nin yapmış olduğu açıklama. Dünya Kupası'ndan sonra lig başlamadan hemen araya sıkıştırılacak bir operasyon daha olacak diye. Orada da kimileri iddia etti. İlk haberi benden alın. Şampiyonluklar değişecek. Şöyle olacak. Puan silmeler. Onlar bunlar falan derken bir de Anayasa Mahkemesi ile alakalı aman duymasın ceferinlere kadar giden ya böyle böyle olsa bizim UEFA FIFA ilişkilerimizi askıya alır moduna gelen bu konuşmalar sıkıntı yaratıyor yani. İster istemez kafada hemen Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu gidecek, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın şampiyonluklarını etkiler mi, öyle olur mu böyle olur mu, Trabzon'u şampiyon yaparlar mı, bak bir sürü şey çıkıyor, anladın mı ya, cevap olmayınca net herkes kafasından bir şey üretmeye başlıyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, ilk başta hakemlerle ilgili işte operasyon yapılacağı denildiği zaman herkes de aklına Süper Lig hakemleri geldi. Sonra listeler bir açıklandı.
0: Üçüncü ligden, ikinci ligden, amatörden neredeyse.
1: Oldu.
0: Bir Zorbay Küçük çıktı aradan işte.
1: Aa dedin bu muydu falan diye şey yaptın. Futbolculara yapılacak denildi. Futbolculardan da birkaç tane futbolcu hariç, Süper Lig futbolcusu hariç hepsi alt lig futbolcuları çıktı. Dolayısıyla evet. Yani şimdi yöneticiler diyor da bilmiyoruz yani, bakmamız lazım. Yani kim çıkacak? Bir bakarsa üçüncülük yöneticileri çıkar yani. Ki orada zaten alt liglerde aslında ne yazık ki zaman zaman maçları izlediğimizde de görüyoruz bazı şeyler olduğunu, net bir şekilde ortada çıkıyor yani.
0: Gerçekten öyle. Bu arada basketbolda nasıl yendik sizi? Basketbolda nasıl yen? Ama size şampiyon olma ihtimaliniz Başakşehir'i yenersen şampiyon sen oluyorsun ikiler. Tamam ama onu hatırlatmanın bir anlamı, ben söylerim onu.
1: Şampiyon değil, lider oluyorsun.
0: Lider oluyorsun. Ya
1: son basket atsaydı lider siz oluyordunuz. 15 evet. Sayı 15 sayı üzerinde olsaydı lider
0: evet, 85-70 gibi bitti.
1: Ama ilk başta çok kötü başladı. İlk periyot neredeyse 26 sayı mı fark vardı.
0: Olsun yani. Basketbolda nasıl yendik sizi?
1: Olsun yani.
0: Şimdi bir Galatasaray şey diyecek. Abi basketbolda mutlu oluyor musunuz gerçekten diye yani. Oraya dönebilir.
1: Vallahi.
0: Yapıyorlar.
1: Ama biz yani şöyle söyleyeyim, herkes şey diyor zaten, Fenerbahçe'nin tipik basketbol ayı geldi diye basketbol konuşmuyor.
0: Dönemi başlamıştır. Peki yeni adaylar Aziz Bey'inden Hakan Bey'ine kadarki olan süreçte amatör branşlarla ilgili bir kısıtlama, bir küçülme durumu var mı? İkisinin de aklında tamamen futbol ve şampiyonluk odaklı bir sistem mi var?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ya bence basketbol, erkek basketbol dışında böyle bir şeye gidebilir Fenerbahçe. Ama erkek basketbolda zaten büyük ihtimalle yeni sezonda Beko olmayacak ve Ülker grubu olacak diye biliyorum. Mesela Ali Koç döneminde
0: ilk haline geri dönecek.
1: Sayın Ali Koç döneminde de böyle olacaktı. Dolayısıyla farklı bir sponsor üzerinden yine sponsora yani basketbol artık Fenerbahçe'de ayrı bir şey oluştu. Basketbol kültürü onun ayrı işte, kombine salon tamamen doluyor, kombine satış oluyor, taraftarlar, ürün satışları, taraftarın ilgisi de oldukça yoğun. Evet. Dolayısıyla yani basketbolda çok fazla bir şey beklemiyorum ama diğer branşlarda olabilir yani, erkek voleyboldan kadın voleybola
0: küreye kadar gider
1: gidebilir yani.
0: Yani
1: diğer amatör branşlar, sonuçta amatör branşların da önemli bir katkı, önemli bir şeyi var, gideri var zaten. Şöyle ifade edeyim, amatör branşlarının neredeyse tamamı Tüpraş sponsorundan, aslında giderlerin çoğu giderler Tüpraş tarafından karşılanıyordu. Yani o sponsorluk devam edecek mi bilmiyorum. Diğer taraftan
0: basketbola bir Ülker dokunuşu olacak gibi tabii, gözüküyor ki mesela, biliyorsun Ülker bizi satın almıştı kürekte, İzmit'te
1: evet.
0: NASAŞ'ı satın evet. almıştı, kendi takımını kurmuştu Ülker diye, sonra bir sene mücadele etti, ardından bir iki sene etti galiba, ondan sonra Fenerbahçe Ülker olarak birleşmişlerdi.
1: 3-4 şampiyonluğu evet. var. Onlar ya mesela kürekte bir şey olmaz. Sayın Ferit Şahin kürek şeyini destekliyor. Onun tamamen sponsoru, yani kulübün kasasından para çıkmıyor kürek şubesiyle ilgili. O Ferit Şahin

0: tarafından destekleniyor. Onun haricindeki branşlarda belli bir kısıtlamaya gidilebilir. Aslında bu da çok normal. Yani Sayın Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde dile getirdi. Gerekirse dedi, ama şunu söyleyeyim, gerekirse dedi. Yüksek Divan Kurulu toplantısında buna şey, tek tek dedi, her şube için dedi oylama yapalım, ona göre dedi karar verelim dedi. Yani her şube için kısıtlamaya gidilsin mi gidilmesin mi oylama yapalım, ona göre karar verelim dedi. Biliyorsunuz Aziz Yıldırım yönetiminde de yanılmıyorsam 2017-2018 sezonundan önceydi herhalde. Sayın Aziz Yıldırım erkek basketboldaki gideri kastederek buna devam edelim mi, her sene neredeyse o zamanın parası herhalde bilmiyorum 5 ya da 5 milyon ya da 10 milyon euro açık var demişti. Eğer bu açığı devam ettirerek devam edelim mi, yoksa daha şey bir kadro mu kuralım diye Yüksek Divan da herhalde şimdi herkes devam edelim demişti. Aslında baktığınızda da Fenerbahçe evet Euroleague'de şampiyonluk yaşıyor, işte zirveye mücadele ediyor, ama bunun da tabii belirli yani bütçe açı oluyor ve onu da mecbur karşılamak
1: zorunda. Sıkıntıları var tabii ki, o sıkıntıları da herhalde planlayacak, programlayacak yani isimler Doğan, gelecektir, onunla ilgili çalışmaları Doğan yapmışlardır. Yani az önce söylediğimiz çok şey değil mi abi? Maaşları ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen Saadettin Saran diye konuşmaya başladık az önce veda yemeğinde.
0: Ya yani şöyle söyleyeyim, evet bir kredi şeyi var, yani yaklaşık o da 3-5 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediliyor, 4-5 milyon euro civarında. Yani ama ya kulübün hep şunu söylüyorlardı, yani Sayın Murat Salan'ın ifadesiyle bir eksi 190 milyon euroluk nakit açıyla kulübü devraldık ifadesini kullanmıştı. Ya sonuçta bir devre arasında da Fenerbahçe çok ciddi bir harcama yaptı Doğan. Yani 100-110 milyon euro'nun üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz harcama olarak. Dolayısıyla bunların hepsini şey yaptığınızda zaten senin nakit açığın vardı. Bir de bunun üzerine devre arasında çok ciddi bir bonservis harcaması yaptın.
1: Saadettin Bey kasa kolaylığı sağlayabilecek ya da sponsorlukla ilgili olarak geldiği günden bu yana kulübe şu katkıyı yapmıştır dediğin ekonomik anlamda bir şey var mı?
0: Yani tabii mutlaka onlar da ekonomi ya kasa kolaylığı sağladılar. Biliyoruz yani belli konu kasa kolaylığı sağladılar ama
1: ya bunun mesela böyle kadro, bir reklamını mı yapmadılar? Biz geldik bunları yaptık şöyle, ama size de söylemedik gibi bir şey mi?
0: Ya şöyle söyleyeyim, kasa kolaylığı
1: mesela
0: sağladılar.
1: Mesela bir Çobani gibi örnek veriyorum. İşte bir sırt reklamı gibi, işte bir anlaşma falan oturup da imzalar atıldığı falan gördüm. Mesela Galatasaray'ın her basın toplantısını yapmak için bir sponsor ya, bulduğunu konuştuğumuz bir dönem vardı.
0: Otokoç'un mesela sözleşmesinin devam etmesi var. O sponsorluk anlaşması.
1: Saadettin Bey'in mi?
0: Yok yani.
1: Ricası üzerine oluyor.
0: Sayın Ali Koç devam etmek istediği için oluyor.
1: Bunun Saadettin Bey'le bir ilgisi yok.
0: Yok yani onu diyorum, hani sponsorluk. Bir de yine bir bankanın sponsorluğu var. Hani bir Fener Para organizasyonu var. O da Sayın Ali Koç döneminde aslında.
1: Oradan kalan bir şey.
0: Orada kalan
1: bir şey. Saadettin Bey'le ilgili
0: değil. Orada kalan bir şey. Yani çok da bir şey diyemedim.
1: Yani şunu söyleyebilir mi Fenerbahçe taraftarı da? Ya başkan, biz de seni heyecanla dedik ki Saadettin Başkan oley oley Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı diye bağırdık dedi, diyor değil mi?
0: Evet.
1: Ya yani mesela en son maaşları da sen öde istiyorsan falan gibi böyle bir şey beklentiye girmez mi?
0: Girer.
1: Yani bunu mesela genel kurul üyeleri en sonunda düşünmez mi bir gün Saadettin Saran tekrar gündeme geldiğinde? Şöyle ya sen giderken maaşları ödeyememiştin kısmı. Çünkü gelirken de aynısı söylenmişti kendisine, biliyorsun değil mi? Hatta bu konuda Ahmet Ercan da ön plana çıkmıştı bir yayınında
0: ben söylemedim,
1: falan diye.
0: Ben söylemedim demişti.
1: Ben söylemedim demişti. Öyle bir şey ima etmişti falan gibi.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani bir kere çok ciddi bir kadro maliyeti oldukça yüksek bir kadro devraldılar. Mevcut yönetim. Dolayısıyla belli bir nakit açığı vardı. Aslında şimdi bu UEFA'dan gelen ceza da yani bunlar şeyin mevcut yönetimin değil aslında. Yani mevcut yönetimin yaptığı bir hata nedeniyle gerçekleşen bir olay değil. Yani bu finansal durumu aşması. Dolayısıyla bunlar da yani bu yönetimi de çok fazla yani tabii mutlaka özellikle onların devre arasında bence devre arasındaki dönemi hatalı gerçekleştiler. O dönemi iyi bir şekilde geçirmiş olsalardı sıkıntı yaşamazdı. Mesela benim bildiğim Nesli'den bonservis gelir elde edemedi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe
1: ya madem bu kadar para yoktu da Kante niye alındı o zamana, dönmüyor mu?
0: Tabii işte onu diyorum, işte ciddi bir ve Kante, yani işte Kante çok iyi futbolcu ve Fenerbahçe'nin
1: tamam da çok mu ihtiyacı vardı orta sahada?
0: Ama şunu söyleyeyim, şimdi 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuya Hem imza parası 14,5 milyon euro.

0: menajerine 8-9 milyon euro hem kendisine yıllık 11 milyon euro verilmesi ne kadar doğru, bu tartışılır. Çünkü 6 ay sonra zaten sözleşmesi bitiyor oyuncunun. Yani oyuncuyla anlaşıp sezon sonunda getirsen şimdi Avrupa'da hangi futbolcuya, Avrupa'da hangi kulüp Doğan Kante 34 yaşında.
1: Yok.
0: Kante'ye kaç
1: verir? Hiç sorma bile. Soruyu sorma bile.
0: Yani hangi takım 11 milyon euro net verir? Evet. Vermez. Yani Avrupa'ya gitse dahi 2-3. Hadi diyelim ki sen Kante'ye 5-6 versen bence normal diyebilirsin. Ama 11 milyon euro zaten Fenerbahçe'nin gelecek yönetimin de aslında en önemli noktalarından bir tanesi. Zaten bu kadro maliyeti oldukça yüksek oyuncular. Belli oyunculardan çıkmak zorunda da kalabilir.
1: Şimdi ben sana birkaç tane isim sayacağım. Bunları satabilme ihtimali sence nedir diye. Sen de bugün bunun cevabını istersen verirsin.
0: Bugün haber daha haberini yaptım.
1: Evet. Aslında.
0: Bence Fenerbahçe yönetiminin, mevcut yönetiminin yapacak, yani gelecek yönetimin yapabileceği en büyük transfer ne olur? Az önce bu listeyi biraz saydın, isteden satabilecekleri oyuncuları minimum zararla maksimum bonservis kredileriyle çıkarması lazım.
1: Kesinlikle. Bunları konuşacağız. 14 mü bugün? 14 Mayıs galiba değil mi? 14 Mayıs.
0: Evet.
1: Artık yavaş yavaş sana da şey sorsak yani.
0: Ne yani?
1: Merak edilenlere bakıyorum. Abi bu satılır mı? Bu olur mu? Bu alınır mı? Yeni yönetim şu mu olur? Hangisi daha önde falan derken bir tane soru var. İrfan abi Giresun'a gidecek mi bayramda diye.
0: Ya gidemeyeceğim. Şöyle söyleyeyim, çocukların sınavları var ya, hemen bayram sonrası,
1: bayram
0: sonrası başlıyor.
1: LGS mi var?
0: Yok, LGS değil, normal sınavlar,
1: normal
0: var, sınavlar var.
1: Ha, okulun kendi
0: sınavları var, dolayısıyla şey yapamayacağım, gidemeyeceğim.
1: Zor olur diyorsun.
0: Zor olur, dönüş şeyi falan çalışmıyorlar zaten yeni nesil, biliyorsun sınavları falan.
1: Sayın Öncel günaydın, acaba bir Fenerbahçeli yorumcu amasız lakinsiz net bir şekilde kulübünü eleştirebilecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Serkan Yılmaz yazmış.
0: Vallahi eleştiriyorum ben.
1: Ama siz lakin siz hani İrfan eleştirmiyor diyorsanız ben şeyi anlayamadım ya. Hani kim eleştirebiliyor? Mesela Galatasaray'da kim eleştirebiliyor? Beşiktaş'ta eleştiren birini söyleyebiliriz abi, mesela. Şimdi millet, çok merak ediyorum.
0: Milletin çok yeni konuştuğu birçok şeyi sen hatta şaşırmıştın ya, bunlar hadi haber niteliği taşıyor diye. Ya yerli futbolcular arasında forum var dedik. Samandıra'da gruplaşma var denildi.
1: Hepsini söyledin canım.
0: Ondan sonra
1: sen Mourinho döneminden başladın mı?
0: Fazla izin vardı, fazla izin veriliyor dedi.
1: Tabii canım.
0: Hatta o zaman millet üzerimize şey yaptı yani.
1: Çok kızıyorlar sana.
0: Çok kızdılar.
1: Biliyorsun benim bacanam deli Fenerbahçeli ve en şey senden azalmıyor. Yani bu kadar kulübe zarar veren biri olamaz diyor senin için mesela.
0: Ben kulübe zarar vermiyorum.
1: Hayır, bütün bilgileri söylemek zorunda mı diyor mesela.
0: Her şeyi söylemiyor. Bazı yerler, yani şimdi söylemek zorunda mı meselesine çok katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Şimdi tamam.
1: Bana da her şeyi sorma diyor. Mesela
0: şöyle indirsem şey. Neyse, ben otururuz onunla anlaşırız.
1: Şimdi öyle isimler var ki önce kimin ne kadar aldığını netleştirelim mi? Yani herkesin bildiğiyle
0: ortalama rakamlar
1: olarak tabii ki
0: kapabildiğimiz.
1: Abi şu an muhasebedeyiz. Dosyalarda önümüzde diye yayın yapmıyoruz zaten.
0: Kapabildiği. Şimdi kapabildirilen bir Ederson'u biliyoruz. Biliyorsun 11 milyon euro net alıyor.
1: Yıllık maaşları, sözleşme süreleri ve yükümlülükleriyle ilgili olarak bir rapor hazırlamışsın.
0: Evet.
1: Bu raporda kaleci Ederson'la başlıyorsun ki Ederson deyince zaten Ederson ağzından çıkınca bir insanın dünyada en çok kazanan ikinci kaleci diye bir şey yapıştı. Dikkat ettin mi?
0: Evet.
1: Son dönemlerde öyle bir şey oldu. Bir de dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi abi bu. Niye çıkıyorsun ha döndü arkadan? İkinci bu söyleniyor. Hı. 11 milyon
0: euro
1: yıllık maaşı.
0: Net ama bu.
1: Net.
0: Bonuslar hariç.
1: Burada sözleşme süresi 2 yıl.
0: 2 yıl kaldı.
1: Ve aynı zamanda 2.2 mi 22 mi?
0: 22 milyon euro yükümlülük var.
1: 22 milyon euro yükümlülüğü var. Ha, bu yükümlülük nedir?
0: Yani yükümlülük şu, 2 yıl boyunca ödeyeceğin rakam. 11-2 yıl sözleşmesi.
1: Yani diyor ki ben 34 milyonumu alıp öyle giderim mi diyor. Öyle bir şey mi söylüyor?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Sen bu oyuncudan 25 milyon euro serbest kalma bedeli var sözleşmesinde. Sen bu oyuncuyu yıllık ücretini ödeyebilecek bir kulüp bulursan, yani diyelim ki Ederson gitti, kabul etti gelen transferi, sen 22 milyon euroluk yükümlülükten kurtulmuş olacaksın. Yani 2 senelik ödeme bu, çünkü borç ve yükümlülük var ya, yani açıklıyorlar ya, yükümlülük şu kadar Fenerbahçe. O 22 milyon euro yükümlülük esnası tarafında yer alıyor, yani borç hanesinde yazıyor, yani ödenmemiş ama ödeyecek Fenerbahçe bunu. Dolayısıyla o 22 milyon euro artı 25 de eklersen 47 milyon euro şeyden düşmüş oluyorsun ya. Çok ciddi bir yükümlülük bu. Aslında ya zaten yıldız transferi yapmak diyoruz ya biz. bazı oyunculardan böyle Ederson gibi oyunculardan çıkmak zorunda kalabilir Fenerbahçe. Çünkü çok yüksek yıllık ücretler ödüyorlar. Ödeniyor. Yani 11 milyon euro net alıyor. Bunun bonuslarıyla beraber işte vergisini koy içerisine, %25 vergisi de var. 14-15 milyon euroya geliyor Ederson'un yıllık ücreti.
1: Peki Ederson, zaten Ederson
0: gidecek büyük ihtimal. El Hilal ve Al Nassr kulüpleri ciddi olarak ilgileniyor. Yani hem oyuncunun sözleşmesine yer alan bonservis ödemeye hazırlar, hem de oyuncunun yıllık ücretini ödemeye hazır bir şey var. Ederson Arabistan'a gitmeyi kabul ederse Fenerbahçe zaten tekliflere sıcak bakıyor. Öbür türlü zaten Avrupa'da hiçbir kulüp 11 milyon euro ücret vermez. Dolayısıyla Ederson'u da gönderemezsin o zaman.
1: Abi ikinci kaleci mi? Orada da mı ikinciyiz? Biz Fenerbahçe diye yazmıştım. Ederson'la ilgili de şöyle
0: çok güzel. Orada da bir ikinciyiz.
1: En çok kazanan ikinci kaleciyi mi almışız? Orada bile ikinciyiz diye. Ederson'un maliyeti bu ama ben bir Fenerbahçeli'ye sormak isterim. Yani Osterwolde'yi önümüzdeki sezon görmek ister misin? Archie Brown dediğin oyuncu yaş anlamında belki sana 14 artı 4'te mi yardımcı oluyor?
0: 10 artı 4'te yardımcı.
1: 10 artı 4'te pardon değil mi? 10 artı 4'te yardımcı oluyor.
0: Archie Brown, Şerif.
1: Mesela Nene ile Archie Brown'u tutup Şerif de olabilir. Diego Carlos, Amrabat, Fred, Osterwolde, Ederson gibi isimlerden kurtulmak mı gerekiyor?
0: Tabii kurtulması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hem Diego Carlos hem Amrabat için, Diego Carlos için Komo'nun bir teklifi var. Real Betis, orada kiralık oynuyordu zaten. Amrabat için de Real Betis teklifi var. Ama her iki oyuncu da yıllık 4,5 milyon euro bandında yıllık ücret alıyor. Dolayısıyla bu iki kulüp bu ücretleri ödemeye, yani ödeme şeyi yok. Yani gücü yok demeyeyim de ödemiyorlar. Yani onların belli bir maaş limiti var. O maaş limitinin çok çok üzerinde. Belki onların takımdan da yer alan oyunculara maksimum verdikleri rakam 2 milyon eurodur. Net ama net ücret. Sen 4,5 alıyorsun. Dolayısıyla bu oyunculardan çıktığın anda bu oyuncuları Fenerbahçe maksimum bonservis geliriyle elde ederse hem maaş bütçesinden yer açmış olacak hem de bonservis geliri elde etmiş olacak. Archie Brown'a İngiltere'den teklif var. Çünkü adam İngiliz pasaportu olduğu için orada oradaki kulüpler ilgi duyuyor. Ben Archie Brown'un hani takımda kalmasını da taraftarım. Niye taraftarım? Çünkü 16-4 kuralına uyuyor. Gelecek sezonki 16-4. Çünkü oyuncu bu sezon sözleşme imzaladı. Yaşı artsa bile o sözleşme geçerli.
1: Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçerli. Yaşı oraya uyuyor diye yani katkı sağlamayacak ama bir oyuncuyu tutmak mı?
0: Bak söyleyeyim. 2 ayı sakatlıkla geçirdi bu oyuncunun. 5 gol 7 asisti var. Yani 12 gole katkı sağlamış bir sol bekten bahsediyoruz. Ve Caner Erkin'den sonra Fenerbahçe'ye gelen en skorer sol bek. Ve bu adam 2 ay sakatlığı nedeniyle oynamadı. Sakatlık sonrası işte biraz fizik kondisyon olarak toparlama süreci vardı. Yani o süreçlerine rağmen. Yani ya, o yüzden ben tutarım yani onu.
1: Bana göre Osterwolde,
0: yani Osterwolde
1: pimi çekilmiş bir bomba olmasa sol bek olarak oynatılabilecek.
0: Ya o da mesela.
1: Hoca, hem aynı zamanda
0: sol bek oynamak tabii, istemiyormuş.
1: Tabii hani stoper anlamında da tandeme ısrarla, destek verebilecek.
0: Israrla hoca onu sol bek oynatmak istemiş ama Osterwolde hoca
1: biraz şey gibi olmuş
0: sol o. Sol bek oynamak istemedi.
1: Singo hikayesi gibi olmuş tabii, galiba değil mi orada? Evet. O da şeydi, Galatasaray'da da öyle bir şey vardı yani şeyde, stoper.
0: Onu net bir şekilde hani Tedesco cephesinden net bir şekilde söyleyebilirim. Hoca onu sol bek oynatmak istemiş bazı maçlarda ama ısrarla
1: o kanatta yer almak
0: o
1: istemiyor.
0: O kanatta yani sol bek oynamıyor ve stoper oynamak istiyor oyuncu. Yani kariyerini bundan sonra stoper olarak sürdürmek istiyor. Hatta ben bir tane bir şey derim de Asensio'da sağ kanat oynamak istemiyor yani. O da söyleyeyim yani bazı maçlar sağ kanat oynamıştı ama ağırlıklı olarak 10 numara oynamak istiyordu Asensio.
1: Asensio ne oynamak istiyorsa o oynanır.
0: Tabii.
1: Yani Asensio üzerine
0: ama mesela Osterwolde pimi çekilmiş bomba gibi dediğin doğru. Osterwolde'nin işte Skriniar olmadığı zaman aslında ne kadar stoperde hatalar yapabileceğini de görmüş olduk aslında.
1: Şimdi ben sana birkaç tane isim sayacağım ama araya girme. Sen sadece onun sonrasında evet ya bak Fenerbahçelilerin belki çoğunun hatırlayamayacağı sosyal medyadan gördüğü isimlerdir. Archie Brown'lar, Semedo'lar, Sidiki Şerifler, Cengiz Ünder'ler, Ederson'lar bunlar bilindik olan tarafları. Hatırlar mısın Diego Carlos diye bir oyuncum vardı. Senin Livakovic diye bir kalecin vardı. Bir Amrabat'ın vardı. Bir Bekaon var. Bir Mimomic'in var. Bir Omar Fayed'in var. Bir İrfan Can Kahveci'm var. Bunları ödediğin rakamlar neredeyse oradan 4,5, oradan 1,5, 1,4,5, 1,4,5 daha, 1,2,5 ekle, 1,2,5 ekle, 1 milyon daha ekle, 500 daha ekle falan. sağlam para ödüyorsun.
0: Bir de şimdi şu anda oyuncuların hepsi

0: kiralık oynuyor ve kiralık oynadığı takımlarda da mesela Thiago Livakovic Thiago Dinamo Zagreb'de oynuyor ve ücretin büyük bölümünü Fenerbahçe ödüyor. İrfan Can
1: Cengiz Ünder gibi.
0: İrfan yani orada yine biraz Cengiz'de yine Beşiktaş 1 milyon 750 gibi bir rakamı veriyor. 2.250'sini Fener veriyor. Mesela Mimovic'de neredeyse tamamını yani tamamına yakını Fenerbahçe veriyor. 2.5 alıyorsa 2 milyon.
1: Sırf diyor. Elden çıksın diye mi?
0: Kiralık işte takımı kadroyu boşaltmak anlamında.
1: Kiralık mı? Aa senin olsun denmiş abi bizim çocuk bir her şey masrafları. Sözleşmesi bizde. Mesela sizde kalsın olmuş.
0: Şeyde yani. Daha fazla Girona'da oynuyordu ya Girona'da evet İtalya'da kiralandığı zaman Livakovic orada ücretin tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Yani en azından Dinamo Zagreb bir miktarını karşıladı. Ama şu var. Kiralık giden oyunculara da Fenerbahçe'nin maaş yıllık maaş şeyi ödemesi 15 milyon euroya yakın. Hani diyoruz ya biz hani mevcut yönetime sadece 28 kişilik şu andaki TFF hani bildirilen kadrolu maaşını ödemiyor. Kiralık giden oyuncuların maaşını da ödüyor.
1: Evet.
0: Ya tabii bu yönetimde mesela BKV İrfan Can Kahveci.
1: Ya gelen anlamda topladığında 190 milyon euroluk bir operasyona girişiliyormuş.
0: Tabii tabii.
1: Manşetin o yönde senin evet, çünkü. Evet.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Elde edilmesi beklenen oyuncuların satışından bonservis geliri artı bu oyuncuların yükümlülüğünden çıktığın zaman ki maaş yani yükümlülükten düşecek rakam. Yükümlülükten düşecek rakam 90 milyon euro civarında bir rakam. Yani bu oyuncuları minimum zararsız elinden zarar etmeden çıkartırsan Fenerbahçe yükümlülükten 90 milyon euro düşüyor.
1: 15 tane oyuncu.
0: Daha fazla aslında 17. 2 tane de genç oyuncular falan var. Onları yazmadım. Yiğit Fidan var mesela. Emre Demir var biliyorsun Fenerbahçe'de bir ara Barcelona'ya hani giden genç çocuk vardı ya. Hı hı. Mesela Fenerbahçe'nin oyuncusu hala 5 Sakarya'da Spor'da oynuyormuştu en son. Onun da 2 senesi daha var. Yiğit Fidan işte kiralık altyapıdan yetişme.
1: Peki bu konuya mevcut yönetim haricinde aday olan başkanlar ne diyor? Pardon, mesela Aziz yapıyorum. Bey şey diyor mesela Fenerbahçe köklerine geri dönecektir diyor. İşte ne istersen iste benden diye bir şey var değil mi? Hakan
0: evet,
1: Bey'in
0: evet, evet.
1: Sloganlarında ne istersen iste benden ne demek ne kadar aşabilirim ben bunu? Ben çok şey şampiyonluk isterim mesela örnek veriyorum bunun için de. İyi futbolcu isterim bunun için. Tribünlerin birleşmesini isterim bunun için falan diye 50 tane şey sayarım Fenerbahçe ile ilgili.
0: Altına madde yazarsın. Camianın birleşmesini
1: isterim. Her şeyi söyleyebilirsin. Sevgi çok ortamı diyebilirsin. Yerli yabancı oyuncu uyuşumu diyebilirsin. Teknik adamın erken belirlenmesi, transferin erken bitmesi diyebilirsin. Bana güzellikler bana umut verebilecek bir proje diyebilirsin değil mi?
0: Tabii canım ama ya işte bu tabloyu aslında farkında şey yani herkes farkında bu tablonun. Sayın Aziz Yıldırım da farkında. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım şunu net bir şekilde söylüyor. Ya her gün diyor her gün haberler çıkıyor işte şu işte teknik adam futbolcu. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını dile getiriyor. Ve ama hazırlıklarını da yapıyor onu söyleyeyim hazırlıklarını da ciddi bir şekilde yapıyor.
1: Benim en sevmediğim şey ne biliyor musun? Hayatın içinde de böyle. Sevgili dinleyenler de kendileri de düşünsünler bunu. Böyle başkan adayları ya da bulunduğunuz çalıştığınız yöneticiler falan var ya iş yerlerinde. Hep şey derler mesela aynı gemideyiz hepimiz aynı gemideyiz. Sen kaptan kamerasındasın ben kürek çekiyorum aşağıda anladın mı? Aynı gemide falan değiliz. Ben o gemide olduğumu bilmiyorum ben çünkü bütün yükü yapan küreği çeken seni bir yerlere taşıyan sen yukarıda sefasını süren insansın aynı gemideysen de. Biz aynı gemide olamayız yani. Sen gene taraftar üzerinden düşünürsen kürek çekenleri camia birleşsin. Ya bu camia 14 senedir birleşmeye çalışıyor zaten. Herkese inandı. 7 sene Ali Koç'a inandı. İşte 20 sene Aziz Yıldırım'la beraber aynı inancı taşıdı. Ama hiç kaybetmedi bir şey. Saadettin Bey geldiğinde de dur bakalım o da olacak deyip sustu. Yeri geldiğinde tepkisini gösterdi. Hakan Bey de olabilir dur bakalım dedi. Şekip Bey de olabilir arada bir geçici başkanlık falan derken. Aynı gemi değil. Anladın mı? Bu sefer taraftardan bir şey istemiyorum. Şu başkanların şimdi hadi bakalım Fener olalım, şu olalım, bu olalım deme hakkı var mı sence?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yani kendi şeyinden Sayın Aziz Yıldırım'ın şu ifadesi var hani söylüyorlar hani çok zor bir tablo var ortada ve bu zor tabloyu net bir şekilde kendisine iletiyorlar ve şu ifadeyi söylediği belirtiliyor. Takım iyi yani kulüp iyi olsaydı biz de kenardan işte Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu başarılarını izler hep birlikte sevinirdik.

0: Fenerbahçe'nin geleceği tehlikede olduğu için ve kötü gidişatı gördüğü için biz bugünler için varız ve o yüzden adayım diyor. Yani bu önemli bir şey.
1: Ya demokratik bir ortam güzel de mesela Sayın Mehmet Ali Aydınlar deyince vay be 250 milyon euro direkt çat para koyacakmış diyorlar falan gibi bir şey var ya.
0: Evet.
1: Ya mesela söz konusu Fenerbahçe ise eğer Sayın Mehmet Ali Aydınlar neden ben çekiliyorum ama mevcut seçilecek olan yönetime de 100 milyonu veriyorum diye bir açıklama yapıp gitmiyor mesela.
0: Sayın Mehmet Ali Aydınlar yine yani bugüne kadar hep sponsor desteği sağladı. Bugünden sonra da bence sponsor desteği sağlayacaktır. Çünkü yani Sayın Mehmet Ali Aydınlar evet çekildi bu şeyde ama belki 2027'de bir seçim daha olacak. 2027'deki seçimde tekrar kendisini görebiliriz aday olarak. Ya bunların hepsi Fenerbahçe'nin değerleri. Bu değerleri değersizleştirmemek lazım. Ama sadece Mehmet Ali Aydınlar değil, Nihat Özdemir gibi insanlar. Bak Nihat Özdemir de bu kulübün çok önemli bir
1: değeri. Ali Bey'in listesinde var mı?
0: Kim?
1: Nihat Özdemir.
0: Aziz Bey'in.
1: Aziz Bey'in, pardon, Ali Bey'in diyorum. Aziz Bey'in.
0: Nihat Bey, Nihat Özdemir'in oğlu var. Sayın Batuhan Özdemir oğlu.
1: Öyle mi?
0: Sayın Batuhan Özdemir ama tabii Nihat Özdemir zaten her anlamda Sayın Aziz Yıldırım'ın yanında yer alan birisi.
1: Peki Limak olarak kendi şirketi olarak No Camp'ı da yaptı biliyorsun.
0: Evet evet.
1: Yani maçlar devam ederken ben oraya bir üst kat daha çıkarım dediği doğru mu?
0: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim, destek sağlayacak. Zaten bu proje Nihat Özdemir'in projesi.
1: Yani 60-65 bin kişilik bir stat yaparım 65, oraya.
0: 65 bin kişiye çıkarılacak otomatik. 10 bin kişi artılacak. Burada Nihat Özbağ'ın yani bu zaten o dönem 2024'teki genel kurulda o stadın büyütülme projesini yani şeyini izlemiştim daha televizyona sunulmadan yani televizyona çıkmadan bilgisayar üzerinde Sayın Nihat Özbağ göstermişti nasıl stadın büyütüleceğini ve yan bir firmayla tam taslaklar projeler hazırlanmıştı. Sayın Nihat Özdemir de büyük ihtimalle eğer yani Sayın Başkan Aziz Yıldırım seçilirse Sayın Nihat Özdemir'e bu konuda destek verecek. Noy Kamp stadında çalışan mühendisleri de hani oradan birkaç mühendis göndererek orada stat yapımında destek sağlanacak. Ama şu aşamada Fenerbahçe'nin önceliği 2026 yılında şampiyon olmak. Yani şampiyon olduktan sonraki süreçte tüm projeler hayata geçecektir. Başka projeler de var. Mesela Fenerbahçe Koleji'nin yeniden hayata geçirilmesi gibi bir proje var. Çünkü Ataşehir'de Ülker Spor Arena'nın yerindeki araziyi biliyorsun TOKİ işte şey yapıldı TOKİ'ye verildi ama orada Sayın Aziz Yıldırım döneminde Sayın Aziz Yıldırım döneminde emlak konutla yapılan anlaşmada sözlü olarak anlaşmıştı, sözlü protokol yapılmıştı 2018 yılında, yazıya dökülmemişti. Fenerbahçe'ye orada bir Fenerbahçe
1: bu E5 tarafını olan taraftaki arkadaki otopark yeşil alan boş alan.
0: Evet evet 42 dönüm
1: alan. Anladım.
0: Orada terk alanı varmış. Yani terk alanında da Fenerbahçe oraya Fenerbahçe Koleji yapacaktı. Normalde prosedür oydu. Yani inşaatın yanında terk alanı ve Fenerbahçe Koleji yapılacaktı. Ama bu yeni emlak konutla yapılan anlaşmada o terk alanının da devredildiği. Dolayısıyla Fenerbahçe gelecek yönetim Fenerbahçe Koleji'ni de yine Ataşehir'de başka bir arazi üzerinde hayata geçirmeyi planlıyor ve bu doğrultuda da projeleri var. Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden Fenerbahçe'ye kazandırılması, Medicana grubuyla yapılacak konuşmalardan tekrar Fenerbahçe'nin kazandırılması. İşte Sayın Barış Göktürk'ün projelerinde yanına Fenerbahçe Gayrimenkul GYO'nun kurulması, onun işte Feneryum'un halka arzı açılması. Bunun gibi birçok proje var. Fenerbahçe kalıcı gelir getirecek projeler söz konusu. Sayın mevcut Sayın Ali Koç döneminde Kenan Evren Lisesi'ne arazisine de projeler planlanmıştı. Çeşitli projeler yapılmıştı. Hazırlanmıştı. Orada Sayın Aziz Yıldırım döneminde de yani tabii önceliğim gibi bu sezon şampiyonluk ama bu projelerle ilgili yeni arsalar kazandırılması, yeni kulübe yeni gayrimenkuller kazandırılması, Fenerbahçe'nin gelirlerinin artırılması yönünde çalışmalar mutlaka olacaktır. Artı ben şunu söylüyorum. Yani şunu tabii Fenerbahçe'nin ciddi bir de yani tüm 3 büyük kulüplerin ciddi bir vergi borcu var. O vergi borcunun konusunda bazı girişimler olacaktır. Yine 3 Temmuz süreciyle ilgili gerek TFF ile gerek devletle Fenerbahçe'nin böyle yani şeyi var, davalar söz konusu. Bunu 3 Temmuz zararının tazmini için Sayın Aziz Yıldırım daha önceki tüm konuşmalarında şunu dile getirmişti. Devletle konuşulması, helalleşilmesi gerekir denilmişti. Bu davaların devletle davalık olunmaz ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla o davalarla ilgili de yani gerekli görüşmelerin de yapıldıktan sonra yani o 3 Temmuz'un zararının tazmin edilmesi konusunda gerekli görüşmeler de yapılacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Hayırlısı olsun. Bir reklama gitmem gerekiyor. Sadece bir reklam arası vereceğiz. Nefes alalım. Bir çay kahve tazeleyelim. Yani yoldan geldin. Hızlı hızlı hemen yayına girdik. Bir müsaade isteyelim. Ardından sadece bu borçlar ve sıkıntılar hani Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden bakınca, çünkü Beşiktaş'ı da yarın konuşacağım Murat Özen'le beraber, ama orada da daha Bankalar Birliği'nden çıkılmama durumu var. Çıkmak da iyi bir şey değil zaten falan diye.
0: Ben ona inanmıyorum.
1: Bir Serdar Adalı var mesela.
0: Şöyle söyleyeyim ya, nasıl çıkmak iyi değil Doğan? %47 şeyi var.
1: Enteresan bir açıklama yani.
0: Senin borcun 3 milyar TL ise o bu 3 milyarın üzerine her sene %50 faiz geliyor. Yani 3 milyar ödemediğini düşün. Bir sene sonra 4,5 milyar TL oluyor.
1: Ya şu kulaklar bunu duyduğunda Sayın Hacı Osmanoğlu'na şaşırdığım kadar Serdar Adalı'ya da şaşırmıştım. Yani Bankalar Birliği'nden çıkmak da o kadar şey, zorunlu bir şey değil. Bazen iyi yanları da var falan diye biliyorum. Nasıl bir şey anlamadım yani falan diye.
0: Bir de şöylesin, Bankalar Birliği'nden çıkmadığın anda tüm gelirlerin %50'sini, bonservis gelirlerini, oyuncu satıştan tüm gelirin %50'sini şey yapıyorsun. Bankalar Birliği otomatikmen alıyor.
1: Alıyor tabii.
0: Sponsorluk gelirlerini de alıyor. Yani borca karşılığı.
1: Mesela dün Divan Kurulu toplantısında mali detayları yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu açıkladı biliyorsun. Bilmiyorum dikkat ettim mi, Galatasaray'ın da borçları. Toplam borç 30 milyara dayanmış durumda.
0: Ya işte bak.
1: Mesela Galatasaray'da her şey yolundaymış ve hiç borç yokmuş gibi hep böyle Fenerbahçe'nin borçlarını konuşuyoruz ya. Çünkü mevcut yönetimde Ali Bey de aslında çok kısa kolaylığı sağlamış ama bu kadar da futbolcu bırakarak, paralarını ödeyerek zor da bir durumda bırakmış aslında kulübü. Saadettin Bey elinde bir bombayla yönetimi devralmış. O ne yapsın ki'ye de dönebilir. O da bir şey yapmadı ki Aziz Bey şimdi ne yapsına da dönebilir ya da Hakan Bey.
0: Şimdi söyleyeyim, devre arasında çok ciddi bir rakam harcadılar. Madem böyle bir şey vardı, bunu net bir şekilde mevcut yönetim açıklasaydı mesela. Ve diyelim ki elimizdeki tablo bu, elimizdeki kadro bu ve bu kadroyla biz bu sezon yapılandırma yapacağız. Gerekli bu borcu biraz aşağıya çekeceğiz de senin 110 milyon euro harcamasaydın o zaman şeydi.
1: Doğru. Reklam. Birazdan buradayız. Bunu Sayın Hatipoğlu söyledi ve Sayın Hatipoğlu bunun nedeni olarak da ödenen bonservis bedellerini gösteriyor. Sayın Özbey'in yeni yönetim listesinde yer almayan Hatipoğlu da hakkınızı helal edin diyerek de veda ediyor konuşmasını. İkinci başkan Niyazi Yelkencioğlu ise 1 Haziran 2025'ten bu yana 95.3 milyon euro gelir elde ettiğini de duyuruyor. Yani orada bir karşılığı var mı? Öbür taraftan o olur mu? Buradan bu paralar şimdi Şampiyonlar Ligi falan derken.
0: Galatasaray'ın tek avantajı, hani Galatasaray'ın önemli bir avantajı, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi. Oradan elde edecek gelir direkt kasasına girecek yani. Dolayısıyla orada bir üst turlara çıkması ekstra gelir. İşte onun reklam gelirleri, stat gelirleri, loca gelirleri. Yani o gün maçki biletlerin daha yüksek fiyatla satın bilet gelirleri, Galatasaray'ın bu anlamda avantajı var. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmuş olsaydı, şampiyon ulaşmış olsaydı, bak biz bu 30 milyar TL mevcut var ya borç, bu sefer Galatasaray adına konuşuyor olurduk. Az önce bizim Fenerbahçe adına hani ekonomik anlamda zorlukları, biz gelecek sezon Galatasaray adına konuşur olurduk. Çünkü hatta geçtiğimiz
1: mikrofona doğru
0: geçtiğimiz şeylerde bir açıklama yapmıştı Sayın yine Galatasaray yöneticiydi yanılmıyorsam. Sanchez, Osimhen ve Uğurcan bonservislerinden yaklaşık hani 50 milyon euroluk bir bakiyenin kaldığı yönündeydi yani. Yani onların ödenmediği henüz daha. Yani ödendiği ifade ediliyordu. Dolayısıyla yani her
1: yere Galatasaraylı oyuncuların maaş alamadığı falan iddiaları vardı.
0: Yani şöyle çok basit bir şey söyleyeyim yani.
1: Aynısı işte Fenerbahçe'nin kredi çekmesi ve maaşları ve bonservis bedellerinin ödenmesi.
0: Ya şampiyon oldu Galatasaray, lig şampiyonu oldu. Şampiyonluk ödülü olarak kaç lira aldı? 300 milyon TL civarında bir rakam aldı. Vur abi 50 TL desek euroya, 6 milyon euro. Yani bir oyuncunun maaşını ödemiyor.
1: Mesela yani, geçen bu hesaplamalar ve aynı zamanda gelirlerle alakalı
0: bak bu kulüpler eninde sonunda bir noktadan sonra şeye gidecek.
1: Hep bir değişime gitmesinin aslında sıkıntılarını Fenerbahçe hep yaşıyor derken şöyle de düşündük. Dedik ki ikinci oluyorsun, şampiyon olamıyorsun ve Şampiyonlar Ligi'ne de gidemiyorsun. Yani asıl sıkıntı şampiyon olamamak değil, Şampiyonlar Ligi'ne de gidememek, ön elemeleri geçememek, orada yer alamamak, oradan o geliri de alabilmeyi, o fırsatı elinin tersiyle itmek. Anladın mı? Sürekli oyuncuyu satmak, yeni oyuncu almak, yeniden bir teknik adamla anlaşmak gibi şeylerin mesela de sıkıntısı var.
0: Sayın Ali Koç döneminde çok önemli oyuncu satışlar oldu. O süreçte bir de Şampiyonlar Ligi'ne

0: gidebilmiş olsaydı Fenerbahçe şu anda ekonomik
1: tablo çok rahatlayacaktı.
0: Şu anda ekonomik tabloyu çok farklı konuşuyor olurduk biz. Yani orada bir Şampiyonlar Ligi'ne iki defa hani şampiyon olmasa da bir iki defa Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi zaten Fenerbahçe oyuncu satışlarından önemli gelirler elde etmişti. Yani onlarla beraber ekonomik anlamda çok daha rahat bir Fenerbahçe'yi izleyebilirdik. Senin bahsettiğin doğru. Şampiyon olamıyorsun. Evet tamam doğru. Ama şampiyon o önlemeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli. Ya onda da inşallah bizim takımlarımız Avrupa'da çok daha önemli başarılar elde eder. Yani bu sezon Fenerbahçe playoff'a kalamadan elendi. Playoff'u geçer yarı final final oynar UEFA liginde. Konferans ligine katılan takımlarımız yarı final final oynar. Şampiyonlar ligine katılan takımlarımız çeyrek finalin ötesini görür. Yani ülke puanı kazanıp orada 9. sıraya arada girersek biz girersek iki takımımız direkt Şampiyonlar ligine gidecek. Yani umarım öyle olur. Ya da bir ön elemeyle oynayıp gidebilse o da olur. Yani ön elemeye geçemiyoruz zaten takımlarımız. Yani Fenerbahçe için şöyle bir durum var. Herhalde Aston Villa Premier Ligi 4. bitirirse ve UEFA Avrupa Ligi'ni alırsa bir de kim derdi Olympiakos'ta Yunanistan şeyini ikinci tamamlayamazsa 2 ön eleme oynayacak Fenerbahçe. Yani öyle bir ihtimal var ve seri başı olma ihtimali var.
1: Bu ihtimaller üzerinden belki planlamalar, hesaplamalar yapılabilir. Tekrar gelelim. Tabii gidecek olan futbolcular üzerinden bakılınca bu satılması planlanan oyuncuların tekrar kadroya geri dönmesine sıcak bakar mı mevcut yönetimler? Örnek veriyorum Aziz Bey'in seçilmesi halinde ya da Hakan Bey'in seçilmesi halinde mesela İrfan Can Kahveci'nin geri dönme ihtimali ya da Livakovic'in tekrar oynama ihtimali falan böyle var mı ihtimaller?
0: Ya İrfan, yani ben yerli oyuncuların yine olma ihtimali düşünüyorum ama yabancılardan döneceğini düşünmüyorum çok fazla. Şimdi yanımda hemşerim var Ahmet Konanç.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Doğan Bey, nasılsınız?
1: Sizleri sormalı efendim.
2: Acun Bey'in size selam var.
1: Eksik olmasın.
2: Evet. Çok ses getirmiş geçenki yayınımız. Acun abine selam var.
0: Aleykümselam.
2: Ne yapıyorsun?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun? Silkelendin, kendine geldin mi?
2: Birazdan Digi Futbol var. Digi Futbol YouTube kanalında 11.30'da yayındayız. Seni dinlemek çok hoşuma gidiyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Video şey yazmış, gördün mü sen bunu? 3 tane isim vermiş. Ya Allah bir arada.
2: Hangi 3 tane
1: isim? Ederson'u söyledi.
0: Volkan, ben de Erhan abi.
2: Evet. Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Ahmet Konan. Sizlere Aykutçuların sıralı listesini veriyorum.
1: Evet.
2: 1 İrfan 25, 2 Volkan Demir, 3 Erhan Alveroğlu. Geçen Serdar abi program yapmış.
1: Evet.
0: Liste yazıyor, gördün mü?
2: Aykutçuları, İsmailcileri sayıyor. Aykutçulardan 16 tane saymış bu arkadaşlarla. İsmailcilere geçiyor, telefona bakıyor, bir tek Ahmet Konanç var diyor. Tek başıma kaleyim, tek başıma. Sizi seviyorum.
0: Abi senin ne olduğu belli değil ki ya.
2: Nasıl bir laf bu ya?
1: Şu camiada hiç Ersuncu'nun olmaması çok kötü bir şey değil. Öyle mi demek istiyorsun? Ben de öyle bir amiydim.
2: Artık çok geride kaldı. Hoca bıraktı, teknesine biniyor, geziyor vesaire. Sen niye bana az önce senin ne olduğun belli değil dedin?
0: Oğlum Tedesco'yu bir övüyor, bir yeriyor sonra.
2: Ben zamanında eleştirdim. Fenerbahçe'nin hocası diye destekledim. Ama daha Göztepe maçından sonra da beyaz bayrak kaldırdım olmuyor diye.
0: İşte.
2: Sen bile böyle diyorsan ben
0: seviyorum seni galiba.
1: Daha ne diyeyim ben diyor.
2: Ben daha ne diyeyim? O zaman tabii. Sosyal medyadaki insanlara kızmayayım ben.
0: Seni seviyorum.
2: Gazeteciye ben... senin ne olduğun belli değil der mi ya? Ya böyle bir şey var mı abi? Ya gazeteciliği mi unuttuk abi? Biz herkesten haber yaparız. Herkesle ilgili görüş belirtiriz. Ben senin gibi Aykutçu mu olmak zorundayım?
0: Aykutçu değilim ben. Ben
1: bu arada seviyorum. Çok arada şu an iki başkan arasında.
2: Yok, ben...
1: Senin gene tarafın biraz belli İşitim. Gibi İrfan.
2: Şeye gittik.
1: Öyle söyleyeyim. Öbür tarafta.
2: Gecesine bak... gittik Doğan abi. Aziz Yıldırım'ı kapıda karşıladı.
1: Lütfen şöyle gelebilir miyiz artık? Uzaktan o kadar konuşuyorsun.
2: Aziz Yıldırım'ı karşılıyoruz abi kapıda. Tabii Sayın Başkan o anda ne dediği bile önemli. Gazeteci olarak karşılıyoruz yani. Abi şeyi gördü, İrfan'ı gördü. Şöyle 10 saniye baktı. Sen de mi buradasın diye. Bence senin Aziz Bey'le aranda bir program var. Dedi ki sen de mi buradasın dedi.
0: Oğlum orada benim sayemde kurtuldu. Yoksa sana fıçıyı atacaktı. Beni görünce rahatladı.
2: Hakikaten ben yanlış hissetmedim. Bana bir şey diyecekti değil mi?
0: Yani o yüzden.
2: Merhaba ben Ahmet Konanç başkanım dedim. Böyle durdu. Sen dedi. Sonra sol taraftan biri bir şey deyince oraya döndü. Onu mu diyorsun?
0: Vallahi bilmiyorum. Başkanım her zaman şeydir, haklıdır.
2: Yok bana bir şey mi diyecekti? Öyle mi anladın?
0: Yok bilmiyorum ya. Ama yok sen bir şey deme sana. Sana kim bir şey diyecek?
2: Ya, sen dedin mi? Ya fırçayı kurtardım senden diye.
0: Öyle, sen bana öyle deyince ben de öyle dedim.
2: Yok bana bir şey diyecekti. Orada sonra unuttu başkanım.
1: Doğan abi bir Ahmet Ercan'lar eksik şu an yayında diye ya.

0: seviyorum. 11.30'da Dici Futbol YouTube kanalındayım. Sevgiler.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
2: Yine dağıttın ortalığı ya.
3: Diyor ki başkan, kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanıdır. Bunu hangi Fenerbahçe taraftarı unuttu? Ya da kongre üyesi, genel kurul üyesi unuttu. Kim olduğumuzu ve neye inandığımızı.
2: Aradan 13 sene geçti değil mi? 13 sene mi oldu şampiyonluğu olalı? Yani benim oğlan hala bir şey bir yaşındaydı şampiyon oldu da. 2013-2014. Yani dolayısıyla birçok kongreyesi o coşkuyu, şeyi unutmadı ama yani bence bir hatırlama zamanı geldi. Doğru bir şey, iletişim cümlesi bence.
3: Fenerbahçemiz Türkiye'ye yıldız oyuncu kültürünü getiren bizlerin elinde yeniden köklerine dönecek şeklinde bir açıklaması daha oldu Aziz Bey'in.
2: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi yıldız derken böyle 60-70 milyon euro vereceğin isimler değil. Mesela Elif Elmas'ı Fenerbahçe 150 bin euroya aldı. Yıldız bir oyuncu muydu geldiğinde, ama sonra yıldız oldu, gitti Napoli'ye falan, hadi çok ciddi transferde gitti. Yine Noble'yi almıştı mesela, devralası transferi çok uygun fiyatlara. Ande Santos gelmişti, yine çok yani Noble'de çok yıldız bir isim değildi ama Fenerbahçe'ye katkılarıyla önemli yıldızlar yaptı. Ama Anelka gibi, işte Van Oydonk gibi, ondan sonra Van Persie gibi isimleri de dahil etti. Ama diğer taraftan şunu çok iyi biliyoruz ki Sayın Aziz Yıldırım'ın bu sürece iyi hazırlandığını hep biliyoruz. Hani futbolcu isminden ziyade özellikle Güney Amerika Brezilya pazarında Fenerbahçe'de forma giyebilecek işte 23 yaş altı genç potansiyelli oyuncularla ilgili bir kapsamlı bir liste hazırlandığını biliyoruz. Yani bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Ve geldiklerinde de eğer gelirlerse, eğer transfer seçilirse de eksikler işte nelerdir? Kaleci, sol bek, orta saha, işte stoper, iki tane forvet ve kanat gibi mevkiler öncelikli mevkiler, ama her mevki için alternatifli bir transfer listesi, transfer oyuncu havuzu oluşturdu ve bu oyuncu havuzu içerisinde teknik heyet belirlendikten sonra da direkt hızlı bir şekilde hareket edecek. Ha, şunu Sayın Aziz'in şunu net bir şekilde ifade etti. Şu anda dedi medyada çıkan oyuncuların isimlerinin çoğu yanlış. Evet, biz dedi görüşmeler yapıyoruz. Belki bu süreçte anlaşacağımız oyuncular da olacak. Ama bu oyuncular ve teknik heyeti 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağız diye ifadesini kullanmıştı. Ki aynı o şekilde yani görüşmeler, evet çalışmalar yapılıyor. Oyuncular belirleniyor. Ama hızlı bir şekilde işte 6-7 Haziran'dan sonra da hızlı bir şekilde bunların hepsi hayata geçirilir diye düşünüyorum. 18 Haziran'da da şey var, basın toplantısı var. Büyük basınla buluşacak. Lansman düzenlenecek. Bu oradaki basın toplantısında da tüm detayları açıklayacak.
3: Şimdi Galatasaray'ın bir Dursun Özbek dönemi vardı. Ardından Burak Elmas gelmişti. Ligi 13. 14. bitirmişti. Sonra Saadettin Bey geldi büyük umutlarla. Biz de gördük. Kötü bir yönetim oldu. O da kötü bitirdi. Ve tekrar nasıl Dursun Özbek'e dönüp başarı yakaladıysa Galatasaray, Aziz Bey'e dönüp tekrar Fenerbahçe aynı başarıyı yakalar mı diye düşünüyorum demiş. Sanki bu senaryo bana şunu hatırlatıyor diyor. Galatasaray'ın o yükselişine geçtiği tekrar dönemini Fenerbahçe'de yaşıyor fark ettin mi abi diye bir dinleyici sormuş Kadir.
2: Olabilir. Ya umarım, ya şimdi Sayın Aykut Hocaman'ın ifadesiyle söyleyeyim onu da. O da demişti ki yani mutlaka Fenerbahçe'nin de bu dipten dibe vurup sonra yükseleceği, Fenerbahçe'nin çağının başlayacağı zaman da gelecektir diye. Fenerbahçe'nin çağı da mutlaka başlayacaktır. Yani bu kadar uzun süreli bir kötü gidiş olmayacaktır. Mutlaka Fenerbahçe'de bir toparlanma olacağını düşünüyorum ben de Doğan.
3: Burada tabii sen eski isimleri sayınca Kostadinovlar, Schumacher'ler, Ortega'lar, Moldovan'lar, Rapaiç'ler, öyle isimler de akla gelmiş. Böyle bir oluşumun olması tekrar bizi mutlu eder şeklinde yazılıyor.
2: Ya yani şöyle söyleyeyim, özellikle Güney Amerika ve Brezilya pazarlarıyla ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Oradaki isimlerle ilgili. Belki isim yıldız isim, hani böyle ilk başta duyulan bir isim olmayacak ama Fenerbahçe'ye faydalı olabilecek isimlerin kadro yani nokta atışlar yapılması hedefleniyor Sayın Erzurum yönetiminde.
3: Şimdi
2: Sayın Hakan Safi de şunu söyleyeyim, Sayın Hakan Safi de 4 önemli dünya yıldızı kadroya katmak istiyor. Bunun için tüm yani şartları zorlayacak, hani mali anlamda şartları zorlayacak şekilde, kimsenin kafasında soru işareti olmayacak şekilde bir transfer, 4 tane önemli yıldız transfer etmek istiyor. Diğer taraftan da önceliği yabancı bir teknik adamla çalışmak, ama diğer şeyde eğer yabancı teknik adamla da anlaşamazsa Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayı ise İsmail Kartal.
3: Başkan adaylarından Hakan Safi seçim sloganını duygusal bir mesajla açıklıyor. Demir aldık limandan şeklinde yaptığı işle de bağlantılı. Hafızalara kazınacak, başarılara kazanılacak, yarınlara rengimiz belli, rotamız belli, geliyoruz şeklinde bir kaptan edasında yaklaşmış. Sözümüz söz, gözler görsün yazıyoruz, kulaklar duysun söylüyoruz. Sana layık olabilmek için geliyoruz. Fenerbahçem ne istersen iste benden şeklinde lambadan çıkmış bir cin gibi şu an.
2: Şöyle söyleyeyim.
3: Dile benden ne dilersen.
2: Genç dinamik ve yani çok fazla ismi üzerinde yıpratılmamış bir isim olarak Sayın Hakan Safi çıkıyor. Aslında
3: her iki adayında yabancı bir teknik adam düşüncesi var mı?
2: Yani şu anda tüm teknik adam şeyleri masaya yatırılıyor. Ama benim şahsi düşüncem, Doğan şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bunu her yayında, her katıldığım yayında da diye geçiyorum. Benim şahsi düşüncem yerli teknik adam olması çok daha doğru olur. Niye doğru olur? Çünkü 2027 yılında bir seçim daha olacak. Yani bu yönetim, gelen yönetim 1+3 yıllık için, ama şöyle söyleyeyim, karşısına şampiyon olamadığını düşün.
3: 4 yıllık başkan gelmez, onu söyleyeyim. Tabii, yani. Bir senede şampiyon doğru, olmayan doğru. Aziz Bey de olsa tamam. Tekrar seçimde Mehmet Ali Aydınlar devreye girebilir. Ali başkası Koç, gidebilir, Ali Koç devreye girebilir. Bir sürü isim çıkabilir gene.
2: Yani şöyle söyleyeyim, 2026 yılında gidin şampiyon olamadın 2026-2027 sezonunda. 2027'de karşısına rakip çıkacak. Dolayısıyla şimdi bir de gelen yabancı teknik adam uzun vadeli sözleşmeye gelir yani. Ve burada karşılaşacağı ortam öyle bir şey, çok sağlıklı bir ortam söz konusu değil.
3: Kalıcı çünkü, olabilmek adına yerli bir teknik adam mı?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Yerli teknik adam. Ligin dinamiklerini çok iyi biliyor. Fenerbahçe'nin dinamiklerini biliyor. Karşılaşacağı ortam Samandıra mesela. Samandıra'da yeniden bir yapılanma yapılması gerekiyor. Samandıra'da şu anda o beklenen yapı yok. Diğer taraftan şimdi 38 tane futbolcum var. Bu oyuncuları tanıman gerekiyor. Kiralıktan dönen oyuncularla, kiralıkta forma giyen oyuncularla ilgili bilginin olması gerekiyor. Bu nedenle ben yerli teknik adam olması için. Ve yerli teknik adam baktığın zaman zaten Türkiye Ligi'nde son yılların şampiyonlarında hepsi yerli teknik adam olmuş. Yabancı teknik adamlar çok fazla başarı olamamış. Yabancı bir teknik adam da uzun vadeli sözleşme ister. Uzun vadeli bir planlamaya gelir. Onlar mesela yani ve şimdi diyelim ki 2027 yılında seçilmedi gelecek yönetim. Şimdi o tazminat ödemek zorunda kalacaksın. Fenerbahçe'nin son yıllarına baksana. Mourinho ile anlaştı Sayın Ali Koç. Mourinho'yu gönderdi Fenerbahçe. Mourinho'nun tazminatını halen ödemeye devam ediyor taksitler halinde. Tedesco'yu gönderdin. Saadettin Saran belki başka bir teknik adamla çalışmak istiyordu. Ama göreve geldiğinde Tedesco takımın başındaydı. Ve sözleşmesindeki fesih maddesini ödeyerek şimdi Tedesco'yu da gönderdin. Şimdi yabancı bir teknik adam geldi. 2020'de başka bir yönetim geldi. Ya yeniden istemeyeceği bir teknik adamla çalışmak zorunda kalacak. Ya da o teknik adamın tazminatını ödeyerek göndermek zorunda kalacak. Ya Fenerbahçe'nin şu andaki mali durumunda en önemli, kötü mali durumunda en önemli nedenlerinden bir tanesi bu.
3: Az önce isimleri geçen İsmail Hoca da, Aykut Hoca da bunu göze alarak şu an yeşil ışık yaktı mı, tamam diyorlar mı?
2: Tabii canım, onlar bence Sayın Aykut Kocaman'ın.
3: Mesela Hakan Bey'in yabancı bir teknik adam haricinde yerli olarak düşündüğü tek teknik adam İsmail Kartal olduğu
2: söyleniyor. Evet, İsmail Kartal'la da çalışmak istediğini biliyorum Sayın Hakan Safi'nin.
3: Aykut Bey de gerçekten, Aykut Hoca'ya da mesela yanında Oğuz Hoca ve Volkan Demirel gibi böyle bir koalisyon olma durumu var mı?
2: Sayın Oğuz Çetin'in yine hani futbol aklı olarak Fenerbahçe'de
3: olmayacak. Çok karışmaz mı işlere?
2: Yok,
3: yani
2: yok, bence çok fazla karışacağını yani düşünmüyorum.
3: Bir Aykut Hoca, bir Volkan Hoca, ikisi yeterli değil mi ya sana? Oğuz Hoca'nın katabileceği ne var mesela?
2: Şöyle söyleyeyim, şimdi Sayın Aykut Kocaman ile ilgili şu ifadeler kullanılıyor ya geçen, yani Emre abiyi çok severim. Emre abi de dile getirmiş. Ya işte Sayın Aykut Kocaman işte o biraz fazla şey yapmış. 6 yıldır çalışmıyor diyor da 6 yıl olmadı herhalde. İşte biraz Oyuncu değişiklik kuralları bile, onun dönemindeki oyuncu değişiklik kuralları bile değişti falan işte. Önceden 3'tü şimdi 5'ti falan diye. Ya şimdi şunu net bir şekilde söylemek lazım. Aykut Kocaman bu

kadar futboldan uzak birisi değil. Halen futbolu yakından takip ediyor, maçları yakından takip ediyor. Önemli teknik adamlarla görüşmelerde yapıyor. Yani 4-5 senede takım çalıştırmadı diye tamamen futboldan uzaklaşmış bir insandan bahsetmiyoruz. Yani futbolun kuralları da komple değişmedi herhalde. Burada Sayın Aykut Hocam'ın eğer Fenerbahçe

0: diyorsun?
1: Ha, o değil ama şöyle söyleyeyim. Yani güçlü bir yönetici olacak, tekniyeti olacak yedek kulübesinde. Yani Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Fenerbahçe'de forma giymiş. Dirkaç çok önemli bir zaten. Bir de pro lisans olan, Hollanda'da takım çalıştırmış, Hollanda liginde takım çalıştırmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Onun Aykut Kocaman gibi bir ismin altında yardımcı olarak yardımcılığı kabul etmesi bence önemli bir gelişme olur. Yine efendim belki Volkan Demirel de olacaktır mutlaka. Ama şunu söyleyeyim, bence Sayın Aykut Kocaman'la ilgili inanılmaz bir algı yapıyorlar. Yani inanılmaz bir algı. Hiç mi yabancı teknik adam yok? Yani 4 sene 5 sene takım çalıştırmayıp daha sonra göreve geldiklerinde takımları şampiyon yapan. Birçok örnek verebiliriz bununla ilgili.
0: Yerli hocalarda tanıdığın kadarıyla Aykut Hoca'ya olan yakınlığını biliyorum. O yüzden oyuncu anlayışından ya da şu anki mevcut kadrodan Aykut Hoca'ya yakın hissettiğin yerli oyuncular kimler? Mesela İsmail'le çalışmayı çok ister. İsmail asla kaybetmek istemez. Bence ama Oğuz Aydın bilmiyorum belki.
1: Yok ben şöyle söyleyeyim.
0: Levent Mercan belki, işte Kerem Aktürkoğlu onun gibi falan. Böyle yerli dediğinde, yerli teknik adam üzerinden gidiyoruz ya. Ve yerli oyuncuların Fenerbahçe'de bazen bir birlik olup yabancı oyuncular arasında sıkıntılar yaşandığını falan böyle duymuştuk.
1: Ama şöyle söyleyeyim Aykut Hocaman.
0: Bu da olumsuz anlamda söylemiyorum. Bunu belki Galatasaray kulübünün içinde de vardır da çok haber çıkmıyordu da.
1: Sayın Aykut Hocaman yani.
0: İşte bu İrfan Can Kahveci ile Cenk'le Menk'le olan olaylardan dolayı söylüyorum.
1: Ama işte şu var. Buradaki mevzu orada otoriteyi sağlayabilmek. Bir teknik adamın en önemli özelliği orada gerek Samandıra'da gerekse işte soyunma odasında otoriteyi sağlamak. O liderliği göstermek. Eğer Aykut Kocaman takımın başına gelirse ben o şeyi sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü şu unutuluyor. Mesela hep 2012-2011'de şampiyon olduktan sonra 2012-2013 sezonunda işte şampiyon dolaşamadı gibi cümleler kullanılıyor. Ama şu var, o sezonda insanlar o dönemde neler yaşandığını unutuyor mesela. Her gün Fenerbahçe'nin her maça çıkarken altyazı geçerdi Fenerbahçe'de. Kaç, işte Fenerbahçe'nin 10 puanı silinecek. Yorumcular işte yazardı 20 puanı silinecek. Ondan sonra şunlar olacak, bunlar olacak. Yani o ortamda takımın yine şampiyonluk yarışında tutan bir isim yani zor geçen bir süreçte, yeniden yapılanan bir süreçte takımı şampiyonluk yarışında tuttu. O yüzden ben Aykut Kocaman diyorum. Ha, buna yakınlığından dolayı falan değil.
0: Ama süreci iyi takip ettiğin, kriz yönetimini tabii. biraz daha iyi organize edebildiğin
1: şu anda,
0: için diye söylüyorum.
1: Şu anda tabii şu anda Fenerbahçe'de kaos ortamı olacak yani. Şöyle söyleyeyim, 38 tane futbolcudan bahsediyoruz ya. Gelecek teknik adam bunları tanıyacak, onlara göre karar verecek.
0: Önemli şeyler tabii ki. Yani yerli oyuncular üzerinde, çünkü Beşiktaş'ın bir yerli oyuncu taarruzuna geçtiği, Yusuf Sarı'yı, Salih Özcan'ı, Oğuz Aydın'ı listeye aldığı söyleniyor da.
1: Kiralık görmeyiz. Bonservis abi alırsanız. Yani siz Beşiktaş çünkü şey yapıyor. Bak, Cengiz almadınız, 6 milyon euro bonservis vardı.
0: Cengiz kendini aldırmadı diyelim ona.
1: Cengiz evet, aslında bence hayal kırıklığı. Şöyle hayal kırıklığı. Biliyorsun MLS ligine kiralık olarak gitmişti. 25 milyon dolar satın alma opsiyonu vardı. Kullanmadı takımı. Beşiktaş'a gitti, 6 milyon euro satın alma opsiyonu vardı. Kullanılmadı. Şimdi tekrar Fenerbahçe'ye dönüyor. Ama Cengiz'in de bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani Cengiz çok kaliteli bir futbolcu. Ama inanılmaz bir düşüş var kariyerinde. O kadar yaşı da çok fazla değil yani Cengiz'in. Yaşı da çok fazla değil yani.
0: Mesela şeyi hatırlıyorum. İrfan Can Kahveci'nin ilk geldiğinde homurtuları, tribünlerde böyle sıkıntıları hatırlıyorum. Bir sene sonrasında ligin en değerli oyuncusu olarak sezonu bitirmesi.
1: İsmail Kartal döneminde.
0: Evet, yani şöyle bir şey var. Yani oyuncu almak yerine bir oyuncuya dokunmak da çok kıymetli bir şey.
1: O yüzden diyorum işte.
0: Yani Muçi'nin şu an Trabzon'daki performansı ve Beşiktaş arasındaki ilişkisine baktığında Muçi diyor ki burada çok mutluyum. Beşiktaş'ta mutlu değildim diyor, anladın mı? Ya yani bir futbolcunun iyi oynayabilmesi mutlu olmasına bağlı bir şey. Kafasının rahat olmasına, maaşının yatmasına bağlı bir şey yani.
1: Ama o ortamı da sağlaman lazım işte. Gerek Samandıra'daki o ortamı sağlaman lazım. Mevcut durumda Samandıra'da da yeniden bir yapılanma olacak zaten.
0: Mesela örnek veriyorum, aklıma geldiği için söylemiyorum, gündeme geldiği için söylüyorum. Zeki Murat Göle ile yollar ayrılıyor mu?
1: Ayrıca
0: sanki Rize maçından sonra, yok Rize Beşiktaş'ta oynuyor. Eyüp maçından sonra bitiyor mu?

0: çıkıyor zannetmiyorum yani. Zeki Murat Köle
1: ha tek suçlu oymuş gibi abi, neden mesela hani bir ekip gelmesi, ne bileyim Aykut Hoca gelirse Zeki Hoca olmaz veya ne bileyim yabancı hoca gelirse artık Zeki Hoca olmaz.
0: Ya Zeki Hoca birçok teknik adamla çalıştı. Ama bence
1: mesela Zeki Hoca artık Fenerbahçe'den kendi ayrılıp da teknik adam olmayı düşünüyor mu?
0: Bence yapması lazım. Kendini kanıtlaması lazım. Son iki maçta bence Fenerbahçe'nin oyun anlayışını değiştirmesi. Başakşehir ve Konya gibi iki zorlu rakip karşısında birisi deplasmanda birisi kendi sahasında.
1: Ya ben Sami Uğurlu'yu ya da ne bileyim bir Mesut Bakkal'ı düşüneceğime örnek veriyorum. Bir Zeki Murat Göle'yi denerim mesela. Şöyle şu an lige çıkacak olan mesela bir takım olarak düşünürüm.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Erzurumspor'da olabilir
0: Zeki Hoca hep burada eleştirdik şey yaptık ama şunu hakkında vermek lazım. Yani son iki maçta yaptığı değişiklikler. Oyun anlayışında Fenerbahçe'nin yaptığı değişikliklerle ne kadar etkili olduğunu gördük. Fenerbahçe son iki maçta organize ataklardan goller attı. Burada eleştirdiğimiz Tedesco'yu eleştirdik. Organize atak yapmıyor. Sadece geçiş hücumlarından Fenerbahçe goller buluyor ifadesini kullanmıştık. 7 eksikle Başakşehir maçına çıktı. Başakşehir rahat bir oyunla yendi. Oradaki hatta ben basın toplantısına kendisine sormuştum. Yani bu kadar kısa sürece kaos içerisinde yani takıma neyi değiştirdiniz diye. Dedi oyun anlayışında küçük değişiklikler yaptık dedi. Topun dedi hakimiyetin bizde olmasını istedik. Oyunculara topun hakimiyetinin önemli olduğunu vurguladık. Ve bunlar da yeni getirdi.
1: Şimdi ve bunun asensiyosuz olduğunu da
0: hatırlatalım. Evet, Fred'i mesela daha etkili oyun var. Fred son iki maçta 2 gol 2 asist yaptı. Herkes diyor ki işte lig bitti ondan sonra. Ama Fred'i o şekilde oynatmadı ki. Ne Jesus o şekilde oynattı ne de Tedesco o şekilde oynattı. Şimdi sen şimdi Fred'i 80 metrede oynatırsan ondan bir verim alamazsın. Ama Fred'i kaleye daha yakın, daha dar alanda oynatırsan ondan maksimum verim alırsın. O da İsmail Kartal dönemindeki gibi oynattı Fred'i ve Fred son iki maçta etkili performans ortaya koydu. Daha fazla pozisyona girdi Fenerbahçe. Daha organize atak yapan bir Fenerbahçe izledik son iki maçta. Şimdi şey derler Konya'nın çok fazla ligde şeyi kalmadan rahattı. O yüzden böyle oynadı Fenerbahçe diye. Ama Başakşehir'in Avrupa iddiası vardı. Ve o maça Fenerbahçe'nin eksikleri olduğu maça 7 tane eksiğinin olduğu maçta galip gelerek Avrupa iddiasını sürdürmek için sahaya çıktı. Ama o maçta da Fenerbahçe çok iyi oynadı. Hatta Nuri Şahin şunu söyledi. Dedi ki 5. dakikada sadece 5. dakikadan sonra hiçbir şey yapamadık dedi. O yüzden hani Zeki Murat Gören'in ben kendi kariyeri açısından artık bir teknik direktörlük kariyerine adım atması gerektiğini de düşünüyorum. Yani onu söyleyeyim. Çünkü bunu başarabilecek kaliteye de sahip. Ama diğer taraftan eğer Aykut Kocaman geldiği takdirde de bence yoluna da devam eder.
1: Şunu söylemek istiyorum. Gelen mesajlardan hemen sana sırasıyla okuyayım. Hayırlı yayınlar Dodu. UEFA'dan Fenerbahçe 10 milyon euro ceza geleceği söyleniyor. Bir tane boş transfer yapmazsın Sidiki gibi olur biter diye düşünüyorum demiş.
0: Mesela Sidiki'nin şeyi de çok ya ben hala anlam veremiyorum. Yani niye anlam veremiyorum Doğan biliyor musun? Adam Rangers kulübünde 350 bin euro diyebiliyorum yani. Hı-hı. Belki daha da az. Fenerbahçe yıllık 3,5 milyon euro veriyor.
1: Teşekkürler Devin Özek mi?
0: Vallahi kim yaptıysa teşekkürler. Yani 10 katı ya bir şey söyleyeceğim 10 katı diye yani 10 katı veriyorsun ya 10 katı. Yani 350 bin euro oyuncu veren alan bir oyuncu herhalde dese ki Fenerbahçe ben sana 1,5 veriyorum dese gelmez miydi bu futbolcu?
1: Yani
0: gelmez miydi? Yani 10 katı veriyorsun 3,5. Şimdi Şerif'i göndermek istese, Şerif'i Fenerbahçe göndermek istese veya kiralamak istese hangi takım Şerif'in 3,5 milyon euroluk kiralama yıllık ücretini öder. Hiçbir kulüp ödemez. Yine aynısı olur. Ne yapar? Yine Fenerbahçe diyelim ki 3 milyon eurosunu öder. 500 bin eurosunu Fener öder. 500 bin eurosunu diğer rakip öder. 3 milyon eurosunu Fenerbahçe öder. Ya ben bunu anlayamıyorum. Ya. Gerçekten yani 10 katı 350 bin euro ücret alan bir oyuncuya 10 katı ücret vermesini gerçekten mantıklı bir şey yok. Mesela Nene için de enteresan şey var. Nene mesela bence rotasyonda yani Nene yani ne kadar mesela şeyi tutuyor yaş oranı tutuyor. Bence rotasyonda kalması gereken bir oyuncu. Yıllık ücretini
1: iyi bir hamle oyuncusu.
0: Tabii tabii 1,5 milyon euro gibi bir ücret alıyor.
1: Yorgun bak, bir defansı bak, yıpratabilecek
0: bak,
1: bir oyuncu.
0: Nene 1,5 milyon euro alıyor bak düşün. Nene 1,5 18 milyon euro. Herkes Nene'nin verilen bonservisi tartışıyor. Belki bonservisi 5-6 milyon euro civarında olsaydı derdi ki faydalı bir oyuncu. Ama şimdi bakıyorsun Nene'ye 1,5 veriyorsun. Şerif'e 3,5 veriyorsun yani bunlar attığın gol işte bonuslar falan da var. Hı hı. Yani Nene mesela anlaşma yapmış kulüp mesela Fenerbahçe'yi istemeden önce Bir Alman kulübüyle mi herhalde 5-6 milyon euro seviyesinde kulübü anlaşıyor. Sonra Nene'ye Fenerbahçe aradan bir şey atam anlaşma Nene gidecek Fener 18 veriyor yani. Ya arada 12 milyon euroluk fark var.
1: Fark var. Devin Özek önceki kulübünde genç oyuncular bulup oynatıp satacak bir oluşumdu. Öyle bir scout'tu. Fenerbahçe gibi yarışmacı takımda olmazdı. Ama bunu bile anlayamadı Ali Bey yönetimi. Kolay gelsin demiş.
0: Bak John Duran'a mesela inanılmaz bir yıllık şey ödedin kiralık oyuncuya. Yani bir de yani ben şeyi takdir ediyorum ama yani öyle söyleyeyim. Devin Özek'i. İki başkanı da yaptığı sunumlarla etkiledi ve görevde kaldı.
1: Ya da şöyle söylenmiş az önce. İyi yayınlar Dodo. İrfan Bey'e söyler misin? Siz demediniz mi Tedesco hastayken gelmediği 3 maçta Zeki Bey'in 15 senede hiç kendini geliştiremediğini olmaz
0: mı şey dedi. Ama demek ki şunu söyleyeyim. Ben onu diyorum. Ben eleştirdim. Ama demek ki orada Zeki Murat Gül'e kendi hamlelerini yapmamış. Ben o yüzden eleştirdim onu. Yani sen hoca olarak kendi hamlelerini yapman gerekirdi. Demek ki oradan bir şekilde Zeki Murat Gül'e şunu şunu yap denilmiş veya kendi hamlelerini yapmamış Zeki Murat. Şimdi orada takımın başında son şeyde tam yetkili olunca kendi hamlelerini yaptı.
1: Fenerbahçe taraftarıyım. İrfan 25'e katılıyorum. %100 yerli hoca olmalı. Aykut Kocaman, İsmail Kartal yerli olsun. Hangisi olursa olsun fark etmez diye düşünüyorum demiş. Yıllarca boşa para verilmiş. O zaman bir söz hakkı yoksa yok muydu? Ne diyor orada duruyordu o zaman Zeki Hoca? Tedesco döneminde herhangi bir söz hakkı yok muydu diyor. Yıllarca boşa para verilmiş o zaman.
0: Yani ben de bak buradan eleştirdik zaten yani hocayı yönlendirmesi gerekiyor. Belli noktalarda hocaya demesi lazım ki itiraz etmesi lazım. Yani bunu yapılması gerekiyor denilmesi gerekirdi. Ama bunu yapmadı. Ben Zeki Murat Hoca'yı bu yüzden eleştiriyorum.
1: Zidane gelse kimse hayır demez ama kimse de uzun zamandır takım çalıştırmıyor demez. Ama Aykut Kocaman gelince uzun zamandır takım çalıştırmıyor demez.
0: Klopp için de aynısı.
1: Klopp ve Zidane için de aynısı söylenir.
0: Yani gidiyorlar Klopp'la görüşüyorlar. Diyorlar ki ona kimse demiyor mesela şey futbol kuralları değişti.
1: Ama şimdi marka olunca tabii ister istemez.
0: Aykut Kocaman da marka.
1: Yani tabii ki yerli anlamda.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi,
1: camia anlamında.
0: Fenerbahçe şampiyonluk yaşamış. Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış.
1: Mesela Türkiye'de Konya Spor ve Başakşehir'le Fenerbahçe 3 takım çalıştırdı değil mi Aykut Hoca?
0: Evet.
1: Burada hiç düşünülen, teklif götüren kulüp biliyor musun Aykut Hoca'ya?
0: Var.
1: Kabul etmediği.
0: Anadolu'dan var.
1: Yani mesela öyle şeyleri.
0: Göztepe falan tercih ediyor. Öyle şeyleri. Konya tekrar geldi.
1: Biraz
0: kabul
1: haber
0: etmem.
1: Yapmak gerekmiyor mu? Hoca ile ilgili olarak hep böyle bir hoca, değerini yüksek tutmak ya da belli bir seviyede tutmak. Hocanın iletişim konusunda bu konuda biraz PR çalışması yapması gerekmiyor mu? Ya hep böyle Aziz Bey gelince ben teknik adamlığa devam edecekmişim gibi bir durumu.
0: Günümüzde zaten bir sürü süreç hep PR çalışması üzerinden yürüyor.
1: O yüzden soruyorum yani. İletişim ama, çok kıymetli
0: ama,
1: bir şey
0: ama, yani. Hayır şöyle söyleyeyim yani.
1: Kendini hep hatırlatmak, hazırda tutmak.
0: Yani, hoca zaten Aykut Hoca'nın en önemli bence eksiklerinden bir tanesi kendini hatırlatmak.
1: Ben mesela, yorumcu olan eski teknik adamların hepsinin bir takımla anlaştığını görebiliyorum mesela. Aykut Hoca böyle bir şeyi neden düşünmedi?
0: Yani normalde yapması lazımdı. Hani bence de çıkıp kendini hatırlatması lazım. Çünkü Aykut Kocaman'la konuştuğunuzda veya Aykut Hoca'nın bir maçı değerlendirdiğinde aslında ne kadar şey olduğunu olaya çok yakın olduğunu anlıyorsunuz. Mesela basit çok örnek şeyini söyleyeyim. 2000 İsmail Kartal döneminde şimdi şunu da söyleyeyim. Yani bazı teknik adamlar gibi şunu yapmıyor. Yani başarılı olan bir teknik adamın illaki bir zaafını bulup onun üzerinden eleştirmiyor. Takım iyiyse diyor ki iyi diyor. Sahip çıkılması gerekir diyor. Mourinho'la ilk döneminde denildi ki evet Mourinho sahip çıkılması lazım şeklinde ifadeler kullandı. Mesela Tadiş ve Dzeko için ne demişti hatırlarsan? Bak bu Tadiş ve Dzeko Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncular. Şimdi taraftar bazıları tepki gösteriyor, bazı yorumcular algı yapıyor. Hani yorumcular onlarla ilgili olumsuz şeyler söylüyorlar. Ama diğer taraftan Tadiş ve Dzeko'nun gittiği zaman ne kadar değerli futbolcular Fenerbahçe'nin ne kadar değerli futbolcular olduğunu herkes anlayacak demişti. Herkes anladı ondan sonra. Ya Tadiç için algı yapanlar sadece kıçını dönüyor, hiçbir şey yapmıyor diyenler sonra Tadiç'i övmeye başladılar. Şimdi diyorlar ya futbolun çok gerisinde Sayın Aykut Kocaman diye. Hani 6 yıldır takım çalıştırmıyor diye. Aslında futbolun çok ilerisinde Sayın Aykut Kocaman. 2010-2011 sezonunda 2010-2011 sezonunda koşu mesafesinden bahsederken, kaliteli koşu mesafesinden, sprintten bahsederken hatta Alex'in bile hani Alex'le konuşup Alex'i o konuda ikna da etmişti. Hani belli maçlarda yedek oynayacaksın çünkü üst düzey maçlar oynayacağız, 65 maç oynayacağız.

0: her maçta sen yani bu üst düzey koşu mesafelerine ulaşamazsın ama bazı maçlarda yedek oynayıp sonradan oyunu alacağım şekli ifadeleri olmuştu. Şimdi 10 yıl önce koşu mesafesine sprintten kaliteli koşudan bahsederken bugün yayıncı kuruluşta şey yapanlar, yorum yapanlar, bugün Sayın Aykut Kocaman üzerinden algı yapan insanlar da ya ne koşu mesafesi, atletizm bu diye eleştiri yapıyordu televizyonlardan. Ben buna bizzat şahidim. Şimdi insanlar koşu mesafesi sprintten bahsediyor. Demek ki Aykut Kocaman futbolun gerisinde değil, bence bir 10 yıl ilerisinde devam ediyor.
1: Orada tabii biraz Başakşehir performansı ile alakalı, neredeyse küme düşmemeye oynuyordu şeklinde hep böyle yorumlar.
0: Ama o da yanlış bir yine şey var. Bıraktığında küme al sıralardaydı ama şunu da söyleyeyim, devam yani ligin daha ilk yarının sonu gibi bir şeyden bırakmıştı. Niye mesela Konya'nın mesela gündemeyi? Konya'ya iki defa geldi. Konya'ya Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Bir kez final oynadı. Avrupa'ya Konya'yı götürdü. Konya Sporu. İşte geldiğinde belli bir noktada kulübün ekonomisini de düzelttiğini biliyoruz. Konya Sporlu futbolcular sorsunlar. Konya Sporlu futbolcular hala mesela Başakşehir'de oynayan sağ bek oyuncusu. Unuttum ismi. Ömer Ali Şahinler. Ömer Ali Şahinler sorsunlar nasıl bir teknik adam olduğunu. Mesela bütün oyuncular genellikle seviyordu şeyi, Aykut Kocaman'ı.
1: Peki. Böyle şeyler var. Eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Yayın erken bitiriyoruz.
1: Bugün biraz. Aydın Cingöz'ün yorumlarını alacağız. Hem de teknik anlamda burada bir bakım yapılacak. Mikser bakımı. O yüzden bizden izin istendi. Biz de hay hay dedik. Yapalım dedik. Dijital platformda. Bu arada hayırlı olsun Dici.
0: Evet, hayırlı olsun.
1: Yeni YouTube kanalı. Ali Naci Küçük Sen. Ahmet Konanç, Yakup Çınar, hani sadece Fenerbahçe değil, hani Galatasaraylı yorumcular da var. Aydın Cingöz yine güzel bir iş yapmış, iyi bir kadro kuruyor. İbrahim de yapıyor galiba yayınlar.
0: Evet, İbrahim de yapıyor.
1: İbrahim Hoca da yapıyor. Atakan da yakında gelir. Ondan sonra orası başlar, öyle devam eder.
0: Son dönemdeki bence en iyi yorumlar. İbrahim Hoca'nın yorumlarını çok beğeniyorum.
1: Yani orası benim kırmızı çizgim zaten. İbrahim Hoca, İbrahim Yavuz ayrı bir konu. Benim açımdan ben hem kişilik anlamında da çok severim, yorum anlamında da çok eleştirmese biraz daha hoş olacak ama sürekli eleştiriyor.
0: Ama ne yapsın, doğruyu söylüyor.
1: Ya doğru tabii ki şu anda ya eleştirme. Ama şey yapmak için değil, gündeme gelmek için eleştirmiyor.
0: Yok, doğru.
1: Oyuncu
0: değil.
1: Olduğu için eleştiriyor,
0: ama
1: anladın
0: doğru
1: mı?
0: Doğru neyse söylüyor.
1: Ya ben oyuncu olarak sahada bunu isterdim. Ben oyuncu olarak teknik adamımın şunu yapmasını isterdim gibi olaylara bakıyor ve güzel de analizleri var ya. Yani. Daha doğrusu güzelin iki tık ötesinde müthiş analizleri
0: bence
1: var.
0: Doğru analizleri var.
1: Evet.
0: Doğru yorumları var. Bu yüzden de böyle şeyleri takip edelim diyorum.
1: Peki edelim tabii ki. Dici hayırlı olsun bir kez daha dijital platforma. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: 800 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Reklam bitti.
4: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
5: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu, Houston, Texas'ta.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
2: Reklam.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan

0: fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
7: Başlıyor tabii. Tabii ki başlıyoruz. Saatler 7'yi gösteriyor çünkü. Ve biz dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir saat diliminde olan ama ruhu, kalbi spor için atan, ilim için atan, bilim için atan, hayat için atan ve mış gibi değil, miş gibi değil, tam göbeğinde olmuş adına, tam bizimle birlikte olma coşkusunda ve en önemlisi zamanı birlikte yakalamak adına attığı adımlarla bize destek olan tüm dostlarla birlikte bu anları kucaklamak için buradayız. Hoş geldiniz. Mutlu sabahlar. Herkese merhabalar. Günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar ve tarihler 15 Mayıs'ta ve sizlerle birlikteliğimize İlhan Uzundurukan'la radyomuzun sevgili değerli yöneticisi ama aynı zamanda gazeteci yazar abimizle başlıyoruz ve kendisine kocaman, güçlü, dinamik bir günaydın göndereceğiz ve o da bize günaydın diyor. Günaydın İlhan abi.
8: Günaydın Emre, nasılsın?
7: Çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız, coşkuluyuz, sevinçliyiz, mutluyuz. Hava soğuk ama yaz gelmedi yine.
8: Gelecek gelecek, merak etmeyin. Gelmeyen yaz yoktur.
7: Peki, süpermiş bu. Gelmeyen yaz yoktur. Gelmeyen kış da yok ama. Bu coğrafyada. Peki efendim, günaydın öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz?
8: İdare ediyoruz.
7: Peki, şimdi günün belki de en önemli dinamiklerinden bir tanesi Ziraat Türkiye Kupası. Çünkü artık ligde bu hafta son düşecek takım belli olacak. Şampiyon belli oldu. Ama Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la Trabzonspor oynayacak. Şöyle bir tartışma var. Konyaspor sadece 265 kilometre gidecek Ziraat Türkiye Kupası finali için. Ama Trabzonspor 1200 kilometre gidecek.
8: E ne yapalım? Yani yürüyerek mi gidiyor ya Emre ya? Ya bu kadar mı zihni sinir oldu millet? Ne fark eder canım, uçağa binecek gidecek yani. Öyle bir şey yok ya. Dua etsin. Gençler Birliği maçını kazandı Trabzon.
7: Kötü müydü yani, o kadar?
8: Evet yani az kalsın yayıncı kuruluşu batıracak bir final oluyordu Gençler Birliği Konya.
7: Evet, böyle bir Ender Bilgin enfaktüsü hissettim.
8: Evet yani düşünebiliyor musun, bu kadar patır patır büyükler arka arkaya gitti. Tabii ya sonuçta Konya maçını bu son söylediğimiz Trabzonspor kurtarabilir mi, kupayı alabilir mi, soru işaretleri var bende.
7: The Athletics okur musunuz? New York'un dergisi. The Athletics'te Carlo Ancelotti röportajı okudum. Röportajda şöyle

0: bir nokta benim dikkatimi çekti. Diyor ki her zaman diyor kendi dediklerinizi dikte etmeyeceksiniz. Biraz da oyuncuyu dinleyeceksiniz. Oyuncuyu dinlemek önemlidir diyor. O da aklıma şunu getiriyor. Türkiye'deki teknik adamlar birazcık daha dikey iletişimi seviyorlar. Hatta bunu daha önce birçok isimde gördük. Yatay iletişimden uzaklar. Bu da takımların başarısızlıklarını tetikleyen önemli hamlelerden biri mi? Ne dersiniz?
1: Yani Türkiye'de sadece futbolda değil ki her alanda bir dikey iletişim var. Yatay iletişimi abartan bir Okan Buruk var biliyorsun. Özellikle bazı oyuncular canı isterse oynuyor, canı isterse tatili uzatıyor, kampa gelmiyor falan. O da biraz abartıyor ama genelde bizim genç hocalar kendini kanıtlamak için, takıma üstünlük kurmak için dikey. Yaşlılar zaten öyle gördükleri için dikey. Yatay iletişim için çok güçlü bir karakter olman lazım. Yani takımın zaten sana saygısı büyük olmalı. Senin de artık bir şey kanıtlama derdin olmamalı ve herkesi dinleyerek, herkesin ruh halini gözleyerek bu işi yapman lazım. O da tabii ender insanlar olan bir şey.
0: Efendim bu ara böyle dünya basınına daldım. Marka'da şöyle bir yazı okudum. Jose Mourinho Real Madrid'i eski günlerine taşır mı? Çünkü o dünün adamı diyor. Buradan aklıma şöyle bir soru geldi. Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi eski günlerine taşır mı? O dünün adamı olarak mı kaldı?
1: Yok, şimdi Mourinho'nun dünün adamı olduğunu arka arkaya çalıştırdığı takımlarda gördük. Fenerbahçe'de, Portekiz'e dönünce Benfica'da gördük. Yani çok bir şey yapamıyor. Daha doğrusu belki fokus olsa yapacak. Yani Mourinho olarak Madrid'e tekrar, Real Madrid'in başındayım, ben bir silkineyim, yeniden oturup çalışayım dersime derse başarır tabii. Güçlü bir karakter, güçlü bir figür. Ama bir de Real Madrid'in kaslarında ne kadar yapabilecek onu da görmek lazım. Yani Real Madrid seni içine alıp seni bir prototipe sokuyorsa başarılı olur. Ama Aykut Kocaman başka bir şey. Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış teknik direktörlerden biri ve 3 Temmuz'da liderlik etmiş teknik direktör ve güçlü bir karakterdir. Yani hatta yani ben derim ki adamın dibidir yani Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman olmasın, seni 2 kere geldiğinde ikisinde de şampiyon yapamamış İsmail Kartal gelsin. Hangisinin doğru mantık olur mu? Öyle şey, biri başarmış öbürü başaramamış. 2 kere gelmiş başaramamış. 3.'de nasıl başaracak? Onun için Aykut Kocaman orada iyi isim. Aykut Kocaman'ı Saadettin Saral almış olsaydı bu sene şampiyondu.
0: Aa, çok önemli bir değerlendirme oldu. Peki Saadettin Saran sizce başarılı mı başarısız mı?
1: Bence başarılı oldu. Çekilmeyi bilerek de büyük bir başarı.
0: Değil mi? Herkesin koltuğa sarıldığı bir dönemde.
1: Yani ne olacak İTKK? Ben devam edeceğim dese bu adayların çoğu çıkmazdı yani.
0: Fenerbahçe'nin kongre tarihi yanlış mı peki? Yani önce Mayıs dediler ama orada toplanamayacak. Dün Orhan Zeki Ak'la birlikteydim. 6-7 Haziran dedi.
1: 6-7 Haziran yani başka çaresi yok. Toplanamaz çünkü zaten insanlar bayram sonrası tatil çoğu birleştir. Ha belki de diyorlardır ki ya işte çok millet şey olmadan hani yapıp bitirelim. Yani olabilir de sonuçta iki aday da çalışıyor sonuçta hangisinin kazanacağı da.
0: Siz kimi şanslı görürsünüz? Bu konuda çünkü çok başarılısınız.
1: Yani ben Banko Aziz Yıldırım'ı tercih eder diye düşünüyordum ama bu kadar fazla da Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın karşıtı olduğunda görmemiştim ya. Açıkçası kime sorsam böyle bir şey de var. Yani bir gençleştirme operasyonu. Anlıyorum ki Saadettin Saran'a gelen Ali Koç'tan, Ali Koç'a tepki oylarının, burada da şimdi eskiye tepki oyları, ama hala bir adım Aziz Yıldırım önde. Şöyle bir yıl için geleceğim dediği için önde. Yani hani şunu diyor Fenerbahçeliler, gelsin baba, yapamıyorsa o efsane de bitsin, hani az gelecek, dertler bitecek, efsanesi de bitsin, başarırsa da başımızın tacı diyor.
0: Gider misin?
1: Öyle olunca orada bir öne çıkma var, ama karşı tarafında güçlü bir kendine olmayan, yani Hakan Safi'nin olmayan ama muhalif oy. Zoraki nasıl Saadettin Saran'a geldi, burada da Hakan Safi'ye gelecekmiş gibi görünüyor.
0: Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçeyim. Sezon sonunda nasıl bir şekillenme bekliyorsunuz? Dursun Özbek tek aday, Okan Buruk'la devam mı? Daha devam önemlisi edelim. Icardi konusunu nasıl çözecek Galatasaray? Yani herkes şunu diyor mesela çevremde, katılır mısınız buna? Baba diyorlar, Icardi hanımla sorunu çözdü. Yeni sevgilisi var. Şimdi tamamıyla fiksasyonunu eğer futbola verirse Icardi'den o geçmiş verimin çok üstünde alınır. Böyle macera aramaya gerek yok diyorlar.
1: Okan Buruk da devam eder. O riski almak istemez. Yani 5. şampiyonluğu almak şansı çok fazla, kadrosunu korursa, çünkü Fenerbahçe çalkantılar falan, şudur budur, hele bir de kötü bir başlangıç yaparsa. Burada tabii Osimhen'in Dünya Kupası'nda olmayışı, Osimhen'in kampa katılması falan gibi avantajları da var. Icardi konusunda anlaşmayla biteceğini düşünüyorum ben.
0: Beşiktaş'ta neler oluyor sizce? Acayip karışık gibi gözüküyor. Ama Sergen Yalçın gitti mi gitmedi mi? Serdar Adalı eleştiri oklarının hedefinde.
1: Vallahi Sergen Yalçın Alper Üstündağ'a göre bugün bırakıyor. Ama bilmiyorum nasıl olacak. Bırakmasında da yarar var. Olmadı yani o. Hani zoraki bir şampiyonluktan sonra da bir sezon başlangıcı yapmıştı. Orada da bırakıp gitmişti. Burada da çok bahaneler falan olmaya başladı. Beşiktaş sil baştan, yani başkan devam edecekse muhtemelen sil baştan yeniden yapacak. Ama bu kadar para harcaya Beşiktaş'ı da ciddi borçlu bir kulüp haline getirdiler. Beşiktaş'ın görece olarak kaynak bulmada tabii ki sıkıntısı var diğer iki takıma göre.
0: Peki kritik bir soru. Sergen Yalçın olmadı ama Serdar Adalı oldu mu?
1: Yani Beşiktaş böyle bir yılda iki yılda bir başkan değiştirerek olmaz. Olana kadar, yani görev süresinin sonuna kadar devam etmesi lazım. Bence yönetimi de çok güçsüz değil. Serdar Azal'ı da iktidara yakın birisi. Hani kaynak bulmada Serdar Adalı kadar başkasını bulacağını düşünmüyorum. Yani Hasan Arat gibi kalırsınız ortada.
0: Sergen Yalçın'ı bitiren Kafa Radyo'da ya da işte Kafa internet atmosferinde yaptığı yayınlar olabilir mi?
1: Yok, yayınlarla ilgisi yok. Sergen Yalçın böyle bir adam, yani çok öyle bir işe fokus olan, yani futbolculuğunda da futbolculuğa fokus olmadı ki. Yani erken bıraktı, futbol onu bıraktı. Burada da görünen o ki, yani sıkılıyor bu tür işlerden. Herkes yarışmacı olmak, o stresi yaşamak istemez. O da rahat bir adam. Öyle olunca da günümüz futbolu öyle rahatlık, işte uzun tatiller, kamplar, sıkı kamplar istiyor, uzun tatiller istemiyor. Ve çok disiplinli bir ekiple araştırma yapmak lazım. Yani şu anda Beşiktaş'ın bütün yeni sezon kadrosunun hazır olması lazım. Uzun süre önce ligden koptuğu belli oldu. Hani hazırlık, kimi alıyor, neyi alıyor? Hocanın durumu eğer gidecekse niye bu haftayı da bekliyoruz? Yani son maçı. Yani bu işlerde daha vizyoner olmak lazım.
0: Amili takım teknik direktörü Montella'nın ismi değişik takımlarla geçiyor.
1: Olmaz. Bu federasyon başkanı onlara izin vermez.
0: Federasyon başkanının Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaları konuşamadık sizle. Ne diyorsunuz açıklamalara? Özellikle 3 nokta

0: Benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi yöneticilerle ilgili değerlendirmesi. Daha yöneticiler gelecek dedi. Bir diğeri hakemlerle ilgili. Dünya ölçeğinde iyi noktadayız dedi, hakemler noktasında. Üçüncüsü de geçmişle ilgiliydi. Bu sezon hakemlerin hataları bilerek değil ama geçmişte öyle vardı dedi.
1: Geçmişte öyle olup olmadığını tamamen duygusal olarak bakıyor. Geçmişte işte bütün Karadenizlilere söylersen Trabzonspor'un 50 tane pozisyonunu sayarlar. Alen Zinho'dan başlarlar. Necmi Perekli'den çıkarlar. Yani bir tek siz, onlar hatırlar pozisyonu. Hiç kimse hatırlamaz. Şenol Güneş de öyleydi. Zeki Uzundurkan da öyle. Birdenbire bilmem kimin
0: Tanıyor musunuz Zeki Bey'i?
1: taç çizgisinin orada çift almıştı da ona sarı kart göstermemişti falan diye anlatıyorlar. Kimseyi hatırlamıyor o pozisyonu. Oralar geçsin de sonuçta yöneticilerle ilgili varsa neyi bekliyor? Yöneticiler futbol oynamıyor. Yöneticilerle ilgili varsa onu niye bekliyorlar ki yöneticilerle ilgili? Ama görünen o ki bu bahis işi çok derinlikli. Ama buna ben 2005'ten beri yasa dışı bahis siteleri 2005'te 2006'da yasaklandı. Yasa çıktı, yönetmelik çıktı. Ondan beri ben mücadele veriyorum. Gitmediğim spor toto başkanı, gitmediğim spor bakanı kalmadı. Ya buna önlem alalım. Bak bu büyüyor. Bütün çocuklar yasa dışından oynuyor. Gel oranları yükseltelim. 10. yılın sonunda oranlar yükseltildi birazcık ama serbest bırakmadığın sürece bu yasa dışı buradaki büyük parayı kimse size yedirmiyor. Oradan alıyorsun 25 kişi, oradan alıyorsun 45 kişi, oradan alıyorsun 140 kişi, aynen devam ediyor. Ya bunun tek şeyi var, açık bırakmak. Yabancıları Türkiye'de şirketlerle birleştirmek. Türk kanunlarına göre iş yapacaklar, Türk kanunlarına göre vergi verecekler. İsteyen istediği oranı verecek, devlet para kazanacak. Bu kadar devlet 5 milyar, 10 milyar için o konferans, o yatırımcı zirvesi koşuyor. Burada 60 milyar, 80 milyar dolar kaçak var. Bunu artık çözmek lazım. Böyle polisiye tedbirlerle çözülecek iş değil. Vizyon koymak lazım ve yasa dışı bahsi yasal hale getirip vergisini almak, isteyen istediği yerden oynasın. Ama böyle yaptıkça acayip bir şekilde işin mafyası, kara paracısı herkes ortada.
0: Türk halkı seviyor bu tip oyunları. Yani piyangoyu seviyor. Onu, mesela ben Kıbrıs'ta 2,5 sezon maç anlattım. Şunu çok net söyleyebilirim İlhan Bey. Hiçbir uçak boş gitmedi Kıbrıs'a.
1: Yahu sen bir şey yasaklarsan olur. Ya bırak serbest bırak. Dünyanın her yerinde serbest, sende niye yasak?
0: Tabii.
1: Yasaklatan ve yasağa devam ettirenler bu paraları kazananlar.
0: Cuma'dan Kıbrıs'a falan giderseniz, kumarhanelere girerseniz, orada bütün İstanbul'un ben tanıdık spor basınından, spor dünyasından, sanat dünyasından herkesi orada görüyorum.
1: Onun için yani bunun acaba bir yasayla normal hale getirilmesi lazım. Bir de bu bahis konusunda bir milat, bir çizgi çizmek lazım. Yani oynayan ve şikeye karışmamış insanları bir kereye mahsus affetmek lazım. Bunların bütün şeylerini yapmak lazım. Sadece oynayan, maç satan, bunun ticaretini yapanları acımasınlar ama yani yönetici diye 100 liralık kupon yaptı diye onun da koluna kelepçe koyup almasınlar. Yani bu da doğru bir şey değil. Adam milyonlar takıma aktarmış. Sen şimdi diyorsun ki sen yöneticinin 100 liralık kupon yaptığını gördük. Hadi alalım seni. Yazık günah.
0: Şimdi siz bunu 2 yıldır dile getiriyorsunuz. Dün Demirören Medya Grup Başkanı Murat Yancı da dile getirdi. Dedi ki medya analizi yaptığımızda özellikle reklamda %75 yurt dışına kaçak var dedi. bu konunun altını çizdi ve

0: Türk basınının çok hızlı şekilde aksiyon alması gerekiyor dedi. Sizin görüşlerinizi almak isterim bu konuda.
1: Ya o yani bu Google'un, YouTube'un, Facebook'un yaklaşık Türk reklam dünyasının 150 milyarını falan, 3 milyar eurosunu kayıtsız kuyutsuz alıp götürüyor. Hiçbir belge, hiçbir vergi vermeden. Dijital ölçülmüyor ve ölçümden kaçıyor. Bunun için Medya Ölçüm Konseyi kuruldu. Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Reklam Verenler, Reklamcılar Derneği, TİAK, RİAK. Ben de orada başkan yardımcı. Uğraşıyoruz dijitali ölçmek için ama sabun gibi her taraftan kaçıyorlar. Ama devlet artık ve reklam verenler artık bunu öyle istemiyor. Bot basıp ben bu kadar seyredildim, bu yalanı da ortadan kaldıracağız inşallah.
0: Orada çok büyük palavralar dönüyor.
1: Feci, arka plan. Ama yavaş yavaş insanlar teknolojiyi öğrendikçe sadece ön yüzde bu kadar izlendik demeyi kabul etmeyip arka yüzünde getir grafiği demek lazım. Biz bir bakıyoruz işte 300 bin seyredildi diyor. İşte başladığı anda 70 bine çıkmış, dümdüz gitmiş, hiç yukarı çıkmamış falan. Gerçek izleyicisi demek ki 75 bin, bazısına çıkıyorsa 3 binde dümdüz gitmiş ama program bitmiş hala dümdüz gidiyor.
0: Hala izliyorlar.
1: yani insanlar artık öğreniyor ve dijitalde de özellikle sporda bunun önüne geçmek için çalışıyoruz.
0: Zaten o yüzden batıyorlar. Yani o kadar çok dijital mecra açılıyor ki bir yönetici açıyor bir yıl. Oradan işte birkaç kişi bu arada dijitalde birkaç kişi isim yapmış. Oradan kasayı dolduruyor sonra başka bir dijitale geçiyor. Oradan dolduruyor bir başkasına geçiyor falan. Bu güzel iş vallahi ama biz bunu beceremiyoruz işte. Bu da belki bizim eksikliğimiz.
1: Neyse.
0: Mallık bunlar benden neyse kaynaklanıyor. Ben bu konuda ders almam lazım. ben de bağıracağım bundan sonra sabahları radyoda. Ben de artık bir tarafım diye. Efendim, var mı eklemek istediğiniz? Tekvando'da müthiş bir başarı var. Dünya şampiyonu yine.
1: Tebrik ediyoruz Bahri'yi. Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu'yu. Evet, yani çok güzel işler yapıyor. Çok değerli bir spor adamı o da. Onu da tebrik edelim sporcularıyla birlikte. Herkese iyi hafta sonları.
0: Bu arada güreşte güzel. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da Delal Kadir bronz madalya aldı. Önemli işler de var orada da. Ona da
1: orada da Taha Başkan.
0: Taha'yı kutlamak lazım.
1: Evet.
0: Harikasınız. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey?
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları.
0: Kendinize çok iyi bakın efendim. Reklam vakti.
2: Reklam. Bahar geldiyse

0: kaçırmayın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi.
7: Ladies and gentlemen,

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Sinan Akçıl'ın yeni şarkısı Türkler Geliyor Dünya Kupası için yapmış. Beğendiniz mi? Yorumunuzu almak isterim. Türkler Geliyor şarkısı çok konuşulan şarkılardan biri. Bugün sosyal medyada da var ve ben de sizler için çaldım. Gelen mesajlar var. Bu bölümde aslında sevgili Emine Erdoğan'la birlikte olacaktık. Ama psikologumuz Emine Erdoğan ne yazık ki İtalya'da ve Erasmus'ta, o yüzden de birlikte olamıyoruz. Derfin Yunus Dane bizlere yazmış. Derfin Bey günaydın demiş. Hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın. Taraftar nasıl gidecek? Maliyet Antalya için çok demiş. Emrahan'dan gelmiş. Katılıyorum. Trabzon'dan direkt Antalya'ya uçuş çok kısıtlı. O yüzden de belki orta noktada buluşulabilirdi. Bu noktada mesela Konya Antalya çok yakın. Eğer bu maçı Samsun alsalardı bu kez Konyalılar laf söylerlerdi. Ben sevgili İlhan Bey'den bu noktada ayrılıyorum. Daha orta bir yerde oynanmalıydı Ziraat Türkiye Kupası finali. Günaydın, kolay gelsin, uçağa binip gidecek diyorsunuz. Taraftar düşündünüz mü demiş Osman Topçu. Çok haklı. Yerden göğe kadar. Sinan Akçıl'ın milli takım marşını nasıl buldunuz diye sormuş. Çaldık işte bak, sen nasıl buldun? Yaz kardeş bana, nasıl buldunuz marşı? Bu arada 212 alan kodu 273-10-10. Sevgili Hasan Güngör hocama kadar beni arayabilirsiniz. Görüşlerinizi dinlemek isterim milli marşla ilgili. Günaydın Emre abi. Yalçın ben. Eski Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ın geçen haftaki Samiyen'de son maçını izledi. Maç sonu hepsi eğleniyordu. Bu futbolcular futbolcular neler yapılıyor Fenerbahçe'de demiş. Yani Galatasaraylı eski oyuncular gitti ve Galatasaraylı eski oyuncularla mevcut takım buluştu. Günaydın Emre Tilev. Torreira'ya yumruk atan Beşiktaşlı ya da Fenerbahçeli olsaydı şu an hala gündemdeydi. Ne oldu? Şimdi ses soluk yok. Siz de bunu sportif bir saldırı olarak nitelendiriyordunuz demiş. Harun'dan gelmiş. Ben sportif bir hadise demedim.

0: bunu yani bu artı 31 arkadaş sabahları böyle mesaj atıp seviyor. Siz beni kulaklarınızla dinlemeyi tercih edin efendim. Yani biliyorsunuz bazen yanaklarımızla dinleyebiliyoruz. Orayla dinlemeyin efendim. Kulaklarınızla dinleyin, aklınızla dinleyin, kalbinizle dinleyin. Dinleyin yani. Ben öyle bir şey demedim. Ben şunu söyledim. Torreira'ya yapılan saldırı İster sportif olsun, ister başka bir şey olsun. Bu kabul edilemez bir şey. Onu anlatmaya çalıştım. Maalesef dinlemiyorsunuz. İnşallah dinlemeyi de öğrenirsiniz. Harika olmuş Emre abi. Türkler geliyor, harika olmuş. Hayırlı cumalar. Emre abi, bu Tekvando Federasyonu Başkanımız. Evet, Bahri Tanrıkulu eski bir tekvandocu. Dünya şampiyonu. Ve Galatasaray kutlamalarını herhangi bir kanaldan izleyebilir miyiz? Zannediyorum bugünkü kutlamaları Bein verecek. Bein'den izleme şansına sahip olacaksınız. Abi, marşlar tabii milli duygularla yazılıyor ama savaşa gitmiyoruz. 2002'deki gibi eğlenceli bir şey yapılması lazım demiş. Ben yani Furkan da böyle görmüş. Ben beğendim. Yani güzel. Sinan Akçıl'ı tebrik ediyorum demiş. Derfin Yunus Dane'den gelmiş. Bunlar bugünden yansıyan önemli notlar. 212 alan koduyla 273 10'unu arayabilirsiniz ya da 0542 73 10'unu arayabilirsiniz. Görüşlerinizi bize aktarabilirsiniz. Türkler geliyor güzel ama Tarkan bir oluruz yolunda değil demiş. Zannediyorum biz bir oluruz yolunda ya da Tarkan'ın o şarkısı çok daha dikkat çeken şarkılardan biriydi. Acun Ilıcalı ile ilgili önemli bir durum söz konusu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Southampton'la karşı karşıya gelecekti. Ama Southampton'la ilgili İngiltere Federasyonu'nda bir sıkıntı var ve o sıkıntı da henüz daha çözülebilmiş değil. İşte o yüzden de Acun Ilıcalı ki maçta iki yarı finalde İngiltere Futbol Federasyonu tarafından onandığı için belki de Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City hiç maç yapmadan direkt adını Premier Lig'e yazdırabilir. Bu da yaklaşık olarak 300 milyon euroluk bir gelir anlamına geliyor. İlk telefonumuz geliyor. Sabahları bizleri hiç yalnız bırakmayan, sonu 47 ile biten değerli dostumuzdan geliyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre abicim. Hayırlı işler, hayırlı cumalar diliyorum.
0: Eyvallah, buyurun efendim.
1: Alo.
0: Buyurun efendim, sizi, alo. Sizi dinliyorum.
1: Her sesim geliyor mu Emre abi?
0: Geliyor efendim, buyurun, sizi dinliyorum.
1: Abicim hayırlı cumalar diliyorum. Tekvandocularımızı tebrik ediyorum abi, bizi gururlandırırlar. Biraz önce mesaj atmıştım. Başkanımız eski bir tekvandocu gibi tekvandocu mu diye siz de beni bilgilendirdiniz. Teşekkür ediyorum. Burada sadece bir şeyin altını çizmek istiyorum. Lütfen futbolun da başına futboldan anlayan, geçmişe futbolla alakalı olan kişiler gelirse bizi daha çok mutlu eder. Saygılar sunuyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bahri Tanrıkulu dünya ve Avrupa şampiyonu. Hatta 2004 yaz olimpiyat oyunlarında Atina'da gümüş madalyada kazanmıştı Bahri Tanrıkulu. Çok değerli bir tekvandocu ve bugün 46 yaşında ve gerçekten dünya tekvandosunu, dünyada bu sporu yerinde ve mükemmel şekilde yapan isimlerden biri. Gelen mesajlar var. Günaydın, iyi yayınlar Emre Bey. Hayırlı cumalar. Türkler geliyor sanki bir savaşa gider gibi edasıyla olmuş. Daha böyle barışçıl futbol coşkusuyla bir şarkı olmasını tercih ederdim demiş. Evet, bence de öyle olabilir. Ama ben beğendim. Biraz böyle mehter havası var. Aralara mehter koymuş. Bazı dikkat ettiyseniz böyle ilk esintilerde böyle mehter havası var. Efendim devam ediyoruz. İkinci ligde playoff'ta iki finalist netleşiyor. TFF birinci lig playoff finalinde Esenler Erok'un rakibi bugün belli olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Bodrum deplasmanda Çorum'un konuğu olacak. Şehir stadında 20'de başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Final maçı 24 Mayıs'ta Konya'da ve birinci ligde playoff'un ikinci finali, yani Esenler Erok'un rakibi netleşmiş olacak. Bakalım Çorum mu?

Bodrum mu gelecek oradan. Mesajlar okumaya devam ediyorum. John Duran ve Şimanski maçı, Galatasaray maçını izlemeye gelmişti. Ha, onu söylüyorsunuz. Maç sonu çok eğleniyorlardı. Fenerbahçe kulübünde futbolculara neler yapılıyor bilmiyorum. Yani John Duran zaten bununla ilgili mesajlar da attı. Şimanski de bir ara Galatasaray için adı çok konuşulmuştu. Hakan Çalhanoğlu'nun

0: Ero'yla düet demiş. Ayrıca Saadettin Saran bir kupa daha kazanırsa bir sezon en çok kupa kazanan başkan olacak Türkiye'de demiş. Bir sezonda en çok kupa kazanan başkan olacak Türkiye'de demiş. Bence yanlış bilgi. Yani Faruk Süren var diye biliyorum. Çünkü Galatasaray'ın UEFA kupasını kaldırdı. O yıl şampiyon oldu. O yüzden de Fenerbahçe bu yıl yani voleybolu falan da sayıyorsa evet, o zaman olabilir voleybol. Eğer basketbolda da Euroleague'de de kupa kazanırsa evet olabilir, ama futbolda bu sezon bir tek Süper Kupası var. O dönemde de Saadettin Bey vardı Süper Kupa döneminde. Oraya bakmak lazım. Efendim devam ediyoruz. Sinan Akçıl iyi bir söz yazarı, iyi bir besteci fakat iyi bir şarkıcı değil. Sesiyle, evet maalesef sesi Sinan Akçıl'ın şarkı söylemeye çok elverişli değil. %100 katılıyorum buna. Çok güzel bir yorum Yunus Balyer'den gelmiş. Çok iyi bir söz yazarı, mükemmel bir aranjman yapıyor falan ama bu noktalarda eksik. Sonu 40'la biten değerli dostumuza günaydın diyelim. Alo, duyabiliyor musunuz beni efendim?
1: Günaydın Emir Bey, kolay gelsin.
0: Buyurun efendim, dinliyorum.
1: İzmir Alazan Özür Emir Bey. Yani benim yorumum pek sporla alakalı değil. Bu Torreira'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yapılıyor, evet hak ediliyor ama yani bu kesinlikle tasvip edilen bir olay değil. Emre Bey, benim 74 doğduğum yerde sizinle yaşıtım ben. Yani biz küçükken dışarıda saklambaç oynayan, inşaatlarda saklamaç oynayan, gece top oynayan, elimizi kitlemeden çıkan giren bir toplumken maalesef şiddete yönelik bir toplum olmaya başladık. Yani bakıyoruz sabah haberlere kötü haberler, akşam diziler açıyoruz, silahları patlayan diziler. Yani bilmiyorum Emre, biz nereye doğru evriliyoruz? Maalesef kötüye doğru gidiyoruz. Bilmiyorum, yorumum bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hattımızda sonu 16.67 ile biten değerli dostumuz var. Hemen onu alalım. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum Emre Bey. Nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Siz nasılsınız?
2: İstanbul'dan arıyorum. İsmim Yılmaz. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun efendim.
2: Alo.
0: Dinliyoruz efendim.
2: Sesim geliyor mu Emre Bey?
0: Evet efendim, buyurun.
2: Ben şöyle bir şey demek istiyorum. Aykut Kocaman, İsmail Kartal ya da herhangi bir yabancı teknik direktör gelse bile, yani en azından bu sene şampiyon olmasak da süreklilik olsun istiyorum. Yani her sene hocam, bir teknik direktör değiştiriyoruz. Hocam, hiçbir şekilde başarılı olamıyoruz.
0: Bu biraz kocaman palavra gibi geliyor bana. Yani biz bu sene şampiyon olmasak da artık o tren kaçtı Fenerbahçe için. Yani bence Fenerbahçe'de 100 adamı sorsak 99'u ya biz bu sene şampiyon olmasak da şu gelsin, süreklilik olsun, buna kimse inanmaz ve yok biz böyle bir şey istemiyoruz, biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz derler.
2: Ben şahsi görüşümü söyledim. Hani kendim sürekli her sene değiştiriyoruz ama bir türlü başarılı olamadık. Ama en azından bir geldiğinde yani bir oyuncularla da tekrar olmuyor. Yani bir sene sonra İsmail Kartal başarılı oldu mesela. Hemen bir sene sonrasında Mourinho geldi. Gene başarılı olamadık. Süreklilik olursa bence olacağına inanıyorum yani en azından.
0: İsmail Kartal sizce başarılı oldu mu? Şampiyon olamadı.
2: Yani bence her şey şampiyonluk değil. Bence gayet güzel oyun oynatıyordu. Ben beğeniyordum yani oynattığı oyunu. En azından zevk alıyordum oynadığı maçlardan. Tedesco zamanında mesela 1-0, 2-0olduğunda
0: Fenerbahçe'de herkese sorduğunuzda önemli olan şampiyonluk diyor ya, onun için diyorum. Yani şimdi 11 yıldır şampiyon olamayan bir camiadan bahsediyoruz.
2: Ben yani doğru, yani diğer taraftarlar da haklı ama ben kendi şahsım adına ne bileyim İsmail Kartal'ı başarılı buluyorum yani.
0: Peki efendim.
2: Buyurun. Bir şey daha söyleyebilir miyim Emre Bey?
0: Tabii efendim, hızlıca söylerseniz reklama
2: geçelim. Ya ben de sizin gibi, benim oğlum da İTÜ'de okuyor. Elektrik mühendisliği, hatta Emre Can'la tanışmasını söyledim ama hangi bölümde okuduğunu bilmiyorum.
0: Emre Can,
2: bir de
0: gemi inşaat ve gemi... Emre Can...
2: Pardon
0: özür dilerim. Emre Can gemi inşaat ve gemi makinaları mühendisliği bölümünde okuyor.
2: Tamam. İkinci sınıfta değil mi?
0: 3, 2,5

0: Onlar bir yılda hazırlık okuyorlar ya, o irregular oldu.
1: Evet.
0: Hani arada verdi.
1: Ha, anladım. Ben de benimki de ikinci sınıfta benim oğlum da. Ben tanışmasını söyledim kendisine. Bir de aynı 18'inde sınav koymuşlar. Oğlumla İzmir'e gidecektik. Gidemeyeceğiz aynı 18'inde. Buradan içindeki hocalara da seslenirsen, siz sık görüşüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ya böyle ara tatillere sınav koymuşlar. Çocuklarımızla beraber vakit geçirebiliriz diye söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum yayında ağırladığınız için beni.
0: Sağ olun efendim.
1: İyi
0: Ya
1: yayınlar
0: cidden.
1: diliyorum size.
0: Evet, devlet üniversitelerinin böyle bir şeysi var. Biz de mesela bayramda İzmir'e gidiyoruz. Anneciğimi göreceğiz. Ama hemen 3 gün sonra geri dönüyoruz hızlıca. Çünkü bayramın hemen sonrasına sınav koymuşlar. Bir de tabii okul çok ağır hocam. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden hiç çocuklarınıza kızmayın. Bu üniversitelerde okuyan işte, ya 4 yılda üniversiteyi bitir, çabuk bitir falan gibi baskı yapmayın. Buradan sözüm sevgili Yeşim'e. Yeşim benim eşim oluyor. Çocuklara baskı yapmayın. Bırakın 5 yılda da bitirebilir, 6 yılda da bitirebilir. Çocuklar bir daha 20 yaşına gelmeyecekler, 21 yaşına gelmeyecekler, 22 yaşına gelmeyecekler. Yani bırakın biraz o çocuklar o yaşların tadına varsınlar. Çünkü sonra zaten 24-25 yaşında mezun olduklarında şekil bir ağda olduğu gibi benim gibi 55 yaşına kadar köle gibi çalışıyoruz hocam. Ya bırakın çocuklarımızı biraz rahat bırakalım. Yani ben çevremdeki arkadaşlara bakıyorum. Ya çocuk bir an önce mezun olsun, oradan şu işe girsin, biraz parasını kazansın, ardından evini alsın, arabasını alsın, evlensin, çocuk yapsın. Yani kimse şunu demiyor. Bunları yaptı yani. Biz yaptık, ne oldu yani? Deli gibi çalıştık işte. Hayatı ıskalıyoruz hocam. Bırak çocuklar ıskalamasın o hayatı. Hadi reklama gidelim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
0: Reklam bitti ve süper bir isim geldi. Hattımızda Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör Hocam, kardiyoloji ana bilim dalından çok özel bir yüz. Bizlerle birlikte kardiyoloji alanında sorularınız olursa yöneltin. 8.20'ye kadar hocamla birlikteyiz. Özellikle yaklaşık 15 dakika sonra sizin sağlık sorunlarınızla ilgili sorulara kıymetli hocam bütün açık yürekliliğiyle yanıt veriyor. O yüzden de kardiyoloji alanındaki sorularınızı bekliyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Hocam, kolay gelsin.
0: Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
3: Vallahi Beşiktaş kadar iyiyiz.
0: Hocam şey diyorlar mı size, ne olacak bu Beşiktaş'ın hali hocam ya?
3: Oo, herkes soruyor.
0: Ben de sorayım, ne olacak bu Beşiktaş'ın hali hocam?
3: Vallahi hocam sormayın, maça geldik biz cumartesi günü. Çok kötüydü ya, moralimiz bozuldu, döndük gittik. Valla işte toparlar mı toparlamaz mı bilmiyoruz ama çok zor görünüyor Beşiktaş'ın durumu. Yani ortalık çok karışık. Ekonomik olarak da hep söylüyorum, kötü, önce ekonominin düzeltilmesi lazım. Hani başarı gelse bile suni başarı gelir yani, bir sene olur sonra tekrar düşer yani. Kalıcı bir sistem oturtmak lazım da onun için taraftarın sabrı var mı yok mu, yok gibi duruyor. Ben hani canlı izledim maçı, orada baya bir Sergen Hoca'yı şey yaptılar, ıstıkladılar, yönetim istifa dediler. Çok şeydi maç, çok gergindi yani. Hatta ilk defa böyle bir şey gördüm. Hoca bir oyuncu değiştirdi. Normalde 2-3 tane daha değiştirmesi lazım. Sinirlendi böyle. Benim önümde zaten görüyorum ben. O ısıran futbolcuları 82-83 falan dakika, geçin içeriye dedi. Aldı kulübeye tekrar. Hiç almadı oyuncu ya. Bir tane oyuncu değiştirip bıraktı yani maçı Sergen Hoca. Almadı hiçbirini.
0: Hoca bugün istifa edecek diyor bizim Alper Üstündağ. Bu istifa doğru bir istifa olur mu sizce?
3: Hocam şöyle, ben kendi fikrimi sorarsanız ben bir sene daha Sergen Hoca'ya şey verilmesinden yanayım. İyi bir kadro kurup, yani kendi istediği kadroyu kurup. Ama hani yeni teknik direktörü geldiğinde ne olacak? Yine başa döneceğiz biz. Yani yine aynı şeyler. Kadro tutmazsa, yani sonuçta bu teknik direktörle ilgili bir şey değil ki hocam. Şimdi 4 tane teknik direktörü değiştirdik biz. Hatta 5 oldu yanlış bilmiyorsam. Yani Santos'tan itibaren sayarsak, yani Valerian İsmail'e kadar gidelim, oradan itibaren sayarsak, yani sorun sonuçta teknik direktörde değil hocam. Canlı yayında görüyorsunuz, daha fark ediyorsunuz olayı. Hakikaten çok yetersiz bir kadromuz var. Yani maçı canlı izlediğinizde ne aşamada olduğunu, futbolcunun böyle gözünün içini görüyorsunuz yani gerçekten. Normalde televizyonda siz kameranın size gösterdiğini görüyorsunuz ama genel baktığınızda yani ne kadar nasıl söyleyeyim hocam, yani kapasitenin de düşük olduğunu görsün. Yani o takımla o iş olmaz hocam. Ya ben çok maç izliyorum çünkü yurt dışında da maç izledim ben bu sene. Hani bizim hiçbir şeyimiz yok hocam. Kanat yok yani, o forvetimize kızıyorlar falan. Adama top gelmiyor ki hocam. Forveti siz beslemezseniz forvet gol atamaz ki. Yani hiçbir şey gelmiyor ceza sahasının içine. Ya bir tane pozisyonumuz olmadı yani, hiçbir şey yok hocam. Ya bu kadroyla olmaz yani, bunlar Beşiktaş'ın kalitesindeki futbolcular değil. Ben yıllardan beri biz yani Talisca'yı izledik, Quaresma'yı izledik, yani Mario Gomez'i izlemiş insanlarız. Yani kanatlarımız çok iyiydi. Ben hani sadece teknik direktöre bağlamak doğru olmadığını düşünüyorum olayın. Hani karşı çıkan vardır şeydir ama hani kadro kalitemiz çok sıkıntılı hocam.
0: Hocam tabii konuşulan bir başka mevzuda Serdar Adalı'nın ortaya koyduğu performans. Bu anlamdaki görüşünüz nedir?
3: Hocam ben size olası senaryoyu söyleyeyim. Kendim hani gözlemlediğim şeyi söyleyeyim. Muhtemelen Sergen Yalçın Hoca ile devam edecekler. Futbolcular alınacak yine bir sürü. Eylül, Ekim ayında eğer Beşiktaş kötü başlarsa, işte bir maç, iki maç, üç maç üst üste kaybedip şey yaparsa, muhtemelen biz Kasım'da kongre yaparız hocam. Serdar Adalı da istifa eder. Yani benim kendi şeyim bu. Tabii ki Adalı da çok eleştiriliyor. Yani performansı kötü tabii şu an. Bize 3 transfer dönemi şey verin dedi, şans verin dedi. Biz geçen sene de 4.'ydük. Bu sene de 4. bitirdik ligi. Taraftarın şeyi kalmadı yani, artık sabrı kalmadı. Taraftar hakikaten çok gergindi yani, ben baktım. Yine de o

0: hocam çok ilginç bir şekilde yani biz de öyle ben de. Ta Aydın'dan ben çocuklarımla maça gittim ya. Beşiktaş'ın taraftarı değişik bir taraftar var hocam ya. Ya ben geçen hafta Fenerbahçe maçını gördüm. O şampiyonluğu kaybettikleri şey haftada. Stadda doğru düzgün insan yoktu. Bizim stadyumun 8 bin taraftar eksikmiş sadece. Yani bizim stat yanlış bilmiyorsam 42 bin miydi 35 bin miydi kapasitemiz. 8 bin taraftar yani 8 bin bilet boş kalmış mesela hocam. Çok ilginç bir şey. Beşiktaş taraftarı acayip takımından yani ne kadar gergin olsa da şey olsa da vazgeçmiyor. Mesela uçakta bir çocuğa denk geldim ben böyle küçük bir 7-8 yaşında Galatasaray forması var. Babası yanında bizde işte benim çocuklar üstümüzde Beşiktaş forması. Tebrik ederim dedim çocuğa. Teşekkür ederim dedi. Kaç tane şampiyonluk gördün dedim ben. Babası söyledi. Yanlış bilmiyorsun 6 tane şampiyonluk gördü dedi. 8-9 yaşında çocuk ya da belki 10 yaşında. Çocuğa dedim ki bak dedim bunlar dedim iyi günler. İyi gününde dedim takımını destekliyorsun. Kötü gününde dedim takımını bırakma dedim ben. Galatasaray'ı bırakma dedim ben. Kötü gün bile olsa babası da teşekkür etti. Biz dedim bak kötü günde bile dedim ta Aydın'dan İstanbul'a maça gidiyoruz dedim ben. Öyle bir diyalogumuz da geçti. Yani Beşiktaş'ın taraftarı sabırsızlanıyor ama yine de vefalı bir şekilde devam ediyor hocam.
1: Peki mesela Sergen Hoca ile sizin görüşünüzü almak isterim. Mesela Sergen Hoca ile devam mı edilmeli ya da bir yabancı mı gelmeli ya da bu takım komple revize mi edilmeli? Ne beklentisi içerisinde olursunuz?
0: Hocam ben kendi fikrimi sorarsanız bir sene daha Sergen Hoca ile devam edip kadroyu revize etmek gerekiyor. Kadro gerçekten çok güçsüz hocam. Yani bizim şampiyon olduğumuz seneki kadroya bakıyorum ben. O kadro bile bunlardan daha şeydi böyle. Nasıl söyleyeyim? Daha istekliydi, daha kaliteliydi, daha iyiydi yani. Biz o günleri de izledik. Canlı izlediğimiz maçlar da oldu. Tabii pandemi girdiği için birçoğunu şeyden seyretmek zorunda kaldık. Ekrandan. Ya bu çocuklarla olmaz hocam ya. Yani hakikaten çok kötüler hocam. Yani canlı izlediğinizde şeyi görüyorsunuz yani o tükenmişliği, bitmişliği, o motivasyonsuzluğu, işte taraftar baskısı da tabii sonuçta taraftarın da tepkisi oluyor ama bir de bir şey de yok hocam yani futbol kalitesi yok. O, yani çok şey konuşmak istemiyorum. Çok hani çok böyle agresif eleştiri de yapmak istemiyorum şey olmasın diye ama çok ciddi bir revizyon gerekiyor hocam.
1: Yağızlar şey diyor mu hocam bizi niye Beşiktaşlı yaptın baba diyorlar
0: Onu bir 200 sene önce Yağız söyledi. Ondan sonra bir daha
1: mı?
0: söylemedi. Yani hiçbir zaman öyle bir cümle kurmadı onlar çünkü ben Şifo Mehmet amcasıyla falan tanışıyorlar böyle yüz yüze de görüşüyorlar. Onlar o Beşiktaş'ın tarihini falan şeyini bildikleri için yaşanan şeyleri o konuda hep hani eski şampiyonluklarımızı falan hep anlatıyoruz böyle bizim Beşiktaş'ın şeyini. Yani Beşiktaş taraftarı farklı hocam ya hani demin de söyledim bizim çocuklar da onu aşılamaya çalışıyoruz biz. Biz cumartesi günü hocam her şeyi bıraktık da İstanbul'a maça gittik hocam. Kolay bir şey değil o yani. Biz Aydın'dan gidiyoruz bir de. Bir
1: Tabii
0: sürü
1: önce
0: insan vardı
1: İzmir'e
0: o.
1: geliyorsunuz.
0: Abi İzmir'e geliyoruz, uçağa biniyoruz, uçaktan iniyoruz. Havalimanından şeye ulaşmak o kadar basit değil. Bir de Galatasaray maçıyla aynı saatteydi hocam o yolu. Düşünebiliyor musunuz? Hatta taksici bizi uyardı. Üstümüzde Beşiktaş forması vardı. Böyle stadın önünden geçiyor ya yol. Galatasaray stadının. Abi dedi taş maş atarlar dedi isterseniz üstünüze bir şey giyin dedi böyle. Ki biz hani hiç o niyette değiliz ya normal havalimanından çıkmışız şeye gidiyoruz. Bizim stada gidiyoruz. Ya dedim öyle oluyor mu dedim vallahi oluyor dedi hocam dedi ya. Yani taraftarın içinde bazen dedi görüyorlar şey yapıyorlar dedi başımıza geldi dedi. Üstümüzü biraz böyle şeyle örttük montumuzu örttük üstümüze. Öyle bir şey de yaşadık yani o bölgeden geçerken. Aynısı da şeyde de olmuş yani çarşıda da olmuş mesela oradan Galatasaray formasını biri geçerken. Dün mü gördüm haberlerde öyle bir yere bir bayrak mı düşmüş bir
1: Evet.
0: kadın
1: Peki
0: almaya
1: hocam
0: çalışmış.
1: bizim bu tolerans kaybının sebebini bir uzman olarak neye bağlıyorsunuz? Birbirimize karşı inanılmaz bir agresiflik içerisindeyiz.
0: Hocam ben onu çok basit bir şekilde özetliyorum.

0: pandemide insanların çoğu işini kaybetti. Çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Ekonomik sıkıntılar, çok ciddi şey aldı. İşini kaybettiler. Kapalı bir ortamda kalmak zorunda kaldılar. Pandemiden bir çıktı bizim insanlarımız. Tam böyle rahatlayacak, böyle bir toparlayacak. Doların çok yükseldiği dönem hatırlıyorsunuz pandemi sonrası. Ekonomi çok bozuldu. Ve en önemlisi işte bu pandemi artı ekonomik şeylerle beraber toplum pandemide zaten bir yalnızlaştı. Ciddi bir içe kapanma oldu. Mesela akraba ilişkileri bile değişik bir hale geldi hocam. Eskisi gibi değil yani. Kimse kimseyle görüşmüyor. Herkes bir izole yaşamaya başladı. Ve ben bunu şeye bağlıyorum hocam. Bizim elimizde bir cep telefonu diye bir şey var biliyorsunuz. Herkes böyle yalnızlaşıp bir odaya çekilip ya da bir köşeye çekilip telefon la oynuyor. Sürekli telefonla bağlantı geçiyor. Telefona siz hükmedebiliyorsunuz hocam. Telefonu kapan diyorsunuz, kapatıyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz ya da işte istemediğiniz reels'i kaydırıp gönderiyorsunuz. Bu makineleşme insan ilişkilerini de yansıdı. İnsanlar burada yaptıkları şeyleri mesela WhatsApp'tan patır patır insanlar birbirine mesaj gönderebiliyor. Bağırıyor, çağırıyor, şey yapıyor hani. Ama karşı karşıya geldiğinizde canlı olarak iletişim farklı bir şey hocam. Biz onu kaybettik işte. Orada makineye hükmederken telefonla işte elimizde kaydırıyoruz, reels'leri şey yapıyoruz. Beğenmediğimizi kenara atıyoruz. Canımızın istediğine klavyeyle yorum yazıyoruz. İstediğimiz şeyi yazıyoruz. Bunu böyle olunca normal hayatta da böyle olacak zannediyoruz. Bir çıkıyoruz dışarıya biz. Bir laf söylüyoruz birisine. Zaten adam ekonomik şeylerden dolayı gergin, bir sürü sıkıntısı var. Tolerans da düşüyor. Benim kendi gözlemim bu hocam. Şey olarak. Ya ilişkiler kayboldu. Yani önceden biz bundan 15-20 sene önce insanlar gezmeye gittiklerinde, misafirle gittiklerinde falan dertleşiyorlardı. Kendilerini de ifade edebiliyorlardı. Herkes kendi içinde bir şey kurdu, yuva kurdu kendi kafasının içinde ve bu telefonla beraber olan bir yuva yani yalnızlaştık. Onun çok etkili olduğunu düşünüyorum hocam ben.
1: Hocam sorular gelmeye başladı. Müsaade ederseniz soruları soracağım ama önce bir reklama gideyim.
0: Reklama gideceksiniz
1: ardından
0: galiba.
1: Soruları sorayım.
0: Tamam hocam.
1: Kapatayım ben sizi tekrar
0: tamam
1: arayayım çünkü yaklaşık 3,5 dakika reklam.
0: Tamam hocam bekliyorum kapattım.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Hanımların beylerin dikkatine, Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücü.
3: ilk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
14: Reklam bitti.
15: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Hocam devam ediyoruz. Sizlerle birlikteliğimizde Hasan Güngör hocama sağlıkla ilgili sorularınızı yöneltiyorsunuz. Ve Profesör Doktor Hasan Güngör hocam Aydın'dan bizlerle birlikte. Saygıdeğer hocam hemen soruyorum. Sayın Derfin Yunustane ile Instagram'dan bağlantı kurmuşsunuz. Size sevgilerini iletiyor ve ayağınıza taş değmesin diyor.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Efendim Hasan hocama sorabilir misiniz? Annemi beyin kanaması, babamı kalp krizi, abimi de aort damarından kaybettik. Ben kendine bakan biriyim. 2-3 yılda bir kontrol yaptırıyorum. Yaşım 45. Bunu sıklaştırmam gerekiyor mu? Aile öyküsü ortada demiş.
0: 40 yaşın üzerindeki erkeklerin, 50 yaşın üzerindeki kadınların yılda bir mutlaka kalp damar sisteminin taratması gerekiyor. O kontrolleri yılda bire çekerse çok daha iyi olur. Sadece kontrol olarak bakmamak lazım. Kendime bakıyorum diye yazmış zaten. Yaşam tarzını değiştirmiş belli, bilinçli. Bilinçli kişilerde illaki babamız kalp krizi geçirdiğinde biz geçireceğiz diye bir şey yok. Biz risk faktörlerini, tabii ki genetik risk faktörlerini değiştiremiyoruz ama sadece genetikle açıklanan bir şey değildir bunlar. Yaşam tarzımızı değiştirdiğimizde İşte sigara, alkol dahil, diyet, yürüyüş, yani düzenli bir hayata geçtiğimizde birçok risk faktörünü elimine edebiliyoruz. Bakın hiçbir ilaç kullanmanıza gerek olmadan sadece yaşam tarzı değişikliği birçok hastalığı önlemede faydalı. O yüzden yılda bire düşelim.
1: Emre abi günaydın. Selahattin ben. Hasan hocama selamlar. Sağ kolumda günde 5-6 kere tekrarlayan ama 30 saniyeyi geçmeyen karıncalamalar oluyor. Kardiyolojiye gittim. Damarlarla ilgili bir sıkıntı olmadığı söylendi. Nörolojiden randevu aldım demiş.
0: Nöroloji değil de beyin cerrahisi ya da fizik tedaviye gidecekler. Daha çok boyun fıtığı ya da boyun düzleşmesi çıkıyor bu kişilerde. Bizim açımızdan sadece nabzını kontrol ettiğinde bilekteki nabız açıksa, damar çalışıyorsa zaten biz direkt ikart ediyoruz bu şikayeti. Nöroloji değil de daha çok beyin cerrahisi, fizik tedavi bölümüne giderse daha iyi olur.
1: Merhaba, ben Şefik Yıldız. Hocama sorum olacak. Annem 70 yaşında. Yapılan muayene ve kontrollerde kalbinde büyüme olduğu söylendi. Daha önce bir kere anji oldu. Bundan sonraki süreçte hocamız nasıl bir yol tavsiye eder?
0: Şimdi kalpteki büyümenin sebebi 3-4 tanedir. Bir, tansiyon düzensizse o yüzden kalp büyür. İkincisi kapak hastalığı varsa kalp büyür. Üçüncüsü damarlarımızda bir daralma varsa, işte kalp yetersizliği gelişirse kalp büyür. Beşinci, altıncı sebeplerde daha çok işte kilo, uyku apnesi gibi yani kalbi dışarıdan zorlayan sebepler buna şey olur. Kardiyolog gördüğünde buna yönelik hangisi ise kalbi büyüten sebep, ona yönelik tedavisini verip 6 ayda bir, yılda bir takip edebilir.
1: Efendim devam ediyoruz. Hasan Güngör hocam, Profesör Doktor Hasan Güngör, kardiyoloji anabilim dalından Aydın'dan bizlerle. Günaydın Emre Tilev. Hasan hocam, Sergen istediği kadroyu kursun diyor ama Sergen yine gidecek. Getirin parlatayım dediği Cengiz Ünder tarzı oyuncular isteyecek. Böyle başarılı kadro kurulabilir mi? Hasan hocama göre Ali Ağa'dan Hakan Sert'ten gelmiş.
0: Çok çok doğru söylüyor işte. O yani biz de aynı şeydeyiz. Biz de aynı tereddütteyiz. Hani ama hani Cengiz Ünder özelinde tek başına şey yapmıyorum. Sergen Hoca'nın parlattığı çok oyuncu vardır. Şenol Güneş Hoca'nın daha keza böyle şeyleri vardır. Ya bir oyuncunun parlaması kendisiyle de alakalı bir sürü çok şey var. Ama Cengiz Ünder özelinde zaten Cengiz Ünder çok disiplin.

0: disiplinli bir futbolcu değil, şey olarak hani kendini bu işe dedike etmiş bir futbolcu değil. O yüzden Sergen Hoca da onu parlatamaz yani, sonradan muhtemelen anladı zaten Sergen Hoca da olayın vehametini. O konuda haklılar. Ama dediğim gibi sürekli teknik direktörü değiştirmek de, ne bileyim yani, hani başa sarıyoruz, tekrar başa sarıyoruz. Bir sürü para harcıyoruz, bir sürü milyon eurolar harcıyoruz. Yani ekonomik boyutunu çok iyi biliyorum ben Beşiktaş'ın. O yüzden onlar gibi değil, biraz daha farklı bakıyorum olaya. Çok zor hocam şu an Beşiktaş'ın işi.
1: Peki devam ediyorum saygıdeğer hocam size gelen sorulara. İstanbul'dan Arnavutköy'den merhaba demiş. Soru ve sorunlarımıza cevap aldım sizden. Sizi çok seviyorum. Ben de aslında Beşiktaşlı olarak İstanbul'a geldiğinizde sizi görmek istiyorum demiş bir değerli dostumuz hocam.
0: İnşallah, inşallah en kısa zamanda, işte bu sene sezon bitti ama artık seneye Ağustos itibariyle biz gelmeye başlarız tekrar.
1: Hocam Emre abi günaydın. Taraftarlardan önce ulusal kanallarda holigan gibi takım yorumcularında ele alınmalı demiş. Böyle bir
0: Vallahi çok doğru söylüyor. Yani o ayrı bir sorun zaten.
1: değil mi?
0: Yani seviyeli tartışmalar, eski şeyler yok hocam ya. Ya ben hatırlıyorum bizim zamanımıza, ya bizim böyle işte, ben 80 doğumluyum. 99-2000 o civarları hatırlıyorum. Şansal Büyük Ağa vardı. Maraton programı vardı yanlış
1: Ben
0: hatırlamıyorsam hocam ismi.
1: maratonun tam göbeğindeydim hocam.
0: Aynen. İşte orada mesela hani hakikaten böyle bir yorumlanırdı. Birisi gelirdi işte, bir konuk olurdu. Hiç dövüş kavga görmezdim, şey görmezdim. Şimdi çok farklı bir konsepte büründü işler.
1: Tabii. Ama Erman
0: Maalesef.
1: abiyi falan mesela sevgili Şansal abi çok perdelerdi. Yani Erman abi şunu da konuşayım derdi. Yayın öncesi toplantı yapardık biz. Orada Şansal abi Ermancım sakin ol derdi.
0: Aynen, işte onu diyorum yani, orada bir şekilde yani biz onu hatırlıyoruz. O dönemler fazla da yoktu zaten bu tür programlar
1: Bir
0: hocam.
1: de üçüncü devre vardı İlker abinin. Daha
0: Aynen
1: sonra ben oraya
0: aynen.
1: transfer
0: Aynen.
1: oldum.
0: Aynen. Yani o işte İlker Yasin gibi büyüklerimizin yaptığı programlar vardı. Burada biraz daha farklıydı diye hatırlıyorum ben
1: Tabii,
0: hocam.
1: Faik abinin stadyumu vardı, Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Selam Emre abi, Umut ben, hayırlı sabahlar. Senin programı dinlerken huzur buluyorum abi. Yorumlar çok güzel, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Benim ayağımda bir damarda gelişme olmuş. Acaba bunun çaresi nedir demiş. Hasan hocama sorar mısınız?
0: Genişleme demek istemiş muhtemelen.
1: Genişlemiş, evet.
0: Muhtemelen
1: Çaresi var mı diyor.
0: toplar damar genişlemesidir o. Variköz oluşum diyoruz biz. Varisin Türkçesi aslında damar genişlemesi demek. Ciddiyetine göre birçok tedavi metodu var. Hiç moralini bozmasın, bir kalp damar cerrahiyle bağlantıda kalsın.
1: BT anjiyoyla damar tıkanıklığı ya da olası kalp krizi riski bulunabiliyor mu? Merhaba, günaydınlar
0: Tabii
1: demiş.
0: tabii. Tabii, en önemli şeylerimizden birisi o. Biz artık
1: Gürcan
0: normalde
1: Ercan'dan gelmiş.
0: efor testini bile kullanmıyoruz artık. Efor testini belli kişilerde, belli taramalarda kullanıyoruz. Artık bizim en büyük şeyimiz koroner BT anjiyografi. Mantık şu: mesela 48 yaşında bir erkek geldi yanımıza, sigara içiyor, risk faktörleri var. Biz koroner BT anjiyografide kalp damarlarında 48 yaşına kadar ne birikmiş? Plak var mı? Kireç birikmiş mi? Kireç sert mi, yumuşak mı? Kireç yumuşaksa kriz riski daha fazla. Kalsiyum ne kadar birikmiş, kalsiyum yükü ne kadar? Onları görebiliyoruz. Aynı zamanda damarların anomalileri var mı, doğuştan işte farklı yerden çıkıyor mu, kasın içinden geçiyor mu? Damarda bir genişleme var mı? Ya da aortun kendisinde bir genişleme var mı? Görüp daha uzun vadeli plan yapabiliyoruz ve önümüzdeki bir yıl içinde kalp krizi geçirme riski var mı yok mu bir karar verebiliyoruz. Diğer risk faktörleri ve kan tahlillerini birleştirerek.
1: Hocam telefonunuzu isteyen pek çok izleyici var ama siz bence telefondan öte
0: Yok.
1: Instagram'dan sizi takip
0: Yok
1: edebilirler.
0: hocam. Ben gün içinde çok yoğun çalışıyorum.
1: Evet.
0: Telefonla olacak bir şey yok. Instagram'da zaten bizim kliniğimizin numarası var. Tercih
1: Bir
0: eden
1: daha
0: olursa
1: tekrar
0: oradan.
1: edelim mi hocam ya o Instagram'ı?
0: Prof. Dr. Hasan Güngör. Profesör Doktor Hasan Güngör'ün kısaltması. Prof. Dr. Hasan Güngör açık hesap zaten. Biz orada sürekli tıbbi bilgiler paylaşıyoruz. Hatta dün gece kanser ilaçlarının kalp sağlığına etkisi var mıdır diye bir çok güzel bir şey hazırlayıp paylaştım. Bizim kliniğimizin o numarası zaten orada yazıyor. Hani tercih edenler randevalı

0: bizden, yani biz derken sadece bizim derdimiz o değil. Herhangi bir kardiyolog, yani bizim meslektaşlarımızın hepsi çok başarılı. Kendilerine yakın olan bir kardiyoloji hekiminden kendi evlerine, yaşadıkları yerlere takip ettirebilirler. Şimdi telefonla benim yetişmem mümkün değil hocam. Gün içi ben çok yoğun çalışıyorum.
1: Tabii, mümkün değil
0: Yani
1: hocam.
0: ona bir şey diyeyim, ona
1: O
0: bir şey diyemem
1: yüzden
0: hocam. O yapılabilecek bir şey değil hocam. Yani
1: Prof Doktor Hasan Güngör, mutlaka adresiniz
0: Prof.
1: olsun.
0: Deri Hasan Gör, bizim orada şeyimiz var. Orada zaten güncel bilgileri paylaşıyoruz biz. Oradan takip edebilirler hocam.
1: Zaten hocam yaklaşık 40 dakikasında cuma günleri bize ayırıyor. Sorularınızı
0: Estağfurullah
1: buradan da
0: hocam, estağfurullah.
1: yöneltirsiniz.
0: Her
1: Gerçekten
0: zaman
1: müthiş.
0: hocam.
1: Hocam, kardeşim geçen hafta baş ağrısı yaşadı. Her hafta sürdü ve tansiyonu yükseldi. Yaşı 13. Yaklaşık bir haftadır çok nadir gözüken tansiyon. Her türlü tahlilleri yaptık ama bir şey çıkmadı, ama sürekli baş ağrısı var demiş. Tansiyon da yüksek çıkıyormuş.
0: Tabii en büyük sebep zaten baş ağrısı tansiyondur. Tansiyon ilacı başlanacak. Çünkü biz tansiyonun iki türü var. Bir esansiyel dediğimiz normal yaşlı işte standart tansiyon yüksekliği, bir de ikincil tansiyon yüksekliği gençlerde. Onlar da biz işte aortta bir doğuştan daralma var mı, böbrek damarında daralma var mı, böbrek üstü bezlerinde bir problem var mı, bazı ilaçlarda tansiyon yüksekliği yapabiliyor, işte hormonlarla ilgili problem var mı araştırıyoruz. Onlarda bir şey çıkmazsa normal standart tansiyon ilacı başlayıp yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. En çok baş ağrısını sebebi, yani baş ağrısını tansiyon en sık baş ağrısı yapar.
1: Hocam günaydın. Sergen Hoca'nın yıldızlarla barışı tutmuyor. Yıldızlarla yıldızı tutmayan birisi kadroyu nasıl kuracak demiş.
0: Ya işte aynı şeye geldik. Sergen Hoca'nın en büyük sıkıntısı süreklilik. Süreklilik bir insanda çok önemlidir. Mesela taş yerinde ağırdır diye bir cümle var hocam. Ben mesela örnek veriyorum, 15 yıldan beri Aydın'dayım. Ben şimdi sürekli şehir değiştirmiş olsam, her ay bir şehre gitsem, pardon her yıl bir şehre gitmiş olsam, mesleğimde bu kadar kalıcı olamazdım. Çünkü takip ettiğimiz bir hasta grubu var. Artık mesela benim şu an amcalar vardı işte, takip ettiğimiz teyzeler var. Onların çocuklarını takip etmeye başladım. Torunlarını takip etmeye başladım. Yani bir silsile halinde gidiyor. Sergen Hoca'nın en büyük sıkıntısı, geçen dönem geldiğinde de aynı şeyleri yaşadı, gittiği dönemde, yani ayrılma döneminde kapılarını kapatıp içeriye girip yabancı ve yerli futbolcularla iletişimi kesiyor. Eğer şu an içeride aynı sorun varsa, iletişimini kestiyse zaten gitmesi gerekiyor. Ama Sergen Hoca'nın iletişiminde bir problem yok, futbolcularda sorun varsa o zaman bir sene daha şans verilip güzel bir kadro kurulup sistem işletilebilir. İşte içeriği bilmek lazım. Biz şimdi taraftar gözüyle şey yapıyoruz. Tam olarak Nevzat Demir tesislerinde gün içinde ne oluyor? Onu bilmek lazım. Mesela gözümün önünde canlandı benim. Orkun Kökçü penaltıyı attı. Futbolcuların yarısı Sergen Hoca'ya geldi, sarıldı. Yarısı hiç gelmeyip başka bir tarafa geçti. Ben onu gözümle gördüm o gece. Hani bunu televizyon çok göstermiyor. Çünkü televizyon size belli bir açıdan, kameradan gösteriyor. Eğer takımın içinde böyle bir gruplaşma oluştuysa zaten başarı gelmez. Real Madrid'in başına geleni biliyorsunuz hocam, bu sene 11 puan farkla şu an şey önde gidiyor. Barcelona şampiyon oldu mesela.
1: Hocam, Süper Kupa finali turnuvaya çevrildi. Ben Fenerbahçeli olarak buna karşıyım. Hiç alakamız yok. Biz daha çeyrek finalde elendik. Beşiktaş yarı finalde elendi. Ama Beşiktaş yok nedense. Bu dörtlü final neye göre belirleniyor demiş Hüseyin Çolak. Müsaade
0: Hocam işte.
1: ederseniz anlatayım ben.
0: Buyurun, buyurun.
1: Şöyle ki bu bir Türkiye Kupası finali değil. Bu Süper Kupa finali. Süper Kupa'da da Türkiye'de başarılı olan şampiyon katılıyor. Artı ikinci olan takımı alıyor. Yani birinci ve ikinci olan takımı alıyor. Üçüncü olan takımı alıyor. Bir de Türkiye Kupası'nı kazananı alıyor. Ama bu sene üçüncü olan takım Trabzon olduğu için Türkiye Kupası'nın finalisti Konyaspor'u otomatikman aldı. Dördüncü olduğu için maalesef Fener Beşiktaş kupaya dahil olamıyor.
0: Evet. Ben şeyini bilmiyorum hocam. Hani sizin kadar hakim değilim. Prosedürün ne olduğunu bilmiyorum. Ya işte hocam, futbol biliyorsunuz bir endüstriye döndü artık. Hani Sonuçta taraftar, izlenme, reyting, para, şeyleri döndüğü için.
1: Bunu İspanyollar da böyle yapıyor. Yani dörtlüye çevirdiler hocam. Eskiden şampiyon olanla kupayı kazanan oynuyordu. Şimdi ikinciyi ve üçüncüyü de alıyorlar sistemin içine.
0: Hocam tabii, dünya böyle hocam.
1: Evet, aynen. Hocam iyi yayınlar. Furkan, ben hastaneye gittim. İki böbreğimde de kist varmış. Azan hocam ne der diyor.
0: Hocam böbrek kistleri basit kistlerdir. Takip edilir sadece. Hiçbir yere zararı yoktur. Bir yer basit kistse.
1: Kemer'den saygılar söylemiş bir değerli dostumuz. Bu ülkede maalesef sokakta şifalı bitki satan kişiler profesör, doktor ya da bu işin uzmanından daha çok değer görüyor. Enteresan değil mi demiş.
0: Hocam en büyük sıkıntımız o, biliyor musunuz şu an? Meslek hayatımızda karşılaştığımız en büyük sıkıntı.
1: Hocam Türkiye'nin en büyük palavrası var. Gülben Ergen'inden Seda Sayan'ına, Ece evet, bilmem kiminden ona buna kadar herkes ekrana çıkarttı. Bir de adam kendine profesör doktor Ahmet Maranki dedi. Adamın evet, profesörlükle alakası yok hocam. Ben evet, araştırdım evet, evet. Bakü'nün Bakü'deki bir Azerbaycan üniversitesinden tütün eksperliğinden mezun olmuş hocam. Türkiye'de de evet, üniversite kazanamamış arkadaş.
0: Evet, evet evet. İşte en büyük sıkıntımız o hocam. Bakın ben ne diyorum, demin telefon şeyde canlı yayında ne dedim? Biz dedim hani bilgi elde etmek istiyorlarsa sosyal medyamız var dedim, takip edebilirler. İstedikleri yerde, yaşadıkları yerdeki doktorlarıyla bağlantıda geçebilirler. Ben şey böyle reklam yapmıyorum şey olarak. Bizim öyle bir derdimiz yok. Zaten bizim, siz iyi hekimseniz sizin hastanız geliyor. Bütün randevular dolu. Ama şimdi bu tür insanlara, ya benim yanıma 3 gün önce bir kadıncağız geldi 32 yaşında. 12 tane takviye gıda çıkardı çantasından ya. Saçma sapan isimler böyle güzel kutulara yerleştirmiş. 400 bin TL para harcamış ya 6 ay içinde takviyelere. Hiçbir hastalığı yok. Yani o kadar iş çığırdan çıkmış durumda ki hocam. Evet. Ve biz
1: maalesef bazı doktorlar da buna alet olmaya başladı.
0: Hocam zaten sıkıntı o. Yani LDL'si, LDL kolesterolü, lanetli kolesterolü 268 kadının 190'ın üzeri ağır kolesterol yüksekliğidir ve diyetle falan olacak bir şey değildir. Gerçekten ciddi oranda hani maalesef ilaç kullanması gerekiyor. İkna edemiyorum ilaç kullanmaya. İşte X bir kardiyolog ekrana çıktı, kolesterol ilacı zararlı dedi diyor. Şu bir şey dedi diyor, o bir şey dedi diyor. Ve ya geçen haberlerde gördüm, çocukların ağzına anahtar sokuyor. Randevular, bütün
1: hocam,
0: şeyler.
1: Hocam dizide Türkiye'nin çocuğun ağzına kuş soktular hocam konuşsun diye. Böyle bir gerizekalılık yapıldı bu ülkede.
0: İşte onu diyorum yani, o kadar bakın hocam demoralize durumdayız ki, gerçek hekimlerden bahsediyorum. Hakikaten çok demoralize durumdayız yani, her gün bir haber çıkıyor, şey çıkıyor sürekli, işte bu tıklanma, işte yorum şeyden dolayı. Göz önüne de atılıyor bütün meslekler.
1: Hocam,
0: yani burada, sadece hekimlerde
1: burada,
0: değil
1: bu. Yani çok özür diliyorum. Başarılı doktorları teyze ediyorum. Bir tane sizin arkadaşlarınızdan biri çıkıp sigara sağlığa zararlı değildir gibi enteresan abuk subuk bir laf etti.
0: İşte böyle de tipler var mesela. Ya geçen hafta bir tane yani çok telefon alıyoruz. Bir kişi, yani bir hastalardan birisi bizim kliniği aramış. İşte damardan bir sürü şeyler yapıyorlar biliyorsunuz, saçma sapan şeyler. O tedaviler sizin kliniğinizde uygulanıyor mu diye. Biz sadece
1: ozon terapiler falan değil mi?
0: Ya işte çok detayına girmeyeceğim hocam. Yani inanmadım ya, etkinliğine inan. Ben sadece kalp hastası bakıyorum dedim. Benim şeye ihtiyacım yok. Ben mesela dün bir sürü hasta baktım, baktığım hastalarda birinde ağır kalp yetersizliği, birinde akciğerin sol tarafı kapalı, birinde ciddi kapak darlığı, birisinde ciddi kalp kası hastalığı, diğeri bypass denilmiş, açılamamış. Böyle hasta bakıyoruz biz. Benim onlarla bir işim yok Emre hocam, anladınız mı? Hani bizim bazı hekimler de işte sistem oraya gidiyor, buna alet oluyorlar. Çok dikkat etmek gerekiyor hocam. Yani bu çizgiyi bozmamak lazım ya. Yani çok
1: hocam,
0: zor işler ya.
1: Hocam son bir dakika, iki dakikadayım. Hemen, çok kısa hemen, birer cümleyle yanıtlarsanız. Çok telefon şey mesajlar. Bazen ellerinde titreme oluyormuş. Bir buçuk saat sonra geçiyormuş. Bir yıldır enerji içeceği içiyormuş.
0: En büyük sıkıntı işte enerji içecekleri

0: işlemenin en sık sebeplerinden birisidir.
1: İçmesin. Merhaba Emre evet. Hocama siz de selamlar, hayırlı günler. Önerebileceği magnezyum var mı? Bunu geçen hafta önermiştiniz zaten.
0: Hocam magnezyum, dörtlü magnezyum var. Eczaneden dörtlü magnezyum var. Bağırsak, beyin, kas ve kalp fonksiyonları düzenleyici olmak üzere herhangi bir magnezyum kullanabilir.
1: Herkes kullanabilir değil mi hocam magnezyumun böyle
0: şeyi? Herkes demeyelim. Çok yanlış şeye gidiyor hocam. Magnezyumu ölçmek çok zor oluyor kanda. Yanlış çıkabiliyor. Eğer ciddi krampları varsa bir kişinin ağır spor yapan ya da işte günlük çok aktif çalışan ayak krampları varsa öneriyoruz biz. Çok faydası var. Uykuyu da biraz düzenleyip ritim bozukluğu varsa beraberinde ritim bozukluğuna da destek oluyor. Bu hekim kontrolünde önerilerek kullanabilir.
1: Hocam bir değerli dostumuz İsa Gürsoy, HDL kolesterolüm çok düşük hocam ne yapmalıyım diyor.
0: Bizim ülkenin hepsinin HDL kolesterol düşük maalesef, genetik olarak HDL iyi kolesteroldür, hayırlı kolesteroldür. 40'ın üzerinde 50'nin üzerinde olmasını istiyoruz. Düşük olması, onu yükseltecek bir özel bir ilaç yok. Nasıl yükselteceğiz? Sigara içiyorsak bırakacağız. Egzersizimizi arttıracağız, beslenmemizi düzene sokacağız. Ama HDL düşüklüğü bizim ülkemizin genel genetik yapısıyla ilgili de bir sorun. HDL biliyorsunuz bizi damar hastalığından koruyor. Onu yükseltmek için yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor.
1: Hocam maalesef süren bitti ama herhalde bir 70-80 mesaj kaldı. Herkesten özür diliyorum. Haftaya artık.
0: Elimizden geleni yapıyoruz hocam ama olmazsa futbol şeyini biraz kısaltırız hocam ilk başta.
1: Aynen öyle, başta birazcık futbol az konuşuruz.
0: Ben de şey oluyorum böyle, futbol konusunda konuşurken biraz geriliyorum böyle, bir hata yaparım diye.
1: Yok hocam estağfurullah, çok güzel konuşuyorsunuz.
0: Sizin yanınızda çünkü yani sizin gibi insanların futbol efsanelerin yanında bizim konuşmamız çok şey oluyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi
1: hocam
0: yayınlar.
1: Kucak dolusu. Bayramda elinizi öpmeye geleceğim hocam. Harçlığımı hazır.
0: Her zaman hocam. Bekliyorum. Hemen harçlık hazır hocam. Gelmenize gerek yok. İbuan gönderin hocam.
1: Aa, cansınız. Saygılar, reklam vakti.
0: Görüşürüz. Sağ olun hocam. Görüşürüz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Trinksat. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
8: PTR. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların

0: neşeli, hep ileride. Görüşürüz.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
4: Reklam bitti ve süper isim bizlerle birlikte Sayın Ali Parlak Hocam, Okan Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yıllarca görev almış süper bir isim. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar.
5: Günaydın Emre, hoş bulduk. Nasılsın?
4: İyiyim hocam. Sürprizle başlayalım. Panathinaikos Valencia'ya elendi. Ergin Ataman yaklaşık 40 milyon euro harcamıştı yönetim. Tam bir şok.
5: Valla bu tür futbolda 3 netice var, basketbolda 2. Bana göre de çok normal ama gelişi de belliydi bu maçın böyle olacağı. Takım Valencia'ya iyi hazırlanamadı gibi sağ dışı yetişim konuları biraz maçın önüne çıktı. Bunlar da konsantrasyonu bozdu diye düşünüyorum takımın.
4: Evet, yaklaşık olarak 40 milyon euro, bir de Atina'da, yani Panathinaikos evinde tam bir şok yaşıyor.
5: Gerçekten öyle, haklısın, haklısın. Yani sporda bu da var. Olmaz denen her şey olabilir Emre'cim. Yani
4: 2-0 da öne geçmişlerdi biliyorsunuz Valencia önünde.
5: Evet evet, deplasmanda maalesef. İşte bu sporun, aslında basketbolun güzelliği de burada Emre. Yani galibiyetin kesin olduğunu kimse garanti edemez. Her maç oynanmadan kazanılmaz yani açıkçası.
4: Final Four'da Fenerbahçe Beko Olympiakos'la eşleşti. Bu konuda neler söylersiniz? Bu arada enteresandır. Yani Obradovic, Itiudis, Olimpievic, Jaskevicius, bu isimler, yani özellikle eski Balkan ülkelerinin koçları çok dikkatli ve çok başarılı.
5: Bu tesadüf değil çünkü o ülkelerin basketbol seviyeleri de çok yukarıda. Hem Sırbistan'ın hem Litvanya'nın. Dolayısıyla bunların hiçbirisi tesadüf değil. Ben o şekilde bakıyorum. Ve Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı da gerçekten favorisi olmayan bir maç. Maç maç oynanacak ama seyir zevki çok yüksek bir maç olacak diye bekliyorum o seride.
4: Orada Valencia ile de Real Madrid, iki İspanyol buluşacak. Bakalım evet, neler olacak. Olympiakos'a bir parantez açmak lazım. Bu sene Beşiktaş inanılmaz işler yaptı.
5: Valla dediğim gibi yani o da bir Sırp milli takımın da antrenörü. Dolayısıyla hiçbir şey tesadüf değil. Yani iyi bir antrenör ve eline geçen fırsatları da iyi kullanıyor. Kadrodan maksimum verim alıyor. Beşiktaş bayağı iyi oynadı bu sene. Büyüklere karşı da çok büyük,
4: finale çıktı, finale galibiyetler aldı.
5: Evet evet, dolayısıyla her şey olabiliyor. Ama bütün olan ligin sonundaki sıralamaya bakmak lazım. Yani nereye gelecekler, nasıl bir dereceye bitecek. İnşallah Olympiakos serisinde de Fenerbahçe yukarı çıkar diye düşünüyorum finale.
4: Geçen hafta konuşmuştuk, Galatasaray şampiyon oldu. Bu konudaki fikriniz nedir? Ve Galatasaray'ın bu şampiyon kadrosunda sizce neler yapması gerekiyor gelecek yıllarda Avrupa'daki başarı için?
5: Şimdi onu Okan Hoca'nın sorunu aslında bu konu. Şöyle ki, yani kadro yapısını kendisi belirleyecek. Hep tam bir yukarı gidecek diyorsunuz ki bir elini erkenden lige, Avrupa Ligi'nden işte Şampiyonlar Ligi'nden hemen eliniyor. Yani yaşadıklarından dolayı kadroyu nasıl oluşturacağına hocamız kendi karar verecek. Umarım ülke puanımız artarak yukarı çıkar. Çünkü kulüpler sıralamasında da bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin daha yüksek puanı Galatasaray'la. Bu iki takımların, yani Avrupa'da oynayan bütün takımların aldığı puan da bizim ülke puanımıza yansıyor. O nedenle takımlarımızın bu seviyelerde çok galibiyet alması, ülke puanımızı yukarı taşımamız lazım.
4: Efendim, tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi. Aziz evet. Yıldırım ve Hakan Safi, iki aday var. Bu konudaki görüşünüz nedir?
5: Valla Aziz Bey'in geçmiş dönemden beri neler yaptığı, neler yapamadıkları ortada. Hakan Bey de Sayın Ali Koç'un yönetim kurulunda görev almıştı. Dolayısıyla bir konuya çok hakim, tecrübeli bir başkan ve yeni, genç, daha başarıya aç bir başkan adayı var şu an Fenerbahçe'de. Bu da aynı Olympiakos maçı için söylediğime benzer. Kimin kazanacağını ancak seçimin sonucunda göreceğiz. Çünkü bu tür seçimler çok değişik sonuçlara gebe olabiliyor. Bundan önceki Ali Koç Saadettin Saran seçimindeki kimse Saadettin Bey'e pek ihtimal vermiyordu ama Saadettin Bey kazandı. Dolayısıyla üyelerin olaylara bakışı bizlerin burada konuşmalarından daha farklı. Bakalım seçim sonucunda göreceğiz onu da.
4: Peki Ali Koç mu Hakan Safi mi sizce Fenerbahçe'ye daha fazla katkı sağlar?
5: Vallahi Ali Bey zaten seçimlerde yok.
4: Ali Koç diyorum, Aziz Yıldırım mı? Affedersin.
5: Şimdi onu yaşayarak görmemiz lazım. Çünkü kendimizin kontrolü, yani mesela benim şahsımın kontrolünde olmayan bir bütçeyle ilgili onların adına karar vermeyi çok yanlış bulurum. Ama herkes de mutlaka bu yaşananlardan ve önlerine çıkacak borçlarla ilgili bilgileri var diye düşünüyorum. Buna göre hazırlayacaklardır kendilerini. İki tarafta mesela diğer aday ismini unuttum.
4: Hakan Safi.
5: Yok, hayır, bir tane Aziz Bey'in lehine çekilen bir...
4: Barış Göktürk.
5: Evet, Barış Bey çekildi. O da belli bir miktar parayı herhalde Aziz Bey'in yönetiminde verecektir. Hakan Bey, ben kimseyle birleşmeyeceğim dedi tek başıma. Demek ki herkesin kendine göre bir bütçe hazırlığı da var. Bu tabii iyi bir şey ama bütçelerin kullanımı konusunda inşallah geçmiş yıllardan gelen borçları döndürebilecek ve hem de şimdi sezon sonunda Fenerbahçe'nin bayağı bir futbolcusu var yurt dışında ve yurt içi kulüplerde oynayan, onlar da dönecekler.
4: Tabii hepsini satarlarsa yaklaşık 120 milyon euro kazanıyorlar.
5: Siz satılabileceğine inanıyor musunuz? Yani ben çok senin kadar olumlu bakamıyorum. Dolayısıyla çoğu bizim kulüpte değil de başka kulüplere kiralık gitmiş falan. Dolayısıyla gözden uzak oran gönüller de ırak olur gibi düşünüyorum. Ne oynadıkları çok fazla takip edilmedi bazılarının. Bazılarının ediliyor. Umarım inşallah istedikleri paraya satarlar. Çünkü bir oyuncunun kontratını imzaladığınız zaman bunlar kesin garanti kontratlar ve sürenin sonuna kadar olan parayı isteme hakları var oyuncuların. Gelirken zaten bir para veriyorsunuz. Gönderirken de ekstra bir para daha veriyorsunuz. Size çok ciddi bir maliyete geliyor oyuncular. Dolayısıyla hem bu oyuncuların ödemelerini yapacaksınız kulüpten onların gidişini sağlamak için, hem de yeni oyuncu transferlerine bütçe iki başkanı da savur versin ve bol bol kazanç versin diyorum.
4: Efendim Beşiktaş'a baktığımızda Sergen Yalçın ve taraftar arasındaki bağların kopmuş gibi gözüktüğüne tanıklık ediyoruz. Sizce Beşiktaş Sergen Yalçın sürecini bugün istifa edebileceği belirtiliyor. Sürdürmeli mi, istikrardan yana mı olmalı, yeni bir arayış mı olmalı ve Beşiktaş'taki bu kötü gidişin anahtarı ne sizce?
5: Valla bence bunu en iyi Beşiktaş camiası ve Sergen Bey ve yönetim kurulu bilir diye düşünüyorum ama bir de şu var, hep sıfırdan başlayarak sıfırdan oyuncuları yeniden kuru, takımı yeniden kuru, yeni bir antrenör getirle, bizim takımlarımız çok zaman ve para kaybediyorlar. Bunu bir şekilde aralarında bir anlaşmayla, buna bir mutabakat yapıp onun üzerinden tekrar yürümeleri, aynı yolda devam etmeleri bence daha iyi olacaktır. Çünkü her sene yeni bir antrenör sisteminin kurana kadar ligin yarısı geçmiş oluyor. Ondan sonra oyuncuları tanımak, şu bu. Çünkü ekip olmak kolay bir şey değil. Oyuncuların bir arada oynaması takım olmayı sağlıyor. Siz bunu sağlamanız için de zamana ihtiyacınız var. En önemlisi buradaki bu işi yöneten kaptan. Antrenörü de değiştiriyorsanız işiniz daha da zorlaşıyor. Bunun çok örnekleri var. Yani en basiti Fenerbahçe'yi görebiliriz ya, bu örnek olarak.
4: Peki, Trabzonspor'un kupada finale çıkmasını ve Konyaspor Trabzonspor final maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda nasıl

0: Valla bence iki takım da tesadüfen gelmedi oraya. İyi bir maç olacak. Bizim için yani ben seyir zevki adına iyi bir maç olacağına inanıyorum. İki takım da farklı oyun sistemleriyle sahaya çıkıyorlar. Umarım Türk futbolu adına iyi şeyler olur ve daha çok Türk oyuncuyu sahada görürüz diye düşünüyorum.
1: Sayın Başkan.

0: geçmişte bilerek, isteyerek, daha doğrusu geçmişteki hakem hatalarını bugün yapmıyoruz. Bugün hakemler çok iyi dedi. Geçmişteki hataların bilerek ve isteyerek yapıldığı gibi bir değerlendirmede bulundu. Katılır mısınız buna?
1: Vallahi başkan olarak İbrahim Bey'le bir kere tanışmıştım ben. Böyle bir konuşmanın adına talihsizlik olmuş aslında. Bu tür bu pozisyondaki birisinin konuşma metninin önceden federasyonun profesyonellerin medyadaki sorumluları tarafından bir gözden geçirilmesi gerekir. Bence böyle süzgeçten geçmeden başkan doğaçlama konuşmuş burada. Bir de UEFA FIFA ile ilgili aman bunlar duyulmasın gibi bir şeyler
0: var. Evet ya, ben konuşmayı da dinledim. Yani siz değindiniz.
1: Yani böyle bir şey olur mu? Birisinin bu başkana bunu söylemesi lazım. Yani bir başkanın bu tarz bir hata yapması bize, umarım bize dönüşü çok ağır olmaz ülkeye, ülke futboluna.
0: Olabilir mi? Siz daha yakınsınız oralara.
1: Şimdi şöyle, siz sanıyor musunuz ki UEFA burada ne olup bittiğini bilmiyor? Bütün gazeteler biliyorsunuz internet ortamında altında yazıyor, çeviriyor diyor. Çeviriye bastığınız zaman her şeyi çeviriyor. Yani bu konuşmada, basında var, her yerde var, orada var. Bence başkan adına çok büyük talihsiz bir konuşma olmuş. İşte bazen susmak da büyük bir erdemdir.
0: Peki özellikle başkanlık profiline baktığımızda Türkiye'de niye sporun içerisinden gelenleri bulmakta zorlanıyoruz? Siz hem akademisyensiniz hem bu işlerde çok yetkinsiniz ama biz başkanlık serüveninde bu noktalarda eksik kalıyoruz.
1: Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ben Futbol Federasyonu'nda genel sekreter yardımcısıyım. Yani işte o dönemde basketbol kökenli bayağı bir arkadaşım vardı. Futbol camiasından hep bize eleştiri geliyordu. Ya basketbolcular futbolu ele geçirdiler. Ben de diyordum ki ya bilmediğiniz bir şey var. Biz antrenör değiliz. Biz yöneticiyiz. Benim de gördüğüm yıllar içerisinde izlediğim ve Futbol Federasyonu'na gittikten sonra gördüğüm şu. Futbol kendini antrenör edecek antrenörler yetiştirmiş. Fakat bir profesyonel ve kurumsal gözle futbolu yönetecek insanlar hiçbir zaman futbolun içinden gelmemiş. Bizde basketboldaki insanlardaki spor kültürü o günün koşulları için konuşuyorum. Ülkenin çok ilerisindeydi. Yani uluslararası iletişimler, organizasyonlarda katılım, oralarda görev almak ve olaya somut bakabilmek, tarafsız bakabilmek yeteneklerimizi kullanarak. Mesela ben ilk göreve geldiğimde salı günü saat 13.30'da haftalık maç değerlendirme toplantısı düzenledim. Ve bunun içeriği de şuydu. Hafta sonu maçlarda bayağı bir olaylar oluyor. Fakat bu olaylar için ben içeriden izlediğim zaman çok somut bir şey olmuyor. Olaylar olmaya devam ediyordu. Ben bunların önüne geçmek için futbolda maça dokunan tüm iç birimlerimizle bir toplantı organize etmiştim. Onunla o olayların bir daha yaşanmasının önüne geçtik. Futbol Federasyonu'nun bir application'ı var şu an. Kullanıyor musun bilmiyorum. O application tamamen benim fikrim.
0: Evet,
1: ben bunu hayata geçirirken bayağı bir muhalefet de oldu içeriden ama sponsorlar açısından da çok faydalı oldu ve iyi bir uygulamaydı. Çünkü futbolda müsabaka öncesi, müsabaka sırası, sonrasında insanlar çok bilgi çekiyorlar Futbol Federasyonu'nun web sayfasından. Arşivle ilgili bir sürü bilgiler, ama şimdi herkesin yanında laptop yok ki müsabaka sırasında, ama cepte var şimdi. O web sayfasında ne varsa hepsi orada var.
0: Hatta bunu Kızılay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu da taklit etmiş. Ben orada maçı anlatırken bütün bilgileri oradan alıyordum.
1: Dolayısıyla yani bunu ben futbolun içinden gelmeyen birisi, ama ben profesyonel yöneticiyim. Ben 18 yaşından beri yöneticilik yapan birisi, içgüdülerimle ben bunları hayata geçiyordum orada. Mesela İngilizce dersi koymuştum ben altyapılara. Çünkü bizim altyapı oyuncularımızı gördüm ki 2008 Ekim'de Krasnodar'a gitmiştik. U16 takımımızla Avrupa Şampiyonası eleme müsabakaları ve o turnuvanın sonunda da zaten o takım Dünya Şampiyonası'na gitmişti 2009'da Nijerya'ya. Orada gördüm, çok kart görüyor bizim oyuncular. Takım idarecisiyle bir sohbet ettiğimde öğrendim ki bizim çocuklarda lisan sorunu var. Avrupa'dan gelenlerin dışındakiler Türkçe konuşuyorlar, İngilizce bilmiyorlar. Hakemle konuşacağı zaman hakemi belinden çekiyor, oyuncuya çekiyor, ediyor, bir şey yapıyor falan. Çok sakin bir görüntüyle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bu çocukların kabahati değildi. Sonrasında İngilizce dersi koymaya karar verdim. Ve öylelikle altyapılarda İngilizce dersi koyarak

0: en azından bu çocukların gördükleri kas sayılarını dil gerekçesiyle görmemelerini sağlamaya çalıştım kendi açımdan. Futbolda bu insanlar, yönetenler hep vardı. Yani ben başka bir gözle baktığım için bunların hepsini yapabildim rahatlıkla. O zamanki tabii yönetim de benim bu tür şeyler yapmama onay verdiler. Ben de çünkü bir kurumsal bir kültürüm var benim de. Dolayısıyla futbol adına, biz futbolu büyütmek adına çok şey yaptık. Ama biz antrenörlük yapmadık. Futbolun bunu bilmesi lazım. Gerçekten de futbolun bizim gibi yöneticilerin faydalı olacağına inanıyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum ama süren bitti, reklama gitmem lazım.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Yanınızda
0: Kendin.
1: Profesör Burhan Uslu varmış. Ona da kucak dolusu sevgiler.
0: Evet, ileteceğim. Şimdi Burhan abi nerede oturuyor? Onun yanına geçiyorum ben de.
1: 2000 yılında bol bol beraberdik onunla Galatasaray UEFA şampiyonluğunda.
0: Evet.
1: Kucak dolu
0: Çok
1: sevgiler efendim.
0: iletiyorum. Çok teşekkürler. İyi günler. Hoşça kalın.
1: Saygılar Ali Parlak hocamdan reklama.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat! Mahalle sakinleri! Sakin olalım!

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell bağlasına. Hadi.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
8: Reklam bitti.
9: Reklam bitti ama süper bir isim geldi. Doktor öğretim görevlisi Sayın Mehmet Akif Hocam bizlerle birlikte. Hocam İzmir'den bizlere merhaba diyor. Ama hemen şunun da altını çizmek lazım. O bir matematik doktoru ve futbolla matematiği hatırlarsınız. Ben ilk burada işlemiştim Dinçer Hoca ile birlikte. Dinçer Özdemir Hoca ile. Şimdi kıymetli hocamla beraber istatistikler her şeyi göstermez diyenlere inat ne kadar önemli olduğunu ve futbol matematiğinin artık sistemi bu noktaya evirdiğini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
10: Merhabalar, günaydınlar.
9: Evet, saygıdeğer hocam, futbol ve matematik iç içe geçen çok önemli iki olgu. Çünkü futbol matematiğini okuyabilmek aslında futbolu okumaktan geçiyor. Bu anlamda Mehmet Akif Ersoy hocam neler söyler?
10: Şimdi öncelikle şöyle, futbolun gelişimine bir bakmamız lazım. Yani 80'li yıllarda nasıldı, bugünümüzde nasıl, hangi hale geldi? Futbola baktığımız zaman hep aynı bir oyun. Yani 11 kişi oynanıyor. Amaç rakibi yenmek. Tabii bunu yaparken stratejiler izliyorsunuz. Farklı stratejiler gelişiyor. Ve bu gelişimler de tamamen veri kaynaklı oluyor. Mesela şöyle düşünün. Biz 80'li yıllarda futbol izlediğimiz zaman belki basit bir anlamda çok fazla bir strateji yokken günümüz futboluna baktığımız zaman örneğin Pep Guardiola'nın oyununa baktığımız zaman çok ciddi analizler ve çok ciddi verilerin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bu anlamda da bazı değişiklikler, yani futbol değiştiği için bizim bu futbolda kullandığımız araçların da yavaş yavaş değişmesi gerekiyor. Şöyle ki mesela genelde şu anki benim anlatacağım yöntem birazcık daha matematiğin farklı uygulamalarından olan sistem dinamikleri, kısıtlar teorisi ve karar teorisinin birleştirilmesiyle oluşan bir yöntem. Şöyle ki şimdi günümüz bir önceki dönemlerde genelde futbolda şu soruldu: ne oldu? Yani kaç pas yaptı, ne kadar koştu, ondan sonra ne kadar topa sahip oldu gibi verileri aldılar ve bunlara yönelik stratejiler geliştirdiler. Ama bu veriler bize şunu vermedi. Yani bir takım gerçekten neden başarısız oluyor? Ya da bir oyuncuyu düşünelim. Biz bu oyuncuyu transfer ettik. Önceki takımda çok iyiydi ama yeni takımında o kadar iyi değil. Ya da şöyle düşünün. Yıldızlarla dolu bir takımı düşünelim. Bu takım ileri gidemedi. Yani beklenen performansı gösteremedi. Bunlar neden? Bizim sormamız gereken asıl soru şu. Bir olay oluyor. Olaylar oluyor. Bunlar neden oldu? Yani bunları sadece basit istatistiklerle ele alırsak, ki geçmişte yapıldığı şekilde, günümüz futbolunu kaçırmış oluruz. O yüzden bunları futbolu ve günümüzde olan şeyleri şu şekilde ele almamız lazım. Sonuçta futbol bazı değişkenlerden oluşuyor. İşte hücuma katkısıdır beklerin, orta alanın pres yapma gücüdür. Bunlar birer değişken. Şimdi futbolda birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen değişkenler var. Dolayısıyla buna bir sistem gözüyle bakmak lazım. Sistemden kastımız şu, sistem dinamiklerinin mantığıyla bakmamız gerekiyor. Şöyle, kendi içinde alt bileşenleri var. Bu alt bileşenler kendi içinde bağımsız çalışırken aslında bir bütünü hareket ettiriyor. İç organlarımız gibi düşünelim onları. Sistem dinamiklerinin araçlarından bir tanesi de nedensel döngü diyagramları. Bu değişkenler nedensellik ilişkileri içerisinde birbirlerine bağlanıyorlar ve bir diyagram oluşturuyorlar. Dışarıdan baktığın zaman çok karmaşık bir yapı gibi görünüyor aslında. Çünkü bir değişken 2-3 tane değişkeni etkileyebiliyor, 4-5 tane değişkenden etkilenebiliyor ve bunlar bir ağ yapısı oluşturuyor. Şimdi şu şekilde bakacağız. Bir değişkenden başladık. Bunları oklarla birbiriyle birleştirdiğimiz için okları takip ettiğimizde eğer tekrar kendine geliyorsa bir döngü oluşturmuş oluyor. İşte bizim yöntemin temelinde de şu var. Bir modeli kurduğumuz zaman, bir nedensel döngü diyagramını kurduğumuz zaman buradaki oluşan döngüleri ele alıyoruz. Şimdi haliyle 12 ya da 18 tane değişken kullandığınız zaman çok sayıda döngümüz çıkacak.
9: Bu arada diyagram derken, hani belki diyagram kelimesine yabancı olabilir dinleyenler, karmaşık bilgilerin, süreçlerin ilişkilerle birleştirerek görsel bir şemaya dönüştürüldüğü yapı diyagram.
10: Evet. Şimdi bu diyagramda dediğimiz gibi çok fazla sayıda döngü olabilir. Şimdi soru şu, bu döngülerden hangisi çok önemli? Ya da hangileri çok önemli? Bu döngülerden hangileri takımı ileri taşırken hangileri takımı geriye çekiyor? Çöküşe gitmesine sebep oluyor. Birinci aşamamız bu önemli döngüleri elde etmek. Şimdi biz bu döngüleri elde ettikten sonra bu döngüler nihayetinde değişkenlerden oluştuğu için bunu oluşturan değişkenlerden hangisi aslında döngünün önemli olduğunu, daha önemli olması için döngüyü ileriye fırlatıyor ya da geriye çekiyor.
9: Bunu mesela bir örnekleyebilir miyiz saygıdeğer hocam?
10: Mesela şöyle bir örnek de verebiliriz. Döngüye örnek olarak verelim. Mesela top kaybı artarsa savunma baskısı da artıyor. Bu durumda ne oluyor? Geçiş savunması bozuluyor. Rakip fırsat üretiyor. Savunmanın morali bozuluyor. Morali bozulduğu için karar kalitesi değişiyor ve yeni top kayıpları başlıyor. Bu basit bir döngümüz. Şimdi soru şu. Buradaki bu değişkenlerden hangisi önemli? Hangisini biz düzeltirsek aslında bu döngü birazcık daha sistemi denge haline getirecek. İkinci aşamamız şu. Biz bu önemli olan döngüleri tespit ettikten sonra dar boğaz oluşturan bu değişkeni tespit etmemiz. Bunun için de tabii farklı bir alan kullanıyoruz. Kısıtlar teorisi dediğimiz şey. Kısıtlar teorisini de şu şekilde anlatalım. Siz iç içe geçmiş olan zincirleri düşünün. Ve bunların bir daire oluşturduğunu düşünelim. Halka oluşturduğunu düşünelim. Bunları yeteri şekildeki bir güçle her iki taraftan çektiğiniz zaman

0: halkası kopacak. Bu en zayıf halkası. İşte buradaki mantık da şu. En zayıf olan halkayı tespit etmek.
1: Bunu da bir örnekle açıklayalım mı hocam? Mesela en zayıf halka nedir? Somut örnekler var mı elinizde?
0: Yani somut örnek şu anda yok. Şu anda yok ama bunu bir analiz yaptıktan sonra analizdeki şeyi çıkan sonucu paylaşabiliriz tabii.
1: Mesela şeyde Amerika Birleşik Devletleri'ni yapmıştınız analiz diye biliyorum, değil mi?
0: Evet evet. Mesela şöyle örnek vereyim. Avustralya'yı yaptım ben.
1: Avustralya'yı.
0: Evet evet. Oradaki mesela en zayıf şeyimiz.
1: Bu arada halkamız. Avustralya'yı yapmamızın sebebi de Dünya Kupası'ndaki rakibimiz.
0: Evet. Kısmet olursa bütün rakipleri ve takımımızın analizini yapıp inşallah buradan paylaşırız.
1: Evet, haftaya Cuma'da hocamla birlikteyiz bu saat kuşağında.
0: Çok teşekkürler. Şöyle düşünün. 6 numara. 6 numara geçiş anında topu savunmadan alıp ileri çıktığı zaman siz ani bir pres yaptığınız zaman karar kalitesi değişiyor. Karar kalitesi değiştiği için top kaybına neden oluyor ve savunma da hazırlıksız yakalandığı için çok ciddi fırsatlar yakalayabiliyorsunuz. Mesela Avustralya'nın dar boğazı 6 numarası. Yani iyi bir presle, sağlam bir presle, ani şok bir presle çok ciddi fırsatlar yakalanabilir bu dar boğaz dediğimiz olayla. Dar boğazı tespit ettikten sonra demin söylediğim şekilde strateji geliştiriyorsunuz artık. 6 numaranın zayıf olduğunu gördünüz. Ona göre bir strateji geliştiriyorsunuz. Ya da mesela şöyle düşünün. Kanat oyuncuları. Genelde kanat oyuncuları hep hızlı mı? İçeriye kat ediyor mu? Bunlara bakılıyor. Ama kanat oyuncularının karar kalitesi çok sorgulanmıyor. Ya da mevcut yöntemler bunu ortaya çok çıkarmıyor. Siz topu aldınız. İlerliyorsunuz. Gittiniz. Tam çizgiye geldiğiniz zaman ya da uygun yere geldiğiniz zaman karar vermeye başlıyorsunuz. Şut mu çekeceğim, orta mı yapacağım? Aslında bu büyük bir sıkıntı. Çünkü sizin oradaki 2 saniyelik gecikmeniz savunmanın yerini almasına sebep olabilir. Bu yüzden top size gelmeden kararınızı verip ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu da savunma, daha doğrusu kanat oyuncuları için bir dar boğaz oluşturabiliyor. Şimdi biz bu yöntemi geliştirdikten sonra nerelerde kullanabileceğimize baktık. Yani bunların bir uygulamasını, küçük küçük uygulamalarını yaptık. Şöyle, en önemli katkısı şu. Aslında eğer biz maç bazında bakarsak, rakip takımı analiz edebilecek miyiz? Analiz edip onun dar boğazını bulduktan sonra oyun içerisinde o dar boğazlar üzerinden hareket edip diğer döngülerini kıracak şekilde strateji geliştirebilir miyiz? Maç geneline baktığımız zaman. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe Galatasaray'ı ele alırız uygun olursanız. Avustralya'yı, Amerika'yı konuştuğumuz zaman bunları daha detaylı bir şekilde örnekleriyle anlatırız. İkinciyi uygulayacağımız
1: şey Fenerbahçe mesela neden şampiyon olamadı? Galatasaray nasıl şampiyon olduğunun ayrıntılarına evet. Bakmak lazım.
0: Evet, yani kadro kalitesi bazı mevkilerde, bazı yerlerde Fenerbahçe'nin daha iyi olmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Neyi yanlış yaptı? Aslında soru şu. Neyi yanlış yaptı? Galatasaray neyi doğru yaptı? Fenerbahçe neyi yanlış yaptı? Bunları detaylı bir şekilde konuşuruz. Oyuncu analizi, sizin kendi oyuncularınız var. Yatırım yapmışsınız, transfer etmişsiniz uzun süreliğine. Bu oyuncuların dar boğazlarını bulup antrenmanlarda ya da kişisel çalışmalarında bu dar boğazlarını giderecek şekilde programlar uygulayabiliriz. Bu da bunu hem mevcut 18'deki oyuncular için yapabiliriz hem de altyapıdan gelen genç oyuncular için de uygulayabiliriz. Bence şu da çok önemli. Transfer politikası. Şimdi bir oyuncu çok koşuyor diye ya da bir oyuncu meşhur diye işte çok popüler diye onu transfer etmek tamam. Uzun vadede belki şey yapabilir, bir katkı sağlayabilir görünürlük açısından ama asıl şunu yapmak lazım. Kendi takımımın dar boğazları ne? Kırılgan döngüleri hangileri? Bu döngüleri tespit ettikten sonra aslında o döngüleri sağlamlaştıracak şekilde o profildeki oyuncuları almak takım için daha faydalı olacak. Takımı daha ileri götürecek ve takım daha şampiyonlara ya da hedefi neyse hedefine daha çok yaklaşacak. Bu şekilde transfer politikasında da biz bunları ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz. Şimdi aslında soru şu oluyor. Bazen dışarıda görüştüğümüz arkadaşlar da bize şu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki yani scout ekipleri ya da istatistiklerden, klasik istatistiklerden sizin farkınız ne? Yani onlar ne yapıyor? Sizler neler yapıyorsunuz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk diye. Biz futbola şu şekilde bakmamız lazım. Bir sistem gözüyle bakmamız lazım.

0: lazım. Biraz önce konuştuğumuz gibi birbirini etkileyen değişkenler var. Biz sadece çıkan sonuca bakarsak buradaki etki ve etkileşimleri göz ardı etmiş oluruz. Aslında baktığımız zaman birçok gerçekleşen şey bu etkileşimlerden kaynaklanan, bu etkileşimlerin tetiklediği olaylar oluyor aslında. Şimdi normal scout ekipleri ya da klasik istatistikler oyuncunun hızına bakıyor. Pas yüzdesi, fizik gücü, pres yapısı gibi ne oldu sorusunun cevaplarını veriyor. Ama bizim geliştirdiğimiz yöntem şu. Takımın kompaktlığı bozuluyor mu? Bunu bozan döngü ya da bunu bozan değişken hangisi? Biz bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bek oyuncusu açıkta kalıyor mu? Şimdi kanat oyuncusu ileri çıktı. Kanat oyuncusu eğer bir kısıt oluşturuyorsa bek oyuncusu yalnız başına kalabilir. Bu da ciddi şekilde bir savunma açığı ortaya çıkarabilir. Orta saha kayıyor mu? Orta saha geçişleri hem hücum geçişi hem savunma geçişini sağlıklı bir şekilde ve zamanında yapabiliyor mu? Pres sonrası yerleşim tam zamanında oluyor mu? Rakip orta alan takım çıkarken ciddi bir pres uyguladığında bu sefer ne oluyor? Savunma hazırlıksız yakalanabiliyor mu? Acaba tam zamanda yerleşebiliyor mu? Ya da yerleşmesini geciktiren döngü ne? Karar kalitesi mi, hızı mı, birlikte uyumları mı? Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Bizim yöntem bize bunları sağlıyor. Bunları sağladığı için de değişen futbol koşullarına, değişen futbol dünyasında yeni bir araç olarak kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
1: Peki
0: Bu
1: hocam, şimdi değişken etkenleri, diyagramaları, bunların hepsini kullanıyoruz. Ve sonuçta elde ettiğimiz veriler oyuncunun psikolojisini de ve oyuncunun kendi eksik yönlerini de görmesine yardımcı oluyor anladığım kadarıyla.
0: evet. Yani oyuncuyu analiz ettiğimiz zaman aslında oyuncu içten fark ettiği ama bunu somut olarak göremediği durumları ortaya çıkarıyor bu bu yöntem. Oyuncu bu sefer şunu görüyor. Yani o eksiklerini giderdiği zaman, düzelttiği zaman moral olarak da psikolojik olarak da kendi güçlü hissedecek. Çünkü şunu bilecek. Evet, beni hedefime gitmekte engelleyen dar boğazın ne olduğunu artık bulduk. Bu ona çok ciddi bir moral verir. Bunun üzerine çalışır, gelişimi de gördükten sonra çok ciddi bir şekilde motivasyonu yerine gelir. Bir örnek vereyim ben. İsim verebiliyor muyuz?
1: Tabii verirsiniz canım, hiçbir sorun yok.
0: Mesela Barış Alper çok hızlı, çok iyi, çok güçlü bir oyuncu. Ama Barış'ın mesela şöyle bir elit oyuncularla ben kıyaslamasını yaptım. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki elit oyuncularla kıyaslamasını yaptım. %25 karar verme gecikmesi var Barış'ın. Eğer bunu ilerletirse Şampiyonlar Ligi'nde kendi mevkisinde oynayan elit oyuncularla aynı seviyeye gelir. Şu şekilde Barış topu aldığı zaman evet önünde kimse duramıyor. Çok hızlı gidiyor ama kararı son ana bırakıyor. Aslında Barış şunu yaparsa daha top ona gelmeden önce kararını verirse şut çekeceğim ya da orta yapacağım ya da şu bölgeye gidip şunu yapacağım diye karar verirse o %25'lik zaman kaybını ortadan kaldırmış oluyor. Böylece daha etkili bir oyuncu oluyor. Aynı şekilde Kenan'la da milli takımdan oldukları için ben bu iki oyuncuyu örnek verdim. Kenan'da da aynı problem var. Kenan'ın %15. Şimdi şöyle bir şey simüle ettik. Kenan bunu %5'e çekerse İtalya'daki maçlarda, kendi takımdaki maçlarda yaklaşık olarak şöyle bir sonuç çıktı. Her maç ya bir gol ya bir asist ya da her ikisiyle tamamlanacak. Çünkü çok ciddi potansiyel var, çok ciddi hızları var, teknikleri var. Evet, ama karar mekanizması kanat oyuncuları için özellikle bu çok önemli. Karar mekanizması eğer geç işliyorsa savunmanın yerini alması için yeteri zamanı vermiş oluyorsunuz. Şimdi 3 saniye geciktiğini düşünün. Savunma iyi takımlar, elit takımlarda savunma o süre içerisinde tam pozisyonunu alabiliyor. Dolayısıyla o atak ölmüş oluyor. Bir sonuç alamamış oluyorsunuz. Bu gibi durumlar. Şimdi şöyle düşünün. Barış'ın bu eksiğini giderdiğini ve her maç bir gol, bir asist ya da her ikisi beraber gittiğini düşünün. Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Ligi'nde değil de Şampiyonlar Ligi'nde ya da daha işte Dünya Kupası'nda. Bunu yaptığı zaman özgüveni daha da ileri gidecek. Kendine daha çok güvenecek ve daha hırslı oynayacak, daha iyi oynayacak. Bu sefer ne olacak? Kendi pozisyonundaki elit oyuncuların ligine çıkmış olacak. Bu da onun için, onun çalışması için ekstra bir motivasyon kaynağı olur.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ama süren bitti. Haftaya tek tek şu kulüplerin ve bizim Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizin analizlerini yapalım.
0: Tamamdır. Haftaya Fenerbahçe ve Galatasaray'ın detaylı analizlerini, lig boyunca detaylı analizlerini beraber yapalım. Açıklayalım burada.
1: Doktor Mehmet Akif hocam bizlerleydi. Çok çok teşekkür ediyorum, saygıdeğer hocam.
0: Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. İyi günler.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: ilk görüşte aşk deyince...
1: Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Ve reklam bitti ama çok değerli bir isim geldi. Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar, Marmara Üniversitesi Sayın Dekanı, Spor Bilimleri Fakültesi'nin saygıdeğer dekanı bizlerle birlikte. Hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
5: Günaydınlar, sağ olun, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Hocam sizin birçok titriniz var ama ben müsaade ederseniz bunu kullanıyorum. Çünkü çok tabii değerli kurumlarında yöneticisisiniz, başkanısınız. Bir yastık koltuğunuzda neredeyse 6-7 karpuz taşıyorsunuz ama hepsini çok güzel taşıyorsunuz.
5: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz gönüllü bir şekilde. Yani... Sonuç itibariyle tabii en önemli yer bulunduğumuz o dediğiniz dekanlık olan, daha doğrusu yani öğretim üyeliği yaptığımız o kurum bizim için çok önemli. Çünkü çok şey öğretti bize, bilgilerin kazandıklarımızın çoğu çok değerli saygıdeğer hocalarımızın nezdinde kazandık ve bugün gençlerimize, sporcularımıza bunları aktarmaya özen gösteriyoruz.
4: Evet, Marmara Üniversitesi de gerçekten çok değerli bir üniversite. Bu arada ben de orada doktoramı yaptım, yarıda bıraktım, çıktım.
5: Evet. İnşallah tamamlayacağız.
4: İnşallah onu tamamlarız hocam. Ama Anadolu insanına taşınınca beni daha da zorlaştırdı.
5: Doğru diyorsun. Yok, taşınmadık daha. Daha oradayız şu anda, henüz oradayız.
4: Orada Boğaziçi Üniversitesi de geldi, iç içesiniz herhalde.
5: Şu anda iç içeyiz yani, iki devlet üniversitesi orada. Ondan hazırlık sınıfları olmak üzere.

0: kampüsün içerisindeyiz.
1: Hocam, Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir açıklaması var. Dikkat çekti. Siz bunu hep vurguluyorsunuz. Hatta sizle başladığını düşünüyorum ben. Ben de sizden feyiz alarak dile getirmiştim. Evet. Yeditepe Üniversitesi ile bir protokol yaptık. Ve hakemler burada spor bilimleri fakültesinde yetiştirilecek gibi bir değerlendirme yaptı. Anadolu Ajansı'nın pazartesi günü sohbet programında. Bu konuda neler evet. söylersiniz? Türk hakemliliğinin yetersizliği değil, yeterlidir. Hatta 5 büyüklükte dikkate alındığında bizim hakemlerimiz de çok iyidir dedi ve geçmişte atıfta yaparak geçmişteki hakem hatalarının daha yoğun, hatta bilerek hataların yapıldığı gibi bir yorumda bulundu.
0: Evet. Ya şimdi tabii Yeditepe Üniversitesi'nin rektörü de Mehmet hocamız da çok değerli birisi. Bu tip konular, hatta bizle ilgili, TÜFAT'la ilgili de tüm daha önce bulunduğu üniversitede de protokoller yaptı. Yani antrenörlerimiz gelsin okusun dedi. Yani %30-%40 indirim yaparız, şey yaparız gibi birçok şeyi yaptı yani, sporculara sundu. Tahminim orada da o iyi niyet içerisinde ilişkileri sürdürüp en azından antrenörlerin iletişim bazında işte davranış, psikososyal, pedagojik anlamda eğitimlerine devam etmesi için bir protokol hazırladığını ben daha önce de zaten rektör hocayla da istişare içerisinde konuşmuştuk. Bunlar önemli, önemli düsturlar. Yani baktığımız zaman bir kenara atılamaz. Yani gerçekten yapıldığı takdirde hakemlerimizin orada bulunmasıyla beraber çok güzel olur. Ama bu sadece Süper Lig'deki o bizim 15-20 hakemimize değil, Türkiye genelindeki tüm hakemler, tüm illerde bu tip protokollerin yapılıp o bölgelerdeki o ilden çıkan 3-5 tane kıymetli dediğimiz yani alanıyla ilgili hakemlerin de oralarda aslında o protokollerle bu eğitimleri yapmasında fayda var. Ama bizim temel şeyimiz keşke imkan olsa da uzmanlık alanı yani YÖK'le de anlaşıp uzmanlık alanı oluşturup uzmanlık alanında yani antrenörlük bölümü, işte futbol, nasıl futbol, basketbol, voleybol, artık yüzme gibi birçok branşta uzman yetiştiriyorsa burada da hakemlik alanında sadece futbol da olmayabilir, sınıf içerisinde o uzmanlık alanında tüm branşlardan seçip, çünkü Türkiye'nin belirli noktalarında olacak. Yani en azından 10 tane spor bilimleri fakültesinde bunu koymakta fayda var. Veyahut da yarın bir gün spor üniversitesi Türkiye'de, çünkü Cumhurbaşkanımızın da böyle bir girişim olduğunu biliyorum. Yani özellikle Ankara ve İstanbul'da böyle bir üniversitenin kurulması, bunun içerisinde birebir özelleştirerek antrenör, uzmanlık, hakem eğitimi bölümü kurulup 4 yıl veya 3 yıl neyse yeni sisteme göre okutulup bunların alanda devam etmesi bence çok mantıklı olacak. Bunun dışında da daha önce de söyledim, yani çok değerli bir kardeşim benim, başkan yardımcım hatta, Aziz Akgün hocamız, futbol lisesinin müdürü. Yani orada da o çocukların birçoğunun, çünkü direkt futbolun içerisinde olanlar var, futboldan girip devam edemeyen çocuklar var, en azından orada onlarda da hakemlik yapma zorunluluğu getirilip müsait günlerinde hakemlikle evrilmesi aslında hem sahadaki davranışları, hakemle olan ilişkileri anlamında değer katacaktır. Hem de mesleği sevme, yapabilme güdüsünü yerleştirip daha sonra hakem olma, yani merkezden yetişmiş hakem olma şansını sağlayacak. Bunların da dolaylı olarak üniversiteye devam etmesi zaten işin daha ileri boyutlara taşınmasını sağlayacak. Bizim dönemimizde biz futbol uzmanlığı da alamıyorduk, hakemlik yapmadığımız müddetçe. Yani 5 yan 3 orta yapacaksınız, ondan sonra belge alacaksınız. Bunun için kursa gidip

0: biliyordu. Kurstan hakemlikle ilgili eğitim alınıyordu. Sahada görev yapılıyordu ve daha sonra futbol uzmanlık belgesini alanlar alıyordu. Alıp da devam etmek isteyen birçok kişi, İsmet Cengizler vesaire, birçok hakemimiz de o dönemde aslında akademiler, spor akademilerinden çıkıp sahada bu görevleri yapmıştı. Çok da güzel yapmışlardı. Yani işin içerisinden gelen, evrilen kişiler olarak aslında o günler güzeldi. Birçoğu da bizim oynadığımız dönemlerde maçlarımızı da yönetmişlerdi. Yani hakemlik, yani hakem isminden şey yaptığımızda, hakim demek, hakem demek. Yani yöneten, o sahanın sahibi, onların her konuda iyi yetiştirilmesi bence olmazsa olmazlarımızdan. Tabii o kısım, diğer Hacı Osmanoğlu'nun açıkladığı, başkanımızın açıkladığı o kısım da önemli. Yani önemli liglere göre hata oranımızın düşük olduğunu söylemesi önemli, ama tabii biz iç dinamiklerimize bakıyoruz. Yani ülke içerisindeki dinamiklere bakıyoruz. Yani hata oranı gerçekten öyle mi, değil mi, nasıl? İnsanlar tabii ki, ne derseniz deyin, buna acaba saygı duyarlar mı? Sadece kendi şeyini gördükleri için kimsenin o şey, yani bizde çok az hata yapılıyor vesaire,
1: Onu çok dikkate
0: biraz zor.
1: alacaklarını sanmıyorum.
0: Ben de aynen öyle, biraz onu şeye getirebilmek biraz zor.
1: Peki
0: Oh.
1: hocam, şimdi şampiyon belli oldu Süper Lig'de. Galatasaray şampiyon oldu.
0: Tabii, tabii.
1: Siz okuduğunuzda özellikle ligi, nasıl bir lig oldu bu sezon? Nasıl bir lig okudunuz? Nasıl bir lig gözlemlediniz? Mesela Fenerbahçeliler der ki Galatasaray kayrıldı. Ve bu ligde Galatasaray birazcık da o sayede şampiyon oldu der. Galatasaraylılar der ki saçmalamayın, Fenerbahçe ayağına çok güzel fırsatlar geldi, bunların hepsini tepti der. Beşiktaşlar ya biz zaten bir türlü ritim oturtamadık der. Trabzonspor iyi bir sezon yaşadığını düşünüyor. Sizin bu konudaki fikriniz nedir?
0: Vallahi şimdi genel olarak baktığımız zaman bence ligin en başarılı takımı şu anda Fatih Tekkeli Trabzonspor. Yani sonuç itibariyle, çünkü sezon başı hiç beklentisi, büyük bir beklentisi olmayan, ama sonuç itibariyle ligde ilk üçte yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kalan bir ekipten söz ediyoruz. Gerçekten Fatih Hoca'yı istikrarlı oyun anlayışından dolayı tebrik ediyorum. Yani bazen hani kendi de kabul ettiği eksik kalan, maç içerisinde eksik yönlendirmelerin olduğunu söylediği günler dahil, veyahut da oyuncularının o gün adapte olamadığını söylediği günler dahil olmak üzere Fatih Tekke'yi bu işte bir kere birinci sıraya koymak istiyorum. Fenerbahçe tabii ki eline gelen birçok fırsatı kaybetti. Yani normalde o fırsatları değerlendirmiş olsa şu anda 3-4 puan farkla Fenerbahçe'nin tersine şampiyon olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu da tabii ki aradaki yönetim değişiminden kaynaklı olabilir. İşte hocanın bence de çok bilgili, iyi birisi, ama tabii ki daha şu anda Süper Lig veyahut da Premier Lig veyahut da Bundesliga gibi liglerde şu an için iyi bir menajerle, ancak yanında iyi bir menajerle işi yürütebilecek bir hoca. Yani kulüp yönetimiyle beraber istişare içerisinde yapabilecek tecrübesi şu an için olduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı da Fenerbahçe'nin zafiyet kazandığını düşünüyorum. Tabii ki o süreç içerisinde bazı Fenerbahçe'deki sakatlıklar tabii ki işin tuzu biber oldu. Galatasaray'da da aynı şekilde, yani Osimhen gibi bir liderin sakatlanması aslında o dönemdeki o puan kayıplarının sebebiydi. Yani bu şu anki kadronun o dönemdeki düşüşü aslında yani Çok öyle hoca zafiyeti olsun busun falan takılmamak lazım. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman süreç içerisinde Fenerbahçe yeneceksin Galatasaray'ı, işine devam edeceksin. Sen Galatasaray'dan 3 tane yiyip kendi sahanda puan kaybedersen o zaman bu işin yine hak edeni Galatasaray diye düşünmek herkesin hakkı diye düşünüyorum.
1: Peki hak eden Galatasaray ve kongreye giden Fenerbahçe. Ne bekliyorsunuz kongreden? Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım adaylar. Nasıl bir kongre bekliyorsunuz saygıdeğer hocam? Marmara Üniversitesi'nin Sayın Dekanı evet. Mehmet Yorulmazlar'la birlikteyiz.
0: Yani çok sağ olasınız. Zaten birçok okulumuzda, hocalarımızın da kongre üyesi olduğu, çok değerli eski müdürümüz Sami Hoca'nın orada birebir işin içerisinde olan bir kişi olduğu bir kulüpten bahsediyoruz. Yani bence tekrar daha önceki başarılarından, yani şu anki biliyorsunuz yani basketbol, voleybol vesaire Fenerbahçe'deki başarıların, atletizm başarılarının mimarı Aziz Yıldırım ve döneminde şampiyonlukta yaşamış bir başkan, çok tecrübeli, hala işin içerisinde olup olayı çok yakından takip eden birisi. Bence Aziz Yıldırım'la tekrar istedikleri, özlem duydukları o hedefe ulaşma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah Aziz Yıldırım duygusal olarak davranmaz. Yani geldiği zaman öyle davranacağını da düşünmüyorum. Gerçekten çok alanında artık çok tecrübeli bir yönetici olduğunu düşünüyorum. Yani ben orada kongre üyesi olsam Aziz Yıldırım'la beraber yürürdüm.
1: Galatasaray'da da kongre var ama Sayın Dursun Özbek tek bir aday olarak dikkat çekiyor. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bu da normal, başarılı olmuşsun. Yani o başarıların devam ediyor. Yani oraya koltuğa oturan kolay kolay bırakmıyor. Yani koltuğa oturduğunuz zaman hakikaten başkanım denmesi bile insana bir rahatlık, güzellik veriyor. Onun için oraya oturanın kolay kolay kalkacağını düşünmüyorum. Başkan da başarılı, yönetimiyle, duruşuyla bence şu anda oraya layık olarak görüyorum. Tabii ki aynı şekilde devam etmek hakkı.
1: Hocam çok fazla teknik adam değişimi söz konusu oluyor. Siz yabancı mı yerli teknik adam mı? Çünkü Montella ile ilgili de konuştu İbrahim Hacı Osmanoğlu ve onu Türk yapacağız dedi. Sizin bu konudaki fikriniz nedir?
0: Ya benim özellikle milli takım düzeyinde uluslararası anlamda başarı. Yani Dünya Kupası'na gitmek başarı mı? Bize şu anda başarı geliyor ama yani yaptırdığımız bir doktora tezinde Bahadır Bayarslan, Volkan Bayarslan'ın yeğenidir eski hakem. Onunla yaptığımız doktora tezinde son 80 yılı aldığımızda dünyada uluslararası anlamda başarı elde etmiş kulüplere baktığımız zaman ülke düzeyinde hepsi kendi ülkesinin vatandaşı olan antrenörlerle başarılı olmuş. Yani hani günümüzde diyeceğiz küresel vesaire, son 10 yılda da değişen bir şey yok, yine aynı. Hep kendi ülkesinin kendi vatandaşı olan antrenörlerle uluslararası başarı elde edilmiş. Onun için ben yerli, kendi milli, özellikle milli takım düzeyinde milli manevi değerlere sahip antrenörlerle devam edilmesi bizim ilk günden beri söylediğim bir durum. Şu anki kadromuz, kadro dinamimiz gerçekten iyi. Montella'nın Türkiye'de yabancı olmasının tek şeyi negatif şeyleri çok fazla yorum yapan ve devamlı sahada olan birisi olmadığı için çok fazla gündem olmuyor. O yüzden o yönden biraz rahatız. Ama onun dışında inşallah başarılı oluruz diyorum. Yani bu dediğim gibi o 80 yıllık şeyi bir Yunanistan bundan 10 2002 miydi neydi ya?

0: 2004 Avrupa şampiyonu oldular.
1: Avrupa şampiyonu oldular. Bir Yunanistan bunu kırdı. O da biliyorsun aynı hocanın o Yunanistan'da en az 8-10 yıllık bir futbol geçmişi vardı. Yani oranın kültürünü artık kavramış oyuncularla iç içe olan.
0: Sıkıcı bir futbolla savunma yaparak, evet, Alman hocayla.
1: Aynen öyle. Sıkıcı bir futbolla savunma anlayışıyla kupayı almıştı. Bir tek o var 80 yılında. Onun dışında tabii yani istatistik önemli diyoruz. Böyle bir bölüm var, uzmanlık var, fakülte var vesaire var. Dünyada bilim var ama sonuç itibariyle çok fazla önemsemiyoruz. Biz diyoruz istatistikleri bile aşar, işi bitiririz inşallah.
0: İnşallah. Çok konuşuluyor. Özellikle Dünya Kupası için nedir görüşünüz? Yani bu konuda neler söylersiniz?
1: Yani ben gruptan çıkacağımız, yani kadro gerçekten, kadro derinliği güzel. Oyuncularımı bak, Hakan Çalhanoğlu gibi bir lider takımın başında. Arda gibi güzel bir Gürtüyez var. Yani kaleci anlamında sıkıntımız yok, çok yok. Yani baktığımız zaman bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Gruptan çıkacağımız, ama ondan sonrası yani finale kalır mıyız? Yarı final olur mu? Onu ancak grupta göreceğiz. Çünkü uzun zamandır gidemediğimiz için değerlendirme yapamıyoruz. Yani şöyle yaparız, böyle yaparız. Sadece oynadığımız teknik maçlarla şu an için bir şeyler söyleme şansına sahibiz. Ben gruptan çıkacağımızı, ondan sonrakini ise zamana bırakıyorum.
0: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum size.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.
0: Sağ olun efendim. Mehmet Yorulmazlar, Profesör Doktor Sayın Yorulmazlar, Marmara Üniversitesi'nin dekanı bizlerleydi. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Kale Kilit. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarına her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilevli.
0: Ve Malatya'ya gidiyoruz. Malatya. Deniz Ateşlikler hocam bizlerle. Hocam Malatya'da kayısı yedin mi kayısı?
7: Kayısı yemedim daha ama kurabiyesinden yedim. Yani geçen hafta Antalya, bu hafta Malatya, bizi dinleyenler, düzenli olarak dinleyenler diyecek ki Deniz Hoca hiç yerinde durmuyor. Ama mecbur iş dolayısıyla buralar, yani geçen hafta iş dolayısıyla, bu hafta da akraba düğün ziyareti dolayısıyla buradayız.
0: Yani bu hafta öpüyorlar hocam. Altın olmuş kaç para, bir de düğün. Hocam beni düğüne çağırdıklarında diyorum ki ayağım kırık, gelemiyorum.
7: Ekonomi izin vermiyor gelmeme diye.
0: Vallahi hocam cebim kırık, yani cebim kırık olduğu için hiçbir düğüne gidemiyorum.
7: Yok ya, yani öyle bir beklentileri de yok açıkçası, ama tabii ki düğünlerde adettendir mecburen.
0: Tabii
7: biz de planlamamızı ona göre yapıyoruz.
0: Takmak lazım da oraya biz takarken bize neler takılıyor acaba? Hocam evet. Acaba sen Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Sayın Başkan'ın açıklamalarına takıldın mı?
7: Ya ona takılmamak mümkün değil. Yani 5 büyük ligdeki hakem hatalarından daha az hata yapıyormuşuz. İşte hakemler iyiymiş.
0: Yani ama geçmişte siz maçları vermişsiniz bilerek isteyerek. Bak geçmişte.
7: Tabii. Eğer bunu ispatlayamazsa zaten münferittir, müsteridir. Ne denirse artık öyle söylemek gerekiyor. Şimdi ispatlayamayacağı şeyleri dile getirmesi onun açısından sonrasındaki hukuki anlamda problemler çıkaracaktır. Ama tabii ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediklerini çok dikkate alan biri olmamakla birlikte onun söylediklerinin dikkate alanlara da şunu söylemek gerekiyor. Yani bir şey söyleyeceğim ama sonra ben hukuki olarak zor durumda kalırım diye konuşuyorum. Lafa bakarım, laf mı diye adama bakarım, söyleyene bakarım adam mı diye bir söz var ya. Aslında bunu söylemek lazım ama ben söylemeyeyim, bunu anlayan anlasın. Sonuç olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu şu hakemlerin işte Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinin sorumluluğunu da üzerinden atmış olması en garipsenecek noktalardan bir tanesi. Ben de sorumlu benim diye bir tweet attım. Benden kaynaklı yani. Yani Deniz Ateşkin'le olarak hakemlerin bu durumda olmasının tek sorumlusu benim. Ne federasyon başkanı ne merkez hakem kurulu başkanı sorumlu değil. Ya Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama bir tek rezil olamazsınız diye bir söz var ya. İşte aynen şu an onu yaşıyoruz Türk futbolunda. 5 büyük ligdeki hakem hatalarına değindim ya az önce. Türkiye'deki hakem hataları onların yanında hiçbir şeymiş. Yani 5 büyük ligdeki hakem hataları daha fazlaymış. Ya 5 büyük ligde bir maçta yaşanan pozisyonların çokluğuna bir bakarsak, pozisyonların bolluğuna bir bakarsak, bizim maçta olan pozisyonlara bakarsanız bir tane doğru karar vermesi gereken pozisyon yaşanıyor. Onda yanlış karar veriyor. Bir olarak bunu sayıyordur. İbrahim Hacı Osmanoğlu matematiği o kadar el veriyordur. Ama diğer liglerdeki bir maçta 20-25 tane pozisyonda iki tane hakem hatasına evet bizde daha az hakem hatası oluyor diye lanse etmeye çalışıyordur. Gerçekten rezalet. Bir de bunu UEFA'ya sordum, UEFA böyle söyledi demesi ayrı bir komedi. UEFA'nın işi gücü yok, çetele tutarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'na rapor verecek. Ya neresinden tutarsanız tutun gerçekten komedi.
0: Baştan sona aslında ya. Bak çok net ya, söylüyorum yani kahvede arkadaşlarını anlatırsın ya ve oradan biri evet, arkadan bağırır ya Recep abi atma Allah'ını seversen der ya. Bu muhabbet hakikaten ciddi diyorum. Yani
7: ben de yani şöyle İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yakın bir zamanda hani bir tavsiyede bulunmak lazım. Deseler ki yani TFF başkanlığını bıraktıktan sonra Cem Yılmaz'ın koltuğuna aday olabilirsiniz. Ama samimi olarak olabilirsiniz. Yani gerçekten bu söylediklerinizi anlatın. Aynen bu kahve ağzıyla anlatın. İnsanlar çok gülüyor size. Gerçekten eğlendiriyorsunuz. Eğlendirmeyi de biliyorsunuz. Komedyen olabilirsiniz ya da stand-upçı olabilirsiniz. Stand-up yapabilirsiniz. Bunun için çok vakit veya zaman harcamanıza da gerek yok. Doğal olun, yeterli deyin. Bu benden de bir tavsiye olsun açıkçası.
0: Bugün Galatasaray kupasını alacak. Sence Sayın Hacı Osmanoğlu kupayı vermeye gelir mi? Çünkü kapalı gişe olacak. Galatasaray tepkili. 16'da sarı kırmızılılar otobüsle Taksim'den yola çıkacaklar. 19.05'te Rams Park'ta 50 bini aşkın taraftarla kupa coşkusu yaşanacak. Galatasaray coşku yaşamaya da doymuyor bu arada.
7: Yani 4. sene üst üste şampiyon oldular. Tebrik etmek gerekiyor. Bakın şimdi Galatasaray destekleniyor. Galatasaray'ın lehine çok hata oluyorlara ben karşıyım. Her takımın lehine aleyhine çok fazla hata oluyor. Ama kadro kalitesine baktığınızda, genel oyun performansına ya da futbol anlamında baktığınızda Galatasaray tabii ki diğer takımlardan bir adım öne çıktı. Şampiyonluğu da ben hak ettiğini düşünüyorum kadro kalitesiyle. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu kupayı vermeye gelebilir mi dersen gelebilme ihtimali var ama geleceğini düşünmüyorum. Çünkü geçtiğimiz yılda benzer bir durum yaşanmış. Sayın Mecnun Otyakmaz yanılmıyorsam kupayı vermişti. Bu yılda benzer bir durumla karşılaşacağız gibi görünüyor. Mecnun Otyakmaz'a duyulan saygı, bakın bütün kulüpler tarafından duyulan saygının herhalde onda biri İbrahim Hacı Osmanoğlu'na duyulmuyor. Neden? Onu da oturup şapkasını önüne koyup kendisinin tartması, biçmesi, ölçmesi lazım.
0: Çünkü Mecnun Otyakmaz bir spor adamı. Yani
7: herkese eşit mesafede olduğunu düşünüyorum. Bakın dışarıdan bakan biri olarak ben Mecnun Otyakmaz'ın gerçekten futbol anlamında doğru işler yaptığını, doğru hamleler yaptığını, herkese eşit mesafede davranmaya çalıştığını görüyorum. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylemlerine baktığınız zaman birazcık böyle bazı kesimlere karşı, bazı kulüplere karşı biraz daha ayrıcalıklı olduğunu görebiliyoruz. İbrahim Hacı Osmanoğlu şunu bir de söyledi konuşmasında. Parmağımın ucuyla mı, tırnağımın ucuyla dokunsam Trabzonspor'u şampiyon yapardım dedi. Ya bu söylenecek bir şey mi gerçekten? Ya da siz bulunduğunuz kurumu temsil ettiğiniz bir yayında bunu nasıl dile getirebiliyorsunuz? Trabzonspor'u nasıl zan altında bırakabiliyorsunuz? Yani Trabzonspor'u desteklemedim diyorsunuz ama desem yani şimdi Türkiye Kupası'na finale kaldı Trabzonspor ve son dakikalarda bulduğu gollerle kaldı. Acaba şimdi insanların kafasında soru işareti uyanmaz mı ya? Gençler Birliği daha iyi oynuyorken, daha üstün oynuyorken, 1-0 öndeyken acaba tırnağının ucuyla İbrahim Hacı Osmanoğlu bir dokunma yaptı mı da 2-1'e döndü bu maç demezler mi? Niye Trabzonspor'u sen zan altında bırakıyorsun? Ya gerçekten akıl kârı değil ya. Böyle birebir incelense, sosyolojik olarak ve psikolojik olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bütün konuşması incelense bir kitap, bir roman olur gerçekten. Ya da psikolojik desteğe ihtiyacı olan kişilere bir ne olabilir? Ön bilgi olarak yayınlanabilecek bir makale olur. Her şey olabilir. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gerçekten bir destek alması gerekiyor. Nasıl, nerede, nasıl konuşması gerektiği ya da nasıl hitap etmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Aydınlatılması gerekiyor. Sıkıntı yani Türk futbolunda böyle bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yakışıyor mu? Onu da kamuoyu takdirine bırakalım.
0: Peki, düşmeme mücadeleleri var. Çok kritik. Üçüncü takım kim olacak? Gençler Birliği mi? Kasımpaşa mı? Eyüp mü? Yoksa Antalya Spor mu? Dört takım bir düşmeye aday, bir potaya aday ve çok kritik maçlar. Enteresandır, bu dört takımdan üçü de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynuyor. Evet. Bu konuda neler söylersin? Belki içlerinde en rahat olan Gençler Birliği.
7: Ya şu an şöyle en problemli takım, en altta görünen takım Antalya Spor ama Antalya Spor sanki şöyle, sanki demeyeyim, galip gelince ligde kalacak, bunu biliyoruz. Çünkü 3 takımın aynı anda hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı hem de Trabzonspor'u yenme ihtimali Antalya Spor'un rakibini yenme ihtimalinin çok çok çok çok altında. Yani belki %1, belki %2'lik bir ihtimal verebilir.
0: Ben Trabzon Gençler maçını seyrettim ya, şimdi Gençler Trabzon maçı var. Oradan böyle bir kanıya vardım. Yani çünkü yedeklerle çıktı Metin Diyadin. Sanki evet, böyle Gençler yenermiş gibi geliyor Trabzonspor'u.
7: Yani şurada düşmeye dedim ya az önce, Antalya Spor gibi en büyük aday, onun üstünde Gençler Birliği var. Ama sanki Eyüp Spor ya da Kasımpaşa'dan bir tanesi düşecek gibi görünüyor. Burada Kasımpaşa'nın da bir avantajı olabilir. Galatasaray şampiyonluğu kutladığı kutlamalardan sonra çıktığı maçlarda galibiyette ya da işte iyi oyunda zorluk yaşıyor. Fenerbahçe'de taraftar önünde son maçta Eyüp Spor'a karşı üstün bir futbol oynayıp galip gelmek isteyecektir. Burada sanki en zayıf halka görünen, yani düşmeye aday en zayıf halka görünen Eyüp Spor gibi görünüyor. Dezavantajlı görünen. Fenerbahçe deplasmanı zordur. Fenerbahçe'nin kendi sahasında taraftarına en azından iyi bir futbolla sezonu kapatarak veda edeceği bir maç olarak görünüyor. Dolayısıyla yani bu dört takımdan kim düşer gibi görünüyor ya da kim düşer dersen, kağıt üzerinde şu anda benim beklentim Eyüp Spor, sonra Kasımpaşa gibi görünüyor. Antalya Spor ve Gençler Birliği'nin büyük bir sürprizle ben galip gelerek ligde kalacağını düşünüyorum son hafta.
0: Trabzonspor Gençler Birliği maçında Atilla Karaoğlan, Antalya Kocaeli maçında Halil Umut Meler görev alacaklar.
7: Evet.
0: Yani enteresandır. Bu arada sezon 14 Ağustos'ta başlayıp 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Daha uzun bir sezon olacak. Tüm bunlar ışığında bir de bugün Çorum maçı var. Çorum Bodrum maçı var. İlk maçı Bodrum 1-0 kazanmıştı. Esenler Erok'un rakibi belli olacak. Bu konuda neler söylersin?
7: Yani Çorum Spor, şöyle söyleyeyim, zor bir maç olacak. Bodrum Spor çok kaliteli bir takım. İlk maçta 1-0 galip geldi. Ama Çorum Spor da şehir olarak ve bir üst lige yükselmek için altyapı olarak daha uygun bir takım gibi görünüyor. Yani ben şuna bakıyorum. Stadı var mı? Altyapısı var mı? Maddi destek anlamında problem yaşayacak mı? Süper Lig'e çıkacak takımlarda kriter belirlenmeli. Tabii ki herkes bunu söylüyor. Ben de bunun tarafındayım. Ama Bodrum Spor daha önce çıktı, düştü. Kaliteli bir takım olmasına rağmen ben bugün Çorum Spor'u daha avantajlı görüyorum. İlk maçtaki oyunda sahaya gereken üstünlüğü belki kuramadı. Gereken oyunu belki sahaya yansıtamadı ama Çorum Spor sanki bir adım önde gibi. Hatta şunu da belirteyim, hani geri gelmişken Bodrum Çorum maçında bir

Penaltı pozisyonu tartışılıyor. Elle oynama ile ilgili o pozisyonda penaltı beklentileri yersiz. Onu söyleyeyim. Çorumlu dinleyenler için söyleyeyim. Çünkü yapılan ortada o oyuncu kafayı vurduğu anda defans oyuncusunun eli

0: çok farklı pozisyonlar yaşanıyor. O yüzden ben Çorumspor'u daha avantajlı görüyorum. Finalde Erokspor'un rakibi olarak Çorumspor'u izleyeceğiz gibi duruyor. Orada da hak eden takım kazansın diyelim. Süper Lig'e çıkacak son takım tabii ki herkesin beklentisi gibi ben de şehir takımlarının, taraftar olan takımların, stadı olan takımların, altyapısına önem verilen takımların büyüklükte olmasını isteyenlerden ve destekleyenlerdenim. Tabii Süper Lig'de bunun yanı sıra ilk defa iki tane kadın hakem aynı anda Süper Lig maçı yönetecek. Daha önce Lale Orta yönetmişti.
1: Evet, bu arada
0: sonra
1: pazartesi konuğum Lale Orta, onu da belirteyim.
0: Lale hocama çok çok selamlarımı iletiyorum tabii ki. Severim kendisini, zaman beraber hakemlik yaptığımız dönemler de var. Hatta koşularda Lale hocamla birlikte bizim arkadaşlarımızı koşturduğumuz koşular, sınavlar da var. Beraber koşup tempo verdiğimiz. Lale hocamın kondisyonu da çok iyidir. Zaten kendisi Okan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, bölüm başkanı. Orada ben de kendisini ziyaret etmek isterim tabii ki. Ben de severim Lale hocayı. İyi bir eğitimcidir, iyi de bir hakemdi zamanında. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı döneminde çok eleştirildiği dönemler de oldu ama o da tabii ki oturduğu koltuğun vermiş olduğu sorumluluk dolayısıyla eleştirilerimiz olmuştu. Kendisine selamlar. O yayında da başarılar diliyorum. Tabii Lale Hoca'nın açtığı bu yolda şimdi Asen Albayrak ve Melek Dakan devam ediyor ve tarihte bir ilk.
1: Evet,
0: Aynı anda
1: Beşiktaş
0: iki tane
1: Rize
0: kadın.
1: maçını yönetecek Asen, değil mi?
0: Evet, Asen Albayrak Rize Beşiktaş Rize maçında Melek Dakan da yine Süper Lig'de görev alacak. İkisine de başarılar diliyorum. Ben kadın elinin değdiği her işte her ortamda, her platformda güzelliklerin ortaya çıktığını düşünüyorum. Bakın Asen Albayrak'ın yönettiği Göztepe Kocaeli Spor maçıydı yanılmıyorsam. Göztepe Kocaeli Spor maçında çok fazla hatası olmasına rağmen birinci gole etki olmasına rağmen, ikinci gole etkisi olmasına rağmen, verdiği penaltının hatalı olmasına rağmen, bakın bunlara rağmen çok eleştirilmemesinin işte kadınlara olan pozitif ayrımcılık ve pozitif bakış açısından kaynaklı güzellikler olduğunu düşünüyorum. Hatta VAR müdahalesinde faul olarak değerlendirmediği pozisyonun %100 faul olduğunu yorumlamıştık. O maçtan sonra yaklaşık bir ay zaten Merkez Hakem Kurulu kendisine görev vermedi. O VAR müdahalesine doğru yorum yapamadığı için ama buna rağmen destek görüyor ve bu maça çıkıyor. Rizespor Beşiktaş maçı gerçekten aslında kağıt üzerinde kolay bir görünse de iki şehrin, iki takımın, özür diliyorum şehir dedim, iki camianın geçmişte yaşadığı bazı problemler ve birbirlerine olan taraftarlarının bakış açısı dolayısıyla çok zor geçecek bir maç. Ben Asen Albayrak'a başarılar diliyorum ama bu zorlu maçta gerçekten başarıya ve büyük desteğe ihtiyacı olacak. Özellikle yardımcıları tarafından ve VAR'da çok kaliteli bir ismin oturması gerektiğini düşündüğüm için bunu söylüyorum. Umarım başarılı olur. Göztepe Kocaeli Spor maçındaki performansının çok çok üzerine çıkması gerekiyor bu maçta. Daha çok pozisyon olacak, daha çok tartışma yaşanacak gibi görünüyor. Eğer kariyeri açısından sekteye uğramak istemiyorsa bu maça çok iyi hazırlanmalı. Ona göre bir plan ve program, maç planı ve programı belirlemeli kendisine. Umarım başarılı olur. Melek Dakan'ı daha önce hiç izleyemedim. Alt liglerde maç yönetti. Hiç izleyemedim. Ben de merakla bekliyorum onun performansını. Onunla ilgili çok bir şey söyleyemiyorum ama umarım başarılı olur. Dediğim gibi kadın hakemlerin ya da kadınların elindeydi her yer. Güzelliklerle doluyor. Umarım Süper Lig'de bir kadın hakemin devamlı maç yönettiğini biz de görürüz. Fransa'da işte Frappart var. Geçmişte Almanya'da Bivian miydi? Tam ismini telaffuz edemiyorum. O vardı, hakemliği bıraktı. Onların Şampiyonlar Ligi performanslarını hatırlıyoruz. Avrupa Ligi performanslarını hatırlıyoruz. UEFA ve FIFA düzenli olarak onlara maç veriyor, destek veriyor. Bizde de umarım böyle bir durum, böyle bir hakem olur. Umarım çıkarlar.
1: Deniz, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgiler, reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: İyi günde kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam bitti.
3: Ve Trabzon'a götürüyorum sizleri. Sevgili Ergun Ata, gazeteci yazar üstadımız bizlerle birlikte. Ergun abi günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, hoş gördük. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ergun abi, Trabzonspor kupada finalde. Ve belki de bu sezonun herkesin hemfikir olduğu bir noktası var. O da Trabzonspor'un başarılı bir sezonu geride bıraktığı. Katılır mısın?
4: Kesinlikle katılıyorum. Trabzonspor hiç beklenmedik bir şekilde çok başarılı, çok çok başarılı bir sezonu geride bıraktı. Ve bu sezonun son haftasında, yani geçtiğimiz birkaç günde de çok çok büyük keyifler yaşadı. Bunlardan ilki Beşiktaş'a karşı deplasmanda elde ettiği 2-1'lik galibiyet ki uzun yıllar sonra bunu gerçekleştirdi. Hemen ardından da Türkiye Kupası'nda, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı ve Gençler Birliği'ne üstünlük sağlayarak final hakkını elde etti. Şimdi sezon başlarken hiç kimse Trabzonspor'a bu kadar büyük bir başarı şansı vermiyordu. Performansının bu kadar üst düzey olacağını kimse beklemiyordu. Performansının üst düzey olacağı kelimesini şunun için kullanın. Skor olarak, oyun olarak tabii ki Trabzonspor bu sezon beklentilerin altında kaldı ama ta lig başlarken Fatih Tekke Trabzonspor'da skoru düşünerek mücadele edeceklerine oyun odaklı değil de skor odaklı bir futbol anlayışıyla yoluna devam edeceklerini söylediğinde ben de dahil olmak üzere birçok insan, çoğunluktaki futbol ilişkili insan bunu yadırgamıştı ama geldik gördük ki Fatih Tekke haklı çıktı ve Trabzonspor şu an lig üçüncüsü son 5 haftada, yani Beşiktaş maçından önceki son 4 maçta almış olduğu olumsuz sonuçlarla lig şampiyonluğunu ve dolayısıyla lig ikinciliğini kaybederek bu Beşiktaş maçına geldi. Beşiktaş maçını da aldıktan sonra rakibine 2-1'lik üstünlük kurdu ve Trabzonspor lig üçüncüsü oldu. Hemen ardından Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaştı. Türkiye Kupası yarı finali için çok kötü futbol oynadı. Özellikle ilk yarıda Trabzonspor tanımak mümkün değildi. Rakip son haftada yine Trabzonspor'la oynayacağı bence daha önemseyerek genç oyuncularla kupa maçına çıktı. 5 tane genç oyuncusu vardı. Birçok az futbolcusunu ya sakattık ya da son maça hazırlama gibi durumlarla kullanmadı Metin Diyadım ve yedek ağırlıklı bir kadroyla Trabzonspor maçına çıktı. İlk yarıda başarılı bir futbol sergiledi. 17 yaşında 3 gencin yer aldığı karşılaşmada yine 17 yaşındaki bir gencin golüyle öne geçmesine rağmen ikinci yarıda Trabzonspor önce eşitliği sağladı. Uzatmalarda da Muçi'nin inanılmaz bir vuruşuyla final şansını elde etti. Trabzonspor şimdi finali Konyaspor ile oynayacak. Konyaspor Trabzonspor'a bu sezon ilk yarıda Trabzon'la oynanan karşılaşmada 3-1'lik bir yenilgi almıştı ama ikinci yarıda 3 hafta önce Konyaspor Trabzonspor'u 2-1 yenmişti. İlk yarıda Çağdaş Atan vardı Konyaspor'un başında ama ikinci yarıda İlhan Palut vardı ki İlhan Palut Son yıllarda Trabzonspor için biraz sıkıntılı skor, Trabzonspor açısından tabii sıkıntılı skorlar elde eden bir takım, bir teknik adam. 13 maç oynamış Göztepe, Konya ve Rize Spor teknik direktörlüğü dönemlerinde Trabzonspor ile Göztepe, Konya, Rizespor ve yeniden Konyaspor son maçta dahil olmak üzere 13 maçta İlhan Palut'un yönettiği takımlar 4 galibiyet almış. 3 maç beraberlikle sonuçlanmış. Trabzonspor'da 6 kez galibiyet elde etmiş. 14 gol İlhan Palut'un yönettiği takımlar 16 golde Trabzonspor atmış. Dolayısıyla İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor Trabzonspor için çok zor bir rakip olacak. Bir Gençler Birliği karşılaşması, yarı final karşılaşmasıyla asla kıyaslanmayacak. Çok çok önemli bir maç olacak. Trabzonspor'u bu karşılaşmada favori görmek en büyük yanılgılardan biri olur. Samsunspor'u penaltılarla elemiş Trabzonspor. Gençler Birliği'ni zorla 2-1 yenerek finale gelmiş. Ama Konyaspor çok güçlü iki rakibini, Fenerbahçe'yi kendi sahasında Beşiktaş'ta deplasmanda aynı skorla 1-0 yenerek final şansını elde etmiş bir takım. Bu karşılaşma gerçekten Trabzonspor açısından, sezon açısından sezon finali olacak. İki konu var bu maçla ilgili tartışma götürülebilecek. Hakem kim olacak? O önemli bir durum. Yasin Kol olmayacak kesin. Federasyon kim atacak buraya? Bakalım. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yasin Kol Trabzon bölgesi hakemi olduğu için kesinlikle olmayacak. Oysa ki federasyon kritik maçlarda en kolay yolu seçip Yasin Kol'u atıyordu. Son dönemlerde moda olmuştu bu. Ama şimdi kimi bu karşılaşmaya atacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor camiası bu maçın hakemine çok büyük önem gösteriyor. Trabzon'daki tartışma konulardan bir tanesi bu.
3: Bir de yol uzaklığından bahsediliyor Trabzon'da.
4: Şimdi oraya geliyordum. Trabzon'da yine tartışılan en önemli konu Antalya'da maçın oynanması. Bu bence çok gereksiz bir tartışma. Stadyum önceden belirlenmiş. Stadyumlar maçların nerede nasıl oynanacağı daha önceden açıklanmış. Her kulüp bunu bilerek ve isteyerek bu turnuvada mücadele etmiş. Yani burada bırakın Konyaspor'u, Antalyaspor ile dahi final oynasa Trabzonspor hiç fark etmez de. Çünkü bu daha önceden açıklanmış bir durumdu. Konyaspor'un taraftar açısından bir avantaj sağlayacağı söyleniyor. Ben bunu çok doğru bir eleştiri olarak kesinlikle görmüyorum. Yani şöyle bakabiliriz. Türkiye milli takımı Amerika'da Dünya Kupası'na katılacak. Amerika'da Avustralya ile ilk maçı Kanada'da, Paraguay ile Santa Clara Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak Türk milli takımı. Üçüncü maçta da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Yine Amerika'da. Yani burada vay efendim Türk taraftarlar buraya gidemeyecek, Amerika Birleşik Devletleri büyük avantaj sağlayacak diye yakınma gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Olamaz. Çünkü bu önceden belirlenmiş bir statü. Ona göre Türk milli takımı mücadele etmiş ve Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmiş. Çekilen kurada da Amerika Birleşik Devletleri ile grup aşamasında karşılaşma durumu söz konusu olmuş. Burada Türk milli takımının, Türkiye'nin bu duruma tepki göstermesi doğru olabilir mi? Değil. Trabzonspor'un durumu da aynı. Trabzonspor cephesinin bu anlamdaki tepkisini kesinlikle yersiz bulduğumun altını özellikle çizmek istiyorum.
3: Hocam Ergun Atay'la birlikteyiz. Detaylara ve ayrıntılara bakıyoruz. Trabzonspor'un bu sene kadro takviyesi anlamında neler yapması gerektiğini düşünenlerdensiniz.
4: Trabzonspor'un kadro takviyesi kesinlikle gerekiyor. Kanatlarda özellikle ciddi sıkıntısı var. Orta sahada topa

0: basacak Folcarelli özelliğindeki bir oyuncuya daha kesinlikle ihtiyacı var. Bu sezon Ozan Tufan burada bu görevi iyi yerine getirdi. Hiç beklenmedik düzeyde, özellikle ikinci yarıda çok üst düzey futbol oynayarak bu buradaki açığı çok belli etmedi. Ama Trabzonspor'un burada ciddi bir takviye ihtiyacı var. Trabzonspor kanatlarda da sıkıntı yaşıyor. Zubkov'un performansının düşük olması, Vakayemi'nin de artık yaşının bayağı geçmiş olması ve 90 dakikalık bir oyuncu olmaması Trabzonspor'un kanatlarda da bir takviye yapmasını gerektiriyor. Kalede nasıl bir karar alınacak, onağına gidecek mi, kalacak mı, henüz çok net bir durum söz konusu değil. Burada da eğer sıkıntı yaşayacaksa bir kaleci takviyesi de düşünülebilir Trabzonspor için.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını nasıl okursunuz bir Trabzonlu olarak?
0: Yani çok doğru bulmuyorum. Yani az önce Bidnel hocamı da dinledim. Tespiti doğru. Yani ne demek, bir dokunsam Trabzonspor şampiyon olur. Yani orada dokunuluyor mu? Yani onu mu demek istiyorsun?
1: Ya da Galatasaray'a biri mi dokundu? Öyle bir şey.
0: Biri mi dokundu da Galatasaray'a dokundunuzdur ama Galatasaray şampiyon oldu. Ben çok basit, üzerinde durulmaması gereken sözler olarak görüyorum.
1: Peki, burayı hızlıca geçtim. Son olarak şunu da sormak istiyorum sevgili hocam. Fenerbahçe'de başkanlık sürecini nasıl okuyorsun? Ne olur?
0: Ya ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe camiası için çok önemli bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Sanki şu anda İbre Aziz Yıldırım'ı ön planda gösteriyor gibi. Aziz Yıldırım'ın geçmişteki deneyimlerine bakarak Fenerbahçe'ye çok daha fazla katkı sağlayacağını zannediyorum. Tabii en doğru kararı Fenerbahçe camiası verecektir. Önümüzdeki günlerde de bunun sonucunu hep birlikte göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Saygılar sunuyorum. Ergun Ata abimizle birlikte olduk. Detayları konuştuk hızlıca. Sizlerden gelen mesajları okuyacağım. İyi yayınlar. İstanbul'dan Ferşat. Trabzonspor taraftarının final maçının Antalya'da oynanması problem değil. Zemini en kötü stat olması ve maçın tarihi Cuma günü. Kurban Bayramı tatilinin başladığı gün uçak biletleri 7200 lira. Tarih değişmeli demiş Fersat Sağlam. %100 katılıyorum. Yani Kurban Bayramı'nın hemen arasında o gün maçın oynanmış olması hakikaten ciddi sıkıntıyı da beraberinde getirecek. Abi Muçi'nin opsiyonu kullanılmadı. 10 Mayıs'ta en son 8,5 milyon euro idi. Kaçtı, doğru mu yanlış mı, kalacakmış gibi gözüküyor Muçi. Emre abi seni çok seviyorum ama baktığımızda bazı yorumcular yanlış yorumlar yapıyor. Herkesin bir fikri var ve o fikirleri dinliyoruz saygıdeğer dostum. Siz katılmıyor olabilirsiniz. Günaydın Emre Bey. Elazığ Spor olarak bu sezon playoff'ta kaybettik ama seneye inşallah demiş. İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Bugün günlerden Çorum Spor. Eğer hakemler Bodrum'u kayırmazsa alırız maçı. Bir de Fatih Terim de Çorum'a gelecekmiş. Tabii Bodrum'u desteklemeye inşallah ilk maçtaki gibi hakemleri etki altına almaz. Sanmıyorum Fatih Terim'in Çorum'u Bodrum'u desteklemek gibi. Bence Çorum Spor Başkanı'nın bile davetlisi olarak geliyor olabilir. Emre hocam günaydın. Çünkü Çorum Spor Başkanı biliyorsunuz çok değerli bir isim ve Türkiye'nin çok değerli iş adamlarından biri. Emre hocam günaydın, iyi yayınlar. Az önce dinlediğiniz Profesör Doktor Mehmet Mustafa Yorulmazlar hocamızı dinledik. Öncelikle bizlerle buluşturduğunuz için, size değerli görüşleri için teşekkür ediyoruz. Hocamız teveccüh ederse, TFF başkanı olursa mükemmel olur demiş. Mehmet günaydan gelmiş. Şu anda Marmara Üniversitesi'nin dekanı. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan. Maç seyrederken gol sonrası forma çıkarıp boş yere sarı kart gören oyuncu yönetim olsam büyük cezalar veririm. İtirazdan sarı kart gören oyuncuya para cezaları verip bu hataların önüne geçerim. Kimse boş yere sarı kart gören oyuncuyla bir şey demez ya. Son olarak Okan Buruk istifa demiş. Değerli dostum. Takımı şampiyon yapıp istifaya davet edilen tek hoca bizim Okan hocadır herhalde diye de Galatasaraylılar bu yorumu yapabilirler. Ya da Montella'dır.

0: Yani hala Montella üzerinden tartışma yapıyoruz. Recep de buna değinmiş. Ya Montella'dan ne istiyorlar hala çözemedim demiş. En zayıf halkayı değerlendirmişti biliyorsunuz Mehmet Akif Hoca. Sevgili dostlardan biri de en zayıf halkayı milli takımda Onur değerlendiren isim. Samet Akaydın diye yorumlamış. Aynı fikirde değilim canım. Samet'e o kadar da yüklenmemek lazım. Saygıdeğer dostlar, mesajlar geldi. Çok fazla mesaj var. Hepsini okuma noktasında sıkıntılar yaşıyorum ama elimden geldiğince hepsini okudum, anlattım, yorumladım, değerlendirmelerini yaptım ve mümkün olduğunca bu analizleri sizlerle paylaştım. Bu arada hayırlı cumalar. Ben 48 yaşındayım. İki stentim var demiş. Diplomaya önem vermeyen Emre Bey bizi yönet ne demiş anlamadım tam ama cehalet iyidir değerlendirmesini yapmış. Hasan Hoca'ya çok teveccüh gösterdiniz bugün. Bol bol mesajlar geldi. Beşiktaş teknik direktörü Muçi bende yok dedikten sonra Trabzonspor niye yüksekten opsiyonu kullansın ki? Opsiyonu kullanmaz. Oyuncu zaten Beşiktaş teknik direktörü sorunlu olduğu için ve takıma katılmayacağı için pazarlık çok daha uygun olur. O yüzden Sergen Yalçın en büyük yanlışı düşüncesizce ağzından çıkan laflar hem göreve gelmeden önce ve sonrası için de bu geçerli demiş bir değerli dostumuz avukat Enes Küçük Kılınç'tan gelmiş bu değerlendirme. Bu sene Çorum Spor'u çok doğradılar demiş bir başka dostumuz. İşte her takım kendisine göre çok doğrandığını, rakibini desteklediklerini, yani sorarsanız Fenerbahçelilere de Galatasaray acayip destek aldı falan gibi değerlendirmeler yapılıyor. Birçok kişi bu tip değerlendirmeler yapıyor ama yani ne diyeyim, herkesin bir fikri var. Efendim Sinan Akçıl'ın Türkler Geliyor şarkısı çok konuşuldu. Sinan bu müziği yaptı, bu marşı yaptı. Bize de bunu bir kez daha yayınlamak kaldı. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlarınızı alacağım. Ama Türkler Geliyor, Dünya Kupası'na giden milli takımımızın şarkısı olarak dikkat çekiyor. Ama tabii yeni marşlar da yapılacaktır. İşte Sinan Akçıl imzasıyla Türkler Geliyor.
1: Ladies and gentlemen,

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası.

0: kupası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Şampiyonun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray'ı ise büyüten şey B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi C.
2: Coşkun Gülbahar.
1: Kazanmak için gerekli olan Ç.
2: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek D.
2: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı E.
2: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası F.
2: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o, biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı G.
2: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey takımı izlenen değil anlatılan hale getirmek E.
2: Hikaye.
1: Söylenmedi işledirten çocukları Galatasaraylı yapan topçu I.
2: Icardi.
1: Okan Burun Fenerbahçe'den en büyük transferi İ.
2: İrfan Saralıoğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke C.
2: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam K.
2: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu, tribünü ayağa kaldıran kaptan, krizde sakin kalan yönetici L.
2: Lider, liderlik.
1: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel M.
2: Mayıs.
1: Galatasaray'ı bu sezon en çok yoran duygu N.
2: Nasıl olsa kazanırız.
1: Attığı gollerle... yani. Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı Ö.
2: Özbek.
1: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
2: Psikolojik üstünlük.
1: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar R.
2: Rövanş maçları.
1: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde S.
2: Samiyen, seyirci, hangisini alırsan.
1: Bir ana, tarihe eşlik etmek Ş.
2: Şahit olmak.
1: Bir kulübün en büyük sermayesi, bazen aklı bile geçen şey T.
2: Tutku.
1: Kalesinde devleşen, fark yaratan U.
2: Uğurcan.
1: Futbol sahasına rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası Ü.
2: Üçüncü bölge.
1: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu V.
2: Vesvese.
1: Aura, etkileme gücü, formasında da armasında da çok var Y.
2: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı. Bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler. Biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim. 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık, yani onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
3: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber, ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de

kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olur diyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızını almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım, yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler.

0: Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Herkese hayırlı cumalar dileyelim. Günlerden cuma, gündeme dair konuları, ayrıntıları yavaş yavaş artık o dizi finalini yapmış olan dönemi yaşıyoruz. 15 Mayıs bugün ve havalarda biraz ısınmaya başladı gibi. Önümüzdeki hafta birkaç gün bir yağmur olacak. İşte Kurban Bayramı sonrasında mutlaka birinci gün güzel geçer, ikinci gün bir kan temizleme durumunda mutlaka bir yağmura denk gelme ritüelleri. O denk gelmelerin getirdiği hep böyle zaten. Yani Haziran'da, Ağustos'ta olsa bir yağmur yağar ikinci gün, üçüncü gün diye. Öyle bir yorum yapılır ama sıcaklıkların bu sene biraz geç gelmesinin nedenleri arasında şimdi şey var, işte bulutlarımızı çalıyorlardı diye öyle şeyler var. Niye gülüyorsun, bunlar gerçek şeyler durumu var. Her şeye inanıyorum artık, yani yok artık demiyorum. Hayat bunu bana öğretti son dönemlerde. Şaşırabileceğim bir şeyin kalmadığını söylediğim her an yeni bir şey çıkıyor. Nasıl yani dedirten. Öyle şeyler aslında. Gerçi Dünya Kupası için işte biliyorsunuz bir Afrika, bir onun sonrasında Arabistan Dünya Kupaları yaşamış bir nesil olarak 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan bu Dünya Kupası'nda sıcak hava uyarısı yapılıyor. Önlemler kapsamında her devrede zorunlu su molası uygulanabileceği, bununla ilgili tedbirlerin alınabileceği konuşuluyor. 38-40 derecelere varabilecek bir sıcaklık. Tabii bilmiyorum, hani gelecek ay başlayacak maçlar öncesinde uzmanlardan aşırı sıcaklara karşı uyarı açıklamaları var ama 16 şehirden 14'ünde oyuncu ve taraftar sağlığı açısından riskli sıcaklık seviyelerine ulaşabilecek yerler. Miami, Monterrey, Kansas, Philadelphia, New York, Boston şehirlerinde öğleden sonra oynanacak maçlar için ciddi risk bulunduğu belirtiliyor. Sabahın 5'inde ne sıcağı ya deyip böyle şey olabilir. Bizde sabah 5'te 6'da ya maçlar. Sabah 6'da 5'te nasıl uyanacağız, nasıl kalkacağız? Sahur özel programı gibi Dünya Kupası'na, bilmiyorum. Biraz kanalize olduk mu? Çok mu erken daha? Doğan sen çok erken girdin be. Daha var. Dur bayram mayram var daha. Dur bak, ne Dünya Kupası daha? Dur bir dakika. Daha lig mig bugün şampiyonluk kutlamaları var. Daha kupa alınmadı. Ligden düşecek takım belirlenmedi. Ne hızlı gidiyorsun ya maşallah diyenler de olabilir. 34. haftayı bir tamamlayalım. Hakemlerimizi bir açıklandı. Onları sayalım. Asen Hanım bugün Rize Spor Beşiktaş mücadelesinde görev alacak. Lale Orta sonrasında uzun bir aradan sonra ilk defa düdük çalan bir kadın hakemin bundan sonra önümüzdeki sezon önemli maçlarda da görev alma ihtimalinin sinyalleri şu an çık çık çık çık çık çık veriyor. Sağa döndü, sola döndü. İlk maçını yaptı. İkinci maç bir Göztepe maçı var değil mi? Alanya 2-2 biten. Onu yönetmişti. Onun sonrasında bir tane daha var aslında kadın hakemimiz. Bir Trabzon maçıydı galiba. Dördüncü hakem olarak görev almıştı diye hatırlıyorum. Melek Dakan'dı değil mi? Melek Dakan. Melek Dakan da görev almıştı. O Göztepe Alanya maçından sonra

Asena Hanım'ın Melek Takan'da Trabzon Çaykur Rize maçında dördüncü hakem olarak görev almıştı. Öyle bir dikkat çekme durumu vardı. Erkeklerden iyi yönetirler diye düşünenler de var. Abi yok ya, hiç karışmasın diye düşünenler de var. Bilmiyorum. O gün bir gelsin de ona göre hiç fark etmiyor. Yani çalabileceği yanlış bir düdük sıkıntıların kıvılcımı olarak, başlangıcı olarak görülebilir. Onu da söyleyelim yani. Şimdi Beşiktaş bir sezonu daha kupasız kapatıyor. Yeni bir sezona kupayla başlama ihtimali konuşulabilir mi? Süper Kupa dörtlü final yine olacak mı? İşte Konya Spor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında mı geçecek öyle bir şey? Yoksa Trabzon, Beşiktaş gibi mi geçiyor? Kupayı kim alırsa ona göre bir şey olacak herhalde. Önümüzdeki sezonda bir Süper Kupa resitali izleyeceğiz. Nereden çıktı işte böyle sadece kupayı alanla şampiyon olan oluyordu. Buralar nereden çıktı? İşte çok maç olsun, seyredilsin, öyle yapılsın, böyle yapılsın diye. Yeni yeni sistemler geliştiriliyor. Şikayetleri de var tabii. Bunları konuşacağız ama bugün Beşiktaş'ın çok rotasyonlu bir kadrosu var. Gerçi Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı da henüz teknik heyetle ilgili bir karar vermedi. Sergen Yalçın'ın bugün takınacağı tutum, oynatacağı oyun ya da alacağı sonuç kaderi belirleyebilir. Alper Üstündağ'a göre bir istifa durumu söz konusu, son maçı durumu var. Ama meçhul. Bakalım düşüncesi içerisinde olacaksa hoca, kuvvetli muhtemel ayrılacakmış gibi gözüküyor. Olması gereken aslında belli sayfaların kapatılabilmesi adına bundan sonraki süreçte mesela Sergen Hoca gider ve yerine Şenol Güneş gelir diye konuşmalar yapılmıştı mesela bir hafta öncesinde, geçtiğimiz hafta. Öyle bir iddia ortaya atıldı. Ne Şenol Hoca'sı abi? Abi ne? Abi hala Şenol Hoca falan diyenler, böyle tepkiler gösterildi. Böyle yüksek tondan tepkiler çıktı. Ama bir taraftan da savunma olarak şunu yapan, abi Şenol Güneş'in son dönemi Ahmet Nur Çebi'ye denk geldi. Ona analar, mona analar falan, iyi değildi kadro diye. Zaten Şenol Hoca çok iyi bir kadro kurma konusunda öyle yetenekli de bir teknik adam değil. İyi kadro varsa onu yönetebilme konusunda meziyetleri olan teknik adamlardan. Kimileri güzel kadro kurabilir, iyi oynatamayabilir. Kimileri bir kadro vardır, onu çok iyi idare edebilir, oynatabilir teknik adamları. Mesela bizde de vardır öyle sınıflandırma. İşte bir teknik adam vardır, ligde tutabilecek teknik adamdır bir takımı. Bir takımı birinci lige çıkartabilecek teknik adamlar vardır. Bir tanesi idare edebilecek teknik adamdır. Senin ligde tutsun yeter muhabbeti. Bir takımı da şampiyon yapabilir yapamaz diye iddia edilen teknik adamlar vardır. Hani böyle bölünmüşlük dalları, teknik adamlar ve dalları şeklinde yorumlanabilir yani. Bir takım teknik adamlar vardır, yarı yolda bırakanlardır. 3 maç sonrasında ayrılır, ben bırakıyorum artık der. Hani topun sahibi çocuk gibi mahalledeki. Ezan okununca eve koşan gibi bir anda maçın biter. Oğlum akşam topu ver diye. Biz de geri kalan zamanda işte bir şeyler yapardık. Elimizde idare. Patlak bir top varsa onunla ya da ne bileyim bir kutuyla mutuyla falan da filan da oynardık yani. Hayat devam. Biz de öyle. Şimdi aslında bugünün ya da bu haftanın manşeti olarak kimi canının derdinde, kimi tah peşinde şeklinde yorumlanabilir. Onu söyleyeyim. Bir tarafta gol krallığı için mücadele var. Onaçusu, Şomurodov'u, Talişka'sı. Talişka gerçi yok. Ligde bitti. Bir şey de kalmadı. Bir amaç da kalmadı.
sakatım demiş. Öyle bir şey olmuş ya da sakat, bilmiyorum tam. Ama ben Talişka'yı biraz tanıyorsam kısmına gelebilir konu. Bana da katılanlar olur. Sakatlığı nedeniyle özel izin alarak Talişka ülkesi Brezilya'ya gitti. Sambacı, sahadaki tüm sorumluluğu alıyorum. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur. Gelecek sezon kupalar kazanmak için daha da sıkı savaşacağım diyerek mesajı verip hadi bye şeklinde yorumlamış gibi. Hani sonunda bye yok da. Bu hafta bay geçmiş. Talişka bay, hatta bay bay geçmiş olabilir bu hafta. Sonra kim yok başka? Ha, oh yok. Oh, sezon bitti. Sezon bitiyor oh diye. Oh da bitirdi sezonu. O da riskle ilgili miydi problemi, neydi onun? Bir sezon daha kupasız kapatıyor. Güney Koreli forvet Hong Yong-oh sakatlık riski nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Eşi doğum yapacak olan Udokai ile sakatlıkları bulunan Rashica ve sezonu kapatan Kartal Kayra da Rize'de olmayacak. Kim kaldı diyenlere? Kalede Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan, Yasin, Orkun, Endidi, Cengiz. Son bir Cengiz resitali. Bugün Cengiz'i seyredin. Takımda kalabilmek adına ya da falan, yani öyle bir şey olabilir mi? Hemen şeytanın avukatlığı, çakallık, kafada tilkilerin turları 2-3 tur anında atılır yani. Cengiz, sen bugün bir Cengiz'i seyret bak. Ulan bu Cengiz önümüzdeki sezon böyle oynarsa acaba diye dedirtir mi? Olaytan, Bilal, Mustafa şeklinde bugün muhtemel bir 11 Sergen Hoca'nın sahaya süreceği. Tabii diğer taraftan bir de Recep Uçar gibi bir teknik adam var ki gerçekten sağ solu belli olmayan, oynattığı oyunla, rakipleri analiziyle her zaman takdir edilen isimler arasında yer alıyor. Fofana, Mitat, Motsi, Samet, Hoyers, Olavoyin, Taylan, Mebude, Laçi, Mihalla ve Sol muhtemel 11'i Çaykur Rize'de bugün son kez sahaya çıkacak. Zaten Rize'nin 8.liği, 9.luğu ya da 7.liği garanti gibi, o arada gidip geliyor. Beşiktaş'ın da 4.liği garanti oldu. Göztepe'nin alacağı 3 puan yerini değiştirmiyor. 55 puan da Beşiktaş kaybetse de. Asen Albayrak yönetecek mücadeleyi, saat 20'de başlayacak ki bugün... Hani bana deseler ki Beşiktaş'ın da maçı var Çaykur Rize ile, hani Sergen Hoca, performans, Cengiz falan ne dersin, Ersin son bir kaleye geçme durumu olabilir. Vallahi isterse hani şey olması lazımdı, üçüncülükle ilgili, kupayla alakalı bir şey olması lazım ki kalabileyim. Şey daha kıymetli gelir bana bugün, Çorum Bodrum maçı, o da saat 20'de çünkü. Trendyol birincilik playoff yarı final İkinci maçı. Finalde Esenler Erok rakibini bekliyor. Çorum mu yoksa ilk maçı 1-0 kazanan Bodrum mu? Düşünceleri, görüşleri, akla gelenleri paylaşınız. 0212 273 1010 telefon numaramız. Telefon hattımızı da açalım. Ardından gelen mesajları da okumaya başlayalım. Bugüne dair Galatasaraylılar hazırlıklarını yapıyorlar. Bugün aslan taçını giyecek. Saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden start alacak kutlamaların stattaki bölümü saat 19.05'e denk geliyor. Futbolcuların tek tek sahneye çıkıp taraftarı selamlamasının ardından da saat 20.30 sularında şampiyonluk kupasının havaya kaldırılacağı tahmin ediliyor. Bugün saat 15 dedik. 18 gibi Rams Park'ta kapılar açılıyor ve stadyumdaki program başlıyor. DJ Suat Ateşdağlı performansları eşliğinde futbolcuları çağıracak. Süper Lig Şampiyonluk Kupası görkemli bir törenle havaya 20.30 gibi kaldırılacak. 22'de de havai fişek, lazer ve drone gösterileri gerçekleştirileceği söyleniyor ki bu geceki organizasyonda biliyorsunuz 190 lira 50 kuruştan 500 liraya, 1905 liradan 19.000 50 liraya kadar bir bilet fiyatlandırması yapılmıştı. Bu bilgiyi de hatırlatalım. Tabii ekranlarda, spor kanallarında, dijital platformlarda ağırlıklı olarak sezonu bitirmiş Galatasaraylı futbolcuların muhabirler tarafından bireysel olarak sezonun bir değerlendirmesi yapılıyor.
İşte geçenlerde Yunus'la ilgili Koray Durkal yapmıştı galiba. Bu yayınlanmış. Onun öncesinde mutlaka Ali Naci'nin bir oyuncuyla, işte Yakup Çınar'ın bir başka isimle falan bunlar röportajlarını yapmışlardı ve kendi hesaplarından ve dijital platformlarda da bunları zaten paylaşıyorlardı. Şimdi sadece biraz Beşiktaş üzerinde

0: Den şöyle hem konuya daha hakim olan bir ismi Sayın Özen'i eğer müsaade ederseniz bağlamak isterim yayına. Ardından da telefon hattımızı zaten söyledik, açtığımızı belirttik. Siz de düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşırsınız ama bugünün bilir kişisi Sayın Murat Özen hattımızda. Günaydın, hayırlı cumalar kardeşim.
1: Günaydın, günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah.
0: Bugün bir maçımız var. Çaykur Rize karşısında Beşiktaş son maçına çıkıyor. Sadece
1: bugün
0: Beşiktaş.
1: Bugün mü abi maç?
0: Bugün maç. Ben de baktım bugünmüş. Ben de dedim ki niye hepsi aynı oynanıyordu hani falan diye. Rize'nin de Beşiktaş'ın da artık teferruat maçı olduğu için biraz yerlerinin değişmeme durumu. Galibiyetlerin mağlubiyetleri kimseyi etkilemeyeceği için. O yüzden demişler ki sen cuma oyna demişler. Takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Ligden ayrı düz koşu yapacak iki takımda. Son maç dedik Beşiktaş için, Rize için ama Beşiktaş'ta da son maçı olabilecek isimler kimler desem. Ben başkana söz verdim kupaya kadar kısmı.
1: Ya doğru abi bir şey diyeceğim.
0: Önümüzdeki süper kupaya kadar konuşmama kararı aldım abi.
1: Doğan abi bir şey söyleyeceğim. Bu lig hala bitmedi mi ya? Ya hala biz oynuyordum abi kafayı
0: üzeri. Murat kapat boşver tamam kapat boşver. Ben seni şey için aradım. Çorum Bodrum maçı ne olur diye çok merak ettim.
1: Ya abi artık kafayı yiyeceğiz. Vallahi bu cami olarak artık böyle yani sinirlerimiz şey oldu, laçk oldu. Ya çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Vallahi abi yaklaşık 2-3 yıldan beri ya çok ciddi problemler var abi camiada. Yani bir şekilde bitmiyor abi. Kendi kendimize problemler yaratıyoruz. İşte durup dururken Rafa krizi çıkıyor. Durup dururken işte takımın performansı düşüyor. İşte hoca gidecek mi? Kalacak mı? Transferler ne olacak? İşte yeni isimler gelecek mi? Ya bunu sadece Beşiktaş camiası kendine yapabilir abi. Biz şu an kendimize yapmaya başladık abi bunları.
0: Ben Paulista bak. Paulista olayı bile mesela çok enteresan değil mi? Üst üste gelmeye.
1: Ya evet abi adam durup dururken bir anda gitmek istedi abi. Yani her şey var abi yani cami
0: ya mesela
1: olarak.
0: Şey derim mesela bu kadar olumsuzlukta oyuncuların ayrılma nedenleri bilmem ne deyince hemen Sergen Hoca'ya fatura çıkmıyor mu?
1: Abi ama genel olarak hep böyle olur. Yani bu Sergen Hoca olmasa Ahmet Hoca olsa
0: yani
1: yine
0: hocaya
1: aynı
0: çıkar
1: olur.
0: Yani sonuçta.
1: Yani sonuç olarak hep devamlı hoca ihale kalır. Hoca başarısı olsa başkana kalır. Başkan başarısı olursa Murat Özen'e kalır. Yani artık bu iş böyle devam ediyor abi ve o kadar bölündük ki abi. Yani Sergenciler, Şenolcular, işte ne bileyim Grasnerciler, camia olarak da bölündük abi. Yani yeni bir sezona başlayacağız. Sezon öncesi hala kendimizi toparlayamadık. İşte bazıları diyor ki ya Sergen Hoca ile bir yıl daha davetimiz lazım. İstikrar önemli. İşte yeni gelecek olan hoca işte bir daha Onana'yı mı izleyecek, bir daha Semih'i mi izleyecek, işte ne bileyim bir daha kiradan dönen oyuncuları mı izleyecek diye bazı taraftarlarımız bunun ikilemini yaşıyor. Bazıları diyor ki ya biz hocaya gerekli şansı verdik, takımın durumu ortada, Konya'yı yenemedik, Karagümrük'ü yenemedik, işte ligdeki puan durumu ortada. Bazı taraftarlar da Sergen gitsin diyor. Ya o kadar ikilemde kaldık ki abi ne olacak gerçekten merakla bekliyoruz. Ha, duyumlar var mı? Tabii ki var abi. Yani onlardan bahsetmemi istersen söyleyeyim. Biz Konya Spor maçından sonra basın mensubu arkadaşlarımızla maç sonundan yani saat 10'da maç bittiyse işte biz 12.30-1'e kadar stattan ayrılmadık. Sayın Başkan Serdar Adalı yönetim kuruluyla beraber toplantı yaptı. Başkanın yönetim kuruluna ait olan bir loca var abi biliyorsun stadın hemen ön tarafına bakan.
0: Evet.
1: Bütün yönetim kurulu orada toplandı abi. Yaklaşık bir iki saat sürdü abi o toplantı. Tabii orada neler konuşulduğunu bizler merak ettik. Biraz bu konuyla alakalı araştırmalarımızı yaptık. Sayın Başkan Serdar Adalı orada yönetim kuruluna tek tek söz hakkı vermiş. Bazı yöneticiler Sergen'le devam edilmemeli. Yerine farklı bir isim gelmeli demişler. Bazı yöneticiler de işte özellikle futbol şubesi. İşte Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu. Onlar Sergin Hoca ile yolu devam edilmesi gerektiğini ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulamışlar. Tabii başkan herkesi dinledikten sonra herhangi bir cevap vermemiş, herhangi bir yorum yapmamış. Tamamen izdivaya çekildi abi başkan. Yani biz orada iki saat bekledik. Daha sonra başkan çıktı işte locadan yönetim kuruluyla beraber. Başkanım ne diyorsunuz dedik. Hayırlı sabahlar arkadaşlar dedi. Başkan ayrıldı yani. Biz orada iki
0: sana
1: saat
0: şey diyebilirdi. Süper Kupa'ya kadar konuşmama kararı aldım. Söz verdim Muratçığım konuşmayacağım diye.
1: Onu bekledim abi. Onu beklemedim değil. Onu bekledim başkandan. Tabii başkan kararını verecek abi. Benim anladığım Doğan abi yaptığım yani görüşmelerden şunu ben çıkarıyorum. Biraz tedirginlik var abi. Yani şu tedirginlik var bence. Şimdi biz hocayla devam edersek 3 hafta sonra hoca bırakıp giderse ne yapacağız? Yani işte bir maç puan kaybetti.
0: Yani bir takımın kafasındaki soru işareti bu olmamalı ya. Bunun olma sebebi de tamamen şey gibi Volkan Demirel'in ve Burak Yılmaz'ın ben bırakıyorum artık falan deyip bir anda basın toplantısında bu kararları vermesi gibi. Ya bir işin yani, bir ciddiyeti vardır, bir kurumsallığı, bir profesyonelliği vardır. Ama işte Sergen Hoca söz konusu olunca abi 3 hafta sonra kesin kendi ayrılır zaten'e dönüyor konu.
1: Abi mesela sen şunu diyebiliyor musun ya? Hoca düşün abi lig başladı. İşte ilk hafta beraberlik, ikinci hafta bir mağlubiyet, üçüncü hafta kendi evindesin, taraftar tepkisi var. Olası bir puan kaybında hocanın bırakmama ihtimali düşebiliyor musun abi? Yani bırakmadı hoca sonuna kadar gider diyebiliyor musun? Diyemiyorsun.
0: Tabii.
1: Diyemiyorsun abi. Sergen Hoca olduğu için konu diyemiyorsun.
0: Hayır, tribünlerin sahip çıkacağını düşünüyor musun?
1: Abi yeni sezona bu karar verilirse tribünler sahip çıkar abi.
0: Peki senin...
1: Çünkü yeni bir sezon, yeni bir heyecan. Ben taraftarın daha işte örnek veriyorum başkanla Sergin Hoca devam kararı aldıktan sonra Beşiktaş Kulübü hocamızla devam ediyoruz dedikten sonra abi yeni sezona yapılacak olan abi her şey çok çabuk unutuluyor abi Türkiye'de.
0: Abi bak bunu kararını verirsin ama iki maç sonrasında puan kaybıyla ilk İnönü deplasmanda kaybettin. İkinci İnönü'de puan kaybı oldu. Tribünler sahip çıkmaz Sergen Hoca'ya.
1: Abi ben 3-4 hafta bekleyeceğini düşünüyorum Beşiktaş tribünlerinin. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ben de Beşiktaşlı olarak sonuçta ben de o tribünlerin çocuğuyum. Kendi fikrimi söyleyeyim. Bir 3-4 hafta beklerler ama ben öyle sezonda kötü bir giriş yapabileceğimizi yani kötü senaryoyu çizmek istemiyorum abi yeni sezon öncesi.
0: Evet konuşmasak daha mı iyi acaba? Nazara da inanan
1: yani
0: biri
1: abi oradaki 5 maç kazandın abi üst üste. Şimdi kötüyü konuşuyor bir de iyi tarafına bakalım. 5
0: evet.
1: maç kazandın abi üst üste. O zaman bambaşka bir şey konuşuruz. Çünkü yeni gelecek olan transferler bence Doğan abi yönetimin de son şansı.
0: Kesinlikle.
1: Yani Bu karar gerçekten...
0: Bu arada yönetimin şansı tamamen bütün okların Sergen Hoca'ya çevrilmiş olması.
1: Bence değil abi.
0: Bence o.
1: Abi bak tribünler hem yönetimi istifaya davet ediyor, hem Sergen Hoca'yı istifaya davet ediyor. Yani sadece burada Sergen Hoca'ya karşı olumsuz bir tepki yok. Yönetime karşı da var şu anda Doğan abi.
0: Peki yönetime karşı tepkiyi sadece tribünler mi veriyor?
1: Herkes
0: sen iki tane muhalif bir ismin çıkıp da artık böyle olmamalı. Biz de gerekirse elimizi taşın altına koyarız. Başkanlık varsa ve eğer bizde o şans verilirse biz de hazırız diyen bir isim var mı?
1: Yok ama kulislerde devamlı isimler gündeme geliyor abi. Yani şu anda resmi olarak işte dediğin gibi bir ana muhalefet yok abi Beşiktaş'ta.
0: İşte o en büyük sıkıntı o zaten. Şu an yönetimin en rahat olduğu durum işte bu.
1: Ana muhalefet yok ama tabii
0: sen arkanda mesela sen arkanda Aziz Yıldırım gibi bir tehlike hissediyor musun her başkan olduğunda falan mesela Ali Bey de bunu yaşadı ne kadar güçlü olursa olsun ekonomik olarak da psikolojik olarak da ya da Saadettin Bey hani arkada bir Aziz Yıldırım hissi yok mu var Fenerbahçe'de
1: yok. Beşiktaş'ta yok öyle
0: Beşiktaş'ta
1: şey
0: öyle bir şey yok işte anladın mı?
1: Ana muhalefet yok abi Beşiktaş'ta. Yani şimdi örnek veriyorum tabii eski başkan olduğu için Hasan Arat diyelim iyi geçirseydi abi Beşiktaş'taki dönemini bir seneki olumsuzluktan sonra belki ana muhalefetlik yapabilir. Beşiktaş şu an ana muhalefet yok abi. Beşiktaş herkes
0: bu arada ya, Hasan
1: bir
0: Arat
1: başkana iyi, şans verelim.
0: Hasan Arat iyi geçirseydi diyorsun ya. Hasan Arat'ın olduğu dönemde daha çok kupa kazanıldı değil mi?
1: Abi yok ya.
0: Yani oraya dönüyor
1: onlar ayrı, abi onlar ayrı da kötü geçirdiler abi. Onlar da kötü geçirdiler abi maalesef. Yani onlar da kötü geçirdiler. Biz Beşiktaşlıyız abi. Şu an Serdar Dalı'nın yönetimi de kötü geçiriyor abi. Yani projeler hariç işte dikili taş...

0: bazı projeleri hariç futbol takımı açısından şu an başkan da kötü geçiriyor, yönetim de kötü geçiriyor. Ama görev süreleri devam ediyor. Başkan görev sürem devam ediyor, devam edeceğim diyor. Desteklemek zorundayız abi şu anda. Yani elimizde bir tane Beşiktaş var. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasıyla alakalı süreci de takip ediyoruz yakından. Birçok isimle gündeme geliyor. Ama şimdi yine transfer konuşamıyorsun. Çünkü hocanın kalıp kalmayacağı belli değil abi.
1: Yeah.
0: Yani Beşiktaş'ta şu anda hocanın istediği birçok isim var. Mesela Sangare var. Hoca çok istiyor Sangare'yi. Ama hoca kalacak mı kalmayacak mı belli değil. Çünkü ben bunu başkanla da görüştüm. Çaykur Rizespor maçından sonra hocayla oturacaklar. Detaylı bir şekilde her şeyi konuşacaklar. Bence oradaki durum şu. Hocanın kısa bir dönem içerisinde bırakıp bırakmama korkusu yönetimde var. Hı hı. Yani başından söylemişim. 3-4 hafta sonra hoca ben gidiyorum derse o zaman ne olacak? Çünkü onun dönüşü olmadı abi. Yönetime de çok ciddi şekilde sert dönüşü olur bu işin. Yani artık futbol takımı amiral gemisi. Doğan abi sen ne proje yaparsan yap. Futbol takımı başarısız olduğu sürece bu camiadan, taraftardan devamlı tepki yersin. Yani bunun önüne kimse geçemez abi.
1: Peki camianın Fikret Orman'ı istemesi diye böyle mesajlar alıyorum. Mesela Kim Bayrampaşa'dan yazmış Zafer. Fikret Orman'ın gelmesi taraftarıyım abi Beşiktaşlı olarak. O şaşalı günlere dönüşü sadece onunla yapabiliriz gibi bakmasına ne diyorsun?
0: Abi saygı duyuyorum. Sonuç olarak stat yaptı, şampiyonluklar yaşadı başkan. Ben her Beşiktaşlı'nın görüşüne saygı duyuyorum abi. Yani bununla ilgili gelip de işte Fikret Orman şöyle yaptı, gelmesin diyecek bir adam değil. Sonuçta benim işim farklı bir iş. Ben saygıyla karşılıyorum abi. Herkesin kendine göre bir fikri olur. Beşiktaş'ta her başkan adayı değerli. Beşiktaş camiasındaki tüm bireyler değerli bizim için. Zaten Beşiktaş'taki problemlerin aslında başında bu geliyor. Yani her gelene küfür ediyoruz, her geleni eleştiriyoruz. Yarın bugün yönetici bulamayacak duruma düşeceğiz abi.
1: Ya.
0: Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani her gelen insana saldırıyoruz. Ama finalin sonunda işte iyi gidiyorlar ama iyi gitse kimse kimseye saldırmaz. Kötü işler de yapıyorlar. Gerçekten olumsuz işler yapanlar da var ama bekleyip göreceğiz abi. Yani bu süreç uzun bir süreç. Şu an Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı başkanın devam edeceğini söylüyor. İyi bir kadro kuracağını söylüyor bu dönemle alakalı. Ciddi paralar harcanacağı söyleniyor. İnşallah başarılı olur abi. Yani takımın iskeletini kendi kafalarına göre kurdu hocayla ekibi. Şimdi hocanın gitmesi durumunda bu iskelet tekrar dağılacak. Yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Bunu yönetimin ömrü yetecek mi bu sefer? Onu da düşünmek lazım. Yani başkanı bence çok zor bir karar bekliyor şu anda. Yani Sergen Yalçın kararı başkanın Beşiktaş'taki geleceği için de çok önemli bir karar Doğan abi.
1: Sergen Hoca kalacaksa bir kere tamamen yapacağı transferlerin garantisini almak ister. Onun sonrasında yani bahane üretebileceği fırsat verilmemesi lazım Sergen Hoca'ya.
0: Evet, aynen öyle abi. Yani devre arasında hocanın bütün istediği oyuncuları aldı Beşiktaş Kulübü Başkanı. Evet. Hepsini aldı abi başkan. Çünkü ben süreci yakından birebir takip ettim transfer döneminde. Biz hocanın ekibiyle görüştüğümüzde hoca bunu istiyor dendi. Akbodu'yu çok istiyor dendi. Akbodu'yu aldı. Şimdi kupa yok, bir başarısızlık var. Hoca diyor ki ya diyor ben diyor bunu söylemiştim size. Zor bir dönemden geçeceğiz. Gerçekten bizim için sancılı bir süreç olacak. Bana güvenin diyor. Ama bir yandan da taraftar isterse gidelim dedi hoca. O konu da çok fazla konuşuluyor. Bir de bence abi hocaya en çok zarar veren televizyon programı oldu. Yani bir insana bu kadar mı abi karma olur ya? Yani televizyonda söylediği her şeyin
1: karşılığını yaşadı.
0: Karşılığını aldı abi hoca. Konya Spor'u yürüyerek yenersin dedi. Konya Spor'u ile daha Beşiktaş yarı finalde.
1: Tabii.
0: Yani bu da hocayı çok etkiledi. Ve hoca bu süreci olumsuz yönde noktaladığı takdirde televizyon programında...
1: Ya hoca her zaman biraz politik ve yuvarlak konuşması lazım. Bu kadar keskin konuşmanın, garanti konuşmanın kimseye
0: ama
1: yarar getirmeyeceğini...
0: o zaman da Sergen Yalçın olamıyorsun abi.
1: O zaman hayır şöyle bir şey söyleyebilirsin. Bak Konya'yı ben bu takımı yürüyerek geçerim dediğinde... o anki teknik adamı söyleyebilirsin ama İlhan Palut gelirse Aykut Kocaman'ın oynattığı Konya deyip söylersen biraz yumuşatman lazım anladın mı? Yani bu iletişim evet. becerisi dediğin konu bu. Ya yani şu anki evet. Konya'yı dediğinde onun detayını vermen lazım ama Konya dediğinde bunun başında kim var o mu var bu mu var kalesinde şu mu var forvetinde bu mu var dediğinde ya bunu genellemeyeceksin. Ya yani buna doğru. aslında candaşın şey yapması lazımdı durdurması lazımdı bazı yerlerde. Anladın
0: evet
1: mı?
0: Abi. Abi ama hocanın bu sözleri gündem olduğu için, o da bir programcı olduğu için
1: öyle.
0: Çok durdurma gereği duymadı abi.

0: Sen burada ben seni konuk olarak alsam, sen burada bana reyting yaptıracak 200 söz söylesen ben devam et abi derim.
1: Tabii. Yani
0: Ya bu işler abi, sen de gazetecisin, sen de radyocusun, televizyoncusun. Bu süreçleri çok benden çok daha iyi biliyorsun, tecrübelisin. Ya ben o konuda bir şey diyemiyorum. Yani hocanın bence bu süreci olumsuz yönde etkilemesi hocanın kariyeri açısından da çok zarar verecek hocaya abi. Yani televizyon programına çıktığında hoca herhangi

0: gerçekten işte Ali Naci ve Ahmet Ercanlar gibi polemik yaşansa, bir şey olsa önce bir beklerim. Yani sonuna kadar mesela polis de bekler bir kavgaya, hemen karışmaz biliyorsun.
1: Tabii
0: seyreder
1: ki.
0: Anladın mı? Yani onun sonrasında bunun nereye varacağına biraz bakmak lazım. Kelimeler sertleştikçe, sivrileştikçe ondan sonra bir uyarı yapılır. Hani moderatörlükte kural budur. Ama kalkıp da bir dakika beyler daha başlamadan kapatmanın bir anlamı yok. Zaten gündem buna müsait ve beklenti de böyle olduğu için izleyenden, dinleyenden beklenti bu. Ben seninle iki tane diyalog kursam, pamuk gibi yayın yapsam, siz de ne konuşuyorsunuz? Beşiktaş'ı siz mi kurtaracaksınız olur. Ben sana desem ki o Sergen gitmeden bilmem ne Murat falan desem, bağırsam böyle. Sen de desen ki be abi saçmalama be. Doğan sen de ki haddini bil falan diye bir şey dersen. Derler ki mesela abi Murat'la Doğan birbirini bir yedi. Bir yedi. Hani o konuşulur, anladın mı?
1: %100 abi.
0: Başka bir şey
1: yani
0: değil
1: yani. Andaki, yani biz bile abi normal gündelik hayatımızda tartışma gördüğümüz zaman durup bakıyoruz ne oluyor diye. Yayınlarda da bunlar çok normal abi ya, işte dediğim gibi Doğan abi, yani işin şu anda aslı tamamen Rizespor maçı. Rizespor maçında hoca ve sayın başkan, Rizespor maçından sonra hoca ve Sergen hocanın şey başkanın toplantısı, orada karar çıkacak. Ha, bana sorarsan karar ne çıkacak diye, bence olumlu yönde Sergen hocanın yola devam edileceğini ben düşünüyorum. Çünkü oradaki aslında ana etkenlerden biri futbol komitesi. Futbol komitesinin bu konudaki tavrı devam olduğu için ben Sergen hocaya devam edilebileceğini düşünüyorum. He, olur abi, toplantıda Sergen hoca der ki bana 300 milyon euroluk takım kuracaksınız der. Başkanı sen ne diyorsun, dalga mı geçiyorsun benimle der. İş farklı yerlere gider. Bir hararetlenme olur, onlar ayrı, ama onun dışında abi ben başkanın Sergen hocayla Rizespor maçından sonra yola devam edebileceğini düşünüyorum Doğan abi.
0: Ben de şöyle düşünüyorum. Senin benim tanıdığım kadar Serdal Başkan da Sergen hocayı tanıyor. O yüzden hocanın isteklerinin yapılıp yapılmayacağını bildiğini, hoca da çünkü çok zeki insanlardan bir tanesi, hem saha içindeki zekası hem saha dışındaki zekasını biliyoruz hep beraber.
1: Evet.
0: O yüzden bazı taleplerde bulunur böyle insanlar, olmayacağını bile bile. Bu da şu mesajı verir: ben bıraktım denmesin, senle yollarımızı ayıralım, karar alın, ben de Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda öyle bir açıklama yapayım kısmına da getirebilir.
1: Bu da bir bakış açısı abi. Olmaz diyemiyorum. Olma ihtimali tabii ki var.
0: Ama şöyle de bir şey söyleyebilir. Der ki ben sana sayın başkan, biliyorum tabii ki senin kasanın ne durumda olduğunu, ne kadar harcayabileceğini veya bunu ne kadar zorlayabileceğimizi. Biz de Serkan'la beraber bir çalışma yaptık. Onun ardından da biz şu oyuncuları, bu oyuncuları, olmazsa alternatifi şunları, şunları, şunları istiyoruz. Bunlarla eğer anlaşabilirsek biz yola devam etmek istiyoruz diyebilir. Bu kadar basit.
1: Bunlar abi, bu söylediğin her şey ihtimaller arasında olan şeyler. Olmaz diyemiyorum. Yani abi böyle bir şey asla olmaz diyemiyorum. Çünkü iki tarafın da yapısını, duruşunu, hareket tarzını iyi biliyoruz camianın insanı olarak. Dediğim gibi abi, şu anda bu konuşmalar tamamen afaki laflarımız. Yani bir ihtimal üzerine konuşuyoruz. Çok net olarak Rizespor maçından sonra Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği net bir şekilde belli olacak. Ama ben hocanın kalacağını düşünüyorum Doğan abi. Yani çünkü devamlı yaptığım görüşmelerde hep şunu söylüyorlar. Ya işte hocayı gönderdikten sonra yeni tekrar kiralıklar gelecek, tekrar onlar izlenecek, tekrar bir yapılanma sürecine gireceğiz. Bu yapılan Akbolu transferi, hocanın transferi, işte Orkun geldi, Oh geldi. Bunlar hep hocanın transferleri. Biz iskeleti oluşturduk. Yanlarına işte iki tane iyi kanat, bir orta saha, iyi bir stoper, sol stoper daha alıp hocanın istediği kadroyu kurmak istiyoruz sözleri yöneticilerde var. Bunları duyuyoruz. Ama tabii süreç bizi nereye götürecek? Doğan abi net bir şekilde Rizespor maçından sonra göreceğiz.
0: Kesinlikle öyle. Ben Serkan Reçber ve Sergen Hoca uyumunu beğeniyorum. İyi işler yapabileceğinin mesajını alıyorum oradan. Şey gibi değil. Biraz Tedesco, Devin Özek benzetmesi yapanlar olmuş da mesajlarda. Yani kendileri için değil de takım için planlama yapabileceğini söyleyebilirim. Biraz ağır gelebilir kimilerine göre ama Devin Özek konusunda hep bu iddialar yapıldı. Hatta Yakup da burada Ahmet Konanç program yaparken geldi. Duyduğum bir şey söylemek istiyorum dedi. Devin Özek deli Galatasaraylı çıktı dedi. En yakın arkadaşlarından öğrendim dedi. İyi araştırdım dedi mesela. Vay dedik biz de, hani böyle şey olur mu ya? Zaten belli diye falan döndü konu öyle.
1: Ahmet Konanç'ın tepki

0: kesin oldu abi o sürece.
1: Biliyordum zaten dedi. Hani tahmin ediyordum zaten ben. Ya bir şey şakasını yapıyordum, bak, gerçek çıktı
0: bir şey
1: falan.
0: Bir söyleyeceğim dedi. Doğan abi, yemin ediyorum. Ahmet Konanç gibi rüzgar nereden eserse oraya yönlenen başka adam tanımıyorum ben ya. Ya kardeşim, sen daha bir ay önce Devin Özek tweetleri atmadın mı ya? Sen bir ay önce Tedesco tweetleri atmadın mı? Kahveyle fotoğraf koyup sabahları Tedesco fanları burada mı? Şerefinize kahveyi kaldırıyorum muhabbetleri yapmadın mı ya? Ne oldu da abi şimdi işler kötü gittiği zaman ben biliyordum diyorsunuz ya? Her zaman söylüyorum bak, Fenerbahçe camiasının kangreni Ahmet Konanç'tır. Her zaman söylüyorum ya. Bir gün benim haklı olduğumu ben ölünce anlayacak bu Fenerbahçe camiası ya. Devam edelim abi arkadaşlar. Ona sallamadan günü şey oldu.
1: Güzel oldu. Araya sıkıştı ya. Bugün, evet, bugün Ahmet için ne söyledik? Günaydın Doğan abi. Sergen hocam Beşiktaş'ın parasını boşa harcamayacaktır diye düşünenlerdenim. Benim gibi düşünmeyenler de var diyenler var.
0: Murat... Abi ben de aynı fikirdeyim. Ben de boşa para harcayacağını düşünmüyorum hocam. Yani abi kimse boşa parasını harcamaz ki Beşiktaş'ın. Herkes iyi bir kariyer yapmak istiyor. Herkes yaptığı işte başarılı olmak istiyor. Yani şimdi Doğan abi, sen örnek veriyorum, A bir kanalın spor müdürü olsan, yani o kanalda boşa transferler yapar mısın abi? Dersek işte ya Beşiktaş'ı Murat Özen'e verelim, Murat Özen gelsin yorum yapsın. Veya işte Fenerbahçe'yi Ahmet Konanç'a verelim, Galatasaray'ı Yakup'a verelim. Yani bu tip şeylerde bile Fenerbahçe tercihin yanlış olur, onu söyleyeyim de abi. Yani bu tip şeylerde bile şey çok önemli abi, transferler önemli de herkes kendi kariyerini düşür abi. Kimse bilerek hata yapmaz ya, ben sanmıyorum öyle bir şey olacağını ya.
1: Ya güzellik göreceli bir kavram. Ben seni çağırdığımda baba Murat Özen'i de mi oraya koydun, yapma Allah aşkına falan der. Ondan sonrasında derim ki ya Bülent Uslu da vardı, ya işte Fırat Güneyer de vardı falan derim. Ya abi ya bırak artık falan de. Kimse, herkes herkesi beğenmiyor artık, öyle bir şey yok. O yüzden abi, kendi kadrosunu yeri, kurmak
0: abi
1: istiyor.
0: Abi yeri geliyor karın seni beğenmiyor be abi.
1: Ya sen
0: çocuğun evladın 9 yaşındaki kızım dün bana fırça attı ya.
1: Ya.
0: O... 9 yaşındaki kızın fırça attı abi, yani artık bu hayatta ya birilerini abi hayatta mutlu etmek çok zor ya, bu kendi ailenin içinde geçerli.
1: Ya da şöyle bir şey söyleyeyim, bir hatan bütün güzellikleri gerçekten bu kadar mı kolay götürebilir yani?
0: Evet abi, ben mesela dün niye çikolata yiyordu, kızım çok çikolata yiyorsun dedim, bana küstü abi mesela, ama o çikolatayı alan benim. Onu oraya koyan benim yani, anlatabildim mi? Demiyor ya babam bana çikolata almış demiyor. Ben sadece bir tanesini bitirdi, ikinciyi başla bakalım çok yedin deyince küstü abi bana.
1: Evet Barışan.
0: Hayat böyle abi, yapacak bir şey yok yani. Artık
1: sonucu söyleyeyim sana, Barışan da sen olacaksın gidip.
0: Ya ben oldum, gittim sarıldım, öptüm, yiyebilirsin kızım dedim.
1: Az önce Ahmet Konanç'a bu kadar mı hızlı değişen diyen adam Murat Özen çocuğuna karşı 3 saniyede nasıl değiştiğini anlattı diye bir anda.
0: Ya hani Doğan abi,
1: bir bugün... dik durmaya çalışıyorsun ya yalandan. Hani böyle abi, yapma babayım ya ben.
0: Zaten, abi zaten bana küstü, Arzu ile göz göze geldik. Arzu böyle yaptı, git dayanamayacağım dedim, ben gidiyorum içeri. Ne yapayım abi ya, Manifest'in konseri varmış abi, her yerde bilet aradım ya onun için, buldum Allah'a şükür de.
1: Yalnız yengem ya... de baktı mı tam bakar biliyorsun.
0: Abi,
1: renkli evet, gözlü bir eşe sahip olmanın ne demek olduğunu ben de bildiğim için onların bakışlarının ne anlama geldiğini ben kitap olarak yazıyorum. Hani sadece
0: evet,
1: bir şey anlatmıyor.
0: O kafasını evet, bana çevirdi, ben ayağa kalktım abi.
1: Oraya dönüyor kimse hani, vay siz de kılıbık mı hanımcılık kazanacağım, öyle şeyler. O bakışların ne demek olduğunu her erkek anlar arkadaşlar. Kimse kandırmasın kendini.
0: Doğru.
1: Neyse
0: abi,
1: şaka bir tarafa, hayattan da örnekler veriyoruz, güzel de. Bu arada Beşiktaş olarak ben Sergen Hoca, Serkan Reçber falan. Sergen Hoca ayrılırsa Serkan Reçber de ayrılır mı? Yani Devin Özek ve Tedesco gibi böyle birlikte bir ayrılık mı olur?
0: Abi ayrılır tabii ki. Yani ben abi bak, benim yanlış bulduğum şeyler de var. Mesela Serkan Reçber'in kulübede ne işi var abi ya?
1: Yani Murat Şahin mi olmalıydı orada?
0: Abi Murat Şahin olmalı diyemem. Murat Kaytaz da başarılı bir hoca. Ozan Hoca da başarılı bir hoca. Şimdi orada diğer yardımcı antrenörlere saygısızlık yapmak istemiyorum ama ya Serkan Reçber'in kulübede olması kadar benim için anlamsız hiçbir şey yok abi. Ben bunu şeyde de söyledim ya, Konya Spor maçında abi çizgiye kadar gelip savunmaya çık çık diye bağırıyordu abi Serkan Reçber ya. Ya sen
1: mesela ya mesela abi, sen Fatih Terim'in yanından Müfit Erkasab'ın çıkıp da sen çık çık çık dediğini gördün mü hiç?
0: Abi göremezsin ki abi.
1: Ama bunda suçlu Serkan Reçber değil ki, Sergen Yalçın o zaman.
0: Abi
1: sen Muzeki Murat Göle takımın başında çıktığında, Tedesco hasta dediklerinde kadroyu kendi kuramadığını biliyor musun?
0: Yok bilmiyorum abi.
1: Mesela hani işte hayır ilgilenmek değil. Zeki Murat Göl'e son maçları kendi kurdu şimdi. Son 4 maçı kendi kadrosunu kurabiliyor. Ama oradayken kuramadı. Hoca hastaydı bilmem neydi. Anladın mı? Ya da yalandan evet. Bir şeyler çıktı ya haberler bir şey oldu falan diye.
0: Abi valla yani Fenerbahçe'ye çok ilgilenmiyorum abi. Okumuyorum da Fenerbahçe haberlerini. Sadece bu başkanlık dönemiyle ilgili yönetim kurulunu merak ettiğim için onlar için sosyal medyasına bakıyorum Fenerbahçe'nin. Ama onun dışında abi Serkan Reçber'in önümüzdeki sezon kulübede olmaması lazım abi. Yani geç abi tribünde izle, VIP koltuğun var zaten, geç orada izle. Ya Konyaspor maçında ben çok gördüm abi, çok fazla çıkıyor dışarı, çok fazla oyunculara müdahale ediyor. Yani hoş görüntü yok abi, anlatabiliyor muyum? Hoş bir görüntü yok maalesef.
1: Ama futbol aklı olarak bulduğu oyuncu anlamında Serkan Reçber'i beğenenler de fazla. Mesela beğeniyorum diyen isimler var. Burada mesaj atan arkadaşlarımız var. Kimmiş
0: abi
1: mesela?
0: Var. Mehmet beğenmeyenler de var. Evet. Her zaman olduğu gibi beğenenler de var. Ya abi inşallah iyi kadro kurarlar. Yani burada Serkan Reçber olmuş, işte Ceyhun Bey olmuş, Murat Bey olmuş. Bizim için önemli değil ki abi. Biz iyi bir kadro kurulmasını istiyoruz. İyi isimlere gidiliyor. Çok fazla isim var gündemde olan. Ama dediğim gibi ben mesela dün de sordum başkana. Başkan transferde var mı şey? Dedi ki hocayı bekliyoruz dedi. Yani oradaki süreç zaten bu dönem abi transfer döneminde belki bir belki iki tane Dünya Kupası'ndan önce transfer yapılır. Onlar da belki her şey Dünya Kupası'ndan sonraya kalacak abi Beşiktaş'ta. Yani tüm kulüpler için aynı şey geçerli. Yani oyuncu menajerleri oyuncularının Dünya Kupası'ndaki performansını dünya basınına sunmak istiyorlar abi.
1: Tabii tabii bu erkenden bitirebilmek kupaya gidemeyecek olan oyunculardan önce başlayıp örnek veriyorum Nijerya gibi mesela anladın mı?
0: Evet.
1: Oradan bir oyuncu bulabilirsin. Kulübüyle şu an tam tatilde olan Amerika'da maç seyretmek için bilet arayan o tarz böyle oyuncular bulabilirsin.
0: Kesinlikle abi. Onun dışında Beşiktaş'ta transferde belki iki tane Dünya Kupası önce transfer olur. Onun dışındaki hep Dünya Kupası'ndan sonra olacak gibi gözüküyor. Zaten başkan da bunun aynısını söyledi abi.
1: Bir de tabii 23 Temmuz'da da açılışı yapman gerekiyor.
0: Evet. Maalesef. Evet abi erken açılış olacak. O da tabii bakış açısı ama yapacak bir şey yok abi. Kazansalarmış abi kupayı.
1: Yani.
0: Onların sorunu benim değil. İşte ben tatilime devam ederim.
1: Sergen Hoca ve yaşattıkları arasında gidip geliyoruz. Yani bu oraya evet. Çıkar çünkü faturayı kesebileceğim birini ararım abi ben taraftarım ya da ben medya mensubuyum anladın mı? Her açıdan baktığımda da ben fatura ararım abi hesabı ben ödemem yani.
0: Abi zaten şu anda fatura Sergen Hoca'ya kesildi taraftar evet. Tarafından. Ciddi bir şekilde istifaya davet edildi.
1: Ama ben yetkilisiyim, sorumlusu değilim falan gibi böyle açıklamalar yaparsa da olmaz yani sürekli bir kaçak dövüşmeyeceksin hocam yani dedirtir değil mi?
0: Abi Sergen Hoca'nın açıklamaları kötü açıklamalar zaten. Ama abi hocanın yapısı bu ya. Yani hocada bu var abi. Bu var. Ya hoca
1: abi, Mehmet Ali Erbil
0: değil ya. Ya ben bırakıyorum arkadaşlar deyip masadan kalkardı. Ya da bu tarz konuşurdu abi. Bu tarz konuştu abi hoca. Bence hocanın da ben hırs yapmaya başladığını düşünüyorum. Yani medyanın çok fazla üzerine gelmesi, işte taraftarın üzerine gelmesi. Yani inşallah hocayı hırslandırır abi. Ben hırslandırdığını düşünüyorum hocayı.
1: Bak başkası yani yaşanan yapsa.
0: Yaşanan sürecin hocayı hırslandırır. Çünkü hoca egolu bir insan. Egoyu tırnak içinde söylüyorum. Yani devamlı başarıları almış bir insan futbol hayatında. Sergen Yalçın abi yani Sergen Yalçın deyince de çok farklı bakıyor Beşiktaş camiası. Hep bu başarılarla adının anıldığı düşünüldüğü için şimdiki olumsuzlukta hocanın ya ne oluyor dediğini ben düşünüyorum Doğan abi.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Bir sayfanın kapanabilmesi için bazı şeylerin yaşanması gerekir. Bir daha akla gelmemesi adına. O yüzden Sergen Yalçın'la devam kararını isteme sebebim bu hikayenin bitmesi açısından kıymetli benim için. Anlatabildim mi? Yani mutlaka Fenerbahçe'nin başına bir kez daha Aziz Yıldırım gelmeli. Örnek olarak veriyorum ki bir daha bir başarısızlıkta sığınabileceğin liman olmasın. Sergen Hoca da öyle. Mesela bir hafta önce bir şey çıktı. Şenol Hoca ile görüşüyor yönetim diye. Değil mi?
0: Evet abi.
1: Mesela ne kadar mutlu etti seni? Evet ya dedirtti mi?
0: Dedirttirmedi abi.
1: Ama bir taraftan şunu duydum ben. Abi Şenol Hoca'nın son dönemi Ahmet Nur Çebi dönemine denk geldi. Aslında iyi bir teknik adam da yönetim kötüydü o zamana denk geldi biliyor musun? Diyen çıktı bana.
0: Abi çıkar bak, bunlar çok normal Doğan abi. Ama ben Şenol Güneş olaylarında, Şenol Hoca olaylarında öyle lanse edildiği gibi olduğunu düşünmüyorum abi. Yani
1: ben sana şunu söyleyebilirim.
0: Ben
1: katılır mısın?
0: Şenol Güneş'e bir görüşme yaptığını düşünmüyorum abi.
1: Neyse, düşündüğünü varsayalım. Sen Şenol Hoca'nın gelme ihtimalini bile geç. Geliyor diye haber çıktığında

0: Şenol Hoca'nın iki tane güzel oyuncuyla gelebileceğine inanıyor musun? İyi transfer yapabileceğine inanıyor musun?
1: Abi inanıyorum diyeyim, bu işin içinden çıkayım. İnanmıyorum desem beni Twitter'da şimdi linç ederler abi. Durup dururken benim başımı yakma abi ya.
0: Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkacak diyor.
1: Doğru abi de niye bana yani itiraf yani niye ben yanayım
0: ya
1: abi.
0: Ya Doğan abi de dedi ya. O beni yönlendirdi de onu kırmamak adına söyledim de. Kes faturayı bu sefer de bana kes ya. Bana kes. Beni abi, yak ya. Beni yak olacak. Kendini yakma ya.
1: Abi Şenol Hoca gündeme gelse bu konuları konuşuruz. Şu anda Beşiktaş Kulübü'nün teknik direktörü Sergen Yalçın'dır. O varken herhangi bir teknik adamı şu aşamada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsun benim için her zaman öncelik Beşiktaş. Ben Beşiktaş yönetiminin de Sergen
0: Hoca gidene kadar teknik adam konuşmama konusunda söz verdim yoluna, de sana.
1: Abi yok, Rize maçından sonra çok büyük bir aksilik olmazsa hocayla devam ediyoruz diyecek abi.
0: Sergen Hoca'ya söz verdim İlhan Polut'u gündeme getirmeyeceğim diye.
1: Ya hocaya devam edecek abi Beşiktaş yönetimi. Şu an gözüken bu. Ha, dediğim gibi toplantıda bir hararetli tartışma olur. Bir anda bir kıvılcım ateşlenir. O ayrı ama çok büyük bir ihtimal Rize Spor maçından sonra ben Beşiktaş yönetiminin hocayla alakalı açıklama yapıp hocamı da devam ediyor demesini bekliyorum abi.
0: Tabii şimdi şöyle isimler var. Lorienteler, Henrikeler, Davutaşvililer, böyle kanat oyuncuları. Onlar olmayınca yarışma şansın olmuyor eğer rakibin Fenerbahçe ve Galatasaray'sa diye yazıyorlar mesela.
1: Abi geçen sene Beşiktaş'ın gündeminde olan futbolcular. Yani geçen evet. Luis Enrique ile geçen yıl Beşiktaş çok ciddi şekilde ilgilendi ama olmadı. Davutaşvili de aynı şekilde Türkiye'ye gelmek istememişti, olmadı. Bunlar Beşiktaş'ın gündeminde olan isimler abi. Yani Beşiktaş'ta şu anda stoperde işte isimler var. Sağ bekte, sol bekte, stoperde hep isimler var abi Beşiktaş'ın. Yani geçen yıl Sergen Hoca'nın isteyip de alamadığı birçok isim şu an Beşiktaş'ın gündeminde abi. Kehrer olsun stoperde. Hoca çok istiyor Kehrer'i. İşte Sangare'yi istiyor. Hoca orta sahaya. Doğru bir transfer.
0: Yerli bir oyuncu istiyor mu? Yerli bir oyuncu. Ya yabancı abi, oyuncuları geç abi. Şu an yabancı oyuncuların gelebilme ihtimalleri batan geminin malları kısmında kalabilir. Daha Dünya Kupası var bilmem nesi var ya.
1: Yerli abi oyuncu, yerlilerde Başakşehir'in kalecisi gündemde.
0: Yusuf Muhammed. Sarı deniyor çünkü. Salih Özcan
1: abi,
0: deniyor çünkü.
1: Abi Yusuf olayı da şöyle.
0: Oğuz deniyor çünkü Fenerbahçe'den. Mesela
1: Abi Yusuf Sarıoğlu'ya şöyle bir muhabbet olmuş hocaların arasında, böyle konuşuyorlarmış. Ya Yusuf Sarı olabilir mi denmiş. Olabilir denmiş ama herhangi bir resmi bir temas bulunmamış abi. Yani öyle bir sordum çünkü sohbet arasında isim geldi. Olabilir mi? Evet olabilir. Niye, neden olmasın? Muhabbet dönmüş ama Beşiktaş'tan şu ana kadar Yusuf Sarı ile ilgili Başakşehir'e giden herhangi bir teklif, herhangi bir görüşme yok abi. Yok yani, olmadı öyle bir görüşme.
0: Ya da şöyle sadece söyleyeceğim sana. Eldeki oyunculardan artık vedalaşılması gereği. Necip'ten ayrılabildiysen burada, Cengiz'den de Salih'ten de burada, ne bileyim hani belli oyunculardan da ayrılman gerekir ama bir de şöyle bir gerçek var. 10 artı 4 diye bir şey var. Yani yabancı olarak da bakman lazım. Yerli olarak da bunu kullanabilirsin. Biraz altyapından yetiştirdiğin oyuncu kıvamında Demir Ege'nin geri dönebilme ihtimali, Kartal Kayra'nın performansı gibi bir şeyler konuşur musun bu böyle isim olarak?
1: Abi vallahi yerli oyuncu havuzumuz zaten çok zayıf. Beşiktaş'ın problemlerinden biri buydu. Ama bu yerli oyuncu havuzunun zayıf olmasını ben Cengiz'e doldurmasını istemiyorum abi Beşiktaş'ın. Bu isim Cengiz değil abi Beşiktaş'ın.
0: Yani ben bugün Cengiz'in müthiş bir performans sergileyeceğini iddia ettim. Şeyden abi dolayı ister, son maç yani.
1: Abi isterse 10 tane gol atsın ya. Yani. Yok abi ne Cengiz abi, yapmayın gözünü seveyim ya. Ne Cengiz abi.
0: Mesela
1: Cengiz
0: Rıdvan bile boyunca mutlu etmiyor ki.
1: Abi tarafta, abi bak şimdi Rıdvan'a dersin ki ya Beşiktaş'ın evladı.
0: İşte oradan kaybediyor dersin. Biliyor musun işte Beşiktaş'ın evladı. Ama mesela Galatasaray içine evladını yerde kapı önüne koyabiliyor.
1: Ya Doğan abi biz de koyduk, Necip'i koyduk abi.
0: Ama kaç sene sonra koydun Necip'i?
1: Ama abi Rıdvan
0: abi adamlar sonuçta Ömer Bayramlar'dan, o sezon prime yapmış olan Emre Akbabalar'dan, Taylan Antalyalılar'dan falan böyle bir anda falan vazgeçebiliyor.
1: Tamam da Doğan abi şu an Rıdvan alternatif olarak iyi bir yerli bek. Var mı abi şu an yerli sol bek? Kim olabilir mesela?
0: Ha yok be, şey anlamında söylüyorum. Sen beğenmeyen beğenmeyen de var diyorum ya. İyi bir abi, alternatif olabilir.
1: Abi bak, seni beğenen de var, beni beğenmeyen, seni tabii beğenmeyen ki de var. Tabii bu ki. Doğanın kanunu abi, yani 100 100 kişinin 99'u Doğan'ı sevecek, Murat'ı sevecek diye bir şey yok abi. Belki benim bu konuşmalarımı beğenen de vardır, adam doğru söylüyor diyen de vardır. Ya bu ne saçmalıyor diyen de vardır, bizi dinliyorsa şu anda. Ama Rıdvan

0: sol bek konusunda şu an alternatif olarak Beşiktaş'ın elinde olan bir futbolcu ve alternatif olarak kullanılabilecek bir yerli oyuncu abi. Ama Cengiz alternatif olarak şu performansıyla kullanılabilecek bir oyuncu değil abi. Cengiz'in durumu ortada. Maaşı ortada. Fenerbahçe çok ciddi bir maaş veriyor Cengiz'e. Ben Beşiktaş'ın Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanacağını düşünmüyorum. Ya. Bence kesinlikle kullanmamalı. Yani yönetim öyle bir hata yapmamalı ki hocanın bence bu konudaki duruşu da biraz değişmeye başladı. Yani olumsuz yönde gidiyor. Beşiktaş'taki şu andaki bütün kiralık oyuncuların ben geri döneceğini düşünüyorum. Bir El Bilal'le alakalı belki kalabilir mi edebilir mi muhabbetleri var. Ama orada da kulübü bonservis bedeliyle alakalı bir indirim yapmazsa El Bilal de gider abi Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ta şu anda kiralık olarak Beşiktaş'a katkı sağlayabildi diyebileceğim bir oyuncu var mı abi senin bir Beşiktaşlı olarak? Benim yok abi. Belki Cengiz bir iki maça dokundu. İşte arka direğe gitti vurdu. Onun dışında ne var abi? Hiçbir katkı yok yani.
1: Çerni gitti mi Çerni?
0: Abi Çerni ile ilgili şu anda herhangi bir durum söz konusu değil. Çerni Beşiktaş'ın futbolcusu. Çerni'ye şu anda herhangi bir teklif de gelmedi. Çerni için konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum.
1: İyilerden gidiyorum sonları. Muçi?
0: Abi Muçi ile alakalı 20'sine kadar opsiyon var. Özellikle sordum çünkü hep onu deniyordu biliyorsun. 20'sine kadar opsiyon var. Orada bir opsiyon uzatma kesinlikle söz konusu değilmiş. Bunu başkana da sordum. Kullanmazsa opsiyonu Trabzon... Döner abi. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı kesinlikle rakamda indirim yapmayacağız dedi. Ben bunu başkanı kendim de sordum. İndirime gitmeyeceğiz dedi başkan. Bunu 3-4 gün önce sordum. O rakamı kullanırlarsa bu şeyi transfer ederler abi. Onlar da şimdi kendilerine göre bir politika izliyor Trabzonspor camiasında. Buna da saygı duyuyorum ama baktığımız zaman Trabzon'da şu an en çok katkı sağlayan oyuncu. Ve bu rakamlarda o tarzda bir oyuncu bulamazsın. Ben Trabzonspor'un opsiyonu bir şekilde kullanacağını düşünüyorum Muçi ile alakalı. Yani kullanmamak başkan için de camia tarafından olumsuz yöne gidebilir abi Trabzonspor camiası için. Yani adam şu anda Trabzon'a en çok katkı veren yabancı oyuncu. Kiralık olarak gidip bu kadar katkı veren başka bir oyuncu yok herhalde Süper Lig'de var mı abi?
1: Yani
0: şu anda yok benim bildiğim. O yüzden ben Trabzonspor'un opsiyonu kullanabileceğini düşünüyorum abi. Yani Fatih Hoca da
1: yok, kullanacak şu an stratejik olarak şey yapıyor şimdi. Yani ben de hani ne derler pazarlık sünnettir olayına gir. Neredeyse oraya varacak yani konu.
0: Abi evet öyle de başkan kesinlikle indirim yapmayacağım diyor. Şimdi başkan indirim yaparsa camiasından tepki alacak Serdar Adalı.
1: Bak başkan indirim yapmayacağım diyor. Hoca kalırsa oynatmayacağım diyor. Muçi olmak da zor be.
0: Abi Muç olmak da zor, taraftar olmak daha da zor. Çünkü yani bu kadar kötü bir şeyin içinde sevdiğim bir kulüp bu duruma düşüyor abi. Taraftar olmak daha zor abi. Muç için niye zor olsun abi? Parasını alıyor, maaşını alıyor. Olan taraftar oluyor, bizden
1: yok,
0: oluyor abi.
1: Yok, Muç'i değer gördükten sonra kendini mutlu hissetti. Bak sana şöyle söyleyeyim mi? Bak bu iddiayı bir kere daha yaptım, bir kere daha yapmak istiyorum sana. Rashica bugün takımdan ayrılsa, taraftarın beğenmedi. Abi kurtarıcı dakika 75'te oyuna girdiğinde ya abi Rashica mı ya falan diyebilir. Bugün Konya'ya gitse Muçi performansı verebilir. Örnek verin, evet, Samsun'a evet, gitse evet verebilir, anladın mı? Yani biraz abi, kulüpten uzaklaşınca tedbiri mekanda ferahlık mı dersin buna, ne dersin? O Ümraniye'den çıkınca bir toparlanma mı havasına giriyor gibi. Çünkü yaşananlar abi, bunu gösterdi.
0: Abi işte bak olayı hep Beşiktaş önünden bakıyoruz abi. Ümraniye olarak bak. Abi Galatasaray'dan kiralık olarak gidip başarılı olanlar da var. Trabzon'dan kiralık olarak gidip başarılı olanlar da var. Yani bir ölü toprak var abi. Örnek veriyorum, ben bu Radyo Gol'de çıkıyorum. Burada bir sıkıntı yaşasam X bir radyoya gitsem, ya derim yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan.
1: Tabii ki.
0: Motivasyon daha farklı olur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunlar çok normal abi. Beşiktaş'a gelip de performansı üst seviyelere çıkan çok iyi oyuncu oldu abi. Mario Gomez bitmişti abi. Kariyer anlamında ve çok iyi futbolcuydu. Kariyerini tartışmadık Beşiktaş'a geldiğinde ama bu kadar gündemde miydi abi? Bambaşka bir hale döndü.
1: Talisca... Mesela Sergen Hoca'yla başkan şöyle bir görüşse, ben Muçi'yi istemiyorum başkan dedi mi? Dedi diyelim. O zaman şöyle bir alternatif sunsa. Trabzon'a de ki, parayı vermiyor mu? 3 mü vermiyor? 5 istiyoruz vermiyor mu? 8 istiyoruz 5 mi veriyor? Neyse artık. Ya mesela dinleyici diyor ki bir tanesi, ver Muçi'yi, al Zubkov'u. Bana öyle bir teklif sun. Bir tane oyuncu sun bana. Ya da bir oyuncu daha sun. Onu verince fiyat da bu kadara düşer diye. Sen paketini hazırla Muçi'yi madem bu kadar istiyorlarsa.
0: Abi parasını vereceklerse niye paket hazırlayın?

0: Biliyoruz abi.
1: Hayır, oyuncu mesela, da alabilirsin diye söylüyorum. Yani Trabzonspor'dan yani, da bir oyuncu.
0: Hocanın şu anda Trabzonspor'da...
1: Şimdi Fatih Hoca'nın kendi mevcut kadrosunda o mu Muçi mi dediğinde Muçi ağır basıyorsa onu da kullanmak lazım diye söylüyorum yani.
0: Hayır Doğan abi, şundan bahsediyorum. Yani hocanın şu anda Trabzonspor'da istediği bir oyuncu yok. Yani sırf Muçi gitsin diye de oyuncu takasına niye gidecek abi Beşiktaş?
1: Varsa eğer diyorum zaten. Hani sen
0: yok,
1: şu bilgiyi yeni
0: abi,
1: veriyorsun.
0: Hayır, şu anda yok.
1: Trabzon'dan beğendiği bir oyuncu yok
0: abi. Hocanın.
1: Onu ben bilmediğim için arada şeyi söylüyorum. Hiç olmazsa bir takasa girebilir mi konu diye. Oradan giriyorum.
0: Yok ben yok abi. Şu anda takas gündemi yok Beşiktaş'ta.
1: Peki.
0: Şu anda Beşiktaş'taki en önemli gündem dediğim gibi Muçi'nin bonservis bedelinin satın alma opsiyonu rakamsal bazda kullanılması. Ki bence Trabzonspor'da kullanacak abi. Yani şimdi bunlar bir tip transfer politikası, para politikası. Trabzon'da bu politikaya devam ediyor.
1: Bu arada Sancaktepe'deki tesis açılışı yarın mı?
0: Cumartesi günü tesis açılışı var abi Beşiktaş'ta.
1: Evet.
0: Beşiktaş kulübü de resmi olarak bunu duyurdu abi.
1: Tamam. Onu da söyleyelim de hatta kadın futbol ve altyapı takım çalışmalarının hepsi orada yapılacak galiba.
0: Evet abi, çok güzel bir tesis oldu abi Beşiktaş için. Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz tesisleri adına aldılar. Türk futboluna Beşiktaş'ımıza yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor Beşiktaş yönetimi. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak ve Sayın Başkan Serdar Adalı da bu açılışta olacaklar. Saat 1.30'da başlayacak abi açılış. Beşiktaş taraftarlar da muhtemelen yalnız bırakmayacaktır. Hayırlı olsun abi. Yeni bir tesis, yeni bir heyecan. İyi bir yatırım yapıldı. Tesis seçimi gerçekten her kulüp için çok önemli. Çünkü ben geçen Fulya'ya gittim abi. Yani sahayı 3'e 4'e bölüyorlar. Orada bir futbolcunun altyapıda öz kaynaklarından bir futbolcunun çıkması çok sürpriz olur abi.
1: Altyapı yani, çalışırken biz halı saha maçı yapıyorduk orada kiralayıp ya.
0: Abi kaleler çok acayip yani sahayı bölüyorsun oyuncunun yani oyuncuyu çocuk kendini futbolcu gibi hissedemez abi orada. Maalesef öyle bir süreç. İşte orayı biraz azaltmaya çalışıyorlar. Güzel de bir tesis yaptılar. Yatılı tesis oldu. Hayırlı olsun camiamız için. İnşallah uzun yıllar oradan çok önemli futbolcular çıkar. Bizler de bunun keyfini süreriz abi.
1: Hayırlı cumalar diliyorum kardeşim. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden.
0: Saygılar abicim. Herkese sevgiler.
1: Evdekileri de selamlar. Görüşmek
0: sağ
1: üzere.
0: Sağ
1: olasın. Saygılar. Sağ ol paşam. Eyvallah. Murat Özen'le beraberdik. Beşiktaş gündeminin değerlendirmelerini yaptık. Ayrıntılarına şöyle bir göz attık. Onaçu'yu beğenmiyor mu Sergen Hoca falan derken, Trabzon'a kimseyi beğenmiyor derken, mevkisel anlamda Muçi'nin karşılığı anlamında söylüyor. Bu arada Onaçu'yu da yani gol kralı olmuş neredeyse bir oyuncudan bahsediyoruz. Şomurodov'la arasında galiba bildiğim kadarıyla 2 tane gol farkı mı var? Bir gol mü ne var, öyle bir şey olması lazım. Onun 22 golü, onun 21 golü mü, onun 23 golü, onun 22 golü mü, öyle bir şey olması lazım. Bunlar yaşanıyor ama şöyle bir gerçek var. Onaçu'yu Fenerbahçe kancasına takılmış durumda. Hatta Oğuz Aydın takası üzerine işte bir para falan gibi devam ediyor. Livakovic bile paket içerisine girebilir tabii. Bir taraftan Zagreb'de, Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Zagreb'de istiyor. Ama Onana'nın gidişiyle beraber Trabzon'da kalamıyor Onana, biliyorsunuz. O kadar büyük bir bütçe ayıramıyor kaleci için. Onana'nın ayrılma durumu, o kaleye hem Tarık var geçebilme ihtimali. Bilal düşünülüyordu Kayseri'den, yerli iki tane kaleci konumunda. Onlar ihtimalleri. Livakovic pakete konabilir. Onaçu bombası diye adlandırılabilir. Oğuz Aydın'la beraber İsmail Yüksek bile bu paketin içerisinde olabilir diye iddialar var. Bir kere onu söyleyeyim. Nereden duyuyorsun, uyduruyorsun? İşkembe-i Kübra falan değil bu işler. O yüzden olmadan, ateş olmayan yerden duman çıkmaz kısmına geçmek lazım. Reklam.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.

0: akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol.
3: Reklam.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi! Üst geçide bak abi!
9: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Tünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. San Paoli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
5: Buluruz izini, bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
4: Yani bizim çocuklar.
6: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
4: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
7: Ay yıldızım, at golünü

Mutlu sabahlar bir kez daha. İkinci saatte birlikteyiz. Taraftar Kulübü'nde Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda Radyo Gol'deyiz. Gelen mesajlarda tabii yapılan sohbetler sonrasında yorumlar hakim. O oyuncu bu oyuncu kısmında Fenerbahçe'nin az önce yaz transfer döneminin en büyük bombasını patlatmak üzere gözünü kararttığı bazı haberler vermiştik ki Bordo Mavililer'de İsmail Yüksek artı Oğuz Aydın'ın takasının yanı sıra 10 milyon euro bonservis bedeline bu transfere izin vermeye hazır şeklinde iddialar var. Onaçu olur mu, yanında bu isimler olur mu derken Beşiktaş taraftarı diyor ki abi İsmail Beşiktaş nasıl olur, cuk oturmaz mı, ben olsam Oğuz'u alırım şeklinde yorumlar da geliyor. Biraz tabii yakıştırma kısmına geliyor. Ama Onaçu da pürüz çıkarsa Lewandowski öncelikli hedef olarak belirlendi. Kim tarafından belirlendi bunu da bilmiyorum ama İrfan'ın haberi bu. İrfan 25'in imzası var haberin altında okuduğum haberde. O yüzden Trabzon'da İsmail Yüksek artı Oğuz Aydın'ın yanı sıra yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli içeren bir anlaşmaya sıcak baktığı söyleniyor. Bir taraftan İsmail'i satanı Fenerbahçeli mi değil mi diye sorgularım diyen çıkıyor. Onaçu'yu satanı biz de satarız şeklinde Trabzon'dan cevaplar geliyor. Bu biraz hareketli ve hararetli geçebilecekmiş gibi gözüken transfer sezonunun bunlar başlangıcı arkadaşlar, onu söyleyeyim size yani. Ki sevgili Öncel, Fenerbahçe Onaçu'yu almak için takımın yarısını Trabzon'a verebilir ama her çiçek her toprakta açmaz. Karadeniz'de 12 ay yağmur var. İstanbul Onaçu'yu bozar şeklinde yorum yapılıyor. Ya ne alakası var diyen mesajlar geliyor. Fenerbahçe büyük bir aptallık eder İsmail Yüksek'le Oğuz Aydın'ı vermesiyle diye söyleyenler var. Fatih Çiftoğlu Oğuz abi unuttu bizi maalesef abi diye yazmış, bir hatırlatma yapmış. Sergen Hoca bir yanda antrenmanı, bir yanda takımın antrenmanını seyrediyor. Takımda siz de kendi aranızda tek kale maç yapın der herhalde bugün diye devam etmiş. Çaktırma abi diyen var. Dün neden erken bitti program diye yayın koordinatörümüz sormuş. Dinleyici aslında da yayın koordinatörü kıvamına gelmiş. Teknik bir arıza vardı, bakım yapılması gerekiyordu diye açıklamasını yapmıştık ama Doğan abi seni tek kişilik ordu olarak daha çok seviyoruz demişler. Oka abi diyenler var. Selam abi, yabancı sınırı nedir ya? Ben Berkan'ı, Eren Elmalı'yı, Arda Ünya'yı, Metehan Baltacı'yı, Hakan Baltaları, Servet Çetinler, Mustafa Sarpları, Abdülkerimleri izlemek zorunda mıyım? Avrupa'da 500 bin euro kazanamazlar. Türkiye'de yabancı sınırı var diye milyonlar kazanıyorlar abi diye eklemiş. Merhabalar Doğan, bence hiçbir radyo Murat Özen'i kabul etmeyecek yazmış. Şenol Güneş olsaydı Beşiktaş'ın başında Trabzon'dan Ozan Tufan'ı ister miydi? Kesinlikle isterdi. Muçi'ye dışarıdan daha yüksek teklifler olur, rakibimize satmayalım bence demiş. Zubkov iyi oyuncu abi, bir de Çerni kalsa bir sol bir sağ ayak sağ kanadı sağlama alırız diye düşünüyorum demiş. İki kişinin bildiği sır sır değildir diyen Murat Özen Beşiktaş hakkında her şeyi anlattıktan sonra ben bile anlatmak istemiyorum dediğinin farkında mı acaba?

0: acaba diyor. Murat abi, aradaki fark şu: sizinkiler üzüntülü mutsuz, bizimkiler mutlu devam ediyorlar kötü olsa da bazı şeylere demiş. Lütfen Galatasaray'dan kiralık gidip başarılı olan bir tane isim söylesinler bana diyor bir de. Doğan abi, hayırlı cumalar. İstanbul Kartal'dan Kadir, Galatasaray'ın bu yerlilerden kopma olayı falan diye anlatırken aklıma geldi abi. Berkan denilen bir futbolcuyu senelerce yollayamadı. Emre Akbaba'nın kiralığı yolladı, onu kiralık yolladı, bunu kiralık yolladı. Bir türlü kopamadılar. Abi yabancılarda da aynısını yapıyorlar. Galatasaray'ın eleman der yok bilmem ne diyor, maçları izlemeye gidiyor. Kötüleri kimse söylemiyor. En dombili Zaha, Hakim, Ziyech harcadığı, ayrıldığı yabancılar da var. Onları da unutmayalım diyor. Eren Elmalı deyip bir gülücük atılmış. Beşiktaş öyle bir hale geldi ki rakip takım taraftarı olarak Beşiktaş gündemini dinlemek bile sıkıyor beni. Çekilmiyor reis ya. Konya Spor gündemi, Beşiktaş gündemi arasında gidip geliyorum demiş. Murat abiye çok zorluyorsun bak demiş. Allah bize hesap soracak, ahlak kültür hak getire abi demiş. Elimizde Cengiz var abi satılık diye. Kanat var mı kanat diye sormuşlar. Mangala giden bir grup gibi. Beni yak, kendini yak, Murat her şeyi yak demiş. Çağdaş Atan Beşiktaş için olabilir mi? İlhan Palut bence iyi bir teknik adamdır diye yazılmış. Bir sürü şeyler söylenmiş. Bir de bunları dile getirmek isteyenler var. Noter gibi yazamayacağım, ben söylerim abi, konuşurum diyenler var. Onlar da 0212 273 10-10'dan bize ulaşıyorlar. Dinleyicilerimizle telefon bağlantısını yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Telefonlar gelsin. Şu an bir iki tane telefonumuz var. Demin de dediğim gibi kanalların, ajansların, İşte bir taraftan Demirören Haber Ajansı, bir taraftan Anadolu Ajansı, bir taraftan İhlas Haber Ajansı muhabirleriyle, bir taraftan dijital platformlar, gazeteler Galatasaraylı futbolcularla birebir röportaj yapıyorlar. İşte az önce Sara vardı, şimdi Sane var. Yunus konuşmuş. Yunus'un bazı açıklamaları var. Biraz genellenmiş. Bu sezonki... Mesela birkaç tane soru üzerinden şöyle hemen hatırlatayım, biraz telefonlarla da ilgileneceğim. Oynadığın veya izlediğin en iyi maç bu sezon için, o da demiş ki Paris Saint Germain Bayern Münih maçı, 5-4'lük olan maç. En zorlandığın maç neydi diye sorulmuş, deplasmandaki Liverpool maçı demiş. Seni en çok zorlayan oyuncu kimdir? Juventus'tan Thuram demiş. Mevki değiştirmek istersen hangi mevkide oynamak isterdin? Antrenmanlarda da yaptığım için biliyorum, kalecilik derim demiş. O boyla güzel olur. En sert deplasman atmosferi kesinlikle Juventus derim demiş. Avrupa'da Galatasaray ile kupa kazanmak hedefleri arasında yer alıyor Yunus'un ve bu kulübün kapısından 7 yaşında giren ve aslında böyle anların hayalini kuran bir çocukken bu şekilde devam eden bir oyuncu konumunda. Avrupa'da forma giymek her Türk futbolcusunun hayalidir ama Yunus bunu ne kadar düşünüyor? Biraz bakmak lazım. Ben de Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde forma giydim. Elbette çok büyük bir teklif olursa başkanımız ve hocamızla konuşup Galatasaray'ın menfaatlerine göre de karar veririm açıklamasını yapıyor. Yunus Akgün gelecek sezonu değerlendiriyor ve Yunus Akgün genel anlamda da şunu söylüyor: sol ayak deyince Hacı gelir aklıma, sağ ayak deyince Snyder, yetenek deyince Arda Turan, kafa deyince zeka olarak oyunda Osimhen'dir, liderlik sorarsanız Abdülkerim Bardakçı'dır, bir futbol zekası sorarsanız o da Mertens'tir şeklinde bir cevap vermiş. Biz de telefon attığımızı şu esnada an itibarıyla açmış olalım. Kimler var? 90-57'yi gördüm. Onunla bir başlangıç yapıyoruz. Sesimiz geliyor.
1: Merhabalar Doğan abi. Hayırlı cumalar.
0: Hepimize inşallah.
1: Bir Beşiktaş ile konuşmak benim için daha iyi olacak abi.
0: Peki.
1: Abi sesim bana geri geliyor ama.
0: Radyodan olabilir mi?
1: Yok, radyo kapalı. Bende radyo yok abi.
0: Bu benden kaynaklı.
1: Neyse tamam abi. Şöyle devam edeyim abi. Şu anda gelmiyor. Düzeldi bak abi.
0: Peki.
1: Abi ben iyi bir Beşiktaşlıyım. Arada bağlanıyorum arkadaşlar. Bu yayında bizi dinleyenler bilir şimdi. Serdal geldi falan diye biraz sivri dilliyim ben. Abi ben Sergen Yalçın'ın kalmasını istiyorum. Neden kalmasını istediğimi de söyleyeyim abi. Şimdi Sergen Yalçın bizi şampiyon yaptı.

0: abi hangi kadroyla yaptığını biliyoruz değil mi? Bizim altyapımızdan 3 tane oyuncu ilk 11'e koydu. Hı-hı. Ben dedi kaleci istemiyorum, Ersin'le oynayacağım dedi. Bana dedi bir tane de bir forvet alın, o da Uhun Quiz dedi. Almadılar. Uhun Brezilya'da 27 gol attı abi. Gitti kendi takımından sol beke, biliyorsunuz kimi aldığını, Enskala'yı getirdi. Defansa Wellington'u getirdi. Şampiyon yaptı. Sergen Yalçın da şimdiki sezon için söylüyorum abi. Eldeki bütün kiralıkları yolladı. Maaşı fazla olanları gönderdi. Mesela örnek vereyim. Rafa Silva dedi ki bu adam bonuslarla 8 milyon euro alıyor, gönder. 34 yaşındaki Paulista 2 milyon 100 bin lira alıyor, bonuslarla 3 milyon gönder. Tammy Abraham 10 milyon alıyor, bonuslarla gönder. Doğru mu yaptı abi? Doğru yaptı çünkü. Kimleri aldı abi? 24 yaşındaki Olaytan'ı aldı. Kaç para alıyor bu adam abi? 630 bin euro alıyor. 630 bin. Kiralık Aslani'yi getirdi. 24 yaşında 1 milyon euro alıyor abi. 1 milyon euro. Akbodu'ya 18 verdi. Verecek tabii ki. Neden diyeceksin abi? Ya Beşiktaş Vida'nın döneminden beri, Vida döneminden beri biz 70 milyon euro para harcadık bu Beşiktaş'ın defansına. 70 milyon euro. Getirdi Akbodu'ya 18. 29 yaşında 2 milyon euro maaş alıyor abi bu adam. Morilla 2,5 milyon euro alıyor abi. Yasin zaten onun istediği bir kiralık geldi. 450 bin euro alıyor. Kaleci David 380 bin euro alıyor. O da bizim onun istediği değil. Şimdi abi bu adam kulübünü düşünmese, menajerleri kulübe soksa, 3 yıl üst üste şampiyon olmuş Okan Efendi, Okan Buruk gibi 80 milyon euro daha transfer yapsa, kulübe Sané'ye 12 milyon euro, Icardi'sine hiç oynamayan, bir yıldır top oynamayan Icardi'ye 10 milyon euro.
1: Singo'yu eklersin.
0: Sanchez, efendim?
1: Singo'yu da eklersin.
0: Singo'yu da eklerim. Sanchez. Şimdi bu Sanchez 2 yıldır hata yapmıyor mu abi? Beşiktaş 2 tane Beşiktaş maçında mahvetti. Kendi de biliyor. Bizim hakemlerimiz vermiyor da kırmızıları. Abi 5 milyon euro temizsiz maaş alıyor bu adam. Bana Galatasaray'la ben eğer eş değer olacaksam, şimdi benim bu omurgasız, kusura bakma abi, omurgasız Beşiktaşlar var bak, omurgasız. Diyor ki Çerni oynasın. Çerni giriyor kötü, Cengiz oynasın. Cengiz kötü. Ya abi bu adam ne yapacak? Bak Doğan abi sen de iyi Beşiktaşlısın. Senin yayın gereği belki konuşamayabilirsin abi ama ben konuşacağım. Beşiktaş'ın maçını atsınlar baksınlar abi. Son 5 yılda bak abi, son 5 yılda ilk 7 hafta Beşiktaş'ın ipini çekiyor hakemler. Abi ulusal bir yayında Rafa Silva'yı durdururuz. Nasıl dediler? Sakatlayarak. Ulusal bir yayında. Bugün sen Osimhen'e, ben abi okyanusta bir su damlasıyım. Senin ya radyona bağlanmış bir vatandaşım. Hadi ben söylüyorum. Osimhen'i sakatlasınlar ilk 2 hafta. Sakatlasın. Bak şu anda var bütün herkes linç yerim değil mi? Benim Rafa Silva'mı ulusal yayında sakatlayacaklar dediler. Kimse sesini çıkartmadı ya. Barış Alper'e bir Sivaslı oyuncu hareket yaptı diye sözde dediler ki bacak nakli oldu, sağ sol bacak nakli oldu. 3 ay sezonu kapattı dediler. 1,5 hafta sonra, 1 hafta sonra maça çıktı. Benim MHK başkanım çıktı televizyona oyuncu için, Sivaslı oyuncu için yorum yaptı ya. Kasımpaşa spor maçında 1-1 kara, Okan Buruk penaltıya gitti diye hakemi tehdit ediyor. Çıktılar bu federasyon başkanı dedi ki Okan Hoca'yı biz sanırız şaka yapmıştır. Biz nasıl baş edeceğiz abi? Ben şimdi soruyorum ya. Bırakın Sergen Hoca'yı ya. Dünyanın en iyi hocasını getirin. İsim vermiyorum abi. Getirin. Dünyanın da en iyi 3 oyuncusunu, 5 oyuncusunu getirin abi benim takımıma. Ne yapacak? Çıkmış federasyon başkanı. İsmini bile vermeyeceğim. Onur Rajon'undan konuşuyorum. Hep Allah kitap aşkına diyor ya. Ben de Allah kitap diyorum. Ben de Beşiktaş'ın bir futbolcusuyum. Ahiret var. Sen ahiretten bahsediyorsun. Hakkım haram zıkkındır. Galatasaray maçında benim oyuncumun boğazını sıkan, seni sahada maymun eden hakemlerin, kat göstermeyen hakemlerin, benim başkanıma sen randevu vermedin ya, ben de sana hakkım haram zıkkım olsun diyorum. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim abi. Çıkmış diyor ya İngiltere Premier Ligi'nde hakemlerinden daha iyi benim hakemlerim. Avrupa'nın 5 lig büyük takımından hakemlerin daha iyi diyor. Madem senin hakemlerin bu kadar iyiyse niye derbileri sadece bir hakem yönetiyor abi? Niye yönetiyor? Hadi iyi diyorsun. Ya senin hakemlerin iyi olsa Avrupa'da, bak Galatasaraylı arkadaşlarım yine bağlanacak. Diyecekler ki hakemler hata bizde de oluyor diyecekler. Abi bak ben Galatasaray için 50 tane şey söylerim, 49'una cevap veremezler abi. 49'una cevap veremezler. Çünkü bu ülkede cevap verilmiyor. Bak abi bir şey söyleyeceğim sana. Diyor ya İngiltere Avrupa'nın 5 büyük liginde hakemlerimiz iyi diyor. Ya senin ülkendeki maymun eden hakemler Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde 4 kırmızı kart gördü Galatasaray. Senin gösteremediğin hakemlerin işte, veremediğin hakemlerin. Nasıl iyi oluyor ya? Herhalde federasyon başkanı sadece Anadolu takımlarını izliyor. Bu ülkede bak maçı izlemiyor herhalde. Öyle çünkü gözüküyor. Maçı izlemiyor. Abi bu ülkede adalet yok abi. Bu ülkede adalet olsa, bu ülkede adalet olsa ülkede çok şeyler olur abi. Yani sana karşıma çok güzel bir yazı çıktı abi. Söyleyince okuyabilir miyim?
1: Lütfen.
0: Abi yasa dışı bahis oynadı diye 3 milyon 175 kişiye soruşturma açılmış bu ülkede. Bak abi 3 milyon 173 kişiye soruşturma açılmış. 14 milyon euro bahis reklamı alıp formasında tanıtan Galatasaray'a hiçbir şey olmuyor abi. Nasıl oluyor abi? Üçüncü ligdeki futbolcunun takımının kesiyorsun ipini. İkinci ligdekinin ipini kesiyorsun. Abi seviyorum seni abi. Kolay
2: teşekkür
0: gelsin.
2: Ederim. Rahatladın mı? Onu sana da soracağım. Onu. Abi, bir oh be, bir oh sen, be, bir oh çıkar be.
0: Hong Yong, Doğan abi gibi. Neden senin yayınına bağlandım biliyor musun? Ben bunları senin yayının haricinde Emre abiyi de seviyorum. Bağlasaydım benim her sözümü kesip karşılık verecekti. Abi sen büyük adamsın. Seviyorum seni. Teşekkür ama Beşiktaş olduğum için seviyorum.
2: Canımsın. Pek teşekkür ettim. Sağ olasın. Burada konuşturmak konuşmakla alakalı değil. Burada tabii ki devreye girebileceğim yerler elbet olacaktır. Burada suçlamalar yaşananlarla alakalı. Bunların kararını ve cezasını zaten hukuk verecektir. İşte ekonomik bir durumsa MASAK verecektir. İdari bir durumsa Yargıtay'ı, savcılığı bilmem ne. Her şeyi var zaten. Ama Sayın Federasyon Başkanı'nın bundan 2-3 gün öncesinde Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu verdiği röportajda bazı şeyleri dinlerken şaka mı acaba yoksa yani nasıl ya falan dediğimiz anlar olduğu için bunun savunmasını veya konuşmasını bilmiyorum nereye kadar yapacağız. Önümüzdeki sezon neler değişecek buna bakmak lazım. Çünkü 2026-27'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var artık. Aziz Başkan'ın açıklamalarından bir tanesi bu. Kavga istemiyoruz ama inanarak da geliyoruz. Hani kendimize mi inanıyor? Yani Aziz Başkan olarak biz kendimize mi inanıyoruz? Camiaya mı inanıyoruz? Bundan sonrasında bu federasyona mı inanıyoruz kısmını açmak lazım. Biraz konuşmak lazım. Telefonumuz aldık mı? 79.99 gördüm.
3: Evet. Doğan Bey kolay gelsin. İyi bir yayın yapıyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
3: Adım Medeni İnan. Ben Galatasaray taraftarıyım. Aslında ben bugünkü şeyi sizin az önce bahsettiğiniz gibi federasyon başkanının yaptığı, kırdığı potlar diyeyim kısacası. Kırdığı potlar ne kadar bilinçsiz bir şekilde konuştuğunu dinledim Anadolu Haber Ajansı'nda. Yok işte UEFA duymasın, yok şu olmasın, yok bu olmasın. Aslında federasyon başkanımızın geçmişi bellidir. Hakemleri soyunma odasına kapatıp İstanbul'dan Trabzon'a gidene kadar göndermeyin. Bir telefon geldi, önemli bir telefon geldi. Onun ricası özledi. Bunu da derken Cumhurbaşkanımızı bahsederek. Öyle bir insan. Çok yorum yapmanın anlamı yok. Ama özellikle az önceki bağlanan arkadaşa cevaben demeyeyim de. Çünkü 49 tanesi 50 tane sorar 49'una cevap vermezler. Sözünden istinaden 49'una değil. Hiçbirine cevap vermeye gerek yok. Çünkü Osimhen konusunda haklıdır. Osimhen kırmızı kart görmeliydi. Evet bir Galatasaray olarak söylüyorum. Osimhen kırmızı kart görmeliydi. Fakat Osimhen'le didişen arkadaşın da kırmızı kart görmeliydi. Okan Buruk Efendi öyledir böyledir diyor. Evet doğru söylüyor. Çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım. Hocasına sallamayacaksın da 4. olan bir Beşiktaşlı olarak da kime sallayacaksın? Ve diğer konuya gelince tutup da işte Beşiktaş taraftarı ya da diğer takım taraftarı gibi değil de şöyle bir şeysiz bir tarafsız bir gözle baktığı zaman Galatasaray Ras Park'ta Beşiktaş'a karşı 10 kişi oynadı. Sen 10 kişiyi yenemiyorsan kusura bakma sen konuşma hakkına sahip değilsin. Bir önce bir yeneceksin 10 kişiyle yeneceksin o fırsat sana gelmiş. Yenmeyi bileceksin. Kendi stadında Galatasaray'a yeniliyorsun. Tutup da Galatasaray'a yenildin diye hakemler yok şöyle yaptı yok böyle. Evet hakemler başarısız. Hiçbiri Dünya Kupası'nda yok. Federasyon başkanı da herhalde Türk ülkemizde federasyon başkanı değil. Ya da başka

0: ülkelerde gördüğü hakemleri bizim ülkemizin hakemleri mi zannediyor? Yok işte eski futbolcular karaktersizdi. Yeni milli takım karakter. Eski hakemler işte bilerek yapıyordu. Yeni hakemler. Yani böyle abuk subuk konuşmalar yaptığı sürece biz vatandaşlar da böyle bağlanıp sizin kafanızı şişireceğiz.
1: Estağfurullah.
0: İçimizdeki kurtları dökeceğiz. Ve günün sonunda ortada olmayan bir futbolumuz, Avrupa'da olmayan bir başarımız. Evet, bu sene ben Galatasaray'ı Avrupa'da başarı gördüm ama ne kadar başarı.
1: Peki.
0: Liverpool'u yeniyorsa.
1: Çok telefonum var, onları da bekletmeyeyim. Teşekkür ederim.
0: Ama Doğan Bey, az önceki Beşiktaşlı arkadaşa bu kadar şey etmediniz. Bakın ne, siz ne kadar konuştuğunuz söyledi arkadaşlar. Madem ki
1: devam abi, pardon, çok özür dilerim ya, devam
0: yok,
1: abi devam.
0: Devam abi,
1: kusura bakma, özür abi, devam, Allah'a dağındım ya, lütfen abi, lütfen devam abi, devam abi.
0: Yok tamam, son
1: devam abi, Allah'a dağındım ya, lütfen devam abi, lütfen ya, Allah'a dağındım,
0: teşekkür ederim,
1: lütfen abi, devam abi, lütfen abi, devam abi.
0: Doğan Bey,
1: vallahi devam abi, devam abi.
0: Tamam işte, Radyo Gol'u son 2 aydır dinliyorum. Gerçekten de beğenerek yani sabahtan akşama kadar dinliyorum diyebilirim.
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar rahat konuştuğum bir yeri ben de beğenirim. Onu ben söyleyeyim sana.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Ben de
0: kolay gelsin.
1: Sağ olasın.
0: İyi günler diliyorum.
1: Sağ olasın, teşekkür ettim abi. Abi hiçbir şeyini engellememişim ama yine de şeymiş gibi oluyor. Yani böyle beni de konuşturmadın ya, moduna girildi ya. İnanamadım. 38-79 devam abi. Sen de devam abi. Konuşun abi.
2: Doğan abi merhaba, Salim Ustura ben.
1: Merhaba Salim, Ustura, eyvallah. Sağ olasın.
2: Nasılsınız?
1: Sağ olasın. Müthişim abi. Ben her zaman iyiyim abi.
2: Ya şimdi abi hiç çok polineye girmeye gerek yok. Şimdi arkadaş çok heyecanlı konuştu. Dinliyorum. Herkesin bu ülkede konuşmaya hakkı var, bir. Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Bursa Sporlusu, herkes konuşacak. Öyle bir şey yok. Tamam, o federasyon başkanı, zaten federasyon başkanını biliyoruz abi ne olduğunu. Konuşma hitabı yok. İletişim sıfır. Zaten bunu getirmekle hata yapıldı. Bir kere buna bakmalıyız. Liyakat yok bu ülkede. Ben bir Beşiktaşlı'nın geçen sefer hatırlarsam ne dedim? Beşiktaş zaten kötüydü. Kötü bir yapılanma yaptı. Biz bunu kabul ediyoruz. Ama kalkıp bir federasyonun başkanında ben parmağını dokunsam, İşte böyle oldu. Bunlar olmaz. Futboldan gelen birilerinin artık Türk futboluna damgasını vurması lazım. Bir tane Türk hakemimiz yok. Bir Arda Güler'imiz var. Dışarıda oynuyor. Başka kim var abi? Bir tane Kenan'ımız var. Bir Hakan'ımız var. 3 tane. Toplasan 10 tane etmiyor. Doğru mu Doğan? Biz bunlara bakmıyoruz. Onu suçlayalım, bunu suçlayalım. İlk önce kapımızın önünü süpürmüyoruz biz. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Biz eğer sabretmezsek Sergen Hoca'ya veya başka birisine, hocaya, biz daha böyle çok tökezleriz. Ne topçu yetiştiririz. Ben böyle düşünüyorum abi. Çok polineye girmeye gerek yok.
1: Bence de.
2: Yani Türk futbolu maalesef hiçbir branşta.
1: Ben sektör olarak girmek zorundayım ya. Polemiğin içinde olmak zorundayım. O yüzden hani ben evet, size tavsiye olarak söylüyorum. Bu kadar girmenize gerek yok taraftar olarak. Yani zaten yaşananları değiştirebilecek gücü buluyorsanız girin. Varsa bir çevreniz var ya, böyle evet, dinleyici bağlanıyor. Abi biz de bir haber aldık. Bizim de var tanıdıklarımız. O tanıdıklarınıza söylesenize evet, mesela bir şeylerden rahatsız olduğunuzda değiştirsinler. Anladın mı? Demek ki güçsüz ya, tanıdıklarınız var ya da yetkisiz tanıdıklarınız var hep.
2: Ya Doğan abi, Allah aşkına bir bakalım Avrupa'ya. Ya yanlış anlamın, Afrika'da bile böyle çok ciddi anlamda bu şeyler yoktur. Çünkü spor insanı sporla ilgilenir. Spor bilimle beraber olur. Mesela Emre abi, yanlış anlamayın, Emre abiden bahsetti bir arkadaş. İşte benim sözümü kesmiyor. Emre abi farklı bakan birisi. Ben Emre abiyi de dinliyorum tamam. Ama şimdi onun bildiği bir doğrular var. O doğrulardan insanları çeviremezsiniz yani. Kimseye de yargılamazsınız. Ben teşekkür ederim abi. Çok tutmayayım.
1: Eyvallah.
2: Bekleyenler vardı. Türk futbolunun gelişmesi için son sözümü söylüyorum. Liyakat, liyakat, liyakat. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim. İmzayı atarım, parmağa basarım, her türlü katılırım size.

0: yapmış olduğunuz yoruma karşılık. Eyvallah. 88-53 sana da günaydın.
1: Günaydın Cihan Bey. İyi günler.
0: Cihan Bey.
1: Yeni Poça'dan selamlar.

0: kültür haline geldi. Sizin TGRT Futbol'da zaten yanınızda bulunan kişiler var. Çünkü bu şekilde izleniliyorlar. Bu şekilde kitleye hitap ediyorlar. Ya sen Fenerbahçe maçında derbide 90+8'de dışarıda olan pozisyondan penaltı yedin. Ya ona bir kere bile sesini çıkarmadı Beşiktaşlar ki. Çoğu Beşiktaşlı sevinmiştir. Fenerbahçe şampiyon olsun siz olmayın diye. Ya arkadaşlar biz sizinle yanlış anlamayın. Biz artık gerçekten biz sevinemiyoruz ya. Biz sevinemiyoruz. Ben maçtaydım Antalya maçında. Ya normal bir sevinç oldu. Ya normalleşti. Fenerbahçe diyorlar. Evet, Fenerbahçe'nin bu ülke için gerçekten bir şampiyonluk hak ediyor. İstiyor olması da lazım. Ülke futbolunun rahatlaması için. Çünkü sürekli Fenerbahçeli kitleye bizi şampiyon yapmıyorlar. Yaptırmıyorlar algısı oluşturdu. Ya bu federasyon başkanı 8 tane derbinin 6'sına Yasin Kol'u verdi. Sadece Trabzonlu olduğu için ya. Bu Yasin Kol'dan biz çok mu memnunuz? Yasin Kol Fenerbahçe maçında 22. dakikada Sané'nin net pozisyonu penaltı vermeyen bu hakem. Ederson'u 23. dakikada atamayan yine bu hakem. En sonunda sarı kart verdi. İkinci sarı yere tükürdüğü için Barış diyor artık yüzüne tükürüyor diyor. Onu bile Barış dediği için kırmızı kart verdiğini söyletiyorlar. Ya yapmayalım ya, bu futbolu hepimiz izliyoruz. Hepimiz anlıyoruz. Ben saat 8.30'da başlıyorum bu yayını dinlemeye. TGRT ben sizi sert de eleştiriyorum. Onları okuyorsunuz. Ben onun için teşekkür de ediyorum size. Az önceki Beşiktaşlı arkadaş yaptığı yorumları Fenerbahçe için yapsaydı siz onu illaki durdururdunuz. Sizin de Galatasaray'a karşı bir artık antipatiniz var. Ben onun da farkındayım. Çünkü Galatasaray'ı sert yorumlar yapanı siz devam aynı. Çünkü TGRT futbolda moderatörlük yapıyorsunuz. Orada bile susturmanız gereken yerde susturmuyorsunuz. Ben sizi de eleştiriyorum. Ha belki sert eleştiriyorum, bazen tatlı eleştiriyorum ama bunu hep beraber yapmamız lazım. Türk futbolu için. Artık oradaki kitle, Ahmet Ercanlar. Ahmet Ercanlar'ın 500 bin kitlesi var X'te. Ben inanamıyorum öyle bir kitleye. Instagram hesabında 15 bin takipçisi var. Sadece Galatasaray'ı hedef alacağı açıklamalar. Ya o yayında Galatasaraylı arkadaşımız da var, Ali Raci Küçük. O ne diyor? Bak hatalar yapılıyorsa diyor, hepimize yapılıyor diyor. Orada güzel bir şey de söyledi. Eğer Saadettin Saran'a yapılan kötü olumsuzluğu eğer Galatasaray başkanı olsaydı bunu Fenerbahçeliler 100 kere kullanırdı. Ya biz bunları da kullanmıyoruz. Ya biz gerçekten güzel futbol olsun istiyoruz. Bizim futbol yorumcularıyla da futbol taraftarıyla da işimiz yok ama bu işi ticarete döken arkadaşlar var. Biraz yorum yapalım. Biraz sert eleştirelim. Hemen bizi izlensinler. İzlenelim. Takipçimiz yüksek olsun. Kanal alalım. Kanal satın alalım. Ya gerçekten geçen Timur Bülent şey söyledi. Çoğu kişi artık bu moda girmiş. Biraz eleştireyim, sert eleştireyim. Ne olursa olsun sert eleştirdikten sonra ne de olsa kanaldan birileri bana sahip çıkıyor. Ya yapmayalım ya, futbol bu kadar sert bir oyun değil ya.
1: Kanaldan çıkmıyor artık galiba. Biraz etrafa bakınca, isimler de sabit kalınca kulüplerin artık sahip çıktığını düşünüyorum ben. Kanalların değil.
0: Evet yok. Ya kanalları zaten satın almıyorlar. Bunları kendileri satın alamıyor mu?
1: Yani. Ya yöneticileriyle ilişkileri.
0: Evet. Hemen ne oluyor? Kanalları satın alıyor. Gel sen bana diyorlar. Ya bu Galatasaray'da bakın, ben Galatasaray'da da 2-3 tane kişileri engelledim. Ama sorun bu şekilde bu kişilere sert tavrımızı koyarsak biz biraz ilerleriz. Türk futbolu ilerler. Ya Hacı Osmanoğlu Allah aşkına, hakemleri sahada kilitleyen birisinin Türk futbolunun başına gelmesi kadar komik bir olay var mı ya? Diyor ki ben diyor Sayın Cumhur, kıramadığım birisi beni aradı da kıramadım da o yüzden çıkarmak zorunda kaldım. Ya bu hakemlerin hiç mi sert tepkisi olmadı bu insana ya? Federasyon başkanı oldu. Kimse demedi mi ya bunun ne işi var burada? Ya hakemlerimizi soyunma odasına kilitleyen kişi şu an federasyon başkanı değil mi ya? Ben yanlış mı biliyorum ya? Ya Samet Akaydın'ı bile 2 gün önce sadece Trabzonlu olduğu için milli takımına aldırdığını duydum ben ya. Ben buna şahit oldum ya.
1: Yok abilik, sadece Trabzonlu olduğu için değil, abilik yaptığı için. Onu söyleyelim öyle.
0: Ya gerçekten Trabzonlu olduğu için. Ya sorun bize Montreux'e, o da diyecek ki ya federasyon başkanından dolayı işte abilik yapsın diyerekten Trabzonlu olduğu için. Ya bu ülkede 8 tane derbinin 6'sını FIFA kokartı olmayan hakeme veriyor sadece Trabzonlu olduğu için. Ondan sonra ülkemiz neden Avrupa'da hakemi yok? Ya bunu Galatasaray'a mı bağlayabiliriz ya?
1: Bu arada Samet Akaydın'ı yanlış hatırlamıyorsam büyük ekşi döneminde de Montella kadroyu alıyordu.
0: Ya alıyordu ama son yaptığı zamanlarda Fenerbahçe'de oynuyordu. Rize Spor'a gittikten sonra, ben aslında Rizeliyim bu arada. Koyu Galatasaray taraftarıyım da. Ya Rize Spor'a gittikten sonra ya Fenerbahçe yaptığı hataları görüyoruz maçlarda. Ya Samet Akaydın Türk futbolunda eğer dünya

0: Kupası'nda bizi götürecekse biz o Dünya Kupası'na zaten gitmeyelim. Ya iyi insan da olabilir. İyi insanlarla da oluşmuyor bu futbol. İyi insanlarla da gitmiyor. Ya orada abilik yaptığı için söyledi. Ya Trabzonlu olduğu için sahip çıkıyor. Ya çıkabilir ama sen 8 tane derbinin 6'sına sırf Trabzon diye veriyorsun. Orada çoğu yabancı hakemi dediğini anlamayan birisi. Ya diğer hakemlere saygısı. Birden bütün hakemlerimiz hepsi gitti. Alttan yeni hakemler geldi. Hadi güvenelim yeni hakemlere. Tamam yeni hakemlere güvenelim de. Yeni hakemler hep Yasin Kol'dan mı oluşuyor? En kritik maçta. Ya Trabzonlu olmasa vallahi Türkiye Kupası finalinde ona verecek. Veremez artık. O kadar da değil diyeceğiz artık da. Verirse de şaşırmam yani.
1: Şimdi yapmıyorum burası ya. Hani
0: yani bu şey eleştireceksek diyeceğim. Hep beraber eleştirelim.
1: Kesinlikle katılıyorum. Eleştiri konusunda da adil olunması gerektiğini, bir standardın olması gerektiğini tıpkı hakemlerden beklediğimiz gibi, hatta federasyondan beklediğimiz gibi her kulübe karşı da açıklamaları yaparken diğerine neyse öbürüne de o olması gerekiyor. Bunu kabul ediyorum. Burası da bu arada meclis değil ve ben de meclis başkanı değilim. Hani üçer dakika süreniz başlamıştır deyip konu konuyu açar. Öyle güzel bir anlatım vardır
0: yok,
1: ki
0: yok,
1: kesemezsiniz.
0: Hayır.
1: Uzatmakla alakalı değil. Estağfurullah. Burada şöyle bir durum var çünkü. Onu kesiyorsun, bunu konuşturuyorsun derken bazı şeylerin artık aynıları ve tekrara döndüğünde ben iyi bir dinleyen de olarak burada yayıncıyı bırakın iyi de bir dinleyeceğim. Burada çünkü dinlemek zorundayım konuşan kişinin ne söylediğini, nerede devreye girmem gerektiğini. Bu benim işim sonuçta. Bu benim de radyom değil. O yüzden bizden sonra da kullanacaklar diyorum bu radyoyu yani güzel bırakalım.
0: Evet, ben dinliyorum, ben sizi dinliyorum. Yani nasıl? Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Futbol 90 dakika oynanıyor ama yorumlar o kadar uzun sürüyor ki insanlar birbirine düşman haline getirmeye, bunları kullanan insanlara da biraz artık bir şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Benim bir tarzım var. Mesela benim bir tarzım var. Bu arada başarılı olan Galatasaray ile ilgili bu zamana kadar başarı her zaman eleştirilir. İyi meyve veren ağacın taşlanması gibi bakılabilir. Siz beni demin eleştirdiğinizde mesela Emre Tilev değilim elbet ama biraz tanıdığım için, sizden de çok eski tanıdığım için ve hayatı daha çok paylaştığım için Emre mesela sen beni eleştiremezsin kusura bakma kardeşim diye cevap verebilirdi. Ben mesela eleştirtiririm kendimi. Yani burada hakaret olmadıkça, bel altına inmedikçe ben sizin de az önce konuştunuz TGRT'de.
0: Ay
1: yok, TGRT'de şunu yapıyorsunuz.
0: Ama eleştirin.
1: Ama Galatasaray eleştirilir.
0: Galatasaray Avrupa'da son 16'ya kalıyor. Sen Türkiye Kupası'nda finale de yakalanıyorsun. Yani hadi orada sen hadi Galatasaray kullanın. Türkiye
1: şimdi
0: Kupası olsun.
1: Biz,
0: ya hiçbir başarın yok.
1: Ben moderör ederek aynı zamanda bir Beşiktaşlı olarak da hiçbir zaman yansıtmamışımdır. Mesela Bülent Uslu benim Beşiktaşlı olduğumu bilir ama sen de diye hiçbir zaman soramamıştır mesela bana. Sen ne diyorsun bizim takımla ilgili diye bir şey sordu mu? O fırsatı vermem mesela. Orada çünkü işim gereği bir durum var ama ben
0: yayında çok tarafsızsınız. Onda hiçbir
1: sıkıntı
0: yok.
1: Fenerbahçe'yi eleştiririm zaten. Galatasaray'ı da eleştiririm. Fenerbahçe'yi başarısızlıklarıyla eleştiririm. Çünkü eleştirme noktasına geliyor ki o kişiler kalıcı değil. Zaten gidiyorlar. Yani doğruymuş yaptığımız demek ki eleştiri. Galatasaray'ı eleştirme konusunda başarılı olduğu için zaten eleştirilir. Başarısız başarıyı eleştirir. Ben de bu arada haklısın bilmem ne kısmında değilim. Yani Ali Naci zaten savunmasını yapıyor. Ben de o konuda devreye girsem o sen de Galatasaray'ı koruyorsun'a geçiyor çünkü o zaman da.
0: Haklısınız Doğan Bey, son bir şey söyleyeceğim. Galatasaray Beşiktaş'a 2 golden şampiyonluğu kaçırdı. 1 gol diyor da 2 golden şampiyonluğu kaçırdı. Bu kadar bunun üstüne yaygara yapan bir Galatasaray taraftarı gördünüz mü? 3 puan 6 puan fark yemiş Fenerbahçe taraftarı. Sizin ya, Ahmet Konaş söyle. Bizim 5 tane Ali Koç döneminde 3 tane şampiyonluğumuz çalındı. Abi nerede çalındı ya? Ya biz ya biraz önümüzü açalım ya. Biz 1 golle şampiyonluğu kaçırdık. Buna sığınmadık. Bu bahaneye sığınmadık. Olabilir dedik. Ondan sonraki yıl 13. olduk. Ondan sonra geldik. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Belki bu 4 sene üst üste Beşiktaş olacak. Belki Fenerbahçe olacak ama kendi hatalarını görmeyip birinci olanı, lider olanı biz karalarsak biz başarılı olamayız Avrupa'da.
1: Vallahi ya 3-4 pozisyon üzerinden tabii ki örnek
0: Samsun
1: veremem.
0: Samsun Spor bu sene ne başarılar yaptı ya.
1: Tabii ki. Yani bir kere ne kadar takdir ettik o konuda da hepimiz suçluyuz. Konya'yı ne kadar takdir ediyoruz. Mesela önümüzdeki sezon Süper Kupa finalinde playoff maçları Trabzon, Konya, Fenerbahçe, Galatasaray arasında olacak. Bu Beşiktaş bile yok
0: evet.
1: İçinde.
0: Evet.
1: Düşünün yani.
0: Evet.
1: Yani öyle. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun.
0: Kendimizi eleştirip ben teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar.
1: Saygılar sunuyorum ben de. Aynen. Eksik olmayın. Hemen bir telefon daha devam edelim. 8732.
2: Alo.
1: Alo.
2: Sevgili Doğan Öncel, merhaba.
1: Merhabalar efendim, saygılar.
2: Alo. Sesim geliyor. Saygılar bizden efendim.
1: Evet. Buyur.

0: Şimdi öncelikle ben burada bizi dinleyen futbol severlere bütün renk ayırt etmek sizin moderatörlüğün ne kadar zor bir görev olduğunu ve bu konuda Doğan Önceli, ya ben size minnettarım bu konuda, hem radyoda hem televizyonda. Ya hep böyle eleştiri dozunu yapıyoruz rakip takımlara, şunlara bunlara. Siz bunu çok güzel ayarlıyorsunuz. Bu konuda ben size teşekkür ediyorum. Söz hakkı da bana geldiği için ayrıca teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Benim şimdi farklı bir açıdan bakacağım ben şimdi futbol değerlendireceğim. Federasyon üzerinden değerlendireceğim ben. Şimdi bu federasyon başkanımız seçildi, geldi. Ya dedi, kulüp başkanlarına dedi ceza verilmeyecek dedi. O kendilerini dedi ifade edecekler dedi. Haksızlığa uğradıkları zaman dedi haklarını savunmaları lazım dedi. Çünkü dedi geçmişte ben de dedi başkanlık yaptığım için dedi bunun dedi ne kadar bizi kulüp başkanları ne kadar zorda bıraktın dedi, farkındayım dedi. Ondan sonra ilk cezayı Dursun Başkan'a kesti. Canlı yayında elinde yazılı metin olmadığı zaman zaten direkt tehdit ediyor. Ben dedi bu koltuktan indiğim zaman dedi ruhunu alırım dedi, adamın dedi. Ama yani gönderme Dursun Başkan'a. Amerika'dan köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar göndermesini Galatasaray'a yaptı. Bunu Fenerli arkadaşlar da diye Beşiktaşlı Trabzonlar da diye. Ve bu federasyon başkanından öncelikle ilk Galatasaray MK ve kurullarıyla beraber TFF'yi istifaya çağırdı. Devamında Trabzon, devamında Fener, devamında Beşiktaş. Ya kardeşim, bizim ortak bir topun peşinde koşuyorsa 22 futbolcu ve biz milyonlarca kişi de bunu izliyorsak, siz neden bizi bu şekilde yönetemeyen insanı hala da o koltukta tutuyoruz? Şimdi yeni sezon açılacak. Yeni sezonda da ne diyeceğiz? Yine Yasin Kol, yine Hacı Osmanoğlu. Kardeşim, sezon bitmiş. Ya bir kafa kafaya verin, gelin bir araya. Bu işi çözün. Bu Türkiye'de bir sürü üniversite var. Burada beden eğitimi spor okulları var. Burada ders veren öğretim görevlileri var. İşte doçenti, profu, şunu bunu. İşte yöneticilik alanında, işte idarecilik anlamında. Bu insanlar en azından toplumun karşısına çıktığı zaman kesildi. Kesilmedi değil mi?
1: Yok.
0: Pardon. Bu insanlar toplumun karşısına çıktığı zaman
1: çok
0: en azından
1: kesildi diye.
0: Bu insanlar toplumun karşısına çıktığı zaman en azından bir hitabetleri var. Bizleri ikna edebilirler. Mantık çerçevesinde bize bir şeyler söyleyebilirler. Ya deriz ki saygı gösteririz. Ya adam deriz. Bu işin bilimini almış. Bu hoca, profesör, doçent vesaire vesaire. Biz Hacı Osmanoğlu işte bir Tayyip adam başkan oluyor. Bilmem ne oğlu oluyor. Ya ben bundan gerçekten sıkıldım. Bir de biraz önce Beşiktaş'ta arkadaş katıldı. Aslında o konuya girmeyecektim de. Serdar İstanbul'da. Ya ne zaman arasa Galatasaray'a sallıyor. Ne zaman arasa Galatasaray'a sallıyor. Serdar'cığım 50 metreden penaltı verildi sana 50 metreden. Ben dürbünle baktım da göremedim o pozisyonu dürbünle. Yasin Kol 50 metreden çıplak gözlerle gördüm. Ya kardeşim, yani tamam Galatasaray 2 maçta da 12 kaldı Beşiktaş'a karşı. Ya yenemedin ondan sonra. Tamam Osman Kırmızı eyvallah. Ben Antalya maçında şampiyonluk kutlamasına çıkmayacaktım. Çocuğum dedi ki baba gidelim kırmamak adına çıktım. Çünkü ben daha güzel bir final bekliyordum yani. Neyse konuyu toparlayacak olursak burada bizim ana sorunumuz TFF, futbolun düzgün yönetilmesi. Dört büyük kulüp başkanı bu ortak bir kararla bu federasyonu bir dakika rivada tutamaz. Bir dakika. Ama kime dokunduğu zaman o zaman herkes ay diyor, canım yandı diyor. Ondan sonra fıtmaya başlıyor karşı tarafa. Ya kardeşim, sezon bitmiş. Mayıs ayındayız. Şimdi sıkın ki yeni sezona daha düzgün bir sistemle, daha düzgün bir düzenle gelelim. Yasin Kol, bıktım kardeşim. 6 tane derbiyi Yasin Kol yönetir ya. Adam dumanla işaretleşerek Jess Minikten'le futbolcularla anlaşmaya çalışıyor yani. Ben bunu çekmek zorunda mıyım? Ben bunu izlemek zorunda mıyım? Bizim Barış Alper diyor ki, ya bak hocam diyor, sana küfür etti diyor. Bak kırmızı. Hocam diyor, Osimhen bak diyor, sağlıkçı. Diyor, tamam diyor, ona da göstereceğim diyor falan. Ondan sonra. Gerçi o maçın hakemi Yasin Kol değildi ama. Ya Yasin Kol'un gaflarından ben bıktım abicim ya. Çift toplu adam oyunu devam ettiriyor ya. Ondan sonra. Sara'nın ayağına basıldı Kadıköy'de. Efendime söyleyeyim, Fener atağa kalktı 6 kişi. Tartışması Trios'undan, Fırat Aydınus'undan hepsine dedi ki bu net sarı kırmızı da olabilir. O muammada Hacı Osman'a çıktı dedi ki ya dedi, o konuda orada dedi Fenerbahçe'nin de hakkı yendi dedi. Çünkü de

0: cuma kalkıyorlar. Ben abi ben orada koptum ya. Ben orada koptum. Ya dedim ki ya dedim lanet olsun diyor. Ya adamın ayağı kırılıyor. Şey diyor rakip diyor atamaz. Rakibin diyor haklı yerinde orada diyor. Bir ilgili. Yani bunu Galatasaray'la zaten iyi biliyor da TFF başkanının alelen Galatasaray düşmanlığı yaptı. Herkes biliyor. Cümle alemin. Bunu Fener'i de biliyor. Beşiktaş'ı biliyor da onlar dillendirmiyor.
1: Peki, ama ne zaman toparlayalım lütfen.
0: Ben toparladım. Sizlere, dinleyenlere çok
1: bence
0: teşekkür ederim.
1: Bence iyice dağıttın bence toparlamadın. Bana da bıraktın ihaleyi. Onun sonrasında.
0: Dağıttım efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Hoca. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun
0: efendim. Futbolun sorunu TFF'dir. Bir an önce oraya yetkili ehli kişilerin, liyakatli kişilerin gelmesi benim tek dileğimdir. Saygılar, teşekkürler.
1: Peki, teşekkür ettim. Sağ olun. Neymiş? Bir dakika. Bir yorum. Bizim ana sorunumuz sizin telefon alınca telefonun sahibiymiş gibi konuşmanız, bir türlü şu telefonları kapatmamanız diye yazmış. Telefonun sahibiymiş gibi mi? Öyle bir tavrım yok da. Bu arada beni niye bağlamıyorsun diyenler mesela gün içerisinde her gün bağlanıyorlarmış. Mesela az önce bağlanan arkadaş da her gün bağlanıyordu, öyle oluyordu, böyle oluyordu falan diye söyleyenler var çünkü. Ben çok bilmediğim için öyle telefon hafızası çok eskiden çok iyiydi. Hepsini rehbere ezberebilirdim. Şimdi hiç vallahi hani aklımda kalan telefon numarası bile yok yani. Şu telefonu daha önce aldık mı almadık mı bilmiyorum. Mesela bu seçici davrandım bu sefer. Vallahi bilsem eğer. 1834.
2: Alo.
1: Merhabalar, 1834 sevgiler.
2: Tamam Bey, nasılsınız?
1: Yani alo. İç güveysinden hallice diyeyim yani.
2: Tamam Bey, ben Gebze'den Erdoğan Aydın.
1: Nereden? Gebze'den.
2: Ben de, Gebze.
1: Tamam
2: Gebze'den.
1: Ben de bir yer anladım da hiç girmesek mi konuya diyecek nereden? Peki Gebze'den.
2: Evet, bir ara yine bir telefon bağlantısı olmuştu sizinle. Fakat sonunu getiremeden hat düştü ve öyle kalmıştı.
1: Hatta peki oradan devam edelim. Oradan kaldığı yerden devam edelim.
2: ben sizin seslendirme sanatınızdan falan bahsederken kapandı.
1: Beni överken.
2: Şöyle
1: evet,
2: söyleyeyim.
1: Doğrudur. Peki.
2: ama övgüyü hak ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Genelde hani böyle bağlantılarda insanlar bağlandığı zaman işte söylesiniz böylesiniz falan derler ya. Hı-hı. Yani bizimki de belki öyle gibi oluyor ama ben çok samimi yürekten söyleyeyim. Sizin seslendirme sanatınıza hayranım. Ayrıca nedir? Sizi ekranda gördüm. Şeyde TGRT ekranında. Fakat o ondan önce
1: kafanızda canlandırdığınız kişiyle ekrandaki kişi arasında çok
2: aynen
1: büyük fark öyle, olunca
2: aynen. Evet. Öyle onu çok ilginç şekilde yaşadım. Ekranda gördüğüm kişiyle kafamda canlandırdığım kişiyi hala tutturamadım.
1: Peki.
2: Nedense bilemiyorum. Öyle bir durum oldu. Şunu söyleyeyim, siz yapmış olduğunuz bu işte yani dinlediğim kadarıyla şeylerde nedir ekran başında diğer yorumcu arkadaşları işte radyodaki diğer arkadaşların çoğunluğunu dinlemeye çalışıyorum elinden geldiğince. Gördüğüm kadarıyla gerçekten Doğan Bey sanatını sanat olarak icra ediyorsunuz.
1: Abi beni bu geçelim mi? Başarılı. Beni geçelim mi? Çok teşekkür ediyorum sözlerinizden dolayı. Çok incesiniz, çok naziksiniz. Eksik olmayın. Siz de en iyi yani dinleyicisisiniz. Harikasınız siz de.
2: Bunu altyapı olarak söylemenin sebebi şu. Onu belirteyim. Yani size övgüden öte şu, genelde bütün futbol yorumcularının hani gelmesini istediğimiz seviye olarak görüyorum. Çünkü futbolumuzda futbol bir göz temaşası, bir zevk olayı. Yani keyifle seyredilmesi gereken bir şey. Fakat kaotik bir ortamda yürüyor bu genelde. Kaotik ortam sanki daha mı insanların hoşuna gidiyor bilemiyorum. Bundan çıkabilmesinin önünü açan bir kişi olarak görüyorum sizi. İnşallah diğer arkadaşlar da benzer çerçeve içerisinde olurlarsa daha büyük keyif alacak.
1: İnşallah.
2: Yoksa herkes kendi tuttuğu takım üzerinden yorumluyor. Doğal, ona da çok görmüyorum ama hakaret ve nedir aşağı çekici durumlar olmadığı müddetçe diğerlerinin hepsi gayet normal. Herkes kendi takımına bakacaktır. Tabii ki öyle olacaktır. Yani benim bir tek beklentim yani seyir olarak dinleyici olarak bu hakaretlerden dışarı kalınması, aşağılamalardan dışarı kalınması. Peki. Yoksa bütün eleştirilerin hepsi normal. Neyse sizi fazla meşgul etmesin. Özellikle görüşmek için ağırdım. O günkü görüşmeniz yarım kalmıştı onun için. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun. Var olun.
1: Sağ olun. Babam beni bu kadar övmedi Doğan abi diye yazmışlar. Para versem bu kadar övmez diye devam etmişler. Öyle devam ediyor. Adam çok konuştu ama hiçbir şey konuşmadı. Çok enteresan diye devam edenler olmuş öyle. Herkes herkesle ilgili yorum yapıyor, dinliyor, ediyor. Sağ olsunlar, zamanlarını harcıyorlar, en kıymetli şeyi bizimle beraber. Bir haftayı daha tamamladık. 34. haftayı da kısmet olursa bu akşam itibariyle başlatıyoruz. Asen Albayrak yönetiyor. Rize Spor Beşiktaş maçını saat 20'de başlayacak. Oğuzhan Aksu Karagümrük Alanya Spor maçında yarın saat 17'de. Gaziantep Başakşehir maçında Ömer Faruk Turtay. Saat 20'deki bir diğer karşılaşma Ümit Öztürk tarafından yönetilecek Samsun Spor Göztepe'yi ağırlayacak. Pazar günü Kayseri Spor Konya maçı 17'de. Saat 20'deki maçlar Fenerbahçe Eyüp'ü Mehmet Türkmen'le, Kasımpaşa Galatasaray'ı Adnan Deniz Kayatepe ile, Antalya Spor Kocaeli Spor'u Halil Umut Meler'le ve Trabzonspor Gençler Birliği maçı da saat 20'de Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek, yönetilmeye çalışılacak ya da idare edilecek tam olarak bilmiyorum. Ama bakacağız yani kiminin canının yanacağı, kiminin mutlu sonla ayrılacağı. 90 dakikaların takipçisi olacağız. Hani dedik ya kimi canının derdinde, kimi taht peşinde diye. Onaçu 22 golle gol krallığında lider. Şomuradov 21 golle takip ediyor. Talişka yok. Bu hafta sakatlığı dolayısıyla özel izinli olarak ülkesine gitmiş. 19 golle. Osimhen 15 golle 4. sırada yer alıyor gol krallığı konusunda. Asiste Asensio Fenerbahçe'den 13 asisti var. Zubkov 12 asistle Trabzon'dan takip ediyor. Barış Alper 12 asistle Galatasaray'da. Yunus da 11 asistle Galatasaray'da asist krallığında Asensio'nun takibini yapan oyuncular. Bunu da bilgilendirmiş olalım. Zaman doldu. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftanın başlangıcında saatler onu gösterdiğinde kısmetse tekrar buluşmak ümidiyle kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.
3: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
6: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
4: aşkına. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Reklam bitti.
10: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
11: Şimdi Miles & Smiles üyelik

0: Statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam bitti.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler, gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modrić önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama, yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu, ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
6: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
7: Ladies and gentlemen,

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Türkler geliyor, Cihan da geldi. Kulağıma bir hoş geldi şarkı aslında. Ben bu şarkıyı eleştirmek için sizlere dinletmek istedim ama Sinan Akçıl Türkler Geliyor şarkısı dün yayınlandı milli takımımız için. Tabii birçok isim de şarkı paylaşımı yaptı. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Siz mesela şarkıyı beğendiniz mi? Yani şey var ya, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Hani ben de şöyle çevirdim. Allah bu millete bir daha Milli Takım Marşı yazdırmasın mı acaba diye falan böyle. Oraya doğru evrilttim konuyu. Ya tabii çok da hakkını da yememek lazım. Alışkanlıklar dışına çıkınca insanlar bazı şeyleri kolay kolay da beğenemiyor. Yani herhangi bir şarkıcının zaten işte o 2000'ler, 2002 yılları arasındaki böyle Tarkan performansına ulaşması da çok mümkün gözükmüyor. Çünkü yani o dönem Tarkan'ın yaptığı albüm, Karma albümü sanırım hani Türk pop tarihinin en iyi albümüydü. En iyi şarkısı o zaman Kuzu Kuzu vardı Tarkan'ın o döneminde, ki hani Bir Oluruz Yolunda da zaten Karma albümündeki Taş şarkısından uyarlamaydı. Haliyle de hani Sinan Akçıl'ın şarkısının beğenilmemesi bana çok daha normal gelmedi. Şarkı çok kötü değil bence ama çıta da çok yüksekte be arkadaş yani. Toplum en azından uzun bir süre sonra tek bir konuda birleşti. Yani şarkıyı çok beğenmemiş insanlar. Belki beğenenler vardır. Yani müzik zevki sonuçta, zevkler, renkler tartışılmaz. Ben de şimdi kulaklıkla dinleyince böyle bir tık hani oğlum fena değilmiş gibi geldi nakarat kısmı. Şeye ben sevmiyorum aslında arkadaşlar yani. Bir karnavala gidiyorsunuz, bir futbol turnuvasına gidiyoruz. Eğlenmeye ve ülkemizi temsil etmeye gidiyoruz. Ama bizim marş yazanlar böyle mahalle kavgasına, meydan savaşına gidiyormuşuz hissiyatı uyandıracak şarkı sözlerini araya sıkıştırıyorlar. Tabii ki bir esere yani doğrudan hani kötü demek yani biraz acımasızlık gibi oluyor ama bu da çok kötü be abi. Olmamış yani, olmamış. Kimsenin böyle bir şeye bence ihtiyacı yoktu. Hani kimse böyle bir şey istemedi. Yani kendi kendilerine insanlar bir kampanya yürüttüler. İşte Sinan Akçıl yapsın da yapsın deyip durdular. Sinan abi de yaptı. Sonuçta ben de hani geçmişte de kendisini tanıyorum. Hani o yüzden çok da kendisine de yüklenmek istemiyorum ama daha ne kadar yükleyeceksin? Adamın içinden geçtin ya falan. Hani duru bir sesten ziyade biraz böyle bilgisayarlı bir ses dinliyormuşuz gibi hani. Çünkü hani Sinan Akçıl'ın da öyle dinlenmez bir sesi yok ama böyle seste çok fazla oynanma hissettim. Bu beni yordu dinlerken. Hani kısacası biraz böyle alelacele bir parça olmuş. Yani muhtemelen Tarkan kıyasından etkilenilmiş üzerinde çalışırken. Ama şu var tabii. Birincisi, Tarkan pop dünyasında Türkiye'nin en iyi sesi. İkincisi, Tarkan'ın yazdığı beste tamamen karnaval havasında. Yani bir turnuvaya gittiğinizi hissediyorsunuz. Cenge değil. Merhaba Derya Hanım. Arzu Hanım getiriyordu, alıyordu gazeteleri ama siz yenisiniz galiba. Anladım. Peki, peki. Görüşmek üzere. Sağ ol. Sürekli ben yayındayken bir şeyler oluyor. Geçen de İrfan 25 telefonla konuşa konuşa giriyor. Abi merhaba dedim yani. Yayın ya yani burası. Yani burada bir yayın var, insanlar da gidiyor. Ahmet Konaş dalıyor oradan. Diğer taraftan Doğan Öncel falan. Şimdi şey yaptırdım arkadaşlar kapıya. Bu potansı açtığımda, yani istedim, rica ettim daha doğrusu, yaptırdım derken kendim yaptırmışım gibi. Bu potansa bastığımda kapının üstünde kocaman on air yazacak yani, insana bağım diye dalmasın diye. Tabii gelsinler, işin esprisi ama böyle çok kapı sesleri falan oluyor, siz de rahatsız olmayın diye söylüyorum. Yani marşla ilgili konuşuyorduk bu arada, sapmayalım konuda. Bana biraz böyle futbolun heyecanına uygun sertlikte olması lazım yani. O ritimde olacak, ne bileyim, davullar olacak, korolar olacak, güçlü vurgular olacak, keskin geçişler olacak. Yani Mehter Marşı neden vardı mesela? Orduyu heyecanlandırmak için en önde böyle güm güm güm vururdu. Hani bugün tribünlerde amigolar davulu patlatırcasına çalarken üstünü başını yırtıyor adamlar yani. Askerlik yapan herkes de bilir. Hani o yürüyüşlerde söylenen marşla uygun adım sert yürüyüşü böyle senkronize olur. Mermi olup patlamak istersin. Bu şarkı biraz seçim şarkısı gibi olmuş. Yani sanki şarkının ortalarında bir aday çıkıp önümüzdeki seçime dair konuşma yapacakmış hissi veriyor bana. Yani işin sonunda dostlar, bu iş olmuyor işte ya. Dünyanın en iyi şarkısını yapsan da her daim maalesef benimsenmiş olanla kıyaslanacaksın yani. Bunun herhangi bir kaçarının olduğunu ben düşünmüyorum. Bir de bize özel de bir şey değil bu. Mesela hiç
O bir oluruz yolundaya girmiyorum bile. Mesela 16 senedir her turnuva şarkısı, ya kardeşim böyle şarkı mı olur? Bizim Vaka Vaka'mız vardı Shakira'dan, muazzamdı derlerdi. İşte 2012 mi? 2014. 2012 nereden çıktı? 2014'te Pitbull'la Jennifer Lopez'e yaptırdılar. Ellerinde falan patlayınca, aa olmadı biz yine Shakira'ya falan dönelim dediler. O da bir la la la şarkısı çıkardı. Bu turnuvada da aynısı oldu. Yani açıklanan ilk şarkıya gelen tepkilerden sonra kadını kaç yıl sonra çağırdılar. Ya sen gel bize bir Dünya Kupası şarkısı daha yap. Adı da Dayı Dayı olsun dediler. Milli takım şarkısını kim yazacak? Size soruyorum. Bana göre kimse yazmayacak. Çünkü yazılan tuttu. Birden fazla yazılırsa hiçbiri tutmayacağı için yine Tarkan'a gidilecek. Tarkan da 24 yıl sonra aynı düzeyde iş çıkaramayacak elbette. Yine eskisi özlenilecek. Bir şey benim sendiyse, kimliğin, benliğin bir parçası olduysa onu maalesef yeniden şekillendiremiyorsunuz. Hoş geldiniz tekrar, sefalar getirdiniz. Şarkı çok kötü, tamam demiş. Ne demiş? Siyasi mi olmuş diyor. Yo, bence çok siyasilik bir şey yok ya. Neye takıldın şarkıda siyasi olarak? Biz doğallığı seviyoruz abi. Sen yayın yaparken de arkadan Ahmet Konanç falan girdiği zaman sıkıntı yok bizim için. İyi, iyi, tamam, süper o zaman. Öyleyse bir problem yok. Hüseyin Mecit, hoş geldin, sefalar getirdin diyor. Şarkıyı dinlediğimde kılınç alıp sokağa fırlayasım geldi demiş. Senan Akçıl'ın sesi fena olmasın diyor. Şarkı iyi fena değil de demiş, ses kötü demiş. Yani çok bence yani dinlenilebilir ya. Dinlenilebilir. Emrullah Tacer yazmış. Selam olsun. En can alıcı soruyu sormak istiyorum. Galatasaraylı oyuncular dün röportaj verdi. İlk merak edip baktığın kimdi? Benim Icardi. Senin de kesin Icardi'dir demiş. Şimdi şampiyonluktan sonra işte televizyon kanalları, radyo programları, YouTube kanalları takıma giderler. İşte oyuncu isterler. Takım da bakar işte bazı kanallara. Yani şöyle söyleyeyim, az izlenen kanallara biraz böyle yedek oyuncuları falan verirler, tamam mı? Orta halli oyunculara bir tık daha böyle ulusal yayın yapan televizyon kanallarına verirler. İşte Icardi gibi, Osimhen gibi isimleri de alırlar. Kendileri röportaj yaparlar. Katıldan para kazanmak için bence gayet de mantıklı yani. Evet, dün baktım, hepsine baktım ya. Saray'ı gördüm. Eren Elmalı'nın bir ehliyet muhabbeti vardı. Kendisi hiç araba kullanmadığı için sürekli ya Eren'in ehliyeti yok mu diyorlardı. O da benim ehliyetim var. Sadece yardımcımdan destek alıyorum. İstanbul'da araba kullanmak zor deniliyordu. Icardi'ye baktım. Osimhen'e de baktım. Hepsine baktım söylediğin gibi. Tarkan çıtayı öyle bir yere koydu ki ne yapsalar beğenilmez artık. Vallahi öyle işte. Ben de ondan bahsediyorum. Yani çıta çok yükseldi. Semih Cenk yapmış. Nakaratı paylaşmışlar. Dinlemeyenler için tavsiye ederim demiş. Bakayım mı bir? Ona da bakayım ya. Şeye döndü işte. Yani lig falan bitince şey gibi hissettim bugün kendimi ya. Böyle okulun son günüdür. Dersler falan bitmiştir, sınavlar bitmiştir. Lisenin son senesindesindir falan böyle. Veya ilkokul için söylüyorum. Herkes liseye gidememiştir belki. Hadi üniversiteye gidenleri de ekleyelim. Üniversitede zaten hep rahatsın da o liseden bahsedeyim. Dersler boştur böyle, arkadaşlarınla oturursun. Geyik yaparsın ya. Ben de bugün sanki böyle geyik yapıyormuşum hissiyatı var. Lig bitti. Yani şampiyonluk kutlaması var bugün Galatasaray'ın. Milli takım maçları da açıklanınca ben de böyle sizlerle paylaşmak istedim. Semih Cenk. Bakayım nasılmış Semih Cenk'in. Sadece nakaratı paylaşıldıysa çok bir şey söyleyemeyiz ya. Bakayım bir şöyle. Açamadım.

birazcık daha böyle kulağıma hoş geldi sanki. Bilemedim. Bir hepsini dinledikten sonra kararını vermek lazım. Evet, nakarat kısmı biraz daha böyle kulağa daha hoş geliyor gibi. Abi Tarkan dedin az önce, önümden Tarkan dinleyen birisi geçti demiş. Selam olsun arkadaşlar, dostlar. Biz zaten 30 senede bir gidiyoruz. Tarkan'dan devam edelim bence milli takım şarkımıza demiş. Ferhat Gürses mesajını atmış. Sen yayınlarını 2-3 saat yapsana diyor Özgür. Sağ ol Özgür, teşekkür ediyorum, eksik olma. Sezen Aksu yapsın bir şarkı, olmaz mı demiş. Bu şarkı olmamış diyor. Semih Cenk'inki fena değil gibi. Ya ben şey diyeyim. Az önce de söyledim, hani bu bir Cenk'e, bir savaşa gitme ruh halinden çıkmaya çalışıyorum. Hani sonuçta burası bir festival, bir eğlence, bir futbol organizasyonu. Bir şenlik havasında, yani bir karnaval havasında şarkılar yazılması tarafındayım. Biz zaten hepimiz yani Türk'üz, o milliyetçiliğimiz hepimizin içinde var. Ama hani bir anda böyle oyuncularımızı da gaza getirebilecek. Hem oyuncular gaza gelecek ama öyle Cenk'le savaşla falan değil. Biraz daha böyle bu işin eğlence olduğunu düşünerek. Biraz daha böyle diğer insanları da, dinleyenleri de eğlendirecek şarkı tarafındayım. Semih Cenk'in ki ya orada da bir kanman vardı sanki, değil mi, şarkının sözlerinin içinde. Ama Sinan Akçıl'dan daha bir tık böyle kulağıma hoş geldi, bilemedim. Demiş Semih Cenk diyor, savaş müziği Turan ordusu diyecek bekledim. Ne takımımızın şarkısı bu olsa daha iyi olur. Cihan Bey kolay gelsin. Ayten Alpman memleketim şarkısı daha güzel, ondan başka şarkı çalmasalar iyi olur demiş. Benim favori şarkım bu diyor. Geliyoruz milli takım. Kim Allah aşkına? Şey de var, Yılmaz Morgül'ün falan da vardı, inanılmaz. Bu ciddi bir şey mi bu? Dur bakayım.

Evet evet bunu dinlemiştim, gördüm, bütün oyuncuları tek tek söylüyorlar. Yani bu böyle işte Tarkan'ın şarkısı gibi nesilden nesile hitap etmesi gereken bir şarkı olması lazım. Ya zevkler ve renkler, kimisi rapten hoşlanır, senin şimdi attığın şarkıyı ister. Kimisi yapay zekalı şarkıları ister. Kimisi işte Sinan Akçıl'dan hoşlanır. Kimisi de Tarkan'dan vazgeçemez. Abi bırak şimdi milli takım şarkısını. Dur bırakamam, bırakamam. Montella Fenerbahçe'ye geliyor mu? Gelmesin sakın, öyle bir hata yapmasın diyor. Neden? Mesela Montella öyle takıntılı bir adam değil. Aksine yani elindekilerden iyi verim almayı başaran bir adam. Hani keyfinden de çok böyle santraforsuz oynamıyor. Bir çözüm buldu milli takım için. Onunla da devam ediyor yani. Mesela aynı formasyonu üçlüye geçiş, beşliye dönüş, beklerle oyun kurma falan böyle. Bazen kanat merkez değişimleri gibi farklı farklı şeyler de izliyoruz. Yapıyor yani adamcağız bunları. Bence kötü hoca değil ya. Hani sonuçta Dünya Kupası'na götürdü bizi. Tam bir şampiyon hocası. İşte Fiorentina'yla sonra kim çalıştırmıştı başka? İspanya'da bir takımı daha çalıştırdı. Ya yani yine milli takımımızda ya elindeki kadroya göre bence çok iyi iş yaptı. Adana Demirspor var. Onu da unutmayalım mesela. Adana Demirspor 4. yaptığı sezonda. Yani uzun maraton için iyi sınavlar verdi. Adam milli takımı Dünya Kupası'na götürdü mesela. Yok. Montella'yı gören var mı? Başka teknik direktör olsa her gün televizyonda şöyle yaptık da böyle yaptık. İşte Kerem bunu istemiyordu. Barış şunu istiyordu. Biz hepimiz birleştik. El eleyiz, kol kalayız falan mı? Yok. Adam götürdü milli takımı. Hiç ben görmüyorum. Ne televizyon kanalında ne bir yerde. Hiçbir röportaj falan da kabul etmiyor. Çok böyle acımasızca da eleştirmek istemiyorum. Hani sonuçta altıncı jenerasyon dediğimiz bu kadronun benzeri. Yani tamam hepsi tamı tamını yoktu ama yani Steffen Kuntz döneminde de vardı. Ne elde etti? Hiçbir şey. En azından biz Montella ile Dünya Kupası'na gitmiş olduk. Ajdar yapsın ortalık yıkılır demiş. Ajdar Edremit Belediyesi'ne bir tweet atmış. Gerçek mi o, yalan mı bilmiyorum tabii ama önüme düştü. Time'da böyle sosyal medyada gezerken. İşte Edremit Belediyesi'ne geliyorum işte bir istekte bulunmuş. Belediyede gelirken bilgi...

Verirseniz belediyeyi kapatalım tarzı bir şey yazmış. Edremit Belediyesi biraz böyle sosyal medya dilini iyi kullanan bir belediye. Yani belediyelerin de böyle esprili gönderiler paylaşması hoşuma gidiyor işin açıkçası. Nasıl bir Fenerbahçe düşmanlığı içindeysen Arda'dan sonra sesi kıstın ya. F nokta bulut. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak, senin içinde kötülük var. Bence sen kötü bir insansın. Ben kimseye bunu, yani yayınlarımda işte 2011-2013'ten beri yapıyoruz, hiç kimseye söylemedim ama iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum. İroni yaptıysan ben özür dilerim. Ama yani hiç inanır mısın? Aklıma öyle bir şey gelmedi. Yani milli takım oyuncuları, bütün oyuncular bizim için bir. Ben şarkıyı bildiğim için çok uzun. Bütün oyuncuları tek tek söylüyor. Yani zaten girişte de 4 dakikalık, 3 dakikalık bir şey dinlettik. Ardından Semicenk. Hatta zaten 1 saatlik süre var ya, yani 5 dakika bir de onu dinlemeyin istedim. Rap bir şarkı bütün oyuncular için. Özel özel isimlerini sayıyor. Ama kırdın beni ya. Vallahi üzdün. Arda'dan sonra bir sesi kıstın. Tamam, öyle olsun peki. Sinan Akçıl yerine spor bakanı söylese kulağa daha hoş gelebilir. Coşkuyu çok iyi veriyor. Ya siz var ya, Serhat Gülse, evet yani bence de coşkulu söylemişti. Galatasaray'ın şeyinde açılışını söylüyorsun değil mi? Oraya bir gönderme yaptın. Peki. Kardeşim şans var, şans demiş. Dünya Kupası'na şans sayesinde gittik. Montella hiçbir şey yapmadı takıma diyor. Ya evet, yani şans tabii ki var ama yani sadece şansa Dünya Kupası'na gidemezsin ya. Hani kadromuzda mesela iki tane süperstar var, doğru. Ama bu oyun mesela iki kişiyle oynanmıyor ki. Milli takımda sistem kurmak zordur. Her maç, yani her zaman da maç olmuyor biliyorsunuz, hani böyle şey gibi de değil, ligler gibi de değil. Ara ara gidip geliyorlar. Hem böyle taktik yerleştirmek zordur, hem de oyuncuların bence birbirine alışması zordur. Yani bu adam Türkiye milli takımına ister beğenin bence, ister beğenmeyin, bir sistem getirtti ve bu sistemi getirirken de hani bazı oyuncuların açıkçası verimini de düşürdü. Bunu kabul ediyorum. Bazı oyunculardan iyi verim alamadı ama buna rağmen kazanan bir takım yarattı ya. Kazanmak önemli değil mi? Kazanıyorsun sonuçta ya. Geçelim artık şarkıları demiş. Bizim çocuklar Mustafa Sandal Tarkan'dan daha iyi demiş. Ha, o da fena değil. Biliyorum o şarkıyı. Şey de var mesela, o Ülker'in yaptığı bir şarkı vardı Avrupa Kupası'na giderken. O da güzel şarkıdır. Onu da dinlerim mesela. Zaten Tarkan da Bir Oluruz Yolundayı Pepsi reklamı için yapmıştı biliyor musun? Oradan geldi, çattı falan, döndü bize. Tarkan'a şöyle güzel bir para verirsek yenisini de yapar mı acaba? Gönlünden kopmuyor herhalde yani, bilemedim tabii. İşin espri kısmındayız. Ugandalı dans grubu, bu nasıl cihan demiş. Ha, bu bütün milli takımlara yapılan marş. Bunu da biliyorum. Bu daha biraz coşkulu.

evet evet, bak bu biraz daha coşkulu. Dedin de söylediğin gibi, evet gerçekten olabilir ya, hepsine bakıyoruz. Hepsi, hangisi hoşumuza giderse, bunlardan ziyade milli takımımız umarım Dünya Kupası'nda başarılı olur. Böyle yani artık o istediğimiz futbolu görürüz. Çocuklar da orada keyif alır bu işten, yaptıkları işten oynarken. Siz savaş havası deyince şimdi hepsi savaş havasında gibi geliyor demiş. Ya böyle hissettim, ne bileyim yani. Bizde o var, onu yapıyoruz yani. Şarkıların hepsinin içinde onu koyacaklar, kaçarı yok. Sinan Akçıl güzel olmuş, tekrar dinleyince dili oturuyor demiş. Bence güzel marşlar olmuş diyor, değil mi? Yani şey, en azından böyle çok kötü diyebileceğimiz, yerin dibine sokacağımız bir eser yok. 2-3 kez falan dinleyince böyle biraz böyle kulağa hoş geliyor. Ya işte bu dinlenebilir falan diyorsun. Çok da sıkıntıya sokmuyor. Cihan selamlar. Milli takım iyi güzel hoş da bizim takımın başına kim gelecek demiş. Sizin takım? Sizin takım? Bakayım sizin takım kim vallahi, onu söylersen hemen söyleyeyim. Çünkü hiç hangi takımda olduğunu göremiyorum şu an. İstanbul'dan Sezgin Erdal... Sezgin Erdal, Adalı'nın açıklamasını okudum mu? Orkun'a 100 milyon verseler vermem diyor. Hiç inandırıcı gelmedi. Bence kulübün hissesinden bile verir. Yeter ki 100 milyon gelsin demiş. Ya işte bence de verir. Ya zaten kulübün 200 milyona, dikili taştan 200 milyon falan gelecekti. Daha o para gelmeden 150'sini kaybettiler paranın. Nerede bu paranın 150'si? Muamma. Yani 100 gelirse Orkun Kökçü'yü bir dakika görmeden... satarlar. Ha, Sergen Yalçın'dan Şenol Güneş'ten bahsetmişsin. Az önceki dinleyenimiz. Vallahi onu istiyorsun, anladım. Kim gelsin derken Şenol Hoca'yı istemişsin. Beşiktaşlısın. Bilmiyorum ki ya. Yani Beşiktaş çok daha iyi hocalara layık değil mi? Evet, Şenol Hocama da gerçekten saygım sonsuz, başarılı oldu, doğrudur. Ama sonradan bir daha gelmedi. Yani olmadı yani, hikaye de bitti. Bir daha denemeye gerek var mı aynı hikayeyi, bilemiyorum. Hani gelirse yanına böyle özellikle Beşiktaş kökenli bir yardımcı da bulunması lazım diye düşünüyorum. Bence Sergen Hoca ikinci perdeyi de indirmiş durumda. Yani Samet Aybaba gibi, yani Rıza Çalımbay gibi, Ertuğrul Hoca gibi, geçmişte, daha da geçmişte benden daha iyi hatırlayanlar vardır, Rasim Kara gibi. Onlarda da son perde indi ve kapandı. Bence Sergen Yalçın'da da son perde kapandı. Bir daha açılmamak üzere. Ben olsaydım ya oralarda bir yerlerde, ki yokuz tabii de, getirirdim Razvan Lucescu'yu, getirirdim Thomas Rice'ı. Gerçekten bu çocukları iyi. Şenol Hoca da gelsin. Mesela şey diyorlar, yaşından falan dem vuruyorlar hocanın, ama hoca gerçekten yani 80 yaşında da takım çalıştıran isimler var ki Şenol Hoca'nın kafa da zehir gibidir yani, kimse merak etmesin. Adam yayla adamı, böyle televizyonun karşısına geçip lak lak oturan bir adam değil, yaylalarda falan gezer. Evet yani Beşiktaş tarihini kazıdığı o iki şampiyonluk var. Yani yine o görkemli Avrupa geceleri var. Her zaman bence de saygıyla anılacak. Ben de işte aslında istemezken, saygıda kusursuzluk etmeyerek bunu söylemeye çalışıyorum. Ama futbolun geldiği bu inanılmaz hızlı ve dinamik noktada, hani sadece böyle nostaljiye sığınıp geçmişin kredisiyle de bugün ipotek altına alma devri bence sona ermesi lazım. Denendi işte. Yani Sergen Yalçın'da denendi. Bence artık bu bir seçenek olmamalı. Bilmiyorum, Beşiktaşlara sormak lazım. Onlar istiyorsa tabii ki de gelsin. Bunun üstüne milli takım şarkısı tanımam demiş. Vallahi... Çok fazla şarkı var. Yılmaz Morgül'ün milli takım şarkısını bize göndermişsin. Ya eski dönemler, o zamanın teknolojisi vesaire. Belki o zaman da dinlenmiştir. Asıl beklenen Tarkan. Bakalım nasıl bir şarkı çıkartacak. Çıkartacak mı ki? Onun şeyini yaptım mı? Ben kaçırdım. Ya onun bilgisini verdi mi? İşte ben 2026 için bir şarkı çıkaracağım, beklemede kalın falan. Ben hiç dediğini duymadım. Yani. Önüme falan düşmedi. Bolu'dan Vedat, marş dediğin öyle her oyuncunun ismi sayılmaz. Takım olarak ruh kaybolur. İyi yayınlar demiş. Katılıyorum. Yani isimsiz. Çünkü sonuçta sonradan dahil olanlar falan var. Evet, kadro belli ama isim falan sayınca onu da şey yapmak için ya, betimlemek için yani. Daha kolay okunsun diye herhalde, daha kulağa hoş dinlensin diye yapıyorlar. Ama ben de isim sayılan marşları sevmiyorum. Ama az önceki mesela... En son çaldığım var ya, isimli söylenen. O sanki böyle dinamik gibiydi. İş yapar yani, argo tabirle.
Bence Tarkan'ın Arar Buluruz izini hala dillere pelesenk olmuş. Milli takımla özdeşleşmiş bir marştı. Keşke Kıraç'a verselerdi bu görevi. Ben Galatasaraylı olsam Kıraç'ın Fenerbahçe için 100. yıl marşı gibi güzel bir şeyi çıkartırdı demiş. Güzel değil mi o Kıraç'ın 100. yıl marşı? Ya kimseye bir şey verdikleri yok aslında. Ya sanatçılar, ben diyor milli takım şarkısı yapacağım. Türk halkına bunu sunuyorlar. İşte beğenenler de dinliyor. Beğenmeyen de yine bir şekilde PR'ını yapıyor. Yani çıkaran herkes bir şekilde kendi reklamını yapmış oluyor. Biz Radyo Gol ailesi olarak bir şarkı çıkaralım. Bunu da paylaşalım. İyi, kötü. Yani bir şekilde onun PR'ı yapılacak. Ya yani kötü de yapsan kötüsün diye konuşulacak. İyi de yapsan işte daha çok dinlenilecek vesaire. Kardeşim Montella ne yapmış? Maçtan maça hiçbir kanadı oynatamıyor ki bu Montella sevdanızı da anlayamıyorum. Getirin Fatih Hoca'yı, bakın görün milli takım nasıl uçuyor. Valla Hikmet, ya Fatih Terim sevgimi kimse sorgulayamaz. Ben Fatih Hoca'yı çok seviyorum ama artık ya Fatih Hoca artık böyle sportif direktör falan olacak noktada. İyi de gidiyor ya, iş

İyi giderken niye birinin ayağına takoz koyuyoruz ya? Bir de yani kanatların verimli kullanılması da bence maçtan maça değişiyor. Mesela Kenan Yıldız önceki Avrupa Şampiyonası'nda bence iyi bir performans göstermedi. Yani felaket diyebileceğimiz bir performans gösterdi. Çünkü bu adam hızlı mesela, teknik, driblingi de yüksek, şutları da iyi bir kanat oyuncusu. Sen bunu 4-6-0'da oynatınca kanattan oyunu yönetmeye çalışıyor ve zor oluyor. Bu da bir alışkanlık istiyor. Belki senin o zamanlardaki oynanan futbol daha çok zihninde kalmıştır. Ha, Kenan tabii o sırada da Juventus tarafında işte iyi işler yapan, işte potansiyeli yüksek, ne derler, böyle spektaküler hareketler, nasıl bir tabirse başka tabir aklıma gelmedi. Hani böyle edit yapılsın diye hareketler yaparlar ya, o tarz hareketleri yapan bir futbolcu oldu. Hem Juventus'a hem Türkiye'nin sistemini iyice böyle gözden geçirdikten sonra uçuşa geçmeye başladı. Ben katılmıyorum maalesef, sana katılamayacağım. Genelde böyle ortak bir noktada buluşuyorduk ama yani Kenan'ın falan böyle yine dar alandaki becerileri yüksek. Yani diğer tarafta Barış da oynayınca, o da milli takımda istatistik olarak kötü ama o da yıpratıyor falan böyle. Kanatlardan iyi iş yapıyor milli takım. Keşke Tarkan zamanı gibi herkes mutlu mesut olsa. O da ayrı bir konu zaten demiş. Vardır be, o zaman da sıkıntılar vardır, öyle deme. Şimdi hep geçmişe duyulan özlemden dolayı insanlar öyle söylüyor ama sıkıntılar her zaman olacak, insanoğlu var oldukça. Mustafa Yıldız Doğan yapmalı şahsen demiş. Kör düğün mesajını atmış. Abi bu bizim Galatasaray'ın şampiyonluktan sonraki kutlamaları, sevinçleri her yıl biraz daha mı az oluyor, yoksa bana mı öyle geliyor demiş. Öyle bir tık daha şey yani. Mesela 4 yıldır şampiyon olmadığını düşün, bu sene şampiyon olduğunu düşün. Uzun günler kutlayacaksın. 4. yılda şimdi üst üste şampiyon olunca böyle bir tık, evet yani kutlamalarda azalma hissiyatını görüyorsun. Haber sitelerinde falan da çok fazla da yer verilmiyor. Şu an tabii bir de milli takım olayı var. Bilemedim yani, belki bize öyle geliyordur. Yani biz sporun içindeyiz ya, belki sürekli yani takip ediyoruz ya, bize öyle geliyor da olabilir. Belki başkasına sorsan ya ne alakası var, aynı coşkuyla kutluyoruz da derler. Ne oldu, Dua Lipa gelmiyor mu bugün? Şu an kahkaha atıyorum ya demiş. Abi Fransa diyor. Fransa ne? Anlamadım. Yapay zekaya marş yaptırmak lazım. Malum yapay zeka şarkıları tutuyor. Bolu'dan Vedat atmış. Vallahi Vedat, Sinan Akçıl'ınkinde sanki böyle yapay zeka dokunuşları var gibi duruyor. Ne diyorsun? Bir taraftan da Yunus'a bakmaya çalışıyorum. Onunla da bağlantı yapacaktık 12.40'da. Yani Sinan Akçıl'ın parçasında böyle yapay zekadan dokunuşlar var gibi. Hani öyle hızlı söylediği yerler, hızlı konuştuğu dönemlerde sanki araya böyle ufaktan böyle bir bilgisayar dokunuşları gelmiş gibi gözüküyor. Neler var? Kardeşim dilini eşek arası soksun. Ne Fatih Terim'i, adam torun seviyor demiş. Ya evet yani Fatih hocam iyidir. Yani Galatasaray'ın efsanesidir. Gerçekten çok da nazik bir insan, hem eşi hem kendisi. Biz eski dönemlerde, stajyer olduğum dönemlerde röportaja davet etmiştik. Ya o da, ben çok erken saatte yayın yapıyorsunuz. Ben hani çok röportaj yapmıyorum ama bant alırsanız gelirim demişti. O zaman da gerçekten bomba etkisi yaratmıştı. Tamam hocam dedik, biz canlı yayın aracıyla sizin evinize gelelim. Ev dediğin de saray ya. Bunu anlatmışımdır önceden yani. Fatih hocam geldi gayet güzel. Eşi bize kurabiye falan ikram etti. Orada röportajı yapmıştık. Çok da dinlenmişti işin aksine. Ne uğraşmıştık ama ya o dönem. Ya Fatih hocaya adeta yapışmıştım. Ne kadar tanıdığı varsa. Tabii ben de stajyerim. İşi de kapmaya çalışacağım, tamam mı? Fatih Terim'in röportajı yaptım mı zaten iş bitti. Yani şu an bile hocaya ulaşmaya çalış, ulaşamazsın. Ama hocam evet ya. Bodrum'da çileklerini falan yetiştirsin. Yine İstanbul Tarabya'da evinde çocuklarıyla otursun. Türk futboluna her zaman değer verecektir. Yani FIFA'da zaten UEFA'da da bir göreve başladı. Yeni bir görevi var. Orada dünya futboluna katkılarını sunmaya devam etsin. Ama hocalık işi sanki bilmiyorum. O da biraz askıya aldı galiba. Abi lig bitti, milli maçlar geliyor. Biz Galatasaray taraftarı şimdi Okan Hoca'yı eleştiremeyecek miyiz? Kendimi büyük bir boşlukta hissediyorum demiş. Yok. Şu an şeyler var, transfer dedikoduları var. Mesela John Duran
olayı var. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a geliyormuş John Duran. Bilmiyorum Galatasaraylı taraftarlar John Duran'ın gelmesini ister mi? Zenit'te bir paylaşım yaptı. Adı Galatasaraylı geçiyor ve John Duran iki gündür İstanbul'da. Zenit'te hemen bu iddialar çıkınca açıklama yaptı. Özel bir izin aldı dedi.

0: lisi olması, Da Vinci Suicide'i beğenmesi falan. Ama bana sorarsanız yani Osimhen ve Icardi gibi aidiyeti yüksek iki oyuncudan sonra John Duran gibi böyle zıt profilde bir oyuncuyu transfer etmek çok mantıklı olmaz. Yani yönetilmesi çok zor bir oyuncu olduğundan ikinci böyle bir Zaniolo vakası olur diye böyle söylüyorum. Yani Icardi gibi, yani Icardi Paris'ten sonra Inter Paris arası böyle bir futbolu bırakma evreleri var ya, bırakma dediğim yani performansı düşme evresi. Icardi gibi futbola dönerse John Duran, o da şu an bence performansının düşme evresinde, iş yapar ama yani an itibariyle futbola odaklanması da çok böyle mümkün değil gibi gözükmüyor. Zenit'te bir maça falan çıktı galiba 11'de, o da işte lig devam ederken 10 hafta önce 12 hafta önce falandı. Diğer haftalarda oyuna bile girememiş yedekten, öyle düşünün. İşte vatandaşı Sanchez'e de Galatasaray'a gelmek istediğini belirtmiş. Duyduk bunları. Ben de gelmemesi için elimden geleni yapıyorum falan. Ya hiçbir şekilde aidiyet duygusu yok. Tam böyle yarı yolda bırakacak oyuncu profili var. Hiçbir şekilde alınması taraftarı değilim, ben açık olayım. Gamsız, değişik bir futbolcu. Bu oyuncunun futbol oynamak gibi bir derdi yok. Derdi olsaydı Fenerbahçe'de elinden geleni yapardı. Yani mis gibi kulüptesin. Üstüne üstlük dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyorsun. Taraftar desen taraftar var. Sen ne yaptın? Yani herhangi bir takımı Avrupa'da yer almayan saçma sapan ve amaçsız Rus ligine gidiyorsun. Kaliteli ama yeteneklerini ziyan eden bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. Ben John Duran'ı Cihandişli olarak istemiyorum arkadaşlar, dostlar. İsteyene de bir şey söyleyemem. Yunus selamlar, hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Ya milli takım marşlarıyla girdik. Dünya Kupası için hem Sinan Akçıl yazmış hem Semih Cenk'in nakarat kısmı yayınlanmış. Önceki parçalardan uyarlananlar var. Sen dinleme şansın oldu mu bilmiyorum. Beğendin mi şarkıyı? Öncelikle bununla başlayayım.
1: Yani dinledim. Hem Semih Cenk'in şarkısının nakaratını hem de aynı şekilde Sinan Akçıl'ın yaptığı şarkıyı. Şimdi Sinan Akçıl bayağıdır bu konuda çok iddialıydı. Hatta işte hepimizin aslında en çok kullandığı marş olan hani Bir Oluruz Yolunda Tarkan'dan daha iyi bir şey yapacağını hani söylemişti. Hatta Tarkan Almanya dönüşünde İstanbul konserleri için bir röportaj verdiğini havalimanında gerek var mı çok emin değilim dediğinde sanatçı hemen ona karşılık olarak hani Tarkan'la dahi polemiğe girmek istedi. Hani gerek var diye bir paylaşım yapmıştı. Benim gördüğüm hani yani Türkler geliyor marşı çok güzel, yani slogan olarak da güzel ama hani evet biz zaten artık oradayız, orada ne yapacağımıza dair belki daha çok vurgu yapacak diye. Hani işte Tarkan'ın örneğin işte şarkıda hadi al gel bu kupalar bayram olsun gibi bir göndermesi vesaire yok. Bence hani çok iyi bir şarkı olmamış. Zaten kısıtlı da bir zaman var. Hani bu şarkıyı hani benimseyip şimdi baktığımda mesela Yer Gök İnlesin vesaire 2008'de çok daha önce çıkmıştı. Hani bir aylık bir zaman var. Hani çok böyle beğendiğimiz bir şarkı aslında. Şimdi sanatçılı insanlar farklı yorumluyorlar. Buna hani değinmek lazım. Sanatçıl aslında fazlasıyla aynı okuldan mezun. Sanatçıl çok başka bir yol çizmiş kendisine. Daha pop şarkıcısı. Hani belki daha yakışıklı olduğu için, daha görünür olduğu için hani insanlar belki müzikal yönünü zayıf kabul ediyorlar ama hani gerçekten Türkiye'nin en iyi prodüktörlerinden birisi. Birçok şarkının altında işte Hadise'nin Düm Tek Tek gibi Eurovision'da bize derece yaptığı şarkıların altında imzası var. Çok iyi bir müzisyen. Kendi söylediği zaman sadece çok iyi sonuçlar alamayabiliyor. Yani milli takım için kim ne yapıyorsa teşekkür etmek lazım. Sonuçta emek vermiş durumda ama kesinlikle. Sosyal medyada da benim de naçizane fikrim çok iyi bir maç olmadığı yönünde.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, az önce John Duran'la ilgili konuştuk. İstanbul'da olduğu söylentileri var. Ama ondan önce sen Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğin için sormak istiyorum. Çünkü saat başından beri Fenerbahçe'ye hiç giremedik. Aziz Yıldırım göreve gelirse yarım kalan işlerini bitirecekmiş. Öyle söyleniyor. Sende bilgiler var mı? İşte tesisleri yenileme, modernletme başlatacakmış. Yine statta bir hamleleri olacakmış Aziz Yıldırım'ın. Yeni kaynaklarda getireceği söyleniyor. 200 milyonun dışında işte Kenan Evren Lisesi arasında yapılacak projelerde kulübe önemli bir gelir kaynağı oluşturmayı düşünüyormuş. Sen ne diyorsun bu konuyla alakalı olarak? Yine Hakan Safi tarafında adaylıktan çekildiği iddiaları vardı ama herhalde o iddialar yalanlandı.
1: Yani şimdi Aziz Yıldırım'la alakalı stat projesi zaten aslında tamamen Nihat Özbağ'a emanet. Çünkü daha önce de Aziz Yıldırım bütün yönetim listelerinde Nihat Bey'i, Nihat Özbağ'ı net bir şekilde bu işin içinde tutuyordu. Aynı şekilde şimdi Nihat Özdemir'in oğlu da hani bu listeye dahil oluyor. İki inşaat sektörü devi, iki tane hani gerçekten bu işi iyi bilen insanlar. İşte

0: kamployu yapan bir hani Nihat Özdemir grubundan bahsediyoruz. Saraçoğlu'nu aynı şekilde statta maçlar oynanmaya devam ederken tadilatını yapacaklarını ve kontenjanı genişleteceklerini söylüyorlar. Bence bu çok önemli. Çünkü hani stadyum belli bir süre kapalı kalacaksa ve ikinci dönem maçları içeride oynamak vesaire istenecekse ki Ali Koç döneminde bunlar gündeme geldi. Çok gerçekçi değil. Kimse şampiyonluk yarışındaki bir takımın ikinci dönem tüm maçlarını kendi evinde oynamasını vesaire kabul etmez. Hakkıdır da kabul etmemek. Bu nedenle maçların oynanıyorken stadyumun genişletilmesi çok çok önemli. Kenan Evren Lisesi adaylısı Aziz Bey'in bir önceki adaylık hatta iki önceki adaylık sürecinden beri çok gündemde olan bir durum. Fenerbahçe'nin orada projeleri devam ettirebilmesi vesaire çok önemli. Buraya kaynak yaratabilmesi. Şimdi Aziz Yıldırım'ın net bir şekilde Fenerbahçe için kullanabileceği 100-120 milyon euro adası bir yılda hibe edeceği para olduğu söyleniyor. Çok büyük bir para gerçekten ama diğer tarafta Hakan Safi de zaten bu paraları vermeye hazır ve zaten Kerem Aktürkoğlu transferinde bu paraları cömertçe harcayabildiğini gördük. Aziz Yıldırım kendisi listesine Aziz Yıldırım'dan özür diliyorum Hakan Safi'den daha zengin 5 insanı konumlandıracağı söyleniyordu. Dün burada ilk isimlerden birisi sosyal medyada düştü. Türkiye'nin en büyük 7. zengini, enerji sektörü devi bir ismi Aziz Yıldırım kendi yönetim kurulu listesine kattı. Forbes'ta Türkiye'nin en büyük 7. zengini konumunda. Çok çok tabii değerli. Burada Hakan Safi'nin cömert bir tutumda olması Aziz Yıldırım'ın da cömert bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Şimdi belki Hakan Bey seçime birkaç hafta kala isimler açıklayacak. İşte Leao konuşuluyor mesela örneğin. Darwin Nunez konuşuluyor. Ama Aziz Yıldırım'ın bu konudaki tutumu kendine açıklaması şu. Ben seçimden sonra açıklayacağım diyor. Ben bu tarz arazi durumlarıyla ilgili işte Maltepe projesiyle alakalı vesaire. Şimdi gelen bir yılına geliyor. Bunu unutmamak lazım. Fenerbahçe'de 2007'de kongre tekrar var. Olağan kongre var. Ben Aziz Yıldırım'ın bir önceki seçim sürecinde yaptığı açıklaması gibi yine Bursa'da yapmıştı. Basın toplantısında da yinelemişti bu açıklamasını. Ana hedefinin ligde gelip şampiyonluk olacağını düşünüyorum. Bu tarz projeler yani her zaman şampiyonlukla beraber daha değerli hale geliyor. İşte Galatasaray'ın şu an Aslantepe projesi ya da Galatasaray Kafe projesi şampiyonluk olduğu için değerli. Yoksa Ali Koç da maddi olarak gelip yaptıklarını anlattı ama şampiyonlukla özleşmediği zaman çok bir anlamı olmuyor. Sadece Aziz Yıldırım ve Hakan Safi tarafıyla alakalı şunu söylemek lazım. Hakan Bey'in ben seçimden çekildiğini haberlerini okuyorum ama gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü başından itibaren her ne olursa olsa seçimden çekilmeyeceğim.
1: Bence de çekilmeyecek. Devam eder yani. Çünkü koşulsuz şartsız birleşme de kabul etmedi. Ben tek adayım dedi. Söyledi bunu net olarak.
0: Evet. Yani hani mesela Barış Bey'e şimdi insanlar şu örnekleri veriyorlar. Hani etkinliklere devam ediyor diye ama şunu unutmamak lazım. Barış Göktürk de imzası topladığı halde çekildiği gün adaylıktan Aziz Yıldırım'ı destekleme kararı aldığı gün sabahında Ankara'da bir etkinlikteydi Fenerbahçe'de. Akşamında da yine bir kongre dernek buluşmasında yine yemek yedi. Orada Aziz Yıldırım'ı desteklediğini açıkladı. Şimdi Hakan Bey başından itibaren bu tutumdan uzakta. Yani net bir şekilde ben adayım. Kim gelirse gelsin. Aslında kim gelirse gelsin lafı başlangıçta Aziz Yıldırım için değildi. Ali Koç da aday olsa adayım diyordu Hakan Bey. Eski yönetiminden olduğuna yani sürekli insanlar dem vuruyordu. Ali Bey'le birleşebilir vesaire diye ama Hakan Safi her koşulda aday. Fenerbahçe iki başkanlığı bir seçime gidiyor bence. Hani dün zaten ortaya çok gerçeklikten uzak iddialar atıldı. Hatta Barış Göktürk de bunu net bir şekilde yalanladı. Kimse işte Aziz Bey listesine dahil etmek vesaire istemez. Haddine değil diye. Zaten Hakan Safi tarafında böyle bir söylemi yok. Yani iki adaylı seçime gidiyor Fenerbahçe. Ha, kim kazanır tarafında bence Aziz Yıldırım çok daha dernek buluşmalarında Fenerbahçe kongre üyelerinin olduğu WhatsApp gruplarında yapılan anketlerde vesaire çok önde. Ama Fenerbahçe'nin tek adaylı seçime gitmesi çok mümkün gözükmüyor. Galatasaray'daki gibi bir durum olmayacak bence. Zaten başarısız giden bir takımın tek adaylı seçime girmesi de bence çok kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü Dursun Özbey'in karşısında son güne kadar bir muhalif çıkartmaya çalıştılar. İşte daha önce Eşref Hamamcıoğlu vesaire çıkmıştı ama çıkacak kişinin çok ağır bir yenilgi alacağı ortada. Fenerbahçe'de şu an vaatler konuşuyor. Daha çok hakikaten kim nakit akışı sağlayabilir vesaire bunlar konuşuluyor. Ama herkes de şunun bilincinde. Gelecek başkan bir yıl içinde şampiyon yapamazsa Fenerbahçe'yi 2027'de genel kurulu kazanması imkansız.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan bir de Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho mevzusu var. Kerem'in transferi Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. Benfica formasıyla Fenerbahçe'ye gol attı Kerem ve 35 milyon euro ayak bastı parasından etti Fenerbahçe'yi. 22,5 milyon euroda bir bonservisi vardı. Yine keza Hakan Safi'nin ödediği maaş ceza dolayısıyla Fenerbahçe üzerinden ödeyecek.

0: Burada da bir 7-8 milyon euroluk vergi çıkacak. Yine işte bu limit aşımından da bir 15 milyon euroluk ceza gelecek. Neredeyse 80 milyona tekabül ediyor Kerem Aktürkoğlu'nun transferi. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister miyiniz?
1: Yani hem Kerem hem Mourinho olayı aslında Mourinho'nun gelişinden itibaren zamanında işte Aziz Yıldırım da bu konuya dem vurdu. İşte biz o menajeri biliriz diye Mahmut Uslu da dem vurdu. Hani aslında Mourinho'nun parasının çok daha fazla olduğu. İşte imaj hakkı, tamam, imaj hakkı yasal bir şey. O dönemde konuşuldu. Sonuçta vergiden düşüyorsunuz. Ama hani baktığında Mourinho'nun böyle bir reklamda oynadığını vesaire de biz görmedik. Kerem için de öyle. Kerem'in yani Hakan Bey'in şirketlerinin reklamlarında oynayacağına yönelik bir haberler görmüştük. Bunların da hiçbirisi olmadı. Hani Kerem şu an kendi, tabii bu süreçte 4 yıllık süreçte oynayabilirdi ama bu sene özelinde en azından görmedik. Yani Fenerbahçe dediğim gibi çok ciddi bir maliyet, yani çok ciddi bir zarar oldu. Bu süreç hem Mourinho hem Kerem süreci, tabii burada unutulmaması gereken bir şey var. Şimdi herkes işin UEFA'dan gelen tarafına bakıyor. 10 milyon euro ceza gelecek yönetim ödemek zorunda. Bir sonraki transfer dönemini etkileyebilir. Bir kere şunu söyledim. 3 tane transfer yasağı diye sosyal medyada haberler var. Böyle bir şey yok. Fenerbahçe bir kez daha aşarsa bu limiti, o zaman bu ceza gelecek. O zaman Avrupa'dan men cezası da gelebilir. Sadece transfer yasağı değil, Avrupa'dan men cezası da gelebilir. Bu sene sadece maddi bir ceza var. Tabii şu önemli. Kerem Aktürkoğlu'nun olayı UEFA tarafından da artık resmileşti zaten. Türkiye'de SPK bunu eğer ihbar kabul ederse, ki Ali Koç Aziz Yıldırım ortak yayınında Ali Bey aynı zamanda Aziz Bey bunu söylemişti. Bakın bunu söylüyorsunuz, SPK bunu ihbar kabul ediyor. Sonrasında daha sonra bunlar gidiyor. Ya Aziz Yıldırım da o zaman Ali Koç'a şu cevap vermişti. O zaman siz gidip SPK'ya bunu bildirin, net bir şekilde demişti. UEFA'dan gelen cezayı Türkiye net bir kural kabul edip SPK bu konuda Fenerbahçe'ye de ceza kesebilir. Yani Fenerbahçe için bu süreç uzayabilir. Yani hem Mourinho'nun hem Kerem'in saha içinde çok ciddi bir katkısı olmadığı gibi çok ciddi de maddi bir cezaya sebebiyet veriyorlar. Ya Mourinho zaten gitti ama Kerem için de tabii ki kötü bir senaryo. Fenerbahçe'den kazandığı para resmiyette 222 bin lira gözüküyor. Zaten getiren hani şu an mevcut başkan adaylarından birisi. Ya UEFA böyle şeylere sıcak bakmıyor. Bu tarz arkadan dolanmalara sıcak bakmıyor. O dönemin bence bu hem bu transferi gerçekleştirenler hem de en başta başkan Ali Koç bunun bence bir numaralı sorumlusu.
0: Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. John Duran olayını da sormak isterim sana. Denenmişi bir daha denememek mi gerekiyor? Yoksa Galatasaray'a gelirse Okan Buruk'un ellerinde başka bir kimliğe bürünebilir mi? Yok ya Cihan abi veya Cihan, bu adamdan bir şey olmaz. Futbolu kafada bitirdi mi dersin? İstanbul'da bu aralar Zenit de açıklama yaptı. Özel bir izin aldı dedi. O yüzden haberimiz var. Dönüş tarihini açıklayacağız dedi. Zenit'in açıklamasından sonra da tabii daha yüksek sesle Galatasaray'la adı anılmaya başlandı. Şampiyonluk kutlamalarındaki beğeniler, Davinson Sanchez'in vatandaşı olması vesaire. Ben gelmesi taraftar değilim ama Yunus neler söyler John Duran'la ilgili?
1: Yani ben tam bağlanmadan önce abi senin de hani konuşmanı dinlerken hani aşağı yukarı aynı fikirdeyim. Yani çünkü hani Davinson'un hani memleketlisi Galatasaray bu konuda zaten negatif bir şey yaşadı. Cuesta mesela hani çok kötü bir sonuç sebebiyet verdi ama
0: güzel geldi
1: şimdi
0: aklına.
1: John Duran'ın aidiyetiyle alakalı şunu söylemek lazım. Yani hep biz şimdi şunu konuştuk sene içine Fenerbahçe'de. Şimdi bu adam Mourinho geldiği için Fenerbahçe'deydi. Tamam, kabul. Ama Mourinho gittikten sonra Fenerbahçe'ye o kadar ciddi yalanlar söyledi ki şimdi bir numara lojadaki zaten elindeki değnek olayı. Bu adam havalimanına indi. Dediler ki bu ameliyat değnek gerektirir. Böyle bu kadar rahat yürüyemez. Hemen bir sonraki gün maça geldi. Lojada elinde değneklerle. Bir gün sonra tekrar bir AVM'de görüntülendi. İstanbul'da yine elinde değnek yok. Yani bu ameliyat olayı dahi Fenerbahçe'de oynamak istemediğini, hani zaten çok yüksek bir maliyeti var. Neredeyse Osimhen'e gönderme gibi alındı. Çok ciddi bir maliyet hem Fenerbahçe için hem sezonun kalanında Zenit için. Her şekilde dediğin gibi aidiyeti düşük, değerleri düşük bir futbolcu. Yani Fenerbahçe zaten Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında attığı gol harici net bir katkısı olmadığı gibi birçok mali anlamda da Fenerbahçe'nin elini de ne yazık ki bağladı. Ama ben bu noktada Galatasaray'ın bu kadar bile bile lades diyeceğini düşünmüyorum. Ki senin benden önceki kısmını dinledim. Osimhen ve Icardi gibi aidiyeti yüksek futbolculardan sonra. Yani John Duran'dan bir Icardi Osimhen aidiyeti yaratmak, yaratılabilirse Okan Hoca inanılmaz ve hani futboldan sorumlu yöneticilere inanılmaz bir takdir gerektirir. Bu riski alır mı Galatasaray? Ben çok zannetmiyorum. Yani tabii Duran'ın İstanbul'da ne gibi özel işleri olabilir? Bence transfer görüşmesi tabii yüksek ihtimal.

0: halde. Hani yoksa zaten burada çok geçici bir süre geçirdi. Çok bir iş olacağını düşünmüyorum. Ama Duda'nın konusunda hani benim fikrim çok net. Fenerbahçe'den Galatasaray'a gidebilmek için hani geçtiğimiz günlerde haberini okuduk. Ben ki özel olarak sordum da Yağız haberleştirmişti. Yağız Sabuncuoğlu. Hani gerçekten Galatasaray'a gelebilmek için her şey yaptığı söyleniyor. İşte sosyal medya paylaşımlarını beğeniyor. Galatasaray'ın işte Galatasaray futbolcuları takip ediyor sosyal medyadan, bir de yönetici takip etmiş galiba. Yani bütün her şeyi yapıyor Jondo'dan Galatasaray'a gelebilmek için. Ben Galatasaray'ın çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Evet yıldız ama maliyeti çok çok yüksek. Yani Osimhen zaten bence Galatasaray'la devam edecekse Osimhen'in yedeği için de çok ciddi bir maaş yükü. Galatasaray'ın bu topa gireceğini çok düşünmüyorum. Galatasaray'ın genel oyuncu yapısına çok ait olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray için Jondo'dan çok doğru bir tercih olmaz.
1: Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Sokak futbolundasınız. 0212 273 1010 WhatsApp hattına gelen mesajları bağlantıdan sonra okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Biraz da Beşiktaş diyelim mi Yunus? Şenol Güneş sesleri var Beşiktaş'ta. Adalı Sergen Hoca'ya demiş ki 2 veya 3 yardımcı antrenör senin yanına koyalım. Kabul ederse Sergen Hoca ile devam edecekmiş ama Sergen Hoca kabul etmezse Şenol Güneş'e gidilecekmiş. Sence o olabilitesi nedir bu durumu?
0: Yani ben Beşiktaş'ta sorduğum zaman da Şenol Hoca ile görüşme olduklarını hani net bir şekilde doğruluyorlar. Yani şunu söylemek lazım. Beşiktaş şu an Şenol Hoca ile görüşüyor da olabilir. Aktif olarak bence görüşüyor da bu arada benim aldığım bilgiler. Bu da gayet doğal. Hani Sergen Hoca'nın sürekli ben takımın başında teknik direktör varken bir takımla görüşmem. Bu çok hani doğal bir şey, bence normal bir şey değil. Fenerbahçe Zagreb maçı sonrası bu daha sonra haberleşildi ama herkes de biliyor. İsmail Kartal'ın evine gidildi. İsmail Kartal'la görüşüldü, Aykut Hoca'yla görüşüldü Zagreb yenilgisi sonrası. Yani her zaman bu yöneticiler ikinci planı yapmak zorundalar. Zaten Beşiktaş, Fenerbahçe plansızlıktan dolayı senelerdir bu haldeler. Yani B planın olması gayet normal. Ben Sergen Hoca'nın yanına yardımcılar ya da işte istemediği bir Önder Özen. Şimdi Önder Özen'in daha önce de sportif direktörlükte Beşiktaş'ta adı geçti ve konuşuldu. Serdal Adalı istiyordu net bir şekilde Önder Özen'le çalışmayı. Ama Sergen Hoca asla kabul etmedi. Serkan Ekber'le anlaşıldı. Şimdi ben aynı şekilde Sergen Hoca'nın kendi işine bu kadar müdahale edilmesini kabul edeceğini düşünmüyorum. Bence Beşiktaş Sergen Yalçın birlikteliği bitti. Hem kupa maçı hem de artık ligde alınan bu negatif sonuçlar sonrası. Ya Sergen Hoca ile ilgili şunu söylemek lazım. Yorumculukta yaşadığı, yaptığı yorumlarla ilgili, yani hani dijital ayak izi diye bir şey konuşuluyor son zamanlarda sosyal medyada. O kadar artık insanı zor durumda bırakan bir şey ki. Yani Konya'ya karşı içeride maç verilmez diyor. İşte gidip içeride gol atamadan Konya'ya eleniyorsunuz. İşte Erling Haaland'a eleştiride bulunuyorsunuz. Bu golü atamaz diyorsunuz. İşte adama tırnak içinde işte kazma diyorsunuz. Adam atamaz dediğiniz golün aynısını İngiltere'de değil gelip İstanbul'da atıyor. Yani gibi gibi birçok, özür diliyorum ya, Haaland değil. Yani birçok isme aynı şekilde eleştirileri yapıyor. Sergen Hoca ile alakalı hani dediğimiz gibi negatif. Bence birçok söylem var. Beşiktaş taraftarının da İşini çok ciddiye almadığını Sergen Hoca'nın hissettiğini düşünüyorum. Pandemi sezonunda bir şampiyonluk, evet Rıdvan'la Ersin'le gelen bir şampiyonluk ama değerli, şüphesiz değerli. Ama Beşiktaş'ın bence çok daha profesyonel bir futbol anlayışının olması lazım. Şenol Hoca'ya giderlerse bence doğru tercih Şenol Güneş. Şenol Hoca için de bence belki iyi bir futbola veda olabilir. Ama hani bence en doğru karar Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la yolları ayırması olabilir. Çünkü Beşiktaş yani zaten bu sıralardaydı. Zaten bu puanlardaydı. Zaten bu kadar erken ligden kopuyordu. Ve bu kadar yüksek maliyetli transferlerle hani bu kadar işin içine gireceği düşünüldüğü halde bu kadar dışarıda kalması, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elendiği kupada elenmesi ya yani bir Sergen Hoca eleştirileri çok fazla arttırdı. Zaten ben şöyle düşünüyorum. Serdal Bey eğer doğru zamanda Sergen Hoca ile yolları ayırmazsa önümüzdeki sezonda benzeri bir senaryo olduğunda bence ikisi birlikte gidecekler.
1: Evet yani ben de yani Şenol Güneş'in aslında ben Beşiktaş'la adının anılmayacağını düşünüyordum. Çünkü hani maçlara çıkarken falan böyle bordo mavi kravat takmıştı hoca. Hani bu takımı yarı yolda bırakıp milli takımın başına geçmişti. Yine işte Galatasaray'la şampiyonluk yarışına çıkarken Negredo'yu sevmediği için forvetsiz falan oynatmıştı. Bunları dedim acaba unuttu mu Beşiktaşlılar, hala Şenol Hoca'yı istiyor ama tabii yine saygı duyduğumuz bir isim Şenol Güneş. Ağzına sağlık Yunus.
0: Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ ol.
1: Dikkat et kendine Yunus Aydın. Tekrar kolaylıklar
0: diliyorum. Çok teşekkür
1: sana.
0: Ederim abi.
1: Sağ
0: olasın. Çok sağ ol.
1: Sağ
0: İyi yayınlar.
1: Olasın. Evet, birlikteliğimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama tabii sizden gelen mesajları da okumadan geçemeyeceğim. Erkan, selamlarımı sunuyorum demiş. Bizden de selam olsun Erkan. Acaba Fenerbahçe'de başkan adayları nasıl transferler yapacak? İlk önce hoca belli olması lazım. Belki birilerinden bilgiler alıyorlardır. Siz ne diyorsunuz demiş. Ya işte Aziz Yıldırım Aykut Hoca'yı açıklamadı ama onunla geleceğini biliyoruz. Diğer tarafta Hakan Safi'de daha böyle majör isimler, daha herkesin bildiği isimler var. 2-3 tane de futbolcu varmış direkt anlaşmaya vardığı. Teknik direktör adayları da var tabii ama Hakan Safi biraz daha eli güçlü geliyor bana göre. Yani önerdiği hocayla, önerdiği futbolcularla daha böyle önde gibi ama Aziz Yıldırım gerçeği var. Bunu da es geçemiyor insan. Yani Aziz Yıldırım olunca Fenerbahçelilerin bir tık aklı karışıyor. Aziz Bey'e oy atma ihtimalleri daha da artıyor. Göreceğiz. Yani kurulların düşünceleriyle taraftarın düşüncesi her zaman aynı olmuyor. Ya. Orada çok farklı bir durum söz konusu. Forvet öncesi 10 numara ihtiyacını karşılamalı. Osimhen'in seneye ekstra maçı yok. Barış artı düşük maliyetli biri yeterli olacaktır demiş. Evet, 10 numara problemini bir şekilde çözmeli Galatasaray, dediğin gibi. Afrika Kupası da yok Osimhen'in önümüzdeki sene. Tabii Barcelona iddiaları da çok sık duyulmaya başlandı. Bir transfer sezonu açılsın. O zaman bunları daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Gerçi Osimhen şampiyonluktan sonra attığı videoda ben buradayım, seneye daha iyisini yapacağız tarzı bir açıklamada bulundu ama transferlerde her şey farklı noktaya gidebiliyor masaya oturduğunuzda. Biz millet olarak rahatsız bir toplumuz demiştim. Tövbe estağfurullah, öyle demeyelim de yani çünkü herkese onu dememiz lazım. Montella daha ne yapacak? Bu adam bu takımı C Ligi'nden alıp Dünya Kupası'na götürdü. Neymiş? Fatih Terim gelsin, yok Şenol Güneş gelsin. Bunlar yıllarca geldi de ne oldu demiş. Gökserin Özbayrak yazmış. Eşref, John Duran transferinde biz laboratuvar faresi olduk. Deney sonuçlandı, yan etkileri ağır oldu. Şimdi sıra sizde. Umarım siz de alırsınız da biz size demiştik keyfi yaşarız demiş Fenerbahçeli arkadaşımız. Aman diyeyim, Sanchez varsa işin içinde büyük sıkıntı. Cuesta'yı o getirdi, gönderene kadar neler çektik. Yunus'la aynı fikirdeyiz demiş. Medi, para konu olunca UEFA ve FIFA kendilerinden başka hiçbir kurumun arkadan dolaşmasına izin vermezler demiş. Ya kendileri yapar ama diğer kurumların diyorsun arkadan dolaşmasına izin vermezler. Beşiktaş az zamanda büyük işler yapmak istiyorsa Bilic boştaysa getireceksin abi takımın başına. Bunun aşağısı yukarısı yok. Şenol Güneş için kurduğu takımla Bilic'in kurduğu takımla 2 sene üst üste şampiyon oldu demiş. Ben de Razvan veya Thomas Rice'ciyim. Yani Razvan, Luchescu veya Rice'i getirirdim. Bilic nedense bilmiyorum. O da olabilir. Fenerbahçe'nin yaptığı sözleşmeler didik didik inceleniyor demiş. Ama 1905 TL üzerinden yapılan sözleşmeler incelenmiyor. Sizin bilginiz var mı Cihan Bey? Çünkü açık açık söyledikleri için. Yani bunlar direkt mikrofonun önünde söylediler. Ya ben 1905 TL imza attım dedi. Daha sonra ortaya çıkmadı. Yani attığı imza. Daha sonra ortaya çıkınca arkadan alengirli iş çevirmiş gibi oluyor. İnşallah Turan Galatasaray'a gider de aklınız başınıza gelir demiş Fatih Kaya. Peki, sağ olun arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Aziz Yıldırım'dan da açıklamalar varmış. Onu da okuyalım sizlere. Fenerbahçe ne isterse yapar. Yine biz yapacağız. Şöyle para koyacağım diyorlar. Parçalanmayalım, bölünmeyelim. Trollere inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız demiş Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım. Evet, genelde daha çok bu işi yazıyla götürmeye çalışıyor eski başkan Aziz Yıldırım. Tekrardan böyle birlik, beraberlik, bütünlük çağrısı yapmış camiasına. Görüşürüz dostlar, hoşça kalın. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Salı günü saatler 12'yi gösterdiğinde Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Pazartesi olmuyoruz biliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.
2: Cihan Dişli ile Sokak futbolu sona erdi.
3: Reklam.
4: İyi günde, kötü günde. Deyince...

0: De aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti. Reklam.
0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Kaleyle güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale Kilit.
7: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
10: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Götürelim derdiler. Yani orada bir yıl sonra Aziz Yıldırım, ben bir daha 3 yıl seçilirim eğer kazanırsa, mantığı hiç kimsede yok. Ben. O yüzden öyle Aykut Kocaman olsun, öbürü olsun, bu olsun. Yani bence diyorlar net bir yol haritası çizecek. En güçlü planlamayı yapacak diyorlar. Ve çok çalışıyormuş.
12: Peki niye bunu duyurmuyorlar sence?
11: İşte bunu ben, şeyde duyurmak istiyormuş.
13: Ben onu sordum abi. Mesela hocayı niye duyurmuyor dedim. Şey diyormuş. Mourinho'yu duyurduk da ne oldu diyormuş. Seçimi kaybettik diyormuş. Onlar da gitti, anlaştı. Yani böyle bir şey. O zaman ben de diyorum ki, yani hocayı açıklamıyorsa, böyle bir isimse, demek ki yine Aykut Kocaman değil o zaman mesela. Hani. Çünkü evet, öbür tarafın gitme ihtimali yok Aykut Kocaman.
12: Düz mantık da öyle.
13: Değil mi? Düz mantık kuruyorum hani şu anda.
11: Çok diyor çalışıyormuş. Özellikle gece 2'lere 3'lere kadar tüm kongre üyelerini FaceTime'dan çoğunu arıyormuş. Herkese yüzde görüşüyor. Yani hiç öyle düşündüğünüz gibi ben Aziz Yıldırım çıkarım, seçimi kazanırım, işte 20 yıl başkanlık yaptım, ben Hakan Safi'yi yenerim şeyiyle rahat değilmiş. Gece gündüz insanları
12: seçimde
11: arıyormuş.
12: Rahat olmuş zaten.
11: Çok ciddi bir telefon trafiğindeymiş. Çoğu kişiyi dediğim gibi FaceTime'la arıyormuş.
12: Seni aradı mı abicim? Ben o zaman anlarım ne olduğunu. Seni aradı mı?
11: Beni aramadı.
12: Daha aramadıysa daha o kadar derine inmedi.
13: Şu anda abi neyi aradığını ben söyleyeyim o zaman. Şimdi Barış Göktürk uzun zamandır anket yaptırıyor abi. Kendi adayken de yaptırıyordu. Şimdi Barış Göktürk anket seviyor. Biraz Ali Bey'in tarzı gibi.
11: Evet.
13: Sürekli anket, anket, anket. Şimdi Barış Bey'in ilk yaptırdığı anketler, daha kendisi adayken, Barış Bey hep sonda çıkıyordu. Hakan Safi 2, Mehmet Ali Aydınlar o zaman vardı 1. Sonra benim duyduğum, Aziz Yıldırım çıktıktan sonra Barış Göktürk zaten o tarafa geçince, abi şu anda bir 70-30 diye bir laf geziyor, tamam mı? Bak 70-30 herkes için çok düşük gelebilir, 30 ama bence hiç düşük değil. Neden biliyor musun? Hiçbir şey söylemeyen bir Hakan Safi 30 alıyorsa %30, bu tepki oyu zaten şu anda. Aziz Bey hiç istemeyen grup 30. Adamın açıklayacağı bir iki isimle bu bir anda 40'lara 45'lere bulabilir. Seçim günü her şey değişebilir. Konuşmalar vesaireler, tribün.
14: Maldini de o heyecanı yaratacak ya, isimler biri bu arada.
13: Abi ben... Santrfor bende heyecan yaratır. Hadi kaleci bende heyecan ayı yaratır. Yani ben evet. Çünkü Maldin de Monchi değil. Yani Monchi'yi açıklasan heyecan yaratır bende mesela. Ha dedim, başka kafaya geçtik demek ki derim. Ama şimdi bir dostum atmış. Az Yıldırım futbol aklı Türk bir defa diyor. Öyle yabancı falan yok diyor.
14: İşte yani. Zaten Hakan Safi Maldini derken Aziz Bey Oğuz Çetin'e çıkarsa orada biraz sıkıntı olabilir.
13: Aziz Bey daha şey ne kadar oldu Sercan ya? Son divan 3 hafta mı oldu? Son yüksek divan. Aziz Bey'in konuşma yaptı.
12: Bir aydır en fazla.
13: Bir ay diyelim. Bir ay. Abi orada şunu demedi mi? Bak söylüyorum dedi, orada futbol vakfı var, oradan toplayın dedi, eski futbolcular var dedi, gönderin Brezilya'ya oyuncu baksınlar. Zaten aslında Aziz Bey gelirse ne yapacağını şeyini söylüyor. Doğru. Tiyosunu veriyor.
12: O da çok naftalin kokuyor ya. Ben de o sıcak değilim açıkçası.
13: Hayır, ben şey söylüyorum abi, doğrudur yanlıştır ama bunu verdik
12: diyorsun. Yok yok, ben senin dediğini...
13: Hani buradan geri adım atmaz herhalde.
12: Senin dediğinin üzerine ben de biliyorum ki tabii.

0: Bilmiyorum.
1: İsterseniz seçimi biraz soğutalım.
0: Soğutalım.
1: Çünkü yani futbol aklı vesaire bunları zaten konuşmaya devam edeceğiz ama hoca adayları üzerinden
0: Yalnız
1: Mehmet
0: sende bir Maldini hayranlığı gördüm Doğacığım.
1: ya
0: Bir
1: Maldini
0: Maldini ya böyle bir
1: çocukluğumuzun şeyidir.
0: oturuşunu
1: Hani ben
0: değişti.
1: mesela
0: Bizim çocukluğumuz. Lan Maldini benim çocukluğumdan. Senin çocukluğun nasıl
1: yok
0: oldu?
1: ya ben 9-10 yaşındayken Maldini bayağı
0: İbrahim abi sen de küçül de şu öbür cebime gir.
2: niye?
0: Ya benim çocukluğum çünkü sen benim çocukluğuma nasıl aynı oluyorsun?
2: Kaç yaş var aramızda ya? 7-8 var yaş vardır. Fazla yok.
0: Çünkü ben hani benim efsane 8 numara formam vardı Milan. Raycard. O işte Van Basten,
2: Ben
0: Gullit falan Maldini.
2: Ben çocukluğunu
0: Pasotti.
2: yaşayamadığım için uzun süre kendi bir çocuk
1: Maldini
2: sanmışım.
1: uzun oynadı ya. Onun o kariyerinin sonu benim çocukluğuma
0: Abi sen şey
1: denk geldi.
0: olmayasın. Baba senin çocukluğun olabilir.
2: Cezare.
0: Cezare Maldini.
2: Cezare'yi hiç hatırlamıyorum ya.
0: İzlemedin
2: Yok
0: mi
2: ben.
0: abi sabit?
2: Cezare bende koşmuyor yok. Ama Paolo'yu tanıyorum.
0: Oğlu oynuyor şu anda bir yerlerde.
1: Daniele evet.
0: O da oynuyor.
1: Milan'daydı da sonra ne oldu
0: Ama baba
1: bilmiyorum.
0: oğul konusunda kel alaka bir konu ama yani Lilian Thuram gibisi dünyaya gelmez.
1: Vallahi öyle. Ben onun da ayrı. Benim de o da çocukluğuma denk geliyor
0: Nasıl
1: biraz.
0: bir gense kardeşim yani hani. İki oğul da yıldız.
1: Müthiş. Marcus'un da hastasıyız yani cidden. Mehmet Demirkol'un hoca adayları ile ilgili Fenerbahçe şampiyon yapacak hoca ile ilgili bir yorumları var. Onu alalım üzerine konuşalım.
3: Aykut Kocaman'ın fanı değilim. Çok bayılmıyorum. Çok bayılmıyorum yani. Futbol oynattığı oyuna. Başarılı. Onu kabul ediyorum. Takdir ediyorum. Futbolcu olarak da başarılıydı. Teknik direktör olarak da başarılıydı. Ama bu sözü almak istiyorsan eğer senin hedefin bu sene şampiyon olmaksa gideceğin başka bir yer yok. Kusura bakma yani. Yani sana bu garanti. Çünkü İsmail Hoca da var ama İsmail Hoca şampiyon olmamış daha önce. Şimdi diyebilir ya 99 puan aldım. 99 puan aldım da Türkiye'de alınmış en yüksek puandı. Ama maalesef Galatasaray beni geçti diyebilir. Böyle ama yok şampiyonluğu yok. Dolayısıyla sana şampiyonluk sözünü verebilecek bir Ersun Yanal hadi diyelim. Onlar atar kendini oraya. Mustafa Denizli de girebilir. Bunlardan birine gitmek zorundasın. Başka çaren yok.
0: Video AI değildir diye. Hani yapay zeka ile yapılmamıştır. Yani Mustafa
1: senle...
0: Denizli'ye kadar çok iyi geldik de.
1: Yani Mustafa Denizli'ye kadarından da ben emin değilim ama hep seninle başladık. Şimdi babamla başlamak isterim de. O da telefona baktı.
0: Sen
1: nasıl yapalım?
0: Başlayayım.
2: Söyle yavrum bir daha özür dilerim.
1: Hani videonun yorumunu bu sefer seninle başlayalım.
2: Evet abi şöyle söyleyeyim. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyi düşünüyorum. Bir kere diyor ki.
1: Nasıl aynı şey?
2: Hayır. Serdar Ali Çelikler'den ben ayrılıyorum diyor Aykut Kocaman konusunda. Şimdi Serdar Ali Çelikler çok net şekilde Aykut Kocaman'a karşı ya.
1: Hı hı.
2: Ne dedi? Fazla beğenmiyorum. Çok bayılmıyorum.
0: Çok bayılmıyorum,
2: çok
0: dedi.
2: Bayılmıyorum ama biraz bayılıyorum
0: maalesef. Yani o biraz bayılıyorum demek aslında. Çok
2: yani,
0: bayılmıyorum.
2: Tabii. Şampiyon da yapar diyor. Yapar mı? Olabilir. Ben Aykut Kocaman'ın ismine karşı değilim abi. Aykut Kocaman sadece şeyindeyim. Şu anki duruşunun edilgen halinin çok kendisi açısından da ne bileyim onu teknik direktör yapmayı düşünecek başkan adayı açısından da zararlı olduğunu düşünüyorum. Çıkarsın doğru düzgün kendini anlatırsın abi. Bir kere ne kadar kendi dünya futbolunu yerinde anlık kendini update ederek güncelleyerek takip ettiğini gösterirsin. Ayrıca da Serdar Çelikler bir şey mi söylüyor? Ona da patır kütür giderim abi gerekiyorsa.
0: Abi
2: öyle
0: hoca
2: dediğim böyle
0: şu anda
2: derim.
0: Bir hoca
2: Can Bartu dediğiniz
0: bilmiyor.
2: Öyle değil derim. O öyle böyle değil derim. Başka
0: o iş kötü
2: varsa o da
0: patladı yalnız.
2: He?
0: O iş kötü patladı. Şimdi, Can Bartu'nun evet, Bartu'nun eşi böyle bir şey yok dedi.
2: Can abi mesela kutsal isimdir. Yani
0: çok.
2: Can abiyi de mesela bu işe
1: ben senin retweetinden gördüm Murat abi o işi hani o yalanlama işini retweetinden gördüm.
0: Retweet bende hanımefendi yani bende önüme düştü Güler Hanım'ın tweet'i. Öyle retweetledik çünkü bu önemli bak bu art niyetli bir şey. Bak ben yoksa şey katıl mesela vasatizm gömleğini giydirmiştir. O yorumudur. Yorumuna bir şey diyemem abi adamın yorumu. Katılmıyorum ama yorum. Şimdi bu haber gibi veriyorsun. Can Bartu Aykut Kocaman gönderdi diyorsun Fenerbahçe TV'den. Ya bu ağır bir haber dediği gibi Can Bartu bu kulübün sembolü. Sen şimdi ama kadına diyor ki öyle bir şey yok.
1: Ya bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dediklerin doğru olabilir.
0: Kişisel husumete giriyor o zaman iş.
1: Yani cepte kalabilir bu dediklerin doğru olarak ama mesela ben dün şansa bu arada hiç yani bu muhabbetler olacak diye değil de uyku tutmadı bir Aykut Vardar elenmesi sonrası Kırmızı Çizgi programını izledim. Orada Serdar Çelikler öyle bir teknik anlatım yapıyor ki aslında hani dikine futbolla kandırdınız diyor mesela Aykut Kocaman o sıraki futbol izleyicisini. Ama mesela Vardar hocası maçtan sonra çıkıp diyor ki Fenerbahçe'nin yan pas yapacağını biliyorduk dikine oynamıyorlar. Hadi ben anlamıyorum da Vardar hocası da mı seni eleyen Vardar hocası da mı anlamıyor
0: diyor. Teknik,
1: teknik olarak da Aykut Kocaman o günlerde çok iyi çürütüyor.
0: Sıkıntı
1: aslında.
0: Yok teknik tarafına ya şöyle derim o zaman sana. Şimdi İsmail Hoca'nın ilk geldiği sezonu hatırlatırım. 2014-15 İsmail Hoca da sırf yan pas oynatıyordu. Hatta hiç unutmuyorum Ersun Yanal futbolu mu oynatacaksınız Aykut Kocaman futbolu mu oynatacaksınız dendiğinde o soruyu da bir gazeteci arkadaşımız sorduğunda sentezini oynatacağım demişti ama hiç öyle bir sentez oynamamıştı. Ama sonra geldiğinde ne oynattı İsmail Hoca? Bambaşka bir oyun oynattı.
2: Ben de şöyle
0: ben diyorum ki Aykut Hoca acaba kendini ne kadar yeniledi, ne kadar güncelledi? Belki o da İsmail Hoca gibi yapacak.
2: Şöyle gireyim araya tamamlayayım cümlemi. Bana sorarsan şimdi Aykut Hoca Vardar'dan ibaret değil. Onu Vardar'dan ibaret gibi yani en kötü sekanstan başlayarak anlatırsan doğru anlatım olmaz. Takıntı yaparsan takıntı yapmış olursun ve bu ortaya çıkar. Söylediklerin hepsi çürür. Şimdi bir adamın 8 senedir bir tezi varsa Ve bunu Aykut Kocaman çürütemediyse çok da boş konuşmuyordur bu arada. Serdar altında dolduruyor ki bu sosyal medyada ve genel medyada, konvansiyonel medyada karşılık da buluyor bu arada. Bunu çok söyleyen de var. Buna çok nasıl söyleyeyim, inandırıcı bulan da var. Burada yapılması gereken Aykut Hoca'nın biraz kendini hatırlatması, kendisiyle ilgili şeyleri söylemesi. Gerçekten Aykut Hoca kimine göre 6 senedir, kimine göre 4 senedir çalışmıyor.
4: 4 sene abi.
2: 4 senedir çalışmıyorsa şey olması lazım. Şimdi senin Zidane'la ilgili söylediğine başka cevap veriyorlar. Dedin ya Zidane'la çalışmıyor.
0: Abi o konuda bir şey söyleyeyim mi? Ya arkadaşlar ben gerizekalı değilim herhalde. Adamın Real Madrid'de kazandıklarını biliyorum. Şunu anlatıyorum sadece. İş zamanla değil. Ayrıca şunu, işte şunu da anlatmıyorsunuz insanlara. Peki Zidane'ın Real Madrid önce Castilla'yı çalıştırıyor. Puan ortalaması 1.57. Ya. Abi aldığın takım, aldığın kadro. Şunu niye anlatmıyorlar mesela? Aykut Kocaman'ın Benfica'ya yarı final ilk maçı Kadıköy'de. O sezon Benfica Jesus'la silip süpürüyor. Kadıköy'de orta sahaya geçemedi Fenerbahçe'ye karşı.
2: Abi ben bunu da bizim açıklamamız lazım. Tamam. Ben. Bunu Aykut Kocaman'a çıkıp doğru düzgün açıklaması
0: İbrahim
2: lazım.
0: Bunları yorum. Lazım.
2: Bu da görünür hale getirmesi
0: teknik
2: lazım.
0: Teknik yorum. Ben şunu diyorum. Öbür tarafa geçince yalan bir haber verdiğinde bu art niyete girer benim nezdimde.
4: Spor Dijital'den biraz çıkıp başka yerlere de geçerse bütün kanallara böyle tek tek açıklama yaparsa Aykut Hoca'yı dinleriz. Bir yerde görüyoruz. Çok
0: ya
4: az başka
0: bir
4: yerde
0: şey. Ya o da 6 ayda bir işte ricam
4: İşte
0: çıkıyor.
4: O kadar yani biraz çıksa. Ben bu arada Mehmet'e gitsin, oraya gitsin, buraya gitsin biraz anlatsın.
0: Bana gelsin. Mehmet Demirkol'a bir isim ekleyeyim. Şampiyonluk yaşamış daha önce. Ki dün Barış Yurdusever söylemiş ki Aziz Yıldırım'a yakın bir gazeteci. Abdullah Avcı. Şampiyonluğu da var.
1: Yani Sayın Ali Koç'un sunum yapmışlığı varsa hakikaten.
0: İki kez. Sunum iki kez. Doğru. İki kez geliyordu çünkü bir kere de değil.
1: O İsmail Kartal gelmeden önce geliyordu.
0: Bir de sonra Emre Belözoğlu oldu ya hoca hani Erol Bulut'tan sonra. Orada Emre Belözoğlu'nun ilk söylediği Abdullah Avcı'yı getirelim diyor. Ben sportif direktör kalayım. Ben daha inmeyeyim aşağıya diyor.
4: Vallahi onu yöneteceğini çoğu veto edince olmadı.
1: Ama son
4: yani böyle 20 yöneticinin sonra abartısız
1: hayır, 18'i olarak emin miyim?
4: Hayır dedi yani.
0: Şunu demek istiyorum Doğa. Şampiyonluk yaşamış hoca kriteri varsa Mehmet Demirkol'un söylediği kriterde Abdullah Avcı da son dönemde şampiyon olan Türk hoca. Fenerbahçe gelme ihtimali olan Abdullah Avcı var. Şenol Güneş var bir de yani hani. Var böyle bir ihtimal.
1: Yok gibidir sanki. Yani çünkü Fenerbahçe
0: şimdi ben sana söyleyeyim abi, Türk hoca. Bir de Fenerbahçe'nin kendi öz evlatları. Yani şimdi Emre Belözoğlu'nun şampiyonluğu yok. Hatta bir küme düşmesi var. Bu sene de kıyısına geziyor. Volkan Demirel bence felaket bir kariyer yönetimi var. Mümkün değil. Alex de Souza felaket bir teknik direktörlük kariyer yönetimi var. Feciydi. Geçtik. Bülent Uygun 10 sene önceye dönseydik bence en büyük aday olurdu. O Sivas'la Avrupa'ya gittiği evet. zamanlar falan. Bence hakikaten bence hak ediyordu sonuna kadar. Ümit Özat bir dönem Aziz Yıldırım'ın ben biliyorum. Samsun Spor'da çalışıyordu Ümit Özat yanlış hatırlamıyorsam. Başarılı bir sezon geçirmişti. Vardı. Ama bugün geldiğimizde bir senede şampiyonluk diyorsan şampiyonluğu bilen birisini getireceğim demektir bu. Nuri Şahin diyorsun mesela. Nuri Şahin'de bir şampiyonluğu yok ki.
1: Yok.
0: Ha ben çok beğeniyorum. Çok da isterim Fenerbahçe teknik direktör olarak ama sen diyorsan ki ben bir senede şampiyonluk istiyorum. Seni en kısa yoldan şampiyon yapacak hocaya gitmen gerekir. Ben onun için hep Conte dedim. Hep Jesus'u da onun için söyledim. Yani geldiği gibi şampiyon yapma özelliği bu adamların var.
2: Bunlara bakalım. Bu ne şimdi?
1: Teknik direktörlerin kariyer performansı ve rakiplere karşı istatistikleri. Jesus Alnas'ta 47 maçın 39'unu kazanıyor. Puan ortalaması 2.53. El Hilal'de 99 maçın 80'ini kazanıyor. Puan ortalaması yine 2.53. Fenerbahçe'de de 53 maçın 36'sını kazanıyor. 2.23 ama oradaki kadroyu hep konuşuyoruz. Zayıf bir kadroydu.
0: Abi bir de biliyorsun El Hilal'e gitti ilk sene şampiyon. El Nas'a geldi de bu sene ilk sene muhtemelen son maçı kazanıp şampiyon oluyor yine. Yani sen bir senede Conte de öyle mesela gelir. İlk sene hemen hadi hurra şampiyon yapar. Sonraki sene yalnız.
2: Vallahi.
1: Ne yapar? Nuri Şahin'e de bir Jesus okuduğumuz için okumamız gerekirdi. Onun da istatistiklerini sayayım. Başakşehir'de 34 maçın 17'sini yani yarısını kazanıyor. 1.71 puan ortalaması var. Dortmund'da 27 maçın 12'sini kazanıp 11'ini kaybediyor. Bu sıkıntılı bir puan ortalaması. 1.48. Toplamda da 1.61. Yani şu an aslında Nuri Şahin gelişmekte olan bir hoca kesin. Profili puan
2: konuştuğumuz
1: ortalaması.
2: Konuştuğumuz bütün isimlerin içinde ne heyecan vericisi? Jorge Jesus.
1: Açık ara bence de. Yani zaten Murat abiyle biz 2-3 haftadır.
0: Bunu şimdi orada ben bir şey söyleyeyim.
4: Jorge Jesus'u yayında söyledik ya şeyle. Sen söyle. Ali Naci ile programda.
1: Hı-hı, bir haberde.
4: Birçok kişi Samandıra'dan altına yeşil tik attılar bana. WhatsApp'ta. Yani hepimiz İsteriz katılıyoruz. Diye. Yani o kadar doğru dedik şimdi, söyledin ki diyor. Herkes yeşil tik attı bana.
0: Ve o konuda bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Şimdi benim bir videomu döndürüyorlar çünkü Jesus gitsin dediğim. Ha, abi evet, ben yine aynı yerdeyim. Gördüm. Eğer Jesus geldi yine böyle bir gece yaşatırsa Fenerbahçe yine gitsin derim. Bu Jesus'un iyi hoca olduğunu gerçeğini değiştim. Ben o zaman Jesus kötü hoca demedim ki. Ama bu akşam dedim ya başkan gidecek ya hoca gidecek dedim. Çünkü soyunma odasında birbirlerine girdiler. Haberi çıktı bunun. Takımın önünde oldu. Fenerbahçe'de bir şeyin değişmesi lazım ve hoca gitmeli dedim. Yoksa Jesus'a kötü hoca, Jesus böyle futbolun hiçbir zaman demedik ki böyle bir şey abi. Ve bir senede gelip sana başarı garantili, hiçbir garanti yok ama yani yaptıkları teminattır ya. Jesus ve Conte var abi, gittiği gibi şampiyon yapan iki hoca var. Conte Napoli devam ediyormuş duyduğumuz kadarıyla. Bu durumda çok da şey kalmıyor yani alternatif. Yani ya Aykut dedikleri gibi Aykut Kocaman

0: Kime gidecek Aziz Başkan? Türk
1: Hoca. İsmail Kartal.
0: İsmail Kartal gitmez Aziz Başkan. Bence Hakan Safi gider
2: İsmail Kartal. Hakan Safi İsmail Kartal'a gider.
1: Normalde çok seviyor. O zamanlar şeyde en çok Hakan Safi gelmesini istiyordu. Tedesco gelmeden önce Ahmet Ketenci, Hakan Safi, birkaç yönetici hepsi İsmail Kartal gelsin diye ama rapor vermişlerdi. Yani öyle sevmediği bir hoca değil.
0: Şöyle yani yerli aday
1: olursa. Ama şimdi artık Maldini ile bu işlere başladıysa görüşmeye bence Maldini.
0: İtalyan olur ya.
1: O taraftan.
0: Masa Maldini oradan bir Conte'ye girse ya.
2: Montella diyeceğiz.
1: Abi Montella şu an Türkiye için herkes için potansiyel teknik direktör adayı.
3: Hacı Osmanoğlu şey demedi yani mi? Biz çift hani hem bir kulüp çalıştırmasını hem bizde devam etmesini bir ara konuştuk Montella'yla ama bunu reddettik dedi diye hatırlıyorum.
0: Abi ben zaten şöyle bir şey var Doğacığım. Şimdi Montella'nın bir ekibi var. Böyle Montella çok kalabalık bir ekibi yok ve o ekip milli takımda. Yani Montella dünya kupasında. Abi ne ara gelecek efendim? Şimdi kadrosunu yapacak, ne ara çalışacak? 22 Temmuz'da maç var.
3: Yalnız Montella'yla
0: ve de Montella'nın teknik adamlık milli takımı çıkart.
3: Şöyle bir şey enteresan.
0: Çok aşırı parlak değildir.
3: Işte. Adana Demirspor'da 76 maçın yarısını kazanıp 1.90 puan ortalaması bence çok
0: zaten iyi de o ona Türk milli takımının kapısını o açtı zaten.
3: Evet.
0: Yani başka da çok böyle. Şimdi Montella'yı şöyle düşün abi. Montella bir İtalyan futbol efsanesi. Hı hı. Ama Adana Demirspor'da çalışıp parladı. Yani Sevilla'da çalıştı parlamadı. Fiorentina'da çalıştı parlamadı.
3: Ama işte orada gelişmekten.
0: Milan'da çalıştı parlamadı.
3: Nuri Şahin için dedik yani gelişmekten.
0: Aynı işe bence.
3: Değil mi?
0: Yani Montella'da Fenerbahçe'ye gidip %100 başarı kazanır mı? Çünkü Adana Demirspor oynattığı oyunu Fenerbahçe'ye oynatamazsın ki. Geçiş. Şimdi Fenerbahçe'de geçiş oyunu istemiyor değil mi? Şu an geçiş oynatan hocalara karşı da. Montella'da geçişçi. En sevmiş. Çabuk gideceksin o öbür kaleye hemen. O zaman. Yani Fenerbahçe boğmayı istiyor ya. İşte hucum Ersun Yanal futbol diyeyim. Jesus abi İsmail Kartal'ın son oynattı. Yani istiyorlar ki Fenerbahçe yığılsın ön tarafa. Orada oynasın. O zaman Postecoglu'yu getireceksin.
3: Valla o iş zaten bence en mantıklısı ya Jesus ya Postecoglu da bakalım. Bir hoca işlerini de biraz Nadas'a bırakalım. Bir süper chatlere geçelim.
0: Nadas'a bırakıyoruz.
1: Evet, evet. Abi şeyde onu bin beğeni isteyelim lütfen.
3: İsteyeceğiz bir.
1: Lütfen çünkü
0: İbrahim Bey isteyince hemen
1: bin like. Herkese teşekkür ederiz bin ama like beğeninize talibiz lütfen.
0: Bu arada geçen bin like geldi sen söyleyince abi.
2: Şimdi evet. Gelmedi ama.
1: Şimdi, evet, şimdi ben de istiyorum. Demin.
0: Ne zaman dedin?
2: Abi siz bile duymadınız.
0: Ha 10.000'de dedin ama.
1: 10.000'de evet. Dedin. Şu an 13.000'deyiz ve 13.000'de sevgili Fenerbahçe camiasından ricamızdır. Bir beğeni tuşuna.
0: Beğenenlerin elleri altın tutsun. Çocukları iyi okullarda okusun. Bekarlar evlensin. Varlıklı olanların varlığına varlık katılsın. Bir like ya bir tane parmağa basacaksınız o kadar. Başka bir şey istemiyoruz. Bu arada, İstediğimiz çok bir şey değil.
3: Chat'teki izleyicimiz de bir teknik direktör anketi istiyorlar.
0: Açalım.
3: 4 tane en potansiyel en çok konuşulan hocayı yazıp bir anket açarsınız arkadaşlar.
0: 2 Türk 2 yabancı yapalım.
3: Jesus yazalım. Kimleri yazacağımızı da söyleyelim arkadaşlar. Jesus yazalım. Aykut Kocaman yazalım mı?
0: Aykut Kocaman İsmail Kartal yaz bence Türk.
3: Aykut Kocaman İsmail Kartal Jesus.
1: Dördüncü kim olsun? Conte.
0: Montella.
1: Conte.
0: Yaz abi Montella yaz.
3: Conte kalacak.
2: Conte yani. Zaten alır götürür baba. Rahat ol.
1: Alır götürür değil mi?
3: Evet. Conte, işte, Conte
1: abi o zaman Montella koy.
0: Chat'te şimdi çok Galatasaraylı var.
2: Montella 300 tane geldi bir anda. Ha? 300 like geldi.
3: Bu arada chat'teki Galatasaraylılardan da ben bir like istedim.
0: Bana geldi yalnız 300. Bu sefer ben 300,
1: söyledim. Hayır abi ben söyledim ilk 300'ü.
3: İlkini
1: bir dakika abi 1-4 oldu. Şimdi tuşa basanlar bakalım kaç tane olacak. Ben şimdi merak ediyorum.
0: Açtık mı anketi abi?
3: Sen bunu sayar.
2: Basanlara ne vereceksin? Ne vaat ediyorsun
3: abi?
0: Misafir edecekmiş burada.
1: Baklava gelecekti. Ne oldu?
3: Yani, sen mi soruyorsun abi? Sen
1: evet getirdin. Ne oldu bizim baklava? Bugün baklava gelecekti.
2: Bana soruyorsun ya. Sen hem gelecek diye anons ediyorsun.
1: Evet. Dur bakalım gelsin de ondan sonra.
2: Büyük filmsin.
3: Sizin konuştuklarınız arasında kaynadı. Hani Sercan abi Fenerbahçe'den like istedi. Ben de Galatasaraylılardan like isteyeyim.
1: Çünkü tamam sen de Galatasaraylılardan izle bakalım.
3: Bakalım. Teşekkür ederiz. Onur Keleş, TFF'nin göz yummasıyla limit kırılarak Asensio transfer edildi ve bu sayede Fenerbahçe Trabzonspor'un önünde ikinci oldu. Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor yerine Fenerbahçe gidiyor. Ödeşmiş oldular. Fenerbahçe artık 2011 mağduriyetini bırakabilir. Geçelim. Ömer Girat 1907 Bodrum'dan selamlar. Bodrum Spor Süper Lig'e geliyor.
2: Bodrum'a selam. Çok sıcak.
0: Hadi inşallah çok ya. Ha. Çok istiyoruz Bodrum Spor. Valla ben çok istiyorum. Çok dostlarım da var o kadronun kurulumunda. Bir de şu anda liglerde en beğendiğim santrafor doğru dönüyor. Ali Habeşoğlu. Ve hiç bu sene yoktu iddiası. Yani kadrosu düştü. Öztürk ailesi yani desteği var ama yönetiminden çekildi. Ona rağmen eğer bugün Çorum'u geçerlerse ben finalde Erok biraz küçülmeye gitti herhalde. Çünkü hocasıyla yolları ayırdı. Yardımcı hocası devam ediyor. Bir de çok ara girdi. Bir aydır maç yapmıyorlar neredeyse 3 haftadır falan. Yani bugün kazanan Çorum şeyden çıkan. Çorum Bodrum turundan çıkan da lige çıkar gibi gözüküyor.
3: Hayırlısı olsun. Başarılar diliyorum ikisine de. Emre Aydın bence ligin son maçında az 11 çıkarsa Galatasaray kesin kaybeder. Yedek çıkması Kasımpaşa için daha kötü benden söylemesi çok mantıksız gelmedi.
0: Ama yedekte oyuncusu yok ki.
3: Yani sonuçta yani Icardi, Ahmet Kutucu işte
0: hani bunlar. Bir savunma hattı yapar mısınız bana Doğa Bey?
3: Yapamam galiba.
2: Bu arada teknik direktör konusunda yorumları da bekliyoruz.

0: Yorumlar da gelsin. İlla tabii. Süper chat olmasına gerek yok. Aynen öyle. Can Çığın 1905. UEFA transfer yasağı verecek Aziz'cim, ne yapsın? Sarı kırmızı kartlar olduğunu
1: inanıyorum. Söz konusu değil transfer yasağı.
0: Evet, şu an öyle bir şey gözükmüyor. Cihan Bar'ın gelecek başkanın nasıl parayı sokacağı aslında forma ve benzeri ürün satışıyla gayet olabilitesi yüksek ya da kendi locasını yüksek fiyatlı alarak yapabilir. Ama bunlar sınırlı değil mi yani?
2: Bunun sınırı var abi. Bunu anlatacağım ben Baron'da. Bunların hepsini anlatacağım.
1: Daha önce ben nasıl yapıldığını öğrendim.
0: Baron'u ne zaman yapıyoruz bu arada?
2: Yarın.
0: Tamam. Alper Eroğlu, Doğa kardeşim lütfen Baron'u kınar mısın? Ben öyle bir şey yapamam. Dün chatlerimi iyi de yendirdi.
2: Yok, kınayabilir. Haklısın, hakkını helal et.
0: Kınıyorum o zaman babacığım.
2: Bak bunu iki kere okuyalım hatta. Bak bir daha okuyorum. Doğa kardeşim lütfen Baron'u kınar mısın? Dün chatleri mideye indirdim.
0: Ne yaptın ki? Salvador'da okumadın mı chatleri?
2: Abi iki saati bitirmemiz lazımdı. Biraz ha, geniş bir geniş oynadık. Okumadan geçtik.
0: Doğru. Hatırladım. Emrah Ovat. Selam Murat abi. Serdar Çelikler Zarafet'e gidiyorsa ben de gideyim. Ha. Anladın sen onu.
1: Emrah, evet. Emrah bir Aykut Kocaman fanı gerçekten. Geliyor arada sırada Serdar'a. Denk geliyoruz orada.
0: Mustafa Ateş, 2023 Murat Aşık Jesus iflas ettirdi. Kalırsa yandık Allah. Yaşlı, sıkıntı, ego, elveda, Zico gibi tek gitsin. Şimdi tek oy Jesus'a yapı. Tam da bu arada GS'liyim.
1: Belli.
0: Artık bunlara belli deyip geçmen daha iyi oluyor abi.
1: Evet.
0: Mesut Koçak, Murat Bey gibi yöneticiler lazım Fenerbahçe'ye. Selamlar.
1: Estağfurullah.
0: Evet. Faruk Ayaz, doğa migrene en iyi ilaç Dexday. Kullan, dua edersin. Dexday inşallah bir ilaçtır. Bizi yememişsinizdir Faruk Bey ama bakacağım. Teşekkür ederim. Faruk Ayaz, size her Mayıs Fenerbahçe Beko. Murat Bey saygılar.
1: Valla Real Madrid'e de öyle ya. Şu anda ben de Real Madrid'in şeylerine de bakıyorum, taraftar sitelerine falan. Real Madrid'le aynı seviyede olmak güzel.
0: Evet. Dolap Deli Sabri 1969. Abiler Galatasaray'ım ama bence Fenerbahçe'yi bu üç çekişmeler yoruyor. Kulüp içerisinde Azizciler, Hakancılar, Şuncular, Buncular var. Her sene kongre olmaya başladı. Bu takım bu mentalle nasıl şampiyon olsun? Camiye maça çıkmadan yoruluyor. Çok benzer düşünüyorum ben.
3: Çok güzel, doğru.
0: Değil mi?
3: %100 katılıyorum.
2: Ne diyor baba? Peki bir şey söyleyeceğim.
1: Seneye de var abi.
2: Bu seçimlerin maliyeti ne kadar? Sen maliyet hesabı yaptın mı? Kulübe maliyeti, adaylara maliyeti.
3: Adaylara maliyeti var ya.
2: Adaylara maliyeti, yemekler yapılıyor.
3: Tabii tabii.
2: Yemekler, yemekler, organizasyonlar yapılıyor. Sosyal medya örgütlenmesi filan. İşte ne bileyim, iletişime para harcanıyor.
3: Her şey harcanıyor. Bayrağı.
2: Bayağı böyle bir ekonomi var biliyorsun. Her sene yapıldığı için artık tabii. Mesela böyle seçim olması isteyen her sene seçim olması.
1: Abi bu sene toplu seneye aday olmayı düşünenler de yaptırabilir.
3: Bir de boş kesim var abi. Akşama kadar işte böyle gidelim, dernek dernek gezelim. Oralarda organizasyonlara katılalım. Yiyelim, içelim, sohbet edelim.
1: Bedava yemek var.
3: Tamam mı? Gezelim. Böyle bir kesim de var abi. Ne olacak? Emekli abi bir tayfa var böyle. Yakın. Çok fazla bir şey olmuyor. Seviyorlar bu işleri.
2: Son saniyeye kadar kendi oyunu pazarlıyor.
3: Tabii. Son dakika bir oyun varsa da o oyunu da verene kadar 50 tane kapıyı beraber gezelim.
2: Abi çok affedersin.
1: Bak şey, şimdi bir anket geldi.
2: Cemil abi şey Hakan Sayfi destekliyormuş öyle mi? Onun beraber. İçinde bir akil onunla ekip beraber. Varmış. Akil ekipte.
3: Evet.
2: Cemil abi de var, şeyde Abdullah Kıyıl da var. Evet. Bana Cemil abi çok enteresan geldi.
1: Bana da çünkü araları Aziz Bey'le kötü değil.
3: Aziz Bey kötü mü oldu ondan?
1: Hayır hayır hayır. Geçen sen bir yemekten bahsettik ya burada. Evet. Şeyde, evet. Koşumları Cemil evet. Abi de var orada.
3: Var değil mi?
1: Abi ya bak, insanlar anlamadı ne biliyor musun? Abicim seçime kadar herkesin bir tarafı olabilir. Bunda bir anormallik yok. Seçim biter, herkes Fenerbahçeli. Ya Cemil abi ona da yani, o Şevket abi de aynısını söylemişti. Hani Aziz Bey dışında kim olsa seninle yürüyeceğim. Çünkü adam diyor ki, adamın öyle vaatleri var ki Fenerbahçeli gibi. Yani desteklememek mümkün değil diyor. Yani o yüzden etkileyici bir profil. Bu arada bir
2: etkileyici anket, isim bence.
1: Anket geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Fenerbahçeli dostum. Selam olsun kendisine. 6000 kişilik bir anket diyor bu. %48 Aziz Yıldırım, %46.7 Hakan Safi, %5.20 kararsız.
3: Vay be, kafa kafaya geldi mi?
1: Ya bu bir anket, şimdi bilemezler. Sonuçta 45 bin oy var Fenerbahçe'de şu anda. Hani
2: herkesin kendi kitlesi var şimdi. O belki şeydir. Anti Aziz Yıldırım.
1: Bu arada Hakan Bey şu anda diksiyon ve hitabet dersleri de alıyormuş birebir.
3: Beni dinlemiş.
1: Yani şu anda geldi. Belki onun için biraz daha bekliyordur çıkmayı. Evet.
0: Ben bu anlamda ilk bir şey söylemiştim de sessiz kalmasıyla ilgili.
3: Çok önemli demiştim yani. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı, hani çok da iyi bir eğitiminiz olsa muhakkak bunun eğitimini almak zorundasınız.
1: Yani varmış öyle bir.
3: Milyonların önüne çıkacağınız için bu çok önemli bir
1: bu
3: şey.
1: Bu arada hepsi alıyor. Saadettin Bey de alıyordu seçim zamanı.
2: Yani, abi alıyordu da bir ekmeğini yemedi.
1: Abi ya. Kürsü, ben hep söylüyorum. Mesela biz burada yayın yapıyoruz değil mi? Çıkalım kürsüye. Ben mesela ben çıktığım zaman da konuşamıyorsun.
2: Ben de konuşamam.
1: Kalıyorsun.
2: Konuşamam. Atıyorum kürsü başka bir konuşamam.
3: Ya ben abi direkt master, kameraya konuşamam
1: yüksek
3: mesela.
1: Yüksek lisansı bitirdim. İkincilikle yani ikinciydim de birinci oldum. Birinci tez bıraktı asker ekmemek için. Konuşma yaptım, indim ki o zaman Fenerbahçe yöneticiyim yani, yine kürsü biliyorum. Babam dedi ki ne zaman konuşacaksın dedi. Konuştum ya dedim. Oğlum nereye konuştun, duymadık ki dedi. Yani ben çıkmışım konuştuğumu zannediyorum, konuşmamışım yani. Ses içeri kaçmış. O çok başka ben bir şey kürsü.
3: Şuraya bak, konuş de hayatta konuşamam mesela.
1: Son zamanlarda Ali Bey çok iyi kullanılıyor.
3: Ya Doğan'ın gözüne bakmam lazım.
1: Son bir sene çok iyiydi.
3: Şuraya bak da konuşamam mesela.
0: Onu ben zamanla yani bir haberde falan bazı anlarımızı
3: anladım, fark ediyorum. Gittiğin an ben bitiyorum. Kalktın ya orada. Tamam ben bittim daha konuşamam.
0: Anladım.
1: Devam. O zaman biz bir şey olunca Doğa sen kalk diyelim.
3: Tabii ben sustum. Direkt.
2: Doğa konuşur. Ben Doğa'ya inanıyorum bu konuda.
0: Neyi? Nerede? Ha şey kürsüde.
2: Kürsüde.
0: Konuşurum ya. Bu arada Jesus önünde götürüyor. Ben de manipüle etmedim. Jesus'a bastım mesela. Çünkü hakikaten Jesus'un gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Ben de
1: bastım. Sercan da İsmail Kartal'a bastı.
3: Yok.
1: Ya espri yapıyorum ya. Basmadığını biliyorum bir şey.
0: Basmış da olabilir belki abim ya.
1: Ben basayım o zaman gönlümdeki hocaya.
0: Feyyaz Bingöl. Merhabalar iyi yayınlar. Sorum Murat abime. Abi yetki sende evet. olsa hangi bölgelere oyuncu alırsın? Kaç oyuncu ihtiyacı var sence Fenerbahçe'nin? Teşekkür ederim.
1: Yetki bende olsa abi. Kaleci, santrfor, sağ bek, sol bek, sol stoper. Yani biz para kalırsa bir tane de, tabii bir tane de kanat. Biz
3: yayında 10 yabancı olayını çıkardık Doğa'yla. Hiç de öyle kolay bir şey değil. Sen de vardın İbrahim abi. Üçlü öyle çok da Fenerbahçe'nin elinde.
2: Katılarak şöyle yapayım. Bana sorarsan çok değiştirme şansı yok. Hakkı da yok. Dolayısıyla çok büyük değişiklik yapmam. Bu sene neydi? Kaleci, güzel kaleci olsaydı. Kalecileri değiştirsen şampiyon olabilirdin. Golcün olsa etiyordu. Golcü ve kaleci mutlaka değişmesi. İyi adam bulunması gereken yerler. Şu listeye baktım mı? Bu paralarla kolay kolay kimseden kurtulabileceğini zannetmiyorum. O yüzden yani sol bekmiş, sağ bekmişim. Sol bekte ne diyorsun? Archie Brown diyorsun. Archie Brown o artı kontenjanına sahip bir çocuk şimdi. Onu atarsan
1: atmıyorum.
2: Aynı yani. Seviyede.
1: Archie yapmadım ki.
2: Yedek. Hayır, atan çok var da o yüzden.
1: Ha, Archie yedek.
2: Gidecek şey olan var.
0: Atan çok var bu arada.
1: Fenerbahçe sizi şu anda artı 4'ü hazır biliyor musun? Hiç transfer yapmadan.
2: 3'ü hazır.
1: Hayır, Omar Fayet de var abi. Kiradan geliyor. Mısır milli takımında oynuyor adam. Stoper. Yani hayır, kullanmak istersen. İstersen. 4'ün var yani yıllardır burada adam. Fenerbahçe. Yani
0: sonuçta o 4'ünü de ilk 11'e atacağın oyuncu yapamazsın gibi. Galatasaray'da Fenerbahçe'de yapamaz gibi onu. Çünkü kolay değil öyle oyuncular bulmak. Hani mesela Savinho vesaire konuşuluyor City'den. Sen mesela Savinho'yu falan biliyorsun. Hani illa ben o artı 4'ü ilk 11'de kullanmam gerekiyor gibi kafalara gireceksen gidip işte 35-40 verip Savinho alacaksın.
1: Öyle alacaksın o zaman.
0: Ya da
1: tabii.
0: Opsiyonlu kiralarsın. City oynatmadı çünkü bu sene. Hani öyle oyuncuları...
1: O yüzden çok... Bu arada ben nereye saldırırım biliyor musun Doğa? Fransa milli takımında çok acayip oyuncular alınmadı. Şimdi onların piyasa değeri düşecek doğal olarak. Ben oraya saldırırım. Kolomani falan yok milli takımda.
0: Doğru.
1: Yani mesela orada acayip bir havuz var. Dün alınmayan kadroyu yapmışlar Fransa kadrosu. Alınmayanlar abi. Dünya Kupası'na katılsın. En kötü çeyrek final oynar bak. Şu galiba işte. Bu katılmayan mı?
2: Katılan galiba bu ya.
1: Kaleciler kim abi? Görmüyor benim gözümü.
2: Kante'yi görüyorum ben şimdi. Kante olduğuna göre katılanlar.
0: Katılanlar. Tamam. Samba, Digne, katılan. Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez. Kona, bu nasıl bir kadro cidden? Konate, Kunde, Saliba, Upamecano, Lacroix. Maşallah yani. Rabiot, Tchouaméni,
1: Zerbeli. Ben o, sana bir ara katılmayanı atayım Doğa. Bak gerçekten çeyrek final oynar dünya.
0: Yok kafamda beliriyor zaten. Hani bunlar varsa bunlar yok gibi böyle 2-3 geliyor. Çok değişik.
1: İşte orası bence saldırılacak yer. Şey var mı stoperlere? Danso var mı? Görmüyorum gözlüm yok.
0: Yok.
1: Al mesela.
0: Mesela yani Danso da mesela 2 sene önce falan Galatasaray'a
1: geldi. Fenerbahçe'de Galatasaray'da 2 sene de önerilmişti.
0: 2 sene de önerilmişti. 25 milyon eurolar falan konuşuluyordu ama tabii. Onunla yani. O süper chatlere şey devam edelim mi?
2: Devam et tabii.
0: Who cares? Murat Aşık harika tahmin. Kasımpaşa 3 puan alır. Evet.
1: Biz almasını istiyoruz abi. Ligde kalsın Kasımpaşa.
0: Almasa da kalabiliyor bu arada. Egemen Çeviren şu an bir haber kovalıyorum deyip lazer.
1: Bunu niye veriyorsunuz abi?
0: Yer ayırtıp manitle yazışma işi. Vallahi bu adam çok sempatik.
2: Bunu benleyin abi. Benleyin. Egemen Çeviren'i banlayın.
1: Banlık bir şey yok da bir daha vermeyin.
2: Yok bayağı bir şey. Yani,
0: who cares? Sayın Baron bu transfer dönemi için Galatasaray'dan herhangi bir bilginiz var mı? Sizin özel haberiniz olarak Hakan Çalhanoğlu ve benzeri gibi ve Akşam Baron var mı?
2: Bu vallahi Hakan Çalhanoğlu'nu almazlar abi. Hakan Çalhanoğlu oluyorsan. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu ben uzatacağını düşünüyorum İnter'le. Onun alma ihtimali düşük olur. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili söylediğimiz durum Galatasaray ile ilgili de geçerli ve Galatasaray çok şikayetçi şey işinden. Bu 10 artı 4 işinden.
0: Değil mi?
2: Yani bize 12 artı 2 demişlerdi. Üstüne üstlük hatta Galatasaray 14 artı 4 istemiş. Yani ne? 14 yabancı olsun 4 tane de kontenjan versinler filan istemiş.
3: Çok, ben size bir şey söyleyeyim mi?
2: Bu bütün kulüplerde şey var.
3: Kazan hepsi bir araya burada. Gelirlerse ortak bir bildiriyle bu yabancı sayısını biz buraya çıkmak istiyoruz derler.
2: Trabzon'un işine geliyor diyorlar bu iş.
0: Geliyor evet.
2: O bölüme bakmak lazım.
1: Olay var.
3: Değişeyim düşünüyorum.
0: Pinya.
1: Pinya var. Eki.
0: Bir şey daha var sanki ama.
2: Ama onlar bulurlar zaten bir de. Ya onların bana sorarsan herkesten daha iyi bir şey var. Scout ekibi olduğu için.
1: Bak geldi bu arada teşekkür ederim Fransa. Abi izleyicilerimiz sağ olsun da tabii özellikle bir tanesi. Yani bana her yayınımızda çok yakın izleyicimiz. Abi kaleciden başlıyorsun. Şövalye falan var kaleci yani hani. Girmeyen. Attın değil mi sana Doğa geldi.
0: Attım geldi abi. Fofana var mesela.
2: Ben bu arada okuyorum. Murat Uzunpınar, Atıf Dirar, Kameni istemiyoruz. Safımız belli.
1: İşte bak hatırla dediğim bu. İnsanlar bunları da hatırla dediğinde. İnsanın aklına şey düşürmeyeceksin.
2: Sen onu yapıyorsan okuyayım ben Doğa.
0: Yok tamam ben de. Halit 1905 Galatasaray yerinde olsam hedef transferler hariç saçma sapan oyunculara giderim. Fener zaten 2-3 kat para kusup alır. Ne de olsa para çok, vizyon yok. Evet.

0: Lacivert 907. Potansiyeli olan teknik direktöre ihtiyacı olan oyuncular verilmezse başarı dediğiniz şampiyonluk gelmez. Yani bence de. Halil İbrahim Avşar. Jesus'un geldiği sene belki kadro çok iyi değildi. Lakin o sene ligde genel olarak şimdiki kadar zorlayıcı değildi. 22-23'ten sonra her geçen sene Anadolu takımları daha iyi kadrolar kuruyorlar. Ama Galatasaray o sene Fenerbahçe'ye oranla çok fazla iyiydi. Hani Arao'nun karşısına Torreira'yı koyarsan...
1: Ama o da hoca tabii. Hocayı tek eleştireceğim yer orası işte. Ama o da fizikli oyuncu takıntısı var onda.
0: Evet, var. Halim Hu, Galatasaraylıyım ama Murat abinin duası için beğendim.
1: Gördün mü Sercan Bey? Bak
2: Evet.
1: beğeni aldık işte.
0: Bir beğeni bir beğenidir. Kubilay Sevimli, Galatasaraylıyım, beğenler Murat abiye. Vallahi
1: Kaç oldu
0: onlar
1: abi beğeni?
0: beğeni şu an
1: Yazıyorsunuz ama gel
3: 1800,
1: karşılığı var mı?
3: 1800.
1: 1800.
3: Yani. Ya bir tane var işte.
1: Bir, iki, iki abi, iki.
0: Hakan Işık, Boe, Singo, Kaan, Eren al sana yedek defans attı.
1: Bunlar var mı? Duruyor mu?
0: Singo dün vardı.
1: Kamil takımda.
0: Yarın olur mu bilmiyorum. Hakikaten yani hangilerinin oynayacağı biraz soru işareti bence hala. Batuhan Öztaş maaş bütçesinin limiti açtığı doğru mu? Sercan abi bu seni hedefleyen bir soru olabilir.
2: Bilmiyorum.
3: Bana
2: Açtı.
3: niye bakıyorsun?
2: UEFA'da açtı.
3: Hayır, işte Türkiye'de şey yok. Türkiye'deki ayrı, Türkiye'deki şimdi Avrupa'da UEFA şunu yapıyor. Kendi şeyleri yarışmalarına katılan bütün takımların için belli kriterler getirmiş. İşte bu %70, %80 hikayeleri getirmiş. Sadece onlara bakıyor. FIFA dünya çapındaki usulsüzlükleri değerlendiriyor. Şimdi buralarda transfer yasağı falan verecek kurum şey FIFA bu arada. Onu söyleyeyim. Limit açmada Türkiye'deki Futbol Federasyonu verdiği limitle öbür taraftaki UEFA'nın limiti aynı değil. Türkiye'de limitin içinde bence oynandığını düşünüyorum. Çünkü bayağı da kallavi bir şeydi o limit. Ben şey zannetmiyorum.
1: Abi
3: Limitin
1: şey
3: açtığını
1: duydun
3: hiç
1: mu?
3: düşünmüyorum.
2: FIFA Türkiye'de bir şey olduğunu
1: FIFA
2: düşünmüyorum
1: artık gayrimenkul gelirlerinin limite eklenemeyeceği gibi bir şey çıkarıyormuş.
3: Abi çok uyduruyorlar. İşte Baron'da
1: Var mı öyle bir şey?
3: gerçekten
1: Soruyorum.
3: alacağım bütün
1: Sen
3: maddeleri
1: Infantino ile
3: koyacağım.
1: görüşmüşsündür o yüzden
3: Tabii bütün
1: soruyorum.
3: maddeleri falan koyacağım. Hiç merak etmeyin. Soru işaretlerini ortadan kaldıracağız. Doğayla.
1: Yine mi
3: Tamam.
1: doğayla?
3: Yok doğayla değil. Haluk da galiba ama kaldıracağız yani. Bilmiyorum.
0: Jon Snow. Abi Aykut diyorsunuz da Aykut Kocaman diyorsunuz da 2011'de şampiyon olduğunda kadro şampiyon yaptı. Aziz Yıldırım o kadro şampiyon yaptı. Aykut Hoca güncellediğinde inanmıyorum. Çünkü Başakşehir'de başarılı olurdu. Kısaca başarısız.
1: Avrupa'da yarı final oynayan kadroyu kim yapmış?
3: Baba bunları kendisi anlatacak.
0: Evet
3: Bizim
0: ama
3: anlatmamız.
1: Abi bence ne zaman anlatacak biliyor musun? Adama bir teklif gelirse ve adam sahneye çıkarsan şimdi niye anlatsın ki
3: Bey
1: durduk yere?
3: abi hep mağdur olmasından da sıkıldım
1: Mağdur
3: yalnız.
1: değil bence
3: Mesela
1: ya.
3: ismim geçmiyor. İsmim geçmemesi de çok manidar demedi mi bu adam?
2: Dedi.
3: Dedi ki
2: Dedi.
3: milli takımda da yok bir tek benim geçmiyor. Fenerbahçe'de bir tek benim geçmiyor. İşte her yerde senin ismin geçiyor. Abi çık bir konuş ya.
2: O
3: Ben bir de
2: zaman
3: Aykut abi seven birisi olarak
2: uzun
3: söylüyorum
2: zamandan
3: bunu.
2: beri
3: Çık
2: Ersun
3: konuş.
2: Yalan'ın da ismi geçmiyor. O hiç öyle bir isyan
3: Ya
2: etmedi
3: tamam
2: mesela.
3: Aykut şey
1: Abi işte ikisi
3: ikisi
1: aynı.
3: bir değil abi.
1: Bir
3: Tamam
1: tanesi
3: değil de
1: 2010-2011 şampiyon
3: Aykut
1: Trabzon'u yani
3: öbürü başka bir şey.
1: adamdan bahsediyorsun yani.
0: Mehmet Sayın, Murat abi ve Sercan abi tüm programlarınızı kaçırmadan takip ediyorum. Sizi çok seviyoruz renktaşlar. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Polat 25-77. Murat abi 2014'te Ziyobi işte karşılaşmıştık abi. Yaşlanmıyorsun maşallah.
1: Ziyoviç
3: Yaşlandık
1: vardı
3: be değil
1: abi.
3: mi?
1: Ziyoviç vardı be. Ey gidey. Solto Otel'in plajıydı. Ne oldu
0: Abi,
1: acaba
0: abi
1: orası?
0: sen bayağı bir kilo verdin ya. Yaşlansan bile ben
1: Orada
0: şu
1: da
0: an çok
1: zayıftım.
0: fit gözüküyorsun.
1: 2014'te de zayıftım ben.
0: Ha tamam. Halim U. Abi lütfen şu yayın meselesini ciddi inceleyin. İtalya yayıncısı hem daha ucuz hem daha az üyesi var. 5 katı gelir sağlıyor. Kulüplerimiz bu yüzden batık lig. Bu yüzden kalitesiz. Sevgiler BFC.
1: Abi bizim yayın gelirlerimiz
0: BFC sen
1: çok
0: misin
1: düşük
0: baba?
1: zaten. Ve Baron FC işte.
0: Sercan Özkul. Fenerbahçe'de bu kadar yanlış transferin maliyetinin hesabını geçmiş yönetimler verecek mi? Yoksa para bizimdi zaten size ne mi denecek? Sonuçta yapılan işten UEFA nezdinde ceza alıyorsun, yazık değil mi?
3: Burada bir şey söylemek istiyorum. Burada şöyle tehlikeli bir şey yapıyor Saadettin Saran yönetimi. Şimdi mesela diyorlar ki dışarıya verdikleri bilgi bu UEFA cezasının sebebi Kerem ve Mourinho mukavelelerinin limitin dışında tutulması. Abi böyle bir şey olma ihtimali yok zaten de. Bu şu manaya geliyor. Bizimle alakası yok vallahi onlar yaptılar demeye çalışıyorlar. Ve bir sürü konuda bunu söylüyorlar. Şimdi devre arasında harcadıkları paranın Fenerbahçe'ye maliyetini biliyor muyuz?
2: Devre arası bunun içinde yok ha.
3: Yok tabii ki
2: Şimdi
3: de
2: devre arasının
3: daha
2: cezası da bir
3: devre
2: daha sonra gelecek.
3: hayır, toplu yapıyor şu anda.
2: Toplu mu
3: İkisi de bir
2: yapıyorlar?
3: avukat. İkisi
2: Ha,
3: de bir
2: onu bilmiyorum.
3: hesap
2: Sen
3: ediyor
2: daha
3: da
2: iyi bilirsin onu.
3: günün sonunda böyle olmaması lazım bu işin. Devri sabık yapmaya çalışarak, geçmişe yıkarak bu iş olmaz. Bana sorarsa kendi dönemlerinde harcanmış paraya bakarsak bak çok acayip rakamlar çıkacağına eminim.
2: Abi bir de çok
0: Zaten biz
2: para...
0: mali bir şeyden konuşacağız değil mi Sercan abi
2: Şimdi
0: birazdan?
2: abicim bak. Gerçekten ciddi de paralar da kırdırdılar yani. Bak en son 3,5 milyon dolar.

İçinizden bir yönetici yok muydu? Akdibbank'tan gittiniz, para aldınız mesela. Kombineler satıldığı zaman oradan düşersiniz parayı demişler. Yani ön ödeme almışlar. Ya Fenerbahçe Spor Kulübü gerçekten içeride 3,5 milyon dolar verebilecek kimse yok muydu?

0: Yok. Önden alma.
1: Ön ödemeleri aldılar. Ha, pardon, düzeltiyorum. Ön ödemeler. Yani bu kadar ön ödeme 3 bak şeyi anlarım. Çobanı anlarım. Derse ki büyük bir transfer yapacağım. Rica ediyorum bana parayı ver. O da kırdırmadan verdi. Çok güzel bir şey. Ama 3,5 milyon dolara kadar da hani ne alırsam kurtarırım kar olayı da doğru değil ya. Ya 3,5 milyon doları da ya alma. Yeni gelen kişi kombineleri sattığı zaman gelir. Ben gelir kasaya girer yani. 3,5 milyon dolar ne?
2: Abi şu demin İtalya'da diye ya yayın gelirleri. Bırak İtalya'yı, ben sana Brezilya'dan bir yayın geliri rakamını söyleyeyim. Abi Flamengo bu sene 124,5 milyon dolar almış yayın gelirinden.
3: Oha.
2: Palmeiras 107 milyon dolar. Fluminense 107 milyon dolar. Botafogo 77 milyon dolar. Corinthians 74 milyon dolar. Abi bizim yayının toplamı zaten bunlar kadar. Ya bu Brezilya.
3: Bu arada Danso Avusturyalıymış abi. Fransız değilmiş.
2: Aa, değil miymiş? Hı-hı. Ya Fransa'dan doğru. Lens'te oynuyordu ya. Ben Fransız gibi.
3: Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Devre arasında harcanan para, yani Fenerbahçe'nin cebinden çıkan o limite etki eden para kaç para biliyor musun? 50 milyon euro. Cebinden çıkan.
1: Ben bir şey attım size. Yani bunu verebiliyor muyuz ekrana?
3: Neyi?
1: Doğa. Hani Fenerbahçe'nin açıkladığı. Evet. Bakın durum bu. Yeni açıklandı bu.
4: Totaline de.
3: Baba bunu ama bize tercüme etmen lazım. Nedir yani bu?
1: Ben sana attım. Sen daha iyi tercüme edersin.
3: Hayır bunu. Ben bakmadım ki.
1: At abi, bak WhatsApp'ına abi.
3: Tamam da bakmadım şimdi. Şu anda bakıp.
1: Ya bu iş, bu verilerden sen daha iyi anlıyorsun.
3: Bunu bir incelememiz lazım. Çok güzel ama verileri aldım ama okuyamıyorum gibi bir şey bu senin.
1: Ya ben aldım da yani ben orada hani yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Yani orada yazdı attım ona ama şöyle söyleyeyim sana.
0: Hayır, şimdi bu sene gelirlerde bir düşüş var.
3: Düşüş orada... abi şimdi sponsorluk gelirlerine bakıyorum.
1: Bak, geçen yıl 410 milyon euro.
3: Bir yıllık bak abi Ali Koç'un bir yıllık son döneminin diyelim ki 31 Mayıs'ta eğer seçim olduysa öyle şey yapıyorsak hesap ediyor. Yok, Eylül'de oldu ama.
0: Eylül'de oldu.
3: Diyelim ki 4,5 milyar liraymış. Bu bölüm şey olmuş. 4 milyar liraya düşmüş. 9 ayda. Şimdi buradan şunu söylememiz lazım. Ali Koç zamanında Türk lirası bence dolar 38 liraydı.
1: 38.
3: Ortalama olarak.
1: Evet.
3: Şimdi 48 lira.
1: Evet.
3: Arada bir %25'lik fark var zaten.
1: Evet.
3: Ona rağmen bir düşüş olduğu gözüküyor.
1: Bak şu an yazıyor bana. Aynısını yazıyor.
3: Lisanslı ürün demek, doğru okuyorum değil mi?
1: Doğru okuyorsun, evet, şu ana kadar. Devam et. Yanlış ürün... olduğun yerde müdahale edeceğim. Tamam.
3: Lisanslı ürün satış gelirlerine baktığın zaman iyiymiş abi. Aynı seviyede kalmış ama yine aynı manada yürüyebilir. Stat hasılatında büyük düşüş var baba. Stat hasılatı 3,5'tan 2,5'a düşmüş. Murat sen de bunlara katkıda bulun. Ne diyorsun? Belki. Katılım ve performans gelirleri aynı. Naklen yayın gelirleri düşmüş ama şimdi 9'a üye gelirleri falan baktın mı? Abi sponsorlukta düşüş var.
1: Var. Yani
3: sponsorlukta 1 Haziran'dan sonra ki 1 Haziran'ın şimdi burada Çobani var mı?
1: 118'e 83 diyor.
2: Ne 35 milyon.
0: Ali Koç dönemi
1: sponsorluk. Ali Koç döneminde sponsorluk geliri 118 milyon euro. Saran döneminde sponsorluk geliri 83 milyon. Yani Ali Koç dönemi ortalama kur 38, Saran dönemi ortalama kur 48.
3: Biri aylık, diğeri
1: 12 aylık. Biri 9 aylık, diğeri 12 aylık demiş.
3: Çok özür dilerim abi. Biz diyene niye inanıyoruz? Kim diyen?
1: Abi bu işin uzmanı, atan kişi.
3: Tamam yani bilen birisi.
1: Birebir kulüpten biri. Hı-hı. Bu işleri yapan.
3: Tamam.
1: Biraz daha yetmez bize.
0: Son çeyrekte de gelirlerin biraz daha düştüğünü hesaba katarsak aslında hani burada büyük bir farkla kapanacak gibi gelir olarak. Hani totalde belki 90-100 milyon euroya varan bir fark olacak.
1: Evet.
0: Ali Koç döneminin yani
1: neredeyse diyor 310 milyon civarında kapatacağız bu gidişte. 100 milyon gelir kaybına uğramışız diyor. 100 milyon euro gelir kaybına uğramışız diyor bu dönem. Az para değil ya, 100 milyon euro siz ne diyorsunuz ya? Çok büyük para.
3: Ben bir inceleyeyim abi şimdi.
1: İncele abi, incele.
3: Ben de inceleyeyim.
1: Üstelik geçen sene Adidas Çobani de yoktu diyor. Bu sponsorluk biz aldığımızda diyor. Yaptığımızda. Bu iki sponsorluğun da anlaşması bunun içinde olmamasına rağmen bu kadar biz yüksek gidiyorduk sponsorlukta diyor.
3: Bir sponsorlukta Allah var. Şimdi Saadettin Saran ekibinin sponsorluğu var mı bildiğimiz abi? Aktif bank şey dışında, pasolik dışında.
1: Pasolik dışında yok abi. Ben bir şey görmedim.
3: Yok, gelince çok... boş yer var mı o da ayrı konudur. Ona da bakmak evet. lazım.
2: Ufak tefek aldılar abi. Çorabı aldılar. Formanın kenarını aldılar. Basketbolu aldılar falan filan ama hani bu rakam bu kadar fark var mıdır abi onu bilmiyorum.
3: Baba bir de
2: 100 milyon euro diyorsun abi.
3: Dönemi, Bekolo oldu baba. Basketbolda Ülker geliyordu, geldi mi? Mesela.
2: Abi yeni başkan belli olduktan sonra gelecek şu an. Nasıl gelsin?
3: Hayır da yine de abi
2: geliyor şu anda.
3: Ülker hizmetse tak atarsın imzayı. Olur.
1: Kapanış ne diyor biliyor musun?
2: Abi şu an yani şey imza atmasın.
1: Özeti diyor. 410 milyon
2: şey
1: euro.
2: Artık.
1: Çocuk kapanış şunu diyor. 410 milyon euro Ali Koç dönemi, 310 milyon euro Saadettin dönemi. UEFA limitlerinde etkileyen de durum bu zaten diyor. Resmi rakam diyor bu. Bu arada yani bu
3: 100 milyon euro sponsorluk gelirlerinde fark mı var?
1: Kayıp var. Kayıp var abicim. Ve kuru da vurduğun zaman çok ciddi bir fark ediyor. 38'e 48.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi demin anlattım. Şimdi en büyük tehlikelerden bir tanesi ne biliyor musun? Aziz Bey ve Hakan Bey. Birisi başkan

0: olduktan sonra gelecekler, hesapları açacaklar. Bu bir enkaz edebiyatının olmaması lazım. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı mevzuyu biliyorsun. Burada o yaptı, hayır o yapmamıştı, bu yaptı. Dur Ali Koç'tan da intikam alalım. Dur biraz da Saadet Sarı'na vuralım. Kişisel bütün ajandalarımızı bitirelim gibi olmaması lazım bu işin.
1: Evet.
2: Cumartesi günü bu konulara illaki kürsüde birileri girer abi. Girilmeme ihtimali sıfır.
0: Orada girsin abi. Sonrasında devri sahibi konu.
2: Sonrası zaten abi, bu arada bence en büyük olay o sonrası. O Sercan'ın geçen söylediği 92 milyon euro. Bir de bu ay sonuna kadar bütün oyuncuların maaş ödemelerinin yapılması gerekiyormuş UEFA'nın nezdinde. Öyle bir para harcanacak. Yani o gerçekten bir 92 nereden bulacaklar geldikleri gibi şey.
1: Şöyle
2: bir de,
1: bulacaklar.
2: Sıfır hemen harcama yani.
1: Hemen söylüyorum. Kombine satışları yapılacak.
2: Tamam, satılsın.
1: Canlı nakit para oradan bir giriş yapılacak. Tamam. Bir 50'sini 60'sini oradan hemen finanse edecekler. Çünkü lojaların parası geldi. Şeyin parası da geldi. 1907'nin de parası geldi. 12. Bir tek kombine kaldı. İşte %40 artış bekleniyor. Aradım kulüpten, bu işleri bilen bir kişiye sordum. Sercan abi dedi, yani tahmini %40 ile 45 arası bir zam olacak dedi. Kombine satışında dedi. Şimdiki eskinin üzerine %40 veya 45 eklesinler. Bu para gelecek. Üstüne de Aziz Yıldırım veya Hakan Safi, neyse seçilen kimse, hemen ilave yapacak. İlk 92'yi ödeyecek. 92 ödedin ama iş bitmedi. Ondan sonra yapacağın transferlerin parasını.
2: Aslında yapacağın transfer, göndereceğin oyuncular. Daha gönder.
0: Daha 70-67 demiş. Benim hesabım, ben şeyi biliyorum ki 50 milyona her yeri temizleyebiliyorsun.
1: Şu an mı?
0: Hayır. Göndereceğin oyuncularla ilgili mukavele edersen. Onu bilmiyorum. Açmak istiyorsan yer 50 milyon bir sıkışmış gözüküyor oraya.
1: Abi şu an
0: daha fazla söyleyen de var da bence.
2: Tabii orada şu önemli. Şimdi bugün göndereceğim derse adam gitmiyorum der. O da var.
0: Parasını
2: yani.
0: Bastıracaksın.
1: Parasını ayırsın.
2: Abi şimdi Ederson'u göndermek istedin. Nasıl parası? 22 Eder tek başına
0: zaten. Abi şimdi o iş bilenin kulu çıkış yalanın. Oraya aynen gelenin öyle. De oraya başkan olanın da bunu
2: çözebiliriz. Mesela Aziz Bey'in orada da mesela bir futbol şeyi kim olacak?
0: Büyük transfer yapmış sayarım onu.
2: Aziz Bey'in Hasan Çetinkaya'sı kim olacak mesela, ben onu da merak ediyorum.
0: Hasan Çetinkaya.
3: Belki Hasan Çetinkaya olabilir. Yağız öyle bir şeyler söylüyordu geçen hafta yayında.
2: Abi şöyle, bilmiyorum, Hasan'la konuşmadım yakınlarımda da, yani bir yıllığına bütün kurul düzenini Belçika'da bırakıp gelir mi? Yani çocuğu orada okuyor, eşi orada iş yapıyor. Hayır, kendisi çok ciddi bir para kazanıyor. Yani neredeyse futbolcuya yakın para kazanıyor. Yani Türkiye'deki futbolcuya yakın. Hani bunların hepsini bırakıp gelir mi? İnşallah keşke gelse Hasan.
0: Bence keşke.
3: Ama zaten hani direkt kesin olacak gibi değil de Aziz Bey ve ekibinin kafasında Hasan Çetinkaya ismi var tarzı zaten.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Daha belki seçimde eğer kazansaymış Hasan Çetinkaya her şeyi toplayıp geliyormuş. İşte ben yine aynısının olacağını düşünüyorum. Olabilir. Açıkçası.
2: İşte bir sene ya abi. Ben bir sene insanı korkutur ya. Bu sefer çünkü devam etmeyeceğim diyor kesin bir dille.
1: Size gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Kimse bir yılına yönetime de girmek istemiyor.
2: Aynen o.
0: Şu anda bulamıyorum. Bir yıla çevirmemeleri lazım zaten. 1+3 olması lazım bu işin. 1+3'lük büyük büyük çıkmam lazım.
1: 1+3 olsaydı. Herkes çıkardı.
0: Enayi nerede, o yüzden istemedi.
1: Tabii canım.
0: Parayı vereceğim. Enayi gibi bir senenin sonunda şampiyon olamazsan patır kütür şeyini.
2: Abi o zaman.
0: Davul tokmağıyla kafana vuracaklar.
2: O zaman 1+3 gibi söylemen lazım. Yani ben bir seneline geliyorum dedim mi nasıl +3'ü vereceksin ki? Şimdi Hakan Safi daha dinlemedik ama ben sanki o biraz daha +3 gibi konuşacak diye duyuyorum.
0: Konuşanın öyle konuşması lazım.
2: Doğru. Yani abi, biraz daha proje muroje.
0: Sen eritemedin.
2: Diyorlar.
0: Erit şeyleri.
3: Hiç yemez. Hayır, ben molasını vermiştim de.
2: Ben duyduğumu söylüyorum, bilmiyorum.
1: Fenerbahçe'de iddia ediyorum. Kim başkan olursa olsun sezon sonu şampiyon olmasa kalma şansı %1 yok. Ya bak,
2: onu demem,
1: %1
2: ben onu yok. Onu diyorum.
1: Bir bak, bir veriyorum lan. %1 veriyorum ya abi. %1. İhtimal.
2: Şimdi İbrahim abi seninle ilgili şöyle söyleyeyim. Bir bilgi geldi yine. 2024'teki seçimde Hasan Çetinkaya'nın gelme şansı imkansıza yakındı. Vatandaşlık için süre dolduruyordu. Ama şu anda öyle bir durum yok. Süresi doldu. Vatandaşlık aldı diyor.
0: Yani
2: bu orada gelmesi imkansız ama şu anda olabilir diyor.
0: Ya bana gelen bilgi tasarlar.
2: Tamam, ben de yani bilgiyi söyledim. Bak bilmiyordum yani, ben bu vatandaş.
1: Maşallah izleyicilerimiz 14.000 oldu. İzleyen herkese teşekkür ederiz.
0: Ama beğenisi 2100'de kaldığı için çok rahatsız Sercan.
2: Yani bence... Peki Sercan'a şöyle bir şey diyeyim. Şampiyon geldi bir başkan. Ligde ikinci oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı. Türkiye Kupası'nı kazandı. Süper Kupayı kazandı. Ne diyeceksin adama? Şampiyon olmadın git mi diyeceksin?
1: O da denmez ya.
2: Yani onu diyorum. Sen başarı ya yani başarı ben... kıstasını açabilirsin.
1: Hiç Avrupa'yı katmadığım için için içine.
2: Ama şimdi Avrupa'da sen final oynasan bir başkan olarak ne diyeceksin adama?
1: O zaman işin rengi değişir tabii.
2: Onu demek istiyorum. Tamam, yani ona, tabii ki şampiyonluk... Tabii,
1: özür dilerim orada. Ben hep söylüyorum orada. Onu düzeltebilirim orada. Yani. Evet.
2: Ben seninle aynı sayfadayım. Benim için de şampiyonluk bir numara da. Ama millet de şunu diyebilir. Kardeşim zaten bu ülkede yapı bize izin vermiyor. Var çünkü o kafada insanlar. Avrupa'ya yüklenelim biz. Hani Şampiyonlar Ligi'nden yani eğlendin. UEFA Avrupa Ligi'ne gittin. Hani orada final... Abi şimdi bakıyorsun bu sene final oynayacaklar ama Freiburg oynuyor finali.
3: O da enteresan. Yani
2: Freiburg şey oynuyor, Fenerbahçe'nin de oynaması lazım bu bütçelerle. Oynan baktığın zaman.
3: Lazım.
2: Yani Freiburg ya. Almanya'da kaç paradır bütçesi Freiburg'un?
3: Bakarım.
2: Yani onun için.
1: Bir özel haberimiz daha var. Bakalım verelim mi?
3: Sercan abi tam evet, sana yani geliyordum artık.
1: İzleyicilerimiz özel haber bekliyor.
2: Şu evet, 1950 lira falan.
1: Evet şimdi bir bilgi vermek istiyorum. Sabah bir eski yöneticiyle görüştüm.

0: Ali Koç döneminden. Mert Hakan'la bir araya gelmiş, sohbet etmişler. Mert Hakan çok duygusal anlamda ve çok ciddi bir şekilde ben Fenerbahçe'de bir yıl ücretsiz, yani tabiri caizse 1907 TL oynamak istiyorum. Bir defa daha o Fenerbahçe tribünlerine Fenerbahçe formasıyla çıkmak istiyorum. Sebebi şu, ben cezaevinde olayım dedi. Sezon içinde hiçbir şekilde takıma katkı veremedim ve bu benim içimde bir yara olarak kaldı. Ve gelen başkan adaylarına net bir şekilde şunu söylemek istiyor. Benimle ne olur bir yıllık hiçbir ücret talep etmeden kontrat yapılmasını istiyor. Çok büyük bir arzusuymuş bu. Bana da bu durumu bu sabah anlattılar. Hani elçiye zeval olmaz, ben buradan Fenerbahçe camiasına, taraftarına ve başkan adaylarına Mert Hakan'ın mesajı gibi net bir şekilde alabilirsiniz. Camiaya borcumu ödemek istiyorum. Bir yıl Fenerbahçe'de 1907 TL'ye oynamak istiyorum dedi.
1: Abi Mert Hakan zaten 30 milyon liraya oynamıyor mu gerçekten?
0: 30 milyon liraya oynuyordu, bitti kontratı. Ama işte gelecek sene de ben ücretsiz oynayayım diyor.
2: Abi
0: Bir
2: bunu
0: senelik kontrat yapılmasını
2: biz...
0: ve Samandıra'da da tecrübesiyle
2: Sen ne diyorsun?
0: ben
2: Şeyi
0: yaparım.
2: şundan ne diyorsun? Ben de yaparım. Onun için sen Hakan Safi hepimizden iyi tanıyorsun şu an. Sence böyle bir şey yapar mı?
0: Ben de bunu Hakan Safi'nin çok sevdiğini biliyorum Mert Hakan'a.
2: Ya çalıştılar ya beraber, o yüzden.
0: Beraber çalıştılar. Çok baba oğul sohbetleri vardı.
2: Aziz Bey
0: Geceleri
2: yaparlar.
0: birbirlerini ararlardı, konuşurlardı. Yani çok yakın olduğunu biliyorum ama Sayın Aziz Yıldırım'ın düşüncesini bilmiyorum. Ama bence Sayın Hakan Safi seçilirse böyle bir ihtimal olabilir. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ı bilmiyorum. Onu da en iyi ekibine sormamız lazım.
1: Yani
0: Böyle bir
1: birlik
0: düşüncesi
1: beraberlik
0: var Mert
1: diyen
0: Hakan'ın, ne
1: abi niye
0: düşünürsünüz diye.
1: mesela, ben bak hepsini anlıyorum. Sizin pozitif bakmanızı da anlıyorum. Şimdi hani Kerem 22 bin lira asgari ücret içinden bu kadar milletin ağzı yanmışken, UEFA seni takip ediyorken. Şimdi 1907 liraya zaten yine arkadan dolaşarak yapalım
0: Şimdi Türk
1: mevzusu neden
0: yapısı,
1: mesela
0: şimdi
1: yani?
0: o Türk bir
1: Zaten olmuyor 1907
0: o yurt
1: lira.
0: dışından geldi.
1: En az asgari ücret oluyor.
2: Tam asgari ücret
0: Hadi
2: demiş
0: asgari
2: ya.
0: ücret olur da yapalım. Ama Mert
1: metaforla
0: Hakan'da
1: çıkalım.
0: bu inceleme olmaz. Zaten tüm Türkiye, tüm camia biliyor. Şimdi
1: Parası
0: Kerem'inki öyle
1: söylerim.
0: değil.
1: Ha, ayrı bir şey.
0: Kerem'inki bambaşka bir Benfica'dan büyük transfer, 20 milyon euro, 25 milyon euro bonservis falan. Bunun radara takılma olasılığı çok. Ama şimdi Mert Hakan cezaevi süreç çıktı. Ya Fenerbahçe'de ücretsiz, bedelsiz oynar yani. Bunu bence hiç ne Galatasaray
1: Siz daha iyi
0: taraftarı
1: biliyorsunuz
0: ne
1: abi.
0: Beşiktaş taraftarı şikayet etmez. Hani herkes durumu biliyor yani.
1: Siz ne diyorsunuz? Sen Murat ne diyorsun? Nasıl fikir?
2: Abi taraftar bölünür Mert Hakan konusunda. Sevenler de var. Ben de seviyorum Mert Hakan'ı. Ama hiç istemeyenler de var. İşte Ali Koç'un adamı diye görenler de var. Yani ben sanki Aziz Bey'in çok buna sıcak bakacağını düşünmüyorum açıkçası kendi adımı. Ama bakabilir. Ama Hakan Bey sanki olursa buna devam
0: Şimdi Aziz Bey
2: ettirebilir.
0: de cezaevi yatmış bir insan. Mert Hakan da yatmış. Belki orada durumları
2: Ha, o da
0: farklı
2: olabilir. Ya
0: algılayabilir.
2: ama orada
0: Duygusal da
2: şunu
0: bakabilir
2: kardeşim,
0: yani.
2: ben o da der ki ben 3 Temmuz için yattım. Sen kendi kişisel durumundan yattın. Bilmiyorum şimdi. Aziz
0: Bak.
2: Bey ne düşündü gerçekten bilmediğim
0: Ben
2: için
0: de
2: bir şey
0: bilmiyorum.
2: demez.
0: Ben de
2: Hani sen
0: bilmiyorum.
2: Hakan Bey şöyle sen anlatınca kafama yattı. Hani beraber çalışır, araları da iyi de diyorsun. Yani
0: Araları
2: böyle bir
0: iyi.
2: içsel olarak bilmiyorum, belki atıyorum dava
0: Yani.
2: sürecine falan destek olmuşsa olmak isteyebilir.
0: Çünkü cezaevinde yanına gitti.
2: Tamam
0: Orada
2: yani. Ha, bu arada
0: ziyaret
2: bu
0: etti. Aralarında bayağı iyi bir yakınlık
2: bu
0: var. Ben Hakan Safi'nin böyle bir şeye sıcak
2: bir de
0: bakacağını hayal etmiyorum.
2: Fenerbahçe'de Türk oyuncu yok abi. Yok Türk oyuncusu yok
1: Siz takıma
2: Fenerbahçe'de.
1: bir de faydası var. Çok seviliyor
0: Abi
1: diyordunuz ya,
0: çok
1: o manada
0: seviliyor
1: yani.
0: ya.
2: Çok
0: Çok
2: seviliyor abi. O
0: enteresan bir
2: konuda çok
0: şekilde çok
2: seviliyor.
0: seviliyor
2: Bu arada
0: abi.
2: abi oynadığında da forma giyinde de Mert Hakan'ın kötü maçı yok Fenerbahçe'de. Çok az oynadı ama gerçekten
0: Teşekkür
2: kötü maçı yok. Çok enteresan. Ben
0: ederim.
2: onun isteğini, ben bunu böyle bir şey talep edeceğini düşünüyordum abi. Sonuçta bir sene hiçbir şey yapamadık bu sene. Seneye de aslında bayağı bir zaman yok yani. Ha, belki tahkim düşürür cezayı falan bilmiyoruz
0: Öncelikle
2: ama
0: zaten tahkimin bir
2: böyle
0: düşürmesi
2: bir
0: lazım.
2: talebi olması çok insani.
0: İnsani.
2: Umarım iki tarafta, iki başkan adayı da kabul eder yani. Zararlı olan bir insan değil Mert Hakan
0: Bir yıl
2: yandaş
0: ceza aldı değil
2: Fenerbahçe.
0: mi? Bir yıl ceza aldı şu
2: Yıl.
0: an. Ama tahkimde şu an konu, itiraz etti
2: Galiba şöyle bir
0: Fenerbahçe.
2: itiraz etmişler. Abi 4 ay cezaevinde yattı, bari oraya hani o süreden düşsün. Hani.
0: Ondan da ziyade şimdi
1: Ya onunla
0: kriter ne
1: ilgili
0: diyorlar?
1: ben
0: Bizim
1: şimdi
0: kendi telefonunda yok öyle bir hesap.
1: Baba
2: Evet, o
1: ben
2: da var.
1: onunla ilgili
2: Yani.
1: bir araştırma yaptım. Hatta böyle çok pozitif şeyler de çıkmadığı için araştırmadan kullanmak da istemedim. Neden kullanmak istemedim? Yani şimdi belli insanlar da alıp da bunu benim şeyime, hani bir de
2: Aynen
1: bunu da
2: abi.
1: yani
2: Sen
1: yiyeceğim.
2: kullanma abi.
1: Vay Allah'ım
2: Gözünü seveyim
1: kardeşim
2: sen
1: abi.
2: kullanma
1: Yani,
2: abi.
1: olacağı için
2: Evet.
1: siz de biliyorsunuz benim.
2: Allah'ın aşkına yani
3: Neredeyse
2: be.
3: kullanıyorduk. Allah'tan kullanmadık bu arada.
1: O konuda bana sorarsan şey var. Yani federasyon cezasının düşme ihtimalini falan çok şey görmüyorum. Mümkün görmüyorum. Yaptığım araştırmaya göre. Çünkü onlar almışlar.
0: Kesinleşmiş bir cezası yok İbrahim abi.
1: Nasıl?
0: Yani kesinleşmiş, almış bir cezası yok
1: Ne
0: hukuki.
1: demek o abi?
0: Yani
1: Ya onunla
0: şimdi
1: bunun alakası yok baba, bak bir kere şimdi iddianamesi yazılmış, orada bakılmış iddianameyi, mevzu bittikten sonra, mevzu bitene kadar bekliyorsun zaten. İddianameyi savcılık federasyona yolluyor. Federasyonda 7 kişilik PFDK oturuyor, şeyi inceliyor. 3 hafta boyunca incelemişler baba. İncelemiş. Günün sonunda bu yeterli değil demişler. Bütün MASAK verilerini falan hepsini birden almışlar. Onları da incelemişler.

0: Ve günün sonunda 7'de 7, genelde de böyle çıkmazmış. 7'de 7 suçlu çıkmış.
1: Allah Allah.
0: Bu şunun için. Şimdi savcılıktan verilecek ceza da senin kendi takımla oynaman lazım filan hikayeleri var ya. Şimdi oralardaki ceza farklı olabiliyor. Bu tarafta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği cezaya şuna bağlı. Dolaylı veya dolaysız diye bir şey var. Yani kendisi oynamayıp dolaylı olarak birisi üzerinden oynadığına inansalar da ceza vermek için yeterli bilgiye ve kanıta sahip sayıyorlar kendilerini. Onun üzerinden vermişler. Bir de son açıklamayı federasyon şey olarak yorumlamış. Yani ben konuşursam başka milli takımda oyuncular var. Onları da açıklarım falan gibi. Onların kulağına böyle bir şey gitmiş gördüğüm kadarıyla. Orada da herkesin kantarı belinde diyorlar.
1: Eğer şey açıklamayı da yapsın. Bana da çok sağlam bir yerden bir bilgi geldi.
0: Nedir?
1: Dünya Kupası'ndan sonra siz operasyonu görün dediler.
2: Aynen, o bende de var abi.
1: Dünya Kupası bitsin. İşte milli takımda oynayan şu an 3 tane 4 tane futbolcu ismi verdiler bana.
0: Hadi diyorlar.
1: 4 tane futbolcunun da ciddi bir şekilde son dakika manşetlerde görürsünüz diyor bana. Ama milli takım etkilenmesin diye bu işi durdurdular diyor.
3: Vallahi bunu bizim niye böyle konuşuyoruz onu da çok anlamıyorum da.
0: Neyi?
1: Karışık. Yani bugün yani. Bu tarihi not alın yani 14
0: neyse
1: 15 aynen. 15 Mayıs böyle bir bilgi var. Bilmiyorum.
0: Buyurun Doğa Bey.
1: Pardon Doğa Bey.
3: Bizi gelen konular.
0: Sen niye geliyorsun? Sen niye
3: geliyorsun? Ülkemiz için UEFA falan ne bileyim. Dünya Kupası'na gidiyoruz ya 20.
0: Çok çabuk geliyorsunuz.
3: 4 sene sonra.
0: Biz neler yaşıyoruz hiçbir şey gelinmeye yok
3: işte. Ben senin gibi olabilsem o konularda. Dün biliyorsunuz Galatasaraylı oyuncular röportajlar verdiler. Buradan iki tane röportaj aldık. Fenerbahçe'yi hedefleyen iki tane oyuncu. İlk sahneyle başlayalım.
0: Hedefleyen mi?
3: İçeride. Yani görelim. Sezon başında Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'den teklif aldığına dair haberler çıkmıştı. Galatasaray'ı tercih etmende en önemli faktör ne oldu diye soruluyor sahneye. Sahne de diyor ki gerçekçi olmak gerekirse benim için tek bir seçenek vardı. O da Galatasaray'dı. Hem taraftarı hem kulübün geçmişi hem büyüklüğü beni en başından beri cezbetti. O yüzden Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Fenerbahçe beni cezbetmedi açıkçası. Benim için tek seçenek vardı. O da Galatasaray'dı ve o yüzden burayı seçtim. Bu seçimden dolayı çok mutluyum.
0: Söylemeyi unuttu yeri söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için aslında Galatasaray'ı seçti.
3: Yani büyüklüğü falan tarzı hani onu oraya
0: ya tabii sokarsan. Tabii onları abi futbolcu bunları söyler. Okey bir şey demiyorum ama bence en büyük kriter Şampiyonlar Ligi'ydi. Bir de yani Fenerbahçe bir tık daha fazla para teklif etmişti filan. Orada bir açık artırma oldu. Galatasaray önce 10 veriyordu. Sonra 12'de 12'ye çıkınca anlaştılar ama bence temel kriter Şampiyonlar Ligi.
3: Hayır vardı ya mevzu hani Ali Koç veto etti hani önce para yaptığı için.
0: Öyle bir şey var mıydı?
3: Sercan abi o senin mi haberindi?
1: Benim haberimdi.
3: Açmak istemezdim ama yani şöyle. Konu oraya geldi diyeyim.
0: Bir dakika ikna edemedi diyor. Baba bir dakika ya. Dur.
3: Ya. Tamam,
2: İbrahim Bey formdan düştünüz ha.
0: Baba versenize şimdi. Yok mu etti? Bitti plan mı? Bitti plan mı? Baba. Madem bu sahne.
2: Bizim bitti o video.
3: Arkadaşlar.
1: Ama şimdi ne diyor sahne tam olarak orada?
0: Tıraşı bırak. Sen ne demiştin? Sen
1: şöyle. O zaman bize verilen bilgi biz kendisiyle menajeri.
0: Sane Fenerbahçe ikna edemedi.
1: Evet. Sane menajeri Ali Koç Demir Özük bir araya geliyorlar. Parasal anlamda direkt konuya parayla giriyorlar. Şu parayı isterim, şu parayı isterim. Fenerbahçe Devin Özek de başkana diyor ki Ali Bey, bak diyor daha biz diyor Fenerbahçe kulübünde hocayı, tesisimizi, yılımızı, sorunumuzu anlatmadan önce bana bu parayı vermiyorsanız hiç masaya oturmayalım, gelmeyelim bile kısmında. Bir rapor sununca başkan da diyor ki bu direkt para konuşuyorsa o zaman hayır diyor. Hiç oturmayalım
0: John masaya. John Duran ne konuşmuş? 21 milyonu bayılırken ona mesela ne demiş?
1: Bence
0: ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Sarı lacivert şeye mi doğdum mu demiş.
1: Bana gelen bilgi bu abi. Ne yapayım ben şimdi? Hayır.
2: Şimdi Sercan'a niye yükleniyorsun abi? Ne yapsın
1: adam? Sercan diyor şey, şey. Adam abi, diyor ki şey paraya, parayla direkt Sercan masaya oturdu biz de. Ben de orada dedim ki para konusundan dolayı.
2: O dönem biz de.
1: Ali Koç'u ikna edemediler yani. Abi. Doğrusu bu aslında. Ali Koç'u ikna edemediler.
0: Sadece Fenerbahçe'yi orada ikna edemedi değil mi?
2: Yani şöyle dedin, şöyle dedin galiba. Şöyle dedin sen. Ben hatırladım dur şimdi. Çünkü ben de hatırlıyorum o dönemi. Ya sen dedin ya birisi dedi. Sane Devin Özek ya da kim görüşse demiş ki Sane'nin tek motivasyonu artık para olmuş. Yani bir heyecan görmedim onda almayalım demiş.
0: Duran da sıfır heyecan. Her tarafı heyecan diyoruz. Diki Şerif sıfır heyecan ya. Sıfır heyecan ya.
1: Bence de hata etmişler. Sane yasalanmış.
0: Al bayıl abi al gitsin ne olacak tabii ya. Yani şimdi al.
1: Nereye aldın? Kaç aldın baba?
2: Gönlüm çok ferah.
0: Nereye? Her tarafı heyecan değil mi şu anda? Bak bravo. Aynı parayı aldın neredeyse.
1: Abi o zaman vallahi öyle dediler. Ben de tabii orada Galatasaray hesapları da orada bir bölümünü alıp bir makaraya döndürdüler ki aman.
0: Hayır sen de sana bununla ilgili dalga geçenlere de gider yapıyordun o zaman.
1: E doğru.
0: Ne yalan filan diyor.
1: Benim haberim, doğru abi. Ben ne yapayım yani şimdi? Haber yalan değil
0: abi,
1: ki.
0: Abi haber kaynaklarına şöyle güvenmemek lazım. Bak ben Sidiki Şerif'le ilgili TV100'de dedim ki yıllık 3 milyon euro alıyormuş dedim. Beni abi kulüpten birisi aradı. Dedi ki
1: biliyorum.
0: Hatta yazılı abi bu doğru değil. 2 milyon alıyor dedi. E şimdi
1: ben sana belge koydum.
0: Abi baktım sonra ya, başka tamam, belge var.
3: Söylemeyelim.
0: Abi şey var abi. 3'ün üstü de var ayrıca.
3: Ne?
0: 3'ün üstü var bak, net aldığı paradan bahsediyorum. 3 bir de üstü var.
1: Ama şeyde emin kağıtta 2.7 yazıyor.
3: 4 yazıyor. 4.
0: Ben sana başka kağıt gösteririm ya. Kağıttan büyük kağıt var. Filden büyük fil yazısı olduğu
1: açıktan
0: gibi.
1: Açıktan başka bir şey
0: var. Hayır gayet net başka bir kağıt.
1: İmza parası falan.
0: Başka bir kağıt da var baba. Sen merak
1: öyle
0: etme.
1: Öyle mi?
0: Şimdi ben abi de işlerine geldiği gibi manipüle etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla çok da Allah'ın emri diye bakmamak lazım. Kulüpten sızan bilgilere, sızdırılan bilgilere.
1: Abi çok para ya Sidiki Şerif için o paralar.
0: Abi ya. 3 milyon. Ya 150 milyon, 150 bin euro alan adama 3 milyon verilir mi abi?
1: Bayağı nasıl?
0: Neyse çok dolmayayım ona. Yani. Şimdi Murat varken şey yapmayalım fazla ileri.
2: Yok ben hiç katılmıyorum zaten size de o yüzden. Gitmeden önce de. Abi Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynayan oyuncuyu kaç para alacaksınız ya?
3: Abi 150 bin oynuyordu gözünü seveyim.
2: Abi sen Türkiye'de ben sana şimdi bir liste çıkarım. Nene kaç para oynuyordu mesela? Şimdi 1.6 alıyor ya. Ne de o kadar oynuyordur abi. Abi sen Türkiye dediğin zaman Arabistan gibi oluyor burası.
3: 1.6 16 kat ayrı 30 kat
2: abi,
3: ayrı.
2: O da yöneticinin beceriksizliği ne yapayım? Beni soklar.
0: Ha, biz de onu diyoruz
2: tamam,
0: zaten.
2: Tamam ama sen 150'yi oynadım 300 alamazsın onu demeye çalışıyorum.
0: Biz de onu diyoruz.
2: Bir de şu da var.
0: 3 çok
2: bir
0: fazla.
2: Bir de şu da var abi. Bir takım içi denge diye bir şey var. Biz de takım yaptık. Yani bir bütçe yaparsın. Bir tane tepe fiyat koyarsın. Bir tane taban koyarsın. Yani sen adama 150 sen de minimum adam 2 milyon 2,5 milyon euro alırken sen gelecek bir yabancıya 500 bin euro veremezsin abi.
0: O zaman.
2: Takım kurarken olmaz. O ama minimum sen... kaç? Nene mi mesela 1.8? 1.8 verirsin.
3: Ya öyle bir şey.
2: Hani bu böyledir. Tavan da böyledir. Mesela Fenerbahçe Arda Turan işleri vardı biliyorsun futbolda. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ın ilk tartıştığı konu. Aykut Kocaman diyor ki ben Kayt'a söz verdim. Bu takımın en yüksek parayı sen alacaksın. Diye. Ben bunun üstüne çıkmasını istemiyorum kimsenin.
0: Abi o zaman güzel söylüyorsun. Osterwold'de bütün maçlarda oynayan evet. Adam 1.800 verdi.
2: Tamam taban oysa 1.800.
0: 3.800 yap yani mesela o zaman.
2: Tamam. Ya da onu arttır.
0: Ha, artırmıyorsan hiç onu deme.
2: Bu da takım içi dengeyi bozar işte.
0: Yani şimdi Oğuz Aydın'a 1.150 veriyorsun.
2: Türklere girme abi. Yabancıdan girme.
0: Yani verdin mi?
3: Euro ama baba.
2: Abi Türklere tamam. Girme.
0: Evet.
2: Euro. Şimdi Türk kıstası olmaz orada. Gözüyor. Yabancıdan gideceksin sen.
0: BK 1.620.
2: O da gitti.
0: 1.620.
2: O sırada BK.
0: Ne 1.600. Şimdi bunları veriyorsan.
2: Tam 1.600 o zaman işte. Yani, tabanı diyorum. Ama yani şunu demeye çalışıyorum abi. Mesela 20 milyon euro diyorlar ya bonservis. Alamazsan Fransa U21 oyuncusu.
0: Ben bonservis edemiyorum.
2: Yani,
0: diyorum.
2: Ha zaten maaşı. Sen bu arada bir yanlışlık daha var bunda. Sen böyle bir oyuncu alıyorsan nene gibi yapman lazım. Yüksek bonservis düşük maaş yapman
0: aynen
2: lazım.
0: Aynen öyle.
2: Ama
0: aynen.
2: 150 de olmaz. Yani o yanıltıcı bir bilgi. 150 tamam. Abi 150 tamam. Olmaz.
0: Bir küsüre al. Öyle devam et.
2: İşte tabanı vereceksin.
0: Ulay
2: tabanı.
0: Olduğu gibi mesela.
2: Taban yapacaksın abi. Evet. Taban 1.600 bir kenara geçeceğim. 1.600 vereceksin.
1: Ayranımız yok hiç.
2: Üstünü maç başı yapacaksın abi.
1: Gidiyoruz. Yani bizim ihtiyacımız olan.
2: 1.600 maç başı ve performans bonusu. Ama ben.
0: 3 transfer... maaş yani. Fred maaşı.
2: Hayır 3 çok maaş abi. Ama şöyle 150 de söz konusu değil. Türkiye'ye adam der ki ben niye 150'ye Türkiye'ye geleyim ki der yani. Burada alıyorum zaten parayı der. Ama 3 çok tabii abi. 3 olur mu sen deli misin? Mesela Ceydan'a da 1.8 az.
0: Ve bana dediler ki menajer parası falan var.
1: O 1.8 de yeni oldu.
2: İşte az mesela.
1: Yeni oldu mesela 1.8 Ceydan.
2: Çünkü niye az biliyor musun? Mesela Şikrin Yer kaç? Sende var liste.
1: 7.5-8 mi?
2: Abi şimdi tandem yapıyorsun. Yanındaki 8 alıyor. Öbürü 1.8 alıyor. O da dengesiz.
0: Bütün deliliğinin sebebi o.
1: Daha öteye gidelim. Şey var. Çağlar 2.75.
2: Tamam o zaman onu yapacağım mesela. Hani... Şimdi Jayden'ı da burada kaybedersin. Ya bu iş böyle kimse şey demesin abi. Oyuncu onu hesaplar, hesaplar.
1: Bu arada ne kadar geniş oynuyoruz değil mi? Herkesin maaşını bilmek de
2: liste var abi
1: çok
2: size.
1: Acayip bir şey oldu bu. Hangi seviye oldu bu abi?
4: Reklam.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
9: Dikkat dikkat! Mahalle sakinleri! Sakin olalım! Fiber...

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber. Türkcell bağlasına. Hadi.

gün de kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin en iyi spor radyosu 92.2 Radyo Gol'den yolu futbol ve spordan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük programından herkese merhaba. Nasılsınız? Tarih 15 Mayıs 2026 günlerden cuma. Sıcak ve güneşli bir cuma gününde gönlünüzün huzurla, sofranızın bereketle, yolunuz güzel insanlarla dolsun. Dualarınız kabul. Kalbiniz ferah olsun. Ben Çağatay Çıtlak'la mikrofonun başında sizlerle yine aynı duaya amin diyebilmek de benim için en büyük mutluluklardan biri. İşte hayat bazen skor tabelası gibi değişir ama önemli olan vicdanı kaybetmeden, kalbi kirletmeden bu oyunun içinde kalabilmek. 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010. Eğer o da yoksa, WhatsApp'ınız yoksa, telefonunuz yoksa, belki bilgisayarla bu programa da bağlanmak istiyorsanız, Instagram'ınız açıksa da Çağatay Hoca adresinden bana ulaşabilirsiniz, mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Radyo Gol'ün en güzel can dostları, vefakar dinleyicilerimiz sağ olsunlar, hep var olsunlar. Niye mi bunları söylüyorum? Çünkü şimdi saydım tamı tamına 24 tane mesaj var daha merhaba demeden, programa başlamadan. İnanın bu sadece bir saygı anlamında, sizlere hani teşekkür etme anlamında söylemiyorum. 24 mesaj diyorum, bu bir sayı değil. Benim için tarifsiz bir motivasyon, büyük bir sevgi ve çok kıymetli bir bağ demek. Bazen hani yorgunluğu unutturan şey bir insanın yazdığı tek bir cümle oluyor. Sizler de bana tam olarak bunu yaşatıyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki aynı frekanstayız diyoruz. Ve hiç vakit kaybetmeden gündemle başlıyoruz. Beşiktaş'la başlamak istiyorum. Beşiktaş bu akşam Asen Albayrak'ın yöneteceği, yani kadın bir hakem olan Asen Albayrak'ın yöneteceği maçı kazanıp 2025-2026 senesine 3 puanla veda etmeyi hedefliyor. Dün dinleyicilerimiz de yazmıştı. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı çok konuştun dün, Beşiktaş'a az konuştun dediler. Ama şimdi Beşiktaş'la başlayıp onları da kırmamak adına Beşiktaş'ın efsanevi oyuncularından sevgili Şenol Fidan'la bugünün ilk telefon bağlantısı.

0: ile başlamak istiyorum. Şenol Hocam hoş geldin yayınımıza. Mutlu bir cuma diliyorum. Duaların kabul olsun.
1: Amin, çok teşekkürler. Herkese de selamlar olsun. İyi yayınlar diliyorum sevgili Çağatay.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün tabii Rize Beşiktaş maçıyla Beşiktaş bu sezonu yine kapatacak ama 40 senenin üzerine ilk kez Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u yenmeden bir istatistik var önümüzde. İlk kez böyle bir sezon geçiriyor. Tamamen bir hayal kırıklığı. Ve hatta bu kadar para harcanırken yine dördüncü olan bir Beşiktaş. Hocam buradaki en büyük sorun nedir sana göre? Yıllarca Beşiktaş'ın efsanevi oyuncusu oldun. Beşiktaş'ı en iyi bilenlerden birisin. Bu çözümün reçetesi nedir acaba?
1: Sevgili Çağatay, şimdi doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz işte. Ama hayata şöyle baktığımızda ki ben yani 17 sene futbol oynadım. Yani spor akademisinden mezun oldum. Pro lisans sahibi bir insan olarak tabii ki geriye dönüp şöyle bir kendimizi check etmemiz gerekiyor. Hem kendi hayatımızda aynı zamanda kulüpler bazında da. Şimdi kulüpleri böyle bir göz önünde bulundurduğumuzda geçmişte bizim 90'lı senelerdeki başarıların geldiği ortama bakarsak, artık günümüz futbolunda hangi kulüplerin başarılı olduğuna bakarsak, o kulüp yapılarının nasıl ortaya çıktığını, nasıl yönetildiğini önümüze koymamız gerekiyor. Şimdi biz Beşiktaş takımında benim gördüğüm, bendeki en büyük eksiklik Beşiktaş takımının bu anlamda yönetim katında teknik işler bölümünde bir eksiklik olduğunu görüyorum ben. Yani yönetimler oluşturuluyor geliyor.
0: Hocam?
1: Şöyle şimdi kulüpleri yani şimdi kongrelerle geliyorsunuz, sayın başkan seçiliyor, yönetim kurulu seçiliyor. Bu yönetim kurulları ve başkanın listesinde mali yapı, yani mali işlerle, mali yapıyla ilgilenecek iş insanları, bu konuda uzman kişiler işte diğer taraftan hukuk bölümündeki hukukçu arkadaşlarımız olması gerektiği gibi aynı zamanda teknik anlamdaki profesyonel futbola bakacak, futboldan anlayan akil insanların olduğu bir iki abimiz, arkadaşımız, bizler veya işte o bölümden gelecek belki 4-5 kişilik bir yönetim İcra kurulu gibi ayrı bir bölümün de olması kesinlikle şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü kulüplerin en büyük, yani büyük kulüplerin amiral gemileri futbol şubeleri. Şimdi futbol şubelerine siz eğer iş adamı olarak geldiğinizde bir anda iş, yani alanınızı bırakıp bir anda teknik alana girdiğinizde buradaki transferleri planlamada, seçmede zaten hata yapmamanız mümkün değil. Siz bu ortamdan gelip eğer biz bu işleri öğrendik diye baktığınızda zaten burada bir yanlışlık başlıyor. Daha önce de kullanmıştım. Yani burada düğmeyi en baştan yanlış idikliyorsunuz gibi geliyor bana. Burayı bir düzeltmek gerekiyor. Evet, yönetim kurulları var. Yönetim kurullarında son zamanlarda işte futbol aklı dediğimiz moda terimle herkes bu cümleyi kullanmaya başlıyor ki bence doğru bir cümle bu. Burayı eğer akil insanlardan, tecrübeli, liyakatli, bilgisi, tecrübesi olan insanlardan oluşturursanız zaten planlamada, organizasyonda seçilecek futbolcuların profillerinde, seçilen futbolcularda yanlışlığı minimuma indirirsiniz diye düşünüyorum.
0: Peki bunun için geç kalınmadı mı hocam? Bir 4 senedir, 5 senedir bakıyoruz. Beşiktaş gerçekten çok kötü. Hep en başından bu hatalar yapılıyor. Evet, doğru söylüyorsun Şenol Fidan olarak. Beşiktaş'ın bir parçası olarak bu kadar emek verdin, bu kadar sene futbol oynadın. Ama bir yerden başlanacaksa da Beşiktaş taraftarının buna bir sabrı var mı sence?
1: Şimdi şöyle, Beşiktaş taraftarının, camianın da biraz bu bakış açısını da değiştirmesi gerekiyor. Çünkü şimdi 4 senedir 5 senedir gelen bu başarısızlıkta her seferinde daha olmadı değiştirelim, olmadı değiştirelim düşüncesi zaten her şeyi sil baştan yapmamıza mecbur kılıyor. Yani işte Broncos geldi arkasından, Ole geldi arkasından, Sergen Hoca geldi gibi her seferinde bir başarısızlığı yani teknik anlamdaki heyete yüklenmeye çalışıyor. Şimdi burada eğer siz yönetim kurulu olarak bu birimleri kurmazsanız zaten aşağı doğru bir gelen bir silsileyle bu başarısızlık önümüzden yani kaybolmayacak. Bu açık ve net. Yani burayı planlayıp aşağı doğru bir, daha önce de kullanmıştım, piramidal sistemle beraber bu sürekli başarının geleceği bir ortam yaratılması gerekiyor. Evet. Burada teknik heyet çok önemlidir. Yönetim çok önemlidir. Futbolcu kalitesi, potansiyeli çok önemlidir. Ama bir taraf eksik kaldığında zaten oradaki enerjiyi ortaya çıkartamıyorsunuz. Zaman zaman olmuştur, kulüplerde paralar ödenmemiştir ama Büyük kulüplerde böyle şeyler zaten söz konusu değil. Yine dönük alacaklarınız bir şekilde sizin hesabınıza geçecektir. Yani nedir? Çünkü mukaveleyi tam gösteriyorsunuz. Bu mukaveleden doğan haklarınızı büyük kulüpler ödememezlik yapmazlar. Belki Anadolu kulüpleri ve alt liglerde çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Hatta transfere de yasak geliyor ödemedikleri için. Ama büyük kulüplerde bunu yaşatmak yani oradaki yönetimler için son derece yani zor bir olaydır. Yani şimdi oraya gelen yönetimler işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yönetiminde başkanlığı yapan insanlar böyle bir yani yükü sırtlarında taşıyamazlar. Onun için yani burada başkan, teknik heyet, oyuncular, yönetim olarak baktığımızda bu saç ayaklarının üçünün de böyle birbirine uyum içerisinde olması gerektiğine inanıyorum ben.
0: Evet. Şenol Hocam bir yandan da çok mesaj geliyor. Vakit kaybetmeden hani birikmemesi adına ben de izin verirsen onlardan birkaç tane okumak istiyorum. Muzaffer Bey, Ergün Bey, Muharrem Bey, Mesut Bey, Ziya Bey hepsi sana sevgilerini selamlarını yollamışlar. Beşiktaş taraftarları. Çağatay Hocam Şenol Fidan Bey'e sorabilir misiniz? Şu an 11'de oynayabilen futbolculardan seneye kim oynar acaba demiş. Şenol Hocam ne düşünüyor demiş.
1: Şimdi şöyle burada hem tabii futbolcunun bireysel performansını ortaya koyarken biraz da şöyle geriye dönük baktığımızda bakın kiralık giden oyuncuların performanslarını göz önüne getirmemiz gerekiyor ki bu da hem kulüp hem de teknik heyetin oyuncuya dokunuşlarıyla saha içindeki planlarıyla organizasyonuyla yukarı çekilebilecek bir performans çizelgesi olduğunu düşünüyorum. Belki bu oyuncular şu anda kötü gözüküyor ama siz tekrar her şeyi silip baştan yaptığınızda zaten kulübün mali yapısının iyi olmadığını düşündüğümüzde yani yine bir 15 oyuncuyu gönderip yine bir 20 oyuncu alacak gibi düşündüğümüzde aynı şeyleri yaşayacak gibi düşünüyorum ben. Onun için evet bu oyuncular belli bir performansa çıkamadılar ama bu çıkmamasının sebeplerini de yani hem teknik heyete bakmak gerekiyor. Belki oyuncunun kendi yaşam tarzına bakmak gerekiyor. Acaba sahada oynanan bir oyunda bir plan ve organizasyon var mıdır ona bakmak gerekiyor gibi. Bir takım yani parametreleri önümüze koymamız lazım. Yoksa evet bu oyuncu olmadı diğer oyuncular gelsin. Peki burada teknik heyetin belki buradaki görevi nedir? Yani tamam oyuncu geldi gitti tamam yapamadı. Teknik heyet bu anlamda belki oyuncuyu tekrar performansını yukarı çekecek çalışmaları yapıyor mu? İletişimde iyi mi? Saha organizasyonu var mı gibi. Bunlar da oyuncunun performansını yukarı çekecek parametre olarak ben yaşadığım için diyorum. Yani önümüze çıkması gerekiyor. Yani burada sırf oyuncu tukaka deyip gönderdiğimizde başka kulüplerde başarılı oluyorsa buraya da bir çiçek etmemiz lazım. Sırf oyuncunun performansı tamam ama yani %100 karar vermek gerekiyor. Yani bu çok kötü bize olmayacak gibi. Ama her oyuncu da biz kendi elimizle kötülersek görüyorsunuz yani bizden ayrılan oyuncular gittikleri takımlarda bir şekilde performansları yukarı çıkıyor. Demek ki bu ortam Beşiktaş'ta kayboldu. Demek ki o yani mutlu oldukları ortamı yaratıp çalışmaları daha böyle bireysel çalışmaya yönelik yukarı çekecek yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: İstanbul'dan Numan Bey diyor ki ben Beşiktaş taraftarıyım. Sergen Yalçın'ın gitmesini istiyorum. Onun yerine Rezvan Lüçesu gelmesini istiyorum. Sergen'le artık olmaz diyor. Necip ve Necdet kardeşler diyor ki hocam tamam da her şeyin suçlusu Sergen mi?
1: Ya burada dediğim gibi yani sırf Sergen Hoca'ya da ben yani bir şey söylemek istemiyorum ama Sergen Hoca'nın daha önce yorumcuyken yaptığı bir takım yani çoğu yorumlar şu anda hepimizin önüne çıktığı için bu konuda da yani eleştirilere hak vermek de gerekiyor. Yani ben teknik adam olarak baktığımda istikrardan yana olan bir insanım artık. Camianın içinden gelen yani bu formayı terletmiş oradaki şampiyonlukları yaşamış bir insan olarak da kalbim kalmasından yana ama teknik aklım olarak da baktığım zaman da hakikaten Beşiktaş'ta ortaya konan şu performansla ayrılması hem kulüp açısından hem de Sergen Hoca açısından fayda olacak diye düşünüyorum.
0: Yabancı hoca mı gelmeli o zaman Şenol Fidan?
1: Ya ben yabancı hocadan çok iyi veya kötü anlamda hocalar ayırt etmek gerekiyor. Bu camiamız içinde hakikaten yani şimdi belki gündemde olmayan arkadaşlarımız var. Yani bu yapıyı Beşiktaş'ın yapısını bu 4-5 senedir gelmeyen şampiyonluklarla artı mali yapısıyla beraber buradan bir ne diyelim teknik heyet oluşturarak, hatta yönetimdeki arkadaşları da yönetimlere sokarak burada Beşiktaş'ın bundan sonraki gelecek

0: yıllarını organize etmek gerektiğini düşünüyorum yani sırf. Yani çünkü Beşiktaş camiasında baktığınız zaman şu anda futbol piyasasında Beşiktaş'ı rahatlıkla çalıştıracak arkadaşlarınız mevcut olduğuna inanıyorum ben.
1: Hı hı. Oğuzhan Bey demiş ki, ben de şimdi ona cevap yazıyordum. Yine Şenol Güneş düşünülüyor. Sayın Şenol hocamız bu konuda ne düşünür acaba demiş.
0: Yani şöyle, Şenol Hoca tabii ki yani çok önemli, kıymetli bir insan. Ama ben artık yani Şenol Hoca'nın da artı yani bizden önceki jenerasyonun bizim büyük takımlarda fayda olacağını düşünmüyorum. Yani burada belki sportif direktörlük anlamında belki daha yani onursal veya manevi anlamda bir görev tanımıyla daha çok işler yapabileceğini düşünüyorum. Yani Trabzonspor'da bile biliyorsunuz hem sahanın içindeydi ki yetiştiği kulüpte bile bu sportif tarafa aldılar Şenol Hoca'yı. Ama Beşiktaş'ta yani bu tekrar eski günlere getirecek ortamın yaratılması bence yani 90'lı jenerasyonun bir araya gelerek buradaki sahanın hem sahanın içinde hem de yönetim katında alacağı görevlerde saklı olduğuna inanıyorum.
1: Evet. Şimdi Rize'den arkadaşlarım var. Bana bir de Beşiktaş kadrosu yollamışlar muhtemel. Cep telefondan da ona bakıyordum bir yandan sevgili Şenol Fidan. Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan, Aslani, Endidi, Orkun, Olaytan, Jota ve Ture 11'i bekleniyormuş. Şimdi yazdılar bana. Ne dersin hocam bu kadro için? Bir kere daha tekrar edeyim mi?
0: Ya bir orada bir şöyle sayarken Jota herhalde geçen haftadan değişik olur ama diğer taraftan Santrfor'da yok galiba değil mi?
1: Evet, öyle mi bilgisini vermemişler, evet.
0: Yani o yok. Yani belki iki tane oyuncu değişikti. Şöyle iki oyuncu değişikliği değil de tek oyuncuyla beraber.
1: Orada Güney Koreli riske edilmemek için Rize'ye zaten götürülmedi hocam.
0: Tamam yani kadro yok demek tek oyuncu değişikliği. Yani geçen hafta hem Konya maçını oynattı hem Trabzon maçında oynattığı ilk 11'le yani kafasında ilk oynatacağı ilk 11'le tekrar şunu gösteriyor ki biz bu maç evet bir maç oynayacağız ama bizim için önemli değil gibi gözükse de Beşiktaş her maçı almalı düşüncesiyle sahaya çıkan bir 11 var tabii. Benim gördüğüm yani isimler üzerinden bakarsak.
1: Evet. Peki sevgili Şenol Fidan, çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ya da bu akşamki Rize Spor Beşiktaş maçıyla da lig bitiyor. Veda ediyor Beşiktaş. Beşiktaşlı taraftarlara vermek istediğin bir mesaj varsa alalım.
0: Şöyle dediğim gibi biraz da bakış açımızı biraz değiştirirsek yani. Çünkü tabii ki bir ilkeler, bakın çok ilkeler çok önemli. Prensipler çok önemli. Önemli bana göre. Artı değerler çok önemli. Eğer biz burada bu üç tane saydım yani parametre diyeyim. Üzerinden zaten kulüpleri de böyle yönetmeye kalkarsak kulüpler zaten bir süre sonra kendiliğinden o performansını gösterecektir. Ama Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e işte farklı konuştuğumuzda, kendimize geldiğimizde farklı konuştuğumuzda orada zaten uygulanmayan kurallar, değerler zaten kulübün performansını bana göre negatif etkiliyor. Eğer prensipler, kurallar üzerinden artı değerler üzerinden gidersek Beşiktaş eski o şaşalı günlerine dönecektir diye inanıyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Şenol Fidan. Sana da mutlu bir hafta sonu diliyorum. En kısa zamanda görüşelim hocam. Ne kadar oldu yemek yemeyeli? Bir ay oldu mu?
0: Bilmiyorum. Oldu galiba. İnşallah Çağatay'cığım. Yani buralardayım.
1: Tamam, tazeleyelim
0: hocam.
1: Herkese
0: selamlar, sevgiler.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. İşin gücün rast gitsin. Evet sevgili Şenol Fidan, tabii Beşiktaş'a yıllarını verdi. Çok da önemli futbolcuydu. Çok da güzel anılarımız var. Hatta ben sevgili Şenol Hoca'nın eşinin de öğrencisi oluyorum aynı zamanda. Marmara Spor Akademisi'nden. Eşi de sevgili Sevim Fidan Hoca'ya da burada dinliyorsa sevgilerimi, saygılarımı ileteyim. Evet, çok mesaj var. Sıradan gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Çünkü biriktikçe ben de okuyamıyorum. Sizlere asla mahcup olmak istemiyorum. İsme de bakalım. İsmail Aksel yollamış. Çağatay Hocam, Hadımköy Avcılar çevre yolu büyük kaza olmuş. 2 saattir yollar kapalı. Bilgi vereyim dedim dostlara. Çok teşekkür ediyorum bu bilgiyi de bizle paylaştığınız için. Gelen mesajlardan isimlerinizi yazarsanız çok daha iyi olur. Çağatay Hoca Instagram adresi ya da 0542 273 10 10.

0: Beşiktaş sürekli Şenol Güneş, Fenerbahçe sürekli Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, İsmail Kartal isimleriyle neden sürekli bir kısır döngünün içindeler? Bu şekilde nasıl Galatasaray'la mücadele edecekler demiş bir dinleyicimiz. Çağatay Hocam akşama ne izliyorsun? Söylemedin demişler. Bir de böyle bir artık yayında bölümümüz oldu. Çağatay akşama ne izleyeceksin televizyonda diye. Benim programım belli. Ya şimdi saat 8'de tabii çakışan iki tane maç var. Biraz önce söylediğim gibi, ifade ettiğim gibi, Trendyol Süper Lig'in işte Beşiktaş için kapanış karşılaşması. Sevgili Şenol Fidan'la da konuştuk üstüne. Rize Beşiktaş maçı varken bir yandan da 1. Lig'i yükselme maçlarından rövanş maçı olan Çorum Bodrum maçı var. Aynı saatte başlıyor. TRT Spor verecek. Bir yandan da onu takip edeceğim. Tabii yani iki televizyonumuz yok ama durumlarımız belli. En azından bir cep telefonumuz var. Bir telefonda onu izleyeceğim. Bir de televizyonda diğer maçı izleyeceğim. Arkasından da eğer Premier Lig sevenler varsa, ki bence futbolun beşiği ve izlenebilecek en güzel lig. O yüzden maçın hemen bitiminde saat 22'de Aston Villa ile Liverpool maçı var. O karşılaşmayı da izleyeceğim. Daha sonra da artık hafta sonu programı yapmaya çalışacağım. Kafamdaki, hani konu açıldığı için söyleyeyim, en çok istediğim şeylerden biri de Cuma günü Antalya'da oynanacak olan Türkiye Kupası finali Trabzonspor-Konyaspor maçına da gitmek istiyorum. Bakalım şartlar önümüzdeki hafta neyi gösterir. Allah'tan bir manimiz olmazsa inşallah Antalya'da gitmeyi düşünüyorum. Tabii bugün önemli haberler vardı. Türk futboluna FIFA'dan kötü haberler geldi. Süper Lig ekipleri Gaziantep Gençler Birliği, öbürü neydi? Unuttum. Gaziantep Gençler Birliği, Ankara Gücü. Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı getirildi. Mali anlaşmazlıklar ve mevzuata aykırı ihlaller nedeniyle uygulanan bu cezalar, kulüplerin borçlarını ödemesi ve finansal sorunları gidermesi halinde de kaldırılabiliyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabii bu akşamki çok önemli diyemeyeceğimiz bir maç, Rize Spor Beşiktaş maçı. Rize ile oynadığı son 25 Süper Lig maçının sadece birini kaybetmiş bir Beşiktaş var. Tek mağlubiyetinde geçen sezon evinde almıştı. Ve Süper Lig'de oynadığı son 5 iç saha maçını da kazanan bir Rize var. Lig tarihinde de seyircisi önünde üst üste 6 galibiyet aldığı bir seri yakalayacak. Şöyle bir saate baktım. Evet, vaktimiz de var. O yüzden sadece Rize Beşiktaş maçı özelinde değil, bu haftaki oynanacak olan, çok mesaj gelmiş bir yandan, onları da okumam lazım. Tabii hani 2026 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak ama Rize Beşiktaş maçının ardından kimi canının derdinde, kimi de taht peşinde. Yani gol krallığı için Onaçu, Şomurodov, hatta Talişka'nın bile şansı varken, asist krallığında da Asensio, Zubko, Barış Alper ve Yunus yarışıyor. Onları da söyleyeceğim. Güzel, yani çok güzel, harikasınız. Çok güzel mesajlar. Musa Bey demiş ki, Çağatay Hocam aç kızıl şerbetini arkana yaslan, kaos izle demiş. Valla o kadar çok kaos var ki hiç gerek yok bu kadar strese girmeye. Yılmaz Bey diyor ki artık Beşiktaş sorusu sormayacağım, bir şey değişmiyor Çağatay Hocam. İkinci mesajı okumuyorum Yılmaz Bey, bahisle ilgili olduğu için. Çağatay Hocam bugün günlerden cuma, herkese hayırlı cumalar. İlhami Korkmaz, sana da selamlar olsun, buralara kadar gelmişti değerli kardeşimiz. Birincilik playoff maçı var, Galatasaray kupa töreni var. Herkes lütfen rütbesini bilsin, Mayıslar bizimdir demiş Sivaslı İlhami Korkmaz. Stada da bağlanacağız. Bu arada son hazırlıklarla alakalı notlarıma bakıyorum. Değerli spor yazarlarından şu an 4-5 kişiye yazmışım. Hatta 14.45'te de Rams Park'a bağlanacağız. Bugün Galatasaray'ın kutlamaları ile ilgili son bilgileri de alacağız. Yine sizin mesajlarınızla devam ediyorum. Abi Beşiktaşlıyım biliyorsun ama Aksan Bey'i çok seviyorum. Eğer planında varsa bağlayabilir misin demiş. Çok incesiniz Oğuzhan Bey. Ben de Aksal abi'yi çok seviyorum ama Onu da çok rahatsız etmemek adına ben bağlantılarımı genelde haftada bir, iki haftada bir ve sizler de takip ediyorsunuzdur. Ayda bir alırım. Çünkü değerli spor yorumcusu, gazeteci arkadaşlarımızı da hem özlemeniz açısından hem de araya bir ara girdiğinde daha iyi oluyor. Böyle aşk gibi düşünün. Özlem oluyor. Bayrampaşa'dan Lokman, ben Çağatay Hocam. Çok kaliteli bir program sunuyorsunuz. Emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Vallahi sizden çok güzel mesajlar yolluyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Yine mesajlardan devam edelim. Süleyman, İpek, Şenol Güneş isteyenler UEFA artık bu kişilere kontrat verilmiyor diye korural koyacak. Gelecek sezon geçerli olacak. Trabzon'da görev verdiler, sonra bir oda verildi. Daha sonra Şenol Güneş'i yolladılar demiş. Çorum Sporlu Dodo, bana mesajınız gelmedi. Şu an geldi, yani 14.29'da geldi. Demek ki bir önceki programa yazmış. Çorum'da 15 ve 25 yaşındaki gençlere göbel derler demiş. Dodo, Çorum Sporlu, göbellere başarılar diliyorum demiş. Evet, bu bilgiyi de alalım. Formula 1 ile ilgili tabii ki bilgiler veririm. Formula 1 ile ilgili, F1 ile ilgili çok profesyonel arkadaşlarımız var. Bu işin duayeni olmuş. Onlara da bağlanırız. Hüseyin Mecit, sana da çok teşekkür ediyorum. Zaten yani hani bırakın radyoyu, her televizyon programında HT Spor'da bir gün bile yalnız bırakmadın beni. Seni de hakikaten sabrından dolayı tebrik etmem gerekiyor. Gelen mesajlardan İrfan 25'i bağlama şansın var mı abi demiş. İrfan 25 değil ama Fatih Demirkol'u bağlamak istiyorum. Çünkü kısa bir araya gideceğim. Bu kısa aranın hemen ardından kalan zamanımızda 2 tane 3 tane spor yazarımız var. O süreyi de o şekilde ekonomik anlamda kullanmak istiyorum. Son mesajı da okuyayım. Hüseyin Topçuoğlu'dan gelmiş. Beşiktaş'a teknik direktör gelecekse futbola aç bir teknik direktör gelmesi lazım demiş. Çok da doğru söylemiş. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye'de kendi saatinde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem programındasınız. Bir mesaj daha gelmiş. Ramspark'tan iyi yayınlar diliyormuş. Türkoğlu Türk, ona da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Çünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yoğun bir gündem var.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam bitti.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
6: Zaman ilerlemeye devam ediyor. Ardı arkasına Türkiye'nin en önemli isimleri de mikrofonlarımızda konuk olmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi yine Radyo Gol dinleyenlerinde sesini duymak istediğimiz isimler.

0: Bir tanesi Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol. Hoş geldin yayınımıza Fatih'cim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum. Sevgili Fatih Demirkol, tabii en önemli şey artık seçim Fenerbahçe taraftarları için ve Fenerbahçe'yi en yakından takip eden insanlardan, gazetecilerden birisi olduğu için de Fenerbahçeli taraftarlar senden gelecek haberleri, başkanların vaatlerini bekliyorlar. Neler söylemek istersin?
1: Şimdi iki başkan adayının da temelde vaadi şampiyonluk. Yani gerek Sayın Aziz Yıldırım'ın gerekse Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarına baktığımız zaman evet Fenerbahçe'nin çok önemli mali yapılanma ve tesisleşme açısından projelere ihtiyaç var ama diyorlar bizim bir an önce futbol takımını şampiyon yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin çıkış noktası burası. Hı hı. Hem camianın şu anki sabırsızlığı sebebiyle işte çok uzun zamandır şampiyon olamamanın verdiği sıkıntı hem de paranın da dönebilmesi için mali yapının biraz toparlayabilmesi için kesinlikle Fenerbahçe'nin bir an önce şampiyon olması gerekiyor. İki başkan adayının da ortak görüşü bu. İkisi de kendi tarzlarıyla, kendi yollarıyla şampiyonluğa ulaşacak bir Fenerbahçe oluşturmak için yola çıktılar. Ve ikisinin farklı tarzları var. Mutlaka yıldız isimler kadroya dahil edilecek. Mutlaka çok iddialı bir teknik direktörle anlaşacaklar. Ve mutlaka camiayı konsolide etmeye çalışacaklar.
0: Fatih, bütün... burada bir şey sorabilir miyim? Yani çok özür diliyorum. Sözünü kestim ama. Hani ben senin yayınlarını da çok iyi takip ettiğim için... camiada böyle Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Bülent Uygun isimleri olduğu zaman hemen böyle bir karşı gelme durumu var. Bunun için neler söylemek istersin?
1: Şimdi bu özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulan bir algı. Kesinlikle gelmemeleri lazım. İşte birkaç tane slogan cümle bulundu. Geri pas, fasat futbol, fasatizm, işte savunma oyunu. Bunları istemiyoruz, dikine futbol istiyoruz, hücum futbolu istiyoruz gibi. Halbuki birazcık futbolu takip eden, azıcık antrenman nasıl yapılıyor, futboldaki teknik taktikler nelerdir falan diye göz ucuyla bakan insanlar, hücum futbolu diye bir futbol olmadığını, savunma ayrı, hücum ayrı olmadığını, futbolun da hayat gibi bir bütün olduğunu bilirler. Yani çok iyi hücum yapan takımlar çok iyi savunma yapıyordur aynı zamanda. Hı hı. O kadar iyi savunmanın sonunda hücum opsiyonları üretebiliyorlardır. Yani savunması çok kötü ama hücumu iyi diyemezsiniz bir takım. Çünkü topu alamaz rakibin ayağından. Alamadıktan sonra hücum yapamazsınız ki. Ya da çok iyi savunma yapıyor ama hücum yapamıyor değildir. Savunma yaptıktan sonra topu bir şekilde ayağına aldığında o takım öne gidecektir. Bir şekilde çözüm üretecektir. Gol yollarına da gidecektir. Bunu bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız biz. Ve camia şöyle bir yapının içinde çok uzun zamandır. Kendi çocuğumuzu dövelim, rahat dövelim ve mümkün olduğu kadar değersizleştirelim şeklinde bir görüş var. Örneğin Tedesco bu yıl ne yaptı? Geldi işte ilk dönem çok kötü giderken bir başkan değişikliği oldu. Kendi kurmadığı kadroyla Mourinho'nun kadrosuyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir dönem iyi bir tempo yakaladı. Takım yukarı çıktı ama sonra dağıldı ve toparlayamadı. Son bölümde de şampiyonlukla ilgili beklentiler çok çok azaldı ve takımın başından ayrıldı. Ve gördük ki havalimanında ya da işte Samandıra'da insanlar onu alkışladılar. Kimler geldi, kimler geçti, kimse senin gibi sevilmedi diye tezahürat yaptılar Tedesco'ya. Ve işte Stuttgart'ta indiği yerde de Fenerbahçeliler onu karşıladılar. Genel olarak da Fenerbahçe taraftarlarıyla konuştuğumda Tedesco'yu çok sevdiklerini öğreniyorum. Peki Tedesco tam olarak ne yaptı? Bir şampiyonluk, ne bileyim işte Süper Kupa'yı aldı, onu göz ardı edemeyiz, helal olsun, o konuda bir şey diyemeyiz. Altyapıdan yeni gençlerden birilerini keşfetmek ve benzeri gibi hani böyle çok öveceğiniz, çok yukarılara çıkaracağınız, diğerlerinin yapamadığı şunları da yaptı diyeceğiniz neyi yaptı? Ama örneğin İsmail Kartal oynattığı futbol her zaman alkış topladı ve kıl payı kaçırdığı şampiyonluklar var. Örneğin Aykut Kocaman, şampiyonluk var, kupa var, Avrupa'da zafer var ama aman Aykut Kocaman gelmesin Tedesco seni hiç kimse neydi? Hiç kimse senin kadar

sevilmedi. Tedesco diye tezahürat yapıyoruz. Aykut Kocaman aman aman sakın gelmesin. Niye? İşte 3 Temmuz'da bayrağı o taşıdı. Başkan yöneticiler içerideyken bir şekilde takımı ayakta tuttu.

o zaman sevilebilirdi. O zaman insanlar hayranlıkla geri gelsin diye tempo tutarlardı. Şimdi mesela Jesus'un geri gelmesi çok isteniyor. Neden? Çünkü Jesus müthiş tempolu bir futbol oynattı ama uzun vadede taşınabilir bir futbol, uygulanabilir bir oyun değildi. Çok yüksek şiddet, çok yüksek tempo, hiç dinlenmeyen bir oyun. Sürekli öne baskı, sürekli baskıda kazanılan topla hızlı hücum, sürekli yüksek şiddetli koşu. Bu futbolcuların, futbol takımının gerek bireysel olarak gerekse takım olarak bir noktadan sonra kümülatif yorgunlukla düşecekleri, devam ettiremeyecekleri, edemeyecekleri bir oyundu. Ama insanlar Jesus gelince şimdi alkışlıyorlar. Aman Aykut gelmesin, aman İsmail gelmesin falan diyorlar. Çünkü onun adı Jesus. Yani böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Camianın çocuğu olunca, bu camiada bir şekilde varsan, Türksen, bir şekilde emek verdiysen, o zaman dövmek, hakaret etmek, aşağılamak falan çok normal ve serbest. Ama yabancı olunca falan, gözünü sevdiğim, onların ayrı bir şeyi var, marjı var, ayrı bir kredileri var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi benim takıldığım nokta şu: beğenmeyebilirsiniz. Yani Çağatay'ı beğenmeyebiliriz biz. Fatih'i sevmeyebilirsin. Tarzını sevmezsin, konuşmasını sevmezsin. Şunu dersin: ya böyle dedi ama ben katılmıyorum. Yani Aykut Hoca tamam kazanmış olabilir ama ben katılmıyorum. Bu çok normal, dünyanın her yerinde bunu insanlar desin diye var zaten. Yani taraftar dediğiniz, yorumcu dediğiniz bence böyle der, ben böyle düşünüyorum der. Hı hı. Fakat sorun şu: Aykut aman gelmesin, Aykutizm, işte vasatizm, koskoca camianın tarihini değiştirdi, vasatlığı soktu, işte eğer gelirse camiye ortadan ikiye bölünür, kan gövdeyi götürür falan nedir yani? Ya da ne bileyim işte Fatih Demirkol ya da işte Gürcan Bilgiç, ya bence Aykut kocaman olur, toplayabilir dediği zaman işte hakaretler, aşağılamalar, bilmem neler, neyin nesi bilmiyorum. Tamam abi, o da öyle düşünüyor, sen de böyle düşünüyorsun. Sonuçta karar verecek olanlar değiliz ki. Çağatay karar vermeyecek ki. Yani Gürcan Bilgiç, ne bileyim Mehmet Demirkol karar vermeyecek ki. Bunlar fikirlerini söyleyecekler. Fikirlerini söylüyorlar. Ben buradaki bu sert muhalefetin, bu inanılmaz sert ve acımasız eleştirilerin ne anlama geldiğini çözemiyorum. Evet. Yani sonuç itibariyle burada hiçbirimizin elimizde böyle bir güç yok. Şu anda kimsenin elinde o güç yok. Seçim olacak 6-7 Haziran. Seçimin sonunda sandıktan biri çıkacak. Ya Hakan Safi, ya Aziz Yıldırım. Kararı o verecek. Sonra o kararının bedelini de o ödeyecek. Ya alkışlarla omuzlarda sezonu tamamlayacak, tarihe geçecek, 12 yılın ardından şampiyon yaptı diyecekler ve muhtemelen bir sonraki seçimde de aday olacak ve 3 yıl daha alacak, ya da sen de yapamadın deyip gönderecekler. Hiçbirimiz söylediklerimiz sebebiyle, taraftarlar da dahil, hiçbirimiz o yetkinin bedelini ödemeyeceğiz. O kararın bedelini ödemeyeceğiz. Biz sadece uzaktan bakacağız ve diyeceğiz ki mesela, yani tamam Aykut Hoca dedik ama, ya da İsmail Hoca dedik ama, ya Mourinho dedik ama yanlış yapmış, getirdi ama olmadı diyeceğiz. Bu kadar. Bunu söyleyip kenara çekileceğiz. Bedeli ödeyecek olanlar onlar. Sanki biz karar veriyormuşuz gibi kendimize işte özel yetkiler atfedip, ben böyle istemiyorum, istemiyorum falan, böyle şeyler görüyorum ben sosyal medyada. İstemiyoruz kardeşim falan. Ya tamam da kararı siz vermeyeceksiniz ki. Buralar enteresan. Yani insanların böyle keskin uçlarının olması, bu kadar ötekileştirme, bu kadar ayrı uçlarda geziniyor olmak çok tuhaf. Çünkü şöyle bir şey var, yani günün sonunda çok çok basit bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe forması giyen bir çocuğu sokakta gördüğünde bir Fenerbahçeli'nin içinde kıpırtılar oluyor. O çocuğu görmesi yeterli. Bir adamı, bir hanımefendiyi gördü, Fenerbahçe formasıyla gördüğü zaman mutlu oluyor insanlar. O işte o senin tuttuğun takıma gönül vermiş insan. Onun bir pozitif ayrımcılığı oluyor. Yani ben şeyde bile, trafikte bile bunu görüyorum. Bir Fenerbahçeli arabasının herhangi bir yerinde Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir şey, bir renk, bir bayrak, bir ne bileyim süs, üstünde forma bir şey gördüğünde ona yol veriyor. Ya da plaka. Ya da plaka. Evet doğru. Yani onu görünce bir Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı. Ya benim tuttuğum takım

0: tutuyor diye hemen bir pozitif ayrımcılık, hemen bir sempati oluşabiliyor. Fakat o arabayı kullanan seninle aynı görüşte değil. Diyor ki mesela, bence Türk teknik direktör olmamalı, bence yabancı olmalı diyor. Dediği için onu sosyal medyada yerin dibine sokuyor.
1: Evet.
0: Sen Fenerbahçe düşmanısın, hainisin demeye başlıyor. Halbuki her iki noktada da aynı şey. Bir Fenerbahçe var ortada. Sevdiğimiz, gönül verdiğimiz, efendim kazanınca mutlu olduğumuz, kaybedince üzüldüğümüz bir Fenerbahçe var. Ve Fenerbahçeliyim diyen herkes onun menfaatini düşünür. Bence bu yol doğru der, öbürü bence şu yol doğru der. Yollar farklıdır, amaç tektir. En sonunda Fenerbahçe başarılı olsundur. Aynı şeyi diğer takımlar için de söylüyorum. Konumuz Fenerbahçe olduğundan Fenerbahçe'den devam ediyorum.
1: Fatih Demirkol, sana çok selamlar geliyor. Hüseyin Şimşek, Çağatay Hocam lütfen Fatih Demirkol'a selamlarımı iletebilir misin demiş. Maltepe'den Bayram. Fatih Bey çok fazlasınız. Fenerbahçe içine sızmış troller var. Kendi değerlerimize saldırıyorlar devamlı demişler. İyi yayınlar. Aykut Kocaman'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı değil, Ali Koç destekçisi. Ali Koç ne zaman başkanlığa geldiğini onu yollamıştı diye mesajlar var. Fenerbahçe düşmanı bitmez demiş. Ayrıca farklı bir Hüseyin Bey. Yine çok gelen mesaj var ama Fatih, sevgili Demirkol nereye, hani her taraftan gelmiş. Ali Cemal Bey diyor ki, Fenerbahçe'de her şey şatafat, gelen oyuncu da hoca da başkan da, lafla peynir gemisi yürümediği görülürken yine bakıyoruz aday başkanlar, plan program yerine transfer ve hoca üzerinden görünüyor. Bu sene olmazsa seneye de bu vakitler aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Fatih Demirkol bu yoruma ne der acaba demiş, dinleyicimizin isminde Ali Cemal Bey.
0: Mükemmel bir yorum. Teşekkür ediyorum Ali Cemal Bey'e. Aslında bizim düşünmemiz gereken şey bu. Bu olmalıydı. Her seferinde aynı şey oluyor. Bakın, her sezon başında Fenerbahçe ile ilgili konuşan insanlar şunu söylüyorlar. Unutmayın, bir yere not alın, hep aynısını göreceksiniz. Bu yıl Fenerbahçe şampiyon olmak zorunda, yoksa Fenerbahçe mahvolacak. Ben bunu aşağı yukarı 12 yıldır falan dinliyorum. Yani Fenerbahçe en son şampiyon olduğundan beridir dinliyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu yıl kesinlikle olmak zorunda, yoksa bitti falan. Tamam, bunu söylediniz ve bir aksiyon yaptınız. Ne yaptınız? İşte yeniden takım yaptınız, bir hoca getirdiniz, sportif direktör getirdiniz ve patladınız neredeyse. Bu söylendiğinde, ilk söylendiğinde, örneğin 2018'de seçim öncesinde bu söylendi. Kaybedecek bir dakika bile yok. Fenerbahçe'nin hemen şampiyon olması lazım, hemen ekonomik anlamda işte falan filan bir şeyler yapılması lazım gibi sözler söylendi. Bir an önce takım yapıldı falan. Neredeyse küme düşüyordu. Bırak şampiyon olmayı, son haftalarda kurtardı paçayı. Sonraki yıl kesinlikle bu yıl şampiyon olmamız lazım. Gene şampiyon olamadı. Sonraki 12 yıldır olamıyor işte. Demek ki bir şey yanlış yapıyoruz. Ali Cemal Bey çok güzel bir şey söylüyor. Hı hı. Böyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Hemen şampiyon olmamız lazım, tamam oluyoruz, bitti, ne güzel falan. Evet. Öyle bir şey yok, olmuyor işte. Neymiş? Planlama yapmak zorundaymışız. Yani bunu yapan nasıl yaptıysa, elin oğlu nasıl yapıyorsa, biz de onu yapmalıymışız demek ki. Yani Paris Saint Germain'in nasıl dönüştüğünü, Luis Enrique'nin ne yaptığını bu ara özellikle bütün detaylarıyla okumaya, İspanyol ve Fransız kaynaklarından okumaya çalışıyorum. Lan ne yaptı bu adam ya falan diyorum. Öyle bir planlamadan bahsediliyor ki, öyle detaylı analizlerden bahsediliyor ki inanamazsınız. Yani böyle aylarca çalışmışlar. Biz ne yapabiliriz? Yani Fransa'da ne yapabiliriz? Uluslararası arenada ne yapabiliriz? Bu bir proje geliştireceğiz, bir oyun geliştireceğiz. Bu oyunu kimle oynayabiliriz? Mendes'i bulalım, Desire Doué'yi bulalım. Buraya Kvara'yı alalım, oraya Dembele'yi çekelim. Dembele'yi peki nasıl oynatalım? Bu adam Barcelona'da hayal kırıklığı, Almanya'ya gitmiş, fiyasko. Ama bu adamda bir şey var, bunu nasıl öne çıkaralım diye. Adamlar günlerce çalışmışlar. Bunun psikoloğu var, bunun bireysel antrenörü var, bunun aile terapisti var, var oğlu var. Bir planlama yapmış adamlar. Hani bakın mesela bizde çok sık kullanılır, abi sen futbolun içinde olduğun için, yani bu işin bir de eğitim safhasında olduğun için sen daha hakimsin. Şöyle bir ifade kullanılır transferlerde. Şey derler, çok gülerim ona. Yani sen de muhtemelen çok gülüyorsundur. Falancayı transfer ettik, projemizi önüne koyduk, bizim projemizden çok etkilendi. Abi projeniz ne? Yani futbolcuyu transfer ediyorsun. Mesela diyorsun ki, Ahmet seni transfer ediyoruz. Tamam. Nedir olayımız?

0: sana 3 milyon euro garanti para veriyoruz. Şu kadar transfer para, bu kadar bonus, bu kadar da maç başı veriyoruz. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Proje bu mu ya? Bu mu proje? Sen gel bizde oyna, şu kadar para al. Proje bu mu yani? Bizim projemizden çok etkilendi. Ne projesi ya? Hangi proje? Bu projeyi de açıklayan olmadı şu ana kadar. Biz 5 yıllık bir takım projesi oluşturduk. 10 yıla uzanacak olan. Bunun için şunları getiriyoruz. Çünkü böyle bir oyun inşa edeceğiz. Bu oyunun parçası bu olacak. Türkiye Ligi'ni araştırdık. Türkiye Ligi'nde böyle reaksiyon gösterirken uluslararası arenada şöyle reaksiyon gösterecek. Altyapıyı buna göre organize ettik. Oradan çekeceğimiz 3 tane oyuncuyla ilk yıl destekleyeceğiz. İkinci yıl şunu yapacağız. Biz oyuncu prototipi olarak, kalıp olarak böyle size'lı oyuncular istiyoruz. Yüksek topa hakim, altta işte atletik, kısa mesafede hızlı oyuncu istiyoruz. Hayır abi, ben yüksek topa hakim değil, kısa boylu istiyorum ama zamanlaması çok iyi oyuncular istiyorum. Neyse ne? Evet. Bu bir projedir. Mesela Barcelona, o unutulmaz Barcelona'nın boy ortalaması 1.68. Hepsi pigmen. Hatırlayın Xavi, Iniesta, Messi. Hatırlayın. Hangisi uzun boyluydu? Sağ bekleri, Alves. Mascherano bile kısa boylu bir stoperdi. O bir projeydi işte. Diyordu ki topu yere indiririm, havaya kaldırmam, yerden bitiririm ben. Bitirdi. Bu bir projeydi. Luis Enrique'nin Barcelona'sı bir proje. Şimdi dinleyicimiz o kadar güzel bir şey söylemiş ki yani böyle bir gün konuşursun üstüne.
1: Eyvah. Ben de programı yavaş yavaş bitireceğim. Toparlarsan çok sevinirim.
0: Çok hızlı şu. Fenerbahçe'nin projesi nedir? Ve bunu kim yapacak? Hani biz onu istemezlik falan diyoruz ya. Hı hı. Tamam da kim? Yani Felipe geldiği zaman Brezilya'dan o projeyi gerçekten gerçekleştirebilecek mi? Ya da getirmek istediğiniz insanlar hangi fikirle, hangi dosyayla sizin karşınıza geliyor ve gerçekten bunu yapabilecek misiniz? Bunlara bakmadığımız, ya biz 5 tane yıldız alalım, çuvalla para verelim, şampiyon alalım gitsin dediğiniz zaman olmuyor işte. Eğer bundan sonra da vaat sadece bu olacaksa emin olun yine olmayacak. Fenerbahçe'nin, diğer kulüplerin, Türk futbolunun projelere ihtiyacı var.
1: Ramazan Bey'den sana çok güzel mesaj gelmiş. Diyor ki Çağatay Hocam, diğer yorumcular Fatih Demirkol gibi olsalar holiganlık olmayacak. Çok iyi bir Galatasaray'ım. Tribünde yetişen biri olarak da Fatih Bey'i çok seviyorum. Lütfen çizgisini bozmasın demişler.
0: Çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Sevgili Fatih Demirkol, verdiğin bilgiler için de ben teşekkür ediyorum. Yine en kısa zamanda bir programda görüşmek isterim seninle.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Hoşçakal. Çok teşekkürler. Evet. Haber Global'den spor koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'a da bağlandık. Hatta Rams Park'a da bağlanacağım demiştim sizlere de. Söz vermiştim. Hiç vakit kaybetmeden programın da son saatlerinde sevgili Emrah Oktay'a da bağlanalım. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ile ilgili de kendisinden programı da alacaktık. Anadolu Ajansı'ndan gazeteci arkadaşımız sevgili Emrah Oktay. Emrah'cığım selamlar.
2: Selamlar abi, yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa olarak bugünkü program ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ile ilgili bilgiler, Galatasaray'dan haberler verir misin bizlere?
2: Tabii ki abi, Galatasaray futbol takımı Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra 3 açık otobüste Rams Park'a doğru yola çıkacak. Osman Bey, Mecidiyeköy, Şişli, Levent istikametinden geçerek Rams Park'a ulaşacak. Coşkulu bir hem yolda hem statta taraftar grubu bekliyoruz. Hı hı. Galatasaray bugün üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğu coşkuyla kutlayacak diye tahmin ediyoruz. Tabii ki startta çok büyük bir hazırlık var. Büyük bir platform kuruldu. Etrafında 5 adet yıldız var. Saha içinden futbolcuları izleyecek taraftarlar var. Yani coşkulu bir atmosferde Galatasaray şampiyonluğu kutlayacak.
1: Onlar sanatçı olacak mı? Herkes bu soruyu soruyor.
2: Tabii ki DJ performansı sanatçı olacaktır ama şunu söylemek lazım. Yani program hakkında net bir açıklama yok. Tamamen kulaktan dolma bilgiler.
1: Otobüs yolculuğu aslında, saat kaç gibi oluyor?
2: 16'da Galatasaray Lisesi'ne çıkacaklar.
1: 16.
2: Yaklaşık evet, bir saat sonra 2 saatlik bir yolculuğun ardından Galatasaray'a ulaşmasını bekliyoruz. 19.05'te kutlamalar başlayacak. Kupanın da yaklaşık

0: 21 civarında kaldırılmasını bekliyoruz açıkçası.
1: Evet Emrah Oktay, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Şimdi, çok yoğunsun biliyorum. Kolay gelsin çalışmalar. Hoşça kal.
0: Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Evet, Emrah Oktay'dan da en son Galatasaray bilgilerini aldık. Evet, sorularınız için birazcık geç kaldık. Çünkü Emrah'ı da yayından aldık. Hasan Bey, Hasan İlbaş, çok teşekkür ediyorum. Yine buradan devam ediyorum. Mesaj yollayan Veli Gılır'a çok teşekkürler. Yine buradan altta doğru indiğimizde Nevzat Ohri her zamanki gibi yine yalnız bırakmamış. Galatasaray taraftarı Diyar Baran ve Abdullah Yıldız, çok teşekkürler mesajlarınız için. Sıradan devam ediyor. Soner Aksan Mersin'den yazmış. Evet, Galatasaray nickname'li dinleyicimiz Özcan Yağcı, çok teşekkür ediyoruz. Sedat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizler de çok seviliyorsunuz. Yılmaz Bey, çok çok teşekkürler. O kadar çok mesaj var ki, Satılmış Bey, Ali Bey, böyle yukarıdan aşağıya doğru Bayram Bey'e, Nihat Bey'e çok ama çok çok teşekkürler. Çağatay Hocam, dün akşam izlediğiniz maç oldu mu demişler. Dinleyicimizin ismine bakıyorum. Koray, evet. Koray Bey, dün akşam Maltepe'de benim halı saha maçım vardı. Hatta sizlerin de yakından tanıdığı Aspor yorumcusu sevgili Cem Kerpiççiler'le aynı takımdaydık. Son 5 dakikaya kadar da 4-4 devam eden bir maç vardı. Kendime de pay çıkarayım. Çok da başa baş gidiyordu ama son 5 dakika 3 tane asist yaptım. güzel de oldu. 7-4 kazandık maçı. Tüm arkadaşlara da dinleyen tüm değerli dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü yepyeni bir haftada yine Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla, en çok takip edilen spor programlarının bir tanesinde ama en çok takip edilen sizler tarafından Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında görüşmek üzere. Hepinize sevgi, saygı, selamlarımı yolluyorum. Cuma günde birlikte olduk ve tabii hep söyledik, burada olmanız, burada varlığınızı hissettirmeniz çok çok önemli benim için. Gönlünüz huzurla, yolunuz güzel insanlarla da olsun, dualarınızda kabul, kalbinizde ferah olsun diyorum. Ben Çağatay Çıtlak, pazartesi günü yine bu mikrofonlarda görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
7: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Biz de eğer hazırsa o görüntüleri de vererek Ali Naci'ye sıcağı sıcağına soralım. Ali Naci, ne oldu baba?
10: Ya gerçekten çok tatsız bir olay, öncelikle onu söyleyeyim ama planlı. Pusu
9: bu arada görüntüleri, tersane İstanbul'da Torreira bu yeşil beyaz eşofmanı olan, şapkalı, en arkada olan O meczup zaten en uzaktaki parmak sallayan şu anda. Merdivenden çıkan. YY.
10: 32 şimdi, yaşında YY.
9: Bir yumrukta bayıltıyor. O şoförü mü şeyin? Torero'nun?
10: Evet, Eray.
9: Eray şoförü müdür? Arkadaşı mıdır?
10: Şoförü. Korumusu mudur? Galatasaray'da forma giyerken şoförlüğünü, asistanlığını yapan arkadaş Eray. Şimdi direkt olarak planlı şekilde pusu kurularak yapılan bir saldırı bu. Tabii ki Galatasaraylı oyuncular tatilde oldukları için, izinde oldukları için dün de hatta Fenerbahçeli eski oyuncu hatta Galatasaray'da da forma giydi. Emre Mor'un da yer aldığı ekiple birlikte padel oynuyor. Rixos Tersane İstanbul'da Lucas. Bentekim de oradayken oyun sırasında bir story atıyor sosyal medya hesabından. Bentekim de bu saldırgan direkt olarak orada olduklarını öğrendikten sonra çıkışta pusuyu kuruyor ve bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Tabii ki bu olayın önü var. Hatta işte Lucas'ın iletişimciliğini
9: yapan...
10: Abi
9: bak burada arkada bekliyor. Arkada
10: aynen
9: bekliyor.
10: Öyle. Bilerek.
9: Torreira fotoğraf çektirirken bir şeyle hayranıyla fotoğraf çektirirken hemen arkasında o yumruğu atan Eray şoförü, onun arkasında da meczup duruyor.
10: Kısaca zaten bu da pusu şeklinde yapıldığının net bir şekilde kanıtı. Yani bu işte AVM'de denk geldiler. Aa gördü hemen saldırdı. Böyle bir olay değil. Zaten Lucas da ve aynı zamanda Galatasaray kulübünde iletişimci olarak çalışan İpek Birol isimli hanımefendi de bu saldırganla alakalı uzaklaştırma kararı alıyorlar. Sosyal medya hesaplarından Lucas'a da hanımefendiye de sürekli olarak taciz, hakaret, saldırı, tehdit.
9: Hatta Lucas'a mı takık, İpek Birol'a mı takık?
10: İpek Birol'a takık aslında. Ve nitekim de Lucas'la da çok yakın arkadaş olduğu için sürekli olarak bir ne diyeyim takıntılı, psikopat bir kişi olduğunu söylüyorlar. Ki iki tarafta 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırıyor. Hatta şimdi verelim mi ekrana bilmiyorum ama 8 Mayıs tarihinde bu saldırganın bu ne diyeyim sağlıklı abi, olmayan
9: tehlikeli yerlerini şey yaptık, tehdit içeren
10: bantlamak zorunda kaldık. Gerçekten
9: şu anda bütün Galatasaray yönetimine işte tehdit var orada. Benim en doğal hakkım Türkiye'de yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallar bana bu hakkı veriyor. Benden yani tam bir deli saçması, tam bir şizofren şeyi.
10: Net. Yani zaten aynı zamanda sabıka kaydı da olan bir kişi gözaltına alındı. Galatasaray Kulübü bu olayı çok yakından açıkçası takip ediyor. Ve nitekim de zaten ceza alması ve içeri girmesi bekleniyor. Bence burada Türk yargısının da çok doğru, çok yerinde. Türk futbolunun ülkemizin de geleceğini düşünerek bir karar vermesi lazım. Yani marka değeri dediğimiz olaya çok ciddi zarar veren bir konu bu. Yani çünkü planlı yapılmış bir eylem abi. Yani bu adam 1-2 aydır.
9: Abi bıçak da çekebilir.
10: Aynı, Allah
9: silah
10: korusun.
9: Olabilir.
10: Her şey olabilir diye. Nasıl transfer mi yapacaksınız o zaman bu ülkeye?
9: Transferi geç abi. Çocuğun canı tehlikeye düştükten sonra
10: aynen
9: bir şey olabilir.
10: Aynen öyle. Allah korusun. Yani çok kötü bir durum.
9: Hiç normale de benzemiyor zaten. Tavırlar falan bir acayip.
10: Ya bir de kötü olan durum şu İbrahim abi. Yani sen gidip Türk yargısına bu adamı şikayet ediyorsun. Diyorsun ki beni tehdit ediyor. Beni rahatsız edecek. İleri seviyeye gidecek. Mesajlar atıyor. Uzaklaştırma kararı veriyorsun. Adam seni kalkıp arkadaşınla otururken saldırı eylemini gerçekleştiriyor. Ya daha kötü bir görüntü ortaya çıkabildi. O yüzden bu adamın bir kere bence akli olarak da sağlığı yerinde değil. Ve %100 bence hala hapis cezası alması lazım. Bu adamın dışarıya salınmaması lazım. Yani bizim ülkemizin prestiji açısından da bence bu çok önemli.
3: Doğru söylüyor.
10: Ya o zaman izin günlerinde nasıl dolaşacak abi futbolcular? Korumayla mı, orduyla mı dolaşmak zorunda kalacaklar ki? Lucas'ın bu sezon 4. yılı. Lucas'ı gidip Maçka'da da görebilirsiniz, Nişantaşı'nda da görebilirsiniz, Beşiktaş'ta hatta Bağdat Caddesi'nde görürsünüz. Bir kere böyle bir olay yaşamadı.
9: Nişantaşı'nda kaç defa gördüm ya.
10: Abi öyle bir adam. Ya Torreira'nın sen sahada, tamam sahadaki işte yok yere atması falan diyorlar ya. Saha dışında herhangi bir tahrik edecek, rakip kulübün tepkisini çekecek bir hareketini gördün mü? Adam zaten yaşamayı seven, kaliteli de güzel yaşayan, dostane, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta dostu olan, Türklerle çok iyi geçinen bir futbolcu profilinde. Bunu yapan zaten sağlıklı bir adam değil. O yüzden bence burada Türk yargısının kararı çok ama çok önemli olacak Türk futbolunun geleceği için. Ya bu adam kesinlikle

0: dışarıya salınmamalı, özgür bırakılmamalı. Ya bu sadece basit bir yumruk eylemi değil. Yani orada biz bir dahi bantlamak zorunda kaldık. Adamın 8 Mayıs tarihinde, bugün ayın kaçı abi, 14'ü mü? Bir hafta önce attığı bir mesaj var ki, hani
1: Zaten yapacağını söylüyor kendi
0: aynen
1: kendine.
0: yapacağını söylemiş ve
1: Anonsunu yapmış.
0: çok talihsiz bir olay.
2: Adamın derdi ne peki yani?
1: Kıza galiba aşık.
0: Evet,
1: Kıza
0: takıntılı.
1: takıntılı.
0: Ya psikolojik olarak zaten
1: Torelli'yi de
0: değil.
1: kızdan kıskanıyor.
0: Aynen öyle.
2: Allah Allah.
0: Ha şunu da söyleyeyim. Yani yakın bir arkadaşlıkları var. Yani iyi arkadaşlar. Yani şey değil yani.
1: Sevgili
0: Bu
1: değiller ama
0: sevgili
1: arkadaş.
0: falan diyorlar.
1: Devrim'in arkadaşı kız galiba değil mi?
0: Aynen.
1: Devrim Özkan'ın arkadaşı kız bildiğim
0: O
1: kadarıyla.
0: sayede
1: Ayrıca
0: sevgili.
1: da ola da bilir.
0: Ya ola da
1: Sevgilisi de
0: bilir
1: olabilir yani.
0: zaten
1: Kim
0: de.
1: karışır?
0: Hani ne diyeyim?
1: Baba şunu soracağım. Şimdi ben bunu ilk Mustafa Karataş, Spor Depor Medya'dan Mustafa
0: Evet.
1: Karataş'tan duydum.
0: Evet.
1: Mustafa Karataş alkollüyken bu işin olduğuna dair bir şey yapmış, ibare kullanmıştı. Sonra onunla ilgili 21 dakika önce bir düzeltme tweet'i atmış. Yani
0: Alkol
1: ilk
0: testi yok. Sıfır değil mi?
1: sıfır, hiç öyle bir şey
0: Yok
1: yok.
0: abi yani adam 7-24.
1: Düzeltirim, şey yaparım diyor. Hatta gel gelelim bu eylemi saplantılı bir kişinin yaptığı belirtiliyor ve attığım tweet yüzünden olayın hassasiyeti zarar görüyor. Bunun dolayısıyla kamuoyundan ve Lucas'tan özür dilerim. Torreira'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım saldırgan oyuncuya ve mevzu bahis şahıslara yaptığı tacizlerin cezasının olmasını gerektiği gibi çeker diyor. Mustafa kardeş de düzeltmiş bunu. Çünkü sosyal medyada negatif bilgi çok çabuk dolaştığı için
0: Evet.
1: o otomatik olarak alkollüyken bir yerde ben de önce sandım bir restoranda böyle bir saldırı gerçekleşti sandım. Ve bunu da mesela bir meczup saldırısı gibi değil de
0: Fanatizme yorarsın,
1: fanatizme
0: değil mi?
1: yordum açıkçası.
0: Hepimiz ilk başta öyle zannettik ama bu gerçekten de planlı, eylemli ve uzun süredir de oyuncuyu da kız arkadaşını da taciz, saldırı mesajları atan hastalıklı ruhlu bir
1: Abi
0: kişinin
1: bunun önüne nasıl
0: saldırısı bu.
1: geçersin?
0: Ama bu beni şöyle en azından mutlu etti demeyeyim de geleceğe dair en azından hayallerimi çalmadı. Fanatizmden dolayı olsaydı gerçekten biz hani derler ya ayva yemiştik.
1: Biz
0: Tabii
1: pis bir yere
0: tabii.
1: giderdi iş.
2: Şu
0: İş bu
2: düşse bir
0: noktaya
2: Fener
0: gelseydi.
2: formalı gitti ona vurdu diyelim. Hadi bakalım çık işin içinden.
1: Hayır. Meczup da şey olabilir. Fener forması da giyebilir. İnadına da
2: Evet inadına
1: yapabilirdi.
2: da
1: Para
2: giyerdi o
1: kafası
2: da mesela.
1: çalışmamış
2: Hadi buyur
1: Allah'tan.
2: iki takım arasındaki şeyi bir anda
0: Ya bu
2: ortalık
0: arada
2: gerilecekti.
0: mesela şeyi çok detaylı konuştuğumuz için bu hastalıklı kişinin tuttuğu bir takım varmış şimdi söylemeyeceğim ama Galatasaray rakibi olan bir takım ama bunun bu olayla hiçbir alakası yok. En azından benim içimi rahatlatan nokta bu. Bu adam hastalıklı, saplantılı, psikopat, hanımefendiye kafayı takmış, Lucas'a da hanımefendiye de durmadan mesaj atıp rahatsız etmiş.
1: Sen ne diyorsun Sercan bununla ilgili?
2: Abi geçmiş olsun öncelikle yani çok üzücü bir şey. Bu yani Ali Naci'nin sözlerinin üzerine daha da çok da bir şey konuşmak doğru olmaz. Baştan sona bütün sözlerine katılıyorum. Olur mu öyle bir şey ya?
1: Lanetliyoruz değil mi böyle şeyleri
2: Tabii abi
1: abi
2: lanetliyoruz olmaz
1: bu
2: öyle bir
1: iş
2: şey.
1: buraya kadar gelirse bu bütün takımları açısından çok
2: Olmaz
1: olumsuz
2: abi.
1: bir izlenim yaratır.
2: Abi hiçbir zaman ben böyle şeyleri tasvip etmiyorum. Nedir öyle insanlara vurmak, saldırmak öyle bir şey? Çok üzücü abi.
1: Abi lanet diyelim. Ucuz kurtuldu diyelim yine daha büyük sonuçlara sebep olabilecek bir saldırı
2: Allah korusun
1: biçimi.
2: tabii ki.
1: Gündüz gözüyle yolda o yanında şey olmasa ne olacak?
0: Yani şoförü
1: Eray olmasa ne
0: olmasa
1: olacak?
0: daha da takip etse ne bileyim yani zaten araca yönleniyorlarmış
1: Taksiye
0: kişi.
1: binmiş, takside yakalamış polis
0: Tabii.
1: galiba.
0: Yolunu kesmişler, indirmişler. Galatasaray Kulübü de
1: Babadaki
0: Lucas da.
1: cesaret var. Galatasaray Kulübü bir şey yapacak bununla ilgili.
0: Evet
1: Yani
0: evet.
1: korumayla
0: Ne,
1: alakalı bir
0: ne?
1: şey.
0: Ha
1: Ekstra önleme
0: korumayla
1: gerek var mı bilmiyorum.
0: alakalı. Yani neyse ki şimdi sezon arası girdi. Bu şahıs da ceza alırsa şu an ekstra bir önleme gerek yok diye düşünüyorum. Ya çünkü Lucas Torreira İbrahim abi özgürlüğüne düşkün. Hani böyle korumalarla falan gezen değil. Diyorsun ya yani sokakta istediği gibi yaşayıp hani İstanbul'un tadını çıkaran bir futbolcu Lucas Torreira. Profesyonelliği ayrı bir şey. İdmanını yapar, maçını oynar ama İstanbul'un da keyfini çıkarır.
1: Ben bir sürü Fenerbahçeliyle fotoğraf çektirirken
0: Tabii ki
1: gördüm nişan
0: ya.
1: dışında ya.
0: Böyle bir adam zaten bu
1: Yani
0: arada.
1: öyle bir fanatizm yok biliyor
2: Yok
1: musun?
2: çocuk
1: Gerçek hayatta
2: gözü
1: yok.
2: yok.
1: Sosyal
2: Gerçekten
1: medyadaki
2: ama yani
1: fanatizm
2: olması
1: yok.
2: gereken de bu zaten. Yani futbolcular rahatça, özgürce. Zaten bizim ülkemiz hep böyleydi. Hiç böyle bir şey kolay kolay olduğunu görmedik, duymadık.
1: Vallahi
0: Tatsız
1: baba
0: bir olay.
1: tatsız konuyu daha da uzatmayalım o zaman.
2: Aynen.
1: Sana dönelim Sercan Bey. Sercan Bey, öncelikli olarak hangi konuyla başlamak istersiniz? Size onu sorayım. En önemli gördüğünüz konu nedir Fenerbahçe medyasında şu anda?
0: Sercan'da dosya çok değil mi abi?
1: Tabii canım.
2: Ne diyeyim abi?
1: Şimdi
2: Baron
1: seçimle mi
2: sensin. Sen sor
1: başlayalım?
2: biz cevaplayalım abi.
1: Seçimle mi başlayalım? Fenerbahçe'den mi yürüyelim? Şimdi John Duran buradaymış. John Duran daha doğrusu John Duran'ın şeyi Yaz bir haber şey atmış, tweet atmış.

0: Honduras'ın menajeri buradaymış. Şimdi bu menajerin niye burada olduğuna dair bir fikrimiz var mı abi? Birincisi.
1: Yok, menajeri Türkiye'yi çok seviyor öncelikle. Hep devamlı gelip gidiyor. Sadece bu seneye özel değil. Onu ben sordum. Devamlı gelip
0: Jonathan
1: gider.
0: Herrera'ymış abi.
1: Geliyor gidiyor devamlı buraya, ama muhakkak ve muhakkak tabii ki menajerler tüm kulüplerle görüşüp bir nabız yoklarlar. O da muhtemelen nabız yokluyor şu an İbrahim abi.
0: Fenerbahçe'ye mesela nabız yoklayabilecek kadar bir yüzsüzlük olabilir mi sence?
1: Fenerbahçe tarafı yok abi.
0: Şimdi
1: Ya en azından şu anki yönetim şunu diyor. Bizim
0: zaten
1: zaten
0: yönetim yok
1: nezdimizde
0: ortada.
1: kapandı. Biz gittik diyor. Gelecek yönetim düşünür mü düşünmez mi? Onların bileceği iş diyor. Biliyorsun.
0: Burada hemen şey pas atayım. Ali Naci, Galatasaray'a sanki bir selektör yapıyormuş izlenimi var. Zaten sen de söylemiştin. O işin bir detayına iner misin? Galatasaray, John Duran ilişkisi ne seviyede?
2: Abi fazlasıyla yapıyor selektörü. Hatta uzunları yaktı.
1: Uzunlar ya.
2: Daha da uzunu var mı onu arıyor John Duran. Yeni de değil. Şimdi tabii ki bu Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımlarını beğendiği için bir anlamda hortladı bu konu, ama Ocak ayında biliyorsun Fenerbahçe'den tatsız şekilde ayrıldı aslında John Duran. O dönemde Galatasaray Kulübü yöneticileriyle iletişime geçiyor zaten menajeri. Hani size gelelim. Bir anlamda belki de Fenerbahçelileri daha çok kızdırmak, Fenerbahçe yönetimine karşılık olarak hani Galatasaray forması giymek gibi bir düşüncesi var John Duran'ın. Ve Ocak ayında zaten bir iletişim kuruluyor. Galatasaray'da forma giymek isterim diye. Fakat Galatasaray deyim yerindeyse ele almaza yatıyor ve istemiyor, düşünmüyor. Çünkü maliyeti yüksek. Bir, ikincisi yedek kulübesinde oturan bir oyuncuya Galatasaray'ın yaklaşık 20 milyon euro aldığı para, yanlış hatırlamıyorsam Suudi kulübünde. Böyle bir bütçesi yok. Üçüncüsü de tabii ki John Duran'ın işte takım içinde yaşadığı problemler, 22 yaşında Premier Ligi bırakıp para için Suudi Arabistan'a gitmiş olması, Fenerbahçe'de 6 aylık sekansta yaşadıkları vesaire, hani dosyası kabarık olduğu için takım içi huzuru özellikle bozabileceği endişesi sebebiyle hani aklınızdan bile geçirmeyin diyor bir anlamda Okan Hoca da.
0: Son dönemde bu İstanbul'a geldiği 2 günlük
2: Futbol
0: süreçte sence bir bağlantı oldu mu?
2: Abi evet, temasa geçmişler ama Galatasaray görüşmemiş. Ya çünkü düşünmüyor.
0: Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Herrera Galatasaray'la görüşmek istiyor. Galatasaray almaz yapıyor.
2: Evet, doğrudur.
0: Oldu canım, sana hayatta başarılar diyor.
2: Aynen öyle.
0: Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray'a gidiyor olmasını.
1: Keşke gitse.
0: Hayır yani Galatasaray'a selektör uzun
1: Keşke
0: yakmasını.
1: gitse. Keşke gitse.
0: Değil mi? Orayı da dağıtır mı
1: Tabii.
0: sence?
1: Gitsin. Problemli adam abi.
2: Bu arada şurada bir soru işareti
1: Ama
2: vardı.
1: bunlarda şöyle bir şey var. Bunlara giden problemli düzeliyor.
0: Bir
1: Böyle bir
0: rehabilitasyon
1: durum var
0: merkezi
1: yani. Değil
2: hasta
1: mi?
2: iyileşiyor.
1: Tabii hasta iyileşiyor. Icardi ilk Türkiye'ye geleceği zaman Fenerbahçe'ye öneriyorlar. İşte onu işte gece hayatını anlatıyorlar Ali Koç'u. Onu bunu anlatıyor falan. Yok diyor, bu bize gelmez. Olmaz diyorlar. Ondan sonra Galatasaray'a gidiyor adam. Şampiyonluklar, kupalar görüyor. Yani Galatasaray'da böyle bir durum var abi. Bilmiyorum. Şimdi
0: Galatasaray.
1: bizden gönderdiğimiz Galatasaray'a gider. Türkiye ayağa kaldırır. Böyle bir saçmalık var yani.
0: Aslında ihtiyacı da var biliyor musun? Galatasaray'da bence eğer şimdi Icardi ile ilgili ne olup ne olmayacağı belli değil ama aslında o bölgeye de bence Galatasaray'da çaktırmadan da arayışta içinde.
2: Tabii ki. Ya var zaten o arayış ama o isim John Duran mı? 20 milyon euroluk John Duran mı kulübede oturacak?
0: Ya benim duyduğum çok daha makul fiyatlar çekiliyor. Çok çok makul.
2: Duran
0: Yani
2: için.
0: tabii, çok çok çok hesaplı şeyden bahsediyoruz. Bir rakamdan bahsediyoruz ama Galatasaray'ın istemediğini sen söylüyorsan o iş öyledir.
2: Estağfurullah. Bir de şurayı düzelteyim şimdi.
0: Lütfen.
2: Lucas olayını kapattık ama biraz böyle çok ısrarlı, dominant şekilde söylememiştim. Şimdi kesin teyit de geldi Galatasaray Kulübü'nden. Evet, Lucas'ın yanındaki hanımefendi Galatasaray Kulübü'nün çalışanı. Net bir şekilde iletişim departmanında çalışanı. Onu da belirtmiş olalım.
0: Bu arada gözünde galiba hafif bir kızarıklık da var. Gözüne
2: Evet.
0: itmiş mi? Vurmuş mu? Tam
2: O
0: görülmüş.
2: görüntülerde o kısım yokmuş.
0: Evet.
2: İlk başta bir darbe, yani bir darp var abi. İlk hamlede
0: Bir hamle yapmaya çalışıyor.
2: yarım başarılı olmuş açıkçası.
0: Eray yumruğu atıyor.
2: Oraya araya
0: Knockout.
2: giriyor. Orada tabii ki kafeden çıkıyorlarmış. Belki de o kadar uzun orada kalmaları da etkili oldu. Çünkü adam paylaşımı gördü. Hemen oraya
0: Abi adam
2: gitmiş.
0: arkada duruyor ya.
2: Evet.
1: Adam arkada duruyor abi.
2: İzlemiş
1: Takip
2: yani.
1: ediyor adam bayağı
2: Tabii
1: ya.
2: tabii.
1: Ajan gibi takip
0: Tabii
1: ediyor.
0: tabii tüyleri diken diken eder yani, olacak iş değil.
2: Allah korusun.
0: Sercan, şimdi bu senin geçen haftaki programda, bu Murat Açlık'la beraber üçümüzün yaptığı programda söylediğin Fenerbahçe'nin UEFA'dan alacağı ceza büyük gündem yarattı. Gittikçe de gelişerek devam ediyor. Son geldiğimiz noktada artık şey deniyor. Dün galiba Serdar Ali de

0: söylemiş. Ya da Serdar Aziz'in programında Ali Teker söylemiş galiba. Fenerbahçe'nin verdiği bilgiye göre bu cezanın kaynağı Kerem'in mukavelesi artı Mourinho'nun Mourinho'ya ödenen paranın bu bütçenin dışında tutulmasıymış. Şimdi doğrusu nedir? Ben katılmıyorum bu iki bilgiye de ama sen ne diyorsun önce? Senden onu.
1: Abi zaten.
0: Olay nedir yani?
1: Şimdi.
0: Al bak disiplin ölçüm tablosu da karşımızda.
1: İbrahim abi. Müfettişler.
0: Bu arada tebrik ediyorum seni bu haberi ilk sen verdiğin için.
1: Teşekkür ederim abi. İlk bu konu Fenerbahçe'de şöyle geldi. UEFA geldi. İngiliz iki tane müfettiş. Fenerbahçe'nin tüm sözleşmelerini kontrol ettiler şikayetlerden sonra. Burada Kerem biliyoruz. Diego Carlos, Mourinho. Artı limit aşımı. Şimdi bu dosyaları burada derlediler, topladılar, gittiler.
0: Çok özür dilerim. Diego Carlos'un ne var ki?
1: Abi Diego Carlos'un da bir şeyinde bir yanlış bir şey görmüş. Yani öyle çok böyle bariz bir şey değil ama bunu böyle olması
0: lazım. Ben Ali Gürbüz'e Ali Gürbüz Beyefendi'ye sordum. Bu Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi değil evet. mi? O 6 tane sözleşmeye bakıldı dedi. Yani bence belki de rastgele 6 tane seçip de bakmış olabilirler.
1: O da olabilir ama bendeki...
0: Bir bitkeniği var mı diye bakıyorlar.
1: 3 tane. Yani. 3 tane. Kerem, Diego Carlos, Mourinho. Hı-hı. Üçü müfettişler tarafından not alınıyor. Artı limit aşımı. Sonra aradan zaman geçiyor ve benim aldığım bilgi Fenerbahçe'nin kesinlikle dedi limit aşımından bir cezası var. Bu onaylandı, kesinleşti. Öbür tarafla alakalı da evet o da bir inceleniyor. Onunla alakalı da bir ceza çıkabileceğini ama net bir bilgiye o gün ulaşmadığım için ben özellikle yayında şunu söyledim. O konuyla alakalı kesin bir bilgiye sahip değilim. Evet şu an dosya UEFA'nın elinde. Eğer onu da içine katarak bir ceza da gönderebilirler. Göndermeyebilirler. Çünkü ne dedi Sayın Hakan Safi? Dedi biz dedi UEFA ile görüştük federasyon olarak canlı yayında. Biz bu konuyu aramızda kapattık dedi. Artık dedi bundan sonra dedi Kerem Aktürkoğlu konusu olmayacaktır. Hatta Beyaz TV'ye bu açıklamaları yaptı. Bu konuyu konuşanlar da olursa art niyetlidir. Fenerbahçe'nin sorgulayın dediler. Şimdi Sayın Başkan adayının bu açıklamasından sonra ben üzerine daha yorum yapma gereği duymadım. O yani benim için kapanmıştır o zaman.
0: Biraz konu böyle seçime dönük zaten şey yapılıyormuş gibi de geliyor. Bir Hakan Safi bir itibarsızlaştırma çabası da görüyorum bunun içinde. İkincisi de şey Saadettin Saran yönetiminin hiç suçu yok. Bütün suç Ali Koç'un Ali Koç yönetiminin deme çabası da görüyorum açıkçası.
1: Şimdi
0: orada
1: bir
0: tam
1: şey
0: bir konuyu bütün boyutuyla ele alırsak bence orada bir şüphede bırakmayız. Doğrusu nedir tam bir konuşalım istiyorum sende. Şimdi bende de bazı bilgiler var çünkü onları karşılıklı istiyorsan konuşalım.
1: Vallahi abi sendeki o bilgiler daha nettir ama iki tarafta bizle alakası yok diyor. Yani Ali Koç tarafından şimdi birine sordum mesaj attım. Bunun bizimle alakası yok diyor ama aslında şurada şöyle bir alaka olabilir. %100 olabilecek alaka eğer oyuncu kontratları üzerinden de Fenerbahçe bir ceza alırsa bu %100 Ali Koç'u bağlıyor. Çünkü bu üç isim de Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe'ye geldi. Ama bu isimler dışından sadece limit aşımı olursa bence gelecek mevcut yönetimi de şu anki yönetimi bağlıyor. O yüzden bu UEFA cezayı göndermeden %100 bunda bir şey dememiz mümkün değil. Ama şu da bir gerçek. Hani dediler ya kontrat biz düzenledik ettik. Şimdi benim elimden aldığım bir liste var içeriden. Ve şu an Kerem Aktürkoğlu mesela maaşı yıllık 222 bin TL. Yani vurduğun zaman aylık 22. Şimdi bu kontrat feshi edilip yeni baştan yapıldı mı? Ali Gürbüz Bey'e sordum. Yok yapılmadı dedi. Peki dedi federasyonla
0: niye
1: bu ilişkileri nasıl düzelttiniz dedim. Onlar bizim Türkiye Futbol Federasyonu biz UEFA konunun nasıl çözülmesi gerektiğini anlattık diyor. Bu konuyu yazışmalarımızı yaptık bitirdik diyorlar. Şimdi bu onların nezdinde onların açıklamasına göre bitti bu konu.
0: Biraz daha açalım. Şimdi niye yapılmadığını söyleyeyim. Senin yeni mukaveleyi yapabilmen için transfer döneminin başlaması lazım. Şu anda transfer dönemi değil. Transfer dönemi Ağustos'ta bu başlıyor. Ne zaman
1: Ocak'taydı
0: başlıyor?
1: Ama. Ocak'taydı bu konu.
0: Hayır, sonradan geldi UEFA baktı ve değiştir dediği bölüm zaten hiç kimsenin bir hamle yapamayacağı bölümden bahsediyoruz. Şimdi transfer Ağustos'ta mı başlıyor diyelim ki liglerin transfer dönemi Temmuz'da başlıyor diyelim.
1: Evet.
0: Temmuz'la beraber 5 yıllık 4 artı 1 yıllık bir mukavelesi var bildiğim kadarıyla. O 4 artı 1 yıllık mukavelenin ilk senesini pas geçecekler. İlk senesi böyle olmuş olacak. Bununla ilgili bana sorarsan Fenerbahçe'ye bir ince bir yaptırım olabilir. Bununla ilgili bir para cezası da olabilir veya olabilir. Uyarı da olabilir. Ama sonrasında yeni 4 yıllık mukaveleyi şey yapacaklar. 222 bin liradan değil, hayatın olağan akışına uygun, daha evvel bu adamın Benfica'da aldığı maaşa, toplam maaşına uygun şekilde artık çünkü bütün rakamlarda biliniyor. Onun bir bölümünü Fenerbahçe verecek. İmaj hakkı bölümü de ayrıca olacak. Ama evet. Bunların

0: neredeyse birbirine eşit veya orantılı olması lazım.
1: Evet.
0: Parayı da benim bildiğim kadarıyla bunu şeye soruyorlar. Kardeşim, Fenerbahçe'nin bu işten zararlı çıkmaması için sen bunu kulübe sponsorluk olarak verecek misin diye soruyorlar. Evet diyor, bağış veya sponsorluk olarak Hakan Safi bunu vermeyi kabul ediyor. Vergisi dahil hepsini, bütün şeylerini kulübe bağışlayacak, kulüp ödeyecek. Dolayısıyla bir mesela atarak söylüyorum şu andan itibaren rakamları, 3,5 milyonunu diyelim ki ya da 3 milyonunu Fenerbahçe ödeyecek. Kalan 2 milyon, 2,5 milyonunu da şey ödeyecek, Safi Holding ödeyecek. Daha mantıklı bir seviyeye gelecek bu iş. Yalnız bu durumun ben limitle çok alakası olduğunu da çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü benim de yaptığım görüşmeye göre Ali Gürbüz'de %76,5'tu Mourinho işin içinde yokken. Fenerbahçe zaten o limiti aşmıştı. Ne zaman aşmıştı? Haziran ayından Kasım ayına kadar olan 6 aylık bölümde aşmıştı. Bunu ikiye bölüyorlar Sercan. Önce ilk 6 aylık bölümü cezasını veriyorlar. Sonra ikinci 6 aylık,
1: evet,
0: bölümü.
1: Evet, 2-6 ay. Bana da aynısını söylediler.
0: Şimdi ilk 6 ayda eksik olan ne? Fenerbahçe bir tane sermaye artırımı için yapmıştı değil mi?
1: Evet.
0: Bir oylama yapmışlardı ve evet. Saadettin Saran ve Ali Yıldırım ekiplerinin
1: 11-12. maddeler.
0: O 11 ve 12. maddeler geçmediği zaman Ali Koç ve ekibi de çok büyük tepki göstermiş. Siz ne yapıyorsunuz arkadaş, Fenerbahçe bu
1: yapıyor. Ben de gördüm o tepkiyi.
0: Tamam. Şimdi o tepkiyi niye göstermişlerdi? O zaten gelecek dışarıdan paralarla o Kasım ayının içinde Fenerbahçe'nin limiti açması söz konusu olmayacaktı. Bayağı da limit açılacaktı.
1: Evet.
0: Bu olmadığı için zaten benim bildiğim cezalık durum oluşuyor. İkinci bölümde de gelelim. İşte sen Kante'yi Mante'yi falan aldığın zaman zaten otomatik olarak ceza şeyindesin. İkinci 6 aylık dilimde de yine o...
1: 2-6 aylık dilimde de var abi.
0: Bence sonra ikinci 6 aylık dilimde %10'dan fazla olabilir. Evet. Şu şeyi verin çocuklar, grafiği
1: iki,
0: verin.
1: 2-6 aylık dilimde de limit aşımı var abi.
0: Grafiğe bakarsan bak %10'u geçersen bu arada %25 minimum %50'ye kadar oluyor. Bak ikinci kolona bak. 10-20 olursa. Eğer Fenerbahçe artarak devam ederse bu dediğimiz rakam da Fenerbahçe'nin futbola harcadığı paranın %25'i minimum. Yani 100 milyon harcadıysa futbol şubesine 25 milyona da çıkabilir. Dolayısıyla öyle tehlikeli bir durum var burada. Bir kere onu bilelim. Burada Saadettin Saran yaptı, Ali Koç yaptı. Öte ben Fenerbahçe olarak konuşuyorum.
2: Abi ben Sercan son finalde doğru net bilgiyi verdi. Noktayı koydu. Herhalde burada doğayla birlikte Ocak ayı falandı değil mi? Ben Fenerbahçe ceza alacak demiştim. Çünkü Galatasaray tarafı her iki kulüp de birbirini çok yakından takip ettiği için.
0: Ama onlar net, Kerem'den dolayı alacaktı.
2: Net oraya herhalde gidiyordu. Hayır abi. Limit aşımından dolayı Galatasaray kulübü zaten Fenerbahçe'nin ceza alacağını açık bir şekilde öngörmüştü. Özellikle Kante transferi.
0: Bir videomuz var, onu izleyelim, ondan sonra devam edeceğiz bu.

0: Abi ben aç gözlü müyüm? Şu anda karnım aç olduğu için mi çok iyi gözüküyor? Veya gerçekten mi pizza bulusu farkı? Kokusu bile gelmeye başladı biliyor musun?
1: Abi
0: Bak
1: şu an var ya,
0: ekrandan dumanı tüttü biliyor musun?
1: doğayı arıyorum İbrahim abi.
0: Doğa.
1: Doğa olsa var ya çoktan siparişi vermişler,
0: Vermiş
1: şifreleyeyim
0: miydi?
1: sana.
0: Valla ben de bu yüzden size doğanın yokluğunu aratmamak için hemen giriyorum pizza bulusu uygulamasına. Giriyorum. Pizzalarımızı söylüyorum.
1: Abi bu arada Pizza Bulls uygulamasından sipariş vermenin gerçekten de güzel bir yanı var. Hatta güzel bir değil, 3 tane yanı var. Bir, gece 3'e kadar açık. 2, güzel indirimlerden yararlanıyorsun. Aynı zamanda da sipariş verdiğinde para puan da kazanıyorsun. Aynı zamanda kazanan o pizzalarla miden ve sen
0: Hem miden
1: oluyorsun.
0: hem cebin bayram ediyor.
2: Vallahi bir geçen hafta çok güzel tatlı yedik. O vişneli kupa bayılıyorum ya. İnanılmaz güzel. Pizzaları da öyle.
0: Vişneli kupa, vişneli kap desen daha iyi bence. Ama tamam, ben
2: Kap olsun
0: siparişi
2: hadi. Sen içtik,
0: geçtim.
2: kap yapayım hadi.
0: Birazdan pizzalarımız burada olur. Hadi biz yayına devam edelim. Yalnız baba midem gurul gurul ötüyor.
2: Acıktık değil mi?
0: Sevgili izleyiciler, eğer o gurultu sesi ekrana yansırsa kusuruma bakmayın çünkü.
1: Ya şu şeylerde oluyor ya abi yıllardır. Hani inşaatlarda çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Zaman zaman izleyicilerimiz
2: Yok yok, canımız
1: gerçekten
2: pizza çekti ya, gelsin
1: sağ
2: ya.
1: olsun ilgi gösteriyorlar.
2: Alıştırdılar
1: Yerken
2: bizi
1: de
2: pizzaya.
1: ya yemeyin şunu yayında falan diyorlar ama lütfen
0: Ya
1: affedin
0: Ali
1: bizi.
0: Naci, ben
2: Ali Naci 10 parmak yiyor bu hareket.
1: Yani
2: Yemin ederim 10
1: bir dilimi
2: parmak yiyor Ali Naci.
0: zorluyorum ya. Sercan, geçenlerde biz Haluk'la bir program yaparken gece 1'de, ama nasıl da açız, gece 1'de söyledik, geldi. Şimdi normalde işin reklam boyutu tamamen kayboldu bende, açım.
1: Bildiğin
0: Kilitlendim ve baba böyle

0: bir dilimi rulo yapıp tek seferde ağzıma atışım ve konuşmaya çalışışım var. İnsanlıktan çıkmışım. Seyrettim, Allah kahretsin beni dedi. Bir de alttan yazmışlar. 50 yaşında adamsınız. Kendinizi nerede düşünüyorsunuz? Allah sizi kahretsin de demişler. Adamlar da haklılar. Onu yazanlar da ama
1: cidden acıktım.
0: Çok lezzetliydi baba. Baba biz tekrar şeye dönersek. Bu Fenerbahçe bölümünü, ceza bölümünü bağlarsak kardeşim. Şimdi madem Fenerbahçe'nin böyle cezalık bir durum var. Şimdi çok mantıken. Sen Ali Naci bir şey söylüyordun.
2: Yok.
0: Bu arada.
2: Sadece şunu söyleyebilirim. Galatasaray bu süreci yaşadı. Bence benzer bir süreç. Şu an sarı ışığı verdi UEFA Fenerbahçe'ye. Bir kez daha limiti aşarsa Galatasaray'ın yaşadığı süreci yaşayabilir Fenerbahçe.
0: Galatasaray'ın yaşadığı süreç ne demek o?
2: Yani şey işte ceza. Limit. Ünal Aysal zamanında ne yaşamıştı?
0: Ha, onu diyoruz eski.
2: Yani ama bir şimdi, sarı iki kırmızı veriyor abi UEFA.
0: Şimdi geçen sene %80'di bu oran. Yani gelirlerinin %80'ini futbola harcayabiliyorsun. Evet. Bu sene %70'e düştü. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki sene de 60'a düşecek. Yani bu yanisi çok önemli. Bu arada Galatasaray'ın devre arasında transfer yapmamasının temel sebeplerinden bir tabii tanesi de bu zaten.
2: Net.
0: Galatasaray %69'da stop etmiş. Stop ettiği için yani bu Niyega'ya 6,5 milyon euro vermeleri bile bununla ilintili bir şey.
2: Burada Sayın Başkan.
0: Orada mikro cerrahi yapıyorlar. 70'i nasıl geçmeyizin?
1: Biz niye geçtik abi o zaman? Biz niye geçtik abi?
2: Sen şampiyonluk için gözünü kararttın abi. Onu görmedin.
1: Kararttık.
2: Ya para cezayı cezası
0: göze aldın. Öyle söyleyeyim.
1: Peki cezayı kim ödeyecek abi?
0: Cezayı tabii ki kulüp
1: ödeyecek. Niye kulüp ödüyor abi?
0: Abi onun eğer varsa öyle bir güzellik yapacak bir eski yönetici varsa gelsin.
1: Ben geçen yapsın. Onunla alakalı bir tweet attım. Bu cezayı dedim. Kim dedim yaptıysa cebinden bunu parasını vermesi lazım.
0: Mantıklı konuşuyorsun.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü bunu ödemek zorunda.
2: Normali o dediği doğru aslında Sercan. Çünkü riski alan, bile bile yapıldı abi bile şampiyonluk için. Bile bile yapıldı bu.
1: Sonuçta finans direktörü getiriyor önüne koyuyor. Diyor ki şu an limiti geçiyoruz. Bu transferi yaparsak bu bilgiyi raporu vermiş. Evet geçersek geçelim demiş. Sen bu kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nü geçeceğim diyecek kadar rahatsın. Bu cezayı aldırmaya rahatsın. Ama ben gittim veya kaldım bu parayı öde. Öyle bir şey yok abi. Kim yaptıysa bunu?
0: Kim? Ali Koç yönetimisi. Ali Koç yönetimisi, Saran yönetimisi.
1: Saran yani, o çıkarıp cebinden verecek abi parayı. 10 milyondan başlıyor en düşük ceza. 25'e kadar
0: 25'e
1: gidiyor.
0: 25'e çıkıyor. Ve eğer ikinci dilime düşersen
1: ikinci o da dilime düşersen yasak da alıyorsun. E ne olacak?
0: Yasak almıyorsun. Fiyata para artıyor. Tamam. Ödeyeceğim para artıyor.
1: Ama şey de varmış abi. Parayı ödeyene kadar transfer yasağı da alıyor musun?
0: Yok, şöyle oluyor. Şimdi taksitli kredi kartına taksitli alışveriş yapmak gibi
1: 3 yıla veriyorlar. 3 yıla yayıyorlar.
0: Senin UEFA gelirinin ilk başta %25'ine temlik şey koyuyorlar. Cezayı kesiyorlar. 30 milyon mu sene geçen sene kazandı Fenerbahçe?
2: Tabii ona el koyuyor.
0: 7,5'unu UEFA sana yollayacağı parayı 30 olarak değil 22,5 olarak yolluyor. Yani senin cebinden almıyor parayı. 3 sene sonunda tamamlanmazsa kalan parayı senden faiziyle tahsil ediyor. O ayrı konu. Ama 3 sene biter zaten.
2: Ya hatırlayamadığım için söylüyorum. Sayın Aysal zamanında aldığımız ceza şey miydi? Sattığın kadar almaydı. Neydi?
0: Orada daha değişikti ben de hatırlıyorum. Çok zaman
1: değişik cezalar vardı ya eskiden.
0: 10 senede daha devrildi iş. Şimdi artık getirdikleri
2: Avrupa'ya katılamama cezası mı almıştık yoksa biz yani?
0: Abi o zamanki şimdi şu anda finansal ceza var. Şu anda baktığımızda şu tabloyu bir daha verin. Şu tabloyu gördüğünde bak 6 aylık ihlal değiştiğinde bak ilk ihlal, ikinci ihlal, üçüncü ve dördüncü olarak devam ediyor ya. Gittikçe kırmızıya doğru gidiyorsun. Dördüncü ihlal gerçekleştiğinde bütün Avrupa'dan gelecek gelirine el koyma ihtimalleri de var. Üstüne senin bütün bütçen kadar sana ceza da verebiliyorlar. Dolayısıyla hiç kimse bu kadar riski almaz bana sorarsan. Finansal bölüm yetmezse transfer yasağı da koyarlar. Peki Sercan sana
2: evet,
0: şunu sormuş.
2: Bir yıl düzelteyim özür diliyorum. Bir yıl Avrupa kupalarından men aldık. Ünal Aysal başkanı.
0: Neye karşılık almıştım? Aynısın bundan mı?
2: Bir ihlal ettin, iki ihlal ettin, üçte cezayı kesti evet. Avrupa'dan men etti seni. Hatta bu yüzden de
0: devamlık olmaması lazım.
2: Roberto Mancini Galatasaray'dan ayrılmıştı.
0: Öyle miydi?
2: Evet.

0: belli ki planı, projesi var İbrahim abi. Şimdi Fenerbahçe'nin 2026'nın sonuna kadar toplam 150 milyon euroya yakın bir ödemesi var. Haziran'ın sonuna doğru 92, 2026'nın sonunda 150 milyon euro. Şimdi bunun içine
1: toplam transfer, 150 milyon.
0: Evet, ödemesi. Bu net kulüpten çıkarılmış bir belgedir.
1: Şimdi
0: bu.
1: Şunu da sorayım. 92'yi 2026 sonuna kadar diyen
0: hayır,
1: var.
0: Hayır.
1: Haziran'da 92 ödeniyor.
0: Haziran'da 92 ödeyeceksin. Haziran bitti. Ocağa geldin. Toplamda 150. Ama bunun içinde şey yok.
1: Transfer yok. Ödemeleri değil.
0: Transfer yok. Kesinlikle yok. Şimdi bu bütçe oluşturulacak ve karşılıklı şimdi başkan adayları bu konuda konuşmalar yapacaklar, hazırlıklar yapacaklar. Futbol projenin ne, vizyonun ne? Onunla birlikte Aziz Yıldırım'a şunu diyorlar. Yani hem Şampiyonlar Ligi hem saha içi kadrosunu nasıl kuracaksın? Rakibinde Hakan Safi. Sayın Aziz Yıldırım yakın çevresini ve etrafındakileri şunu söylüyor. Ben diyor Hakan Safi gibi ondan zengin 5 tane yönetici aldım şu an ekibime. Deyince herkes böyle bir gözler falan açılıyor masada. Nasıl yani? Şu an diyor ben yönetimimi açıkladığım zaman hepiniz göreceksiniz diyor. 5 kişi Hakan Safi'den daha zengin, daha servetli. Ve bu kişilerle benim yapmış olduğum konuşmada hepsi elini cebine atacaklar. Fenerbahçe için ben de dahil olmak üzere bu bir sene hepimiz bu işin altından kalkacağız diyor.
1: Kritik soruyu soruyorum. Kalkacaksın da sen istediğin kadar parayı kulübe enjekte edebiliyor musun? Bu da kritik bir soru. Benim bildiğim öyle bir şans da yok.
0: Onu ben... Şimdi, onlar bilir. Onlara sormak lazım.
1: Şimdi, hayır, bunun yöntemleri olabilir. Atıyorum nasıl yöntemlerden biri aklıma geliyor. Diyelim ki mesela bir futbolcu transfer edeceksin. Futbolcuyu transferini bir kişi veya bir kurum üstlenir. Bonservisini o alır. O oyuncuyu düşük bir bedelle Fenerbahçe'ye kiralamış gibi gözükürler. Fenerbahçe oyuncunun bonservisine sahip olmayabilir. Sadece yıllık ücretini ödeyebilir. Atarak söylüyorum sana şimdi mesela. Böyle bir yöntem bulunabilir. Ama yönteminin olması lazım. Sonsuz parayı sokamıyorsun içeriye. Böyle olsa zaten Manchester City, atıyorum sana Manchester United, diğer takımlar belli bir limitin içinde takılmazlardı. Bence abi, o kadar kolay değil bu iş.
0: Ya o kadar kolay olmasa da bence param varsa bir şekilde o parayı içeri sokarsın abi.
1: Aziz Yıldırım da peki bu kadar paraya sahip olacak zenginler kim olabilir? Bir, Nihat Özdemir, oğlu Batuhan Özdemir gireceğini farz edersek.
0: Nihat Özdemir'in ilerleyen zamanda futbol aşığı da ismi geçerse hiç şaşırmayın. Yani seçim bitti, o oldu bitti.
1: İhraç edilmiş ya da istifa etmiş genel
0: kurulu üyeliğinden. Abi hiç değişmiyormuş. Ben sordum, futbol aşığı istersen kongre üyesi olma. Girebiliyor musun?
1: Onun dışında kim vardır bildiğimiz?
0: Zaten Nihat Özbağ.
1: Nihat Özbağ da sıkı zengin midir?
0: İçeride. Önder Fırat zaten yanında hiçbir zaman ayırmadığı kişi. İşte Mahmut Uslu olsun.
1: Önder Fırat da sıkı zengindir. Çok arazisi evet, vardır onun.
0: Tabii tabii. Ama şey konusunda özellikle diyor 5 tane belirleyeceğim ve görüştüğüm, anlaştığım kişi 5 tane Hakan Safi eder demiş.
1: Abi
0: yani ondan Hakan yana Safi bizim de... paraysa konu para değil demiş yani. Yani. Paraysa biz ondan daha zengin bir yönetim kuruyoruz. Bizim acil bir şekilde bu kadroyu şampiyon yapacak planlamaya yapmamız lazım diyormuş. Hani herkes diyor ya işte yerli teknik direktör mü olacak, o mu olacak, bu mu olacak, ciddi bir kaos var. Ve etrafındaki herkes konuşuyorum. Sizce diyor Aziz Yıldırım bu işe bir sene giriyor ve gövdesini koyuyor. Bir daha girdi bu işte şampiyon olamadı. Bu efsane de artık an itibariyle tamamıyla emekli olmuş olacak. Yani sizce diyor bu hata yapar mı diyor Aziz Yıldırım.
1: Abi ben de şimdi sıfır noktasından bakarak söylüyorum. İki başkan adayına da eşit uzaklıkta olarak söylüyorum. Şimdi Hakan Safi'den daha zengin filan da Hakan Safi kaç paraya tekabül ediyor ki daha zengin. Bir de Hakan Safi'nin verme kabiliyeti bana göre çok yüksek. Hepsinden daha fazla. Ya 50 milyonu vermiş şimdiye kadar. Bir senede 50 milyonluk olmuş adam.
0: Tabii ki.
1: Yani ben kimler gördüm böyle bir 50 milyon.
0: Kimse ben de görmedim daha şu ana kadar.
1: Kalibresinde olmadı. Yani onu bilemem. O bölüm tartışılmaya açık bölüm. Ama kuvvetli bir yönetim yapacağım manasında söylüyorlarsa zaten öyle bir kuvvetli yönetim bekleniyor Fenerbahçe.
0: Evet evet. Yani ben diyor Şampiyonlar Ligi kadrosu, Şampiyonlar Ligi yönetimi yapmam lazım diyor. Ve bizim bu yönetimimizden aynı eski dönemde olduğu gibi başkanlar ve federasyonlar başkanları çıkması lazım demiş. Benim eski dönemdeki gibi işte Nihat Özdemirler, Ali Koç. Yani bu tarz kişilerin çıkması lazım ve böyle bir yönetim kuracağız demiş.
1: Ali Ağacı, sen peki dışarıdan bu tabloyu nasıl görüyorsun? Baktın mı? Şimdi de hani abi ben... adaylardan birinden daha zengin 5 kişi alıyorum. Yani iş para üzerine kurulu gidiyor. Bu yani, normal gözüküyor mu sana?
2: Ya İbrahim abi bence yıllardır Fenerbahçe'nin yaptığı hata bu. Fenerbahçe'nin paraya değil akla ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin projeye ihtiyacı var.
1: Hem paraya hem akla diyelim. İkisine yani, bir daha.
2: Kriz anlarında iyi bir liderlik yapacak bence başkana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yoksa Fenerbahçe'nin hangi

0: Cumhurbaşkanı'nın para problemi vardı. Şu 8-9 aylık Sayın Saadettin Saran dönemi dışında ki Sayın Saran da önemli bir iş insanı aslında. Ama yani bence para değil Fenerbahçe'nin olayı. Hep para gözüyle bakılıyor. Sayın Ali Koç'un finansal anlamda Fenerbahçe'ye yaptığı fedakarlıkları inkar edecek bir insanoğlu olabilir mi? Ama nereye gitti o paralar? Fenerbahçe ne elde etti o paralarla? Hangi başarıyı kazandı? Hangi kupayı aldı? Yani bence buralarda sorun yapıyor, yanlış yapıyor Fenerbahçe.
1: Abi güzel konuşuyorsun
0: diye
1: ama
0: bir de düşünüyorum ben.
1: Bu dediğin güzel ama bir yandan da Eşref Hamamcıoğlu'nun bir takım açıklamaları oluyor. Eşref Hamamcıoğlu da şimdi aday değil ama eskiden bir önceki seçimde galiba Tursun abiye karşı
0: İki kez girmişti.
1: Evet. İki kez kaybetti.
0: Ama kıl payı yani onlarda.
2: Kıl payı.
0: Kıl payı.
1: Kıl payı kaybeden adam da diyor ki parayla ilgili Galatasaray'ın sorunu var diyor, değil mi? Kabaca.
0: Nasıl sorun?
1: Galatasaray'ın sorunu var diyor. Nakitle ilgili sorunu var diyor. Galatasaray'da evet, bu işler doğru. Bu döndürülebilir seviyede değil diyor. Yani şu o açıklamayı bana yollasanız da çocuklar şeyi. Ben onu bir okuyayım bu arada. Yani şey de olsun.
0: Bu açıklama yanlış demem.
1: O açıklamayı bana bir yollayayım, ben onu okuyayım.
0: Sayın zaten Eşref Hamamcıoğlu Divan Kurulu Başkanlığı yapmış. Galatasaray kulübünün için dışında çok iyi bilir.
1: Hayır, Fenerbahçe'de var, Galatasaray'da yok diyoruz ya. Aslında Galatasaray'da şöyle da olduğunu ama söylüyor bir Galatasaraylı.
0: Ama şöyle şimdi Galatasaray'da sürekli olarak böyle bir problem yok. Galatasaray'da ne diyeyim sana, vadesi olan ödemenin gelişine kadar zaman zaman kasa kolaylığı yapılması gerekiyor Galatasaray'da. Hı hı. Mesela Galatasaray'ın atıyorum.
1: Bak çok özür dilerim demiş ki bizim yükümlülüklerimiz 510 milyon dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sermayemizin, borcumuzun sadece %61'ini karşılayabiliyor. Yani bugün dükkanı kapatıyoruz desek, varlıklarımızı satsak borcun sadece %62'ini karşılayabiliyoruz demek. Çok ciddi bir finansman sıkıntımız var. Gelir patlaması olduğundan bahsediliyor. Doğru, ama bu gelirin maliyetine bakmak lazım. Aynı zamanda gider patlaması da var. Yönetim kar açıkladığını söylüyor ama bu biraz rakamsal bir kar. Sportif AŞ'nin kulüpten tahsili mümkün olmayan alacağına yürüttüğü faizden geliyor demiş. Gayet net bir şekilde karamsar bir tablo çizmiş.
0: Ya karamsarlık.
1: Ha, bu ne kadar doğrudur bilmiyorum.
0: Ya şimdi divan kurulları ve oradaki üyeler her zaman zaten eleştiri kültürü hakimdir Galatasaray'da, dediğim gibi. Ama işte Galatasaray'ın tabii ki de bu başarıları giderken yaptığı yatırımlar, finansal çözümlemeleri, mağazacılık gelirleri, bilet, loca, kombine gelirleri, evet bunların hepsi var ama bir taraftan da ciddi bir kadro kurdu ve ciddi bir para harcıyor Galatasaray. Yani Galatasaray bana göre işte kaç, 170 milyon euro diyelim ki bonservis harcamı geçen sene kaçtı bir saniye, 137 milyon euro olması lazım. 137 milyon euro para harcadıysa Galatasaray, Uğurcan'ı da koyuyorum özür dilerim, 156 milyon euro. Abi bu rakamların %70'ini ödedi Galatasaray, %80'ini ödedi Galatasaray. Ya bu dahi bence Galatasaray kulübü açısından çok pozitif ve Avrupa'da da burada da itibar görecek bir başarıdır. Tabii ki ne oluyor Galatasaray'da abi? Sıcak para sıkıntısı yaşanıyor. Mesela ben buradan söyleyeyim, çok fazla o işlere girmeyi sevmiyorum ama Sayın Başkan'ın mesela içeride olan parası 8 milyon dolar. Kasa kolaylığı olarak yaptığı para. Hı hı. Ha, bu konularda da Sayın Başkan gayet ne diyeyim, esnek davranır. Hani aman paramı çekeyim, alayım, kurtarayım falan. O tarz işleri yoktur. Onun dışında çok yüksek desibelli para veren yönetici sayısı az. Çünkü Galatasaray'da param var geliyorum diyen kimse olmadı. Bir yıllar evvel şifalar dileyelim Sayın İnan Kıraç yapmıştı bunu Ünal Aysal gelirken. Ya Galatasaray'da zaman zaman kasa kolaylığıyla alakalı problem olduğunda, sıcak para sıkıntısı olduğunda da başkan bir şekilde çözüyor ya da çözüm abi formülleri üretiyor.
1: 8 milyonu Hakan Safi sandviç yapıp yer ya.
2: Tabii canım. Yani bizde kasa kolaylığı diye bir şey kalktı Fener'de.
1: 50 milyon diyoruz
2: Fener'de
1: yani.
2: Fener'de kasa kolaylığı yok mesela. O kelime bizde hiçbir zaman kullanılmıyor.
0: Abi ben hiç Galatasaray'da yani uzun yıllardır görmedim. Verecek,
2: geri alacak valla Kadıköy'e sokmaz.
1: Peki çok güzel. Ya. Sen burada bu şeyde stüdyoda dedin ki Saadettin Saran 18 milyon euro kasa kolaylığı evet yapmış dedin.
2: O kasa zaman kolaylığı yaptı demedim.
1: Verdi mi yani parayı? Verdi, almadan mı?
2: Şey, topladıkları ve toplam içeri soktukları para.
1: Cebinden 18 milyon mu verdi Saadettin?
2: Sade kendisi vermedi. Dışarıdan destek olanlar, mevcut yöneticiler ve sen oraya bir konsorsiyum gör. Fenerbahçe camiasında topladıkları para. Bu içeri verildi. Yani bunu elden mi verdiler, nasıl verdi? Biz dedi toplam 17,5-18 milyon euro para verdikleri. Ama bu kasa kolaylığı değil. Üstüne basa basa söyledim.

0: Zaten açıklanan mali verilerde de içeride kasa kolaylığı gibi alacak gözükmüyor. Mesela Ali Koç'un alacağı gözüküyor. Ama Ali Koç bir kere bir defada bu parayı hibe edemediği için sistematik düşüyor. Beyin alacağın
1: da yalnız gözükmesi lazım.
0: Evet, o sistematik gözükmüyor. Bir şekilde düşüyor. Ama dikkat edin, Saadet-i Selam yönetiminde öyle bir kasa kolaylığı yazmadı. Yani Allah var, haklarını yemeyelim. 18 milyon euro.
1: Ama hibe de gözükmüyor. Hibenin de gözükmesi lazım ya.
0: O da gözükmüyor ama verdiklerini söylüyor.
1: Bence hiçbir şey gözükmemesi bir tedirgin edici bir durum yani. Belki de...

0: deyip onun şeyi de kaydının da ortaya çıkması gerekiyor.
1: İşte bu kayıt beni aşan konu. Bana söylenen biz birinci ağızdan yönetici biz 18 milyon euro verdik ama nasıl verdiler, nasıl ettiler onu ben bir şey diyemem İbrahim abi ona.
0: Abi yok demememiz lazım zaten. Biz fotoğrafı çekelim.
1: Tabii.
0: Bu arada kaç 11'i geçtik baba.
2: 11 beyni anonsu yapmadım.
0: Şu, işte, şu anda yapmadık. Ona doğru girizgah yapıyordum. Şu anda baba 11.215 kişinin canlı yayında bizi izlediğini görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür
0: bizi izleyenleri bu saatte 3-4-3'ten ayrılmayanlara. Abone olmadan izleyenlerin ben bir anons yapayım baba. Abone olmadan izleyenlerin abone olarak izlemelerini tavsiye ediyoruz. İkincisi ekranın sağındaki beğeni tuşuna basanların da bize şöyle bir faydası yarattığını bilmesi gerekiyor. Etkileşimde ön sıraya geçiyoruz ve daha çok daha büyük kitleye ulaşabiliyoruz her zaman. Beğeni tuşuna basmanız da önemli bizim için deyip buyurun Sercan Bey.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Ne güzel anlattık bu konuda. Ha, şeyi mi diyorduk?
0: Ben eskiden bunları söyleyemiyordum biliyor musun? Pardon. Bunu söyleyene kadar yarım saat geçiyordu.
1: Beğeniye talibiz canım. Biz Ali Naci'yle her program zaten beğeni konusunda
0: medya kaşarı
1: rica ediyoruz bunu.
0: Medya kaşarı olmuş olabilir miyim ben ya bu kadar rahat rahat? Bana da söyleyenler vardı ya Erkan Torunoğlu öyle bir şey söylemişti. Şimdi durup dururken kaşıntı da başladı bana. Bir kaşıntı geldi.
2: Kaç sene oldu İbrahim abi?
0: Abi ben şöyle söyleyeyim. 1985 senesinde Hey dergisinde 14 yaşındayken bir İlhan İrem diye bir sanatçı vardı. Büyük sanatçı. Onunla röportaj yaparak bu işe girdim.
2: 41 sene abi. 41 kere maşallah o zaman.
1: Vay be.
0: 41 sene olmuş yani. Ayakkabı bağ yaparım bazı
1: şeyleri. Bence abi kaşarlık konusundaki konu olmuşsun abi gerçekten. 41 senede artık
0: kardeşim, oluyor. Kardeşim birini tecrübeli diye övmek için söyleyeceğiniz laf kaşarsa zaten siz kaşarsınız. Bunu diyen zaten 100 kelimeyle konuşan gerçekten meczubun biridir. Sen hiç söylemiyorum. Yok, kim abi diyorsa böyle bir şey söylenir mi abi? Evet,
1: söylenmez abi.
0: Evet. Tecrübeli dersin. Bir başka bir şey söylemez.
2: Deneyimli dersin.
0: Aynen abi. Yani
2: duayen dersin.
0: Ha duayen fena değil. Duayen de çok yaşlı yapıyor beni biliyor musun? O kadar da yaşlı olmak istemiyorum.
2: Yok, o kadar değil. De. Gerek yok o kadar.
0: Peki adam, sen şimdi Hakan Safi konusunda çok mesafeli görüyorum seni. O yüzden biraz üstüne çalışmak istiyorum.
1: Abi şöyle ben
0: şöyle ama şunu sorayım. Milano'ya gidildi. Milano'da bir takım fotoğraflar var. Hakan Safi İtalya seyahatinde ne yaptı? Oradaki temel projeksiyon nedir?
2: Evet abi şu an Hakan Safi değil.
0: Evet şu anda
2: konu Hakan Safi değil.
0: Pizza geldi.
2: Şu an gündemimiz pizza buz. Bir 3-4 dakika.
0: 3-4 dakika.
2: Muhabbet ederken.
0: Ayılama yani yiyeceğim diyorsun değil mi baba?
2: Ben bir yiyeceğim yani lütfen.
0: Abi bak.
2: Bugün aç geldim.
0: Şimdi bugün 4 tane büyük boy pizza söyledim. Hem kendimize hem ekibe. Karışık Kentucky, Miami ve Ali Baba. Karışık ben zaten hepimizin milli gibi. Fazla anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Baba nasıl bir ağız açtın ya?
2: Ya bir şey hayır farklı farklı gelmiş abi.
0: Hayır ama timsah gibi ağzını açtı. Sen görmedin Sercan'ı kaçırdın
1: abi,
0: baba.
1: Abi kavurmalı güzel.
0: Ben abi bir dakika anlatayım. Pizza bulsun özel kaşık pizza sosu ve nefis mozzarella peynirine zaten diyecek söz yok. Kentucky'deki parça tavuk, domates, yeşil biber kombinasyonu benzersiz. Miami'de mantar, küp kıyma, kırmızı köz biber, jalapeno var. Ali Baba ise benim favorim kavurma, domates, soğan. Böyle bir lezzet yok. Takipçilerimiz için açıklamaya pizza bulsun iletişim bilgilerini de ekledik. Afiyet olsun arkadaşlar. Ağzımın suları aktığı için kusura bakmayın gerçekten akıyor.
2: Gece 3'e kadar da açık. Yalnız bir şey söyleyeceğim.
0: Sana önerim baba içini göstermeyip böyle kapatırsan pizza busta görüşürüz.
1: Böyle de ben kapatıyorum.
0: Kapat kapat.
2: Böyle de ben kapatıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Evet, öyle.
2: Ya yemek istiyorum ama 2 saniye bir grafik ben falan abi, evet, yok mu abi?
0: Şimdi bir şöyle yapalım. Abi. Önce tamam, kim yiyorsa evet oha, bence şunu görmemiz lazımdı aslında göstermemiz lazımdı. Baba şimdi ben senden devam edeyim. Hakan Safi diyordun. Hakan Safi tekte alalım istiyorsanız. Hakan Safi ne yaptı baba orada?
1: Sportif direktörler bu kulüp başkanlarıyla fikir alışverişi.
0: Baba rüzgar mı gerçek mi sence?
1: Bence gerçek.
0: Yani rüzgar bölümü yok Fenerbahçe Milan'dan oyuncu mu alacak yani mesela?
1: Sence Hakan Safi'nin şu aşamada rüzgar yapma şansı var mı?
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Rüzgar yapsa
1: şimdi karşındaki kişi ne olursa olsun bu kulüpte 20 yıl başkanlık yapmış. Belli bir kitlesi olan.
0: Evet.
1: Evet tepki verip de asla Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğim diyen insan bir kitlesi de var. Bu da bir gerçek. Ama genel çoğunluğa baktığın zaman tecrübesi, zamanında Fenerbahçe'de yaşatmış olduğu şampiyonluklar, açıklamaları, bir Aziz Yıldırım gerçeği var Fenerbahçe'de. Bunu hiç kimse inkar edemez. Şimdi böyle bir güçlü figürün karşısında toplam kariyerin 15 aylık bir yöneticilik kariyerim var Fenerbahçe'de. Şimdi çok kolay değil. 20 yıl nerede? 1 yıl nerede? Hadi 15'e geç.

0: 20'de 1 değil mi? Hı-hı. Çok kolay bir durum değil. Yapacağı en önemli işlem.
1: 20'den fazla zaten Aziz Yıldırım'ın yönetici falan da var daha.
0: Yani aşık yönetimlerinde yani falan. Bayağı bir Fenerbahçe yarım asırdır olan.
1: 40 yılı var.
0: Bir kişiden bahsediyoruz. O yüzden Hakan Safi'nin rüzgar yapma şansı yok. Buraya eli dolu bir takım şeyleri bitirmiş gelmesi lazım. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bakış açısı çok başka seçimde. Hani ben buraya geldim, bir yılda birçok şeyi taahhüt edecek. Şimdi Hakan Safi'ni taahhüt edecek, aynı şeyleri taahhüt ederken futbol aklını, transferlerini ve hocasını en azından doğru bir iletişimle camiye anlatırsa bence orada oyların, kararsız oyları bir ara bir yere çekecek. Çok genç nesil var İbrahim abi. Herkes bir şeyi kaçırıyor. Zannediyorlar ki ben gittim 5 tane dernek gezdim. Ben kesin seçimi kazandım.
1: Dernekler de her gelene de zaten sahip edeceğim.
0: 2018'de seçime giderken Aziz Yıldırım şunu dedi. Tüm dernekler benle. Tarihin en büyük farkını yedin. Olay dernek değil. Artık genç nesil var. Bu kongre üyeliği 100 bin liralara gelmeden önce yaklaşık kulüpten aldığım bilgi 22 bin 23 bin 18'de 35 yaş arası kişi kongresi oldu.
1: Wow.
0: Yani çok ciddi bir kitle var. Hani bunu 40 diyelim, öbürleri var. Bu genç kitle 22-23 bin kişiyi hafife almayın. Bunlar hepsi 7-24 sosyal medyada ve bu çocuklar, bu gençler, abilerimiz olsun, kardeşlerimiz olsun hepsi vizyon görmek istiyor. Anladın mı? Yani kalktın, ben 5 derneğe gittim, orada 50 kişiyi topladın, yemek organize yaptım, ben başkan oldum yok. İnsanlar ne yapacaksın onu görmek istiyor. O yüzden bunu ciddiye aslında, ben bunu ısrarla söylüyorum.
1: Abi genelleştirdik konuyu, bir şeye dönersek, Hakan Safi'ye dönersek, Hakan Safi ile ilgili somut bir isim gözükmüyor ama, değil mi? Yani Leao diyorlar, 4 kişilik bir liste var dolaşan, yani Milan'la görüşmüş, Milan bazı oyuncuları önermiş falan diye. Hatta ben onu ararken sen istiyorsan bir şeyi söyle, genel fikrin, bir Leao olma ihtimali var mı? Atıyorum golcü, bilindik bir isim gözüküyor mu senin gördüğün kadarıyla?
0: Abi şimdilik böyle bir bariz bir isim yok İbrahim abi.
1: Bir gizliyorlar değil mi zaten?
0: Yani şu an bariz bir isim yok. Zaten bir iletişim ekipleri de henüz tam anlamıyla yok. Mesela şu an Aziz Yıldırım tarafındaki kişilerle kontak kurabildiğimiz zaman Allah var yani. Doğru bilgileri, teyitli bilgileri alabiliyoruz mesela, ama henüz Hakan Safi tarafında bir iletişim, orada bir bu işleri koordine eder veya bir WhatsApp grubu kurup da yapmış oldukları etkinlikleri ve yapacağı etkinlikleri bir bildiri geçilmiyor. Böyle olunca da şu an Hakan Safi tarafı bayağı hazırlıksız gözüküyor bu konuda. Ama ilerleyen günlerde şimdi seçim ofisini açtılar. Ekipleri biraz daha aktif bir hale getirirse, en azından orada Metin Sipahioğlu var. Ondan dolayı umutluyum biraz.
1: Şey eskiden var, Ruşen Çetin
0: bu
1: var.
0: İşin, şimdi Ruşen Çetin sosyal medyadan veya bu işin organizasyonunu bilmez.
1: Var. Ruşen Çetin baktın mı? Ağırlıklı bir isim değil mi? Güzel bir isim değil mi?
0: Güzel bir isim. Kesinlikle Ruşen abi bizim abimizdir. Yani tabii 1907'den beri çok iyi tanırız ederiz ama Ruşen abinin bakacağı yer biraz daha 45'te 70 yaş arası dernek üyelerimizin, bu eski yaşlı kesimin olduğu yerle araları, ilişkileri çok iyi derneklerle. O oralarla bir koordine olacak.
1: Özgür ama Peker var senin arkadaşın.
0: Efendim?
1: Özgür Peker.
0: Özgür be, Özgür
2: senin abi arkadaşın ne abi ya? Yine, hemen ifşa alıyorsun bak.
0: İfşa alır, onun işi bu. Özgür abi şunu diyor.
1: Hemen gaza geliyorsun
0: sen. Uzun uzun.
1: Dış güçler bak aramıza girmeye çalıştılar. Şu anda hemen gaza geliyorsun mesela. İfşalar diyor. Ne ifşası? Değil mi arkadaşın?
2: Görüntüyü tek yalanlamış.
1: Yani yakın tanıyorsun.
0: Çok sevdiğim ve çok yakınımdır. Yani kendisiyle Fenerbahçe dışında da çok sohbetlerimiz oluyor. O süreçte ben Özgür abiyi çok severim. O da çok değerli bir, çok güçlü de bir isimdir yani. Özgür abi böyle derken de hani böyle sıradan biri. Ankara'da hem Cumhurbaşkanımız olsun hem tüm bakanlar olsun herkesin çok sevdiği bir isimdir. Yani Ankara'da bir yerden bir randevu alınacaksa, emlak konut çalışmaları esnasında Ali Koç'a yapmış olduğu oradaki organizasyonlar, yardım, buluşmalar, yani genel kurmaydan tut Cumhurbaşkanı'na kadar her şeyi organize edebilecek kadar güçlü bir isim Özgür abi.
1: Ankara'da
0: ama şunu söylüyor. Aynen. Benim diyor şu seçimde bir yıl sonra bir seçim daha var. Ve ben açıkça söylemem gerekiyorsa diyor çok istemiyorum şu aşamada bir yönetime girmek. Burada bir çalışmak. Bir sene sonra seçim var, oraya hazırlanmak, orada birinin yanında olmak daha doğru geliyor. Şimdi Ankara'daki görüşmelerimi yapacağım dedi. Hani %100 yokum demedi. Bir düşüneceğim ama taraftarı değilim yani. Bir yönetime girme taraftarı şu an ilk etapta değilim diyor.
1: Sağdan
0: ama,
1: sağdan tüyüyor galiba.
0: Ama çok baskı var. Özellikle Hakan abiyle 20 yıllık bir dostlukları var. Çok uzun yıllardan beri ve Hakan abi dedi benimle beraber olman lazım bu konuda demiş. O da onu tabii ki çok kırmak istemiyor ama henüz net bir karar vermedi. Yani bir yıl sonra biz bir daha bu seçime hazırlanmak daha doğru olur durumunda.
1: Haiti biz petrolün sahibi diyorlar.
0: Evet, o herhalde olmuş.

0: tane Rize'de limancı olduğunu söylediler bana. Oradan bir kişiyle anlaşmış. Tabii ki dün
1: bir haber... para babası manasına giriyor değil mi?
0: Yani biraz tabii ki onlarda para var.
1: Yani müsaadesek bir milyar dolara yakın şeyler çıkabilir. Allah'ı ne yedim be arkadaş ya.
0: Ama bariz bir saattir yedim. Şu an yani Aziz Yıldırım'ın saydığı isimlerin yanında yani şu an düşündükleri ve yaptığı açıklamalarla bize gelen bilgiler doğrultusunda Aziz Bey'in yönetimi çok daha ağır basacak gibi duruyor.
1: Ben ama Aziz Bey'inkilerle ilgili iki gün evvel yaptığım görüşmede duyduğum söz şöyle söyleyeyim sana. Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir
0: var. Kesin.
1: Mahmut Uslu %80 var. Önder Fırat %100 var.
0: Nihat Özbağ var.
1: Nihat Özbağ %100 var.
0: Doğru.
1: Onunla Barış Göktürk %100 var.
0: Tabii.
1: Barış Göktürk'ün ekibinden Ozan Balaban'ın olma ihtimalini görüyorum. Selahattin Baki'nin olma ihtimalini görüyorum. Oradan dahası da olabilir gördüğüm kadarıyla. Baba sen biraz ye. Bu kadar. Aynen. Bir yer,
2: biraz
1: bir
2: bakar. Galatasaray konuşuyor. Durmadan Fenerbahçe konuşuyorsunuz abi. Evet. Murat Aşık da gelince Murat abiyle de yapıyorsunuz. Anlamadım ki ben sizi ya. İki Fenerli bir araya geldiniz.
1: Sen rahat rahat ye diye bir sahibi. Rahat rahat ye diye bırakıyorduk. Hemen mağdura yatıyorsun. Şimdi Doğa Seten sana şey yapmış baba. Bir mesaj atmış bana. Demiş ki Ali Naci abiye sorar mısın? Van Dijk'ı. Gece bütün sosyal medya, Galatasaray sosyal medyası bu ihtimalle çalkalanıyormuş. Van Dijk, Galatasaray öyle bir şey söz konusu mu baba?
3: Abi şu an hiç gündemde yok ya. Hı. Yani biri ortaya atıyor sosyal medya, inanılmaz bir etkileşim, inanılmaz bir görüntülenme ve herkes bunu tartışıyor. Şimdi insanların bu konuyu gündeme getirirken bazı gerçeklere dayandırması ve bazı gerçekleri daha doğrusu göz ardı etmeden konuşması ve değerlendirmesi.
1: Abi imam gibi değil, biraz tempodan.
3: Abi şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray ne dedi federasyon başkanı çıktı? 10+4 yeni kural dedi değil mi?
1: Evet.
3: Galatasaray'ın şu anda Icardi ile devam ettiği senaryoda yabancı kontenjanı dolu kardeşim.
1: Evet.
3: Kapalı. Dükkan kapalı, devam edebilirsin böyle demek. Ya kontratlardan çıkacaksın ya sözleşme feshi yapacaksın. Ancak öyle yer açabiliyorsun.
1: Ayrıca o artı dördü kullanabilmek için de genç bulman lazım.
3: Tabii Davinson'la yeni anlaşmışsın. 4,5 milyon eurodan. Geçen sezon yeni kontrat imzaladın. Singo'yu 30'a aldın. Yıllık ücreti yüksek. Nasıl Van Dijk?
1: Lemine Torreira'ya devam diyorsun.
3: Nasıl Van Dijk yani? Bana biri anlatsın. Kaldı ki Van Dijk'in Liverpool'la bir yıl daha kontratı var. Bonservisi elinde oyuncu, free oyuncu statüsünde değil. Nasıl Van Dijk? Ha, nasıl olur Van Dijk? Davinson iyi bir teklif alır. Suudi Arabistan vesaire ya da Singo iyi bir teklif alır. Boşa düşer. 2 yıllık Van Dijk'ı çekersin o zaman.
1: Transfer mi yapacaksın abi? Transfer mi yapacaksın anlamadım.
3: Abi transfer yapacaksın ama sen şimdi
1: diyelim ki... Galatasaray'ın kadrosunu bir versenize. Elin Ağacı'nın bir görsün, üzerine konuşalım.
3: Sen şimdi transfer yapacaksın. İlk olarak hamle yapacağın bölge neresi olur?
1: Şimdi baktım benim yapacağım. Benim bildiğimi söyleyeyim. Bir stoper, orta saha iki adam, bir de forvete bir tane adam. Ondan sonrası giden gelene göre ayarlanacak. Şimdi evet. Buraya baktığında...
3: Ama senin dediğin formül İbrahim abi 12+2 mevcut sistem devam edeceği senaryoda buydu. Çünkü nitekim de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkilileri sözlü olarak...
1: Hatta Galatasaray 14 istedi başka kulüpler de. 14+0 istediler.
3: Sözlü olarak büyük kulüplere federasyonun yetkilileri mevcut sistemin devam edeceğini söylemişti. Bundan... Yalan olmasın 3 ya da 4 ay evvel. Siz mevcut planla kadro mühendisliğinizi ve planlamanızı, kontratlarınızı yapabilirsiniz dendi. Ama gel gelelim ki bugün 10+4 olarak Futbol Federasyonu daha önce belirlenen kuralın kademeli olarak devreye sokulan kuralın yürürlüğe gireceğini söyledi. Şimdi Icardi ile devam ettiğin zaman zaten kontratta 9 oyuncum var. Lemina ile de anlaştın. Çünkü rotasyonda yer alması, kulübede yer almasının doğrusu.
1: Torreira devam.
3: Torreira devam.
1: Abi kalanları sayalım. Şimdi bana geriden
3: abi
1: gel.
3: Şu anda Galatasaray'ın kontratlı 9 pozisyonu sayıyorum.
1: Kim say abi 9'u?
3: 1 Davinson Sanchez.
1: Evet.
3: 2 Singo.
1: Evet.
3: 3 Şalai. 4 Jakobs. 5 Sara. 6 Torreira. 7 Lemina. 8 Osimhen. 9 Sané. 10 Naga. Statüye giriyor.
1: 1'e giriyor.
3: Ama devam edersen Mauro Icardi.
1: Mauro. O zaman buradan gördüğüm Mauro'ya biraz bakarım. Sol bekteki Jakobs'un daha iyisini nasıl bulabilir mi bakarım. Burada şimdi şeyleri söylüyorum. İhtimalleri konuşuyorum. Onun dışında Saray'ı da bu Brezilya filan işinden satarım. Oraya bir forvet arkası bulmaya çalışırım.
3: Bence bu senin sadece yorumun değil. Bilgi

0: var bu teşhis.
1: Yok, atıyorum tamamen şu an. Baktığımda senin anlattığınla bu ölçü.
0: Benzer bir öngörü hakim açıkçası şu an Kemerburgaz'da. Yani Gabriel Sara potansiyel olarak en fazla dikkat çeken,
1: en iyi para edeceği dönem bence.
0: Aynen. Premier Lig takımlarından teklif, ya daha doğrusu ilgi mektubu alan. Resmi teklif yok bu arada, altını çizeyim. Hiçbir oyuncu için resmi teklif yok. Şu anda Galatasaray'da. Ama ilgi alan ve kontrat maliyeti de belki diğerlerine göre, yani Davinson'a göre hem yaşı hem kontrat maliyeti daha uygun. Transfer olabilme ihtimali yaşı sebebiyle de mümkün bir oyuncu. Sara'dan çıkarsın, oraya bir orta saha eklemesi yaparsın. Jakobs, evet, daha iyisini, daha gencini bulabilir Galatasaray. Bunlar ihtimaller ama gerçeklere geldiğimizde ya Van Dijk'la alakalı Galatasaray'ın çalışması yok. Bunu söyleyebilirim açık bir şekilde.
1: Sen şu an bu kadar çalışmışsan zaten, Van Dijk'ın sözleşmesinin ne zaman biteceğini falan filan biliyorsan, hafif bir ilgi mektubu var anladığım kadarıyla. Bir kovalıyorlardır ama almak için çok organize olman lazım ve çok iyi para harcaman. Yani alsan kaç alırsın Van Dijk?
0: Bonservis de mi?
1: Bonservissiz çıktığını düşünelim diyelim ki.
0: Abi yani Van Dijk'a
1: yıllık kaç alıyordur onu bana bir anıl baksın yaz.
0: Şöyle söyleyeyim, en az 14-15 veririz. Şkriniar ne kadar alıyor abi, yanlış anlamasın Fenerbahçe.
2: 8.
0: Ya Real'de 8, yani kontratta 8 de onun bir...
1: Yok be, yok.
0: Ha? Onun 11'i yok mu?
2: Yok abi, yok.
1: Yok yok. Ya bildiğimiz kadarıyla yok, varsa
0: abi
1: da.
0: Abi şimdi 8 var alıyorsa Şkriniar, Van Dijk 2 yıllık kontrat yapacaksın zaten. 10-12'den aşağı getiremezsin abi Van Dijk'ı.
1: 10-12'den getiremezsin, bir de ona sağlam bir imza parası da verirsin.
0: Tabii. Net. Öyle.
1: Yani hayır, marka değerini yükseltir
0: ama... Bir kontratı var abi Liverpool'da, bunun altını çizeyim. Yani sana Van Dijk şu anda Galatasaray'ın gündeminde değil. Van Dijk ne zaman olur Galatasaray'ın gündeminde? Davinson Sanchez ya da Singo iyi bir teklif alır. Zararsız, sıyrıksız. Bu oyunculardan birinden çıkarsan o zaman Van Dijk'ı düşünebilir Galatasaray.
1: Singo'nun gitme ihtimali, yani Singo'nun gitme ihtimali var
0: abi mı? Singo'nun ben gitme ihtimalini görmüyorum, öngörmüyorum şu anda. Niye öngörmüyorum? Bir yıl içinde 30 milyon euro yatırım yaptığı futbolcudan Galatasaray vazgeçmez. Başkan da vazgeçmez. Okan Hoca da vazgeçmez. Gerçi bir de iyi de para alıyor Singo bu arada. Şimdi çok detaylarına
1: gireyim. Ben 6.8 olarak. Primler ya, dahil, bonuslar
0: yani
1: dahil.
0: Şimdi sen ne diyeyim yani. Evet ya, kolay değil transferi şu an. Israrcı olacaktır Galatasaray Singo'da.
2: Bizim Ederson gibi.
1: Baba sen, sizin Ederson'la ilgili ne diyorsun? Ederson'un şimdi 25 milyon euroya çıkışı var. 25 milyon euroya satılır mı? Ben bugün bir haber okudum. Çok da bana doğru gibi gelmedi ama sosyal medyada dolaşıyor. 2 yıllık Fenerbahçe'den paramı almadan ayrılmam falan diyormuş.
2: Mantıklı açıklaması. Doğru. 22 milyon olacağı var 2 yıl.
1: Hay var da almadan gitmem falan bölümü de gitmem. Yani sanki kendine şey yapmak istiyor.
2: Abi
1: daha da antipatik hale getirmek istersen. Ancak böyle açıklama yaparsın.
2: O kontratı yaptı diye geldi. O kontratı almadan çıkmaz. Ama o kontratın aynısını verip Fenerbahçe bu arada
1: çok özür diliyorum,
2: beklemez ondan.
1: Çok özür diliyorum abi. Van Dijk'ın 13.2 milyon euro net parası varmış abi.
0: Buyurun abi.
1: Brüt 24 milyon euro alıyormuş. Kapoloji rakamlarına göre söylüyorum. 13.2 milyon euro alan adamı senin alabilmen için 20 net vermen lazım. Yani şey parası vermen lazım. Osimhen parası vermen lazım.
0: Dediğim
1: onun
0: abi.
1: Onun da sana maliyeti dünya.
0: Aynen öyle. Şu an için erken doğacım. O yüzden...
2: Bu işlerin vergisi de var abi. Herkes unutuyor ama sadece nete takılıyorsunuz. Bu işlerin vergisi de var. Bakın yani, vergi dairesine
1: abi, vergi cezaları geliyor
2: kulübe
1: abi.
2: Şimdi. Ne vergiler geliyor kulüplere biliyor musunuz? Aman Allah'ım.
1: Aç baba biraz söyle.
2: İşte geçen yayında söyledik. 25,
1: bir daha söyle baba.
2: 25 milyar Türk futbolunda 4 kulübe şu an vergi borcu geliyor. Fenerbahçe nereden baksan 7-8, Galatasaray'ın da o civarlarda. Beşiktaş'ın 5 ile 6 arasıymış. 4 de Trabzon'unmuş. Yani bu vergi borçlarında tabii bir yapılandırma, faiz...
1: Dörde düştüğünü ve taksitlendirildiğini duydum Fenerbahçe'de.
2: Daha o kadar taahhüt edilmemiş abi. Tahakkuk mu diyorlar? Daha olmamış o kadar. Henüz bir randevu ve henüz faizler düşmemiş. Daha aşama aşama geliyor ama bakanlıktan aldığım bilgi, evet böyle bir vergi borcu kulüplere gönderiyoruz dedi. Hepsi de bakan beyle randevu istemişler. O da Saadettin Bey de sonuçta demiş, benden önceki dönemde de var bu. Yani şu gelen vergi borçları 6 aylık değil, 3,5 yılı geçen bir vergi borcu tüm kulüplere gönderilecek. Burada hemen hemen diyorlar Fenerbahçe'nin faizlerini silersek, hani böyle 100 milyon dolar gibi bir para Fenerbahçe'nin kesin ödemesi çıkacak diyor. Fener'in de Galatasaray'ın.
1: 4 milyar diyorlar. 4 milyar.
2: Yani 100 milyon çıkesin çıkar ve bunu da tabii taksiden direkt ödemek zorunda Fenerbahçe ve tüm kulüpler.
1: Abi burada genelde şöyle değil mi?
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS.

0: Elinizde hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Reklam bitti. Reklam.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Reklam bitti.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında Rocky Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
6: Kararı buluruz, izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
5: Yani bizim çocuklar.
7: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
5: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıllık uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
8: Ay yıldızım, at golünü coştu.

Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası Stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu.
NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Louis Stadyumu. Kaliforniya

0: Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu, o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve son

0: sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kale.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışıkta ben Göksel'in Çağrı Saray sizlerle birlikteyim ve her hafta olduğu gibi yine bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Dünya Kupası'na şöyle bir göz atacağız bu programda. Artık çok az bir süre kaldı, bir aydan daha az süre kaldı, 25 gün kadar kaldı ve şöyle bir takvimde oluşturduk biz, yani daha doğrusu sevgili Esport spikerlerinden İbrahim Yıldız bir takvim oluşturdu. Eğer buna ihtiyacı olanlar varsa dinleyicilerimizden lütfen bana mesaj atsın. Onlara da ileteyim, yani WhatsApp üzerinden, bu hat üzerinden de bize mesaj atabilirler. Radyoya mesaj atarsanız iletirim. Yani çok faydalı bir içerik hazırladı İbrahim Yıldız. Türkiye saatiyle tarihler ve maçların Türkiye saatiyle hangi tarihte, hangi saatte oynanacağı, böyle karışıklığı engellemek için güzel bir takvim. Yani gönderdiğimde anlarsınız, mesela Perşembe günü 22'de şu maç, Cuma 05'te şu maç, Cuma 22'de şu maç şeklinde bir liste sevgili İbrahim Yıldız hazırladı. Eğer 0212 273 10'dan bize mesaj atarsanız onu aktarabilirim sizlere. İbrahim Yıldız'a da gidip Instagram hesabından bir teşekkür edersiniz. Gerçekten güzel bir emek ki o emeği verenlerden bir başka içerik de İzzet Özcan'dan gelecek. Şu anda kendisi hattımızda, sporda strateji sayfasıyla bildiğimiz bir isim ve İzzet Özcan da böyle büyük turnuvalarda gerçekten çok güzel almanaklar çıkartıyor ve 5 Haziran civarı diyebiliyorum. Yanlışsam düzelt beni İzzet. 5 Haziran civarında ben biraz gördüm, müthiş bir içerik geliyor oradan da. Yani hani Panini'nin dergisinin böyle daha kapsamlı bilgili versiyonunu düşünün. İzzet Özcan öyle bir şey, ya ben gördüm, spoiler vermeyeyim, inanılmaz bir içerik. Kupa boyunca benim burada yararlanacağım bir içerik olacak ve o isim de hatımızda zaten. İzzet hoş geldin.
3: Önce güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Umut ediyorum ki ben de 5 Haziran civarında ya da hatta 5 Haziran civarı değil mi? 5 Haziran'da bu hazırladığım içeriği herkese paylaşabilme fırsatı yakalayacağım ben de.
0: En değerli şimdi olacağı aslında turnuvayı yakaladın. Çünkü Amerika'da bir turnuva, olimpiyatlar için falan da çok değerli tabii ama Türkiye'nin de katılacağı Dünya Kupası ve dinleyiciler çok zorlanacak takip etmekte ki İbrahim Yıldız'a da gerçekten teşekkürler. Buna benim de çok ihtiyacım vardı. Çünkü bakıyorsun geceyi geçtiği için saatler İzzet, tarihler de uyuşmuyor Türkiye ile.
3: Evet evet. Zaten izlemek de çok kolay olmayacak maçlar. Hani birçoğu gece yarısından sonrasında. Allah'tan bizim maçlarımızın saatleri böyle o kadar da kötü yerlerde değil. Gece 2-3 gibi saatlerde değil. Bilmiyorum. Kendi adıma en azından bunu söylüyorum. Çünkü hı hı, o saatlerde olunca böyle Uyusan uyanamıyorsun, uyumasan sabah iş var, yine 2-3 saatlik uykuyla gitmek zorunda kalıyorsun. Hani böyle sabah 5'te 7'de Türkiye maçları var,

0: o açıdan belki böyle işte gece 11'de 12'de falan uyusak 5 saat uyanıp hemen Türkiye maçını izleme şansımız olabilir gibi gözüküyor.
1: Benim bir favori maçım var İzzet. Saat 4'te o maç neydi bakıyorum. Demokratik Kongo Özbekistan maçı saat 4'te. Üf yani.
0: Evet, bence en fazla izlenen maçlardan biri. Neyse şaka bir yana. Çok ilginç maçlar var. Bu arada Dünya Kupası'nın aslında bu tarafı da çok güzel. Yani biraz evvel bahsettiğim gece 4'teki maçı izlemeyeceğiz belki. Ama futbol mucizelerinin yaşanabileceği bir maç da olabilir. Çünkü iki takım hakkında da aslında tüm dünya futbolu da çok bir şey bilmiyor. Yani Özbekistan'ı insanlar kaç kere açıp izlemiştir veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni kaç kere izlemişlerdir? Ya da maçlarındaki performanslarını kaç kişi biliyordur detaylıca? Bu büyük bir soru işareti. Ama bu Dünya Kupası'nda dünya sahnesine çıktıkları zaman oradaki futbolcuların motivasyonuyla falan böyle çok enteresan bir maça da dönüşebilir bu gece yarısındaki maç. Elbette yine insanlar belki izlemeye yeltenmez ama özellikle hani bizim taraflardakiler saat olarak gece 4 civarında işte 3-4 civarında Avrupa'da da birçok kesim 3'te izleyecek mesela. Hani bu saatlerde çok mümkün değil o saat maçların izlenmesi belki ama futbol adına çok keyifli maçlar da olabilir bunlar, onu da bilmiyoruz.
1: Kesinlikle. Yani açıklanan kadrolar geldikçe heyecan vermeye de devam ediyor. Bugün şoka uğradığım bir olay oldu. Belçika kadrosu açıklandı. Mika Gotts kadroda yer almıyor. O kadar sinirlendim ki. Çok yetenekli, çok sevdiğim bir oyuncu. Onun da olmaması bayağı bir sinirimi bozdu benim. Hani daha iyi kim var diye düşünüyorum. Bir de Belçika'da o eski jenerasyon da yok biliyorsun. Ama evet, kadrolar açıklanıyor. Bizim kadromuzun ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Yani her an açıklanabilir ama 10 gün sonra da açıklanabilir, değil mi?
0: Abi şu an telefonu kapattığımız anda da görürsek ben açıklandı diye hiç şaşırmam. Hani dürüst olmak gerekirse. Bilmiyorum niye böyle bir hani şöyle açıklanacağıyla ilgili herhangi bir şey de duymadık. İyi mi olur, kötü mü olur erken açıklamak veya geç açıklamak, onu da bilmiyorum. Biraz bizim ülkemizde tabii dış basını çok bilmediğimden bu yorumu yapacağım ama bizim ülkemizde kadro açıklandıktan sonra çok ses çıkıyor sosyal medyada.
1: Hem o hem de o sempatik kadro açıklamayı bizim ülkemizde göremiyoruz. Yani Fransa'nın videosunu görmüşsündür İzzet mesela. Bizde öyle bir şey mümkün değil.
0: Dümdüz kağıda yazıp koyuyoruz milletin önüne gibi bir şey var böyle. Abi tamam hadi akşam kağıda sahaya bu 11'i çıkardım gibi bir yaklaşımla şeyi gösterdiğimiz için, kadroyu gösterdiğimiz için çok, dediğinde çok haklısın yani, bir sempatik açıklama olmuyor. Bunu şundan dolayı da yapamıyor olabilirler şimdi. Herkese sempatik gelen bir kadromuz olmuyor genelde. Her zaman birilerini mutlu edemiyoruz. Hep bir eksik, hep bir eleştirilen nokta bulmakta başarılı bir topluluğumuz var. Böyle bir videoda da belki tepkiden gelebileceğinden çekiniyorlardır diye düşünüyorum. Bu tabii iyi niyetli bir bakış. O kadar düşündüklerini de zannetmiyorum açıkçası. Yani dürüst olarak baktığımız zaman da. Ben böyle bayramdan önce açıklanacağını düşünüyorum. Hani belki 19 Mayıs'ta açıklayabilirler. Güzel bir şey olabilir o açıdan.
1: Evet,
0: önümüzdeki hafta salı günü
1: güzel olur. Ve gruplara şöyle bir bakalım. A grubuyla başlayalım. Meksika, Güney Kore, Güney Afrika ve Çekya'nın olduğu grup. Yani bu grup öyle bir grup ki hangi takım birinci olsa, hangi sonucu olsa yani şaşırmaz kimse. Çünkü her takım eşdeğer birbirine ve bunların haricinde de açılış karşılaşması Meksika ve Güney Afrika karşısında olacak. 2010'la aynı, hatta ülkemizin Şabalala'yla tanıştığı o gün Şabalala'nın golüyle açılış golünü kaydetmişti 2010 Dünya Kupası'nda ve yine iki takım açılış karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Nasıl değerlendiriyorsun bu grubu? Meksika, Kore, Afrika ve Çekya.
0: Şimdi bu gruba baktığımızda bence bütün maçları çok keyifli geçmeye potansiyeli taşıyor yani. Biraz evvel söylediğin cümle çok önemliydi. Hani bütün takımlar denk hissettiriyor şeklinde. Burada şimdi Afrika futboluyla Avrupa futbolunun bazı noktalarda birbirinden ayrıştığı noktalar var. Özellikle fizik kalitesi. Bununla bu grupta önemli bir belirleyici olabilir. Ben Meksika'nın biraz ev sahibi avantajıyla grup içerisinde avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hani bu grubun maçları sonuçta Meksika'da oynanacak. Bu konuda biraz avantaj elde edip grubu birincilikle bitirmenin en büyük favorisi olduğunu düşünüyorum A grubu özelinde.

0: Şimdi Çekya yıllardır bildiğimiz, aslında futbol dünyasında her zaman kendine bir isim edinmiş bir takım. Hani hep önemli oyuncular barındırdılar kendi kadrolarında. Yine aslında çok da kötü diyebileceğimiz bir kadroya da sahip değiller ama işte Afrika futboluna karşı, yani Güney Afrika'ya karşı veya Asya futboluna karşı nasıl bir performans sergileyeceklerini ben de açıkçası çok merak ediyorum. Bu grubun 2-3-4'ü için her biri bir şeyler olabilir diye söyleyebiliriz ama ben %51 ihtimalle, yani bir adım önde görüyorum Meksika'yı diğerlerinden. O da aslında açılış maçıyla birlikte biraz cevaplanacak. Tabii 2010'un da tekrar olması açılış maçının, o da çok keyifli bir tesadüf. Ve eminim ki ilk maçtan itibaren biz bu Dünya Kupası'nda acayip maçlar izleyeceğimizin sinyallerini alacağız. Çünkü her grup, birazdan daha da detaylı değiniriz, her grubun çok çok sürprize açık yanları var bence.
1: Kesinlikle öyle. B grubu Kanada, İsviçre, Katar, Bosna. Burada da ben herkesin aksine Bosna'yı böyle birinciliğe yakın görüyorum. Hani İsviçre'yi herkes önde görüyor ama Bosna çok fena geldi buraya ve devam ettirecek gibi. Tabii şüphesiz grubun en zayıf takımı da Katar.
0: Evet, Katar'ın şimdi burada neler yapacağını ben 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Belki hasbel kadar bir puan koparmaya çalışacaklar. Bilmiyorum, belki hayalleri de bu yöndedir. Ama hani YouTuber Enis Kirazoğlu'nu da biraz anmakta fayda var. Orada da
1: bu... Oo, akran kardeşleri mi diyorsun?
0: Hem o, bir de Afif herhalde soy ismi
1: i̇şte
0: ama...
1: İşte evet, Akram Afif.
0: Afif ama şey, Enes Kirazoğlu farklı bir şekilde okuyordu. Şimdi adı gelmedi aklıma. şimdi o da aslında belki de Katar adına en dikkat çekici oyuncu açıkçası.
1: Yani sana söz veriyorum gerekirse. Bu arada Katar maçı günü birlikte bir program yapalım ve Enis Kirazoğlu'nu bağlayalım. Arayacağım. Söz veriyorum yani.
0: Abi süper olur. bir de Katar gol atsa bizim... bu kanat oyuncusu gol atsa, Enes Kirazoğlu ben buldum bu topçuyu diye.
1: Çok haklı oldu bu arada.
0: Muazzam bir, eğlenceli bir iş olur bu arada. Bunu kesinlikle yapalım. Teşekkür ederim aynı zamanda. Yani Katar'ın dediğim gibi çok bir beklentisi yoktur burada. Ama ben turnuvaya her türlü heyecan katacaklar. Yani böyle bilinmeyen, beklentiye bulunmayan, üzerinde bir beklenti bulunmayan takımlar her zaman Dünya Kupası'na renk katmışlardır. Yani bunu Katar'daki Dünya Kupası'ndaki Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi, işte Japonya'nın zamanında İspanya'ya çelme takması gibi anılar geliyor aklıma hemen böyle düşününce. Açıkçası Katar'ın da maç kazanabileceğini çok düşünmüyorum. Belki sıfır çekecekler ama maçlarına renk getirecekleri kesin. Grup içerisinde de çok ilginç bir dinamik var. Kanada, Bosna Hersek ve İsviçre arasında. Ben de sana katılıyorum. Bu arada Bosna'nın aldığı rüzgarla ve kadroda da aslında Ceko'nun da liderliği ve biraz da tecrübesiyle belki önemli bir birincilik adayı olabilir grup içerisinde. Ama hani Kanada ev sahibi olması, işte diyebiliyorum, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltme.
1: Evet, doğru.
0: Ve İsviçre'nin de kadro gücüyle çok da kolay bir işleri yok. Ama bu üç takımın üçü de birbirini yenebilir, birbirine de yenilebilir. O yüzden üçünün birbiriyle oynadığı maçlar bence kaçırılmaması gereken maçlar.
1: C grubuyla devam edelim. Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti.
0: Haiti için Allah kolaylık versin diyelim. Umarım çok kendileri için acı dolu bir serüven olmaz.
1: O bizim takip ettiğimiz rugby günlerinden Haiti'yi hiç şey yapmayın. Onlar güçlüydü.
0: Yani yedili rugby'ye devam etsinler onlarsa. Başka bir şey yok. Olimpiyatta da zaten orayı kazanıyorlar. Kendi ülkeleri içinde en hayırlısı bu gibi gözüküyor. Tabii onların da burada olması aslında bilmiyorum, hani sorgulanabilecek bir şey. Yani futbol dünyası içerisinde tabii dünyanın en büyük arenasına çıkıyor futbolda. Neler yapabilecekler göreceğiz. Ben Brezilya-Fas maçını merak ediyorum. Hani Brezilya'nın eski o şaşalı dönemleri çok ortada yokmuş gibi gözüküyor. Çok da hani insanların Brezilya'ya karşı beklentisi de çok yok. Hani sosyal medyada veya yazılı basında. Hani Brezilya biraz böyle o en büyük favoriler grubunun biraz altında yazılan bir takım haline gelmiş gibi gözüküyor. Burada Fas onlar için önemli bir sınav. Çünkü hani Fas'ın son Dünya Kupası'nda neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz yarı finale kadar. yükselirken iyi bir top oynuyorlardı. Burada da Brezilya için en önemli sınavın da grup aşamasında olması, kendilerinin de nereye gidebileceğine dair beklentilerini, belki de turnuva için heveslerini belirleyecek bir durum olacak. Tabii İskoçya'da aradan sıyrılmaya çalışıp böyle belki biraz daha fırsat yakalarsam grup ikinciliği elde edebilir miyim diye umut ederek devam edecek gibi gözüküyor grup içerisinde.
1: D grubuyla devam edelim. Bizim grubumuz Amerika Birleşik evet. Devletleri, Türkiye, Avustralya, Paraguay.
0: Şimdi bence en güçlü takım burada kağıt üstünde biziz. Ama Amerika'nın ev sahipliği ve Amerika'nın da kadrosu hiç yabana atılacak bir kadro değil. Hani önemli stoperleri var, önemli hücum oyuncuları var. Onakon'un forveti oradaydı diye hatırlıyorum. Yani çok, kesinlikle çok tehlikeli bir takım. Keza McKenzie'ydi sanırım, Juventus'taki oyuncu.
1: Weston McKennie.
0: McKennie, çok pardon. Yani dinamizmi yüksek bir kadro, fizik kalitesi iyi bir kadrosu var Amerika'nın. Kesinlikle bize büyük dertler açacaklardı ve ev sahibi olmanın da avantajı büyük böyle turnuvalarda. Onu da hepimiz zaten biliyoruz ve daha önce gördük. Bizim için final maçı, grup adına final maçı tabii ki bence Amerika maçı olacak. Avustralya ve Paraguay çok bizim kalibremizde takımlar değiller. Onlar biraz daha kendi aralarında üçüncülük mücadelesi içerisinde olacaklar. Ama tabii yabana atmamak lazım. Belki fiziki olarak, yani Güney Amerika takımları fiziki olarak kuvvetli takımlar olabiliyorlar. Paraguay maçında da bu fiziki mücadelede ayakta kalabilmek önemli. Avustralya maçının bizim adımıza gruptaki en rahat maç olacağını düşünüyorum. Ben ve hani %50.5 diyeyim grubu birincilikle bitirme ihtimaliniz olduğunu düşünüyorum. Bizim adımıza da grubu birincilikle bitirmek sanki en iyi seçenek. Özellikle hani devam ettiğimiz serüvende son 16'da Belçika en büyük potansiyelli rakibi olduğunu düşünürsek ve Belçika'nın da sen de biraz evvel bahsettiğin en önemli yeteneklerinden birini getirmediğini düşünürsek sanki birincilik bizim turnuvadaki sürecimiz adına da iyi, en iyi ihtimal gibi. Bana öyle geliyor en azından.
1: Tabii yani onun da sonrasında eğer her şey kağıt üstünde tahmin ettiğimiz gibi devam ederse, ki genelde olmuyor çünkü Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz, ama hani kağıt üstünde evet. Prediction'lardan gidersek Belçika'dan sonra zaten rakibimiz İspanya oluyor.
0: Evet.
1: Bu
0: evet,
1: arada o turda şöyle bir ihtimal de var. Gruplarını birinci bitirip yani sonrasında da nispeten kendilerine göre daha zayıf rakiplerini Portekiz ve Arjantin elenirse çeyrek finalde karşı karşıya geliyorlar.
0: Maşallah. Evet.
1: Ve diğer grupla devam edelim. E grubu Almanya, Ekvador, Fil Dişi Sahili ve Curaçao.
0: Şimdi burada Almanya ve Fil Dişi Sahili'nin maçını ben çok merak ediyorum. Dediğim ya, biraz evvel Brezilya için söylediğim şeyler Almanya için de geçerli. Son zamanlarda o çok önemli kadrolarını yitirdiler. Biraz daha zayıfladıklarını düşünüyorum. Ben özellikle hücum bölgesinde bir forvet olma konusunda problemler yaşıyor Almanya takımı. Ve fiziki olarak çok kuvvetli gelen bir Fil Dişi takımı, yani Fil Dişi Sahili var. Hani ligimizden de bildiğimiz oyuncular var orada. Ben iki takımın mücadelesinin grubun birincisini belirleyeceğini düşünüyorum. Curaçao diye okundu, doğrudur umarım telaffuzum.
1: Curaçao.
0: Curaçao. Dick Advocaat sayesinde Dünya Kupası'nı gördüler diyebiliyorum. Ama şu an takımın başında Dick Advocaat
1: yok. Bu arada çıkardı. Yok, bugün çıkan haber, resmi haber, Dick Advocaat geri döndü.
0: Resmi, süper. Ben de tekrardan sporcuların yönetimden böyle bir talebi olduğunu ve hatta hani sponsor olan Corendon havaalanlarında, Airlines'ında böyle bir talebi olduğunu hatırlıyorum. Tekrardan Dick Advocaat varsa takımın başında, eminim onlar da birçok takıma baş ağrısı olacaklardır. Evet, dünyanın en küçük ülkelerinden biri, yanlış bilmiyorsam nüfusları sadece 150 bin.
1: Çok evet evet, 130 mu 150 mi öyle bir şey yani. Hatta bu alanda rekor da kırdılar, en düşük ülke rekorunu, nüfusu en düşük katılan ülke.
0: Yani çok büyük bir başarı bu arada oraya gelmeleri. Yani bir şey yapmalarını beklemek çok zor ama eminim ki biraz böyle maçlar içerisinde diş göstereceklerdir diğer takımlara. Hani Almanya ve Fil Dişi gruptan çıkar gibi geliyor bana.
1: Peki bir diğer grupla devam edelim. F grubuna geçelim. Hollanda, Japonya, Tunus ve İsveç.

0: Grubun sonuncusu olur gibi geliyor bana. Hollanda ve İsveç arasındaki maçın nasıl geçeceğini ben merak ediyorum. İsveç çok güzel bir yoldan gelmedi, kolay bir yoldan gelmedi buraya. Ama önemli oyuncular olduğunu biliyoruz hepimiz. Kuvvetli bir kadroya sahip olduğunu biliyoruz. Ve Hollanda da grubu şu an kendileri de öyle hissediyordur. En büyük favorisi. Bu en büyük favori olarak hissetmek çoğu zaman aslında bir tuzak. Çünkü o beklenti ve baskıyla oynamak bazen İsveç gibi, hatta buraya Japonya'yı da söyleyebiliriz kesinlikle. Hani kuvvetli ve her zaman sizi yenilme potansiyeli olan takımlara karşı biraz sizi strese sokabilir. Özellikle de skoru rakibiniz erkenden bulursa. O yüzden Hollanda-İsveç ve Hollanda-Japonya maçları bence çok keyifli ve gergin maçlar olacaktır. Ben Japonya'nın da grup içerisinde neler yapacağını çok merak ediyorum. Biz her zaman gördük ki Japonya dişli bir rakip. Hep Dünya Kupası'na geldiğinde sürpriz sonuçlar elde edebilen ve takımlara karşı beklenmedik performanslar sergileyen bir ülke oldu. Burada da hem Hollanda'yı hem İsveç'i yenebilecek seviyelerde top oynayabilirler. Bunu da bekleyebiliriz belki onlardan. Ama yani kağıt üstünde konuştuğumuzda Hollanda, İsveç, Japonya ilk üçü olur. Tunus da sonuncu olur gibi geliyor bana.
1: G grubu Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
0: Şimdi Yeni Zelanda Dünya Kupası'na gelen en zayıf takım kağıt üstünde. Kendileri de burada bunun farkında olduklarını biliyorum. Öyle haberler okumuştum. O yüzden en keyifli futbolu onlar oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Hani en az dünyada herkesin en az şey beklediği ülke şu an onlar ve bu beklentisizlik onlar için aslında bir oraya çıkıp eğlenme işi olacak. Ve sahada çok keyif alacaklarını düşünüyorum ben. Bunun dışında Belçika ile Mısır. Evet, şimdi bir anlığına unuttum gruptaki diğer takımları. Belçika ve Mısır maçının galibi de grubu birinci bitirecektir diye tahmin ediyorum. Ben biraz evvel Belçika dedim ama Mısır da oldukça iddialı, hani grubu birinci bitirebilmek adına diye
1: tabii
0: düşünüyorum.
1: Tabii Muhammed Salah, Omar Marmouche.
0: Yani kuvvetli bir kadro, hızlı futbol, kuvvetli bir futbol oynayan bir takım Mısır. Belçika da eski Belçika değil, biraz evvel yani ilk sohbetimizin en başında senin söylediğin gibi. O yüzden bu iki takımdan hangisi kazanırsa grubu onlar o birinci bitirir gibi geliyor bana.
1: Bir diğer gruba baktığımızda H grubu İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay.
0: Yani İspanya'ya çok rahat 9 puan alır gibi geliyor bana. Evet, Uruguay önemli bir takım. Ama İspanya diş geçirebilecek kadar kuvvetli bir futbol oynamıyor bence. Hoş, bunu söylediğimiz yanlış hatırlamıyorsam 2014 Dünya Kupası mıydı Japonya'nın 1-0 yendiği İspanya'yı gruplarda?
1: Evet, Almanya yani, ve İspanya'yı az daha turnuvanın dışına itiyorlardı.
0: Yani böyle hatırlıyorum ama yani İspanya ne kadar bence en büyük favori bu arada. Ama gruplar belli olmuyor bu işlerde. Yani futbol doğası gereği belli olmuyor. Yani Dünya Kupası arenası çok farklı. Hani en son Dünya Kupası'dan hatırlarsak Suudi Arabistan Arjantin'i yendi. Arjantin ondan sonra hiç çevirmedi. Gitti, şampiyon oldu. Yani çok farklı şeyler yaşanabiliyor. Bu yüzden ben İspanya'yı grubun en büyük favorisi ve hani neredeyse kesin ihtimalle birinci çıkacağını düşünüyorum ama belli de olmaz. Uruguay maçı onlar için en önemli maç oradaki. Diğer takımlar Yeşilburun Adaları, Uruguay ve özür dilerim dördüncü takım neydi?
1: Suudi Arabistan.
0: Suudi Arabistan da burada üçüncü olur. Bence Yeşilburun Adaları.
1: Bence de o. Her Bernard'la birlikte yani iyi bir uyum yakaladı onlar.
0: Hem iyi bir uyum yakaladılar hem biraz aslında ikinci sefer oldu. Tecrübe de edindiler.
1: Tabii.
0: Bu önemli bir faktör. Uruguay da grubu bence rahat bir şekilde 6 puanla ikinci tamamlayacaktır.
1: Ü grubunda Fransa, Senegal, Irak, Norveç yer alıyor.
0: Buradaki maçların tamamını çok merak ediyorum açıkçası ben. Özellikle Fransa ve Senegal arasındaki maçları. Şimdi Fransa getirmediği isimlerle getirdiği isimlerde daha fazla belki de sosyal medyada yer aldı. Hani çok önemli isimler yok. Belki hepsi formda değil. O yüzden yoklar. Ama Fransa'nın ne kadar derin bir havuza sahip olduğunu da gösteren bir durumdu bu. Tabii turnuvanın yine en büyük favorilerinden biri.

kimine göre en büyük favorisi Fransa. Ama grupta Senegal gibi fizik gücü yine yüksek olan bir takımla mücadelesini görmek bence önemli. Norveç'te yine bu iki takımı da hem Senegal

0: Yani göreceğiz. Irak'ta biraz şanssız bir turnuva geçecek.
1: J grubunda Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün. Arjantin son şampiyon apoleti ile burada.
0: Arjantin için yine bence çok zor, o zorlanmayacağı. Hoş böyle diyoruz ama onlar da bir sürpriz yenilgi alıyorlar genelde, bir silkelenmek adına. Onlar belki Cezayir bu sefer o faturayı keser onlara. Seviyorlar onlar öyle bir takılmak yenilmeyi. Avusturya ile Arjantin maçı güzel olacaktır. Bence yapı olarak birbirlerine uyumlu futbol oynayan, yani seyir zevki olarak uyumlu bir futbol ortaya çıkacaktır orada. Bunun dışında Cezayir, Ürdün hani neler yapabilir çok bilmiyorum, çok kestiremiyorum da. İzleyince göreceğiz.
1: K grubuna baktığımızda Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya.
0: Yine sanki ilk duyduğumuzda Portekiz için çok kolay bir grupmuş gibi hissettiren ama belki de Fransa için söyleyeceğim şeylerin benzeri olarak Kolombiya'ya karşı fiziksel olarak nasıl ayakta kalacakları önemli. Bunun dışındaki diğer maçlar rahat geçecektir diye tahmin ediyorum. Bir de Portekiz'de bence yani genel kanının biraz daha ötesinde, daha üstünde bir favori olarak değerlendirebiliriz. İyi bir futbol oynayacağını düşünüyorum ben Portekiz'in tüm Dünya Kupası boyunca ve güzel işler yapacaklardır. Grupta da fiziki olarak mücadelenin içerisinde bulunmalar önemli. Hani günümüz dünya futbolundan fizikselliğin ne kadar önemli olduğunu aslında hani bir Galatasaraylı olarak yakın zamanda biraz deneyimleme ve izleme ve bunun sayesinde biraz mutlu olma fırsatı da yakaladım. Hani işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinde fizikselliği önemliydi. Hep bu sayede avantajlar elde edebildi rakiplerine karşı. Burada da Afrika tarafından gelen işte Kolombiya, Senegal, Senegal, Fildiş sahili gibi takımların ne göstereceği çok önemli. Yani fizik tarafı daha kuvvetli olan takımlarla biraz daha teknik kapasitesi yüksek, daha planlı programlı oynayan takımların mücadelesi gruplarda izleyeceğiz çoğunlukla. Ve benim de bu Dünya Kupası'na dair en fazla merak ettiğim cevaplardan birisi, sorulardan birisi bu. Yani fizik kalite, teknik kapasitenin önüne geçebilecek maçlar var mı? Ya da böyle fizik kalitesiyle öne çıkacak ülkeler en fazla nereye kadar gidebilecek? Bunu merak ediyorum açıkçası. Bunu bence büyük favoriler de merak ediyor. Ve neredeyse hepsi gruplarında bu durumu yaşayacaklar. Bekleyip göreceğiz. Ben yine son olarak grup içinde birinci, ikinci sıralamamı kendi adıma vereyim. Ben Portekiz birinci bitirir, Kolombiya'da ikinci bitirir gibi geliyor bana.
1: Son olarak da L grubu, son grubumuz İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
0: Bence ölüm grubu. Özellikle Panama için ölüm grubu. Ama İngiltere, Hırvatistan ve İngiltere, Gana, Hırvatistan, Gana. Bence bu üç maçın tamamı çok güzel maçlar olacak. Ve İngiltere için de bence bu Dünya Kupası hedef turnuvalardan birisi. Belki de yakın zamanda kendi adlarına evet biz bu Dünya Kupası'nı kazanabiliriz özgüveniyle geldikleri en net turnuvalardan biri. Ve gruplarındayken Hırvatistan ve Gana gibi iki tane çok önemli takıma karşı oynamalar çok değerli. Şimdi Hırvatistan'la oynarken kendi teknik kapasitelerini ölçecekler. Ve Gana ile de oynarken fiziki olarak nasıl dayanıklı olduklarını ölçecekler bence. Bu çok önemli, çok iyi bir sınav İngiltere takımı için. Ve grubu açıkçası kestirmesi zor bir grup. Hani sıralaması nasıl olur diye. Ama ben İngiltere'nin yine bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Hırvatistan ve Gana içinde hangisi kazanırsa o ikinci, diğeri üçüncü olur gibi geliyor bana.
1: Peki İzzet, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık. Zaten Dünya Kupası boyunca sık sık bağlantılarımız olacak ve yani olabiliyorsa daha erken isteriz o içeriği de. En azından ben bir yani önden, ben premium olarak önden almak isterim.
0: sana kesinlikle önden iletiyor olacağım. Çok teşekkür premium ederim. Olarak belki hatta üzerine ekstra, sana ekstra dolu ileteceğim. Onu emin olabilirsin. Ederim. O konuda hiç şüphen olmasın lütfen. Umarım hani benim için de ne kadar erken yayınlayabilirsem o kadar iyi. İnşallah yetiştirebilirim bir sıkıntı olmadan. Zaten sen gördün içeriğin aslında nasıl dolu olduğunu. Evet, beni de açıkçası şey birazcık da şu an ciddi anlamda zamanımı alıyor. Umarım

0: keyifli de olur. 2024 olimpiyatlarından sonra 2026 Dünya Kupası için de böyle bir şey için kolları sıvamak çok keyifli. Umarım en az 12 kadar iyi ve dolu olacak 2024 olimpiyatları kadar.
1: Peki, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, keyifli yayınlar.
1: İzzet Özcan bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Fransa'nın da bugün kadrosu açıklandı. Bu arada kaleciler Mike Maignan, Robin Riise ve Brice Samba. Defans oyuncuları Luca Dean, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, İbrahim Akonate, Jules Kunde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayo Upamecano. Orta saha oyuncuları N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Varane Zaïre-Emery ve Magnus Aglihuche. Forvet oyuncuları Bradley Barcola, Ryan Cherki, Osman Dembele, Doué, Mateta, Kylian Mbappe, Olise ve Marcus Thuram şeklinde. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışık Dünya Kupası özel gibi oldu biraz ama bu programlar çok olacak. Zaten daha detaylı bir programda Yaşar Kurt'la birlikte geliyor bu arada. Yolda kaçırmayın onu da diyorum. Birazdan Efe Uysal Kazandıran Saatler'de sizlerle.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
3: aşkına. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam bitti.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Gyökeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor. Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu, İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşilburun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşilburun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Allahu Ekber. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renner bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor.

0: Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda busesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacak.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
3: Merhabalar herkese, Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Her cuma olduğu gibi Burcan Çalış'la birlikte günün önemli maçlarını değerlendireceğiz. Tabii ki hafta sonunun. Burcan hoş geldin.
4: Abi hoş bulduk, nasılsın?
3: Teşekkür ederim. İddiada Kazananlar Kulübü Burcan Çalış bizlerle birlikte. Evet. Çok iyiyim. Güzel maçlar belirledim. Sana sormak istediğim, konuşmak istediğim.
4: Evet, bugün, güzel bir hafta sonundan. En son abi geçen haftaki programı kaçırdım biliyorsun ama ondan önceki programda haftalık bahislerden çok tatlı bir şey yakalamıştık hatırlarsan. Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona kazanır 10 oran vermiştik. Ona çok mutlu oldum burada söylediğim için
3: gerçekten
4: özellikle.
3: Gerçekten öyle. Hatta sana Atletico Madrid konusunda biraz muhalefet etmiştim ama o güzel oldu hakikaten.
4: Bir de handikaplı bitti abi, çok enteresan. İşte Simeone futbolu yani. Oyuncular değişiyor ama Simeone'nin oyun tarzı değişmediği için yine verim alıyor bir şekilde.
3: Gerçekten öyle. Bugün de eğer böyle haftalık bir şeyler gördüysen iletebilirsin. Ben açıkçası onlara fazla bakamadım.
4: Abi açılmamış bu sefer. Oluyor. Özellikle tabii ki yayından önce baktım ama açılmamış maalesef bu sefer. Evet, çünkü artık son hafta sadece özel etkinlikler devam ediyor ama özel etkinliklerde de bir geçerlilik kalmadı. Yani şampiyonlar belli olduğu için genel anlamda Arsenal'ın şampiyonluğu 1-15 mesela.
3: Yani, evet, birçok ligde belli. Esasında ya mesela bugünkü hemen konuya da girmek gerekirse Rize Spor Beşiktaş maçıyla başlarsak, yani bunun gibi tabii aynı zamanda da biraz hedefsiz futbol severler açısından, yani çok böyle bir şey ifade etmeyecek maçlar olacak ama böyle maçlar bahis severler açısından caziptir. Ben severim yani böyle maçları. Kapanış haftalarının kendine özgü de bazı fırsatları vardır. O yüzden bence çok güzel bir hafta sonu olabilir diye düşünüyorum. Tabii. Rize Spor Beşiktaş iki takım da hedefsiz. Beşiktaş bayağı bir oyuncusunu başta getirmedi deplasmana. Sergen Yalçın'ın bir durumu biraz belirsizliğini koruyor.
4: Rize Spor'da hedefsiz. Yani Sergen Hoca bırakacak gibi duruyor. Lafını böldüm ama hani sanki bir bırakma edaları vardı röportajlarında, basın toplantılarında. Aslına bakarsan tam da istediği yere gelmişken bırakıyor gibi durum var ama yani üzücü. Ben bir Beşiktaşlıyım biliyorsun. Yani daha iyi kim gelecek diye bir soru işareti her zaman karşısında çıkar. Bilinçli bir Beşiktaşlı'nın karşısında çıkması lazım bu sorunun.
3: Evet, sanki oyuncuların da Orkun başta biraz sabah biz de yayında konuştuk. Sergen Hoca'ya böyle bir sahip çıkma durumu da var. Evet. Belki bu bir bu maçla ilgili değerlendirmemiz gereken durumlardan biri olabilir. Ama böyle maçlar iki takım da rahat, iki takım da fazla süre almayan oyunculara yer verecek. Rizespor kapanış haftası evinde oynuyor. Beşiktaş gibi her daim motive olabileceği bir rakiple. Goller konuşur mu bu maçta?
4: Abi goller konuşur tabii ki, yani gollerin konuşacağını düşünüyorum. Ben bir prestij mücadelesidir. Yani oyuncuları değiştirmek şu anlamda da gollere yol açıyor aslına bakarsan Efe abi. Yani bir defans hattı değişiyor sonuç itibariyle. Birbirini tanımayan stoper tandemi de problem yaşıyor biliyorsun. Ve bu da bize bir golü getiriyor. Yani sadece hücum oyuncularının veya orta sahanın değişmesi değil. Bence özellikle bu son haftalarda en belirleyici olan şeyler stoper tandemlerinin bozulması oluyor. Zaten dediğin gibi prestij mücadelesi, hedefsiz bir mücadele. İki takım da kendini göstermek isteyecektir ki gollere de bu doğurur. Ama ben önceliği şuta koydum mesela, isabetsiz.
3: Yani, keşke açık olsa.
4: Evet. Yani belki maç saatine doğru açacaklardır ama
3: Evet.
4: genel
3: Ya ben
4: anlamda
3: olsa
4: özel
3: dediğin
4: baştan
3: gibi
4: kapalı.
3: şutlar direkt ona oynayacaktım yani. En rahat
4: Evet.
3: şutlar ama burada açılmamış şu anda.
4: Evet, maalesef. Sadece gol atan oyuncuları açmışlar. Oh golü
3: Evet.
4: bekleyebiliriz burada. Laçi golü bekleyebiliriz mesela, enteresan bir şekilde. Yani 3.84'e kadar oran çıkmış. Bir penaltı deriz belki. Alırız.
3: Evet, Rize'den yana Laçi tarafında bayağı güzel kazançlar elde etmiştik Aykut'un da
4: Evet.
3: sayesinde.
4: Evet abi.
3: Burada da devam edebiliriz. Şeyde de yani ilk yarı 1.5 üst, her iki yarıda da 1.5 üst gibi o klasik seçimler bu maça uygun gibi. Sanki
4: Ya da
3: her iki yarıda da goller izleyeceğiz diye düşünüyorum.
4: evet, ya da böyle

0: hani şey oran, hani ideal ikili kupon yaptığında bir iki oranı elde etmeye çalışırsın ya, bunu çok sık yaparız biz. KG var ve üst kombosunu tercih edebiliriz. 1.52'ye kadar çıkıyor oran.
1: Evet. Aynen. Ben ilk yarı 1.5 üst, her iki yarıda da 1.5 üst gibi küçük denemeler yapacağım ama
0: Evet.
1: şutlar açık olsaydı daha keyifli olurdu. Mesela bak, yükselme playoff'unda Çorum-Bodrum maçında şutlar açık.
0: Evet, çok enteresan. Yani Beşiktaş'ta olmayıp bunda olması enteresan geldi bana. Belki de maç saatinde açılacaktır abi. O da ihtimal dahilinde.
1: Ben hatta yani Çorum genelde o maçlarda, birincilik maçlarında bu özel bahisler açılmadığı için hiç görmemiştim bile. Yine sabah yayında fark ettim. Çorum-Bodrum maçında ilk maç 1-0 bitti. Bodrum kazandı. İkinci maç Çorum maçın favorisi. Hatta bugün iddiada en çok oynanan bahis Çorum galibiyeti.
0: Evet.
1: 1.47 oran. Burada ben Çorum'un şutları çok cazip geldi Burcan. Çorum'un mesela 18 şutu. Çünkü Çorum
0: Evet.
1: 1-0 öne geçse 90 dakikada bitirmek için devam edecek. 0-0 gittiği müddetçe yüklenecek. Bodrum 1-0 büyük ihtimalle savunmada kalır. Zaten playoff'ların 2.5 alt biraz sevmiyoruz ama klasik gol aralıklarından birisidir.
0: Evet.
1: O yüzden az gol çok deneyecek Çorum. Öne geçse bile denemeye devam edecek. Mesela 18 şutu 2-0-4'ten harika bir alternatif bence.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Bir de kaleci kurtarışları da maça damga vurabilir abi. Geçen maçta da mesela az gol oldu ama kurtarış anlamında mesela tatmin etmişti. Ya bunda da
1: Doğru.
0: o denemeye gidebiliriz belki de. Yani sonuçta
1: Kesinlikle.
0: Kaleci veya şuna da gidebiliriz, o da alternatif olarak. Mamet Yiam'ın çekeceği şutlar. Bunlar da
1: Zoza'nın
0: birkaç
1: 5
0: seçeneğini var en
1: kurtarışı
0: azından.
1: 2-0-5. İyi de bir
0: Ortaya alalım
1: kaleci.
0: abi. Yani ortaya şut mesela şey kurtarışta 6 tane de vardı. 6
1: Ben
0: kurtarış
1: sanki
0: 1.47.
1: Bodrum'un çok fazla hücum, yani eğer 1-0 geriye düşerse tabii ki o zaman farklı olur ama 1-0 geriye düşse bile biraz skoru korumaya gidebilir gibi
0: Kesinlikle.
1: düşündüğümden toplamdansa Çorum'un aksiyonlarının üzerine gittim ama
0: Mümkün.
1: 1-0 da öne geçtiği anda iki taraftan da şutlar veya
0: Evet.
1: doğal olarak kaleci kurtarışları gelecektir.
0: Yani o
1: Güzel
0: zaman
1: burada.
0: demek ki şöyle de demek lazım. Yani bu oranların veya bu işte özel bahislerin bu kadar kısır kalacağını düşünmüyorum. Ben maç saatine doğru direkt olarak Tiam eğer şutları vesaireleri açılırsa da alternatif olarak değerlendirebilir diye ekleme yapalım istersen.
1: Kesinlikle. Şeyde de esasında bakayım, sabah yine oran anlamında biraz garibime giden bir oran olmuştu ki hala o düzeyde ki 1.92 idi 2.5 altın oranı. Evet, yani Çorum ve Bodrum normal sezonda gollü maçlar oynayan takımlar. Bu maç bir normal sezon maçı olsaydı goller bekleyebilirdik ama 1-0'ın rövanşında bir playoff maçı, tüm sezonun
0: Evet.
1: kaderinin kaldığı maçlar, ki geçmiş dönemlerde de bu yarı finallere bakıyoruz, çoğu alt bitmiş maçların. O
0: Tabii tabii
1: yüzden
0: tabii kesinlikle.
1: yani Championship'te aynı şey oldu. İngiltere'de bütün maçlar alt bitti falan. Yani playoff'ların kendine özgü bir temposunun olduğunu unutmamak lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum abi sana.
1: Aston Villa Liverpool'la ilgili bir şey gördün mü? Bugünden de
0: Abi.
1: bir keyifli maç o var.
0: Yani günün
1: Güncelde.
0: en tatlı maçlarından bir tanesi benim için en azından. Çünkü bir Premier Lig bağımlısıyım zaten biliyorsun. Korner ne yürüyebiliriz diye düşündüm ilk bakışta. Ama Gakpo Frimpong biraz tereddüt ettirdi beni korner anlamında. Yine de bir 9.5 deneyeceğim ben. Yine gruplarımıza da deneyeceğim. Ama yine şutlar bir adım öne çıkıyor bende abi. Mamardaşvili çok başarılı mesela kurtarış anlamında bu aralar farkındaysan. Kalede
1: Kesinlikle.
0: yine o olacak. Yani kaleci kurtarışlarından yürüyebiliriz ama goller dersen bu maçta ben gole gitmem abi ya. Yani
1: Doğru.
0: bir bitiricilikte
1: Gidilmez.
0: İsak da geldi farkındaysan. İsak da Ekitike'den çok büyük bir fark yaratmadı. Yani o Newcastle'daki İsak'la hiç alakası yok hatta. Dolayısıyla şu bitirişleri olmadığı sürece ben kurtarışa gidelim diyorum. Emiliano Martinez kurtarışı olur mu? Mardasvili kurtarışı olur ya da komple ortaya alıp 1.60'tan 6 tanesinde kalabiliriz diye düşünüyorum. Çok

0: Çok iyiymiş 6 tane.
1: Evet.
0: Toplam 7 yaparsa kurtarış 1.60 mı?
1: Abi süper oran. 7 yapsak hatta 2.17. Bence de bunlar çok riskine iyi oran. Gidilir. Yani bunlar
0: İzzet'in
1: riskine değerli.
0: İzzet'in geldiği dönem durumda hele.
1: Evet.
0: Çünkü bir evvelki maçta Chelsea maçında forvetlerin çoğu yoktu. İş tamamen Szoboszlai'ye kalmıştı ama şimdi İsa'nın döndüğü durumda güzel olabilir. Hemen şöyle bir hatırlatalım. Aston Villa ile Liverpool Şampiyonlar Ligi için oynuyorlar. Burnham'ı biraz bastırıyor alt taraftan. Ki
1: çok zor
0: Burnham'ı Manchester Pistri City ile oynuyor. Evet çok zor. Evet. Dolayısıyla Aston Villa ve Liverpool burada dediğin gibi yani biraz bir beraberliğe de razı olabilirler.
1: Tabii,
0: Aston yani... Villa'nın hafta içi maçı var. Aston Villa'nın 5 isabetli şutunu düşünmüştük biz de. Kurtarış da aynı mantıktan yola çıkarak çok güzel.
1: Evet.
0: Bu şekilde değerlendirilebilir.
1: Tatlı geldi bana kurtarış abi. Yani bu kesinlikle. İki takımın sadece 4-5 çekişmesi olur. Çünkü Bournemouth'un sadece City maçı değil, ondan sonraki Nottingham Forest deplasmanı da sıkıntılı bir maç. Dolayısıyla Bournemouth'un oradan oynayabileceğini düşünmüyorum ben. Ama bunları değerlendirebiliriz en azından. Yani bu iki takımın birbirine üstünlük sağlama çabası olur mu, olmaz mı? Bunlar büyük soru işaretleri ki Liverpool deplasmandayken de bir beraberlik bence bitiriş açısından okeydir. Artık son iki maç biliyorsun.
0: Aynen. Esasında yani genel anlamda da klasik bahisler anlamında da ben Liverpool'a hiç güvenemiyorum. Liverpool kafaca gerçekten sezonu kapattı gibi görünüyor. Her ne kadar hala işi bitirmedi de Chelsea maçında falan gerçekten bir tane zaten doğru dürüst büyük maçta iyi bir performansını ben hatırlamıyorum Liverpool'un. Aston Villa evinde bir kere deneyecek, şut çekecek. 5 isabetli şut. Dolayısıyla Aston Villa'nın tarafında da hücum istatistiklerinde yer alabiliriz. Kurtarışlarda ama dediğin gibi her iki tarafta ki 6 kurtarış çok çok mantıklı.
1: Evet.
0: Olacaktır bu diye düşünüyorum.
1: Yani bir kupona koyacağım ben mesela bugün abi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Aston Villa'da bunu çok sık görmeye başladık. Burnley maçında dahi bir geri dönüş oldu aslına bakarsan ama Burnley eşitliği sağladı o maçta. Herhangi bir takım geriden gelip kazanır. Mesela bu fantezi oranlar diye adlandırabiliriz ya bunları. 5 küsür oranı vardı. 5.20, 5.30'lardaydı abi. 5.72'ye kadar da çıkmış bu oran.
0: Aa, güzelmiş o.
1: Yani
0: aynen.
1: Tatlı denenebilir en azından. Öyle düşünüyorum ben.
0: Evet. Alternatif bahislere de bakıyorsak Chelsea maçında Szoboszlai neredeyse takımın bütün ofansif aksiyonlarında yer aldı. Çok şut çekti. Onun da genel şutlarından 3 şuttan zaten Radyo Gol'deki yayında o saat aralığına denk gelmişti. Güzel kazanmıştık. Bir sefer daha aynı fırsatı vermeyebilir. Bu seçimler bazen böyle bir şeyi yakalıyoruz sonra uzun süre oyuncudan bir şey alamıyoruz.
1: Evet bilmiyorum, çok geçiyoruz. Olmaz mı abi tabii ki. O yüzden hani o madeni kazalım diyoruz ama maden maalesef bir kere altın veriyor sonra bırakıyor yani.
0: Yalnız sana ben bir tane enteresan bir bahis söyleyeceğim. Bakarken İshak bir isabetli şut çeker.
1: Kaç açmışlar abi?
0: 1.50.
1: Süper.
0: Mesela bu da Szoboszlai'nin bir isabetlisi de 1.65. Bunlar birer tane muhakkak şut çekmeye aday takımlar.
1: İshak Bey'imiz isabetli çekebilir mi acaba abi? İşte o soru işareti maalesef.
0: O ayrı bir şey.
1: Evet.
0: Bu arada isabetli şutlardansa ben de toplam şutlara son dönemde daha hoşuma gitmeye başladı.
1: Evet abi.
0: Çünkü daha şutlar hem de birçok şut direkten dönen sayılmıyor isabet diye bloklananlar oluyor kaleciye gitse de falan.
1: Evet.
0: Toplam şut daha mantıklı olmaya başladı benim adıma.
1: Mesela kornerden direkt kaleyi deneyen oyuncunun şutu dahi sayılmıyor abi, orta sayılıyor, o çok enteresan. Yani görüyoruz mesela Di Maria çok öyle gol atardı hatırlarsan. Yani Di Maria'nın mesela bu ortası gol sayılsa acaba isabetli şut sayılacak mı gibi bir şey denklem oluşuyor ister istemez.
0: Gol oldu mu sayıyor tabii isabetliyi de
1: tabii,
0: gol olmayana
1: ama,
0: kadar
1: evet,
0: orta
1: yani,
0: sayıyor.
1: Çok saçma onlar da gerçekten. Halbuki görüyoruz aslında hakikaten kaleyi yokluyor adam orada.
0: Ya ben bir kere o bloklanıp kaleye

0: giden direkt vurmuş adam artık isabet yani. Ne yapalım?
1: Evet, evet.
0: Ona çok olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir de direkten dönenler de bence bir şekilde isabetli sayılmalı gibi.
1: Evet yani ama şöyle olsaydı yine aynı şey olur muydu acaba? İsabetli şut 6'nın altında. Hani alt üst seçeneklerimiz var ya bizim 2.5 6 2. Hani tam tersi bir senaryo olsaydı bunları acaba sayarlar mıydı? Saymaz mıydı? Hep onu düşünürüm
0: açık
1: mesela.
0: Açık söylemek gerekirse tek taraflı açılan bahislerin hepsi biraz kasaya çalışır tabii ki.
1: Tabii yani tabii
0: sen
1: tabii.
0: Sen de bunu biliyorsun. Bakma evet. Biz bu özel bahisler çok tuttu. Gerçekten de keyifli. Özellikle tabii şutlar bir oyunda en önemli aksiyonlardan biri. Zaten XG'ler, takımın nereden oyun şut çekmesi, bütün strateji onların üzerine kurulu. Çoğu zaman maçın temposunu tahmin etmeye çalıştığımızdan tabii ki şutlara yönelebiliyoruz ama burada alt üst de olmalı yani. Alt üst olduğu zaman kesinlikle bu bahisin bir anlamı olabilir. Birazcık evet, da böyle oranlar ve baremler çok çok fazla kasanın lehine olabiliyor ama yine de
1: evet,
0: gerçekten bazen maç sonucu tahmini çok zor. Girmiyor, giriyor. Biliyoruz takım oynayacak yani çekecek, durmayacak ama giriyor, girmiyor. O yüzden evet, şutlar çok popüler oldu gerçekten.
1: Evet abi.
0: Evet, bugünle ilgili gördüğün başka bir şey yoksa
1: açıkçası yok yani bugün maçları İrlanda Ligi vesairesi. Sabahtan işte bu Avustralya Ligi tatlıydı mesela ama on da bitti. Yani artık cumartesiye geçebiliriz arzu edersen.
0: Kesinlikle. Ben de senin videonu da takip ettim. Kazananlar Kulübü'nde Burcan Çalış'la bu arada birlikteyiz. Radyosunu yeni açanlar için. Evet, cumartesi günü Chelsea Manchester City maçı, FA Cup finali.
1: Evet.
0: En keyifli maçlardan biri gibi gözüküyor. Yani Chelsea bir reaksiyon Liverpool maçında verdi mi? Liverpool mu çok kötüydü? Eksikti.
1: Ben verdiğini düşünmüyorum Efe abi yani.
0: Düşünmüyor musun? Hani
1: bu bence Liverpool'un o birinci golün üstüne yatma çabası kaynaklı bir durumdu. Yoksa Chelsea haftalardır gol atamayan bir takım yani. İşte son maçta, bir önceki maçta Joao Pedro'nun çok acayip bir golü vardı hatırlarsın. Öyle açtılar zaten kapıyı. Ama Liverpool'a kadar doğru dürüst hiç golleri yok. Haftalarca gol atamayan bir kadro vardı. Şimdi evet, de Guardiola açısından bu kupa ekstra öneme bindi. Yani bir puan kaybını biliyorsunuz zaten. Yani tekrar bu liderlikten uzaklaşma durumu Everton maçıyla beraber. Ki çok da güzel bir geri dönüştü aslına bakarsan ama yeterli olmadı. Yani Guardiola kupası sezon bitirmez gibi geliyor bana.
0: Evet.
1: Ama 90 dakika yetişirmez. Yani bir tek soru işareti mi aslına bakarsan? 90 dakika yetişir mi? Bu FA Cup finallerinde çok gördük birbirleri. Sonra penaltılarda yine City'nin kazandığını veya Liverpool'un kazandığını.
0: Evet,
1: ama
0: öyle bir risk var tabii. 1.53 düzlü galibiyetinin oranı.
1: Evet abi, ben video çektiğimde de 1.53'tü. Şu anda yine o civarlarda olması lazım.
0: Evet, 1.53.
1: Evet
0: yani City, ya bir de Chelsea'nin durumu gerçekten ortada.
1: Evet.
0: Tiremiyorlar. Yani Liverpool maçında da Liverpool o kadar eksik olmasa belki o sonucu alamayabilirlerdi.
1: Kesinlikle.
0: Liverpool, Manchester City düz galibiyeti 1.53.
1: Aha.
0: Buna ben bir alternatif
1: abi alternatif yoksa olur. City ilk yarılarda çok baskın oynuyor biliyorsun. İlk yarıyı City kazanır, belki zorlama olabilir. Yine şutlara varım mesela. Yani City'nin isabetli şutu bence faydalı olur, kullanılabilir. Bir de Doku 11'de oynarsa abi gol ve asist yazarız gibi geliyor bana. Çünkü çok formda Doku son zamanlarda. Bir Doku'dan ekmek çıkar gibi geliyor ama yine de 11'de göreceğiz mi görmeyeceğiz mi? Tabii ki o da soru işareti olabiliyor böyle kupa maçlarında.
0: Evet, burada da bütün alternatifleriyle açık. Hakem VAR'a gider vesaire gibi durumlar da var. Şutlar da açık.
1: Evet.
0: Chelsea, Manchester City burada tabii bir tarafsız sahada oynanan bir final olduğu için iki evet, taraftan da ofansif istatistikler gelebilir. Dolayısıyla burada şutlar da mantıklı olabilir. Onları
1: evet,
0: da aktaralım.
1: Chelsea yine de toplam, hani iki takımın toplamına gitmem ben burada. Gidersem sadece City'ye giderim. Çünkü Chelsea'nin Hücum aksiyonu, hücum organizasyonu yok Efe abi. Yani bunu çok net görüyoruz. Yani bu Rosenior hiçbir şey katmamış takıma. Yani
0: Evet,
1: bir hoca
0: evet.
1: gazıyla başladılar ama sonra berbat bir gidişat. Haftalarca
0: Bu
1: gol
0: kadar
1: atamadılar.
0: düşeceklerini ben hiç, yani niye bu kadar düştüler onu da anlayamadım. Ya tamam,
1: Evet.
0: eyvallah. Hoca kötü. Gitti hoca. Ondan sonra da pek bir tepki veremediler. O
1: Evet.
0: da enteresan gerçekten. Cumartesi günü Süper Lig'de Karagümrük, Alanyaspor, Gaziantep, Başakşehir maçları ve Samsun Göztepe maçı var. Burada tabii Karagümrük Alanyaspor maçı iki takımın
1: Formalite
0: da
1: oldu.
0: formalite haline gelen bir maç, ama diğer maç enteresan iki maç ve Göztepe'nin oranı bana bayağı bir iyi geldi. Göztepe o Avrupa kupalarına katılım yolunda bir kontenjanı kovalıyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Trabzon eğer
1: Eğer
0: şampiyon olursa
1: şampiyon
0: kupada.
1: olursa tabii.
0: Göztepe'de Samsun'un da bir şu anda bir iddiası kalmamış durumda sanki ligde.
1: Evet abi,
0: Göztepe'nin
1: o da var.
0: galibiyeti 2.55 civarında idi. O da çok
1: Hala
0: cazip
1: öyle.
0: göründü.
1: Evet, hala öyle ki Başakşehir'in
0: 2.53.
1: de, evet yani net kazanmasını bekliyorum ben Başakşehir'in. Oranın yer değiştirmemesi adına Göztepe için önemli bir mücadele. Ama çok riskli geliyor bana Efe abi. Yani Samsun'da içeride iyi. En son bir Beşiktaş maçını hatırlayalım Samsun'un. Yani bir yükseliş görüyoruz aslında bakarsan. Veya Galatasaray maçı 4-1 hatırlayalım içeride. Yani içeride ligin büyük abilerini tabiri caizse yenmiş bir takım. 2-1, 4-1. Çok
0: Öyle,
1: acayip.
0: onlara karşı bir doğal motivasyon, Galatasaray şampiyona. Bak sonra gitti Başakşehir'den 3-7.
1: Evet.
0: Sanki orada böyle bir sezonu, Galatasaray galibiyeti sanki sezonun kapanış maçı olmuş olabilir diye düşündüm Samsun adına.
1: Olabilir ama yine bir güzel final beklerim mesela ben. Yani neye gideceksin desem burada? Göztepe alıyor muyuz? Ben almam o parayı, ona atacağıma derim ki 2,5 üste yazalım abi, gitsin. Son maçların tamamı 2,5 üst bitti Samsun'un. Yani Başak maçı da üst
0: Tabii.
1: dediğim gibi. Beşiktaş maçı,
0: Tabii
1: Galatasaray
0: tabii.
1: maçı, Konya maçı, Rize
0: Tabii
1: maçı
0: ki.
1: üst üste. Hepsi üst bitti yani. Alt biten
0: Doğru.
1: maçın en son abi 8-10 maç oldu herhalde.
0: Gerçekten ilginç. Onu dikkatimi çekmemişti. Thorsten Fink ilk maç 2 tane 0-0'ın ardından bütün maçlarda gol yedi. Samsun ve bütün maçlar 2,5 üst bitti.
1: Abi şu an saydım sen konuşurken, ondan sonra 8 tane maç 2,5 üst. Yani
0: Evet.
1: takımın yani ne kadar hücum katkısını olduğunu görebildik zaten. Beşiktaş maçında da
0: Doğru.
1: Galatasaray maçında net gördük. Veya bu takımın çok rahat gol yediğinde Başak maçında gördük. Yani dolayısıyla ya KGVAR'a
0: Göztepe'de
1: gidelim ya
0: mutlak
1: 2,5
0: galibiyet
1: üstte.
0: gerekiyor. O
1: Tabii.
0: yüzden goller çok mantıklı gerçekten.
1: Evet. Yani günün en güzel KG maçlarından veya 2,5 üst maçlarından biri olur gibi geliyor bana bu maç. Ama tarafa gidemem ben. Yani zar
0: Evet,
1: atmak gibi
0: evet.
1: olur yine. Hep söylüyorum bunu ama bu
0: Göztepe
1: o
0: daha çok
1: değil.
0: isteyecek taraf ama Samsun'da evinde gol atacaktır muhakkak kapanış maçında. Boş
1: Evet.
0: geçmeyecektir.
1: Bana da öyle
0: O
1: geliyor abi.
0: yüzden goller çok daha mantıklı. Başakşehir'in oranı 1.59 bu arada.
1: Hı.
0: Gaziantep'in bayağı bir ligden kopmuş bir görüntüsü var.
1: Evet.
0: Bir dinleyicimizden Çaykur Rizespor iki yarıda da gol atar güzel oran demiş.
1: Zor bir oran tabii öte yandan. Zor bir oran yani.
0: Evet. Ya
1: Ama
0: tabii
1: işte pes bir
0: Rize'de,
1: maç.
0: evet,
1: Yani soru işareti
0: evinde
1: aslında.
0: son 5 maçı kazanmış Rize.
1: Evet. Yani abi neden olmasın diyebilirim sadece ama yani oynamam ona. Öyle söyleyeyim
0: İki yarıda da
1: açıkçası.
0: gol atar yerine iki yarıda da 1,5 üst denemek bana daha mantıklı geliyor mesela.
1: Tabii ilk yarı iki
0: Beşiktaş da gol
1: tane atsın.
0: atacaktır.
1: Tabii iki yarıda ikişer takım gol atsın. 3,5
0: Gol
1: üste kadar
0: atsın.
1: gitsin
0: Ya
1: maç.
0: şu abi, Beşiktaş'ta da birçok oyuncuyu kadroya almadı. Dinlendirdi. Beşiktaş'ta bugün fazla süre almayan oyuncular da yer alacak. Genç oyunculara da yer verebilir. Tayland vesaire.
1: Hı.
0: Rizespor'da aynı şekilde. Yani Rizespor'da da bugün bazı yeni isimler görebiliriz. Bu maçların havası da çok farklı oluyor. Rahat. Tatil havasına da girdi takımlar. Keyifli bir kapanış yapabilirler. Serkan Altıok'tan bir mesaj var. Göztepe kazanır, Başakşehir puan kaybeder. Herkes ters köşe olur Efe abi, demiş Serkan Altınok. 6 ok. Yani çok da ters köşe sayılmaz. Göztepe'ye bence oynanır bugün.

0: bu hafta sonu.
1: Başak ters köşe yapar birazcık. Çünkü Gaziantep'in gidişatı belli Burak Hoca'dan sonra. Başakşehir'in puan kaybı biraz ters köşe olur, evet. İddiacı için de olur. Ama Göztepe bir ters köşe maçı değil. Yani 3 ihtimalli bir maç gerçekten. Tabii.
0: Bu arada Gaziantep'in gerçekten tamamen ligden kopmuş bir görüntüsü var.
1: Evet.
0: Son haftalarda hoca değişikliğine rağmen artık oyuncuları maçlara odaklamak çok çok zor oluyor. Evet. Bunu da aktarmış olalım. Evet, 212-273-10-10 mesaj attınız. Evet, Burcan.
1: Lafını bölmeyeyim abim. Senle en son yayınımızda bir Beşiktaş maçından bahsetmiştik. Sen hani hocadan sonra belki yeni hoca reaksiyon verirler dediğinde ben Gaziantep oyuncularından bahsetmiştim. Yani yönetimle ilgili bazı şeyler duyduğumuzu daha çok medyadan söylemiştim. Yani oyuncular, parasını alamayan oyuncular durumundan bahsedilmişti biraz Burak Hoca tarafından. Dolayısıyla tabii, bu takıma o gazı vermek de kolay değil. Yani sonuçta değil, ailesine ekmek götürmek zorunda olan bir adam var sahada. Onun bedelini alamayınca da bunun geri dönüşü.
0: Hocayı da geldi bir hoca. Büyük ihtimalle seneye ya da bilmiyorum devam ederler mi ama o hoca reaksiyonunu da gösteremedi. Çünkü çoktan ligden kopmuş bir görüntüsü vardı. Cumartesi gününün maçlarından devam edeceğim ama bir Süper Lig ile ilgili de merak ediliyor. Bir Süper Lig'i istersen konuşalım. 2-3 tane olur, maç daha var pazar gününden ama tabii onlarla ki devam edelim. Tabii senin videonu da izledim. Trabzon Gençler Birliği maçı ile ilgili. Ya ister istemez benim de aynı şeyler aklıma geldi.
1: Geldi değil mi Efe abi?
0: Ya, gelmez mi yani? Zaten şöyle söyleyeyim. Gençler Birliği evet kupa maçında varlık sergiledi. Çok zorluk çıkarttı Trabzonspor'a ve hani öyle kupayı göz ardı etmedi. Her ne kadar rotasyona gitmiş olsa da çıktı çatır çatır oynadı. Bunu söyleyebilirim ama
1: evet,
0: ne olursa olsun ya, Gençler Birliği camiasına sorsalar doğal olarak kupa maçındansa hafta sonu oynayacağı bu maçı düşünür. Bu maça daha çok kazanmak ister diye düşündüm ben de. Ki bugün ya bu hafta Trabzonspor Gençler Birliği maçında Gençler Birliği'nin oranı 1.86.
1: Evet.
0: Yani bu bile bence şeyi gösteriyor.
1: Gençler alır. Evet, o oran. Evet. Bize biraz onu çünkü söyle. Gençler alır diyor.
0: Evet, Gençler Birliği kazanırsa hiç başka şeye hesaplara girmeden çıkacak. Ama eğer Gençler Birliği berabere kalır, Antalya kazanırsa ama Kasımpaşa ve Eyüp'ten biri de puan alırsa ikili averajda Antalya daha iyi durumda. Ama, evet, ama iş üçlü averaja ve dörtlü averaja kalırsa Gençler Birliği yırtabilir. Bunu da aktarayım. Yani Gençler Birliği'ne bir puan işine yarayabilir. Yenilse bile kümede de kalabilir esasında. Antalya tamam rahat bir takımla evinde oynayacak ama bu evet, ihtimaller var. Ne diyorsun Gençler Birliği? Ya ben mesela bu maça sana söyleyeyim, hayatta dokunmam. Gençler Birliği'ne oynamam ama konuşmak istedim yani, bir ilginç de bir durum. Yani ne düşünüyorsun?
1: Şöyle yola çıkmak istiyorum aslına bakarsan. Aynı zamanda da iki maçtan bahsetmiş olalım. Şu şekilde Antalya Spor Kocaeli maçı var ki Kocaeli sporlu çok fazla arkadaşım var benim. Ve bunların ortak fikri şu şekilde abi. Kocaeli depremini, Yalova depremini hatırlarız hepimiz. Kocaeli arkadaşlarının tamamının söylediği şey Antalyalılar bize o kadar çok yardım etti ki o zamanlar. Antalya'nın, Antalya Spor'un bizim için yeri çok ayrıdır dediler ve hani Antalya Spor bizi yeniyorsa helali hoş olsun dediler yani. Eğer bu gerçekten bütün Kocaeli camiasında varsa ki bunlar olası durumlar yani, Antalya'nın önü açık diyebiliriz. Şimdi bununla paralel gidelim ve öbür maça bakalım aslına bakarsan. Antalya Spor'un kazandığı senaryoda Gençler Birliği ne yapacak? Mutlak bir galibiyet gerekecek abi.
0: Bu arada teknik masada Berk mi var, Göksen'in mi? Tam şey yapamadım ama ben Kocaeli'liyim abi. Antalya ile Kocaeli, Göksen'in mesaj atmış. 20 yıldır falan kardeş takım demiş. Hatta daha evet, uzun zamandır. Ya zaten evet, bir şey söyleyeceğim. Tabii ki bunlar çok önemli. Bu da ayrıyeten de bir dikkat edilmesi gereken bir durumdur ama yani ne olursa olsun son

0: son dönemde bir takım bir takıma düşürmek istemiyor. İster kardeş ol, ister ya çok aralarda bir husumet olmadığı müddetçe bir takım, çünkü gün oluyor, devran dönüyor. Sen aynı duruma düşüyorsun. Düşman elde etmek istemiyorsun yani bu
1: Tabii
0: ligde.
1: bunu işte Beşiktaş, Ankaragücü, Bursaspor, bunlar çok yaşamıştır bunlar özellikle abi. Yani bu taraftar grupları özellikle birbirine girmeye başlıyor bir de.
0: Evet.
1: Yani
0: Ve
1: sen
0: Antalya
1: belediyesin gün oluyor.
0: tabii ki. Tabii aynen. Hey, o unutulmuyor daha sonra.
1: Tabii yani hiçbir zaman unutulmuyor.
0: Evet, Antalyaspor kazandığı takdirde %100 kümede kalıyor.
1: Evet.
0: Yani başka hiçbir şeye bakmadan kümede kalıyor. O da çok önemli bir tabii ki motivasyon. Galatasaray maçındaki performans da esasında bu maça da bir olumlu sirayet edebilir.
1: Tabii.
0: Orada öyle bir maç oynaması Antalya'nın.
1: Tabii şunu
0: 1.36 Antalya
1: düzeltelim.
0: galibiyetinin
1: Tabii
0: oranı.
1: şunu düzeltelim. Bu arada %100 kümede kalmıyor. Sonuçta Gençler Birliği Trabzon'dan 3 puan alırsa kalmıyor Antalya.
0: Aa, özür diliyorum.
1: Tabii tabii
0: Tabii
1: onu
0: tabii çok
1: düzeltelim.
0: pardon.
1: Yani Gençler Birliği kazandığı takdirde Antalyaspor
0: Çok
1: düşüyor
0: pardon.
1: abi. Evet
0: Çok
1: evet.
0: pardon.
1: Ama
0: Özür
1: tabii
0: onun için.
1: aslına bakarsan hani kim önde dersen bu senaryoda abi. Her ne kadar videoda işte tabii ki dedik ki hani kupada Trabzon buyursun, sonra Gençler Birliği kazansın. Ama baktığımızda da ben Antalya'nın şansını biraz daha fazla görüyor muyum dersen evet biraz öne
0: Tabii.
1: çıkıyor. Yani bir
0: Çünkü
1: zorlama bir orana baktık.
0: tabii Kasımpaşa ve Eyüp de puan kaybederse, ki Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Eyüp.
1: Evet.
0: Tamam, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin artık yerleri belli, ki şampiyon olan takımların bir sonraki maçta mağlup olduklarını, puan kaybettiğini çok sık rastlıyoruz, en son örnek Barcelona.
1: Evet.
0: Bu olasılıklar var, ama eğer Kasımpaşa mağlup olursa, Antalya kazanırsa,
1: Yine
0: Antalya
1: %100 çıkıyor. Evet, o zaman çıkıyor.
0: averajlarda hepsinden üstün. Bütün
1: Evet,
0: takım
1: evet,
0: dörtlü
1: evet.
0: averajda da en iyi, üçlü averajda da en iyi.
1: Evet.
0: Öyle enteresan bir durumu var. Antalya'nın
1: Yani bu
0: oranında
1: ihtimallerde
0: 1.36.
1: Antalya'nın yani Antalya'nın çıkmamak hani düşme ihtimaline vursak şu anda bugün konuşuyor olsak %10'u geçeceğini düşünmüyorum ben. Yani bir şekilde çıkacaktır o potadan diye düşünüyorum ben. Ama
0: Evet.
1: yine de tabii
0: Kasım
1: detayı da paylaşalım ki çıkmama ihtimali de var
0: var
1: kaybettiği
0: tabii.
1: senaryoda.
0: Gençler Birliği yendiği takdirde
1: Evet.
0: Kasımpaşa ve Eyüp'ün mağlup olmasını bekleyecek Antalyaspor
1: Evet.
0: kazansa bile.
1: Tabii.
0: Kasımpaşa Antalya maçını sen videoda skor maçı olarak, tahmin maçı olarak, skor tahmini sorduğun maç olarak belirlemişsin.
1: Evet, Kasımpaşa Galatasaray'a evet.
0: Evet, çok sık görüyoruz böyle durumlarda takımların bir rehavet, zafer sarhoşluğu, şampiyonluk kutlamaları. Galiba bugün de bir kutlama var. Bunun
1: Evet, tatlı
0: üzerine
1: kutlama.
0: Kasımpaşa'nın da bir puana ihtiyacı var, ama Galatasaray 1.79'dan favori. Acaba öyle bir buyur geç de demeyecektir, ama o rehaveti yaşar mı Galatasaray? Skor tahmini sen ne verdin mesela Kasımpaşa Galatasaray'a?
1: Abi vermedim skor tahmini inanır mısın? Birazcık da bizi izleyenlerden bekledim. Ya bitti hani artık ne olacak? Belki de Okan Hoca da diyecek ki gençler çıkın oynayın diyecek yani. Hani görmek istediğimiz olan bu da oynasaydı dediğimiz isimleri göremeyeceğiz belki de. Osimhen'i, Icardi'si vesairesi. Ya da hakikaten Icardi'nin son maçı diye oynatacaktır. Ama yani çok bilinmezdi de bir denklem baktığında Efe abi. Kornerine gideriz.
0: Evet.
1: Belki maç zevkli olsun diye pozisyonları çok fazla görürüz. Şutları çok görebiliriz belki ama kolay da bir maç olmayacak tabii ki. Tadı
0: Evet,
1: güzel olur
0: yani
1: ama.
0: kesinlikle Galatasaray'da tabii belki istatistiklerini arttırmak, gol adedini arttırmak isteyecek oyuncular olabilir. Icardi başta.
1: Evet.
0: Onun da bazı böyle rekorları vesaireleri var, ama böyle bir maçta Kasımpaşa için de her ne kadar tabii böyle bir takıma karşı oynamak da kolay değildir. Tamam, bir
1: Tabii.
0: puan yetiyor, ama şampiyon
1: Evet.
0: sonuçta karizmayı da çizdirmek istemez. İlginç bir hafta sonu bizleri bekliyor gerçekten.
1: Bir de Emre Hoca puan almak ister yani. Öyle de bir durum var.
0: Vallahi
1: Kendi hırsı
0: evet.
1: var Emre Hoca'nın çünkü yani.
0: Galatasaray mesela geçen sezon şampiyon olduktan sonra Başakşehir'i 2-0 yenmiş. Bir önceki
1: Evet.
0: sezon yine son hafta 3-1 Konya'yı yenmiş, ama orada bir puan alması gerekiyordu
1: Aha.
0: şampiyon olması için. Yani ama baktığımızda Galatasaray'ın son maçlarda da pek hız kesmediğini görebiliyoruz.
1: Ama çok kötü oynadığını da abi görebiliyoruz yani. Hani Galatasaray'ın çok kötü oynadığını da ben görebiliyorum açıkçası. Yani tamam geri dönüş var, okey, her seferinde var hem de. Ama Galatasaray'ın oyunu tatmin edici değil abi, Galatasaray'ın oyunu.
0: İşte bazen artık oyundan çok sonuç önemli oluyor. Her maçın ayrı bir psikolojisi olduğu için yani o saatten sonra acabalar bir gelince bir anda hakikaten takımlar bildiğini unutabiliyor. Bir reklam aramız geldi. O reklam aramızı verelim. Ardından hafta sonu diğer liglerde neler var? Burcan Çalış'la biraz da onlara bakacağız. Kısa bir ara sonra birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
6: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, Sigortam Net.
12: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
13: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Evet, devam ediyoruz. Bugün İddiada Kazananlar Kulübü Burcan Çalış'la birlikteyiz. Çoğu cuma olduğu gibi son dönemde çok keyifli hafta sonu sohbeti yapıyoruz. Biraz da böyle ne var ne yok bizim bakış açımızdan hafta sonunu değerlendiriyoruz. Bundesliga'da ön plana çıkarttığın maç hangisiydi videoda?
1: Abi özellikle ben Bayer Leverkusen Hamburg mücadelesine değinmiştim. Yani aslına bakarsan hepimizin bildiği senaryo, beklendiği bir senaryo. Leverkusen'ın puan alması lazım ama öte yandan Hoffenheim, Stuttgart gibi rakipleri var Şampiyonlar Ligi aşamasına gelebilmesi için. Ama işi zor Leverkusen'ın. Yani son hafta gerçekten ligde. İkisinin de yenilmesini bekleyecektir ki bu zor. Ama rakipleri de kolay değil bu sefer bu iki takımın.
0: Frankfurt yani yenebilir Stuttgart'ı, belli mi olur?
1: Yani canım Frankfurt'um benim.
0: Evet.
1: Bir aradan sonra gerçekten çok ekmek yedik Frankfurt'tan. Her maç gollü geçiyor abi. Yani Frankfurt'un son 8 maçı karşılıklı gol var.
0: Gerçekten enteresan. Yani evet. Biraz kötü gidiyor. İlk baştaki gibi bir etkisi yok ama olur mu olur. Şu Stuttgart'ı yendi mi? Bir de Frankfurt'un iddia

0: nasıl olacak? O yüzden Bayer Leverkusen'in bu maçı mutlak kazanması gerekiyor.
1: Evet. Yani neden olması
0: Handikapa mı
1: senaryosu
0: gidilir?
1: var. Abi handikapa gidilir. İlk yarı 1.5 üstünde Leverkusen kazanır. Risklisi denenebilir. İlk yarıdan 2-0. Yani Hamburg'un iddiası yok sonuç itibariyle. Hamburg'un rotasyonlu da çıktığını düşünürsek falan gerçekten maç şov maçı olur. Maç 5-0'lar 6-0'lar.

0: kapanış haftaları enteresan çok gollü oluyor diye hatırlıyorum ama
1: Tabii tabii tabii hep vardır
0: yanlış
1: abi.
0: mı aklımda kalmış? Geçen seneye baktığımızda bir sefer, iki sefer hariç 2,5 üst bitmiş. Yani tabii onlar da biraz küme düşme kalma mücadelesi falan. Yani genelde böyle maçlar çok gollü olabiliyor. Onu da
1: Evet.
0: hatırlatalım. 3,5
1: Ya
0: üstüne
1: geç
0: kadar gider herhalde Frankfurt
1: tabii.
0: Stuttgart.
1: Ya geçen sene baktığımızda ben de şimdi senleyken baktım. Bir tane yok bir maç iki maç abi sadece alt bitmiş haricen hepsi
0: Evet.
1: üst bitmiş mesela. Yani yine beklentiler Bundesliga'da o yönde olacaktır. Gollere doyarız böyle. Gol demek para
0: Bir
1: demektir ilk
0: evvelki
1: harici.
0: sezon bütün maçlar üst bitmişti, onu hatırladım.
1: Evet abi.
0: 34. haftada aynen son hafta bütün maçlar üst bitmişti 2003-2024 sezonunda. İki
1: Evet.
0: sefer yani 9'da 7'de 3,5 üstü bitmişti.
1: Evet
0: Hafta
1: çok
0: sonu
1: enteresan.
0: bu sezon bu sefer açsalar da oradan onu affetmezdik. Bundesliga'da bu hafta sonu kaç gol olur falan, kaç maç şey olur. Bu sezon
1: Keşke.
0: şey bu fikstür çok gollü olacaktır.
1: Tam bu hafta o haftaydı abi gerçekten. Ama bence Bundesliga'nın en güzel maçı ne biliyor musun abi? Mesela ben onu bu 16-30 seansında bir ayırıp başka bir yerde izleyeceğim. São Paulo Wolfsburg maçının sonucunu çok merak ediyorum ben abi.
0: Şey mi
1: Çünkü
0: bu kümede kalma mücadelesi mi?
1: ve birebir iki takım yani kim kalacak diye.
0: 26-26 vay be. Playout
1: Haydi zor.
0: oynayacaklar.
1: Evet, haydi
0: Playout
1: zor
0: için
1: abi.
0: yarışıyorlar.
1: Evet.
0: Kesin kalamıyorlar direkt ama
1: Evet yani
0: kim hızlı
1: Heidenheim
0: geliyor?
1: abi
0: Kim
1: Wolfsburg
0: formda
1: çok güzel
0: geliyor?
1: oynuyor ya. Wolfsburg'un kalmasını da açıkçası ben hani Almanya Ligi'ni yıllardır takip eden biri olarak ben Wolfsburg'un kalmasını istiyorum. Çünkü aynı zamanda şöyle de bakalım. Bu takım istedikten sonra bir de işte bu hani Wolfsburg'a özel hani araba üreticisi de zaten takımı destekliyor. Güzel transferler de yapabilecek bir takım. Hani lige faydası olabilen bir takım her sene Wolfsburg. Dolayısıyla bekliyorum ben. Yani kalsın ligde daha iyi futbol, daha iyi futbolcular.
0: Heidenheim yenilirse ama ikisi ha 26-26 uf acayip oluyor ya.
1: Çok karışık. Senaryo çok karışık. Yani
0: Wolfsburg'a
1: Heidenheim.
0: beraberlik de yetebilir, yetmeyebilir falan. Çok ilginç bir
1: Evet.
0: durum gerçekten.
1: Evet abi. Mainz maçı zor olacak zaten. Yani Mainz'ın da gidişatı kötü değil. Ama Mainz'ın da
0: Evet.
1: hedefi yok.
0: Hedefi yok. Almanya'da durum bayağı bir belli gibi. Tabii
1: Evet.
0: şampiyonların maçı da ilgimi çekiyor. Yani şampiyonluğunu garantilemiş rahat. İşte Bayern Münih Köln maçı mesela. Bu da tam bir gösteri maçına dönecek gibi gözüküyor.
1: Tabii tabii
0: Burada da
1: Bayern bir
0: yani.
1: de Köln'le yani bu sene Köln maçları Bayern'le çok farklı bitti hep. Yani bir yine yapabilir abi. Kendi aralarında bir çekişme her zaman olmuştur bu iki takımın geçmişten kalan. Ve
0: Burada da
1: o
0: artı
1: yüzden
0: 6'ya kadar gidebilir belki yani bu maç.
1: gidebilir abi. Bir de Bayern çok gol yiyor bu aralar biliyorsun. Bir de resmen Luis Enrique bug'ını bulmuş yani. Bunu bütün Alman futbolunun bilmesi de çok iyi olmadı. Yani o liseyi taçla kes falan.
0: Hakikaten ya. O gün biz onu ilk taçı bir dakikada taç oluru düşünmüştük. O açık olunca hemen ona cumburlop atladık ama meğerse o gün Bayern Münih Paris Saint Germain maçında toplam taçlar abi inanılmazmış yani.
1: Evet abi gerçekten
0: Evet.
1: Luis Enrique çok güzel bir bak bulmuş orada o liseyi daha geriye getirebilmek için. Ve bunu artık Alman futbolu da biliyor. Gerçi değişecek de sistem ama başarılı bir hamle.
0: Gerçekten o yeni bir çığır açtı diyebiliriz. Bakayım şu Bayern Münih Paris Saint Germain maçında hazır şeyi gelmişken çok merak ettim. Kaç tane taç? 25 tane taç atışı kullanmış Bayern
1: Çok
0: Münih.
1: garip abi, çok garip ya.
0: 12'de Paris, 37.
1: Evet.
0: O gün taçlar açıktı. 37 zaten hani sıkı bir barem. O
1: Evet.
0: yüzden güzel bir oran vermiştir büyük ihtimalle 37 taça.
1: Kesinlikle, kesinlikle almıştır abi.
0: Yeni yeni
1: Dortmund maçı vardı.
0: Serkan'dan bir mesaj gelmiş. Frankfurt Stuttgart maçı berabere bitmez. İki takıma galibiyet lazım demiş. Aynen. O yüzden zaten 3,5 üst bekliyoruz.
1: Evet.
0: Güzel bak. Halil Ünlü'den bir özel bahislerden bir soru gelmiş. Süper Lig'de toplam goller 28. Oran 1,70. Denenir mi? Görüşlerinizi alabilir miyim? Burcan Bey'e de selamlar demiş Halil Ünlü.
1: Aleyküm
0: Süper
1: selam
0: Lig'de
1: sağ olsun.
0: toplam 28 gol.

0: Düşünürsek çok mantıklı, bayağı öne çıkıyor. Yani önemli olan bu düşme mücadelesi veren takımların frene basıp basmayacağı konusu olur ama 28 alırız abi ya.
1: 2, 4, 6, 8, 9, 28. Ortalama 3 gol bekliyoruz.
0: Geçen hafta
1: Hangisi
0: bence
1: çok
0: basitsak geldi. Yani geçen hafta ne oldu?
1: geldi?
0: 6, 9, 12, 6, 18, 20, 24, 25, 29, 30. Geçen hafta 30 olmuş.
1: Evet,
0: Ki bu hafta da gibi.
1: sıkıntı yaratabilecek maçlar hangisi? Tabii kümede kalma mücadelesi verenler sıkıntı yaratabilir.
0: Evet.
1: Trabzon Gençlerbirliği, Antalya Kocaeli, ama orada Trabzon da boş geçmeyecektir kolay kolay.

0: Ben sevdim
1: Kocaeli
0: bu bahsi.
1: belki boş geçebilir. Evet, Antalya Kocaeli belki gibi çünkü.
0: Ya şey sıkıntı, şimdi güzel hesaplar yapıyoruz kafamızda ama mesela geçen hafta sadece Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarında 9 gol oldu. Ve ona rağmen 30 gol oldu.
1: Ya.
0: Yani çok kolay değil ama boşta geçmem. Yani en azından o golleri mesela bunu ufak rakamlarla oynayıp saymak çok keyifli olur benim için. İddia ya, her zaman evet. Deriz ya, keyiftir.
1: Tabii
0: bu
1: tabii
0: keyfi
1: yani
0: isterim. İşin...
1: Kesinlikle ya, bu işin o zaten özel bahislerin tutmasının nedenlerinden biri de o oldu. Esasında bakma, biz bütün sezon oyuncu bahislerini falan kovaladık, bir isabetli şut falan, ama ihtimaller dahilinde değerlendirdiğinde bakma, zorladığımız oranlar da oldu. Yani zorlama
0: Evet.
1: Oranlarda yaptık ama keyifli tabii yani bu sezon. Ya Umut Bozok bizim şeyimiz oldu adeta. Sembolümüz oldu.
0: Evet.
1: Gerçekten işin keyif tarafı da var. Alternatif bahislerde biz bir de işin beyin jimnastiği oluyor. O da çok keyifli oluyor.
0: Tabii ki.
1: Özellikle
0: tabii
1: isabetli
0: ki.
1: Şutlar.
0: Mesela
1: Vesai
0: bunu biz
1: açısından.
0: Şeyde yaşadık. Niko Paz'ın şutları gollerinde çok fazla yaşadık bu sene. Caner bizim İtalya editörümüz çok fazla verdi.
1: Evet.
0: Ondan da çok güzel ekmek çıktı abi. Paz'ın inanılmaz bir futbolunu seyrettik bu sene. Bir de hala Real Madrid'e bağlıymış galiba. Öyle bir durum varmış.
1: Olabilir. Olabilir. Bakalım kalacak mı Como'da?
0: Evet.
1: Çok önemli işler yaptı. Bu bak şeyde çok hareketli olacak.
0: Evet.
1: Real Madrid'in geri alma maddesi var. Kullanmış 9 milyon verip geri alacakmış Niko Paz'ı.
0: Evet evet alır
1: sevgili
0: abi.
1: Göksel'in de
0: Evet.
1: bilgileri aktarıyor. Yavaş yavaş yeni ligler perdesini açıyor. Norveç, Bodo Glimt maçının da dikkatini çekmişsin.
0: Bayılırım
1: Liderle
0: abi.
1: Oynuyor Tromsø.
0: Evet.
1: Öyle bir kuzey ligleri meraklılarına da bir alternatif sunalım istersen.
0: Tabii tabii çok güzel. Benim beklentim Bodo Glimt'in işte şey, bunun Bayern Münih çok fazla yapar. Hani böyle mesela Schalke lige çıktı ilk defa falan. Schalke'ye 7 tane atmışlar. 8 tane atmışlardı ilk maçta. Bunu Bodo da biraz yapabilir artık. Yani hayırdır kardeş, biz geldik. Dağılın bakayım buradan, bir senaryosunu beklerim ben Bodo'dan.
1: Mekanın sahibi geldi.
0: Tabii tabii. Şimdi aralarında mesela 10 puan fark var ama 3 maç fark var abi. Yani Bodo'nun 7 tane maçı var. Tromsø 10 maça çıkmış şimdiye kadar ki Viking de daha 8 oynadı. Yani asıl abiler Lillestrøm mesela düştü ama çok güçlü geldi tekrar lige. Yani asıl abiler o ilk 3'ü alacaklardır. Tromsø de mesela çok iyi bir takım değildir. Biraz şeyde Norveç liginde çok
1: Tabii.
0: çenemleşiyor ama Tromsø özellikle bir iç saha takımıdır abi. Çünkü çim saha değil, suni çimde oynuyorlar Tromsø'nün sahası, öyle olduğu için iç sahada avantajlı konuma geçiyor. Ama Bodo karşısında deplasmanda işler kolay olmayacaktır.
1: Tabii tabii. Bir de oynadığı, bugüne kadar oynadığı 10 maçın 7'sine içeride oynamış.
0: Tabii
1: Dediğin
0: tabii.
1: Çok doğru. Orada
0: Evet.
1: Bir statü sistem öyle. Üst üste bir deplasmanlar şeyler. O açıdan bakıldığında Tromsø'nün yeri birazcık yanıltıcı olabilir.
0: Tabii.
1: Keza Bodo'nun eksik
0: Evet.
1: Maçlarından dolayı.
0: Yani bu
1: evet
0: sene
1: ya,
0: yine
1: Bodo
0: bir
1: bu maçı çok farklı kazanabilir dediğin gibi.
0: Bana ben 4-0 söyledim videoda hatırlarsan. Bu sene yine bir Viking Bodo kapışması. Aradan belki bir Lillestrøm'ün aksiyonlarını görebiliriz ama eskinin Molde'si vesairesi yok. Onu izleyenlerimize de söyleyelim yine. İzliyoruz. Yani Molde'nin son maçları bir 5-1 falan vardı, Vålerenga'sı falan, ama hatta Bodo'yu yendiler ama Molde'yi ben çok izledim. Bu sene yine ligde çok büyük bir ışık vereceğini düşünmüyorum. Genel
1: Evet,
0: anlamda bakarsak.
1: Bodo'nun da çok tuhaf bir fikstürü olduğu için sezon başlarında biraz zorlanıyor.
0: Evet.
1: Ama evet, bu içeride son geçen sezon ilk iç sahada oynadığı maçta, tam bu dönemde oynadığı maçta 3-0, 3-0, 4-0 gibi sonuçlar var.
0: Evet, evet.
1: Handikaplı Bodo galibiyeti vesaire, ki iyi de verir. Tromsø'nün lider olmasından dolayı ister istemez Bodo'nun oranı çok düşük olmayacaktır.
0: Tabii
1: Doğal olarak
0: aslına
1: yani.
0: Bakarsan yani Bodo'nun kendi oranı, hatta onu söylemiştim ben videoda. Bizi karşılamadı. 1.34'te kaldı galibiyeti ama yani 1.5 üstüne Bodo, 2.5 üstüne Bodo, handikaplı.

0: kapları çoğaltıp bodo yaparsak tatlı şeyler alabiliriz. Tabii ki risk doğuruyor. Her gol farkı risk doğuruyor. Sonuçta bir takım 2-0'dan sonra geriye de çekebilir kendini ama biraz Bodo'nun gövde gösterisine dönebileceğini düşünüyorum ben bu maçın.
1: Aynen. Aynen öyle gözüküyor. Handikaplı galibiyeti değerlendirilebilir. Evet,
0: Keza
1: Fransa'dan sormak istediğin maç var mı?
0: abi bir
1: Onunla
0: tane de
1: da son
0: Viking
1: iki
0: maçımız
1: dakikamız.
0: var. Hemen Viking maçında ilave edeyim. Özellikle
1: Heh,
0: videoda
1: tamam.
0: vermediklerimi de söylemek istiyorum burada. Sadece videonun bahisleri gibi olmasın. Viking'in de ben farklı kazanacağını düşünüyorum bu hafta. Onu da bir detay olarak paylaşalım. İK Start karşısında oynayacaklar. Onu da aynı Bodo senaryosu. Çok handikaplar 3-0'lar, 4-0'lar çıkabilir diyeyim. Ben Fransa'da sadece pası sana atabilirim Efe abi. Fransa deyince biz susuyoruz, sen konuşuyorsun.
1: Estağfurullah. Pazar günü aynı saatte oynanacak bütün maçlar. Fransa'da tam gollü maçlar haftası olur. Acayip
0: Evet.
1: gollü geçmeye aday maçlar var ya. Lyon, Lens, Marsilya, Rennes, hatta Strasbourg, Monaco. Bunlar çok gollü geçecektir. En az 3,5 üst görürüz gibi gözüküyor.
0: Şey
1: Tabi
0: maçı
1: pazar
0: önemli.
1: günü.
0: Yani Lille Auxerre ve Lyon Lens mücadeleleri birbirini etkilediği için hani hangisi Şampiyonlar
1: Evet.
0: Ligi'ne gidecek? Onun için ekstra önem arz edebilir abi.
1: Kesinlikle orada da alt sıralarda bir playout mücadelesi var. Nice, Auxerre ve Le Havre arasında kesin düşenler belli oldu ama playout oynamak zorunda olanlar olacak. Nice, Auxerre, Le Havre çok şey bir yarış yaşanıyor ve aynı şekilde Şampiyonlar Ligi içinde ciddi bir yarış yaşanıyor. Vallahi Lille son dönemeci iyi döndü.
0: Evet.
1: Bakalım neler olacak. Lyon Lens maçında da Lens goller bulacaktır. Hafta içi Paris Saint-Germain'e yani o kadar çok şut çekip gol atamadıktan sonra ben Lens'in Lyon'a patlayabileceğini düşünüyorum hafta sonu.
0: Ama hedefsiz kaldı onlar da. Belki de bir yine rotasyon
1: Doğru.
0: görür müyüz abi?
1: Ya haklısın. Onların da bir kupa maçı var ama söz konusu rakip Lyon olunca eski takımı falan. Bak gör Lens Lyon'u yenebilir bile.
0: Evet.
1: Hedefsiz gibi gözükse de Paris performansı Lens'i bence bu maçta daha da rahat oynayacak.
0: Olabilir.
1: Yani Lyon'da da ciddi bir düşüş var sezon sonu. Lens kazanabilir bile o maçı.
0: Olabilir,
1: Burcancığım
0: olabilir.
1: videoda iddiada kazananlar kulübünde böyle 10-15 dakika kolay oluyor ama bir saat böyle radyoda dilinde tüy bitti bakıyorum.
0: Abi seninle çok büyük bir keyif bence. Onu bir kere çok net söyleyebilirim. Fransa Ligi olunca bir susmak istedim. Yoksa Norveç diyorsun bir
1: Eyvallah.
0: ikinci maçı ilave ediyorum ama Fransa Ligi olunca sana boynumuz kıldan ince diyebilirim sadece.
1: Estağfurullah. Pazar günü de zaten tüm ayrıntılarıyla Fransa'yı değerlendiriyor olacağız. 14-16 kazandıran
0: Tabii.
1: saatler. Radyo Gol'de. Çok teşekkür ediyorum. Güzel
0: Ben
1: oldu.
0: teşekkür ederim. Çok
1: Hafta
0: keyifliydi
1: sonuna da
0: abi.
1: biraz ısındırmış olduk iddia severleri.
0: Evet.
1: Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Yapacağınız kuponlarda da başarılar. Yarın 14-16 arasında biz yine Radyo Gol'deyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gude L1 üçgen zamanı.
1: Şampiyonun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray ise büyüten şey B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi C.
2: Coşkun Gülbahar.
1: Kazanmak için gerekli olan Ç.
2: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek D.
2: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı E.
2: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası F.
2: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o, biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı G.
2: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey takımı izlenen değil anlatılan hale getirmek E.
2: Hikaye.
1: Söylenmedi iş dedirten çocukları Galatasaraylı yapan topçu I.
2: Icardi.
1: Okan Buruk'un Fenerbahçe'den en büyük transferi İ.
2: İrfan Saraloğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke C.
2: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam K.
2: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu, tribünü ayağa kaldıran kaptan, krizde sakin kalan yönetici L.
2: Lider, liderlik.
1: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel M.
2: Mayıs.
1: Galatasaray'ı bu sezon en çok yoran duygu ne?
2: Nasıl olsa kazanırız.
1: Attığı gollerle... Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı Ö.
2: Özbek.
1: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
2: Psikolojik üstünlük.
1: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar R.
2: Rövanş maçları.
1: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde S.
2: Samiyen. Seyirci, hangisini alırsan.
1: Bir ana, tarihe eşlik etmek. Şey.
2: Şahit olmak.
1: Bir kulübün en büyük sermayesi. Bazen aklı bile geçen şey. T.
2: Tutku.
1: Kalesinde devleşen, fark yaratan. U.
2: Uğurcan.
1: Futbol sahasına rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası. Ü.
2: Üçüncü bölge.
1: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu. V.
2: Vesvese.
1: Aura, etkileme gücü. Formasında da armasında da çok var. Y.
2: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı. Bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler. Biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim. 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık, yani onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
3: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber, ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olunuyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızını almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım. Yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır. Hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
4: Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Saygılar.
2: Türk futbolunda 4 rakamı Galatasaray için sadece bir sayı değil. 2000 ruhuna o efsanevi dönemde aynı zamanda bir selam, bir saygı duruşu gibi. Bugün bu başarıyı tekrar yaşamak bence şu modern futbol diye tabir edilen kaotik ortamda bir imparatorluk ilanıdır. Ve Türk futbolunda çünkü çoğu kulüp başarıyı böyle anlık coşku gibi yaşıyor. İşte bir şampiyonluk gelir, kutlanır, sokaklar dağıtla atla. Sonra kaos, dağılma, belki panik transferler, iç huzursuzluklar ve yeniden başa dönüş. Galatasaray enteresan, yıllardır başka bir şey yapıyor. Şampiyonluğu yönetiyor. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü şampiyon olmak başka, şampiyonu yönetebilmek başka. Yani Türk futbolunda birçok büyük takım sahaya kaybetmeyelim psikolojisi de çıkıyor. Galatasaray uzun süredir ben zaten kazanırım duygusuyla oynuyor. Bu kibir değil, bu alışkanlık. Spor tarihinde en tehlikeli takım tipi budur aslında. Kazanmaya alışmış takım. Çünkü bir süre sonra artık oyuncular değil forma kazanıyor. Bunun diğer türlü tehlikeli yanına da geleceğiz, o ayrı. Ama şunu söyleyelim, işte bazı dönemler vardır. Manchester United'ın Ferguson dönemi gibi, Juventus'un Serie A yılları gibi, Bayern Münih'in Bundesliga hakimiyeti gibi. Yani rakip daha maçı çıkmadan zihinsel olarak geriye düşer ya. Galatasaray'ın Türkiye'de kurduğu psikolojik üstünlük biraz buna benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu üstünlüğü önce Icardi yarattı Galatasaray'da, biliyorsunuz. Yani öyle bir geldi ki ve dün öyle bir veda etti ki kutlama yapan insanların bir yandan boğazları da düğümlenmiştir eminim. Çünkü bazı vedalar sadece bir formana çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir böyle. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı hani tribünde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden oldu. Icardi İstanbul'a geldiğinde sadece bir golcü değildi. Aslanın o özgüvenini geri getiren bir lidere dönüştü. Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller, meşhur gol sevinci. Yani sadece rakip kaleleri değil, bence bir camiayı komple, kendi camiasını fethetti. Ve Ali Samiye'nin çimlerini her bastığında taraftara şu güveni verdi: eğer Icardi sahadaysa daha hiçbir şey bitmiş değildir kardeşim. Şimdi de bir mirasla gidiyor. Evet, hani şey demiyorum, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı mı olmuştu? O başka. Ama kupalardan falan daha önemli olabilir ya. Çocukları Galatasaraylı yapması. Yani bir Icardi manyanın rüzgar gibi esmesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında hani binlerce çocuk ellerini kulaklarına doğru, ben de şey gibi, ellerini kulaklarına götürüp onun gibi sevindiler. Yani Icardi bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. İşte saçlar, sempatik tavırlar, çocuklarla kurduğu o samimi bağ, o minik kalplerde bence ömür boyu da sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti. O yüzden dün hem veda etti taraftar, bence hem de teşekkür etti aslında. Bundan sonra arşive dalan herkes için de attığı her Icardi golünü izlediğinde, kaldırdığı her kupada ve unutulmaz işte aşkın olayı melodisinde hep bir parça Icardi kokusu gelecek insanların burnuna. Ve şey, o şahane mektup ne yazmıştı be? Bir daha okuyalım mı? Madem duygular şelale, bir daha okuyalım ya. Şunu önüme getirin de okuyayım. Sevgili Maestro George Hagi, bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Bense çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Mirastan. Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız. Kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz, burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğunu söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor. Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin. O sevgi benimle başlamadı, Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşense onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım, onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil ben Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak önemli goller atmak değildir. İdol olmak insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükranla karşılanacak bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle. Mauro Icardi. Giderken tahtı da boş bırakmadı bu arada. Yani Klopp'un Arne Slot'a bırakmasına benzemedi. Osimhen aldı kralın tacını. İşte bu devir teslim de aslında şampiyonun en büyük sebeplerinden biri. Osimhen ki az oynadı bu sene. Sakatlıktı, Afrika Kupası'ydı falan ama o yokken Galatasaray takımı bir tembelleşmeye başladı. O kadar iş yükü aldı ki omuzlardan. Osimhen yoksa Galatasaray'ın heyecanı meycanı yok noktasına geldi. Hala da ne diyor bilmiyorum, gördünüz mü şeyi? Gelecek sene yine geliyoruz diyor. Ya çok özür dilerim. Abdullah Kavukçu bizim kanala konuştu dün akşam HT Spor'a. Osimhen'le ilgili Çağatay Çelik'in o röpünü de verelim mi?
5: 150 milyon euroluk bir değer biçiliyor Türk futbol kamuoyu tarafından.
6: Ben sana soruyorum, 150 milyonu satar mısın?
5: Ben şahsen satmam ama ben kulüp yöneticisi değilim Sayın Başkan.
6: Bunu ben Abdullah Kavukçu olarak satmam. Ama başkanımızın, burası başkanlıkta yönetilen. Başkanımızın kararı, son kararı, yönetim kurulumuzun kararı. Ama şu anda Osimhen bizimle beraber.
5: Son sorum olsun.
6: Yani onları konuşmamıza gerek.
5: Herhangi bir resmi teklif geldi mi Osimhen'in?
6: Şu anda biz bunların hiçbirini konuşmadık. Ne transfer konuştuk, ne teklifleri konuştuk. Bunları açıp da bakmadık.
2: Evet, bütün bir sezon boyunca konuştuk. Lig nereye evrilecek, ipi kim gösterecek? Galatasaray işte bu sezon rakibine şampiyonluğu kaptıracak mı? Bir yandan çok konuşuldu işte Okan Buruk gitmeli. Bir yandan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ilerledikçe lige bunu yansıtamaz diyenler oldu. Nitekim bu önceki diğer 3 şampiyonlar göre daha fazla tökezlemesine de yol açtı Şampiyonlar Ligi serüveni. Ama bu takımın genlerinde bu ikisini beraber yürütmek de var. 4 sene üst üste şampiyon olmak da var. Ve hep diyoruz ya, senin hikayen nedir diye. Galatasaray'ın bu serisinde bir sürü hikaye var. Düşün, efsane kalecini yollara ayırıp Trabzon'dan çok yüksek bedelle Uğurcan almışsın. Hatırlayın ilk transfer gerçekleştiği dönemleri, Galatasaray Ederson'u alsaydı diyen çoktu. Sonra ne oldu? Uğurcan Galatasaray'la bütünleşti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Osimhen sakatlandı, gitti geldi ama döndü işte, dedi ki ben ana aktörüm, rahat olun falan. Düşüşler çıkışlarla Galatasaray bildiğiniz sebeplerle ve konularla bu sezonda ipi göğüsledi. Ancak ben bu şampiyonluğu diğer 3 şampiyonun önüne koyarım. Daha doğrusu düzeltiyorum. Önüne koyduğum bir nokta var. Öyle daha doğru oldu. Her ne kadar hani bu sezon çok fazla tökezleme tehlikesi yaşansa da, neden? Bu sezona kadar Okan Buruk'a en önemli eleştiriydi ki biz de bu ekranlarda sıklıkla dile getirdik. Edirne'den sonra yaşananlar. Bu sezon hani Frankfurt maçı bir kenara, bir de Saint-Julien diyelim ki o maçta takımın ciddi eksikleri vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Liverpool'u her ne kadar Anfield'da hani kötü bir oyun tercihiyle ciddi mağlubiyet alsa da iki kere yendi. Juventus'a karşı 5-2'lik bir iç saha maçı var ki kaç senede bir denk gelir böyle bir şey. Yani bu sezonun flash takımı Bodo karşısında oynadığı oyun, onları sahadan sildiği bir maçı var. Ve bunlarla beraber yürüyen birlik var. Bocalamalar oldu mu? Oldu. Eleştiriye açık çok nokta olmadı mı? Yaptık. Hala daha var. Ancak Galatasaray'ı diğerlerinden ayıran, tam bundan mütevellit, işin sonunda bize şampiyonluğunu anlattıran, yani kanserli hücre hemen müdahale edebilmesi tabiri caizse. Yani Galatasaray kendi içerisinde o muhakemeyi, o eleştiriyi en doğru üslupla yapabilen bir takım. Bakın bugün Galatasaray şampiyon oldu. Çıkalım soralım Galatasaray taraftarına. Futbolla ilgili yönetimde değişiklik olması gerekir mi diye. %80 attım. Evet, kesinlikle değişiklik lazım da. Şampiyon olduk ama Liverpool maçı şöyleydi diyen çıkar. Ki işte bu ruh 2000'de de Galatasaray'ı 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bugün de yaptı. Anlatabildim mi? Okan Buruk hikayeler demişken onu da söyleyelim. Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak bilmiyorum var mı, bakmadım, 4 sene üst üste aynı takımda şampiyon olan başka bir isim var mı? Bence yoktur. Yani Guardiola'ya falan bakmak lazım. Okan Buruk yaptı. O yüzden onun da hakkını verin artık. Eleştirin, tenkit edin, biz de öyle yapıyoruz. Ama hakkını da bir zahmet artık verin. O nedenle bu şampiyonu diğerlerinden ayıran nokta bence hikayelerin ve iniş çıkışların bol olduğu bir sezon. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kendisini en azından hatırlattı. Santrafor Osimhen'in etkinliği, önde presin etkili olup olmadığının artık görülmesi, Uğurcan ve Barış Alper'i sürekli konuşan rakip takım taraftarlar, kendi markasını ve oyuncularının markasını önceki 3 sezon gibi bence yükseltti. Bence olmadığı kadar yükseltti hatta yani. Uğurcan'ın yaptığı kurtarışlar kaç kere haftanın kurtarışları listesinde ilk 5'te yer aldı. Uzun lafın kısası, yıpratıcılığı yüksek olan bir sezon ama bence tek kazanım şampiyonluk değildi. Galatasaray'ın da Avrupa'ya böyle yerleşmeye başladı bir sezonda. Alın işte bu sezon rakiplerin yorumcuları bile Galatasaray'la ilgili yorumları yapabiliyor. Globalden bahsediyorum. Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak, iletişim kurmak çok zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı. Arne Slot. Bugün sahada çok iyi bir atmosfer vardı. Takımın, taraftar takımını çok iyi destekledi. Van Dijk. Maç boyunca işte Galatasaray Liverpool'u nasıl rahatsız ettiğini izledik. İyi günlerinde olduklarında Avrupa'daki her takımı yenebilirler. Thierry Henry. Ondan sebep hani bu tarafıyla bir farklılaşıyorum ben. Öyle diyorum. Türkiye'nin tabii atletik fiziksel durumu ortada. Rekabet nasıl olsa kazanırız dedik yani. Onu da sayarsınız. Ki nasıl olsa kazandı zaten. Düştü, kalktı, tökezledi. Ruh gibi dolaştı sahada. Kazandı. Elbette kırılma noktaları açısından da farklılık taşıyan bir sezon diyebiliriz. İşte düşünün, Milyar'a girildiğinde puan farkı 7 idi, 2'ye kadar düştü. Fenerbahçe Rize'de berabere kaldı, 4'e çıkardı. Sonra ama kendi evinde yendi. İyi bir galibiyetle yendi. Tekrar 7'ye çıkardı Galatasaray. Samsun maçı geliyor aklıma hemen. Son maç değil, hani Osimhen'in röveş atısı bence önemli bir kırılma noktasıydı. Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı bir de varlık gösteremeden kaybetmesi. Hani oradan başladı hikaye zaten, Osimhen'siz Galatasaray falan. Ligin son haftalarına kadar da sürdü bu. Yani hiç diyemeyiz yani şöyle falan. Çünkü Osimhen sahada yokken Galatasaray'ın kimlik bunalımı yaşadığını gördük defaatle. Bazıları az şeyler değil yani sezon içerisindeki maçlarda gösterilen performansların. Beşiktaş'a yapılan ilk maçta çok erken 10 kişi kalıp erken bir gol yenildi. Galatasaray ama o maçı 1-1 beraberlikle bitirebildi. Belki son dakikalarda bir gol bulabilirdi. İkinci Beşiktaş maçı 30 dakikadan fazla 10 kişi oynandı, yine kazanıldı. Onun için evet enteresan gelebilir ama hiç de kıymetsiz olmayan bir şampiyonluk. Söyleyeyim de dominasyon yarattı işte ya. He, güzel insanlar ama her dominasyonun bir tehlikesi vardır. Konfor. Çünkü futbol tarihi bize şunu gösterdi. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zordur. Ve artık Galatasaray için soru şu değil. Şampiyon olabilir mi? Soru şu. Bu hikayeyi ne kadar sürdürebilir? Çünkü üst üste gelen başarı bazen açlığı azaltır. Doymuşluk üretir. Rehaveti büyütür. Ve imparatorluklar dışarıdan değil, içeriden yıkılır. Tamam. O nedenle sizler şimdi kutlamaya başladınız. Kutlayın, güzel. Ama yönetimin hemen abi, hemen yeni sezon planlaması lazım. Buradan zamanında çok bağırdık ettik, linç de edildik. Mertens'in yerini, Muslera'nın yerini doldurun diye. Şimdi bek lazım. Torreira gidiyormuş. Tamam git ama yine söyleyeceğim, gitmemesi lazım. Çünkü bulamazsın yani, o piyangoyu bir daha tutturmak zor. Baskı oyununun en önemli unsuru ve saha içinde mücadelenin adı gitmemeli yani. Mertens'in yerine bir zahmet adam 2 sene sonra. Santrafor 7, stoper 7. Yani bu 4 seneye aldanmadan İnşaatı ne diyorlar, restorasyon kesin abi, hiç. Bir de bazı şeyler de not edilmeli. Süreyya Aydemir'in çok sevdiğim bir sözü var. Zafer bir gerçektir der ama muzaffer olanın şuurundan mantığın silinişi sarhoşluktur. Zafer sarhoşluğu. Bu hem sene içerisindeki bazı maçlar için güzel cümle, hem de şimdi yönetenlere de bir hatırlatılmalı. Galatasaray seneye de büyük favori midir? Evet yani. İşte Galatasaray yine iyi midir? Hoş olur mu seneye? Evet. Ama upgrade edilmeyecekse de futbol niye var abi? Öyle değil mi? Bilmiyorum yani. Başarı da zaten bu şansı, bu toleransı veriyor. İyi değerlendirsinler. Avrupa sahnesine bir temsilcimizi istikrarlı bir şekilde böyle çıkarabiliriz çünkü. Bu dominasyonu Türk futbolunun en büyük katkısı bu. Çünkü bizim sabır diye bir huyumuz yok ya. Bizim milletçe yok yani. Şimdi karşımızda 4 senede şampiyon olan bir takım var. Bunun inşaatını herkes bekler. Yeter ki süreçten emin olsun. Yani rastgele, öylesine değil. Hakikaten bir süreç yönetildiğine emin olsun herkes. İşte o zaman Avrupa sahnesinde daha uzun kalmak da mümkün olacaktır. İşin özeti, kutlu olsun be. Tüm Galatasaraylı takipçilerimi canı gönülden kutluyorum. Başarılı futbolcunun hepsini sayamadık tabii. Mesela Sara demedik değil mi hiç? Pardon. Sara ilk geldiğinde de şey diyorduk ya. Ben öyle demiştim. Mali mevcudu edip manfu heba, yakışır mı giyesin sonra abba. Yani tercümesine Gabriel Sara'ya o kadar para verilir mi kardeş? Şimdi ne deniyor? Türkiye gelmiş en iyi yabancılardan. Öyle bir oyuncuydu. Sao Paulo döneminde de yapmış aynısını. Bir oynamış bir sekmiş derken millet demiş ki lan bu futbolcuysa ben de astronotum anasını satayım. Sonra ahali yine ters köşe yapınca pişmanlıklar, özürler, pardon çekmeler. Sonra soruyorlar Sara'ya seviyor musun bu lakabı diye. Benim öyle bir lakabım yok diyor. Gabriel Sara'nın kariyer özeti yani onu anlatmaya çalışıyorum. Eleştir cevabı sahada versin, özür dile. Bir kere yaşanmamış yani. Sadece bizim ülkede yaşanmadığı için o astronot hikayesini anlatıp. Kendi de diyor eleştirileri hak ettim zaten diyor. Futbol hoşunuza gitse de gitmese de
7: reklam.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık Paytr.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyiyiz.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
2: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
9: aşkına. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
10: MediaMarkt.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
13: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı kırmızılı takım üstü açık otobüsle Seyran Tepe'ye gidiyor şu anda ve otobüsün üstünde de bir pankart var. Şampiyonluk yetmez bize, hedef Avrupa şeklinde bir pankart. Oyuncular bir hayli eğleniyor, taraftarlar eşliğinde. Programı bir aktarayım sizlere. 0212-273-10'dan sizler de bu arada mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Şu anda Şişli taraflarını geçmiş durumda takım otobüsü. Oradan yolu takip ederek Zincirlikuyu, 4 Levent, Levent Sanayi Mahallesi üzerinden Rams Park'a ulaşacak. Beyoğlu Galatasaray Lisesi'nden çıktı yola takım otobüsü üstü açık şekilde. Şişhane üzerinden yoğun kortej, yoğun ilgiyle ilerliyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, törenin, daha doğrusu stadyumda olacak törenin... Program akışında aktaracağım ama evet, otobüsün üzerinde yetmez bize bu kupa. Hedef artık Avrupa yazıyor. 16-19 arasında Aslanlı Yol kapı açılışı ve muhtelif etkinlikler olarak geçiyor. 17'de stat kapı açılışı gerçekleşti. 17-20-15 arasında DJ Suat Ateşdağlı, DJ Yalçın Asan ve DJ Doğuş Çabakçor performansları eşliğinde sezonun unutulmaz anlarından görüntüler 17-20-15 arası Rams Park'ta. 20-15-20-35 arasında DJ Doğuş Çabakçor senfonik performans gerçekleştirecek. 20-35-20-45 arasında o çok konuşulan drone show gerçekleşecek. Bakalım nasıl bir drone show bizi bekliyor. 20-45-22-15 arasında yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye gelişleri gerçekleşecek. Yine futbolcuların hangi şarkıları seçeceği de merak ediliyor. 22-15 kupa töreni gerçekleşecek ve kapanış 22-15-23 arasında DJ Suat Ateşdağlı ile olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yoğun kalabalık eşliğinde Galatasaray üstü açık otobüsle gelmeye devam ediyor Rams Park'a doğru. Lucas Torreira'da bir Galatasaray şapkası var. Oyuncular çok mutlu eğleniyorlar. Mauro Icardi yine otobüsün ön tarafında yer alıyor. Asprilla orada. Şöyle bir gördüklerimi aktarmak istiyorum. Yoğun kalabalıkla Icardi de ilgileniyor tabii ki. Abdülkerim Bardakçı, Asprilla ön tarafta, Eren Elmalı yer alıyor. Arka tarafta Niaga'yı gördüm sanıyorum. Davinson Sanchez. Yine kutlamanın coşkusunu yaşayan isimler arasında yer alıyor. Icardi'nin elinde şu anda bir bayrak, şampiyon Galatasaray bayrağı. Icardi sallıyor bu bayrağı ve yoğun bir kalabalık olduğunu da söylemek hiç yanlış olmaz gerçekten. 26. şampiyonluğunu kutluyor Galatasaray.

0: Aslanlı yolda da bekleyiş sürüyor takım otobüsün. Orada da büyük kalabalık var. Benim dikkatimi çeken bir görüntü de şu yönde. Uğurcan Çakır formasıyla çok fazla taraftar olduğunu görüyorum. Osimhen maskeleri alışık olduğumuz, beklediğimiz bir olay ama Galatasaray kaleci kültüründe gerçekten Mostera ile başlattı bunu. Kaleci forması alınmaya, satılmaya başlandı ve birçok Uğurcan Çakır formalı taraftar da görüyorum şu anda. Aslanlı yolda bekleyen, aynı zamanda stadyumun etrafında olan da. Bu arada ilginç bir olay da yaşandı, gerçekleşti. Şöyle ki, Galatasaray takım otobüsü geçerken bir evden Fenerbahçe atkıları gösterildi. Fenerbahçeli taraftarlar bu şekilde bir tepki koydu ortaya ama Galatasaraylı oyuncular da biraz bu durumu tiye aldılar işin aslı. Fenerbahçeli taraftarlarla aralarında böyle bir şakalaşma diyelim. Öyle bir şey gerçekleşti az önce. Ve yetmez bir kupa, hedef artık Avrupa sloganıyla Galatasaray önde bu yazıyor. Otobüsün önünde yazan bu şekilde. Ve Galatasaray takımı da stadyuma doğru ilerliyor. Programı yeniden hatırlatalım sizlere. 17-20-15 arasında DJ Suat Ateşdağlı, DJ Yalçın Hasan ve DJ Doğuş Çabakçor performansları eşliğinde sezonun unutulmaz anlarından görüntüler. 20-15-20-35 DJ Doğuş Çabakçor senfonik bir performans gerçekleştirecek. 20-35-20-45 arasında drone show var Rams Park'ta. 20-45-22-15 arası yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye gelişleri. 22-15'te kupa töreni. 22-15-23 arasında DJ Suat Ateşdağlı yer alacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi aramız var, o arayı verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Galatasaray otobüsü de yoğun trafik ama yoğun kalabalıkla birlikte Rams Park'a doğru ilerlemeye devam ediyor.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
0: Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Galatasaray'ın üstü açık otobüsle Zeyrantepe'ye, Ramspark'a yolculuğu devam ediyor. Bu arada Dünya Kupası'ndan sıcak bir haber. Fildişi Sahili milli futbol takımı da 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı ve ligimizden isimler var. Galatasaray'dan Wilfred Tsingo, Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadu, Trabzonspor'dan Krist Olayi ve Çaykur Rizespor'dan Yahya Fofana kadroda yer aldı. Başakşehir'in oyuncusu Operi ise yedek listede bulunuyor. Dünya Kupası'nda E grubunda Almanya, Ekvador ve Curaçao ile mücadele edecek Fildişi Sahili'nin kadrosu, geniş kadrosu şu şekilde. Kaleciler Yahya Fofana, Alban Lafon ve Mohamed Kone, defans oyuncuları Emmanuel Agbadu, Wilfred Tsingo, Clement Akpa, Osman Diomande, Due, Gizlen Konan, Odilon Kosunu ve Evan Endika, orta saha oyuncuları Olay, Seko Fofana, Parfai, Frank Kessie, İbrahim Sangare, Jean-Michel Seri bir dönem ligimizde de forma giymişti. Galatasaray formasını giymişti. Forvetler tabii en dikkat çeken oyuncu Leipzig'ten. Yann Diomande, Basuman Ature, Amad Diallo, Adingra, Nicolas Pepe o da bir dönem ligimizde Trabzonspor formasını terletmişti. Ve ligimizde adı çok sık anılan bir başka isim. Ivan Gesant, Young, Johan Boni, Elia Vahi ve Omar Diakite kadroda yer alan isimler. Yavaş yavaş geniş kadrolarda açıklanıyor. Belçika'nın da belli olmuştu. Şöyle bir onu da aktarayım sizlere. Hatta Mika Gotsun olmaması beni çok şaşırttı. Belçika aktif kadrosunda, oyuncu kadrosunda, havuzunda en beğendiğim isimdir ama milli takıma çağrılmadı. Çok ilginç bir karar. Ya kararın arkasında bir şey de yok bu arada. Hani herhangi bir sakatlık, disiplinsizlik bir sebep de yok. Tamamen yetersiz bulunduğu için böyle bir karar alındı. Belçika milli takımında teknik direktör Rudi Garcia'nın nihai kadrosu için belirlediği listede Mika Gotz, Luis Openda, Lavia, Keita, Malik Fofana, Nathan Descats, Arthur Vermaeren gibi isimler teknik heyet tercihi doğrultusunda turnuva kadrosunda dahil edilmedi. Belçika'nın kadrosu şu şekilde: kaleciler Courtois, Lammens, Mike Penders, defans oyuncuları Castagne, Dybala, Maxim de Kuyper, Conny de Winter, Brandon Meschele, Thomas Meunier, Nathan Engoy, Joaquin Seis, Arthur Tietz, orta saha oyuncuları Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Yuri Tielemans, Hans Van Aken, Axel Witsel, forvet oyuncuları ise Charles de Ketelare, Jeremy Doku, Matias Fernandes Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Luque Bacchio, Diego Moreira, Alexis Salemakers ve Leandro Trossard.

Açıklanan başka kadrolar var mı diye bakıyorum. Yani bizim kaçırdığımız ama sanıyorum yok, İsveç'ten bahsetmiştik. Japonya'nın kadrosu da evet açıklandı yaklaşık 3 saat önce. Japonya milli takımı da kadrosunu duyurdu. 39 yaşındaki Yuto Nagatomo Galatasaray forması da giymişti bir dönem, kadroda yer alıyor. Japonya'nın kadrosunda kaleciler Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki, defans oyuncuları Yuto Nagatomo, Shogo Toniguchi, Koi Takura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Yunosuke Suzuki, orta saha ve forvet oyuncuları Wataru Endo vardı ama sakatlığından dolayı yer almayacak gibi gözüküyor kadroya yazılmış olsa da. Junya Ito, Daichi Kamada, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Oeda, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Yuito Suzuki, Kento Shigoi ve Keisuke Goto şeklinde Japonya'nın kadrosu.

Bir diğer yandaki haberde de Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih kalecileri Manuel Neuer ve Sven Ulreich'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. Çifte imza geldi kulübün açıklamasında. Jonas Urbig'in de yer aldığı kendini kanıtlamış kaleci kadrosunda Manuel Neuer ve Ulreich ile sözleşmelerin 2026 yılına kadar uzatıldığı bilgisi verildi. Şampiyon takımın kaleci kadrosunda 3 eldivende Alman oyunculardan oluşurken 22 yaşındaki Urbig ile tecrübeli kaleciler 40 yaşındaki Manuel Neuer ve 37 yaşındaki

0: Çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild'te yer alan habere göre sezon bitiminde Albert Riera ile yollarını ayıracak olan Eintracht Frankfurt Dominik Tedesco'yu da listesine ekledi. 40 yaşındaki teknik adamın Schalke ve Leipzig'i çalıştırdığı için Bundesliga deneyimiyle Frankfurt'un ilgisini çektiği aktarıldı. Öte yandan Yetil Knudsen, Jakob Nestrup, Adi Hütter ve Oliver Glasner'in de Alman ekibinin listesinde yer aldığı belirtildi. Almanya'dan bir başka habere baktığımızda da milli futbolcu Salih Özcan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a veda etmeye hazırlanıyor. Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-2 yenerken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan 78. dakikada oyuna girdi. Maç sonunda ise takımdan ayrılması beklenen 3 oyuncu Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt tribünlere giderek taraftarlara veda etti. Kulüp sosyal medyasında da paylaşılan fotoğrafta oyuncuların takıma veda edeceği doğrulanırken 3 futbolcunun birlikte bir fotoğrafının altına yakışır şekilde bir veda notu düşüldü. Öte yandan Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun maçın 2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Borussia Dortmund şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in ardından 70 puanla ligi 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Bu arada Galatasaray takım otobüsü de üstü açık otobüsle Seyran Tepe'ye yaklaşmaya başladı. Rams Park'ta tribünler dolmaya başladı. Kalabalık toplanmaya başladı ve Galatasaray takım otobüsü de taraftarlar eşliğinde Rams Park'a doğru, Seyran Tepe'ye doğru ilerlemeye devam ediyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Victor Osimhen bu arada çok soruluyor. Otobüste gözükmedi ama otobüsün alt katında da yer almış olabilir Victor Osimhen. Üstlerde çok gözükmedi şu ana dek. Noah Lang üst tarafta yer alan oyuncular arasında. Sasha Boy mi diye bakıyorum. Hayır. Lemine'yi gördüm. O da orada alt katta mesela. Okan Buruk var otobüsün alt katında. O da açık otobüs. Camlar da açık tabii, keyfini çıkartıyor oranın. Üst tarafta en önde tabii hiç ayrılmayan bir Mauro Icardi var. Şampiyonluğun tadını çıkartıyor. Uğurcan Çakır da üst kata çıkmış durumda otobüste. O da taraftarları selamlıyor tabii. Az önce de belirttim, birkaç kaleci formalı, Uğurcan Çakır formalı taraftar vardı. Sasha Boy de şimdi üst kata çıktı otobüste o da. Ama Victor Osimhen'i hala göremedim. Bakalım Victor Osimhen acaba otobüsün üstünde yer alacak mı, yoksa sahada bir sürprize mi hazırlanıyor? Tabii her şey olabilir. Sürpriz şeyler, şampiyonluk kutlamalarında çok sık gördüğümüz durumlar. Aspiria yine otobüsün üst katında yer alan isimlerden. Mauro Icardi'nin yanına Barış Alper Yılmaz gelmiş durumda. Kutlamalar Galatasaray futbolcuları için şimdiden başlamış durumda. Aslında zaten bu kutlamalar başlamıştı. Ama bugün resmi bir kutlama. Kupa kaldırma töreni Rams Park'ta. Otobüs de artık biraz hızlandı ve Levent'i geçiyor. Evet, şu anda tam Levent'i otobüs geçiyor. Kanyonun önünde gördüğüm kadarıyla Büyükdere Caddesi üzerinden Rams Park'a doğru ilerlemeye devam ediyor takım otobüsü. Tabii şu anda trafikte olanlar da gerçekten büyük zorluklar yaşayabiliyor. Tam kanyonun önünde, Levent yönünde, Büyükdere Caddesi üzerinde şu anda otobüs. Tabii taraftarlar da coşkuyla selamlıyor Galatasaraylı futbolcuları üstü açık otobüsle. Şimdi hazır yanında Berk'te varken sorayım. Berk, sanıyorum o dönüşten girecekler ve Rams Park'a doğru ilerleyecekler değil mi? Yani sen yolları daha iyi biliyorsun çünkü İstanbul'da.
1: Şimdi onlar evet, Galatasaray'dan selamlar öncelikle. Ben de yolda seni dinleyerek geldim orada anlatımlarını. Galatasaray Lisesi'nden çıktılar. Beyoğlu üzerinden Şişhane, Şişhane'den Osman Bey, Taksim Altı, o tünel. Osman Bey'den Zincirlikuyu derken Levent'e geldiler. Levent'ten işte sanayiye doğru ilerleyecekler. Kanyon dedin sen. O bölgedeler tam da şu anda dediğin gibi. Sanayi Mahallesi, Rams Park derken öyle söylediğim kadar zor bir, kolay bir yol olmayacak ama onu söyleyeyim. Az evet, önce oradan geliyordum. Yani şimdiden dolmuş taraftarlar. Mesela o eski radyonun orayı çok net hatırlarsın. Dinleyicilerimiz evet, evet, de bilir. Sanayi Levent tarafını, 4 Levent tarafını. orası şu an öyle bir yanıyor ki, taraftarlar öyle bir

0: kenarlarda şimdiden bekliyor ki, şimdiden dediğim 40 dakika olmuştur oradan geçeli. Yani farklı bir atmosfer var orada da. İstanbul'da bu güzergahta bütün yollar sarı kırmızı, öyle söyleyeyim.
1: Evet, ve trafiğe eğer evden çıkacak falan varsa da biraz bambaşka beklemelerini tavsiye ediyoruz.
0: Tabii tabii, bambaşka.
1: Peki, ligde 26. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray şampiyonluğu kutluyor ve Rams Park'a doğru ilerliyor. Az önce sevgili Berk Sayar da aktardı, yol güzergahını özellikle çok daha iyi biliyor benden ve gerçekten her yerde taraftarların olduğunu da görüyoruz. Birazdan bir aramız daha olacak. Aranın ardından son bölümde sizlerle birlikte olacağız ve sonrasında da sevgili Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Ama Galatasaray'ın keyifli bir kutlama töreni hazırladığını görüyoruz. Drone Show özellikle çok merak ediliyor. Bakalım neler göreceğiz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından birlikte olacağız.

0: puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
8: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Reklam bitti.
12: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
13: Yeniden birlikteyiz, son bölümde sizlerle birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Galatasaray'da Rams Park'ta heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonluk töreni için bekleyiş sürüyor ve Galatasaray'da artık o dönüşü aldı. Rams Park'ın oraya doğru olan o dönüşü aldı. Sanayi Mahallesi'nden Seyran Tepe yönüne doğru iyice yaklaşmış durumda. Yani artık trafik de yok önünde, çünkü o trafiği

açıyorlar ve 7-8 dakikaya Rams Park'ta olacak ama Rams Park'ın önünde de bir bekleyiş var. Tabii orada da bir takılma durumu olabilir. Tribünler de dolmaya başladı. Dolmayan kesim de zaten stadyumun önünde Galatasaray'ı bekliyor. Ve o ünlü Rams Park dönüşüne girmiş durumda. Galatasaray otobüsü artık stadyum otobüsten de yavaş yavaş görünmeye başlamıştır. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii öte yandan bugün Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşısında olacak. Rize deplasmanında olacak Beşiktaş. Karşılaşma Çaykur Didi stadyumunda oynanacak. Hasan Albayrak yönetiyor mücadeleyi. Anıl Usta ve Murat Şener karşılaşmada yardımcılar olacak. Hasan Albayrak'ın yardımcıları olacak. Dördüncü sırada Beşiktaş. Dördüncü sırayı garantilemiş durumda artık. 59 puanda. Çaykur Rizespor ise 40 puanda. 8. sırada, yani olabileceği en iyi konum şu anda Çaykur Rizespor'un 8. sıra. Daha aşağıya düşme ihtimali var ama orta sıraları garantilemiş durumda artık. İki takımın da rahat oynayacağı bir karşılaşma bekleniyor. Beşiktaş'ı konuk ettiği son 12 Süper Lig maçını kazanamıyor. Çaykur Rizespor seyircisi önünde son galibiyetini Eylül 2005'te 1-0'la almıştı. Ve Süper Lig'de son 5 iç saha maçını kazandı Çaykur Rizespor. Üst üste 6 galibiyet aldığı bir seri lig tarihinde hiç yakalayamadı. Bakalım bugün bir ilki gerçekleştirebilecek mi? Saha kenarında da röportajlar sürüyor. Platform kurulmuş durumda, sahne kurulmuş durumda ve Galatasaray'da Mauro Icardi'nin önünde taraftarlara selamlarını veriyor. Yol kenarında onları selamlayan taraftarlara Mauro Icardi de selamlarla karşılık veriyor. Yunus Akgün de üst tarafa çıkmış durumda artık. Ve Galatasaray otobüsü her geçen dakika biraz daha yaklaşıyor artık. Rams Park'a doğru biraz da hızlanmış vaziyette gidiyor artık o otobüs. Okan Buruk da aşağıda oturuyor. Futbolcu eşlerini de görüyorum. Birkaç futbolcunun eşi de orada. İrfan Saraloğlu yine aynı şekilde Okan Buruk'un hemen arkasında oturuyor ve tezahüratlar, marşlar eşliğinde Galatasaray üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru ilerlemeye devam ediyor. Ben Göksel'in Çağrı Saraç burada yayını noktalıyoruz. Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesini L1 Üçgen'den tekrar dinleyeceğiz ve sonrasında Berk Sayar sizinle birlikte olacak.

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
1: Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İlk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
7: aşkına. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam bitti.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Şampiyonluğun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray ise büyüten şey B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi C.
2: Coşkun Gülbahar.
1: Kazanmak için gerekli olan Ç.
2: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek D.
2: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı E.
2: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası F.
2: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o, biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı G.
2: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey takımı izlenen değil anlatılan hale getirmek E.
2: Hikaye.
1: Söylenmediği işledirten çocukları Galatasaraylı yapan topçu I.
2: Icardi.
1: Okan Buruk'un Fenerbahçe'den en büyük transferi İ.
2: İrfan Saralıoğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke C.
2: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam K.
2: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu, tribünü ayağa kaldıran kaptan, krizde sakin kalan yönetici L.
2: Lider, liderlik.
1: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel M.
2: Mayıs.
1: Galatasaray'ı bu sezon en çok yoran duygu ne?
2: Nasıl olsa kazanırız.
1: Attığı goller...
2: Osimhen.
1: Yani. Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı Ö.
2: Özbek.
1: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
2: Psikolojik üstünlük.
1: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar R.
2: Rövanş maçları.
1: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde S.
2: Ha, Samiyen. Seyirci. Hangisini alırsan.
1: Bir ana. Tarihe eşlik etmek. Ş.
2: Şahit olmak.
1: Bir kulübün en büyük sermayesi. Bazen aklı bile geçen şey. T.
2: Tutku.
1: Kalesinde devleşen fark yaratan. U.
2: Uğurcan.
1: Futbol sahasında rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası. Ü.
2: Üçüncü bölge.
1: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu. V.
2: Vesvese.
1: Aura, etkileme gücü, formasında da armasında da çok var. Y.
2: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı. Bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler. Biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim. 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık yani onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
3: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber, ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olunuyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızını almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım. Yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır. Hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
4: Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Saygılar.
2: Türk futbolunda 4 rakamı Galatasaray için sadece bir sayı değil. 2000 ruhuna o efsanevi döneme de aynı zamanda bir selam, bir saygı duruşu gibi. Bugün bu başarıyı tekrar yaşamak bence şu modern futbol diye tabir edilen kaotik ortamda bir imparatorluk ilanıdır. Ve Türk futbolunda çünkü çoğu kulüp başarıyı böyle anlık coşku gibi yaşıyor. İşte bir şampiyonluk gelir, kutlanır, sokaklar dağıtla atla, sonra kaos, dağılma, belki panik transferler, iç huzursuzluklar ve yeniden başa dönüş. Galatasaray enteresan, yıllardır başka bir şey yapıyor. Şampiyonluğu yönetiyor. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü şampiyon olmak başka, şampiyonu yönetebilmek başka. Yani Türk futbolunda birçok büyük takım sahaya kaybetmeyelim psikolojisiyle çıkıyor. Galatasaray uzun süredir ben zaten kazanırım duygusuyla oynuyor. Bu kibir değil, bu alışkanlık. Spor tarihinde en tehlikeli takım tipi budur aslında. Kazanmaya alışmış takım. Çünkü bir süre sonra artık oyuncular değil, forma kazanıyor. Bunun diğer türlü tehlikeli yanına da geleceğiz, o ayrı. Ama şunu söyleyelim, işte bazı dönemler vardır. Manchester United'ın Ferguson dönemi gibi, Juventus'un Serie A yılları gibi, Bayern Münih'in Bundesliga hakimiyeti gibi. Yani rakip daha maçı çıkmadan zihinsel olarak geriye düşer ya. Galatasaray'ın Türkiye'de kurduğu psikolojik üstünlük biraz buna benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu üstünlüğü önce Icardi yarattı Galatasaray'da, biliyorsunuz. Yani öyle bir geldi ki ve dün öyle bir veda etti ki kutlama yapan insanların bir yandan boğazları da düğümlenmiştir eminim. Çünkü bazı vedalar sadece bir formanın çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir böyle. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı hani tribünde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden oldu. Icardi İstanbul'a geldiğinde sadece bir golcü değildi. Aslanın o özgüvenini geri getiren bir lidere dönüştü. Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller, meşhur gol sevinci. Yani sadece rakip kaleleri değil, bence bir camiayı komple, kendi camiasını fethetti. Ve Ali Samiye'nin çimlerini her bastığında taraftara şu güveni verdi: eğer Icardi sahadaysa daha hiçbir şey bitmiş değildir kardeşim. Şimdi de bir mirasla gidiyor. Evet, hani şey demiyorum, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı mı olmuştu? O başka. Ama kupalardan falan daha önemli olabilir ya, çocukları Galatasaraylı yapması. Yani bir Icardi manyanın rüzgar gibi esmesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında hani binlerce çocuk ellerini kulaklarına doğru, ben de şey gibi, ellerini kulaklarına götürüp onun gibi sevindiler. Yani Icardi bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. İşte saçlar, sempatik tavırlar, çocuklarla kurduğu o samimi bağ, o minik kalplerde bence ömür boyu da sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti. O yüzden dün hem veda etti taraftar, bence hem de teşekkür

0: Evet aslında. Bundan sonra arşive dalan herkes için de attığı her Icardi golünü izlediğinde, kaldırdığı her kupada ve unutulmaz işte aşkın olayı melodisinde hep bir parça Icardi kokusu gelecek insanların burnuna. Ve şey, o şahane mektup. Ne yazmıştı be? Bir daha okuyalım mı? Madem duygular şelale, bir daha okuyalım ya. Şunu önüme getirin de okuyayım. Sevgili Maestro George Hagi, bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Bense çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Mirastan. Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız. Kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı. Burada sadece futbol oynanmaz. Burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğunu söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor. Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin. O sevgi benimle başlamadı. Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşense onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil ben Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak önemli goller atmak değildir. İdol olmak insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda Maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükranla karşılanacak bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle. Mauro Icardi. Giderken tahtı da boş bırakmadı bu arada. Yani Klopp'un Arne Slot'a bırakmasına benzemedi. Osimhen aldı kralın tacını. İşte bu devir teslim de aslında şampiyonun en büyük sebeplerinden biri. Osimhen ki az oynadı bu sene. Sakatlıktı, Afrika Kupası'ydı falan ama o yokken Galatasaray takımı bir tembelleşmeye başladı. O kadar iş yükü aldı ki omuzlardan. Osimhen yoksa Galatasaray'ın heyecanı yok noktasına geldi. Hala da ne diyor bilmiyorum, gördünüz mü şeyi? Gelecek sene yine geliyoruz diyor. Ya çok özür dilerim. Abdullah Kavukçu bizim kanala konuştu dün akşam HT Spor'a. Osimhen'le ilgili Çağatay Çelik'in o röpünü de verelim mi?
1: 150 milyon euroluk bir değer biçiliyor Türk futbol kamuoyu tarafından.
2: Ben sana soruyorum, 150 milyonu satar mısın?
1: Ben şahsen satmam ama ben kulüp yöneticisi değilim Sayın Başkan.
2: Bunu ben Abdullah Kavukçu olarak satmam. Ama başkanımızın, burası başkanlıkta yönetilen. Başkanımızın kararı, son kararı, yönetim kurulumuzun kararı. Ama şu anda Osimhen bizimle beraber.
1: Son sorum olsun.
2: Yani onları konuşmamıza gerek.
1: Herhangi bir resmi teklif geldi mi Osimhen'in?
2: Şu anda biz bunların hiçbirini konuşmadık. Ne transfer konuştuk, ne teklifleri konuştuk. Bunları açıp da bakmadık.
0: Evet, bütün bir sezon boyunca konuştuk. Lig nereye evrilecek, ipi kim gösterecek, Galatasaray işte bu sezon rakibine şampiyonluğu kaptıracak mı? Bir yandan çok konuşuldu işte Okan Buruk gitmeli, bir yandan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ilerledikçe lige bunu yansıtamaz diyenler oldu. Nitekim bu önceki diğer 3 şampiyonlar göre daha fazla tökezlemesine de yol açtı Şampiyonlar Ligi serüveni. Ama bu takımın genlerinde bu ikisini beraber yürütmek de var. 4 sene üst üste şampiyon olmak da var. Ve hep diyoruz ya, senin hikayen nedir diye, Galatasaray'ın bu serisinde bir sürü hikaye var. Düşün, efsane kalecini yollara ayırıp Trabzon'dan çok yüksek bedelle Uğurcan almışsın. Hatırlayın ilk transfer gerçekleştiği dönemleri, Galatasaray Ederson alsaydı diyen çoktu. Sonra ne oldu? Uğurcan Galatasaray'la bütünleşti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Osimhen sakatlandı, gitti geldi ama döndü işte, dedi ki ben ana aktörüm, rahat olun falan. düşüşler, çıkışlarla Galatasaray bildiğiniz sebeplerle ve konularla bu sezonda ipi

istedi. Ancak ben bu şampiyonluğu diğer 3 şampiyonun önüne koyarım. Daha doğrusu düzeltiyorum. Önüne koyduğum bir nokta var. Öyle daha doğru oldu. Her ne kadar hani bu sezon çok fazla tökezleme tehlikesi yaşansa da neden? Bu sezona kadar Okan Buruk'a en önemli eleştiri ki biz de bu ekranlarda sıklıkla dile getirdik. Edirne'den sonra yaşananlar. Bu sezon hani Frankfurt maçı bir kenara, bir de Saint Julie'ye diyelim ki o maçta takımın ciddi eksikleri vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Liverpool'u her ne kadar Anfield'da hani kötü bir oyun tercihiyle ciddi mağlubiyet alsa da iki kere yendi. Juventus'a karşı 5-2'lik bir iç saha maçı var ki kaç senede bir denk gelir böyle bir şey. Yani bu sezonun flaş takımı Bodo karşısında oynadığı oyun, onları sahadan sildiği bir maçı var. Ve bunlarla beraber yürüyen birlik var. Bocalamalar oldu mu? Oldu. Eleştiriye açık çok nokta olmadı mı? Yaptık. Hala daha var. Ancak Galatasaray'ı diğerlerinden ayıran tam bundan mütevellit, işin sonunda bize şampiyonluğunu anlattıran, yani kanserli hücre hemen müdahale edebilmesi tabiri caizse. Yani Galatasaray kendi içerisinde o muhakemeyi, o eleştiriyi en doğru üslupla yapabilen bir takım. Bakın bugün Galatasaray şampiyon oldu. Çıkalım soralım Galatasaray taraftarına. Futbolla ilgili yönetimde değişiklik olması gerekir mi diye. %80 attım. Evet, kesinlikle değişiklik lazım der. Şampiyon olduk ama Liverpool maçı şöyleydi diyen çıkar. Ki işte bu ruh 2000'de de Galatasaray'ı 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bugün de yaptı. Anlatabildim mi? Okan Buruk hikayeler demişken onu da söyleyelim. Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak bilmiyorum var mı, bakmadım, 4 sene üst üste aynı takımda şampiyon olan başka bir isim var mı? Bence yoktur. Yani Guardiola'ya falan bakmak lazım. Okan Buruk yaptı. O yüzden onun da hakkını verin artık. Eleştirin, tenkit edin, biz de öyle yapıyoruz. Ama hakkını da bir zahmet artık verin. O nedenle bu şampiyonu diğerlerinden ayıran nokta bence hikayelerin ve iniş çıkışların bol olduğu bir sezon. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kendisini en azından hatırlattı. Santrafor Osimhen'in etkinliği, önde presin etkili olup olmadığının artık görülmesi, Uğurcan ve Barış Alper'i sürekli konuşan rakip takım taraftarlar, kendi markasını ve oyuncularının markasını önceki 3 sezon gibi bence yükseltti. Bence olmadığı kadar yükseltti hatta yani. Uğurcan'ın yaptığı kurtarışlar kaç kere haftanın kurtarışları listesinde ilk 5'te yer aldı. Uzun lafın kısası, yıpratıcılığı yüksek olan bir sezon ama bence tek kazanım şampiyonluk değildi. Galatasaray'ın da Avrupa'ya böyle yerleşmeye başladığı bir sezonda. Alın işte bu sezon rakiplerin yorumcuları bile Galatasaray'la ilgili yorumları yapabiliyor. Globalden bahsediyorum. Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak, iletişim kurmak çok zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı. Arne Slot. Bugün sahada çok iyi bir atmosfer vardı. Takımın, taraftar takımını çok iyi destekledi. Van Dijk. Maç boyunca işte Galatasaray Liverpool'u nasıl rahatsız ettiğini izledik. İyi günlerinde olduklarında Avrupa'daki her takımı yenebilirler. Thierry Henry. Ondan sebep hani bu tarafıyla bir farklılaşıyorum ben. Öyle diyorum. Türkiye'nin tabii atletik fiziksel durumu ortada. Rekabet nasıl olsa kazanırız dedik yani. Onu da sayarsınız. Ki nasıl olsa kazandı zaten. Düştü, kalktı, tökezledi. Ruh gibi dolaştı sahada. Kazandı. Elbette kırılma noktalar açısından da farklılık taşıyan bir sezon diyebiliriz. İşte düşünün, Milyar'a girildiğinde puan farkı 7 idi. 2'ye kadar düştü. Fenerbahçe Rize'de berabere kaldı. 4'e çıkardı. Sonra ama kendi evinde yendi. İyi bir galibiyetle yendi. Tekrar 7'ye çıkardı Galatasaray. Samsun maçı geliyor aklıma hemen. Son maç değil. Hani Osimhen'in roveş atısı. Bence önemli bir kırılma noktasıydı. Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı bir de varlık gösteremeden kaybetmesi. Hani oradan başladı hikaye zaten. Osimhen'siz Galatasaray falan. Ligin son haftalarına kadar da sürdü bu. Yani hiç diyemeyiz yani şöyle falan. Çünkü Osimhen sahada yokken Galatasaray'ın kimlik bunalımı yaşadığını gördük defaatle. Bazıları az şeyler değil yani sezon içerisindeki maçlarda gösterilen performansların. Beşiktaş'a yapılan ilk maçta çok erken 10 kişi kalıp erken bir gol yenildi. Galatasaray ama o maçı 1-1 beraberlikle bitirebildi. Belki son dakikalarda bir gol bulabilirdi. İkinci Beşiktaş maçı 30 dakikadan fazla 10 kişi oynandı. Yine kazanıldı. Onun için evet enteresan gelebilir ama hiç de kıymetsiz olmayan bir şampiyonluk. Söyleyeyim de dominasyon yarattı işte ya. He, güzel insanlar ama her dominasyonun bir tehlikesi vardır. Konfor. Çünkü futbol tarihi bize şunu gösterdi. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zordur. Ve artık Galatasaray için soru şu değil. Şampiyon olabilir mi? Soru şu.
bu hikayeyi ne kadar sürdürebilir? Çünkü üst üste gelen başarı bazen açlığı azaltır, doymuşluk üretir, rehaveti büyütür ve imparatorluklar dışarıdan değil, içeriden yıkılır. Tamam. O nedenle sizler şimdi kutlamaya başladınız, kutlayın güzel, ama yönetimin hemen abi, hemen yeni sezon planlaması lazım. Buradan zamanında çok bağırdık ettik, linç de edildik, Mertens'in yerini, Muslera'nın yerini doldurun diye. Şimdi bek lazım. Torreira gidiyormuş. Tamam git, ama yine söyleyeceğim, gitmemesi lazım. Çünkü bulamazsın yani, o piyangoyu bir daha tutturmak zor. Baskı oyununun en önemli unsuru ve saha içinde mücadelenin adı gitmemeli yani. Mertens'in yerine bir zahmet adam 2 sene sonra. Santafor 7, stoper 7. Yani bu 4 seneye aldanmadan inşaatı restorasyon kesin abi. Hiç. Bir de bazı şeyler de not edilmeli. Süreyya Aydemir'i çok sevdiğim bir sözü var. Zafer bir gerçektir der. Ama muzaffer olanın şuurundan mantığın silinişi sarhoşluktur. Zafer sarhoşluğu. Bu hem sene içerisindeki bazı maçlar için güzel cümle, hem de şimdi yönetenlere de bir hatırlatılmalı. Galatasaray seneye de en büyük favori midir? Evet yani. İşte Galatasaray yine iyi midir? Hoş olur mu seneye? Evet. Ama upgrade edilmeyecekse de futbol niye var abi? Öyle değil mi? Bilmiyorum yani. Başarı da zaten bu şansı, bu toleransı veriyor. İyi değerlendirsinler. Avrupa sahnesine bir temsilcimizi istikrarlı bir şekilde böyle çıkarabiliriz çünkü. Bu dominasyonu Türk futbolunun en büyük katkısı bu. Çünkü bizim sabır diye bir huyumuz yok ya. Bizim milletçe yok yani. Şimdi karşımızda 4 senede şampiyon olan bir takım var. Bunun inşaatını herkes bekler. Yeter ki süreçten emin olunsun. Yani rastgele, öylesine değil. Hakikaten bir süreç yönetildiğine emin olsun herkes. İşte o zaman Avrupa sahnesinde daha uzun kalmak da mümkün olacaktır. İşin özeti, kutlu olsun be. Tüm Galatasaraylı takipçilerimi canı gönülden kutluyorum. Başarılı futbolcunun hepsini sayamadık tabii. Mesela Sara demedik değil mi hiç? Pardon. Sara ilk geldiğinde de şey diyorduk ya. Ben öyle demiştim. Mali mevcudu edip manfu heba, yakışır mı giyesin sonra abba. Yani tercümesine Gabriel Saray'a o kadar para verilir mi kardeş? Şimdi ne deniyor? Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancılardan. Öyle bir oyuncuydu. Sao Paulo döneminde de yapmış aynısını. Bir oynamış, bir sekmiş derken millet demiş ki lan bu futbolcuysa ben de astronotum anasını satayım. Sonra ahali yine ters köşe yapınca pişmanlıklar, özürler, pardon çekmeler. Sonra soruyorlar Saray'a, seviyor musun bu lakabı diye. Benim öyle bir lakabım yok diyor. Gabriel Saray'ın kariyer özeti, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Eleştir, cevabı sahada versin, özür dile. Bir kere yaşanmamış yani. Sadece bizim ülkede yaşanmadığı için o astronot hikayesini anlatıp kendi de diyor, eleştirili hak ettim zaten diyor. Futbol hoşunuza gitse de gitmese de böyle bir şey diyor. Ama Gabriel Saray'ın ayaklarında şiirler yazılması, metiyeler düzülmesi, hani ayağında krampon değil de fotinler mi var acaba dedirtmesi, biraz da o paslardan ve duran toptan ya. Çünkü pas vermiyor reis, ikram ediyor, buyurmaz mısın diye. Öyle de tatlı geliyor ki o ikramı geri çeviremezsin. Bu kerameti sebebi de babası. Eski futbolcu peder, Luis Sara, forvet. Buna sürekli söylüyormuş, oğul ne yap et, duran topların kıymetini bil. Sen bana silah soruyorsun. İşte silah duran toptur diyormuş. Sara da hani kulağında baba nasihatinden küpe bu setlere çocukluğundan beri çalışıyormuş. Yani o zehir pasların arkasına yazılabilse böyle kamyon yazısı gibi şey, babam sağ olsun yazardı. Baba iyi. Feci baltı dinlenişi bu arada. Geldi oturdu tribünden, Sara yenildi mi? Bir daha uzun süre uğramazmış falan. Neyse. Sarayı da çıkardık aradan. Ya Yunus var, Sane var ya, Sane var yani. Hepsi kıymetli işte. Hepsini tek tek anlatamayız vakit geçti. Ama pozitif ayrımcılıkta şunu bir kısa söyleyeyim. Yunus'la ilgili bir anekdotu tekrar hatırlatayım gideyim. Sene 2008 olması lazım. Ahmet Keskin Kılıç, efsane hoca. Arda Turan'lara, Okan Buruk'lara çok emeği geçen birisi. Nedim Yiğit Hoca'nın kulakları çınlasın. Ona diyor ki Galatasaray iyilik yapmak ister misin? İstemez mi? 2000 grubu kuralım, başında da sen ol. Tamam diyorlar, başlıyorlar çalışmaya, sabah akşam emek veriyorlar falan. Hem PAF takımı, üstüne bu takım derken o grubun meyveleri işte Atalaylar, Recepler, Ozanlar oluyor. Ozan Kabak. Ve Tunus'ta bir hazırlık maçında bir kişi öne çıkıyor. O Yunus Akgün işte. Seçmelere giden arkadaşlarını görüyor böyle semtte. Balkondan sesleniyor. Nereye gidiyorsunuz lan? Seçmelere diyorlar. Ne seçmesi? Galatasaray'ın oğlum. Harbi mi falan. Gel sen de falan diyorlar. Dur bakayım falan derken arkadaşları yayan dönüyorlar. Seçilen tek kişi Yunus Akgün.
Ve şimdi attı, attırdı. Özgüveni de iyi. Eski, bu sene biraz az şut attı, sakatlık falan, ama iyi şutördü falan. Zaten Ahmet

0: Keskin Kılıç dermiş, Yunus bu kulübün geleceğinde muhakkak olacak diye. Bu kıssayı da o yüzden anlattım. Bugün zaferin sahibi olan yönetimler bu kıssadan da bir zahmet hissesini alsınlar. Başarı varken söyleyelim de yanlış anlaşılmasın. O zaman Yunus'un harika paylaşımıyla bitirelim mi? Öyle yapalım. Annelerimizin, annelerinizin de ellerinden öperim. Hayatta olmayan annelerimize Allah'tan rahmet dilerim. Allah hepimize onların yüzlerine utanmadan bakabilmeyi nasip etsin. Onlar da bizim yüzümüze hep gururla bakabilsinler inşallah.
1: Benim neslim o günlere tanık olamadı ama bu marşla büyüdü. 4 sene üst üste şampiyonluk nasıl tarif edilir ki? Şimdi büyüklerimizi çok daha iyi anlıyorum. Çocuk yaşta üstüme geçirdiğim bu formayla şimdi kendi rekorunu egale eden Galatasaray'ın kaptanlarından biri olarak sahadaydım. Çok şükür ki bu da bizim üst üste 4. şampiyonluğumuz. Ve şimdi hedef 27. Bilirsiniz tarih yazmayı severiz. Ben Galatasaraylı Yunus Akgün. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda görüşmek üzere.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Radyo Gol.
6: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

Parantezden mutlu günler, ben Berkseyer. Parantez programında buluştuk. KCP beton pompalarının sunduğu Parantez'de şampiyonluk kutlaması özel programında Galatasaray'ın kutlamasına ilişkin detayları sizlerle paylaşacağımız. Aynı zamanda şampiyonluk dedik ya, kutlama dedik ya, işte asıl olay orada. Bu ayın, bu yılın, bu Galatasaray'ın, bugünün aynı zamanda Galatasaray'ın performansını, detaylarını konuşacağımız bir program olacak. Neydi dönüm noktası dediğimiz? Ne olabilir gelecek yıl dediğimiz, neyi eksik yaptı, neyi doğru yaptı dediğimiz, sence şuraya ne düşünülüyordur yönetim ve teknik heyet tarafında diyeceğimiz bir program olacak. Açıkçası böyle bir programla sizlerle birlikte olacağız. Yaklaşık 1,5-2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Detayları aktararak, kutlamalara ilişkin tüm gelişmeleri sizlerle paylaşarak sizlerle olacağız diyeyim. Ve şöyle hatırlatayım. Galatasaray'da bu gece kutlama gecesi saatler 16-19'u gösterdiği, 16'yı gösterdiğinde daha doğrusu tam saatiyle değil de başlamıştı. Aslanlı Yol kapı açılışı ve aynı zamanda muhtelif etkinlikler vardı ve şampiyonluk röportajı da orada vardı. O saatler dilimini gösterdiğinde 17 civarında statta kapı açılışı gerçekleşti. 17-20-15 arasında Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan, Doğuş Çaba Çor performansları eşliğinde sezonun unutulmaz anlarından görüntüler verdiler. Verecekler daha doğrusu, o görüntülere onlar eklenecek. Düzelteyim. 20-15-20-35 arasında yine Doğuş Çabakçor Senfonik performans gösterisi.

0: sinde bulunacak. Tabii bunlar gösteride kalacak. Bunlar radyoda çok fazla girişte bahsedeceğimiz konular olmuş olacak. Drone show olacak. Aynı şekilde Galatasaray'da 20-35-20-45 arasındaki oralara yakın. Tabii tüm detaylarını sizlere aktarıyor olmuş olacağız. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye gelişleri de ön plana çıkacak. 20-45-22-15 arasında. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Tabii önemli noktalardan biri yine Suat Ateş Dağlı'nın 22-15-23 arasında Ramspark gerçekleşen bu kutlama gecesinde sahneye çıkışıyla bitecek. O bölüm olacak. Kupa töreni 22-15 civarında planlanıyor. Saatler 8.30 ve 10 arasını gösterdiğinde teknik heyet, yönetim ve futbolcuların yavaş yavaş tek tek sahneye gelişleri, işte o anlar önemli anlar, hatırlayın lütfen. O anlara birlikte şahitlik edeceğiz yaklaşık 1,5 saatlik program boyunca da. Ömercan Özmen kıymetli kardeşim eşlik edecek. Saatler 21 civarını gösterinceye dek, 21.30 civarını, 21.10 civarını gösterinceye dek radyoda özellikle baz aldığımız nokta yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye gelişleri kısmı olacak. O ana dek de biraz böyle biraz hikayelendirerek, hikayeleştirerek konuştuğumuz bölümlerin ağırlıkta olacağını söyleyebiliriz. Bu sezon özelinde, Galatasaray özelinde. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu kutluyor. Haber Masası programı az önce bitti. Haber Masası'nda Göksel'in Çağrı Saraç'tan devraldım mikrofonu ve parantez özelde, KCP beton pompalarının sunduğu parantez özelde sizlerle birlikteyim. Akış böyleydi. Tabii Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet, otobüsler ne oldu, ne zaman çıktı diyecek olursanız 17-17.30 civarında liseden hareket ettiler. Beyoğlu'ndan, İstiklal Caddesi civarından hareket ettiler. Oradan Şişhane'ye indiler. Şişhane'den sağ tarafa Taksim'e, Taksim'den tabii burada birçok insan seyri, birçok taraftarla karşılaştılar. Oradan Osman Bey civarına, Osman Bey'den Mecidiyeköy'e, Mecidiyeköy'den o eski stadın orayı bir iade ettiler. Orada da büyük bir yoğunluk vardı, bilirsiniz orası viyadük. Üste E5 Zincirlikuyu ve aynı zamanda Levent tarafına bağlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yol, ki hemen altında da onun gölgesinde kalan bir viyadük altı yol. Hemen sağında da zaten şimdi tower'ların, o kulelerin bulunduğu noktada eski Galatasaray El Samiyen Stadyumu'nun yeri yer alıyor o bölge. Hatta öyle ki hala Ali Samiyen Sokak vardır orada. Oranın o maç günü kültürü devam eder. Hala oranın köftecisi oradadır mesela. Öyle bir şey. Oralara da gireriz. Onları da konuşuruz ama orada bir yoğunluk yaşandı. Orada bir ağır ilerledi otobüs haliyle. Oralar daha da böyle bir taraftarın mesken tuttuğu yerlerden biriydi. Levent'e geldi. Kanyon'da tarafına geldi. 4 Levent'e geldi. Ramspark derken stadyuma yaklaşık bir yarım saat önce, 25 dakika önce girdi otobüsler. Oyuncular, teknik heyet ve stadyumda da böyle etkinlikler bekleniyor. DJ gösterileri bekleniyor. Tabii orada drone show bekleniyor gösterilerde. Ne yazacak, ne olacak, ne bitecek? Onlar da ilgi alanımızda olacak. İlgiyle takip ettiğimiz bölümlerde olacak. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan, hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Detayları verdim. Detayları vermeye çalıştım tabii. Biraz uzun bir bölümde birlikte olacağız. Seninle birlikte de 9.30'a kadar aşağı yukarı Ömercan, öyle sözleşmiştik. Hem biraz hikayeyi anlattığımız, Galatasaray'ın şampiyonluğuna giden yolu anlattığımız, hem ne olur ne biteri konuştuğumuz bir bölüm olacak. Gelecek yıl Avrupa'da nasıl bir Galatasaray kısmını konuştuğumuz bölüm olacak. Belki oyuncu ilerlediğimiz, Sanchez dediğimde anlatacağın o kadar çok şey var ki biliyorum. Hem sezon başındaki verdiği çaba ve paylaştıklarıyla takımla ve bunun yanında sezon sonundaki performansında da soru işareti bıraktığı noktada tam soru işaretli bir takıma doğru ilerliyor derken şampiyonlukla taçlandırdıkları bir günü konuştuğumuz bugünden baktığında farklı şeyleri konuşursun. Öyle tahmin ediyorum. Barış Alper deyince bambaşka, Yunus Akgün deyince bambaşka. Icardi zaten farklı bir hikaye. Osimhen deyince bugün de merak ettirdi Osimhen kendisini. Çok fazla üstte, o otobüsün üstünde görünmedi. Hatta bazı yerlerde özel görüntüler de geçildi Osimhen'le ilgili. Otobüsün altında tek başına yer alıyor gibi. Acaba bir sürpriz mi olacak, ne olacak ya, Osimhen niye yukarıda değil, güneş mi geçiyor başınaları konuşturdu. Böyle espriyle karışık da aynı zamanda sorgulanır şekliyle de tüm bu detaylarıyla konuşacağımız bir hikaye de var ki sorma Ömercan. Bir hikaye yatıyor orada Galatasaray'ın şampiyonluğunda. Hepsini de konuşacağız ama öncelikle senin bugüne ilişkin görüşün, düşüncen ne olur, söz sende.
1: Söylediklerine katılıyorum. Tabii çok önemli bir gün Galatasaray için. Üst üste şampiyonluklar, artık bu dördüncü şampiyonluk ama aynı coşku devam ediyor. Bugün Galatasaraylılar, Galatasaray taraftarları, Galatasaray yönetimi, Galatasaray teknik heyeti, futbolcu herkes için çok önemli bir gün. Biz de tabii ki haberlerden, ajanslardan, senin de dediğin gibi Ankara'dan takip etmeye çalışıyoruz. Uzun bir birlikteliğimiz olacak bugün. Keyifli bir sohbet yapacağız Galatasaray'ı takip ederken. Ama hikayeler konusunda söylediğinde çok haklısın. Çok fazla konuşacak şeyimiz var aslında bu sezon özelinde Galatasaray adına. Çünkü diğer sezonlara göre özellikle oyunla ilgili bir düşüş vardı Galatasaray'da ve zaman zaman çok yüksek sesle eleştirileri de beraberinde getirdi. Tabii ki kadro yapılanmasını konuşacağız. Tabii ki bu senenin eksikleri seneye nasıl yansıyacak, bunlara bakacağız. Genel anlamıyla Galatasaray adına bence çok diğer sezonlara göre zor bir sezon oldu. Tabii bir de Şampiyonlar Ligi yürüyüşü var. Onu da unutmamak lazım. Orada da konuşacaklarımız olacak. Okan Buruk'un aslında üst üste şampiyonluklar sonrası bu sezon yaşadığı bazı bence saha içi problemler var oyunla ilgili ve bu konuda aldığı eleştiriler var. Basın toplantılarında söyledikleri var. Yani çok fazla konu var. Negatif birçok şey var ama bu negatiflerin toplamını Galatasaray ne yapıyor ediyor sonunda pozitife çevirmeye, oradan da beslenmeye başararak sonunu şampiyonluğa götürüyor. O yüzden aynı bu sezon olduğu gibi hikaye biraz uzun olacak. Bizim de bugün programımız biraz seninle beraber uzun olacak.
0: Yani özellikle o yolları görmen gerekiyordu. Tabii o yolları biz böyle anlatır, biz böyle detaylandırırken bazı dinleyicilerimiz de şunu söylüyor. 40 dakikalık daha yolum var. 2 saattir, 2,5 saattir trafikteyim. Bugün aldıkları okumayalım orayı. Bugün aldıkları sözler diye ya da yumuşatalım. Sözlerle bir daha şampiyonluk zor demiş dinleyicimiz mesela. Bak Fenerbahçeli herhalde ya da Beşiktaş'tı, bilmiyorum, farklı bir takımla belli o. Böyle bakan da var tabii ama ya zaten bir cuma trafiği, zaten bir cuma günü. Bunu az çok ben açıklandığında tahmin ediyordum ama hemen hemen hepimiz tahmin ederiz. Futbolla az çok ilgileniyorsak kullanmamamız gereken yerleri, yolları biliriz. Girmememiz gerekir böyle zamanlarda trafiğe. Gelme arabanla böyle zamanda Levent tarafındaki çalıştığın 12-13 arasında yemeğe çıktığın, akşam 16-18 arasından önce çıkamadığın iş yerinden bölgelerde, biz de aynı noktalarda çünkü yayın yapıyoruz. Yayınları aynı noktalarda hazırlanıyoruz. Aynı noktalar üzerinden geliyoruz. Mesela ben bugün yayına geç kalmamak için, ki başardım da, bir saat önce geldim ama ona rağmen, 3 saat önce çıkmama rağmen bir saat önce gelebildim. Yani ben geç kalmamak için çok çok daha erken çıktım ya da farklı bir yol denedim. Ne bileyim işte metro kullanmaya çalıştım vesaire. Belli bir noktaya kadar, belli bir noktadan sonra farklı bir toplu taşıma vesaire derken ama işte yine bir yerde takıldık. Bu sefer de bir noktada insan seline takılıyorsun. Metro kullanmaya çalışsan da, bir şeyler yapsan da, ama farklı alternatifler oluşturmaya çalışmalıyız. Böyle zamanlarda tabii böyle bakanlar da var olaya. Ama Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın gündemi artık bu olmamalı. Fenerbahçe taraftarı ve Beşiktaş taraftarının gündemini biraz da yönetimler sorgulamalı. Taraftarımız neden bu çileyi çekiyor, çektiriyoruz taraftarımıza diye biraz sorgulanmalı. Yani açıkçası bunu da tabii bir Galatasaraylı olmayan biri olarak bu bakış açısıyla bakıp söyleyebiliyorum. O tarafı da konuşursak biraz daha farklı bir hikaye var tabii Ömercan.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani bugünkü bu şampiyonluk kutlaması, tabii ki Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın veya diğer takımlarımızdan birinin şampiyonluk kutlaması da olabilirdi. Bu önceden de belirli olan bir şey ama tabii dinleyicimize de hak veriyorum. Yani evet, sen doğru olanı yapmışsın, kapalı olan yollar bakmışsın ama bir yandan da Fenerbahçeli olarak veya başka bir takımlı olarak varsaydığımızda dinleyicimizi, tabii ki yani bu sevinci görmek farklı takımı destekleyen bir taraftar için zor. Bir de iş üstüne bunu görmek, işten sonra bunu görmek veya bu trafiği yaşamak, bu orada yolda çok zaman geçirmek, yorgunluğu tatmak. Tabii ki bu durumda bu yorumu getirebilir. Tabii ki çok yüksek seviyede bir yorum hiçbirimiz istemeyiz. Ama söylediklerine haklısın. Bugün Ankara'da da trafik vardı. Evet. Bilmiyorum yani Ankara'da bir etkinlik olup olmadığı ile ilgili bir haber almadım. Ama belki de Galatasaray taraftarlar burada da belirli meydanlarda belki toplanıp izleyecek olabilirler, toplanacak olabilirler. Ancak senin de söylediğin gibi bu tür şeyler futbolun aslında güzellikleri, sporun güzellikleri. Yazın bir Dünya Kupası yapacağız ve muhtemelen evet sabah çok erken saatler ama ülkenin en çok izin kullanılan zamanlarından biri olacak diye tahmin ediyorum ben. Orada da bu kalabalıkları umuyorum ki sevinçlerle beraber göreceğiz. O yüzden biraz da hayatın içinde bunlar var. Biraz da bunları kabul etmemiz ve bunlardan alabiliyorsak keyif almamız gerektiğini düşünüyorum.

0: düşünüyorum. O yüzden ben de yoruma çok fazla katılmasam da, o sert yoruma tabii ki insanları da anlayabiliyorum. Ama şuna da söylediğine %100 katılıyorum. Bu sevinçler 4 senedir aslında tek taraflı. Yani Galatasaray taraftarına ve Galatasaray sevdalarına özel bir sevinç. Tabii ki yönetimler, rakip takımlar, işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor fark etmez artık. O çuvaldızı kendisine batırması gerekiyor ve biz de taraftarımıza böyle güzel günler, trafikten sinir değil de mutluluk duyacağı günler, şampiyonluğu kutlamaya çıkacağı günler armağan etmeliyiz diye daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum.
1: Biraz hemen kulak verelim oraya taraftarlar, çünkü coşmuş biçimde göze geliyor, göze yansıyor. Hemen orada gördüğüm kadarıyla dikkat çekiyor, öyle söyleyeyim. Önümdeki ekranlarda, ajanslardan gelen görüntüler, gün boyunca takip ettiğimiz görüntülerde ama diğer tarafta da bir stadyumdan gelen görüntülerde ön plana çıkıyor. Tribünler hareketli şu dakikalarda Ömercan. Haydi Bastır Galatasaray'dan sen... Adanmış hayatların umudu, şanlı Galatasaray'a döndüler bak birden. O frekansı hemen tutturabiliyor tribünlerde. Böyle bir günde. Rams Park'tayız.

0: Durum böyle orada. Zaman zaman oraya da gideceğiz. Güzel oluyor. Bak bu şampiyonluk kutlamalarını ve aynı zamanda Avrupa maçları sonrasındaki benzer marş çaldığımız yayınları hakikaten farklı görürüm. Farklı bir noktaya koyarım Ömercan.
1: Kesinlikle çok büyük bir coşku var. Dört dörtlük şampiyon mottosuyla orada sahnenin üstündeki tabelada, o ışıklı tabelada yazan da bu. Kameralar sık sık gösteriyor tabii tribünleri. Çok mutlular. Herkes Galatasaray formasıyla beraber oraya akın etmiş. Artık yani bu kadar üst üste olunca da bir gelenekselleşme durumu oluyor. Bu kulüplerin genetiğine yansıyan bir durum. Yani kazanmak nasıl bir genetikse aslında kaybetmek de öyle, ama Galatasaray öyle bir duruma geldi ki geçmişten bu yana getirdiği bir kazanma kültürü vardı aslında. Finallere hep söylüyoruz, Galatasaray iyi oynar, son düzlüğe güçlü girer, ne yapar eder işte, hatırlayacaksın Fatih Terim dönem 8'de kapanır, 18'deler. Bunlar hep kulüp genetiğine işleyen şeyler ve şunu da söyleyebilirim aslında, Galatasaray taraftarı şampiyonluk kutlama konusunda da bence o genetiği geliştirdi ve burada başarılı bir süreç yönetiyor. Hem tabii şampiyonluk kutlamalarını izliyorum, bir yandan da Anadolu Ajansı başta olmak üzere ajanslara bakıyorum, fotoğrafları inceliyorum. İnanılmaz bir insan seli var gerçekten. Videolar, fotoğraflar çok başka seviyede. Tabii bir yandan Osimhen gündemi sen söyledikten sonra onu kovalıyorum, bakıyorum nerede, ne yapıyor, nedir, seviniyor mu? Bence çok coşkulu bir kutlama oluyor. Tabii dördüncü olunca üst üste başka bir duruma geliyor ve bir rekoru kovalıyor aslında Galatasaray. Birçok Galatasaraylı futbolcunun açıklamasında bunu da gördük. Beşincisini istiyoruz, işte o rekoru kırmak istiyoruz gibi bir motivasyon da var. Her sene bir konsantrasyon buluyor Galatasaray, onu söyleyebilirim belki. Zaten o da benimsenmiş bir genetik, genetikten bahsettiğimizde. O yüzden sıradakini şimdiden düşünme, sıradakini şimdiden kadro olarak söyleme, o şampiyonluğu istemek gerçekten o da başka bir sürece götürüyor. Hatırlayacaksın, geçen sezon Galatasaray ile ilgili şundan bahsediliyordu. Yani bu sezon da bundan bahsettik ara sıra. Galatasaray işte Bayern Münih benzetmesi, Türkiye'nin Bayern Münih'i mi oldu? Şu anda görünen şu 4 senelik periyotta evet bu performans var. Tabii ki Avrupa'da o kadar başarılı bir takım değil Bayern Münih kadar veya o kadar tehditkar bir takım değil, ama bence orada da üstüne koyarak devam ediyor Galatasaray. İlerleyen dakikalarda seninle konuşacağız. Hani gelecek sezonda neler olabilir, Avrupa yürüyüşü, sonrasındaki Avrupa planlamaları, ama genel anlamda baktığımızda Galatasaray'ın ivmesi 4 senedir hep yukarı doğru gidiyor. Bu çok kolay bir şey değildir. Aslına bakarsan bence hayatın olağan akışına da aykırı bir durumdur. Çünkü hiçbir şey sürekli yukarı doğru iyiye gitmez. Evet, sezon içerisinde aşağı doğru imelendiği noktalar da oldu, ama sonuca baktığımızda, başarı kısmına baktığımızda, özellikle Süper Lig'e baktığımızda ne yapıp edip o şampiyonluğu kazanma ve ivmeyi hep yukarıda tutma başarısını gösteriyor Galatasaray. Bu sadece oyunla açıklanabilecek bir şey değil. Evet, futbolda bazen özellikle benim bağlantılarımda çok fazla o oyunu konuşmaya çalışıyoruz. Birlikte tartışıyoruz, ama burada farklı bir duygu var. Burada dediğim gibi o genetiğin kodlara işlenmiş kazanma duygusu var ve işi buraya getirebilme becerisi var.

0: O yüzden şimdi işte küçük çocuklar, bebekler görüyoruz tribünlerde. Tabii şu anda o eğlence çok yüksek seviye ama arkasında, o perde arkasında yatan şey, yani şu an Okan Buruk'un yerinde olmak isteyen dünyada birçok teknik direktör olduğuna eminim. Üst üste bu kadar şampiyonluk ve en sonuncusu da bu kadar eleştirilirken, evet bir kısım çok tutuyor hocayı, eleştirmiyor ama
1: Ve
0: bu
1: belki de bu
0: kadar
1: kadar
0: eleştirildiğini zorluk yaşar.
1: eleştirilirken

0: Dediğim gibi duygular da içinde olan bir spor futbol. Ve Okan Buruk bu kadar eleştirilirken şimdi bu şampiyonluk herkesin kafasında işte konuşulanlar konsantrasyon rekor kıracağız 5. şampiyonluğa gideceğiz demek kolay bir şey değildir. O yüzden her zaman hakkı olana vereceksin. Okan Buruk ve Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Eleştirme kültüründen de vazgeçmeden çerçeveler içerisinde eleştirmeye devam edeceğiz tabii ki. İlerleyen dakikalarda neden eleştirdiğimizi de konuşuruz seninle beraber. Ama söylenecek çok bir şey yok. Okan Buruk şu anda bence birçok teknik adamın yaşamak istediği duyguları,
1: Evet.
0: o tatmin hissini yaşıyordur diye tahmin ediyorum.
1: Konuşuruz tabii, detaylandırırız. Bu arada Ömer Can Özmen'le yayındayız. Parantez programında bugün özelinde bu saatlerde parantez programında sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesini konuşuyoruz. Neden konuşuyoruz? 26. şampiyonluğu kutlanıyor Amspark'ta Galatasaray'ın ve oradan gelen görüntülerde hala atkılarına işte üzerine baskı olarak Icardi'nin fotoğrafını asanları, bastıranları.
0: Evet.
1: Onun yanında Icardi'nin görsellerini telefon ekranından gösterenleri görüyoruz. Gelen ekranlarda, gelen görüntülerde bunlar görünüyor. Hep bunu aktaralım. Icardi'nin bu uyuma, meşhur uyuma şeyi vardı ya, ellerini böyle sağ tarafa doğru koyup. Onun hikayesi neydi? Bak onu hatırlayamadım ama onu yapanları görüyorsun mesela aynı şekilde. Onun yanında yine Osimhen'i soran dinleyicilerimizin mesajlarını da görüyorum. Onu da söyleyeyim. Tüm bunlar Galatasaray'da, Ramspark'ta an itibariyle görünen detaylar. Dört dörtlük şampiyon domine etti Galatasaray şekliyle. Bu dominasyon şekliyle Galatasaray'da bugün beklendi. Bugüne hazırlık yapıldı. Bu şekilde bir mottoyla bugün görüldü. Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu kutlanıyor. Dördüncü kez üst üste gelen şampiyonluk, 26. şampiyonluk, 2026'da gelen 26. şampiyonluk kutlanmış oluyor. Tüm bunları kutlarken, tüm bunları değerlendirirken Galatasaray camiası bu heyecanı yaşarken radyo gol frekanslarında sizlerle birlikte 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızla da birlikte orayı konuşuyoruz. Galatasaray'ın hikayesini konuşuyoruz. Ömer Can Özmen'le değerlendiriyoruz. Tabii bu sezonu şöyle biraz hızlıca geçelim isterim seninle. Konuşalım isterim. Zaman zaman yine oraya da gideceğiz. Orayı da detaylandıracağız. Stadyumdan ne oluyor, ne bitiyor seslerini de zaman zaman sizlerle paylaşacağız diyeyim. Seste bir cızırtı var demiş dinleyicimiz. O az önce gittiğimiz yerden dolayı olabilir. Şu an yoktur belki. Belki de Ömercan'ın bağlantısı, uzaktan bağlantı onunla alakalı olabilir. Selam Berk, sana ve Ömercan'a, Ömercan Özmen'e yayınlar dilerim. Nasılsınız demiş. Mehmet Bey iyiyiz, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Keyfiniz yerindedir umarım. Mesajlarınızı bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Az önce verdiğin marştan rahatsız olanlar demiş, yıllık izne çıksın demiş. Ya da trafikten rahatsız olanlar da yıllık izne ayrılabilir demiş. Hakan Bey peki. Konuşmaya devam edeceğiz. Reklama gideyim Ömercan. Reklamın ardından kaldığımız yerden tabii devam edelim. Neyle devam edelim? Başlangıcı ve bitişi. Şöyle hızlıca özet şekliyle belki maçlara bakarız. Bu sezon Galatasaray'ı ve dönüm noktalarını olur konuşuruz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
9: Trendyol Süper Lig futbol aşkına. daha iyi test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında

0: Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
3: Paranteze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömercan Özmen'le birlikte yayındayız. Ömercan, yeniden hoş geldin diyeyim ben.
4: Tekrardan hoş bulduk Berk.
3: Ve Galatasaray'da bu şampiyonluğu kutlanırken bizler oranın hikayesini konuşacağız demiştik. Fenerbahçeli arkadaşlar üzülmesin demiş Mehmet Bey mesajında. Tamam, peki burada sataşmaya girmeyelim artık yani bu mesajlarla. Mehmet Bey sağ olun, var olun mesajlara. Teşekkür edelim ayrıca. Gökşen Bey, Gökşen Cinkaya der ki Osimhen neden yokmuşlar? Osimhen yokmuş diye bir durum yok ya. Sadece bir bölümde gündem olan bir konu vardı. Ama ne kadar gündem oldu böyle bir yoğunlukta, böyle bir kutlama gününde? Onu da siz düşünün bir. Çok fazla gündem olmadı ama konuşuldu, soruldu. Dinleyicilerimize soruyor hala. Osimhen bir ara işte aracın altındaydı. O iki katlı otobüsün altında seyahat etti. O yüzden onu sorgulamış olacaklar ki, sosyal medyada onu gördüğüm için söylüyorum. O gelen haberler arasında o vardı diye söylüyorum. Sordu dinleyicilerimiz ama kutlamada görünsüz bir de bence. Kutlamaya bakın bir de, orada durum farklı. Yani orada farklı bir algı oluşturup farklı bir yere götürmüş olmayalım konuyu. Osimhen konusunda bir şey yok, onu söyleyelim. Sizce bir numara kimdi şampiyonlukta? İyi çalışmalar demiş dinleyicimiz aynı zamanda. Gökşen Bey'in mesajı bu.
4: Bir numara kimdi? Yani bunun üstüne tabii biraz düşünmek lazım. Evet. Ama şöyle bir şu anda kadro da önünde açık.
3: Bence çok da uzağa gitmemek.
4: Tekrardan kafamda oynuyorum.
3: Çok da uzağa gitmemek lazım açık sanki. Az önce konuştuğumuz isim.
4: Evet, ben de tam onu söyleyecektim zaten. Evet. Genel anlamıyla kadroyu da açıp baktım. Ama bence bu şampiyonluğun mimarı da her şeye rağmen hakkını vermemiz gereken Okan Buruk olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir oyuncunun çok fazla öne çıktığı bir sezon izlemedik yani. Süper yıldız var kadronuzda Osimhen gibi ama onun da gol sayıları öyle aldığı, taşıdığı, sırtında götürdüğü diyebileceğimiz seviyelerde değil. Bu takım çok büyük problemler de yaşadı ki bizim bilmediğimiz birçok problem de yaşamıştır. Oyun anlamında da, psikolojik anlamda da tüm bunları aşıp gemiyi şampiyonluğa yanaştıran takımla beraber Okan Buruk bence lider olarak en büyük pay sahibidir bu şampiyonlukta.
3: Okan Buruk'un Galatasaray'ı bu sezona Gaziantep deplasmanında 3-0 ile başlamıştı. Gaziantep tarafında İsmet Taşdemir ile çıktıkları bu karşılaşmadan puan alamamışlardı ki Galatasaray'da orada nasıl bir maç çıkarmıştı? Çok hafızamda kalan bir detay yok karşılaşma ilişkin ama Barış Alper'in 2 golüyle Eren'in de 1 golüyle öne çıktığı, Barış Alper'in aynı zamanda bir de asistiyle, Eren'in golündeki asistiyle öne çıktığı bir maçtı. Sonrasında Galatasaray'da uzun süre bir galibiyet serisi gelmişti ki Karagümrük karşısında 3-0'lık bir galibiyet, Kayseri Spor karşısında 4-0'lık bir galibiyet, Çaykur Rizespor'a karşı evinde 3-1'lik galibiyet, Eyüp Spor'a karşı evinde 2-0'lık galibiyeti vardı Galatasaray'ın. Oralarda aklına gelen tüm saydığım maçlarda bir detay, bir dikkatini çeken, şunu hatırlıyorum deyip ekleyebileceğin bir şey var mı Ömercan?
4: Aslında şöyle Berk, yani Kocaeli Spor maçına kadar Galatasaray öyle çok yüksek bir eleştiri durumuna girmedi açıkçası.
3: Evet. Sayayım ve o zaman.
4: Efendim?
3: Sayayım o zaman istersen. Yine Alanya maçında 1-0'lık galibiyeti vardı. 1-1'lik Beşiktaş maçı vardı. Belki onun üzerinde konuşabiliriz. Ki o biraz ayak sesleriydi sanki Kocaeli maçının. Zira sonrasında bir farkla Başakşehir'i zor yendikleri bir maçı hatırlıyorum. Skor üzerinde konuşmak değil. Karşılaşmayı da hatırlar gibiyim. Galatasaray'ın Göztepe maçında 3-1'lik üstünlüğü vardı. İşte Trabzonspor'la berabere kalıp Kocaeli ile de aynı şekilde o Beşiktaş maçının ayak sesleri, Trabzon maçı beraberliği 2 hafta sonra, 3 hafta sonrasında da Beşiktaş maçının 3 hafta sonrasında da gördüğüm o ki Kocaeli Spor mağlubiyeti. Oraya kadarki bölümü konuşuruz. Söz sende.
4: Aslında şöyle bak, şimdi sen sayarken tekrar düşündüm. Alanya Spor deplasmanıyla başlayıp işte Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor, sonra da Kocaeli Spor. Yani bu fikstür aslında çok zor bir fikstür. Dönüp baktığımızda onu görebiliriz. Alanya Spor deplasmanı kolay bir deplasman değil ki. İyi futbol oynayan bir takım Alanya Spor. Bu sezon özelinde de bence iyi işler yaptıklarını düşünüyorum. Evet, sıralama olarak çok yukarıda değiller ama hem Beşiktaş, üstüne Başakşehir deplasmanı, sonrasında ligin yine iyi takımlarından Göztepe maçı, sonra bir çok yoğunluklu bir Trabzonspor

0: maç var, 0-0 beraberlik. Sonrasında da Kocaeli'ye gitmişti Galatasaray. Orada hatırladığım kadarıyla aslında Icardi ile Osimhen'in beraber oynayıp en çok tepki çektiği maçtı bu. Çünkü en önde Osimhen, arkasında biraz 10 numara profilinde bir Icardi izlemiştik. Çok fazla da eleştiri almıştı Galatasaray bu durumdan. Sezon içerisinde de çok fazla konuştuk. Yani bu ikili beraber oynadığı zaman özellikle Icardi'nin koşu mesafelerinin azlığı, öndeki pres gücünü düşürmesi ve orta saha oyuncusu gibi konumlandığında orada bir adamı, aslında bir adam eksik olması Galatasaray'ın, tüm o tartışmaları ve ikisinin beraber oynayıp oynamayacağı konularını ateşleyen durumdu. Galatasaray Kocaeli Spor mağlubiyetiyle beraber o aslında sallantılı eleştiri zamanına girmiş oldu. Ama dediğim gibi öncesinde de hiç kolay olmayan bir fikstür oynamış Galatasaray. Tekrardan dönüp baktığımızda bunu görebiliyoruz. Fena da bir iş yapmamış. Yani bu mağlubiyet aslında Kocaeli Spor mağlubiyeti, örnek veriyorum, bir Başakşehir deplasmanında yaşansaydı belki de bunu bu kadar konuşmayacaktık. Veya bir işte Beşiktaş maçında bir mağlubiyet yaşansaydı derbide. Evet, tabii ki derbi kaybetmek çok kötü bir şey ama bu Kocaeli Spor mağlubiyeti kadar konuşulmayacaktı. O yüzden çok yoğunluklu bir fikstür bu kısım. Bunun içine bir de Avrupa girecek tabii ki lig devam ederken. O yüzden şimdi baktığımızda belki evet, zor bir fikstür sonrası Kocaeli Spor deplasmanı. 1-0 mağlubiyet anlam gösterebiliriz gibi gelebilir ama oyunun içine, detaylara baktığınızda çok net hatırlıyorum ki Icardi'nin orada Osimhen'le birlikte oynayıp o oyun gücünü düşürmesiyle beraber yüksek dozda eleştiriler yapılmıştı Okan Buruk'a, ki şöyle o maçı da ufak tefek aklımda hayal etmeye çalışıyorum. Değişikliklere de bir yandan bakıyorum. Evet, değişiklikler üzerinden de eleştirdiğimiz bir maçtı. Çünkü hem Eren'i hem Salah'ı oynatmış hoca ve iki beki oyundan çıkararak aslında hani sadece beklerin enerjilerini yenilemiş. Çok da bir Salah'ı dışında oyuncu profili değiştirme yok ve Sanchez'in 90'daki değişikliği. Bir de Torreira'nın 64'teki sakatlığında Sara girmiş oyuna. Orada hatırlıyorum Okan Buruk'u sık sık eleştirmiştik. Sonraki süreçte de genellikle oyuncu değişiklikleri üzerinden bu durum olmuştu ama Galatasaray toplamda bu sezon 4 maç kaybetti. Yani bu baktığımız zaman çok bir rakam değil ama Galatasaray gibi bir takım özelinde fazla bulunabilir. Sonrasındaki işte o toparlanma süreci, Şampiyonlar Ligi yoğunluğu, sakatlık, sakatlık ve sakatlıklar, yani çok fazla sakatlık da yaşadı Galatasaray. İşi zora sokmuştu o dönemler. Sonrasında istersen tekrar hatırlat dinleyicilerimize, konuşmaya devam edelim.
1: Tabii ama senin dediğin noktadan ele alayım. Çok zor maçlar dedin. Deplasmanıyla Alanya Spor maçından bahsettin. Mesela bir benzerini de Galatasaray şurada yaşıyor. Alanya maçı, Beşiktaş maçı, Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Kocaeli maçları dedik ya. Şimdi işte ilk yarıda evinde oynadığı, ikinci yarıda deplasman oluyor. İlk yarıda işte deplasmanda oynadığı tam tersi oluyor ikinci yarıda. Benzer noktayı konuşuyoruz. Yine ikinci yarıda da esasında Alanya maçının rahat geçtiğini düşünüyoruz belki ama Beşiktaş maçında da bazı ihtimalleri konuşsak da Beşiktaş'ın çok iyi olmadığını hatırlıyoruz. Hakem eleştirileri de çok da ayrı konu ama bugünün konusu değil. Neticesinde gelmiş geçmiş birçok maçta bunlar oluyor. Yani bu eleştiriler oluyor. Tescillenmiş ya da işte neticelenmeye yakın bir noktada konuşulacak bir konu değil. İş işten geçmiş bir konu o konuda. Galatasaray Başakşehir maçını hatırlıyoruz. 3-0'lık galibiyeti var. Trabzonspor'a karşı 2-1'lik mağlubiyet. Kocaeli'ye karşı yine 1-1'lik beraberlikle takıldığı bir süreç. Galatasaray'ın işte mesela o dediğin dörtlü haftada yine zorlandığı haftalardan birine Trabzon mağlubiyeti ve Kocaeli beraberliğini yine oralarda alıyor. Senin dediğin açıdan önemli o kısım.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani o taraftan çok doğru bir bakış açısı. Oradaki fikstürde tabii Trabzonspor'a Galatasaray kaybediyor ki 3-0 gibi önemli bir Başakşehir galibiyetinden sonra aslında orada Galatasaray bir reaksiyon gösteriyor. Başakşehir çok kaliteli bir takım. Galatasaray içeride 3 golle onu geçmeyi başarıyor. Sonrasında tabii Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u, bu sezonun yine çok iyi takımlarından bir tanesi. Orada Galatasaray kaybettikten sonra üstüne bir de Kocaeli Spor beraberliği. Yani Kocaeli Spor'la oynadığı maçları bu sezon Galatasaray puan kaybederek tamamlıyor. Sadece 1 puan alabiliyor. Bu da çok bence ilginç bir durum. Ama bu fikstürün yoğunluğundan ve orada yaşadığı yıpranmadan dolayı Kocaeli Spor maçları biraz Galatasaray için sıkıntılı geçmiş. Şimdi ikinci yarıdaki maçın da şöyle bir kadrosuna bakıyorum. Orada tabii aslında görmeye alışık olduğumuz bir kadro. İlkay Torreira ile beraber sadece 11'de yer alıyor. O maçla ilgili

0: Bir yandan da hatırlamaya çalışıyorum detayları. Ama acaba Şampiyonlar Ligi'nde o haftalara hangi maçlar denk geliyor veya o yürüyüş devam ediyor muydu, ona da bakmak lazım. Ama
1: Tam tarihini hemen bakayım. Hangi maç özelinde olduğunu tekrardan hatırlatırsan tam tarihine tekrar bakıyorum.
0: Ya Kocaeli spor maçına
1: Kocaeli
0: gelirken
1: maçının
0: mesela o yoğun
1: tarihini.
0: fikstürde
1: Evet.
0: Galatasaray arada bir Şampiyonlar Ligi maçı oynadı mı diye
1: İlk
0: şimdi
1: yarı mı,
0: ben de
1: ikinci
0: kontrol
1: yarı mı? Onu
0: ediyorum.
1: da teyit etmek için tekrar
0: İkinci
1: soruyorum.
0: yarı. İkinci yarıdır.
1: Çünkü ilk yarıda da yoğun bir süreci vardı. İkinci
0: Evet,
1: yarıda
0: ona da
1: 12 Nisan
0: bakabiliriz.
1: haftası civarına denk gelen bölümde ya da öncesine denk gelen bölümde Galatasaray'da Liverpool maçlarını öncesinde görüyoruz buranın tabii. 12 Nisan'da Kocaeli'ye gidiyor ya da Kocaeli'yi ağırlıyor. Ya da Trabzonspor maçına dönelim. Kocaeli'ye demeyelim de Kocaeli'ye kadar gitmeyelim de 4 Nisan Trabzon maçı. Ama o hafta işte ne oluyor? 4 Nisan'da Trabzon'la oynuyorsun, yeniliyorsun. Liverpool'u ağırlıyorsun vesaire. Öyle mi oluyor? Yok, o Mart ayı. Yok, çok da
0: Mart ayı,
1: etkilemiyor.
0: evet.
1: Etkilemiyor o bölümde. Ben uydurmaya
0: Evet, çok fazla
1: çalıştım. Senin
0: etkilemedi.
1: dediğin noktaya bir şeyler uydurmaya çalıştım ama uymadı Ömercan.
0: Yok, Galatasaray evet
1: Olmadı, evet.
0: 18 Mart'ta oynamış son Şampiyonlar Ligi maçını. Son 16 turunda Liverpool'a karşı.
1: Evet, Mart.
0: Evet,
1: Nisan yok.
0: oraya denk geliyor. Ama şöyle, yani söylemek istediğim konu şuydu. Birkaç yolda giderken takım üstüne bir de zorlu bir fikstür. Aslında Galatasaray'ın fikstürünün kırılma anlarından birisi buraymış. Şimdi buna baktığımızda bunu çok net şekilde görebiliyoruz. Ve aslına bakarsan burada dikkat edilmesi gereken bir konu, fiziksel kalitesi yüksek takımlarla oynamış Galatasaray böyle üst üste. Yani işte Göztepe'si, Başakşehir'i, Alanya'sı, Beşiktaş'ı da katabiliriz hatta. Bunlar hep mücadele gücü yüksek, temposu yüksek takımlar olarak karşımıza çıktı bu sezon. Kocaelispor için de aslında onu söyleyebiliriz. Çünkü orta sahasına bakıyoruz, işte abi Keita o maçta oynayan isimlerden birisi. Sol işte Agüero ile beraber Nonye kenarları yüksek fiziksel kalitesi olan bir takım Kocaelispor'da ön tarafta Serdar'la birlikte. Yani aslında oradaki durumlardan bir tanesi bir de bu kadar güçlü fiziksel güce ve koşu mesafelerine sahip takımlarla oynaması. Tabii detaylara bakmak lazım istatistikler olarak, ama başta başına Göztepe zaten bu örneklerden biri. Ama Galatasaray dikkat çekici şekilde ilk yarıda da ikinci yarıda da fikstürün bu kısmında puanlar kaybetmiş. O net olan durum burada belki.
1: Aynı zamanda Ağrı'yı dedin. Bir Kocaelispor'da anmadan geçmek, sanki bu sezonu konuşuyorken Galatasaray özelinde konuşuyor olabiliriz ama Kocaeli'yi de Galatasaray'la oynadıkları iki maçta da Galatasaray'a çelme taktıkları ya da işte Galatasaray'ı zora soktukları maçları hatırlattığında Kocaelispor tarafı bize biraz oradan da bahsetmeden olmaz sanki, ne dersin? Agi ile işte savunma hattının, orta alanın ön plana çıktığı, özellikle sağ ve sol kanatların ön plana çıktığı bir süreç vardı.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle, aslında Kocaelispor'dan bu sezon özelinde benim beklentim biraz daha yüksekti. Şundan dolayı Süper Lig'e geldiler. Çok yoğun bir taraftar kültürü olan ve müthiş bir atmosferi olan bir takım. Ama bu sezon özelinde evet ligi 11. sırada bitirdiler. Ancak o düşme korkusunu da bence ufak ufak bazı bölümlerde yaşadılar. Daha iyisini yapabilirdi diye düşünüyorum Kocaelispor. Çok fazla mağlubiyet aldılar. Tabii o düşme durumu ortadan kalktıktan sonra da özellikle son haftalarda birçok rakibine puan bıraktı Kocaelispor. Yani beraberlikler ve mağlubiyetlerle bitirdi, ama ben hem Kocaelispor'un hem de Selçuk İnan'ın özellikle potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki sezon Kocaelispor işte Göztepe'nin oyun olarak başardıklarını başarabilecek potansiyelde bir takım bence. Yani orada belki Avrupa potalarını zorlayabilir yapılacak transferlerle beraber tabii ki. Belki orta sahaların biraz daha üstüne yer edip yine Galatasaray yaptığı gibi orada takımlara çelme takabilir. Özellikle bir takım olabileceğini ve potansiyelinin, şehrin de potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Zaten çok büyük bir camia Kocaelispor. Süper Lig'de birçok futbol severin sevdiği takımlardan bir tanesi olduğuna eminim. Ama dediğim gibi, yani mesela Agüero bence çok iyi bir oyuncu. Burada tecrübe olarak Serdar Dursun çok fazla ön plana çıkmasa da yine de 7 gol 2 asist yapmayı başarmış bir isim baktığımızda. Petkovic bence çok yetenekli bir forvet. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu. Yani buralarda biraz daha eklemelerle beraber Kocaelispor ilerleyen sezonlarda, önümüzdeki sezonda dahil olmak üzere potansiyelinin üzerine bile çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden Kocaelispor'un Galatasaray'dan aldığı o puanlar çok da sürpriz değil. Evet, oraya doğru gelirken Galatasaray yorucu bir fikstür geçirdi. Ama o fikstürün yorgunluğunu da bence Kocaelispor hem içeride hem dışarıda çok iyi değerlendirmiş.
1: Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları da an be an Rams Park'ta gerçekleşiyor. Ara ara oraya da gidiyoruz, gitmiyor değiliz. Oradaki detayları şöyle bir ara ara yokluyorum. Tabii Galatasaray'da yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların stadyumda sahneye çıkışı bekleniyor. O bizim finalimiz olacak. Bugünkü kutlamalar anında sizlerle konuştuğumuz, sizlerle birlikte değerlendirmelerde bulunduğumuz bu önemli bölümde Radyo Gol frekanslarında o bölüm bizim için final olacak. O bölümün bir kısmını sizlerle paylaşacağız. En azından orada aktarımlarımız olacak. Ömercan Özmen'le sezonu değerlendiriyoruz. Sezonu sizlerle birlikte konuşup 0212 273 10-10'dan gelen mesajlarınızla değerlendirmiş oluyoruz diyeyim. Ben biraz orada ara vereyim. O dörtlü Trabzonspor, Beşiktaş, Kocaeli maçlarının olduğu bölümde Galatasaray'ın biraz zorlu bir süreçten geçtiği, her iki bölümde de, ilk yarıda da ikinci yarıda da, ilk devrede de ikinci devrede de, sezonun ilk bölümü ikinci bölümü olarak ayırdığımızda iki tarafta da zorlandığını konuştuk. Mesajlara bakıyorum. Mehmet Bey der ki sevgili Ömercan Özmen, Galatasaray'da Şalay gibi asker futbolcuların sayısı artmalı değil mi sence? Neredeyse bütün futbolcular ağır top. Bu ileride doygunluk vermez mi sence demiş. Bunu sormuş.
0: Katılıyorum. Orada dengeyi bulması gerekiyor Galatasaray'ın. Şöyle, Sanchez'in bu sezon Şalay'ın bu sezon özellikle verdiği katkı çok büyük. Yani sağ bek orijinalde olmayan bir oyuncunun oraya adapte olması bence inanılmaz bir algıya sahip, oyun algısına sahip. Çok profesyonel bir oyuncu. Doğru düzgün sakatlanmayan bir oyuncu ve verilen görevleri oyunun içerisindeki detaylarla beraber sahaya yansıtabilen bir oyuncu. Eksileri var mı? Tabii ki var. Ama başta asker bir oyuncu. Çok haklı dinleyicimiz. Bunlar artabilir Galatasaray'da. Şöyle ki, yani bazı oyuncuları ben artık Galatasaray'da işte bu başarılarla beraber tabii ki katkıları çok büyük ama artık süresinin yavaş yavaş dolduğunu düşünüyorum. Yani bu oyuncuları da yine seninle beraber konuşuruz ama bu dengeyi bulmak takımlarda çok önemli. Tabii ki başrol oyuncularınız olacak, tabii ki yıldızlarınız olacak ama bir de dinleyicimizin dediği gibi askerler olması lazım. O askerlerin orada oluşabilecek boşlukları doldurabilmesi, sahanın içinde zaman zaman bir diğer arkadaşının yerine koşabilmesi gerekiyor. Bu oyuncular takımlar için çok değerli oluyor. Şalay bu sezon Galatasaray için bence öyle bir oyuncuydu. Bence Torreira çok önemli bir askerdi. Bu sezon özelinde daha farklı bir profildeydi bence ama önceki şampiyonluklarda katkısı yatsınamaz. Bu şampiyonlukta da öyle. Ama o da yavaş yavaş o statüden çıktı. Hani her mücadele eden oyuncu asker mi diye düşünürsek tabii ki değil ama Galatasaray'ın bu tür oyunculara ihtiyacı var. Bana sorarsan Barış Alper Yılmaz da evet bir başrol Galatasaray'da ama önemli askerlerden bir tanesi. Yani o askerliğini yapmış bir oyuncu. Hatırlayacaksın Galatasaray hem sağ bekte hem sol bekte ihtiyaç dahilinde en önde kenarlarda Barış'ı çok kullandı. Barış da o mücadeleyi her zaman verdi. Bu sezon üzerinde bazı anlarda düşükler yaşadığını işte aynı dinleyicimizin dediği gibi başrol olmasından sonra bazı farklı vücut dillerinin olduğunu farkındayım. Ama bence Barış Alper de önemli askerlerden bir tanesiydi Galatasaray için bu sezon. Bunların sayısının artması, özellikle yedek oyuncularda kaliteyi bulması Galatasaray'ın çok değerli olacak önümüzdeki sezonlarda. Çünkü bu sezon da bence o kulübe sıkıntısını Galatasaray sık sık yaşadı. Hatırlıyorum yani eleştirdiğimiz noktaları. Transfer döneminde, ara transfer döneminde acilen eklemeler yapılması gerektiği, işte stoper bölgesinde yaşanan problem, bunlar önemli problemlerdi ve o planlamanın içerisinde aslında Galatasaray'ın ayağını kaydırabilecek durumlardandı. Yani evet, hep söylüyoruz Galatasaray bugün şampiyonluğu kutluyor. Büyük bir başarıya imza attı ama o şampiyonluğa giden yolda da sık sık ayağa kaydı Galatasaray'ın. Bunları tamir etmesi gerekti elindeki malzemeyle Okan Buruk'un. Bunu başardı ki şampiyon oldu ama ilerleyen yıllarda bunu her zaman başaramayabilirsiniz. Ve bir anda çok yükseklerde gittiğiniz, işte oyunumun üstüne koyuyorum 5. yıl şampiyonluk istiyorum dediğiniz noktada çok basit planlama hatalarıyla, kadro mühendislikleriyle çok vahim sonuçlar alabilirsiniz. O yüzden buradaki hem asker oyuncu hem başrol oyuncu dengesi Galatasaray için çok çok gerekli bir şey. Ve yedek kulübesinin kalitesinin artması bence hem Avrupa'daki başarı için, çünkü hep bahsediyoruz 3 kulvarda yarışan bir Galatasaray var. Eğer yedek kulübeniz sağdakine yakın bir kalitede olmazsa, eğer yedek kulübenizde yeterli sayıda derinlik olmazsa sıkıntı yaşıyorsunuz. Trabzonspor da bunu yaşayan takımlardan bir tanesi de. Çok iyi oyun oynadı bence. İnişli çıkışlı ama Fatih Tekke bence müthiş bir oyun oynattı. Ancak kulübesi elindeki oyuncuları da devre arası kaybetmesi onları geriye götürmüştü. Galatasaray'da bunu yaşamamak adına hem asker dengesini hem de bence soyunma odası yedek kulübesi dengesini çok iyi yapmak zorunda. Çünkü Galatasaray bir eşik atlıyor. Bunu oynanan işte Şampiyonlar Ligi maçlarından önce de sık sık konuştuk. Kulüpler eşik atlamarken sancılı bir süreç söz konusu. Galatasaray bunları kazanarak devam ettiriyor bu sancılı süreci. Ama bir üst seviyeye, bir üst merdivene geçmesi için kesinlikle bence Avrupa'daki o yürüyüşü de bir adım öne atması gerekiyor. Bunun da anahtarı bence doğru kadro mühendisliği ve bütün detayların düşünülmesinden geçiyor. Bunu başarmak istiyorsa Galatasaray, o merdiveni bir adım daha yukarı atmak istiyorsa burada sezon öncesi süreç bence çok çok çok önemli. Bugün bir şampiyonluk kutlanıyor, hala oynanacak ligde bir maç var ama bu hazırlıkların bence çoktan başlamış olması gerekiyordu ki başlamıştır muhtemelen, profesyoneller yürütüyordur ama üzerine düşünülüp eleştirilere kulak asılıp Galatasaray'ın bir üst merdivene çıkması için orada Galatasaray yönetiminin bu planlamaları yapması gerekiyor belki.
1: Konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Tabii Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor. Sizlerden gelen mesajlara çevirdik rotayı ve bence şampiyonluğun bir numarası santfor almayan, santforsuz takımı bırakan, takımı santforsuz bırakan demek istemiş Fenerbahçe yönetimidir demiş Mehmet Salih. Tabii oradan da bakmak gerekiyor, oraya da gelmek gerekiyor ama sen bu sezon özelinde biraz özellikle öne çıkardığın dönüm noktası olarak gördüğün, ki katılıyorum, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe, Trabzon, Kocaeli maçları, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçlık bu haftayı gördün ki birçok futbol sever böyle görüyor ve fikstüre bakar mısın, aman Allah'ım nasıl fikstür, Galatasaray kimlerle karşılaşacak öyle deyip buraya bir de Fenerbahçe'yi de ekliyorlardı mesela. Hatta doğru, dinleyicimiz Fenerbahçe'yi konuşmuşken, Fenerbahçe'ye değinecekken öyle farklı bir yere götüreyim ki olayı, bak biraz burada beyin fırtınası gibi oldu bu da. Düşünmüyordum, şu an düşündüm, yayında aklıma gelen bir nokta. Burada bence Fenerbahçe şöyle yapalım. Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe, Trabzon, Kocaeli, Gençler Birliği, Fenerbahçe maçlarını bir araya getirelim. 2, 4, 6, 8 maçı. Bu 8 maçlık süreç, hadi Alanya'yı geç, Beşiktaş'la başla, Fenerbahçe'yle bitir. 7 maçlık bu süreç belirleyiciyse eğer ve Fenerbahçe burada Galatasaray'a hani nasıl Kocaeli'nin çelme taktığını, nasıl Trabzonspor'un çelme taktığını konuşturuyorsa bize, bu maçlar, bu seri içerisinde öne çıkan maçlardan biri olan Trabzon maçı mesela, Trabzon maçları ya da 2 maçta, Fenerbahçe'nin o 2 maçtan birinde dahi olsa bunu konuşturamaması, bugün bu haftayı, senin dediğin gibi bir maç kaldı ama o da formalite dedin ya az önce, oraya getirdin ya konuyu. Bunu konuşmamıza sebep olan sebeplerden, durumlardan biri daha doğrusu. Fenerbahçe Galatasaray maçında bir birlik beraberlik, Jondura'nın son dakikada attığı gol. Onu atan adamla dahi yolunu, dinleyicimizin dediği gibi çok haklı, onu atan, o golü getiren ve sana beraberliği son dakikada Kadıköy'de getiren adamla en azından psikolojik ya da İkili averaj üstünlüğünü dahi ele almalarını engelleyen, Fenerbahçe bakış açısıyla yorumladığında, John Duran'la yolunu ayırıp ve aynı zamanda yine yıllardır eleştirilen, iki yıldır öyle söyleyeyim, eleştirilen bir En-Nesyri tarafında, o da gidip, ikisi gittikten sonra Sidiki'yi sadece takıma dahil etmen, monte etmen, orada bazı şeyleri sonuçlandıramadı, bazı şeyleri sorgulattı diye okurum. Fenerbahçe'yi de eklerim. Fenerbahçe'yi öyle değerlendirmiş olayım, ben öyle yorumlamış olayım. O maçlara Fenerbahçe maçını da ekleriz yani.
0: Kesinlikle eklememiz gerekiyor. Biz biraz aşağı bakmaktan, evet orada unutmuşuz sanıyorum. Ve şöyle, yani Galatasaray o Fenerbahçe'yi de dahil ettiğimiz fikstürde ikinci yarıda Fenerbahçe derbisini 3-0 kazandı. Yani zaten o 3-0'lık galibiyetin sonrasında evet bir şeyler orada koptu. Sonra Samsun deplasmanında konsantrasyon eksikliği, işte orada yaşanan belki bir rehavet, 4 tane gol yedi. Yani çok haklısın. Fenerbahçe'nin bu sezon çok daha güçlü bir Fenerbahçe olmasını bekliyordum. Bence kötü de gitmedi. Yani belki kulağa garip gelecek ama çok uzun süre yenilmeyen bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ama orada özellikle ön taraftaki durum, işte John Duran'ın takıma gelişi. Zaten John Duran takıma gelirken aslında bunların olabileceğini birçok insan konuşmuştu. Onlarla ilgili haberler yapmıştı. John Duran takımdan ayrıldı. Sonra En-Nesyri ayrıldı ve senin de dediğin gibi Siddiqui ile orası sadece yamandı. Siddiqui de direkt Fenerbahçe'nin forveti olabilecek bir oyuncu mu? Ve belki bundan iki sezon sonra, belki bir sezon sonra buna evet cevabını verebilirsiniz. Ama şu an şampiyonluk yarışı verirken oraya bir ekleme daha kesinlikle yapması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Ben şunu düşünüyorum. Yani Dzeko takımda kalmış olsaydı, Dzeko Şerif kalmış olsaydı orası, eminim ki Fenerbahçe çok daha iyi performans sergilebilirdi. Yani Dzeko dahi olsa diyorum. Hani gönderdiği için, bittiği için söylüyorum bunu. Yani burada Fenerbahçe'nin eksikliği kesinlikle var. Fenerbahçe yönetiminin eksikliği. Fenerbahçe yönetimlerinin yaşadığı oradaki kaosların etkisi tabii ki var. Tabii Galatasaray bir yürüyüş yaptı. Ama bu yürüyüşte o çelmeyi Fenerbahçe bir türlü takamadı. Hissettiremedi bile. Yani ama bunu seninle sık sık da konuşuyoruz Fenerbahçe adına. Bu hissi bir türlü yakalayamıyor ve hani Galatasaray'la ilgili dedik ya, kazanma genetiği. Fenerbahçe adına maalesef şöyle bir genetik oluşuyor. Çok hızlı duygu değişimleri. Ve yine mi başımıza bir şey gelecek? Biz yine bir yerde bir olay yaşayacağız. Bir maçta son dakikada gol yiyeceğiz. Hissi de Fenerbahçe'nin genetiğine oturmaya başlıyor. Aslında bu konuştuğumuz tüm futbolcu detayları, oyun detaylarının yanı sıra bir camia hissi ve genetiğinin kırılması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Çünkü bunu sene içinde de konuştuk. Fenerbahçe iyi gidiyordu. Yenilmiyordu. Oyunu Tedesco ile beraber yükselmeye başlamıştı. Yükselmişti. Ama bir anda en ufak bir beraberlik, işte maç içinde olan anlık bir reaksiyon bile Fenerbahçe camiasını his olarak, duygu olarak farklı bir yere getiriyor. Ya bu çok mu etki ediyor sahicini? Bence kesinlikle etki ediyor. Bunun şöyle etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu bence teknik kadroya etki ediyor. Bu yönetime etki ediyor. Bu tesislerdeki havaya etki ediyor. Ve Galatasaray'ın zaten oluşturduğu genetik, kazanma genetiği, önden gitme genetiği, yolun sonuna getirebilme hissiyatı daha da düşürüyor Fenerbahçe camiasını. Önce bence bunun kırılması gerekiyor. O yüzden başkan seçimleri çok kritik olacak. O konuyu bir kenara ayırıyorum. Ama bu sezon özelinde şuna, senin söylediklerine ve dinleyicilerimizin söylediklerine forvet konusunda Fenerbahçe çok katılıyorum. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Trabzonspor da bir şampiyonluk yürüyüşü yaptı. Evet, Fatih Tekke'nin açıklamaları belki gizliden bir o mücadeleyi verdi. Alttan onu istedi. Ama Fenerbahçe bunu alimin yaptı ve yapması da gerekiyordu. Artık zamanı geldi. Ancak böyle bir yürüyüş içerisinde forvetsiz devam etmek, o planlamanın, hani kimse forvetsiz oynamak istemez. Yüksek seviyede bir forvet olsun herkes ister, özellikle büyük takımlarda. Yönetim de, Fenerbahçe yönetimi de bunu istemişti ama başaramamak çok büyük bir hata. Bence Fenerbahçe yönetimi ne kadar isterse istesin, şuna gittik, bu kadar verdik, olmadı, bununla anlaşamadık, bu son dakika gitti, ama bize Duran şöyle yaptı, ama En-Nesyri şöyle para kazandırdı veya böyle oldu. Bunların hepsinin bir anlamı kalmıyor. Fenerbahçe yönetimi o konuda çok büyük başarısız oldu. Şampiyonluğa oynayan bir takıma sağlam bir forvet eklemesi yapamadı ve Galatasaray'ın bu şampiyonluğunda daha belki nispeten rahat veya yolun sonuna getirebilmesinde, evet, Fenerbahçe'nin orada negatif durumunun, kötülüğünün de etkisi net şekilde var belki.
1: Tabii dediğin, Fenerbahçe için yaptığın eleştiriler de o kadar doğru ki, bu arada gelen mesajlar var. Gelen mesajlar arasında sana sorulan sorularda Beşiktaş'ı da değerlendirmemizi isteyen dinleyicilerimiz var. Halihazırda formaliteden de olsa bir karşılaşmaları Rize Spor'la var ki gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve zamanında konuşacağımız, bu zaman diliminde konuşacağımız konulardan biri de Çorum-Bodrum maçında kimin yükseleceği olur? Playoff ikinci turunda ne oluyor ne bitiriyor konuştuğumuz noktada, ne dersin bilmiyorum ama oraları da şöyle bir küçük küçük değiniriz Ömercan Özmen, oraları da bir değerlendiririz, seninle değerlendirir konuşmuş oluruz diyeyim. Bu arada bir araya gitmemiz gerekiyor mu diye kontrol edeyim, bu arada böyle bir kaptırdık gittik kendimizi yayına da. O sırada kontrol ederken aramızın olmadığını gördüm. Peki tamam güzel. Birazdan bir yarışımızın olacağını gördüm tekrardan. Aynı zamanda Rams Park'a gidiyor gözüm. Rams Park'a şöyle bir bakıyoruz. Orada da ne var ne yok oraya da gitmiş oluyoruz. Bir hareketlilik gösteri anlamında, sahne gösterisi anlamında
2: kuruluş
1: devam ediyor. Orada
2: başarı hedeflediğimiz Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Frankfurt'la başladığımız, ardından Liverpool'la sonlandırdığımız ve tam 12 yıl sonra Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına girdiğimiz bir süreçte
1: böyle lanse ediliyor ya da böyle tanıtılıyor, öyle söyleyeyim. Galatasaray'da Avrupa son 16 takımı arasına girdiğimiz, son 16 arasına girdiğimiz Avrupa serüveni diye mesela Avrupa'dan bahsediliyor orada. Tribünler bunları dinliyor ve aynı zamanda bunları hatırlıyor. O sırada tabii tribünler bunları hatırlarken sus pus dinlemiyor. Dinliyor dediğime de bakmayın. Işık gösterileri sahanın ve tribünlerin dört bir yanını farklı farklı anlık değişimlerle, hareketleriyle etkiliyor. Basın tribünü dolu, tribünler dolu. Stadyumun içi bir o kadar dolu. Taraftarların bir bölümü oraya da alınacak demiştik, hatırlayın. Galatasaray Kupası'na, Süper Lig şampiyonu Galatasaray Kupası'na kavuşuyor. Sarı Kırmızılar taraftarları ile 26. şampiyonluğunu Rams Park'ta kutluyor dedik. Detayları sizlere aktardık, detayları sizlerle paylaştık. Ve oraya ilişkin tüm her şeyi sizlere aktararak konuşmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu arada az sonra tekrardan bir şampiyonluk hikayesini Ufuk Kağan Karaca'dan dinleriz. İlerleyen dakikalarda belki 9'a doğru tekrardan Ufuk Kağan Karaca'nın şampiyonluk hikayesini anlattığı, bahsettiği detayı sizlerle paylaşırız diyeyim. Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor. Ömercan, diğer takımlara da geçeceğim ama Galatasaray tarafında eklemek istediğin farklı bir nokta bu konuştuklarımız arasında farklı bir şey olur mu diye sorayım.
0: Şunu ekleyebilirim. Şampiyonlar Ligi yürüyüşünden bahsedildi, söylendi. 22 yıl sanırım. 22 yıl sonra son 6 turuna yükselmiş Galatasaray. Yani işte aslında daha demin bahsettiğim o seviyeyi atlama, o eşiği aşma durumu tam olarak bu. Yani çok uzun bir süre ve son 16 turu. Şimdi bir son 16 daha oynaması lazım Galatasaray'ın en kötü. Veya işte gruplardan grupları üstte bitirmeye çalışması gerekiyor. Katılımı süreklileştirmesi gerekiyor. Biz belki evet başarıyı çok hızlı tüketen bir milletiz ve futbol severleriz. Ama Galatasaray'ın orada sürekli olması gerekiyor. Yani bir sonraki son 16 Galatasaray için 20 yıl sonra gelecekse Galatasaray burada yerinde sayıyor demektir. Bunun farkındalığı olması gerekiyor. Şimdi kutlamalarda duyduğumda bunu söylemek istedim. Aslında bahsettiğim nokta tam buydu. Galatasaray sezonların üstüne koyarak ve Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Avrupa'da bu başarıları süreklileştirerek çok daha yüksek seviyede bir takım olur. Çünkü transfer edilen futbolcular, kulübün havası, evet hep bir yükseğe gitme var. 4 sene üst üste şampiyonluk, 5.yi hemen istiyoruz. Evet, bu güzel bir mantalite ve doğru işler yapılıyor Galatasaray'da. Ancak 20 sene sonra bunun yaşanması, Galatasaray taraftarı ve Galatasaray camiası, şu an oluşturulmak istenen o kulüp yapısı 20 sene daha bekleyemez. Galatasaray oraya katılımı ve başarılarını süreklileştirmek zorunda. O merdiveni aşmak istiyorsa 20 yıl daha süresi yok. Onu ekleyebilirim ben.
1: Devam ediyoruz. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar arasında oyuncuları soran birçok dinleyicimizi görüyorum. Mehmet Bey teşekkürler. Gökhan Bey mesajınız için teşekkür ediyorum. Can Bey'in mesajı var, ona da teşekkürler. Farklı farklı konulara değinen, uzun bir yazısıyla bizi yalnız bırakmayan Mehmet Bey'in mesajını da görüyorum. Farklı bir Mehmet Bey, Mehmet Hacı değil. Mehmet Hacı sürekli yazan dinleyicilerimizden ama farklı bir Mehmet Bey, soyadı yazmıyor. Yazarsanız onu da okurum. Uzun uzadıya bir analiz yapmış, onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama özetlemek gerekirse analizi, Ömercan Özmen, senin söylediklerinden de yola çıkan bazı noktalar görüyorum. Sen konuşurken okudum bir kısmını şöyle hızlıca. Ama Galatasaray'ın eksi yanlarını, artı yanlarını içinde barındıran bir yazı ve bunun yanında konuştuğumuz birçok bölümü de içinde barındıran bir yazı. Bunun yanında Fenerbahçe'nin de tüm ikramları nasıl geri çevirdiğine ilişkin bazı saptamaları var ki bu gelecek yıl böyle olmaz, Galatasaray böyle gitmemeliye benzer bir sonucu var yazısında. Çok uzun çünkü yazı şu an gördüğüm kadarıyla. Ama teşekkür edelim Mehmet Bey. Soyadınızı yazarsanız soyadınızı da okuyalım. Onu aktarayım. Tabii buradan ele alırsak Fenerbahçe'nin gelecek yıl nasıl bir takım yapılanması olacağı, Galatasaray'ın nasıl bir yapılanmasının olacağı, neyle başardığı, nasıl başardığı, tüm bunları konuşacağız, değerlendireceğiz ama ben biraz da oyuncu ilerleyelim isterim. Oraya da geçelim isterim. Galatasaray'da oyuncular tabii özelinde kaleden başladığımda, kadroyu önüme açtığımda Uğurcan Çakır derim ve sözü sana bırakırım. Dönüm noktalarını hatırlarım, Avrupa maçlarını hatırlarım, birçok şey hatırlarım. 38 maç geliyor akla.

0: Müthiş bir performans bu sezon özelinde Uğurcan Çakır'ın. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Şimdi Dünya Kupası'na giderken böyle bir kaleci performansı milli takımımız için çok önemli. Kesinlikle. Galatasaray için de o mimarları konuştuk, şampiyonluğun bence önemli mimarlarından biri. Özellikle Avrupa sahnesinde gösterdiği performansı sen de söyledin. Büyüledi yani, bütün dünyada sosyal medyada gördüğüm şeyler gerçekten bambaşkaydı. Tabii transferi çok konuşuldu. İşte o verilen bonservis ücreti üzerinden Trabzonspor'dan geliyor olması ve Muslera gibi çok büyük bir kalecinin uzun yıllar dominasyon kurmuş, Galatasaray kalesini korumuş, kaptanlık yapmış ve bir figür olmuş oyuncu Türkiye'de. Onun üzerine kaleye geçip ilk sezondan bu kadar net performans vermek gerçekten bence çok büyük bir başarı ve kalecilik kalitesidir. Çünkü kaleci belki de futbolcular arasında en stresli, stres yönetimini en iyi yapmanız gereken mevkilerden bir tanesi. Şimdi Uğurcan Çakır'la bir empati yapıyorum. Çok büyük bir bonservis bedeliyle beraber o ligin önemli büyük takımlarından, büyük camialarından birinden Galatasaray'a geliyorsunuz. Ve Muslera'nın yerine geliyorsunuz. Bu inanılmaz bir baskı ve stres. Bunu yönetmek de çok zor ama Uğurcan Çakır hem yeteneğiyle, hem kalecilik becerileriyle, hem de belli ki bu söylediğim cümleden bile anlaşılıyor, çok yüksek mental gücüyle bütün bunları aşmayı başardı ve Galatasaray kalesinde çok önemli bir duruş sergiledi. Şöyle sorabiliriz yani, Galatasaray taraftarlar Muslera'yı kalede görmeye çok alışmış, onun iyi performanslarını izlemeye alışmış ama eminim ki ben Muslera'yı şu an hatırlatana kadar sen bu Uğurcan Çakır girişini yaparken de dahi aklına gelmedi. İşte bunu başarmak çok büyük bir iş. Uğurcan Çakır o yüzden bu sezon Galatasaray adına en büyük oyunculardan, en büyük başarılardan bir tanesi. 38 maç oynamış Uğurcan Çakır. Çok önemli bir maç sayısı. Evet, kaleciler genelde yüksek maç sayılarıyla oynarlar ama Uğurcan burada kalede yaptığı bu büyük işi her maç, her ayrı ayrı konsantrasyonlarla, İşte Liverpool maçına da aynı, Alanya Spor maçına da aynı. Çok önemli bir başarıya imza attı ve bütün soru işaretlerini sildi. Teknik olarak biraz bakacak olursak, Galatasaray'ın oyunu için, özellikle toplu oyunu için, topla beraber hücum ettiği oyunda geçişlerde takımı geriden çıkarmak anlamında çok önemli bir silah oldu Galatasaray'a. Çünkü hem uzun metrajlı, hem geride işte ona dönüldüğünde kısa metrajlı bütün paslarda önemli işler yaptı Uğurcan Çakır. Birçok maç hatırlıyorum, birçok an hatırlıyorum. Uğurcan Çakır'ın direkt attığı uzun toplarla Galatasaray'ın anında hücum setine yerleşmesine olanak sağlayan çok fazla pozisyon hatırlıyorum. Barış Alper'in, Osimhen'in direkt olarak ceza sahasına kadar topu götürebileceği paslar attı. Bu bir takım için çok önemlidir. Çünkü hep söylüyoruz yani, şampiyonluğa oynayan takımlar, Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi takımlar iki oyunu iyi oynamak zorunda. Yani oyunun hem kontra, direkt ve geçişe yerleşme kısmını iyi oynamak zorunda ki bazen baskı yiyebilirsiniz. Bir de o set oyununu, kapalı savunmaları açması gereken oyunları iyi oynamak zorunda. Bu da iki oyuncu profilini birden barındıran bir takım demek. Bu hem maliyet hem de yetenek setinin yüksekliği anlamına geliyor. Ama elinizde Uğurcan gibi bir kaleciniz varsa, Liverpool deplasmanında baskı yerken atacağı bir uzun topla kendinizi 3. bölgede bulabilirsiniz. Takımı rahatlatmak adına, pozisyona girmek adına bu çok değerliydi. Bence Uğurcan o konuda kendisini oldukça geliştiriyor. Özgüven kazandıkça bu anlamda daha da iyi oluyor. Ve bunu bütün sezon bize gösterdi. Bu çok değerliydi teknik anlamda. Tabii ki kurtarış kalitesine, işte o birebirdeki başarılarına değinmiyorum bile. O artık kalecilik melekelerinin ne kadar iyi olduğunu zaten biz birçok anda gördük. Bütün Avrupa gördü aslında bakarsan. Bütün dünya futbolu gördü ki şampiyonlar liginde bunların hepsini bize izletti. Umuyorum milli takımla beraber Dünya Kupası'nda da bunları bize izletir. Tabii çok fazla iş düşmese daha mutlu olurum ama düştüğü anlarda da o kalitesini gösterecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan da istatistiklerine bakıyorum. Gole neden olan hata Uğurcan Çakır'da 0 yazıyor. Yani 38 maç gole neden olan bir hatası yok Uğurcan Çakır'ın.
1: Konuşturmadı da mesela. Bu da aklıma ilk gelen mesela benim Avrupa. Senin aklına ilk gelen neydi diye sorsam sen de onu konuşmayacaksın.
0: Evet, tabii ki, kesinlikle. Ya bir de şöyle bir süreç var. Yani maç başına kurtarış 2.68. Yani maç başına neredeyse 3 kurtarış yapıyor. Yani net gol olması beklentisi yüksek pozisyonlarda en az 3 tane kurtarışı var Uğurcan Çakır'ın kaleyi vuran toplarda. Zaten Galatasaray'ın kalesine lig özelinde baktığımızda

0: Acaba ne kadar hücum ve isabetli şut geliyor? Yani bu tip büyük takımlarda veya önde sürekli önde oynayan takımların kalecilerinde çok aranan bir özellik bu. Çünkü maçın çok uzun dakikaları soğuk kalabilirsiniz. Pozisyon kalenize gelmeyebilir. Zaman zaman yere bile yatmayabilirsiniz. Ama maçın 80. dakikasında ilk defa kalenize tehlikeli bir top geldiğinde bunu çıkarabiliyorsanız işte o zaman bu tip takımların önde oynayan, kazanma odaklı, şampiyonluğa oynayan takımların kalesinde kendinize yer bulabiliyorsunuz. Bu çok değerli ve ince bir detay olduğunu düşünüyorum. Uğurcan Çakır genel anlamıyla yani 10 üzerinden bir puan verecek olursak bu sezon üzerinden 9.8 veririm ki daha iyisini yapabileceğini hayal edebildiğim için bunu söylerim. Her zaman orada bir boşluk bırakırım. Çok değerli bir transfer oldu ve çok değerli bir katkı verdi Galatasaray'a.
1: Peki kalecide kale mevkiinde ilerledik. Kaleci de Uğurcan'ı öne çıkardık kaleciler kısmında. Günay Güvenç'e geçtim. Günay geçen yıla dek kupa maçlarında ne olursa olsun önemli olsun ya da olmasın hatırlar mısın? Hatta neden böyle bir sürpriz yaptın konuşuluyordu. Yaptı konuşuluyordu. 11 açıklandığında önemli bir kupa maçı öncesinde galiba Fenerbahçe maçı öncesinde. Geçen yıl bunu sürdürüyor Okan Buruk. Bu yıl da sürdürmeyi tercih ediyor. Güney'i buralarda değerlendiriyor. Güney'in hakkı olduğunu düşünüyor şeklinde açıklamalar geliyordu. Galatasaray'ı yakından takip eden radyomuzun önemli Galatasaray denince akla gelen isimlerinden. Örneğin Yakup Çınar bunu konuşuyordu. Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş bunu konuşuyordu. Yayınlarımızda bunu konuşuyorduk. Ama Günay sanki bu yıl hangi maçtı o? Dönüm noktası olarak orayı biraz kırdı. Onu biraz konuşturmaz oldu. Günay'la yollar ayrılacak mı acaba'yı konuşturur oldu. Hangi maçtı o diye sana sorayım.
0: Ben de şu anda o maçı hatırlamaya çalışıyorum ama evet dediğin gibi. Şimdi Günay'la ilgili şunu söyleyebilirim o maça da bir yandan bakarken. Hatırlayacaksın sezon öncesinde daha Uğurcan takıma katılmamışken şunu söylemiştik yani hep bunu konuşmuştuk. Elinizde Günay Güvenç gibi iyi bir ikinci kaleci varsa bence işte biraz daha gecikmesinde problem yok. O oluyorsa en iyisi olsun gibi söylemlerimiz vardı. Günay Güvenç önceki sezonlarda da bunu göstermişti bize. 34 yaşında bir kaleci artık 34 yaşına geldi ve evet. Bence soyunma odasındaki önemi çok büyük bir kaleci. Çünkü bunu zaman zaman hem haberlerde hem izlediğimiz işte Galatasaray'ın paylaştığı kesitlerde hem de Okan Buruk'un açıklamalarında bunu gördük. Bir yedek kaleciden isteyebileceğiniz en iyi şey nedir? Her an kendini hazır tutması ve en önemlilerinden bir tanesi soyunma odasında önemli bir figür olması. Bir lider olması, kaptanlık yapabiliyor olması. Çünkü yedek oturacağını zaten birinci kaleci olmadığı için bilen bir oyuncu ve sürekli kendini profesyonel ve hazır tutmalı. Bir yandan da sürekli yedek kulübesinde ve saygı görmesi gerekiyor aslına bakarsan. Günay hem o saygıyı görüyor hem o içerideki dengeyi sağlayan oyunculardan bir tanesi hem de kaptanlardan bir tanesi. Böyle bir ikinci kaleci bu tip hikayelerde çok değerli oluyor. Saha içerisindeki performansı evet düşüş yaşadı. Soru işaretleri var. Acaba ikinci kaleci olarak devam edilmemeli mi diye. Yaşı da ilerliyor. Bunlara hak veriyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ancak bunu Okan Buruk'a sorduğunuzda muhtemelen benim söylediklerime paralel şeyler söyleyecektir kalecisi için. Çünkü dediğim gibi Günay'ın Galatasaray'daki o içerideki değeri aslına bakarsan çok daha büyük. Evet. Biraz daha işin mutfağına bakmaya çalıştım. Soyunma odasına bakmaya çalıştım. Öyle baktığımız zaman Günay bambaşka bir seviyede ama sezon başında dediğim gibi Günay kaleyi koruyabilecek kalitede de bir oyuncu. Yani şunu geçmiş dönemlerinden de hatırlıyorum Günay'ın. Ayakları da kötü olmayan bir kaleci. Galatasaray'ın ihtiyacı vardı böyle bir şeye. Ama dediğim gibi sezon onun için çok iyi sonuçlandı mı? Bence hayır. Belki bir ikinci kaleci arayışı olacaktır Galatasaray'da. Ancak orada o lideri kaybetmek, işte o soyunma odası gücünü, o profesyonelliği kaybetmek ister mi? Bence hiçbir takım istemez belki.
1: Bu arada Gençler Birliği maçını hatırlıyorum Günay için. Onu konuşmuştuk. 3-2'lik maç. Zor bir maçtı hatırlarsın 3-2'lik olan maç. Ama diğer tarafta konuştuğumuz diğer maçta çok yakın tarihten esasında. Ya nasıl unuturuz? Yalnız bırakmasıyla, gollerle Günay Güvenç'i konuştuğumuz bir maç vardı. Samsun maçı 4-1'lik.
0: Evet. Ya çok yakın tarihte bugün çok fazla şey konuştuğumuz için biraz kafamız karıştı sanırım. Tabii Gençler Birliği maçı Günay için sıkıntılı geçen maçlardan bir tanesiydi. Oradaydı değil mi? Gözyaşlarını tutamadığı taraftardan özür dilediği maç sanıyorum.
1: Evet, evet. Doğru,
0: o karşılaşmaydı. Şimdi tekrar bakıyorum. Ya bunlar çok ağır şeyler belki yani bir kaleci için özellikle.
1: Yani o da bilir gibiydi sanki ne olacağını. Evet. Yaşanacaklardan haberdar az çok. Gözyaşı onu gösteriyordu.
0: Aynı fikirdeyim. Yani çok uzun süreler kaleyi koruyamıyorsunuz. Hep maç kondisyonu olarak eksiksiniz ki çok ihtiyaç olan bir mevki bence kalecilik. Ama bir yandan da çok olgun ve profesyonel her şeyin farkında bir kaleci. Senin dediğin gibi. Ya bir yerde bu hikayenin biteceğini biliyor Günay. Bu her futbolcu için geçerli ama ok maçlarda iyi performans sergileyebilseydi emin ol şu anda benim yorumlarımda, senin yorumlarında farklı olacaktı. Bu iki maç çok kritik geçti. Taraftarla arasındaki durum da farklı bir seviyeye geldi. O iki maç işte bir anda her şeyi değiştirebiliyor. Günay için de maalesef bu durum böyle oldu. Ama dediğim gibi bence yaptığı hizmetler, Galatasaray'a verdiği katkı bu sezon sonunda gidecekse de bence takdiri hak ediyor. Çünkü sonuç olarak bir de üstüne kaptanlık pazubandı takmış bir isim. O yüzden bana bunu mesela iki sezon sonra Günay'ı hatırlar mısın? Galatasaray'ın bir ikinci kalecisi vardı. İşte o dört sezon üst üste şampiyonluklarda rol oynamıştı az da olsa dediğinde Günay'ı hatırlarken kesinlikle bu verdiği katkılarla ve profesyonelliğiyle hatırlayacağım.
1: Şimdi Günay'ı konuşuyorken Batuhan'a da geçmek lazım. Batuhan da sonradan oyuna girmesiyle konuşulan isimlerden biriydi ki mecburiyetle bir giriyordu oyuna. Uğurcan'ın yokluğunda Günay kırmızı kartı görünce Batuhan Şen'i görmüştük ve goller de ardı ardına gelmeye devam etmişti. Samsun maçıydı yine hatırladığım. Onu konuşalım, ondan sonra savunmaya geçeceğim ama öncesinde de bir araya gideceğiz. Batuhan'dayız.
0: Batuhan tabii yanılmıyorsam istatistik şuydu. Galatasaray'da ilk defa mı kaleye geçmişti bir profesyonel maçta? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış da olabilirim. Ama
1: bir yani maçı.
0: Evet, 5
1: bir
0: değiliz maçı. Kesinlikle eminim buna. İlk maçta olabilir. Batuhan 27 yaşına geldi artık. Önceki sezon tabii bir Kocaeli Spor macerası, işte Karabük, Menemen, Gaziantep. Yani altyapıdan yetişmiş bir oyuncu ama sıkça da kiralanmış bir oyuncu. Bir üçüncü kaleci. Batuhan bir türlü o sıçramayı gösteremedi ki Muslera'nın da hesaba kattığımızda kadroda olduğunu zor bir süreç. O da kulübeye hapsolmuş bir kaleci olarak karşımıza çıktı. Artık onun için evet kaleci için biraz belki genç bir yaş ama çok da genç diyemeyiz. Bilmiyorum Batuhan'la ilgili süreç nasıl Galatasaray yönetecek ama üçüncü kaleci olarak tabii ki kulüpte kalabilir. Çünkü altyapıdan yetişmiş bir oyuncu ve Avrupa için de altyapıdan yetişmiş oyuncuyu kadroda göstermek önemli ve bir kural. Bu nedenle Batuhan Şen'in takımda kalacağını düşünüyorum açıkçası. Hem Galatasaray kültürüne hakim hem de dediğim gibi bazı kontenjanları sağlayan bir kaleci belki.
1: Peki araya gidelim. Aranın ardından burada olacağız. Yarışa gideceğiz. Yarışın ardından birlikte olacağız. Ömercan Özmen'le günü konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar da var. Onları da konuşacağız. Oralara da gideceğiz ama şöyle bir araya gitmeden önce Rams Park'a gidelim. Öyle araya gidelim hatta. Öyle söyleyeyim. Rams Park'ta coşku, müzik devam ediyor. Kutlamalar devam ediyor. Ömercan Özmen'le biz de Galatasaray'ın bu sezonunu konuşmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir saattir, bir buçuk saate yaklaşıyor yayındayız. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.

0: starttaki yerini alıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve 7. koşu olan Faruk Tunas koşusu başladı. İçeride 2 numaralı Randall Thor, orta kulvarda 4 numaralı Falcon Eddie liderlik mücadelesi yaparken orta kulvardan da 7 numaralı Kairos geldi. Şimdi öne geçmeyi başardı. Bir boy geride dışarıda 1 numaralı Hard Ox ikincikte, bir boy gerisinde içeride 2 numaralı Randall Thor var. Yarım boy geride dışarıda 3 numaralı Veskenan, bir boy gelinde orta kulvarda 4 numaralı Falcon Eddie 5.likte. Onun 3.5-4 boy kadar gerisi içeriden şimdi 5 numaralı Frank Çeçe öne doğru gelirken 3 boy gelende iç kulvara yakın 6 numaralı Game Saver var. Onun 2.5 boy kadar gerisinde de 8 numaralı Last Hero sırasıyla 1400 metre start yeni yaklaşılıyor. İç kulvarda 7 numaralı Kairos önde 1.5 boy kadar gerisinde, dış kulvarda 1 numaralı Hard Ox. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Randall Thor. 1 boy geride dışarıda 4.lükte 3 numaralı Veskenan. Yarım boy geride orta kulvarda 4 numaralı Falcon Eddie. Onun hemen içinde 5 numaralı Frank Chacha. 2.5 boy geride 6 numaralı Game Saver. 2 boy geride 8 numaralı Last Hero sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. İç kulvara yakın 7 numaralı Kairos'un liderliği de devam ediyor. 1.5 boy geride orta kulvarda 1 numaralı Hard Ox var. Onun 1 boy gerisinde dışarıda 3 numaralı Veskenan. Yarım boy geride orta kulvarda 4 numaralı Falcon Eddie. İşlerinde 2 numaralı Randall Thor. Daha sonra 5 numaralı Frank Chacha. 2 boy geride 6 numaralı Game Saver. 2.5 boy geride 8 numaralı Asiro sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 7 numaralı Kairos önde yine 1 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Hard Ox hemen içinde. 2 numaralı Randall Thor. 1.5 boy gelinde 4 numaralı Falcon Eddie dışında 3 numaralı Veskenan hemen içine 6 numaralı Game Saver gelirken onların içinde 5 numaralı Frank Chacha, daha sonra iç kulvarda 8 numaralı Asiro sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 7 numaralı Kairos bu metrelerde önde, fark 1.5 boy kadar, 2 numaralı Randall Thor ikincilikte. Aradaki farkı azaltmaya çalışıyor. Daha geriden 4 numaralı Falcon bir de orta kulvardan 1 numaralı Hard Ox da gelmeye çalışıyorlar. Son 300 metreye girildi. Fark biraz azaldı. Şimdi 2 numaralı Randall Thor içindeki 7 numaralı Kairos'u yakalıyor. İç kulvarda 7 numaralı Kairos içinde 2 numaralı Randall Thor mücadelesinde. 2 numaralı Randall Thor asfalt önüne geçti. İçeriden tekrar 7 numaralı Kairos dışlarından 4 numaralı Falcon Eddie dıştan da 8 numaralı Last Hero geliyor. Orta kulvardan 4 numaralı Falcon Eddie geldi. 4 numaralı Falcon Eddie koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Last Hero ikinci. 2 numaralı Randall Thor koşuyu üçüncü olarak tamamladı. 7 numaralı Kairos dördüncü. 5 numaralı Frank Chacha da koşuyu beşinci olarak bitiriyor. 4 numaralı Falcon Eddie Ayhan Kurşun'la 7. koşu olan Faruk Tınaz koşusunu kazandı.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu, Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. San Paoli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
3: Ara buluruz izini, bilirsin zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
2: Yani bizim çocuklar.
4: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
2: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var. Ay yıldızım, at golünü.

Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray'la başladık. Galatasaray'da Rams Park'a giderek başladık. Rams Park'ta gökyüzünde drone görüntüleri. Ne oluyor, ne bitiyor derken oradaki o sesler sizlere yansıdı. Drone görüntülerini de sizlerle paylaşayım hemen. Orada gökyüzünün tam böyle karanlığa teslim olmaya yaklaştığı anlardan biri, maviden. Bir bölümün gün batımıyla kızıla, turuncuya, kırmızıya döndüğü, diğer tarafında maviden siyaha doğru yaklaştığı anlarda, laciverti esasında biraz andırdığı anlarda gökyüzüne yansıyan görüntülerde Torreira'nın tribünlere alkışla eşlik ettiği o an drone görüntüsüyle yansıtılıyor. Dominasyon, her sene sensin şampiyon yazısı yansıtılmıştı. Sané'yi gördüm, Torreira'yı gördüm, birçok oyuncuyu gördüm ki görmeye de devam edeceğiz. Onları size böyle aktarayım, böyle paylaşayım sizlerle oradaki detayları. Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyoruz. Oraya gidip geldikten sonra. Ömercan, söz sende. Hoş geldin tekrardan.
1: Hoş bulduk tekrardan Berk.
0: Görüntüleri betimlemeye çalıştım, aktarmaya çalıştım. Durumlar böyle Rams Park'ta. Şampiyonluk kutlanıyor. Ve bunları konuşuyorken biraz da oyunculara tekrardan döneceğimizi söylemiştik. Tekrar savunma hattıyla başlayarak. Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'le başlayalım istersen. Neler söylersin her iki oyuncu için?
1: Tabii aslında önce Abdülkerim'le başlayabiliriz ama bu ikiliden genel anlamda bir girişgah yapmak gerekirse burada bu ikili çok uzun süre bence lige damgasını vuran bir ikili oldu. Yani hem Abdülkerim hem Davinson ikisi birlikte olduğunda birbirini tamamlayan, o stoper tandeminde güven hissini veren iki oyuncu oldu. Hücum anlamında da Galatasaray'ın oynadığı futbola yatkın bu iki isim. Uzun süreler Galatasaray için çok önemli bir ikili olarak devam etti. Abdülkerim'le devam edecek olursak, yani açıkçası işte Konyaspor'dan geldi, sonrasında Galatasaray 11'ine yerleşti ve sezonlardır devam ediyor. Bence çok önemli bir transfer hikayesi. Buradan çıkarılması gereken çok büyük dersler var. Bu sezon özelinde de baktığımızda işte biraz şimdi ısı haritası önümde, istatistiklerine bakıyorum Abdülkerim'in. Diğer sezonlara göre düşük yaşadığına kesinlikle düşünüyorum. Ama bir yandan da yolun sonuna gelmiş ve kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Isı haritasını şundan dolayı söyledim. Ya belki öyle kırmızılı noktalar o kadar soldu ki, yani Galatasaray önde oynayan bir takım ama Abdülkerim 3. bölgede neredeyse bir sol bekin konumlanabileceği noktalara kadar sık sık oralarda konumlanmış bir stoper. Bu da demek oluyor ki pas kalitesinden yararlanılan, işte ön tarafta oynama becerisi olan, futbol aklı yüksek bir oyuncu Abdülkerim. Bu Galatasaray'ın oyunu için çok değerli. Kaptanlık yapıyor. Galatasaray'ın kaptanlıklarından bir tanesi. Ki işte en alttan gelip en yükseğe yükselmenin durumu bu takım içerisinde. Konyaspor'dan gelerek buradaki futbola ayak uydurup buradaki seviyeye, Şampiyonlar Ligi seviyesine kadar gelen bir oyuncu. O yüzden bütün takdirleri hak ettiğini düşünüyorum. Defoları var mı? Var. Az sonra konuşuruz. Ama bir yandan da dediğim gibi istatistiklere bakıyorum. Yani başarılı pası maç başına %90. Çok önemli bir bence istatistik. Kendi yarı sahasında evet yüksek %96 ama rakip yarı sahada da %81 seviyelerini görmüş bir oyuncu Abdülkerim. Bu Galatasaray'ın sürekli hücum eden, 3. bölgede olmak isteyen oyunu için çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ve sadece bir gol atmış. Aslında daha fazla gol atmasını bekleyebilirsiniz Abdülkerim'den ama bu sezon biraz daha az gol kaldı.

0: şansı vermiş. Ancak söylediğim gibi biraz daha geriye gittiği bir sezon olan Köln'ün. Özellikle bazen fiziksel anlarda çabuk oyunculara cevap vermekte zorlanan bir Abdülkerim. Bazen işte yaptığı uzun top atarken özellikle sık top kayıpları dikkat çeken durumlardan bir tanesiydi. Ama her şeye rağmen kaptanlık pazubanlığını takıp bu sezonda yüksek performanstan katkı sağlamayı başardı. Önümüzdeki sezonda nasıl bir planlama olur acaba Ömer diye sorarsan biraz belki radikal gelecek kulağına ama Abdülkerim veya Sanchez ikisinden biri belki kulübe de oturup diğerinin yollar ayrılabileceğini düşünüyorum. Orada bir kabuk değişimi gerektiğini aslında
1: düşünüyorum. Peki biraz daha detaylandıralım hangisi? Biraz daha detaylandıralım hangisi kulübe de olur?
0: Açıkçası benim düşüncem hem Türk olmasından hem işte kaptanlık mertebesine yükselmesinden dolayı biraz da işte maliyet maaş durumundan dolayı sanki Abdülkerim kulübede olacakmış gibi düşünüyorum. Sanchez bir sezon daha yanına alınacak önemli seviyede bir stoperle gayet net devam edebilir gibi düşünüyorum. Tabii ona da geldiğimizde bahsedeceğiz. Ama belki ikisi birden olmayacak. Öyle de bir durum var oradaki planlamaya bağlı olarak. Ancak Galatasaray'ın diyorum yani bir kabuk değişimi içerisine girmesi gerekiyor. Bazı oyuncular zaten yollar ayrılacak. Bunu biliyoruz ama burada belki de uzun sezonlar en önemli tandem diye bahsedilen nokta stoper bölgesi. Burada da bence o kabuk değişiminin artık olması gerekiyor. Bu sezon bu sinyaller birçok maçta verildi. Hem bireysel olarak hem de ikilinin beraber hareket ettiği anlarda yaptığı bazı hatalar veya birçok pozisyonel durum bunu gözler önüne seriyor. Abdülkerim özelinde konuşacak olursak bence en önemli defosu artık o geriye koşuşlarda koşulara cevap verememesi. Bu çok büyük bir problem Galatasaray'da. Hep söylüyoruz yayının başından beri. Çok uzun mesafede oynuyor Galatasaray. Yani çok önde oynuyor. Üçüncü bölgede yerleşmiş bir takım ve arkasına geçebilecek her pozisyonda tehlike yaşayacaksa ve böyle bir stoperi varsa, bu profile evrilmiş bir stoperi varsa Galatasaray gerçekten büyük problem yaşar. O yüzden Abdülkerim'in ilerleyen önümüzdeki sezonda ben çok fazla 11'de olmayacağını düşünüyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum daha doğrusu. Orada bunlara daha fazla cevap verebilecek belki fiziksel kapasitesi, koşu kapasitesi daha yüksek bir oyuncu kullanılabilir. Ama tabii ki Abdülkerim'in alameti farikası en önemli özelliği toplu olan ilişkileri. Bu konuda da bu sezon biraz geriye gittiğini gözlemledim kendi adıma. Ama daha demin aktardığım istatistikler, hakkını verirken konuştuğum şeyler hala geçerli. Yani pas kalitesi bu seviyelerde, bu istatistiklerde olan bir oyuncu çok değerli bir oyuncudur. Özellikle bu oyuncu stoperse Galatasaray'ın oynadığı oyunda çok daha değerli olabiliyor. Ancak bence düşüşte olan bir oyuncu ve bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Çünkü futbol çok hareketli, çok gelişen bir oyun. Evet 4 sezon, 3 sezon çok iyi bir tandem yakaladınız. Buraya kadar getirdiniz. Şampiyonluk kutluyorsunuz bu akşam ama işler iyi giderken de bazen bu eksikleri veya daha kötüye gitmesini engelleyecek aksiyonları da görmek gerekiyor. Bu aksiyonlardan bir tanesi Abdülkerim'in takımda kalacaksa kulübede oluşu bir rotasyon oyuncusuna dönüşmesi yine saygınlığını koruyacaktır. Yine kaptanlardan bir tanesi olacaktır. Belki soyunma odasına daha büyük katkılar verecektir ama tabii oturulup konuşulması gerekiyor. Ancak Galatasaray'ın orada bir kabuk değişimine ihtiyacı olduğunu net düşünüyorum belki. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu
1: kesinlikle
0: konuda?
1: Kesinlikle. Göreceğiz de bu arada. Bence en etkili transferleri savunma hattına göreceğiz. Hatta öyle söyleyeyim. Daha ileriye gideyim. Ama Icardi'nin kalıp kalmama meselesi bugün sence bir mesaj çıkar mı oradan? Sahneye çıkacakları anda. Düzeltiyorum. Dilim sürüştü. Tam da konuşamadım o sırada. Bu arada şampiyonluk kupası da geldi. Onu söyleyeyim. Şu anda sahneye çıkarıldı. Aktarayım. Bu sesler eşliğinde Galatasaray cimbombom tezahüratlarıyla aynı zamanda buna eşlik eden, daha doğrusu bu sese eşlik eden taraftarların tezahüratlarıyla da sahneye çıktı kupa. Artık kaldırılması da an meselesi, yaklaşık bir saat sonra olacağını aktaralım. Bizler hem yönetim hem de teknik heyetin, aynı zamanda futbolcuların sahneye çıkacağı ana dek sizlerle olacağız. Final bölümümüzü orada yapacağız. Tabii görüntü kısmında bir farklılığı sizlere aktararak, bir farklı yayın

0: farklı yayıncılık anlayışıyla oradaki detayları sizlere aktararak, bir tarafta da Ömercan Özmen'le, sevgili kardeşim gazeteci yazar Ömercan Özmen'le yorumlayarak sezonu ilerliyoruz. Böyle bir hikayeli yayın oluşturalım istedik. Yaklaşık 1,5 saati de geride bıraktık bu yayınımızda. Göksel'in Çağrı Saraç'tan devraldığım, onun başlattığı, liseden Galatasaray takım otobüsünün yola çıkıp Rams Park'a gelinceye dek yayını sürdürdüğü bölümde devraldım. L1 Üçgen'de Ufuk Kağan Karacan'dan bu şampiyonluğu dinledik. Belki yine gideriz ilerleyen dakikalarda. Bir es vermek, bir ara vermek adına. Belki çıkışta onu sizlere hatırlatarak ara vermiş oluruz. Ya da tamamlamış oluruz yayınımızı. Devam ettiriyoruz bu yayını. 26. şampiyonluğu Rams Park'ta kutluyor Galatasaray. Ve Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Tam da futbolcuları konuşurken biraz defans anlamında, defansta daha farklı şeyleri göreceğimizi belirtmiştim. Eren Elmalı, Jakobs, Kaan Ayhan ve Singo diyeyim ben. Sonradan Saşa da geldi oraya.
1: Tabii arada bir de küçük Sanchez atacağım. Bir de Icardi ile ilgili kısa bir şey söyleyebilirim. Tabii, bugün söylesin. Tabii gideceğiyle kalacağıyla ilgili bir mesaj alabilir miyiz bu törenden diye düşündüğümde. Bence alabiliriz çünkü Icardi duygusal bir oyuncu, yani duygularını bence sık sık belli eden ve duygularıyla da çoğu zaman hareket eden bir oyuncu. Öyle bir ipucu görebiliriz. Bir de bir Icardi için pankart asılmış, yani Lucas Torreira ve Yunus Akgün takım arkadaşları için bir pankart asmış. O pankartta da gitme Mauro yazıyor. Tabii bu güzel bir şey hem Mauro için hem işte Galatasaray için. Ama aslına bakarsan, fikrimi sorarsan, artık yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Realist ve profesyonel olarak düşündüğümüzde artık Mauro Icardi'nin Galatasaray'a katabileceği çok bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü ilerleyen sezonda da takımda kalırsa birinci santrfor olmayacak, olmamalı da diye düşünüyorum. Ama ikinci santrfor olabilecek karakterde bir oyuncu mu? Bence değil. O tam bir lider aslına bakarsan ve direkt oynamayı sürekli isteyecek, sürekli en iyi yerde, en iyi olmayı isteyecek bir oyuncu. O yüzden Galatasaray'a katkısından çok zararı olabileceğini düşünüyorum. Evet, çok kaliteli bir oyuncu ama her şey zamanında güzel. Bazen de doğru zamanda veda etmek gerekiyor. Ben Galatasaray için Icardi'nin vedasının artık yapılması gerektiği taraftarıyım diyeyim. Oradan kısaca Sanchez'e geçeyim dilersen.
0: Tabii, Sanchez'e ilişkin küçük Sanchez'de, bir eklentin olacaktı. Sonra Sanchez'le ilgili konuşacağız.
1: Şunu söyleyebilirim belki, yani bu sezona kadar evet yine vardı söyleyeceğim durumları ama çok daha üst düzey performanslar izledik. Abdülkerim'i neden tamamlıyordu Sanchez? Çok daha atletik bir oyuncu. Geri koşularda cevap verebilme kalitesi çok yüksek. Bence sıçrama ve hava topları konusunda da önemli bir oyuncu ve yüksek seviye tecrübeleri olan bir oyuncuydu. Galatasaray'ın savunma hattını Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkaran oyuncuların başında Sanchez uzun süredir. Ancak Sanchez'in problemlerinden, en büyük problemlerden bir tanesi sakar olması. Bu sakarlığı şöyle açabiliriz. Özellikle tek hamleli anlarda çok fazla yatması. Hep söylerler, yani hocalar konuşurken, yorumcular, stoper çok fazla yatmamalı, ayakta kalmalı. Ya doğru zamanda yatmayı bilen, kayarak müdahale kalitesi yüksek stoperler çok önemli. Ama Sanchez özellikle bu sezon bu sakarlıklarını çok fazla bizlere izletti. Hatırlayacaksın, gözünün önüne de gelecektir. O son anlarda, son ademken yaptığı kayarak müdahaleler çok fazla golle sonuçlandı. Hatalı zamanlamalarla beraber ve zaman zaman da bazı maçlarda işte geriden topu aldığında yaptığı ekstrem hareketler diyeyim. Yani orada bazen konsantrasyonun düşüklüğünden, bazen hani tırnak içinde söylüyorum, belki oyunun çok iyi gitmesinden dolayı, labalilikten dolayı Sanchez bazı anlarda ilginç işlere de girdi. Biraz artık onun da tabii burada konsantrasyon eksiklikleri yaşadığını gözlemledik. Hem Avrupa arenasında hem ligde. Genel olarak aynı şeyleri, benzer şeyleri söyleyeceğim Abdülkerim'le ilgili. Çok değerli, çok iyi bir ikiliydi. Ama artık sanırım yine tırnak içinde onun da son kullanma tarihi sona doğru geliyor. Onu hareketlendirmek için, yani onu tekrardan en üst seviyede performansına kavuşturmak için yanına çok önemli bir ekleme yapmak Davinson'u ateşleyebilir. Çünkü o da, Icardi'de bahsettiğimiz bu durum var ya, bu takımın patronu aslında Sanchez, yani lakabı da bu. O yüzden orada yanında yüksek seviyeli bir stoperle beraber yeniden en yüksek seviyede performanslar vermeye dönebilir. Ama bu sezon özelinde onun da diğer sezonlara göre, koyduğu çıtaya göre biraz daha aşağıda kaldığını söyleyebilirim açıkçası.
0: Peki, beklere döndük. Sanchez'e değindin. Hı-hı. Bir küçük

0: değindiğin farklı nokta daha oldu ama beklere döndük. İsmail Jakobs dedik, Kaan Ayhan, Singo, Sasha Boy dedik. Oraya ekleyeceğimiz Eren Elmalı olur aynı şekilde. Galatasaray'da özellikle ben buralarda bir problem görüyorum ki yıllardır 4 şampiyonluğu mu konuşuyoruz mesela bugün burada. 4 şampiyonluğa bakın, hepsinde bek problemi konuşuldu. Savunma konuşulmadı ki büyük şans, biliyor musun? 2 yıl üst üste Abdülkerim Sanchez ikilisinin özellikle geçen yıl çok iyi bir ikili olduklarını düşünüyorum. Bu yıl bir nebze sen eleştiriyi de mesela bir yorumcu olarak araya katabiliyorsan. Evet. Bu yıl yine biraz eleştirildiği noktaların olduğunu özellikle Sanchez'in konuştuk ettik ama yine başarıya götüren bir süreç oldu. Ama özellikle geçen yıl bu ikili arasında bir sakatlık, herhangi bir eksik durum, işte bozulmama, bu tandemin bozulmaması ikilide. Tandemde, stoper tandeminde bu ikilinin çok bozulmaması, böyle yoluna Galatasaray'ı taşıyacak şekilde iyi devam etmeleri biraz şans da açıkçası. Bu yıl da bir tık risk vardı, yok değildi. Arda Ünya'yı konuşuyorsun çünkü, Kaan Ayhan'ı konuşuyorsun çünkü, hı hı. Oradaki alternatifler arasında. Ne yaparım diyorsun, Saray'ı mı çekerim geriye diyorsun, işte Lemina'yı mı çekerim stoper tandemine, öyle bir gündem de vardı. Çok nadir bir bölümde galiba, hangi maç hatırlamıyorum ama yine Lemina mı stoper oynayacak konuları konuşuluyordu. Şimdi böyle şeyleri konuştuğun yerde de bir stoper sorunu yaşamadın. Oraya bir takviye, iyi bir takviye gelecektir dedin. Doğru, katılıyorum. Uzatmadan şöyle bağlayayım. Ama 4-5 yıldır konuşulan şeylerden biri de sürekli bir sirkülasyon, sürekli bir giden gelen oyuncu olmasına rağmen bek problemi Galatasaray'da. Sen bek oyuncularını nasıl değerlendirirsin? Galatasaray'ı nasıl değerlendirirsin?
1: Senin attığın pastan şöyle alayım ben ele. Yani evet, uzun sezonlardır Galatasaray'da bir bek problemi var. Galatasaray bu problemi aşmak için Wilfried Tsingo'ya 30 milyon euronun üzerinde bir transfer bedeli ödedi. Yani oraya yapılan yatırım 30 milyon euronun üzerinde bir yatırım. Ve Wilfried Tsingo kadroya katıldı. Kadroya katıldığı zaman işte oyuncu profiline baktığımızda, oyuncuyla ilgili o zaman konuşurken çok büyük bir heyecan yarattı. Ama Galatasaray burada da bek konusunda işte sakatlıklar, formsuzluklar derken yine bir negatif durum yaşadı. Yani Singo'yu tam anlamıyla bir türlü o kurgunun içerisine sokamadı. Bu da başka bir problemi beraberinde getirdi aslına bakarsan. Hep şunu konuşuyoruz. Evet, 5 yıllığına anlaştı Galatasaray'la ve 30 milyon euro para ödendi. İlerleyen sezonlarda Singo çok önemli performanslar verebilir. Önümüzdeki sezonun kadrosunu yazarken kesinlikle de o rotasyonun en başına Singo'yu yazarım. Ama bu sezon özelinde Singo'da kendisine verilen bonservisi ve beklentilerin çok çok altında kaldı ve Galatasaray yine bir bek problemi yaşattı. Burada yayının başında da övdüğümüz Şalay devreye girdi. Şalay aslına bakarsan bir kenar forvet. Zaman zaman bir forvetin arkasındaki ikinci forvet gibi bir oyuncuydu. Ve bir anda bir sağ beke evrildi. İyi bir performans gösterdi mi? Kesinlikle bence orijinal mevkisi olmamasına rağmen çok değerli bir katkı verdi. Orada Galatasaray'ın sağ bekte işte yaşadığı problemi bence Şalay'ı tek başına çok çok iyi bir şekilde yara bandı olarak oraya absorbe etti ve önemli bir performans verdi. İşte Kaan da mesela sağ bek oynayabilen, daha yaşı daha gençken oralarda performans veren bir oyuncuydu ama zaman zaman o da denendiğinde görüldü ki oranın oyuncusu artık değil Kaan Ayhan. O yüzden oradaki problem, yangın devam ediyor. Şalay'ı önümüzdeki sezon bir sağ bek alternatifi midir? Bence öyledir. Bu denklemden baktığımızda da iki sağ bek elinde Galatasaray'ın kalıyor önümüzdeki sezon için. Singo ve Şalay'ı. Ama tabii ki net bir sağ bek ihtiyacı bence gerekiyor Galatasaray'a. Diğer yandan Eren Elmalı ve Jakobs ikilisinden bahsedebiliriz. Sol bek için iki rotasyon. İkisine de baktığımız zaman çabuk oyuncular, çok hızlı koşulara cevap verebilecek iki oyuncu. İkisi de çizgiye basarak oynamayı seven oyuncular. Jakobs biraz daha savunma anlamında başarılı bir oyuncu. Daha oyuncu profili olarak savunma kısmı güçlü bir oyuncu. Eren de biraz daha Jakobs'a göre hücum anlamında iyi bir oyuncu. Aslında bu iki oyuncu tam birbirinin ikamesi değil ama eksiklerini kapatan oyuncular. Eren'le oynarken başka, Jakobs'la oynarken başka bir bek şablonu çizebilirsiniz aslına bakarsan oraya. Burada da planlama için bir eleştiri getirecek gibi olursak bu konudan getirebiliriz ama genel anlamıyla bu ikiliye baktığımızda bence iyi götürdüler sezonu. Eren'in bir dönem iyi performansları, üst üste forma giydiği anlar vardı. Bunu çok net hatırlıyorum. Sonrasında Jakobs'un özellikle Avrupa maçlarında yüksek fiziksel kaliteye verdiği cevap bence önemliydi. Ve bu iki oyuncu sol tarafta evet teknik kalite olarak zayıf kaldı. Belki skor katkısı olarak da burada eleştiri getirebiliriz. Zayıf kaldı ama idare etmek konusunda ve takımı şampiyonluğa taşımak konusunda önemli katkılar verdi. Galatasaray için ben hep şunu düşünüyorum. Yani bir tarafta daha savunmacı işte Jakobs gibi, Eren gibi daha hızlı ve fiziksel kısım, fiziksel güç daha yüksek bir tercih olabilir. Ama sağ tarafta bence bunu dengeleyecek hücum gücü daha yüksek, teknik kapasitesi mesela Mariano'yu hatırlarsın daha yüksek, orta sahalaşarak da oynayabilecek bir oyuncu çok daha farklı bir yere getirir ki Şalay'dan da bu beklendi. Yani merkez koşuları zaman zaman merkeze doğru yanaşarak aldığı toplarla saniye çizgiye bastı. Oralarda istasyon oldu. Bence bu doğru kurguydu. Ama tabii orada seviye yükseltmek istiyorsa Galatasaray daha farklı bir bakış açısına gidebilir. Sezon üzerinde özetleyecek olursak bence sol taraf işini layığınca yaptı. Sağ tarafa gelecek olursak da yine planlama hataları, Singo'nun bekleneni verememesi ama Şalay gibi bir sürprizin ortaya çıkıp orada bence gayet de iyi bir performans sergileyerek sezonu tamamlaması, hani şanstan bahsettim. Bence bu da evet teknik heyetin direktifleri, evet orada doğru oyuncuyu seçip devşirmesi, bunlar çok değerli işler ama Şalay'ın da kişisel performansının buralara gelmesi, orada da biraz şans faktörü ve oradaki istek durumu, oyuncu profili çok değerliydi Galatasaray için.
0: Tabii bekleri konuştuk.
1: Boye'den bahsetmedik. Evet. Ben çok özür dilerim.
0: Evet, tam
1: Boye de orada rotasyona katılan oyunculardan bir tanesiydi. Lafını da kestim burada. Boye tabii Bayern Münih'e gittiği sezonki performansına dönemedi. Sakatlıklar, işte onun orada oynayamama durumu Boye'yi biraz daha geriye gitmiş şekilde getirdi Galatasaray'a. Onu çok fazla katkısından bahsedemeyiz. Yani iki gol atmış oyuncu geldiğinden beri. Orada aslına bakarsan belki de Şalay'ın önde ihtiyaç durumunda kullanılması adına oraya net bir zaten ekleme gerekiyordu. Boye de o şekilde geldi. Eğer Boye gittiği kadar yüksek olmasa da yakın performanslarda dönebilmiş olsaydı Galatasaray'a çok daha farklı şeyler yaşanabilirdi. Ama dediğim gibi yani Singo Boye orada beklenen ikili gerçekten hem fizik kalite olarak hem de bence hücum anlamında çok yüksek bir seviyeye getirebilirdi Galatasaray'ı.
0: Bu arada hemen Ramspark'a dönelim. Bekleri konuştuk, orta alana doğru geçeceğiz. Sezon değerlendirmesini yapmaya devam ediyoruz. Zaman zaman da Ramspark'a döndüğümüz anlardayız. Dursun Özbek torunlarıyla beraber sahnede. Daha doğrusu sahneye çıkıyor Dursun Özbek. Onu bekleyelim. Ve yönetimin yavaş yavaş çıktığını, çıkacağını, teknik heyetin, oyuncuların, futbolcuların çıkacağını hatırlatalım. Yavaş yavaş o merdivenler çıkılıyor Galatasaray'da. Tabii yoğun bir hafta geçti. Bu hafta röportajlar vardı. Onun yanında Galatasaray'da hatırlar mısın Ömercan? Trafikte ilerlerken Galatasaray bayrağını çiğnemek istemeyen, Galatasaray flamasını çiğnemek istemeyen bir taraftar inip o bayrağı almaya çalışmıştı. Ama bazı taraftarlarca ona burada bir tepki vardı Ömercan. Hatırlarsın.
1: Evet.
0: Bir kadın bunu yapıyordu, bir hanımefendi bunu yapıyordu, bu bayrağı alıyordu, oradan kaldırmak istemişti trafikte. Bu da çok konuşulan bir görüntüydü. Dursun Özbek o hanımefendiyle görüştü, Kemerburgaz tesislerinde buluştu. Şimdi bunun gibi birçok etkinlik, birçok noktaya gittikleri, birçok taraftara dokundukları yerler vardı Sayın Dursun Özbek'in. Bunu da hatırlatalım. Şu anda Dursun Özbek taraftarları selamlıyor. Tam da kürsüye çıktığında, sahneye çıktığında, kürsüye yaklaştığında orada diğer taraftaki taraftarlar dikkatini çekti Dursun Özbek'in. Aşağı indi tekrardan, onları selamlıyor. Hakikaten Dursun Özbek de efsane başkan olma yolunda ilerliyor demek artık az kalır. Geçen yıl onu söylüyorduk, onu hatırladım şimdi. Efsane başkan oldu Galatasaray için Ömercan.
1: Aynı fikirdeyim. Yani sen şimdi Dursun Özbek'ten bahsederken şimdi, aklıma şu geldi. Geçmiş dönemdeki yine
0: Şalay'ı konuşurken, döneminde. Eren Elmalı'yı konuşurken nereden Dursun Özbek'e geldik? Dursun Özbek detaylandırması yapıyoruz diye de sorguladık esasında biraz da. Ama hem kutlamalar dinleyicilerimize beraber aktaralım. Hem kutlamalar hem de Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesini konuşuyoruz. Tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Ömer tekrar söz sende.
1: Bu efsane başkan düşüncene katılıyorum. Yani çok önemli başarılar, yapılan transferler, işte bu mali

0: sürecin yönetilmesi ve başarı odaklı bir vizyon. Bence Dursun Başkan senin de dediğin gibi birçok Galatasaraylı için efsane statüsüne girdi. Şunu hatırladım sen Dursun Başkan'dan bahsederken, yani önceki döneminde geçtiğimiz yıllarda Dursun Başkan birçok televizyon programında giydiği takım elbiseye kadar eleştirilmiş bir başkandı. Yani o zamanlar hatta ya böyle başkan duruşu mu olur, başkan şunlara bir şey söyle, İşte başkan böyle giyinme gibi yapılan durumlar içerisinde kalmış bir başkandı Dursun Özbek. Tabii ki bizim medyamız ara sıra bunları yapıyor ama bugün gelinen noktada birçok şampiyonluğun patronu olarak, birçok büyük transferin, birçok büyük işin patronu olarak Galatasaray'ın başında şu anda sahnede, o dördüncü kupanın önünde sanıyorum torunları değil mi belki, yanlış bilmiyorum.
1: Evet,
0: torunlarıyla
1: evet,
0: beraber çok önemli bir başarının baş mimarı olarak.
1: Abdullah Kavukçu da oğlu ve kızıyla yanlış görmüyorsam çıkıyor.
0: Evet. O baş mimar olarak, o patron olarak bütün Ramspark'ın evet, karşısına geçti ve bütün tribünlerce alkışlanarak bütün tribünleri gezdi. Bu çok önemli bir başarı. Bir yöneticilik başarısı. Hani biz çoğunlukla teknik direktörleri, futbolcuları konuşuyoruz ama bir futbol takımını yönetmek, bir futbol takımının yönetim kadrosunu yönetmek ve o büyük paraları bir şekilde çevirip Galatasaray'ın bütçesini ayarlamak, bunlar çok çok zor işler. Bu büyük profesyonellik getiren ve büyük de bir bence hem network hem iletişim becerisi gerektiren bir iş. O yüzden Dursun Başkan hem yurt dışındaki bağlantılar, transferlerle hem işte bu yaptığı mali işler ve takımı başarı odaklı yönlendirmesiyle, vizyonuyla bütün takdirleri hak ediyor. Geçmişe dönüp baktığımızda takım elbisesini eleştirdiğimiz veya işte gülüp eğlendiğimiz o Dursun Özbek bugün binlerin karşısında, milyonlar televizyondayken Galatasaray'ın üst üste dördüncü şampiyonluğunu kutluyor. Ne söylenebilir bilmiyorum daha başka.
1: Katılıyorum. Bu arada tekrardan bakıyorum. Yöneticiler gelmeye devam ediyor. Yöneticiler yerini almaya devam ediyor. Futbolcuların da çıktığı anlar olacak mutlaka. Tabii futbolcuları konuşurken zaten futbolcuları konuştuğumuz bölümdeyiz. Arda Ünya'ya da değinmeden geçmek olmaz. Metehan Baltacı ile beraber.
0: Tabii Arda ile devam edelim. Ya Arda benim Ankara'dan da yakından takip ettiğim, sonrasında Galatasaray'a transferi gerçekleşen çok genç bir oyuncu. Henüz yaşı 19. 2 sezondur Galatasaray'da. Bu sezonda, sezon başında seninle yaptığımız bağlantılarda aldığım haber üzerine söylemiştim. Yani rotasyonun içerisine kalacak, kiralanmayacak ve Okan Buruk da onu rotasyonda düşünüyor. Bunu yaşayarak gördük aslında. Evet, çok az maçta süre aldı. Aldığı maç sürelerde yıprandı, hatalar yaptı. Dediğim gibi yaşı daha çok genç bir oyuncu. Ve bu Galatasaray'ın rotasyonsuz stoper hattında problemler yaşadı. Ve üstüne bir de sakatlık geldi. Ancak bu bir değer Galatasaray'ın elinde. Ben Okan Buruk'u şu konuda sıkça eleştiriyorum sezonlardır. Genç oyuncuları işin içine katmak konusunda hoca çok oralarda olan bir profil değil. Yani bir takım ya ben yaşı gençleştirerek ilerleyen yıllara da benim elimdeki potansiyelli oyuncuları hazırlayarak gideceğim ve hoca arıyorum diye düşünüyorsa, o isim Okan Buruk değil. Hocanın profiline uymayan bir isim ama Galatasaray'ın bu tip durumlara da işte tam da bu sezon yaşadığı senaryo üzerinden baktığımızda ihtiyacı var. Arda Ünya yetenekli bir oyuncu. Zamana ihtiyacı olan, daha fazla profesyonel maçı çıkması gereken bir oyuncu. O yüzden Galatasaray rotasyonda ilerleyen yıllarda kullanabilir, kiralanabilir, onlara bakacağız transfer döneminde ama şunu genel fikir olarak söyleyebiliriz Arda Ünya üzerinden. Galatasaray'ın rotasyonda kullanmaya ihtiyacı olan genç oyuncuları kesinlikle var. Arda önü bence geleceği parlak, modern bir stoper olabilir. Bu sezon onun için iyi geçmedi ama bakalım, görelim, izleyelim önümüzdeki sezon neler yaşayacak, hep beraber bakacağız.
1: Metehan için de, Arda için de.
0: Metehan için de aynısını söyleyebiliriz. Yani Metehan zaten Galatasaray altyapısından yetişmiş bir oyuncu, 19'dan. O
1: tabii
0: bahsettiğim kontenjanın içinde önemli bir oyuncu. Evet, sezonun büyük bir bölümünde yoktu. O dava durumu, işte yaşanılan bahis soruşturmasından dolayı. Onun içinde çok zor bir durum. Ben oyuncunun kolay kolay toparlanabileceğini düşünmüyorum. Ama Galatasaray'ın onu belki hani bizim evladımız, sahip çıkalım tarzında kadroda tutabileceğini, buradan bir Metehan'ın geri dönüş yapabileceğini de hiç yabana atmıyorum açıkçası. Ancak oyuncunun daha fazla maç oynaması için kiralanabilmesi de bence

0: seçenekler arasında. Bu sezon onunla ilgili futbol anlamında pek bir şey söyleyemiyoruz belki ama dediğim gibi Galatasaray altyapısından yetişmiş, oradan Florya'dan çıkmış bir oyuncu. Önümüzdeki sezon belki de planlamanın içerisinde yine bir rotasyon oyuncusu olarak kalabilir. Ama ben Metehan olsam belki kesinlikle bu uzun ara mental yıpranıştan sonra sürekli futbol oynayabileceğim ve o günleri unutup tekrardan futbolun içerisinde o hissederek o hissi yükselmeyi kovalayacağım bir senaryo isterdim diye düşünüyorum.
1: Orta alana geçeceğim. Orta alanı konuşarak devam edeceğiz. Futbolcular bu arada bekleniyor Ramspark'ta. Sahneye çıkmak üzereler diyelim ve Lucas Torreira'ya dönelim. Torreira'yı nasıl değerlendirirsin Galatasaray'da katkılarıyla? Torreira-Sara ikilisi, hatta Torreira-Lemina-Sara üçlüsüyle mi sorayım? Daha mantıklı olur. Ne dersin?
0: Olur. O şekilde konuşabiliriz. Torreira özelinde şunu düşünüyorum. Galatasaray'da 4. sezonla oynadı. Fiorentina'dan geldikten sonra maç sayılarını sayıyorum. 30, 46, 48, 41. Bunlar ilk 11 oynadığı maç sayıları. Bu çok değerli rakamlar. Yani Galatasaray orta sahasının vazgeçilmezi Torreira. Bu çok net. Diğer 3 sezonu ayırıp bu sezonla ilgili devam ettiğimizde bir performans düşüşü oyuncu da vardı. Ama bence diğer sezonlara göre biraz daha belki önemli anlarda attığı gollerden dolayı daha böyle o ceza sahasına yaklaşmayı seven bir halde gördüm onu. Ancak Torreira'nın da düşüş yaşadığını söyleyebiliriz. Aynı da Sanchez ve Abdülkerim için söylediklerimizden. Sezon içerisinde de oyuncunun transfer olacağıyla ilgili birçok haber çıktı. İşte kendisinin açıklamaları, aile bireyleriyle ilgili durumlar. Bir yıpranmışlık bu sezon özelinde Torreira'da da oldu. Ama Torreira ve Lemina yan yana düşürüldüğünde bence muazzam bir uyum. Şundan dolayı Torreira'nın pas kalitesi, kısa metrajlı pasları bence çok üst seviyede. Mücadele gücüne zaten söylenecek bir şey yok ve Torreira çok akıllı bir oyuncu. Yani pas arası yapma konusunda o oyun zekası çok yüksek. İkili mücadeleden de aslına bakarsan işte kısa fiziğine rağmen hiç kaçmayan bir oyuncu ve sezonlarca yüksek maç sayılarını oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Son sezona gelindiğinde biraz düşüş yaşaması normal karşılıyorum. Lemina'ya baktığımız zaman da yanındaki partnerine stoper özellikleri de olabilen yine yüksek fiziksel kalitede bence topla birlikte gitme konusunda da hiç kötü olmayan, yani dikine top sürebilme, Galatasaray'ı öne götürme konusunda da hiç kötü olmayan daha oturaklı bir profil. Yani Torreira'yı baskıya gönderebilirsiniz 3. bölgeye. Ama eğer yanında Lemina gibi alanları kapatabilecek, hızlı cevap verebilecek bir oyuncu varsa buradaki ikili o yüzden müthiş bir ikili olduğunu düşünüyorum. Önlerinde de Sara. Tabii Sara, bence Galatasaray taraftarının Sara'dan çok daha büyük bir beklentisi vardı. Açık konuşmak gerekirse. Geçen sezon oynadığı onun da 41 maç. 2 gol 9 asist. Bu sezonda yine 31 maçta ilk 11'de forma giymiş. 6 gol 5 asist. Sara bundan çok daha iyisini yapabilir ofansif olarak. Ben o potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Bence onun için bu sezon kötü geçmiş bir sezon sayılmaz. Evet, çok eleştiri aldı. Ancak ilerleyen sezonlarda, bu arada Brezilya milli takımına kadar seçildiğini de hatırlatalım Sara'nın. Bazen biz Sara tipi oyuncuları futbol severler olarak Türkiye'de çok benimseyemiyoruz. Çünkü Sara çok fazla fantastik işlere kaçmayan, ne çok hızlı bir oyuncu ne çok böyle güçlü bir oyuncu. Ne o özel yetenekleri farklı işler yaptırabilecek, adam eksiltebilecek bir oyuncu. Ne de çok sık işte ceza sahası içinde gördüğümüz bir oyuncu. Ama bence tam anlamıyla bir organizatör. Sara bir 8 numara 10 numara arası oyuncudur bana kalırsa. 10 numarada sırtı dönük olarak oynadığı zaman da çok fazla eleştiri aldı. Çünkü sırtını güçlü stoperlere veya güçlü defans oyuncularına döndüğünde problem yaşayan bir oyuncu. Ama gerilere gelip bir 8 numara gibi sırtı dönük alıp dönebilecek kapasitede bir oyuncu. Duran topları çok iyi kullanan bir oyuncu. Bu sezon da bunu Galatasaray sık sık kullandı ve yaşadı. Sara'nın Galatasaray'da çok daha iyi performanslar göstereceğine eminim. Yani düşünmekten de öte. Bir transfer durumları da dedikoduları da işte Premier Lig'e, Aston Villa, birçok takım konuşuldu. Oralara gittiğinde de ben Sara'nın katkı verebileceğini düşünüyorum. Söylemlerimden anladığın üzere benim beğendiğim bir oyuncu. Ama Galatasaray için doğru kurguyu bulmak önemli. Sara'nın konumlanacağı doğru yerleri bulmak önemli. O yüzden önümüzdeki sezon onunla ilgili de planlama çok kritik olacak. Çünkü henüz 26 yaşında bir oyuncu ve kariyerinin zirvesini Galatasaray'da yaşayabilecek bir oyuncu. Hem Avrupa anlamında hem lig, hem de işte milli takıma seçildi, tekrardan bir motivasyon. O havuzun da içine girdikten sonra Galatasaray adına ilerleyen sezonlarda kritik bir isim olabilir. Önemli ücretlere de transfer yapabilir Galatasaray Sarayı.
1: Şalay dedim. Ama Şalay'a gelmeden önce, biraz daha böyle kanatlara evrilmeden ya da kanat bek kısmına gitmeden önce, Torreira, Sara, Lemina üçlüsünü konuşmuşken İlkay dedik. İlkay ile devam edelim. Biraz daha detaylandıralım isterim.
0: Kesinlikle. Açıkçası İlkay'ın transfer dönemlerini hatırladığımızda işte Hakan Çalhanoğlu da çok konuşuluyordu. İlkay'ın üzerine senle de çok konuşmuştuk. Yani İlkay bence inanılmaz zeki bir futbolcu. Ve sahanın içinde ne olup bittiğini müthiş takip eden bir oyuncu. Zaten seviyesi tartışmasız. Barcelona, Manchester City, Borussia Dortmund, bunları hiç tartışmıyoruz ama tabii ki ilerleyen yaşı, Galatasaray'a ne katmak üzerine buraya transfer edildi diye düşünmek lazım. Bence sezonun özellikle ilk yarısında birçok maçta Galatasaray'ın oyununda bir organizatör oldu. Oyununda presi yönlendirme konusunda bir lider oldu. Sahanın içinde zaten bir lider, görünmeyen bir lider bence. Ve oradaki antrenman kalitesini artıran, soyunma odasındaki ilişkileri daha iyiye götüren, tam anlamıyla herkese saygı duyduğu bir yetenek gücü bence Torreira, çok özür dilerim, İlkay. O yüzden bu sezon özelinde evet, kötü maçları, özellikle ikinci yarının sonlarına doğru fiziksel olarak düşmesi, bunlar negatif şeyler. Ama bir takım şampiyonluğa yürüyorsa ve bir dönem elinizde İlkay'dan yararlanma fırsatı varsa saha içerisinde, bu çok büyük bir lükstür bana kalırsa. Galatasaray'da bu lüksü satın alarak, bu lüksü isteyerek İlkay'ı getirtmişti. Bence orada da istediğini bir nebze aldı. Tabii biz hep sahanın içini görüyoruz. Dediğim gibi bir de işin soyunma odası ve liderlik kısmı var. Bence burada daha İlkay doğru işleri yaparak, doğru yerlere dokunarak Galatasaray'a büyük katkı sağladı belki.
1: Galatasaray'da bu sezonu konuşmaya devam ediyoruz. Rams Park'ta kutlamalar sürüyor. Oyuncular yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Teknik heyet çıkıyor. Yönetim çıktı, teknik heyet çıkıyor. Okan Buruk bekleniyor. Oğluyla beraber çıkacak. Yine alışılagelmiş görüntülerden birini göreceğiz. Onu aktarayım ama oradaki kutlamaların da sürdüğünü hatırlatayım. Bu arada maşallah oğlunun boyu da Okan Buruk'u geçmiş Ömercan.
0: Evet, öyle her değildi. Sene görüyoruz.
1: O mu dikkatini çekti senin? Gözünün resmen.
0: Senin İnanılmaz yani. Bayağı uzak. Belki sanırım.
1: Bayağı bir boyatmış maşallah.
0: Ben döneminde bu kadar hızlı gelişmiş miydim hatırlayamıyorum açıkçası ama maşallah kardeşimize diyelim.
1: Evet. Evet, durum öyle ve Okan Buruk oğluyla beraber çıktı. 4 yapıyor. 4. kez şampiyonluk diyor Okan Buruk tribünlere. 4. kez şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, takım başında bunu yaşayan Okan Buruk şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkıyor an itibariyle. Ve bu sese, bu tezahüratlara eşlik ediyor kıymetli oğluyla birlikte. Durum böyle. Tabii burayı konuşurken aynı zamanda Galatasaray'ı futbolcu değerlendirmeye de devam ediyoruz Ömercan Özmen'le birlikte. Noah Lang dedim, Şalay dedim. Onları nasıl değerlendirirsin? Noah Lang sence devam etmeli mi? Şalay için bu yıl üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebilir miyiz? Ne dersin?
0: Şalay için kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Yani bu sezonda sanırım bu yayında 3. kez Şalay'dan artık övgüyle bahsedeceğim. Ara ara yine bahsettim. Şalay üstüne göre düşen görevi yaptı. Yani sağ bekte verdiği performans, sağ önde, sol önde, forvetin hemen arkasını nereye koyarsanız koyun, oraya kattığı hem fiziksel hem bence oyun gücü çok önemliydi Şalay'ın. Tabii ki eksikleri olan bir oyuncu ama bu kadar eksik tamamladığınız bir asker size her yerde bekleneni belli seviyede verebiliyorsa onu baş üstünde tutmanız gerekir. O da Şalay'da öyle bir oyuncu açıkçası. Noah Lang'a gelecek olursak, Noah Lang buraya gelmeden önce işte Napoli'de, geçmiş dönemde PSV'de, Kulüp Brugge'de, Ajax'ta, yani zaten çok yetenekli bir oyuncu olarak lanse ediliyordu. Hep bir beklenti içerisinde dünya futbolunun olduğu bir oyuncuydu. Yeni Neymar söylemleri çok fazla yapılan bir oyuncuydu. Galatasaray'a Geldikten sonra işte o kanat rotasyonunda katkı vermesi gereken bir oyuncuydu. Yeteneğine ve yapabileceklerine söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani Noah Lang sahada her an iş çözebilecek, kilit açabilecek oyunculardan bir tanesi. Bu sezon

0: 11'e şans bulduğu maç sayısı 10. Burada da 2 gol 3 asistlik bir katkı sağlamış toplamda. Tabii zaten devre arası gelen bir oyuncu. Yola devam edilmeli mi? Burada bir maliyet durumu, maliyet hesaplaması durumu yapılmalı. Galatasaray'ın transfer politikası masanın üstüne yatırılmalı. Ne derece, hangi seviyede bir kanat profili düşünülüyor? Hocanın kafasındaki oyuncu profiline ona bakılması gerekiyor. O yüzden ben çok negatif değilim Noah Lang'da devam edilmesi için. Ama direkt Galatasaray'ın Avrupa'da da yukarıya hedeflediği 5. şampiyonluk için sahaya çıkacağı bir sezonda şu anda 1. kanat oyuncusu hissiyatını veriyor mu bana diye sorarsan vermiyor. Rotasyon içerisinde kesinlikle isteyebileceği bir oyuncu ama direkt olarak kanat oyuncusu şu an için olabileceğini düşünmüyorum Galatasaray adına.
1: Peki. Konuşmaya devam ediyoruz, değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu arada Rams Park'ta keyifli görüntüler gelmeye de devam ediyor. Uğurcan, minik çocuğuyla, kızıyla sahneye çıkıyor ve yanlış görmüyorsam yine kıymetli eşiyle yanında sahneye çıkıyor. Bu şarkıyla sahneye çıkıyor. Tabii burada biraz hızlı geçince konuşacağımız isimleri de böyle böyle anacağız zaten. Ya belki yedeklerde es geçeceğimiz isimler olacak seninle Ömercan ama seninle detaylandırırken, değerlendirirken özellikle savunma kısmında belki birçok oyuncuyu konuştuk. Hızlı hızlı oralardan pas veririz, oralardan detay veririz, geçeriz oraları ama şimdi Aspiri'yle de konuşalım isterim. Aspiri'ye de dönelim isterim. Söz sende.
0: Tabii Aspiri'den önce küçük bir detay fark ettim yanılmıyorsam. Uğurcan Trabzonspor'daki şampiyonluk durumunda da sanıyorum aynı şarkıyla çıkmıştı. Bunu da araya atalım, küçük bir bilgi olarak söylemiş olayım. Aspiri tabii o da devre arası gelen oyunculardan bir tanesi. Orada eksiği rotasyonu tamamlamak adına gelmişti genç oyuncu. O da aynı Noah Lang gibi dünya futbolunda yetenekli ve potansiyelli olarak lanse edilen oyunculardan bir tanesi. 22 yaşında yolu var bence henüz ama Galatasaray'da çok fazla onu izleyemedik. Yani 3 maçta 11'de başladı. Ancak işte bence iki ayağını da fena kullanmayan bir oyuncu. Sol ayaklı orijinde bir oyuncu. Ve adam eksiltmek konusunda işte sağ kenardan içeri girmek veya 10 numara pozisyonunda kenarlara deplase olmak konusunda Galatasaray'a yardım edebilecek bir oyuncu. Ama çok yüksek şeyler, çok yüksek performanslar görmedik ondan. Çok da süre alamadı. O yüzden kendisiyle ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ama ben açıkçası ilk transfer edilirken süreler alabileceğini düşünüyordum. Çünkü Galatasaray'ın da işte 10 numara bölgesindeki belirsizliği, Yunus mu, Saray'ı 8 mi oynatalım, Saray yokken kim oynayacak gibi durumlarda ya da kenarlarda şans bulabileceğini düşünüyordum ama çok düşündüğüm gibi olmadı. Yeteneği görünen bir oyuncu. Sağda topu alışından da belli oluyor. Modern olabilecek bir oyuncu. Ama tabii çok fazla izleyemediğimiz için üstüne ne desem bence Aspiri'ye ayıp olacak gibi duruyor. Belki.
1: Naga'yı biraz az konuştuk. Ne dersin?
0: Evet, o da ya taraftarın çok sevdiği bir oyuncu. Bence çok pozitif de enerjisi olan bir oyuncu. Bu çok önemli bir durum bence. Şans bir oyuncu için. Çok da genç. O sevimliliği, taraftar üzerindeki kurduğu bağ eminim onu çok mutlu ediyordur. 19 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. O zaten planlamanın içerisinde olacak Galatasaray adına. Bence değerli de bir oyuncu. Niye diye soracak olursan. Çünkü aslında Lemina'dan bahsederken söylediğim topla beraber takımı öne götürme, dribling becerisi. Bu bence Niyaga'da var. Topu alıp gidebilir. Yani Galatasaray'ın hep böyle orta sahaları oldu. İşte Badou Ndiaye'yi hatırlayalım. O da bu tarz bir futbolcuydu ve zaman zaman Galatasaray bu tip oyuncularla çok iyi oyunlar kurgulayabiliyor. Bence Okan Buruk'un şu anda oynadığı oyunda da Niyaga gibi işte topla birlikte gidebilecek, orada o alanları değerlendirebilecek oyuncular çok değerli. O da astro alan oyunculardan bir tanesiydi ama ben iyi bir kumaşı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Saha bir taraftarla kurduğu bağ, işte hem de bir genç oyuncu olarak kulübün içerisindeki o neşe kaynağı olması ve üzerindeki potansiyel beklentisi kesinlikle önümüzdeki sezonda ben rotasyonda bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine Okan Burak'a aynı yerden eleştiri. Bence süre alabileceği de maçlar oldu Niyaga'nın. Ama hoca tercih etmedi. Biraz genç oyuncularla ilgili tercih etme konusunda farklı düşünüyor Okan Hoca. Niyaga süreler aldıkça onun üzerine daha net konuşabileceğiz. Daha önemli yorumlar yapabileceğiz. Ama

0: Bence Galatasaray'ın geleceği için değerli oyunculardan bir tanesi.
1: Tabii sadece onunla da değil, Trabzonspor'la oraya mı gidecek, buraya mı gelecek derken bir maç öncesinde de yönetimlerin birbiriyle demet savaşı haline girdiği bir oyuncuydu. Onun üzerine Renato Niaga, Niaga her ikisini de diyoruz ama doğru olanı Niaga galiba, daha doğru olanı. Yani onu da konuştuğumuz bir performansı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam olay tanladı çokça. Düzeltiyorum, olay ile de Trabzonspor'daki olay ile de hani onun alternatifi olabilecek, onun gibi parlayabilecek oyuncu olarak evet, çok öne çıkarılan bir isimdi Trabzonspor tarafında. Hatta bu öyle aktarılmıştı ki Aytekin Akay, Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay şunu söylüyordu. Yani Trabzonspor tarafına Galatasaraylı, düzeltiyorum, Trabzonspor tarafında scoutlar, scouting ekibinden bazı isimler Galatasaray tarafına önerdi. Trabzon alamadı. Trabzon tarafında bu iş olmadı. Galatasaray'a önerdiler şeklinde haberleştirilmişti. Çok ilginç gelmişti. Olayın öyle olmadığını sonradan yöneticilerle beraber bu konuların tartışıldığını gördüğümüzde anlamıştık esasında. Daha doğrusu Galatasaray tarafında biraz da hani transfer çalımı diyebiliriz buna. Takımlar buraya alınır, takımlar buraya kızar genellikle böyle durumları, ama transfer çalımı da denilebilir. Barış Alper Yılmaz'a geçtim. Söz sende.
0: Evet, Barış bu şampiyonluğun bence en büyük mimarlarından bir tanesi.
1: Bu arada Barış demişken Sanchez çıkıyor. Sanchez de şu şarkıyla çıkıyor. Oraya bir gitmiş gelmiş olalım tekrar. Davinson Sanchez sahnede. Hemen öncesini de sizlere hatırlatmak isterim. Saniyeler öncesinde, yanlış görmüyorsam, Jakobs şöyle çıkmıştı. Durum böyleydi. Söz tekrar sende.
0: Evet, Barış Alper'den bahsediyorduk. 12 gol 14 asistlik bir performans. Çok uzun sezonlardır yüksek maç sayıları. Bitmek bilmeyen bir enerji. Bence Barış Alper Yılmaz sezon başındaki durumdan daha da iyi bir konuma geldi. Sezon başında hatırlıyorsun 40 milyonlar 50 milyonlar oyuncuyla ilgili konuşuluyordu. Ve biz de sık sık sohbet ederken benim şöyle söylemlerim ve düşüncelerim, yorumlarım olmuştu. Yani Barış Alper Yılmaz 40 milyonları 50 milyonları buluyorsa bence satılması çok daha yararlı olabilir diye düşünüyordum açıkçası. Bugün olsa yine öyle düşünürüm. Oyuncu bir daha o paraları görür mü diye düşünce vardı kafamda, ama bu sezon bence bunun üzerine koydu. Önemli bir sezon geçirdi oyuncu. Kalarak veya Galatasaray yönetimi onu tutarak çok önemli bir karar verdi. O da bambaşka bir polemikti, hatırlayacaksın. Ama bu sezona dönecek olursak, Barış Alper Yılmaz Galatasaray içinde bir askerken, daha yanımızın başında söylediğim gibi, önemli oyuncu oldu. Bu sezonla beraber bence bu net olarak tescillendi. Liderlerden bir tanesi, oradaki değerli oyunculardan bir tanesi oldu. Özellikle ben onu sağ tarafta oynadığı zaman oyuna verdiği katkı hem ofansif hem savunma anlamında çok değerli buluyorum. Çünkü oyuncu sezonun büyük bir bölümünü evet solda geçirdi, ama Barış Alper Yılmaz solda oynadığında defoları daha çok ortaya çıkan bir oyuncu. Özellikle son vuruş kalitesi, karar verme becerisi, çalım repertuarının darlığı gibi onun adına negatif olabilecek, geliştirmesi gereken noktalar solda oynadığında daha çok öne çıkıyor. Ama sağ tarafta oyuncu düz ayaklı, eski tabirle konuşalım, düz ayaklı olduğunda çok daha yararlı oluyor. Çünkü son çizgiyi zorlayabiliyor. Çünkü çizgiye, taç çizgisine basarak oynayabiliyor. Çünkü bir ikinci forvet gibi içeri konumlara koşular atabiliyor. Bunlar bütün defansif dengeyi bozuyor. Ve karar verme konusunda daha rahat davranabiliyor. Çünkü düz ayaklı, içeri çevirdiği toplar, son vuruşlar orada daha belirgin. Milli takımımız için de sağ önde bence net olarak düşünülmesi gereken opsiyonlardan bir tanesi. Avrupa sahnesinde fiziksel olarak kalitesi bütün Avrupa'nın gözü önünde maçlarda hepimiz izledik. Bu da çok değerli. Çünkü Galatasaray takımının bence yüksek presli oyunu, yüksek koşu mesafelerine dayalı oyununda Barış Alper Yılmaz en başı çeken isimlerden bir tanesi. İkili mücadele kazanma becerisi gibi durumlarda da çok elini rahatlatıyor Okan Hoca'nın. Yani sağ tarafta bir Barış Alper varsa orada bir canavarımız var. Durmak bilmeyen bir fiziksel gücünüz var. Bunun yanına da gol katkısı, 12 gol katkısı sığdırmış Barış Alper. 14 tane de asist yapmış. Yani belki bazen top tekniğini, pas tekniğini eleştirdiğimiz bir oyuncu 14 asistle tamamlıyor ligi. Bunlar önemli rakamlar. Evet, sezon başında 40-50'ler veriliyorsa gönderilsin demiştim. Artık herhalde 40-50'leri bence belki işte Arap Yarımadası olabilir. Yine tekrardan görebilir diye düşünüyorum. Avrupa'da çok yüksek bonservis bedelleri var günümüzde. Piyasalar yükseldi. Ama Barış Alper Yılmaz Galatasaray için asker bir oyuncu. Her mevkide oynayabilecek, sağ bek, sol bek, her yeri kapatabilecek bir oyuncu profilinden tam anlamıyla bence tırnaklarıyla kazıyarak, çok önemli bir hikaye yazarak önemli oyuncu statüsüne gelmiş durumda. Tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok. Dediğim gibi milli takım için de çok önemli bir modern kanat oyuncusu olarak karşımıza çıkacak.
1: Tabii onu konuşuyorken Ömercan Özmen'le değerlendirmelerimiz sürüyor. Değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Yunus Akgün'e geçeceğim. Yunus Akgün'ü soracağım sana ama Şalay'ı az önce konuştuk, hatırlarsın. Onun nasıl çıktığını hatırlayalım sahneye. Yaklaşık 3 dakika önce Şalay'ı sahneye bu şarkıyla çıktı. Gayet de enerjikti. Eşiyle birlikte çıktığını hatırlatalım. Onun yanında az önce Dursun Özbek torunlarıyla beraber sahneye çıkıyor dediğimiz bir nokta vardı ya. Şimdi bana gelen bilgi, Erden Timur'un çocuğu da orada. Dursun Özbek bu zorlu süreçte onunla birlikte çıkmayı tercih ediyor. Torunları dedik ama orada biraz da kalabalık görmüştüm açıkçası. Çok sayıda torunu var demiştim hatta, hatırlarsın Ömercan. Orada evet, torunlarının yanında tabii Erden Timur'un oğlunu da orada yanında sahneye alıyor, sahneye götürüyor diyelim, aktaralım. Yunus'a döndüm. Yunus Akgün'ü değerlendirerek devam edeceğiz. Tabii mutlaka biz konuşurken belki de Yunus'un tam da çıktığı anlara sahne olacağız. Sara şöyle çıkıyor bu arada, tam da biz bunları konuşurken. Tabii Icardi'yi merak ediyoruz. Osimhen'i merak ediyoruz. Kerem mesela bir şampiyonluk kutlamasında hangi müzikle çıkacak diye merak ettiriyordu kendisini. Hatırlar mısın? Yani bunları evet, konuşuyorduk. Evet, onlar önemli olacak mutlaka. Çok keyifli oluyor böyle hem orayı hem burayı konuşmak. Yunus Akgün dedim.
0: Sarı'nın çıktığı şarkıyı bu arada çok anlayamadım. Kendi sesine bakalım de benzettim. Yani öyle komik bir şey olsa herhalde kozlar da gülüyor olurdu. Geçtim onu.
1: Veriyorum tekrardan.
0: Çünkü çok... Tamam, dinleyelim bakalım.
1: Sara'nın öyle meziyetleri var mıydı diye sorgulattın bana.
0: Ya bu şarkı var mı? Kulağıma çok iyi bir şarkı gibi gelmedi. Sara da çok renkli bir kişilik olduğu için komik de bir yüz kadarıyla bir oyuncu. Yani
1: Brezilya'da, yani Brezilya'nın o gruplarını da çok bilmeyiz kesinlikle herhalde, öyle tahmin ediyorum. O yüzden belki evet, biraz bize onu düşündürtmüştür. Ben de sen öyle deyince bir acaba mı oldum çünkü. Ömer, hak vereyim sana.
0: Ya o şarkıyı ilk duyduğumda hadi bir an önce oyuncuları göstersinler, gülüyorlarsa kesin böyle bir şey var gibi düşündüm. Ama demek ki Brezilya'nın müzik kültürü, en azından bu şarkı bize pek hoş gelmedi diyelim. Yunus'a geçeyim evet istersen.
1: Peki, söz sende, tekrardan Yunus'a geçtik.
0: Yunus bence Galatasaray adına inanılmaz önemli bir futbolcu. Altyapısından yetişip birçok şampiyonluk kazanıp Şampiyonlar Ligi yürüyüşlerinde pay sahibi olup işte bugünlere gelmesi, kaptanlık yapması, birçok maçta pazımatla da gördük onu. Çok değerli bir hikaye. Yani Yunus Akgün en dipten, altyapıdan gelerek bu takımın önemli parçalarından biri oldu. O konuda takdire şayan bir durum var ve Galatasaray altyapısının yetiştirdiği bir oyuncu olarak da tarihe geçmiş olacak. Belki yıllar sonra bunları konuşacağız. Bu sezon özelinde baktığımızda istatistiksel olarak 10 gol 9 asistlik bir performansı var. Yunus aslında tam mevkisi belli olmayan futbolculardan bir tanesi de olabilir belki. Çünkü bu sezon sıkça 10 numara bölgesinde de oyuncudan yararlanılmaya çalışıldı. Okan Buruk onu genellikle ön taraftaki işte presi güçlendirecek oyuncu, ikinci bir forvet gibi, en önde işte Osimhen'in, Icardi oynadığında Icardi'nin uydusu gibi konumlanması istediği bir oyuncuydu. Ama Yunus bence tam olarak oyuncu profili anlamında burada beklenen katkıyı veremedi. Çok da oraların oyuncusu gibi gelmiyor bana. Sağ tarafta ters ayaklı bir kanat oyuncusu olduğunda da bunları çok göremiyoruz. Yani tam orada kurgudaki yeri net şekilde katkı vereceği durumu bir türlü ben de kafamda bulamıyorum. O yüzden Okan Burak'a kızmıyorum. Ancak sezon içerisinde eleştirdiğim noktalardan bir tanesi onun 10 numarada oynadığı maçlarda oyun anlamında

0: kurgu anlamında set oyununa yerleştiğinde Galatasaray çok büyük eksiklikler yaşıyordu ki işte Lemina, Torreira olsun orta saha, onların ikilinin topu 3. bölgeye getirmede zorlandığı anlarda da bence zayıf kaldı biraz Yunus. Ancak genel sezon bakışına baktığımızda 10 golde 9 asistlik bir performans, tüm bu bilinmezler arasında, tüm bir yerini bulamaması arasında o da katkı vermeyi başarmış. Bence önemli bir rakam ve Galatasaray'ın yetiştirdiği bir değer olarak da bu kadroda ve bu şampiyonluklarda en büyük mimarlardan biri.
1: Biz bunu konuşuyorken Sané sahneye çıktı az önce. Onun sahneye çıktığı anları sizlerle şöyle paylaşalım. Sizlere şöyle aktaralım. Sané'den çok da uzağa gitmeyen bir şarkı tercihi. Evet. Bunu bekliyor muydun? O gelmeden önceye de böyle bir şey beklemiyordum. Ne gelecek acaba diye hala sorguluyordu beynim.
0: Açıkçası ben de beklemiyordum. Evet. Ama duyunca şunu hatırladım. Yani yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa bir röportajda söylemiş olabilir mi? Veya geçmişte yapılan bir röportajda sevdiği şarkılar arasında. Ya sanıyorum öyle bir durum vardı.
1: Ama ben sana daha farklı bir şey söyleyeyim. İlk sözleri ağlamadan ayrılık olmaz.
0: Hadi buyur.
1: Ya, hadi gel de buradan yak. Gel de buradan yak. Sané tamam, iyi güzel hoş da derbi Galatasaraylı mesela. Neden? Tabii ama yani her şeyin altında da bir şey aramamak gerekiyor. Mu deriz yoksa o günkü gazetecilik içgüdüsü ya da o günkü taraftarlık içgüdüsü, herkes bunu fark eder. Hep konuşulur. Çünkü evet. Bu bekleniyor. Ne mesaj verecekler acaba diye. Onu mu konuşuruz, bunu mu konuşuruz, bakacağız. Her şeyin altında bir şey aramayı mı konuşuruz? Ya da ya işte bak o gün böyle dedik, hakikaten öyle çıktı görüyor musun kısmını mı değerlendiririz, göreceğiz. Ağlamadan ayrılık olmaz. Hatıralar uslu durmaz. Sané hatıralarını mı konuşturacak uslu durmayan? Galatasaray'da 4. şampiyonluğun üst üste geldiği, 2. kez üst üste geldiği bugünü mü konuşturacak, göreceğiz. Söz sende Ömercan.
0: Çok önemli bir noktaya bence yakaladın. Ben onu fark etmemiştim. Evet. Ama dediğin gibi yani bu tip detaylar bu tarz kutlamalarda öne çıkabiliyor. Açıkçası çok
1: ama senin söylediğin
0: vermiyorum.
1: Detay da yani, önemli. Röportajında Tarkan'la ilgili bir şey mi söyledi?
0: Sanırım Dudu Dudu şarkısıyla ilgili. Hani uzun yıllar Almanya'da oynadı. Tabii Tarkan global olarak her yerde dinlenen bir sanatçımız, bir değerimiz. Ya yanılmıyorsam öyle bir espri hatırlıyorum. Yani öyle bir röportaj geçmişten bir şey hatırlıyorum. Tabii bu doğru olmayabilir. Evet. Hafızam beni belki de yanıltıyordur.
1: Evet yani evet, bunun röportajını da evet yorum yazabilirse tekrar bakıyorum şu an görüyorum. Kaynak da vermek gerekir. Bunu yapan kuruluş Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda böyle söylüyor dün.
0: Evet.
1: Tamam harika, harika olur dedim diyor. Almanya'daki Türk arkadaşlarım bu şarkıyı ne zaman açsa hep duyuyordum. Bu yüzden tamam harika tamam olur dedim ve onu seçtim diyor. Sané Almanya'da da bayağı dillendiriyormuşuz bak bunu. Görüyor musun?
0: Tabii ya, Tarkan çok büyük bir ekol bence. Sané'ye de dinletmişler. Demek ki doğru hatırlamışım. Çok uzak değilmiş, dünmüş bahsetti ama belki de daha da geçmişten benim aklımda kalan bir durumdur. İşte o peki, esprili röportajdan biri de geçmiştir. O yüzden senin tabii çok cımbızla çektiğin çok önemli görüş orada.
1: Neden bu
0: durum? Yani. Biraz rafa kalktı sanki.
1: Rafa kalktı. %10'a düştü ihtimal. Yani %50-%50 idik. Acaba onu mu konuşuruz, bunu mu konuşuruz derken hakikaten %50-%50 değerlendirdim ihtimalleri.
2: Şu an bu konu.
1: Ve Ömercan Özmen'le bağlantımız devam edecek. Bağlantımız sürecek. Yunus Akgün nasıl çıktı sahneye? Biraz da oraya bakalım. Hangi şarkıyı tercih etti? O da enerjik görünüyor.

0: Canım da sensin, Cim Bom Bom şarkısı. Tabii
1: altyapıdan da... buralara gelmiş bir oyuncuya çok yakışan bir şarkı olmuş bence. Evet. Farklı bir şey de beklemiyordum açıkçası. Böyle bir marşla çıkacağını düşünüyordum. Yunus için çok büyük bir gurur olmalı. Dediğim gibi yani alt yaş kategorilerinde oynayıp, şampiyonluklar yaşayıp, bu şampiyonlukta da önemli bir figür olup, bu sahnede Galatasaray taraftarının önünde olmak

0: Bunlar daha fazla yaşar. Milli takım için de çok daha güzel günler yaşar. Ama çok hoş bir duygu olsa gerek belki.
1: Evet. Yunus'u konuşurken tam da onun denk gelmesi aynı zamanda Icardi'ye döndürdü beni. Icardi ve Osimhen'i de değerlendirelim isterim seninle. Oyuncular çıktıkça orada detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Tabii Icardi ile başlayabiliriz. Aslına bakarsan yoğun eleştiriler aldığı bir sezonu geride bıraktı Icardi. Icardi Türk futbolu için, Galatasaray için bir ikon haline geldi. Ya hep söylüyoruz ya işte küçük çocukları Galatasaray'la yaptı. Bu inanılmaz bir etki. Bir fenomen Icardi. Ona her zaman çok büyük saygı duyuyor bence futbol severler ve burada sezonlardır gösterdiği şeyler, o kalite, o futbol güzelliği çok farklı seviyede. Ancak bu sezon özeline baktığımızda biraz daha artık severek ayrılalım durumu oluyor Icardi'de ve bu da bence hem hayatın hem futbolun acımasızlığından kaynaklanan bir durum. Zamanı durduramıyorsunuz ne yaparsanız yapın. O yüzden Icardi bu kadar büyük etki yaratmış bir oyuncuyken, işte Galatasaray için şampiyonluklar kazanmış bir oyuncuyken artık bu dördüncü şampiyonlukta da pay sahibi oldu biraz da olsa. Biraz diyorum, bu arada şunu söyleyeyim. 18 maçta ilk 11'de forma giydi Icardi bu sezon ve 16 gol 3 asist gibi bir rakama ulaştı. Yani bir insan herhalde gol atmak için bu kadar doğabilir. 18 maçta 16 gol bence inanılmaz bir rakam. Yedek forvet olarak düşündüğünüzde bu isim Icardi olmasın, bu isim Ömercan Özmen olsun ve Galatasaray'ın yedek forveti olsun, Osimhen'in arkasında. 18 maçta da şans bulsun ve 16 gol atsın. İnanın bana çok daha büyük metiyeler dizilirdi Ömercan Özmen için. Ama tabii bu isim Icardi olunca ve birçok işte spekülasyon, belki farklı durumlar, özel hayatıyla ilgili durumlar da gündeme gelince iş başka yere gidiyor. Ama şu konuda ben de netim. Dediğim gibi zaman durmuyor ve Icardi artık sakatlığından da sonra eski haline ulaşamayacak, o formuna ulaşamayacak bir dönemine girdi. Galatasaray için çok büyük imzalar bıraktı, çok büyük işler yaptı, çocuklara kendini sevdirdi, dünyadaki en önemli şeylerden birisi. Ve artık işte biz de bekliyoruz acaba hangi şarkıyla çıkacak diye. Aslında herkesin kafasındaki durum da o. İçten içe bence sezon içerisinde Icardi'ye sinirlenen, artık gitmesi gerekiyor, yeter artık, ya bu da yapılır mı, işte ya o da söylenir mi diyenler de burada o sahneye çıkarken bence buruk izleyecek biraz bir taraftar olarak. Öyle olacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın planlamasında önümüzdeki sezon Icardi'nin olmaması gerektiğini de net olarak söyleyebilirim belki.
1: Peki Icardi'yi bekliyoruz. Icardi nasıl çıkacak onu merak ediyoruz. Merak etmiyor muyuz? Eren çıkıyor. Eren nasıl çıktı? Onu bir hemen dinleyelim. Oraya bir kulak verelim.

0: Eren öyle bir şarkı seçmiş ki, yani sonuna kadar dinleyelim Ömer, öyle bir şarkı yani. Ne dersin?
1: Müthiş bir şarkı. Değil mi? Çok severim bu şarkıyı. Zaten sen Eren neyle çıkmış deyip açtın. Evet. Anında şöyle bir uzaklara hemen daldık. Bence etkisi ve hissi çok başka bir şarkı ya.
0: Evet. O zaman yeniden oradayız. Şunu da aktaralım. Gelen futbolcular önce Dursun Özbek'ten madalyasını alıyor. Sonra yönetimle tek tek tokalaşıyor. Teknik heyete geçiyor iş. Kulüp doktorundan İrfan Hoca'ya, İrfan Hoca'dan Okan Burak'a dek. Teknik heyetle selamlaşıyorlar. Ve sol tarafta kupayı bekleyen bölümde arkadaşlarının, futbolcuların yanına gidiyorlar. Eren'de durum böyle Ömercan.
1: Evet, Osimhen'e geldik sanıyorum.
0: Evet, Osimhen'e geldik.
1: Çok büyük bir figüre geldik. Yani Galatasaray adına inanılmaz bir transferdi. Tüm dünyanın konuştuğu, tüm dünyanın şaşkınlıkla bence izlediği bir transfer sürecini geride bıraktı Galatasaray'a gelerek. Ve bence saha içi yaptıklarından, oynadığı futboldan ziyade inanılmaz bir lider. Hissiyatı çok başka bir oyuncu. Profesyonelliğine zaten bir şey söylemiyorum. Yani sahaya çıktığı her maçta, maçlar arasında konuşurken veya

0: canlı seninle takip ederken de hep söylüyorum. Yani bu maç Türkiye Kupası'nda Ankara Gücü maçı olsa da veya Şampiyonlar Ligi maçında Juventus maçı olsa da aynı profesyonellikteki Osimhen'i görmek çok ilginç. Bu kadar dünya starı bir oyuncu olup, bu kadar önemli bir oyuncu olup bu profesyonelliği göstermek zaten önemli bir lider olduğunuzu gösteriyor. Bence Galatasaray'ın oyununda pres gücünün çok yükselmesindeki en büyük neden. Çünkü hem presi liderlik yapan o baskıya çıktığında takım da onunla beraber gelen, bence birçok vücut diliyle beraber arkadaşlarını sürekli ateşleyen ve hiçbir zaman ben çok büyük bir yıldızım ve ben bir dokunulmazım edalarıyla gezmeyen, arkadaşlarına penaltı ikram eden, onları hatalarında destekleyen çok da önemli bir sağ içi, sağ dışı figür. Onunla ilgili önce bunları söylemek istedim. Sonrasında futbolculuğuna döneceğim. Bu sezon 29 maçta 22 gol 8 asistlik bir katkı. Normal bir oyuncu için çok iyi bir rakam falan diyebiliriz ama bence Osimhen bundan çok daha iyisini yapabilir. Çünkü hemen gözümüzün önünde 24-25 sezonu var. Orada da 37 gol 7 asistlik bir performans. İnanılmaz bir performans. Ama tabii bu sezon sakatlıkları oldu. İşte Afrika Kupası yanılmıyorsam değil mi? Belki Afrika Kupası oldu. Kaçırdığı çok fazla maç vardı. Ama tüm bunlara rağmen daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Çünkü o bir bence süperstar. Galatasaray'ın bence hücum anlamında o olmadığında yaşadığı kısırlık aslında her şeyi açıklıyor. Hem de Galatasaray'ın oyunuyla ilgili geliştirilmesi gereken bir kısmı da gözler önüne seriyor. Osimhen varken çok büyük bir artınız var. O size bir artı getiriyor ama hani çok güzel şeylerin de arkasına hep acaba kötü bir ne olacak diye bekliyorsunuz. Ve Osimhen olmadığı anda sizin o defolarınız ortaya çıkıyor. O yüzden bence en kritik seviyedeki oyunculardan bir tanesi Victor Osimhen Galatasaray için. Ne kadar uzun süreler kalırsa bence o kadar uzun süreler Galatasaray hep en tepeye oynayan takımlar arasında olacak. Hep en yarışmacı takımlar arasında olacak. Yani bu tabii ki bir oyuncuyla oynanan bir oyun değil futbol. Çok daha farklı dinamikleri var ama bu tip oyuncular inanın bana bütün seviyeyi yukarı çekebilecek durumda. İşte hem o hem Sané sezon öncesinde ne kadar Galatasaray taraftarını heyecanlandırmıştı ve o seviye merdivenlerini bir üste atmıştı. Bence global olarak da Victor Osimhen'in Galatasaray'daki varlığı durumu bambaşka yere getiriyor. Oyunuyla ilgili, golcülüğüyle ilgili, mücadelesiyle ilgili zaten söyleyecek tek bir şey yok. Yani hem bence Galatasaray sete yerleştiğinde ceza sahası içindeki etkinliği, hem işte Galatasaray geçişe yerleştiğinde oradaki o patlayıcı gücü, oradaki o hızlı hali bence müthiş bir futbolcu. Ben Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Victor Osimhen'le beraber daha farklı bir kurgu içerisine de girebileceğini düşünüyorum. Direkt işte onun da yine merkezde olduğu bir kurguyla beraber bu gol sayılarını absürt yerlere de çıkarabileceği bir durum olabilir transferlerle, planlamayla beraber. Ne söyleyebilirim daha bilmiyorum Osimhen'le ilgili. Bence bu sezon evet az gol atmış gibi görünse de yaptığı mental katkı, yaptığı liderlikle de onun için de farklı bir sezon oldu. Ve ilerleyen süreçte de Galatasaray'a katkı vermeye, büyük oynamaya devam edecek diye düşünüyorum.
1: Bunları konuşurken tabii ne söyleyebilirim dedin ya, Osimhen söyleyecek herhalde kalan kısmı. Son çıkacak gibi duruyor. En son çıkacak isimlerden biri olacak en azından, öyle duruyor. Kimler çıktı diye hatırlayacak olursak, Günay çocukları ve eşiyle birlikte çıktı. Az önce, 1-2 dakika önce. Oraya döneyim tekrardan. Günay'da bir mesaj yok gibi. Ne dersin?
0: Evet.
1: Mesaj de arıyoruz gerçi hep de. Yani ama yani bak mesela Yunus'ta da çok güzeldi, hani camiaya sevgi dolu bir mesaj. İlla ki orada ayrılık vesaire böyle şeylerin peşinde değiliz. Gazeteciliği unutuyoruz, ayrı konu. Tamam ama yani mesela şeyde de, Yunus Akgün'de de farklı bir şeyi konuştuk. Ne güzel bir seçimdi dedik. Hatta tekrar hatırlayalım mı Yunus Akgün'ü? Hatırlayabilir miyiz onu da bilmiyorum gerçi ama şöyle bir geriye doğru dönüyorum. Ömercan Özmen, Yunus Akgün, evet. Gibi. Ve Eren Elmalı aynı şekilde. O da şu tercihle çıktı. Eren hemen sonrasındaydı diye hatırlıyorum Yunus'un. Doğru mu hatırlıyorum, yanlış hatırlıyorum? Orada yanlışım var. Hafızam beni yanlış yönlendiriyor.

0: dedim ve
1: işte geldi.
0: Evet. Eren Elmalı böyleydi. İşte geldi dediğin noktada herhalde kim geliyor?
1: Yok, şarkıdan. Ha,
0: peki şarkıdan tamam. Osimhen mi geldi dedim. Ben mi kaçırdım dedim. Geriye sardım ya şu an. ne oldu ne bitti kısmını. Peki hızlıca devam ettik. İlkay Gündoğan. O da şöyle geldi. Ömercan.
2: Anlamlı bir şarkıyla geldi.
0: Mesela değil mi?
2: Evet, müthiş. O da yine
0: Çocukluk Aşkımsın'la geldi. Yıllardır konuşuluyordu. 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında. İlkay Gündoğan hep anılıyordu Galatasaray'la. Ve 35 yaşındaki Kariyerin İlkay Gündoğan.
2: Doğru geldi.
0: Evet. 35 yaşındaki İlkay Gündoğan. Ya çocukluk aşkı gelecek bir gün diyorlardı İlkay için. Bak yazmaya da başladım Ömercan. Girdik duygusal yerden. Gelecek bir gün diyorlardı. Geldi ve geldiği günde şampiyonluk kutlamasına Çocukluk Aşkımsın'la çıkmayı tercih etti.
2: Aynı zamanda kucağında çocuğuyla çıktı.
0: Çocuğuyla ve eşiyle evet. Kucağında çocuğu, elinde çocuğu yanlış görmüyorsam. Evet doğru. O da yönetimden tebrik aldı. Tebrikleri kabul etti. Tokalaştı. Önce yönetimde Dursun Özbek, sonra teknik heyet. Teknik heyetin başındaki Okan Buruk. Onlarla selamlaşıyor futbolcular. Öyle geliyor futbolcuların toplandığı alana. Onu da hatırlatalım. Sonrasında ne mi oldu? Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu sahneye çıktı. O da şöyle çıktı. Evet. Ahmet Kutucu. Durum böyle orada da. Ömercan.
2: Evet, sanırım Ahmet Kutucu'nun çıktığı şarkının da bir esprisi vardı. Yeni hafızam beni yanıltmıyorsa bir komik bir videosu, bir dansı gibi bir durumu vardı sanıyorum. Taraftarlar, Galatasaray taraftarlar daha net hatırlayacaktır ama tabii o da keyifli bir şekilde sahneye çıktı. Bu arada ben de İlkay Gündoğan'ın genel anlamda şampiyonluklarına bakıyordum. 5 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig yılın futbolcusu, Borussia Dortmund'la 11-12 sezonu Bundesliga. Ya tabii bu domestik kupaları şeyleri saymıyorum, lig kupalarını. Ya inanılmaz bir kariyer. Gerçekten takdire şayan ve bence antrenörlük olarak, hocalık olarak da ilerleyen yıllarda kendisini önemli yerlerde görebiliriz. Öyle tahmin ediyorum. Hatta ülkemizde bile görebiliriz. O yüzden İlkay Türk futbolu için Galatasaray'da geçirdiği süre özelinde çok değerli oldu. Aslına bakarsan biraz da işte ondan bahsederken sezon performansından biraz da o yüzden işte soyunma odası, liderlik, o içerideki dengeleri bulma, saha içindeki organizatör gibi kelimeler kullanmıştım. Müthiş bir kariyer. Kariyerinin sonunda da 35 yaşında Galatasaray'la bir Süper Lig kupası daha kazanarak kupalarına kupa ipledi. Tebrik etmek gerekiyor.
0: Derken oyuncuları da bekliyoruz. Ahmet Kutucu son olarak çıkan bir isimdi. İlkay Gündoğan'a ilişkin sen bir detay verdin. Onu aktardın. Ömercan Özben hakikaten teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol diyorum. Yayındaki katkılarından ki kupayı da az sonra kaldıracak oyuncular. Yavaş yavaş ısınmaya başlıyorlar kupaya. Mesela Sanchez gitti, şöyle bir kaldırmaya çalıştı. İlkay kupanın başında görevli olan isim isme yaklaştı. Onunla muhabbet ediyor, bir şeyler soruyor ama o isim de yan profilde Eren Elmalı. Ne dersin?
2: Sanırım öyle. Bir de belki bir şey soracağım.
0: Çok
2: şu
0: benziyor.
2: Şey yani. Kaldı sanıyorum. Değil mi? Osimhen ve
0: Osimhen kaldı. Icardi o en sonda çıkacak bence. Osimhen en sonda çıkacak bence. Özellikle bekliyorum Icardi ve Osimhen'i. Yavaş yavaş.
2: Şöyle düşünüyorum. Icardi en son çıkma işini kimseye bırakmaz.
0: Hadi ne diyorsun?
2: Ben öyle düşünüyorum.
0: Ne diyorsun?
2: Ben oradan mesajı oradan alacağım. Eğer Icardi son çıkarsa Icardi hala ben buradayım liderim işidir. Ama Osimhen son çıkarsa Icardi orada hani bence onu o şeyi, o nasıl desem, o şerefi diyeyim hadi. Çünkü oyuncular mesela seremonide de sonda duran oyuncular en papaz, en yıldız oyunculardır. Buna bilir futbol severler. Burada da Icardi o son çıkma durumunu Osimhen'e paslarsa veya paslatılırsa anlayacağız ki artık o güç

0: yüksekten düşmüş bir aslan. Ama ben sanmıyorum ki son çıkma durumunu Osimhen'e bıraksın. Ben hala Icardi'nin en son çıkıp son şovu yapacağını düşünenlerdenim belki.
1: Aspiri'ye çıkıyor biz bunları konuşurken. O da ailesiyle birlikte hareketli bir, enerjik bir şekilde.
0: Ve kalabalık.
1: Kalabalık kalabalık. Yani ailesi dedik ama aile demek belki akrabalar dersin, eklenti yaparsın. Ne dersin?
0: Onu da sen Maksimen'in eline kimse sızdırmaz. Çünkü işte Newcastle'da oynarken de okuduğumuz haberlerde, burada Fenerbahçe'deyken de inanılmaz kalabalık bir aile grubuyla kaldığını ve gezdiğini biliyorduk. Bu da bence de bir akraba toplantısına dönmüş bence Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması.
1: 10 kişiler biliyor musun? Biri menajeri bence.
0: Ne tabii ki içinde menajer evet. Vardır. Sence hangisi menajer peki?
1: Şu an Abdullah Kavukçu'nun elini tutan, onunla tokalaşan. Yanlış görmüyorsam.
0: Bu şapkalı olan beyefendiyim.
1: Evet, evet.
0: Evet, ben de aynısını biri desem o derdi.
1: Çünkü diğerlerinin hepsiyle şöyle bir...
0: Evet, ayırt etmesi zor bir durum. Evet,
1: benzeşiyorlar öyle söyleyeyim. Değil. Akrabaları, kuzeni olur belki, ne bileyim. Evet, belki evet. Kalabalık bir ailedir. Benim öyle diyoruz saçmalı. Ama öyle diyoruz ama şimdi Ömercan herkes de...
0: Enişte olabilir belki.
1: Evet, ihtimal.
0: Yani çünkü siyahi diğer
1: çünkü doğru 3 kardeşi var gibi görünüyor kadın. 3 hanımefendi görüyoruz. Onlardan birinin eşi olabilir. Dediğin gibi doğru diyorsun.
0: Evet, olabilir.
1: Eniştesi olabilir. Dedik ve Aspiri'ye böyle biraz da işi
0: şakaya vurduk.
1: Şakaya vurduk, magazine vurduk. Daha fazla magazine vurmadan Aspiri'yi böyle biraz yeterince İyi gördük mü kısmını biraz daha açalım istiyorum. Bu arada Beşiktaş sezonu beraberlikle kapadı. 2-0'dan 2-2'ye gelen maç. Hatta bir ara 3-2 mi oldu? Rıza attı sayılmadı mı? Öyle bir şey de oldu, onu da söyleyeyim. Beşiktaş sezonu böyle kapatıyor, onu aktarayım. Çorum-Bodrum maçında eşitlik bozulmuyor. Son dakikalarındayız karşılaşmanın. Ve böyle biterse uzatmalara gidecek. Zaten uzatmalara gideceği kokan bir maç. O havayı alabildiğimiz bir maçtı. Onu da aktaralım. Esenler Erok'un, yanlış hatırlamıyorsam, rakibi olacak direkt olarak. Esenler Erok finale kalmıştı 3. olarak ve buradan çıkacak sonuçla Esenler Erok'un rakibi olacaklar diye biliyorum. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Doğru hatırlıyorsun. Evet. Doğru, Esenler Erok'un rakibi olacak Çorum FK veya Bodrum. Açıkçası burayla ilgili daha önce de seninle bağlantı konuştuğumuzda şunu düşünüyorum. Yani ben şehir takımlarının Süper Lig'de olmasından çok keyif alıyorum. O yüzden Çorum önemli bir yatırım yaptı. Bodrum zaten ligde kısa zaman önce boy göstermiş bir ekipti. O yüzden tabii Eroplu taraftarlar da dinliyor olabilir, kızmasınlar bana ama genel olarak ben şehir takımlarının Süper Lig'de olmasını, ligin kalitesini de arttırdığını, deplasman kalitesini de arttırdığını düşünüyorum. O yüzden gönlümden geçen bu iki takımdan bir tanesinin Süper Lig'e çıkması var.
1: Şu an sahneye çıkan bir oyuncu daha var. Galatasaray'da.
0: Can Armando olabilir mi?
1: Öyle mi? Evet, Niyaga mı? Niyaga değil. Değil. Şapka var. Çok böyle net şey yapamadık. Armando. Can Armando Güler.
0: Evet.
1: Evet.
0: Onun da transferi çok konuşulmuştu hatırlıyorsun. Ama tabii onu da çok izleme şansı bulamadık Galatasaray'da. O da çok genç bir oyuncu. İlerleyen süreçte katkı verebilecek oyunculardan bir tanesi. Bunların hepsi aslında bir yatırım Galatasaray için, bu oyuncuların hepsi. İşte Niyaga'dan bahsediyoruz, Can Armando'dan bahsediyoruz. Onun da açıkçası ne performans göstereceğini merakla bekliyorum. Arjantinli bir oyuncu biliyorsun. Türk asıllı. Yanlış bilmiyorsam ama hangi aile üyesinden o, onu bilmiyorum ama o da 18 yaşında, aynı Arda Ünyay gibi, Niyaga gibi Galatasaray'ın geleceğini inşa edebileceği oyunculardan biri ama tabii bu oyuncuların oynaması gerekiyor. O yüzden önümüzdeki sezon belki de bir kiralık olarak izleyeceğimiz oyunculardan biri olabilir şu anda Can Armando.
1: Doğru. Peki gelecek sezon özelinde senin ekleyeceğin farklı detaylar var mı diye sorayım. Icardi ve Osimhen'i beklerken onlarla kapanışı yapacağız. Sonrasında kupa kaldırılacak tabii. O kısımda radyoda finali yaptığımız bölüm olacak. Finale gelmeden önceki kısımda daha doğrusu biz bitiriyor olacağız. Kupa kaldırılacak. Kupanın yanına doluşan, kupanın yanında toplanan futbolcular grubu var. Onu söyleyelim. Onu aktaralım. Radyoda betimleyebildiğimiz, radyoda aktarabildiğimiz kadarıyla sizlere tüm detayları aktarıyoruz. Bu arada Torreira alıyor. Yanlış mı görüyorum?
0: Torreira çıkacak. Evet, Tonera alıyor net şekilde. Yanındaki babası değil mi? Evet.
1: Evet.
0: Yanılmıyorsam. Babasıyla beraber. Yani söylediğimiz gibi üst üste sezonlar, üst üste şampiyonluklar, çok fazlasa maç sayısı, taraftarın sevdiği ve bence artık o da bir İstanbullu belki. Yani izlenim, işte onunla ilgili çıkan haberler, her şeyiyle bence Torreira tam bir İstanbullu ve Galatasaray'a yaptığı katkı çok büyük. İşte sezon sonunda ayrılacağı konuşuluyor. Muhtemelen de bence Torreira'nın son sezonuydu bu sezon Galatasaray'da. Taraftarı teşekkür ediyor. Gözleri yaşlı, duygulu. Onun için de çok büyük bir gurur. Bu bir veda gibi. İşte bak, buradan bir şey çıkarabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü o mimikleri, jestleri bana çok vedayı andırıyor. Şarkısını tam şu anda duyamıyorum tabii ama bilmiyorum hangi şarkıyı seçmiş. Babası.
1: Nereye gittin bu şarkıyla?
0: Ben vallahi tabii ki ülkesine, o bölgeye gittim. Evet. Torreira'nın.
1: Ben nereye gittim? Ben çok uzak bir yer demezsin belki, ya da kültür olarak vesaire. Şöyle bir hani çocukluğumuzu hatırla. Bizim dönemin, bizim kuşağın 96, 97, 95 doğumlu olan insanlar hatırlayacaktır. Survivor'un ilk çıktığı zamanlarda bir heyecan vardı hepimizde, hatırlar mısın? İzleyenler olarak.
0: Evet.
1: O dönemlere çok böyle o zamanın Survivor'ına gittim yani. Oralara gittim. Onları hatırlattı bana şöyle bir. Biraz da yine bir organizasyonu hatırlatacak. Dünya Kupası mı artık, farklı bir organizasyon mu? Dünya Kupası'dır muhtemelen. Ne olacak başka, ama bir yerleri daha hatırlattı ama orayı çok böyle anımsayamadım. Net bak, şunu da hatırlattı bana. Şu dönem şu vardı, hatırlıyor musun diyemedim orada. Ama çocukluğuma gittim yani. Neden gittim? Çünkü böyle müzikler çok tercih edilirdi, bu tarzlar. Evet, çok evet, fazla tarzım değil, dinlemem şimdi, etmem. Dinledikçe işte bazı gibi, yerleri anımsıyorsun.
0: Turnuvanın da müziğiydi sanırım, yanılmıyorsam. Evet. Şimdi onun yavaşlatılmış hali gibi aslında, o hareketli şarkının. Bence güzel bir seçim olmuş.
1: Evet. Dedik.
0: Herkes de sarılıyor. Gözleri yaşlı. Bilmiyorum. Çok gidecek insan edası hissi veriyor bana şu anda Torreira. Zaten onun o hallerini görünce de böyle bir ufak bir gülümsemeyle beraber izliyorum şu anda. Çok büyük bir bence etki bıraktı Galatasaray'da. Bir veda gibi geliyor. Bilmiyorum belki.
1: Bir tebessüm bıraktı diyorsun sen de Torreira için.
0: Evet.
1: Ve devam ediyoruz yayınımıza. Şampiyonluk gecesi Galatasaray'da, kupaya kavuşuyor Galatasaray, kupaya kavuştu Galatasaray. Artık Rams Park'ta, tam da sahnenin ortasında kupa. Aktaralım, paylaşalım. Birçok oyuncu çıktı sahneye. Torreira son çıkan onlardan. Üçlüyü de çektiriyor. Biri de Torreira'ya lazer tutuyor tabii bu sırada. Böyle bir durumu da yaşadık. Rams Park'ta Torreira'ya ilk defa lazer tutulmuştur herhalde. Ne dersin, sahanın ortasında?
0: Muhtemelen. Değil mi? Kesinlikle. Tribünlerden daha önce vesaire, böyle bir şey yaşandığını düşünmüyorum.
1: Evet, düşünmüyorum. O da olmuştur tabii. Böyle yerlerde bunları da konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Küçük detaylarda değerlendirilmeden geçilmiyor. Onu da söyleyelim. Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor. Ve Icardi ile Osimhen'i hala merak ediyoruz. Ben Icardi önce çıkacak diyorum. Sen Icardi en son çıkacak diyorsun.
0: Evet, tahminim önünde. Oradan bire bir anlam çıkartacağım.
1: Yoruldun bu arada. Emeklerin için teşekkür ediyoruz Ömercan. Hakikaten yayında. Dile kolay. 2,5 saatlik bir yayın. 2,5 saatlik bir yayın. Ve devam ediyoruz hala bu yayına. Şampiyonluk yayınına. Dediğimiz gibi radyoda betimleyerek sizlere aktarabildiğimizce, görüntüler haliyle yok ama sesleri sizlere betimleyerek, aktararak sizlere diğer şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi tüm detayları sunmaya çalıştık. Kim geliyor? Barış Alper geldi.
0: Evet, Barış Alper geliyor.
1: Tulumla mı girdi?
0: Tulum geldi, evet.
1: Evet. Rize'ye götürdü bizi bak. Yaylalarda dolaştırıyor bizi şu an.

0: birden değişti o. Yok, değişmedi. Değişecek sandım. Öyle bir durdu ki, öyle bir duraksadı ki. Ömer,
1: evet,
0: can, değil mi?
1: Ben de aynı fikirdeyim.
0: Yeni bir şarkı.
1: Ben de farklı bir şarkıya geçiş yapacağız sandım ama.
0: Evet evet. Ama hey gide iyi geldi. Recep'imden geliyor bu. Şey. Benim hatırladığım Recep'imden geliyor bu. Zaten ya Cemil Lüboy'u ya da Recep'imi konuşursun oralarda, değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Oralara niye güldün?
1: Niye şu güldün? An horon başladı bu arada.
0: Niye güldün bir dakika? Niye güldün orada?
1: Ya hoşuma gitti. Biraz yoruldum herhalde. Biraz hoşuma gitti. O yüzden güldüm.
0: Yani
1: bir de bir yandan da horonu gördüm. Horona katılan oyuncuları da gördüm. Üst üste
0: kim katılıyor? Jacobs var. Barış koptu oradan. Tamam dedi. Abartmayın o kadar da dedi. Horonu başlatan o değildi.
1: Uğurcan da geldi yanılmıyorsam.
0: Tabii. Güney'i görüyorum ya da Batuhan. Bir kaleciyi gördük orada ama. Bir ara durdu Barış. Şarkı da durdu. Orada ne oluyor dedik. Karadeniz'de doğdum, büyüdüm, adam oldum. Yeri geldi bağırdım, yeri geldi mum oldum diyor. Barış Alper sahneye çıkarken. Hayat felsefesini gurbet ellerden aldım. Gırtlağa kadar doldum, yeter artık patladım diyor.
1: Ya, bence çok keyifli bir çıkış oldu ve evet, ben Barış Alper'in kendi imajını da artık hangi profesyonellerle çalışıyor bilmiyorum ama çok iyi yönettiğini düşünenlerdenim. Zaman zaman oyunla ilgili çok eleştirilerim de oluyor kendisine ama hem buradaki işte şampiyonluktaki çıkış şarkısı, işte gözlükte çıkması, saç stilleri, gol sevinçleri, bence her şeyle müthiş bir imaj yönetiyor. Bu da önemli bir profesyonelliktir futbolda. Çünkü sonuçta bu çok çok büyük bir arena ve uzun yıllar ömrünüzün sonuna kadar futbol oynayamıyorsunuz. Ve en iyisi olmak için bu tür işlere de ihtiyacınız var. Bu tür durumlara da ihtiyacınız var. Barış Alper orayı da bence iyi yönetiyor farklı, evet, bir açıdan bakacak olursak. Ve Galatasaray taraftarının gözünde de bence çok önemli bir sevgi figürü oldu. Arkadaşları da görüyorsun zaten. Hepsi ikinci defa yanına gidip büyük bir enerjiyle dans ediyorlar, zıplıyorlar, seviniyorlar. Dediğim gibi takımın içinde çok çok önemli bir figür oldu Barış Alper Yılmaz. En dipten gelerek buralara ulaşmak ve bu anları yaşamak müthiş bir şey. Milli takım seviyesinde de aynı seviyeye geldi. Orada da sürekli tercih edilen oyunculardan oldu. Harika bir kariyer olarak devam ediyor. Bu sezonun başında Arap Yarımadası'na gitseydi bu kadar iyi olur muydu? Kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki yine konuşurduk, iyi işler yaptığında anılırdı ama bence burada geçirdiği bu sezonda onun kariyeri adına çok farklı bir basamak oldu ve ilerleyen kariyer sürecinde de Avrupa şansını veya Avrupa takımlarıyla anılma şansını, transfer olma şansını yükseltti. Çok önemli bir figür oldu Galatasaray için.
0: Devam ediyoruz. Kim geliyor? Şu anda Galatasaray'da.
1: Arda Yılmaz olabilir mi?
0: Evet. Dördüncü kaleci mi?
1: Yedek kaleci. Evet, dördüncü kaleci Arda Yılmaz, evet, olabilir. Genç kaleci. 18 yaşındayız. Evet, Arda Yılmaz.

0: O da böyle geldi. Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması sürüyor. Yöneticiler biraz böyle bu durumdan, hadi adını anarak söyleyeyim, Metin Öztürk mesela, sağa sola öyle bir bakışı var ki biraz böyle orada ayakta durup tek tek, bir de böyle sabit duruyorlar haliyle. Takım elbise vesaire, oranın ortamı, havanın ılıman oluşu biraz bunaltmış gibi durmuyor değil. Tabii şu an bizi dinliyor olsa Metin Öztürk, yok canım ne öyle bir durum yoktu yani falan diyebilir haliyle ev sahibi olarak orada. Ama bu durum biraz uzayınca haliyle yöneticileri biraz sıkabiliyor. Ya da taraftarlar aynı şeyi düşünmüyordur, ayrı konu, ama onu surattan ifadeden anlıyorum. Ama kupa kaldırınca görün bir de siz orayı. Herkes orayı bekliyor yani. Bu sıkılmanın sebebi o gibi. Ömercan.
1: Ya şöyle bir şey de var yani, orada oyuncu grubu sürekli hareketli, esprileşiyorlar,
0: yöneticiler yapamıyor.
1: Zıplıyorlar, eğleniyorlar. Tabii.

0: oradaki yöneticiler.
1: Ailenin babası gibi düşün
0: orada biraz
1: mesela.
0: Daha. Aynen öyle. Bir
1: baba, amca, dayı ne kadar katılabilir gerekiyor çocuklara bayram günü? Öyle düşün mesela. Bayram günü çocukların arka odadan sürekli bir sesi gelir ya da evin çeşitli yerlerinden. Ama baba, amca, dayı ne kadar katılabilir o işe? Bugün de burayı böyle görmek gerekiyor. Bayramda yaklaşmışken böyle bir betimleme, örnekleme yapayım.
0: Müthiş bir betimleme vardı. Tam olarak öyle. Orada ayakta durmanın, işte oradaki o baba duruşunun, dayı duruşunun getirdiği bir yorgunluk her insanda olabilir. Evet. Yüzlere de yansıyabilir tabii ki. Bir de ışık şovları çok fazla gözü yoruyor olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Onları da insani olarak düşünmüş olalım.
1: Kesinlikle. Geliyor. Kim geliyor? Bir isim daha geliyor.
0: Ada geldi.
1: Ada geldi.
0: Evet. Ada Yüzgeç.
2: Yüzgeç. Ada Yüzgeç.
1: Ada Yüzgeç geldi. Genç oyuncular bu tarz, örneğin Arda da, kaleci Arda da, Ada da böyle Galatasaray'la çıktı. Galatasaray marşıyla çıktı. Şarkı tercihini öyle yaptı. Tabii henüz şarkı anlamında ağır şeyler seçmek için ya da farklı noktalara gitmek için biraz erken onlara.
0: Tabii
1: bunun
0: ki
1: da haddini biliyorlar mesela. O konuda biraz zaman var diyorlar öyle şarkılar için. Bir isim daha şimdi, Enes çıkıyor. O da 5. kaleci mi dersin, ne dersin?
0: Enes, hemen bakalım. Evet, Enes Büyük.
1: Öyle öyle.
0: 70 numaralı.
1: Enes çok mutlu.
2: Genç Enes Emre.
1: O da çıktı. Tabii Gözler Icardi ararken Enes çıkıyor. Gözler Icardi ararken Ada çıkıyor. Gözler Osimhen'i ararken Arda çıkıyor. Bu da taraftarı meraklandırıyor. O yüzden biraz daha sessiz sakin karşılanan oyuncular. Galatasaray'da Galatasaray'ın geleceği olarak görülen bu oyuncular. Ömercan Özmen.
0: İnşallah bu kardeşlerimiz de ileride Osimhen gibi, Icardi gibi beklenen isimler, beklenen figürler haline gelerek futbol kariyerlerini yukarı taşırlar. Hem milli takımımız için hem Galatasaray için büyük yararlar sağlarlar diyelim. Ama tabii ki işte başrolleri dediğin gibi herkes beklemede. Torreira sürekli birilerine sarılarak duygusal anlar yaşıyor, vardı onu da belirtmiş olayım yine.
1: Torreira'da evet. Bir de böyle çek, bir de şöyle çek dersin ya, ayrıldığın bir mekanda ya da bir düğünden, bir davetten. Hadi bir de şöyle fotoğrafımız olsun diye böyle gideceğini bilirsin orada. Yarım saat 40 dakika içerisinde artık ayrılacağız dersin. Ya 3 saat boyunca boşu oturduk. Hadi bir fotoğraf çekinelim. Hadi bir araya gelelim. Ya şunu da yapalım. Aa bak bu da varmış. Hadi şu müzik eşliğinde bir de şurada dans edelim. Durumunu düşünürsün ya. Torreira öyle bir hava veriyor. Bilmiyorum doğru evet, örnekledim mi ya da saçmaladık var mı bilmiyorum.
0: Aynı fikirdeyim ben de. Yani dediğim gibi farklı farklı sürekli takım arkadaşlarının yanına gidip tam da senin dediğin gibi sarılıyor. Bazı pozlar veriyor. Bazen dans ediyor. İşte içten bir gülümseme gösteriyor. Bazen duygusallaşıyor. O da evet, benim dikkatimi çeken durumlardan biri olmuştu.
1: Torreira ayrılacağını bildiği, Torreira uzun süre görmeyeceğini bildiği dostlarıyla toplandığı bir davette, bir düğünde gibi bir havası.
0: Öyle bir hissiyat öyle var. Evet. Aynen öyle. Tam olarak hissiyat o.
1: Gideceğini bildiği yerde.
0: Ama bu hissiyatı, bu duygusal hissiyatı inanılmaz sanki bir Niagara dansı böldü belki. Yani müthiş bir dans. Çok renkli bir insan.
1: Hemen gidelim
0: çok
1: oraya.
0: Çok renkli
1: hemen
0: bir çocuk.
1: Hemen gidelim oraya. Niagara böyle çıktı, oradayız. Bu arada Niagara öyle bir kişilik ki Abdullah Kavukçu'nun yanında tokalaşıyor. Abdullah Kavukçu'nun karşısında oynamaya devam ediyor. Abdullah Kavukçu da, Sayın Kavukçu da bir şey yapamıyor. Gülerek karşılık veriyor, alkışlıyor. Öyle bir kişilik, öyle
0: İnanılmaz.
1: Bir figür.
0: Evet. Tam onu gördüm, ondan bahsedecektim.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten yani tam demiştik ya onun için, yani soyunma odasının neşesi, genç oyuncu, hem taraftarların hem soyunma odasındaki oyuncuların neşesi diye, tam öyle bir karakter. Tam o şu anda onu gösterdi. Sayın Kavukçu'nun önünde bile dans etti. Onun evet, yüzünü gülümsetti. İnanılmaz gerçekten.
1: Biri tekmeledi Niagara'yı, gördün mü?
0: Evet evet.
1: Kim? 19 numara
0: kaleci olabilir mi?
1: Yok, kaleci 19 numara.
0: Ha evet.
1: Tekmeliyor ya bildiğin.
2: geliyor.
1: Evet yani Günay. Günay. Günay niye geliyor? Evet. Bir de kramponun altıyla, ayakkabının krampon değildir tabii de. Hani öyle sahalarda böyle şeyler görünce krampon deriz ya hemen. Bak yine krampona gitti aklımız. Ayakkabının altıyla böyle direkt tabanla tekmeledi Niyaga'yı. Öyle çok hareketli görünce onu böyle bir espriyle takılmadan geçemediler. Ne kadar espri edersin ayrı konu ama. Yunus da bu arada verdi telefonunu Eren'e. Geçti kupanın başına. Bekleyemedi çünkü poz vermeyi. O da hareketli ve anı bekliyor, anı yaşıyor. Eren beni bir çeker misin dedi. Eren Elmalı da onu kupanın yanında poz verirken çekti. 2-3 saat sonra o pozu Instagram postunda göreceksiniz. Aa Yunus bunu ne ara çekildi diyeceksiniz. O pozlardan biraz önce böyle geldi, onu söyleyelim. Kim geliyor Ömer? Senden alalım.
0: Noah Lang şu anda sahnede. Sahneye Jacobs, Niyaga, yanlış görmüyorsam Şalay da orada. Bir Davinson'la beraber Sara'da dans durumu var şu anda orada. Yine dans ediyor oyuncular. Günay da tekrar katıldı. Umarım kimseyi tekmelemez bu sefer ama yine keyifli bir an var. Noah Lang yakın zamanda bir şarkı mı çıkarttı belki? O gündemi kaçırdım. Birkaç video gördüm ama sanırım bir rap şarkısı tarzı bir durumu mu var? Bir klip gördüm.
1: Eğer öyleyse onunla çıkıyordur. Hemen bakalım.
0: Muhtemelen o şarkı olabilir. Çok da kıymetli bir dans. Ya bu zaten takım arkadaşlarında gelmesinden beri çok renkli bir karakter, çok eğlenceli bir karakter. Zaten dediğim gibi geçmişte de yeni Neymar gibi bir yakıştırma vardı. Hem oyunuyla ilgili hem de bu tarzıyla ilgili. Noah Lang da o uzun şortuyla, gözlüğüyle beraber şu anda yöneticilerin karşısında dans etmeye devam ediyor.
1: Evet.
0: Oradaki küçük kardeşimizle poz veriyor. İnanılmaz keyifli şu anda. Başkanla selamlaşıyor. Evet biraz duruldu tabii başkanın karşısında. Ama o da çok renkli karakterlerden
1: bir tanesi. Bu arada Noah Lang'ı karşılayan da birçok isim var. Çoğu da Afrikalı isimler. Böyle şarkılara dayanamıyorlar abi o coğrafyada.
0: Evet, çok kanları Jacobs. Çok kaynıyor. Müthiş insanlar bu arada yani. Evet. Çok keyifliler, eğlence anlamında.

0: Okan Buruk da kendini kaptırdı. Ne ara yanımıza gelecek diye bakarken, alkışlarken bir tarafta lank gibi dans ediyor alkışlarken de Okan Buruk. Bak onu da görüyoruz. Okan Hoca'yı da görüyoruz burada yani. Bu arada hakikaten keyifli oldu. Keyifli bir sahneye çıkış oldu. Bence Yeni Kapı'dan çok çok daha güzel bir kutlama oldu Galatasaray'da. Camianın geçen yılı da için içerisine alırsan gazını alan bir kutlama oldu ki burada artık daha artık farklı bir noktayı da ya işte şunu da bir görelim demeyi de beklemiyoruz. Sadece beklediğimiz şey yani bu yorumu yapmak için farklı bir şeye gerek yok. Artık bu saate dek olan bu tüm görüntüler gösteriler. Bunu gösteriyor ama yani Icardi diyoruz, Osimhen diyoruz. Ömercan'ın kafasında hala Icardi, Osimhen ne zaman çıkacak sorusu dönüyor. Onu hissedebiliyorum.
1: Kesinlikle. Acaba nasıl yorumlasak, ne olabilir, ne düşünülmüş olabilir veya oyuncular kendi arasında ne konuşmuş olabilir? Kafamda sürekli o maçı oynuyorum. Tabii Lang'ın çıkışıyla beraber bir o değişti kafamda. Yani çok ateşli çıktı, çok eğlenceli çıktı ama dediğim gibi bence bu organizasyon çok daha güzel ve iyi gidiyor. Şu anda sen de sanıyorum 2 saat aşkındır yayındayız. Ve hiç sıkılmadan olanı
0: üç
1: aktararak
0: 3 oldu. Işte, an itibariyle 3 oldu. 19.23'te girdik evet. Yayına. 3 saat oldu.
1: Bak, 3 saat olduğunu bile fark etmemişim mesela. Evet. Çok keyifli oluyor o yüzden. Değerli dinleyicilerimiz de yorumlarla bize destek oldular. Sohbet ettik. Bütün sezonu değerlendirdik. Burada da şimdi bu eğlenceli anlar ama senin de dediğin gibi kafamızın arkasında hep Icardi, Osimhen ne zaman geldi? Hangisi son çıkacak? Acaba bir mesaj var mı? Şu an bence bütün Galatasaraylılarda bir yandan da tabii canlı yayının chatine de bakıyorum YouTube üzerinden. Bu tür merakla yazanlar da oluyor Galatasaray taraftarlarından. Beklenen bu iki star ama şu anda yanılmıyorsam Singo sahneye çıkıyor.
0: Hemen oraya dönelim o zaman.

0: Singo böyle sahnede Ömercan.
1: Singo da kendi tarzına çok yakın bir müzikle sahneye çıktı. Ülkesinin bayrağı sırtında onun da. Tabii yüksek bir müzikti aslında ama o kadar yüksek bir dansla girmedi. Sanıyorum annesi de yanında, annesiyle beraber. Evet. Ya o da çok başka bir duygu olsa gerek. Yani böyle bir anda annesiyle beraber sahneye gelmek, babasıyla, çocuklarıyla, o da çok farklı bir şey olsa gerek. Singo da biraz daha langa, böyle düşük bir enerjide dans olarak gelmiş oldu taraftarının karşısına.
0: Ve sahnede. Herkese tebrikleşiyor, yerini alıyor Singo. Üçlüyü de çektiriyor.
2: Kariyerinin
0: Singo'da da sahneye giriş böyleydi. Sizlere aktardığımız müzik kısmıyla, şarkı kısmıyla ve aynı zamanda anlattığımız kadarıyla böyleydi. Diyelim ve hala gözler. Kimler kaldı onu da sayamıyorsun. Şu an baktığında Kaan Ayhan'ı gördük mü?
1: Evet, Kaan Ayhan'ı yok. İlkay'la bir an karıştırdım, pardon. Kaan Ayhan'ı görmedik sanırım. Tekte bulmuş olabilirsin kimin gelmediğini.
0: Tekte böyle bulmuş olabilirsin. Doğru diyorsun. Naga'yı gördük, Lang'ı gördük, Aspiria'yı, İlkay'ı. Lemina'yı gördük mü?
1: Lemina'yı da görmedik. Evet.
0: Sara'yı gördük. Lemina'yı görmedik. Hemen bakıyorum. Lemina'yı görmedik. Sasha Boy'u görmedik. Onu da söyleyeyim.
1: Sasha Boy, Lemina, senin Kaan, dediğin gibi.
0: Abdülkerim'i gördük
1: Kaan
0: mü?
1: Kaan Ayhan. Abdülkerim'i de görmedik. Evet, daha çok isim varmış belki.
0: Varmış. Onu öyle söylerken varmış. De daha ne kadar yayın yapacağız acaba der gibi bir sorgulama.
1: Hayır, asla. İşiniz çok birisi, keyifliyim. Çok birisi. Memnunum şu anda bütün yayından ve burada
0: zaman,
1: konuştuklarımızda.
0: Böyle hızlıca baktığımda kim var kim yok. Hızlıca şöyle bir bakalım tekrar. Şöyle Icardi, Osimhen'i zaten artık anmıyoruz. Çünkü onlar sonda çıkacak gibi duruyor artık, orayı gösteriyordu. Belki birlikte çıkarlar, ne dersin? Olur mu öyle?
1: Çok da aşık olabilir. Olabilir tabii ki. Bu arada Arda Ünyay sahnede Ankara oyun havasıyla beraber.
0: Öyle mi?
1: Toprağım sana, kendisi.
0: Sana yakın.
1: Evet.
0: Sana yakın peki.
1: O da sahneye çıkmış oldu.
0: Arda'ya da bu arada büyük ilgi var. Birçok isim geldi onunla beraber. Bu oyun havasını seçtiğini görenler.
1: Evet, hem bir önceki sezondan hem bir sezon çok fazla soyunma odasına, Mertens'in de hatırlayacaksın, antrenmanda bir görüntüsü vardı. Soyunma odasında sevilen isimlerden bir tanesi bildiğim kadarıyla. Aslında yayına girerken ona da bir mesaj atmıştım ama şöyle bir ortamda tabii ki mesaja bakacak durumu yoktur kardeşimin. O yüzden orada da hani sevilen genç oyunculardan bir tanesi Arda. Umuyorum ki kariyeri yükselişle devam edecektir. Galatasaray'da ve milli takımda önemli başarılara imza atar.
0: O zaman dinleyelim. Ulus Cebeci Çankaya. Sen de kardeşim toprağım dedin ya, bak oradan girdi o da. Ulus Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya diyerek girmeyi tercih ediyor. Gençler Birliği'nden gelen, düzeltiyorum, Ankara'dan gelen mi diyelim? Ne diyelim, Ankara Gücü çünkü diğer taraftan.
1: Ankara'dan, evet, Ankara Gücü'nden geçmişti. Ankaralı bir kardeşimiz. Ankara'dan Galatasaray'a.
0: Böyle geldi.

0: Tunus'tan, Cebeci'den girdi, Çankaya'dan çıktı.
1: Dediği gibi yayıncı kuruluşta Ulus'tan, Cebeci'den girdi, Çankaya'dan çıktı. Arda Ünyay. Ömercan Özmen'le bağlantı.
2: Umuyorum ki daha fazla süreler bulacak Arda Ünyay'da. Hak ediyor Galatasaray'da bence ilerleyen süreçte o potansiyele sahip. İyi bir planlamayla Galatasaray adına önemli bir kazanım olabilir o da.
1: Saşe'yi mi görüyorum? Doğru mu görüyorum?
2: Hemen bakalım.
1: Doğru.
2: Evet, Saşa Boy.

0: Böyle geldi Sasha Boy. Bu arada İrfan Hoca'yı gördüm. İrfan Hoca da emekli olacak diyor Yakup Çınar.
1: Ha, son sezonu muymuş?
0: Öyle diyor Yakup Çınar.
1: Hocam.
0: Evet, haberinde.
1: Tabii olabilir. Hocanın yaşını tam kestiremiyorum ama önemli bir antrenörlerimizden, büyüklerimizden.
0: Evet. Fenerbahçe'de Zico döneminden hatırlıyoruz mesela, değil mi?
1: Tabii şu anda baktım 63 yaşında. Yani belki evet görüntü olarak göstermiyor hoca ama 63 yaşındaymış. Tabii emekli olabilir.
0: Tek başına, çok da mantıklı. Tek başına bekler miydin? Tek başına bir yer çalıştırsın. Öyle bir şey bekler miydin?
1: Şöyle, ben açıkçası bazı teknik adamların gerçekten ikinci adam olarak kalmaları yönünde düşünüyorum. Yani ikinci adam olarak daha başarılı olabilecek birçok teknik adam birinci adam olma hevesine maalesef kariyerlerini yanlış inşa ediyor. Ben bunu düşünüyorum. İrfan Hoca da çok önemli bir bence yardımcı antrenör. Burada kazanılan kupa, yani 7 Süper Lig kazanmış. 2 Türkiye Kupası var. Evet, 2 Türkiye Kupası var. 3 de Türkiye Süper Kupası var. Yani bu da çok önemli bir kariyer. Zaten 4 tane Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu var. 2 tane Fenerbahçe'de var. Ve bir tane de 19-20 sezonunda Başakşehir'de var. Okan Hoca ile beraber. Bazen o kariyer planlamasını doğru yapmak gerekir. Bence İrfan Hoca orada doğru bir kariyer planlaması yapmış. Dediğim gibi bizim özellikle ligimizde de birçok işte teknik adam veya geçmişe de baktığımızda belki sert gelebilir ama aslında ikinci adamlıkta çok daha başarılı olabilecek isimlerdi. Bence ikinci adamlık hiç böyle hani daha alt bir kategori gibi görülmemeli. Çok değerli bir iş. Çünkü biliyorsun hani liderlerin veya işte asıl adamların yanında çalışanlar onlara aslında akıl hocalığı yapıyorlar bir nevi. Onların göremediklerini görüyorlar. Farklı açıdan bakıyorlar. O yüzden bazı antrenörlerimizin ikinci yardımcı antrenör olarak kariyerlerini inşa etmeleri onlar için çok daha farklı, önemli ve başarılar dolu yollar açabilir diye düşünüyorum belki. O yüzden İrfan Hoca'yı da kutlamak lazım. Emekli oluyormuş. Emekliliğinde de eğer emekli olursa mutlu bir hayat dileyelim ona. 63 yaş futbolla dolu bir hayat. Şampiyonluklar müthiş.
0: Biz bunları konuşurken Lemina böyle geldi.

0: Lemina ilişkin çok şey söyledik. Çok şey konuştuk. Sara, Lemina, Torreira üçünü aynı anda değerlendirdik hatta. Dakikalar önce Radyo Gol'de Ömercan'la.
1: Evet, Lemina 32 yaşında, bir sezon daha sözleşmesi var. Bence rotasyonda Galatasaray adına kalabilecek oyunculardan biri. Belki de onu önümüzdeki sezon stoper rotasyonunda bile değerlendirilebilir. Kaliteli bir oyuncu. Onun da şimdi bir profiline girip baktım. İki Serie A şampiyonluğu Galatasaray'la birlikte, iki Süper Lig şampiyonluğu, İtalya Kupaları, Türkiye Kupası, bir de U20 Dünya Kupası. Bence seviye yükselten oyunculardan bir tanesi. Hem tecrübesiyle hem de oyunun evrilişiyle, çünkü yaşlandıkça farklı bir oyuncuya dönüştü. Oradaki o savunma işlerini de, tırnak içinde pis işleri de iyi yapabilen bir savunma önüne, savunmacıya dönüştü. O yüzden çok değerli bir profil olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki sezonda stoper olarak da tercih edilebileceğini düşünüyorum.
0: Ve beklenen an Osimhen. Böyle geliyor. Evet. Icardi son çıkıyor. En son çıkan olacak belli ki. Buradan onu anlarız sanki. Ne dersin?
1: Kesinlikle. Bence de öyle olacak. Son çıkacağını söylemiştim sanırım. Düşünmüştüm sanırım, değil mi?
0: Evet.
1: Benim de kafam gittiğince oradaki seçenekleri düşünürken Icardi beklendiği gibi bence
0: bu arada yok. Sen ne demiştin? Bak onu da unuttuk ya. Sen Osimhen bırakmaz
1: evet,
0: demiştin.
1: Evet. Ben de çok karıştım.
0: Öyle demiştin.
1: Çok karıştırdım. Evet. Ya sanırım Icardi'nin bırakmayacağını düşündüm ama bırakırsa da buradan farklı bir sonuç çıkarabileceğimizi söylemiştim. Hani Osimhen'in son çıkması konusunda farklı bir sonuç çıkarabiliriz Icardi ile ilgili diye düşündüm. Icardi'nin işte seremonilerde de en sonda duran oyuncuların durumundan bahsedip son çıkacağını söylemiştim yanılmıyorsam.
0: Evet.

0: Tercihi de sakin şarkı olarak Osimhen'de aradığımız bir gündemdi.
1: Evet, biraz daha sakin.
0: Altını aradığımız altını böyle bir değerlendirelim, konuşalım, altın üstünü masaya yatıralım diyeceğimiz bir gündem de yok Osimhen'le ilgili. Güzel bir sezon geçirdi. Bu gündemi sezon boyunca konuştuk ama haricinde ne konuşuyoruz? Haricinde Icardi'yi konuşuyoruz.
1: Kesinlikle. Osimhen güler yüzüyle beraber keyifli bir şekilde, senin de söylediğin gibi çok yüksek perdeden bir şarkı tercih etmeden keyifli bir şekilde herkese selamlaşarak güler yüzüyle gelmiş oldu. O gazetecilik refleksiyle aradığımız mesajları bulamadık. Güzel de bir bence tercih, kötü değil Osimhen için şarkı anlamında. Çok taraftarlar çok seviyor. Bir üçlü gelir, geliyor da zaten yolda şu anda. Sakin ve kararlı bir geliş gördüm ben kendisinde.
0: Peki artık biz de şampiyonluk kutlamasında sona doğru yaklaşıyoruz. Icardi'yi bekliyoruz. Icardi'yi gördükten sonra biz radyoda, Radyo Gol frekanslarında size aktardığımız, sizlerle konuştuğumuz, sizlerle değerlendirdiğimiz bölümde sona yaklaşacağız. Açıkçası biraz da Çorum Bodrum maçındaki sonucu da beklemiştim, onu da söyleyeyim. 2-1'lik genel toplam skorda Çorum'un üstünlüğü var. 2-0 öndeler, 1-0'ın rövanşında Bodrum karşısında ve Çorum Esenler Erok finaline daha yakın gibi şu anda.
1: Evet, öyle görünüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir bağlantıda da yani Çorum önemli bir yatırım yaptığından, işte değer katabileceğinden Süper Lig'e bahsetmiştim. Deplasman anlamında da değişik olur, güzel olur diye bahsetmiştim. Çorum şu anda yakın olan taraf final için.
0: Bekliyoruz. Icardi'yi bekliyoruz. Ömercan Özmen'le birlikte. Radyo Gol frekanslarında şampiyonluk kutlamasını, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu, 4 kere üst üste şampiyonluğu yeniden camiaya armağan eden Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutladığı anlarda Osimhen sahnede 4-1 yana gitti bu arada, onu söyleyeyim. O yıldızlardan kurulan sahnede 4-1 yana gidiyor Osimhen. Hiçbir tarafı boş geçmiyor çünkü çağırıyorlar taraftarlar anladığım kadarıyla. Ve Osimhen sahnede arkadaşlarını topluyor. Tekrardan arkadaşlarıyla bir diğer tarafa doğru gidiyor. Bu arada biz yavaş yavaş yayının sonuna geldiğimizi de hatırlatayım ama Osimhen'in gelmesiyle beraber bir o tarafa bir tarafa koşan futbolcu grubu var. Icardi'yi unutmasınlar içeride, öyle söyleyeyim Ömercan.
1: Evet, çok büyük bir coşku oldu. Sağa sola stadyumun bütün tarafına koştu oyuncular Osimhen'le beraber. Büyük bir sevinç var tabii. Çok büyük bir figür. Dediğim gibi yani.

0: tarihçi liderlerinden bir tanesi ve arkadaşları da onu Ramsbach'ın her yanında yalnız bırakmadan sevinçlerini, danslarını yaptılar. Dediğim gibi bu yani gelişi Osimhen'in çok yüksek olmadı ama geçirdiği dakika, çevrede taraftarları selamlaması, dansları, arkadaşlarıyla mutlu anları bir aile girişine göre yüksek oldu.
1: Peki, bu arada biz bir araya gideceğiz. Aranın ardından son bölümde, çok kısa kalan son bölümde birlikte olacağız. Ömercan'la birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. A grubu: Meksika. Dünya Kupası'nın gediklilerinden olan Meksika bu kez ev sahipleri arasında yer alıyor. Göze hoş gelen tempolu futbolu, hızlı oyuncuları ve tutkulu taraftarlarıyla turnuvanın en büyük renklerinden birisi olan Meksika, daha önce 17 Dünya Kupası'nda yer almış olsa da çeyrek finalden öteye gidemedi. Turnuvanın açılış karşılaşmasını Güney Afrika ile oynayacak olan Meksika, 2010 Dünya Kupası'nda da açılışı Güney Afrika karşısında yapmıştı. Tarihinde Rafael Marquez, Jared Borgetti, Claudio Suarez gibi isimleri bulunduran El Tricolor'un kalesini yaşayan efsane 40 yaşındaki Guillermo Ochoa koruyacak gibi duruyor. Güney Afrika. Tarihlerinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler. En son 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak katılım sağlayan Güney Afrika, bu turnuvanın sürprizine imza atmak istiyor. Burnley'de forma giyen Lyle Foster önderliğinde Güney Afrika son 32'ye kalmayı hedefliyor. 73 yaşındaki Belçikalı teknik adam Hugo Broos, Güney Afrika'nın kalbinin bu turnuva için attığını biliyor. Güney Kore.
4: Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, hop, hop.
3: 12. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayacak olan Güney Kore, 2002 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımımızın bir gerisinde yer alarak 4. olmuştu. Güney Kore milli takımının tarihteki en büyük başarısı da bu 4.'lüktü. A grubunun iddialı ekiplerinden olan Güney Kore, Hyun Min Son, Kim Min Jae, Kang Gin Lee gibi yıldızların yanı sıra ligimizde Beşiktaş forması giyen Yang Yu Oh'u da kadrosunda bulunduruyor. Çekya. Belki eski gücünde değil ama jenerasyon değişimi sonrasında Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmeyi başardılar. Tarihlerinde Pavel Nedved, Tomas Rosicki, Petr Cech gibi yıldızları bulunduran Çekya, zor olsa da Dünya Kupası biletini almayı başardı. Grubun tek Avrupa takımı olan Çekya, gözünü bir üst tura dikmiş durumda. Bu yaz Prag'ın kalbi bu turnuvada atacak.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
2: Şampiyonluk kutlamaları özel yayınında Galatasaray sezon değerlendirmesi gibi de ele alıp başladığımız özel yayında sizlerle birlikteyiz ve az önce Kaan Ayhan çıktı. Nasıl çıktı onu dinleyelim. Ömercan'la birlikte tekrardan buradayız. Kaan Ayhan sahnede.

0: Kaan Ayhan böyle çıktı. Tabii Kaan Ayhan'dan öte oraya ilişkin söyleyeceğim bir şey var mı diye sorayım. Ben Abdülkerim Bardakçı'yı ön plana çıkaracağım.
1: Evet.
0: O da
1: kesinlikle
0: Kaan Ayhan'a ilişkin bir şey der misin?
1: Şu an ben onu izliyordum diye. Yani düzgün izlerken Kaan Ayhan'ın. Evet. Kaan Ayhan'dan ziyade Abdülkerim Bardakçı inanılmaz bir şekilde çıktı. Aktar istersen üstüne
0: boks,
1: konuşalım.
0: Zaman zaman boks antrenmanları yaptığını, boks yaptığını da biliyoruz. Abdülkerim Bardakçı'nın. Hatta bu konuda bir ara eleştirildi mi? Boks evet. Oynayınca futbolunu şöyle etkiliyor, böyle etkiliyor gibi birçok şey söylendi mi? Söylendi.

0: Abdülkerim her şeyin altında mesaj aramayalım. Acaba oraya mı bir gönderme yapıyor demeyelim. Ömercan Özmen ama Abdülkerim Vardakçı böyle çıktı.
1: Açıkçası bence kesinlikle ringe oraya çıktı. Gönderme yapıyor.
0: Ringe çıktı.
1: Çünkü o dönem çok net hatırlıyorum. Boks yaptığı için işte yavaşladığını, boksun futbolcuları yavaşlattığını söyleyen bazı çok fazla gündem olan açıklamalar vardı. Meslektaşlarımızdan da bu açıklamaları yapan vardı. Abdülkerim hem boksu seviyor hem de bence bir yandan da bu söylemlere şampiyon olduğu gün, şampiyonu kutladığı gün bir gönderme yaptı. Çok keyifli anlardı bence açıkçası. Yaratıcı da bir durum olmuş. Kaptan ve şu anda o ağırlığı koydu.
0: Orada biriyle de belki de hocasıdır. O da 42 numaralı Abdülkerim formasını giyiyor. Hı hı. Onunla da biraz bu küçük bir gösteri yapıyor. Boks yapıyor. Kendisini de kaptırıyor bu arada. Öyle hani iki birbirimize böyle
1: evet,
0: sağa
1: köşe sol köşe
0: değil, böyle bir iki yumruk sallayalım da hadi geçelim yerimize değil. Abdülkerim bildiğin o havaya girmiş bir şekilde. Pozisyon takip eder gibi orayı takip ediyor, onu söyleyeyim yani.
1: Kesinlikle çok odak bir şekilde uzun bir süre orada boks yaptı. Sonrasında tabii arkadaşlarının yanına gitti, taraftarı selamladı. Sonra da tekrar arkadaşlarının yanına dönerken hem Osimhen hem de Sanchez ona yumruklu şakalarda bulundu.
0: Evet. Ben yöneticilerin karşısına nasıl çıkacak, nasıl tokalaşacak onu merak ettim şu an bu eldivenlerle. Ha, aldılar onu ondan. Tamam. Aldılar onu. Evet.
1: Evet, özel bir şu anda anons var, belki istersen sen o anları anlat.
0: Hemen oraya gidelim.
2: Güneş doğuyor!
3: Galatasaray'ın ışın aşkı!
0: Beklenen isim.
1: Aynen öyle.
0: En son o çıktı.
1: Son şov oğlum.

0: Icardi henüz ağlamadı tünelde ama kız arkadaşı ağlıyor mu?
1: Evet, öyle sanırım. Göz yaşlarım. Tamam, doğru.

0: Müthiş bir.
1: Icardi böyle çıktı Ömercan. Finalde böyle yaptık evet. Futbolcularda.
2: Son şovu Icardi yaptı beklediğimiz gibi. Müthiş de bir şov oldu. Anons edilişi.
1: Bu arada ağzını kapattı. Çıkıyor. Dursun Özbey'e bir şey söyledi ona sarılırken. Kulağına bir şey söyledi Sayın Başkan'a. Yani o da önemli.
2: Teşekkür etmiş olabileceğini düşünüyorum.
1: O da önemli.
2: Bu organizasyonla çünkü. İlgili.
1: Hiçbir oyuncuyla muhtemelen. Böyle bir diyalog olmadı. Özellikle takip ettim Dursun Özbey'in sahnede. Yani haliyle konuşulabilecek çok ortam, konuşulabilecek çok, yaratılabilecek çok ortam var yönetim ve Icardi arasında. Ama böyle bir yerde Icardi'nin kulağına bir şeyler söylemesi de bir şeyleri düşündürüyor. Ya da biz çok düşünüyoruz, biz çok altında bir şey arıyoruz. Biz çok böyle kaptırıyoruz kendimizi diyeceğiz ama Icardi'yi bekledik. Bunları da konuşmak gerekiyor.
2: Açıkçası hem insani olarak hem de işte gazetecilik refleksiyle hislerimden bahsetmem.

0: Gerekirse bence Galatasaray çok güzel bir veda yapıyor Icardi'ye şu anda. O hissiyatı aldım. Onun anons ediliş anı, son çıkması, onun şarkısıyla beraber işte kız arkadaşının gözyaşlarını tutamaması ve senin de söylediğin gibi Dursun Özbek'te kısa diyaloğu bence his olarak bende çok güzel bir vedayı uyandırdı. Dediğimiz gibi yani bir başrol, bir büyük bir hikayenin başrolü Icardi. Ve bunu hak ediyor mu? Bence kesinlikle sonuna kadar hak ediyor. Bu anı bekliyorduk yayının başından beri, aslına bakarsan kutlamaların başından beri. Ve tam da tahmin ettiğimiz tarzda bir Icardi gelişi oldu. Hem duygusal, hem bir stara yakışır, hem de Galatasaray camiasının bence bu büyük figür için yaptığı önemli bir jest oldu bu. Onun özel anonsuyla beraber gelmesi. Şimdi de taraftarlarla durumun anın tadını çıkarıyor. Arkadaşları da artık yanına doğru koşmaya başlıyorlar. Ve benim dediğim gibi tam olarak hissiyatım Galatasaray'ın bugün bence bu bir veda jestiydi Icardi'ye.
1: Öyle duruyor ve Icardi stadı dolanıyor, stadı geziyor. Üşü çektiriyor. Bununla beraber de biz de programın sonuna yaklaşıyoruz. Sonuna geliyoruz hatta. Ömercan Özmen. Bu arada Çorum, Esenler Erol'un rakibi oldu. Finalde, Süper Lig özelinde. Onu da söyleyelim. Birincilik playoff finali belli oldu. Birincilik playoff finali belli oldu. Bodrum FK'yı eleyen Çorum FK finalde Esenler Erol'la karşı karşıya gelecek. Aktaralım. Galatasaray'da da kutlamalar böyle, az sonra kupaya kavuşacak. Radyodan sizlere betimleyerek aktararak, betimleyip, örnekleyip yeri geldiğinde farklı farklı örneklerle farklı farklı yerlere götürdüğümüz o anlatımın sonuna yaklaştık. Sevgi kalır. Icardi sahayı, stadı geziyor an itibariyle. Bir o köşesinde, bir diğer köşesinde stadın, belki bu kadar fazla aynı anda Rams Park'ta, bir o köşede bir diğer köşede olduğu maç yaşamamıştır, öyle söyleyeyim. İleri uç oyuncusu olarak Ömercan Özmen, öyle söyleyelim şu an, çünkü bir korner köşesinde az önce farklı bir yerdeydi. Oradan oraya gitmesi zaten bir 50 saniyeyi 40 saniyeyi alıyor. Yavaş gidiyor, yavaş tempoda gidiyor haliyle. Diyelim ve
0: bugün ısı haritası Icardi'nin çok ilginç bir hal aldı tabii, senin de
1: Osimhen de öyleydi. Osimhen mi Icardi mi? Bence Icardi'nin ısı haritası daha yüksek çıkar.
0: Bence de öyle görünüyor. Dediğim gibi her noktasına gitti stadyumun. Şu anda tam ortaya arkadaşlar onu davet etti.
1: Bakalım ne yapıyorlar. Arkadaşlarıyla beraber. Santra'da üçlü. İşte final kutlayışı böyle. Hepsi sahnede. Sahnenin ortasını santra görün. Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor Rams Park'ta. Futbolcular o havadan çabuk çıktı. Hemen dağıldı o kutlamadan ama taraftarlar hala o durumu, sesle de dinlediniz, denk geldiniz, yaşıyor, o anları yaşıyor.
0: Icardi de sanırım ufak gözleri yaşardı gördüğüm kadarıyla.
1: Kupada kaldırılıyor. Kupada kaldırılıyor an itibariyle. Kupanın başındaki ismi hala Eren Elmalı'ya benzetiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok benziyor. Bu kadar benzerlik yan profilden. Bu arada Filistin bayrağını kimin elinde görüyorum?
0: Sasha Boy.
1: Anlamlı bir gönderme yapıyor orada. Destek daha doğrusu. Tam da böyle eskisi kadar anılmazken bu konular.
0: Çok değerli bir bence anma durumu. Evet. Kendisine teşekkür edelim. Önemli bir
1: teşekkür edelim. Selam duralım biz de. Sasha'ya selamlarımızı iletelim. Sasha'ya daha doğrusu. Evet, durum böyle. Şampiyonluk kupası Dursun Özbey'in, Icardi'nin elinde ve hemen yanında da Okan Buruk var. Onların elinde kalkıyor.

0: Galatasaray 26. kupayı kaldırdı Süper Lig'de. Ömercan, son cümlelerini alayım. Sona yaklaştık.
1: Galatasaray'ı tekrardan tebrik edelim şampiyonluğu için. Bu şampiyonluğu çok da güzel bir şampiyonluk kutlamasıyla taçlandırdı Galatasaray. Ben de kendi adıma burada bu yayında senle ve değerli dinleyicilerimizle beraber Radyo Gol'de olmaktan mutluluk duydum. Uzun saatlerdir beraberiz. Çok keyifli bir yayın oldu. Ve herkese, tüm dinleyicilerimize, sana, tüm Radyo Gol ailesine ve Galatasaray taraftarlarına, bizi dinleyen bütün taraftarlara teşekkür ediyorum Berk. Ve sana da her zaman burada keyifli yayınlar, beraber yayınlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ne oldu? Tam olarak 3 saat 30 dakika, 3,5 saat, 3 saat 40 dakikaya yaklaşıyor yayın süremiz. Şampiyonluk kutlamasında sizlerle birlikteydik. Yarın öğlen saatlerinde, 12'yi gösterdiğinde saatlerimiz. Serkan Çetiner'le tekrardan Radyo Gol frekanslarında buluşacağız. Bir parantezle yeniden birlikte olacağız diyeyim ve Ömercan, ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sen de katıl.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi çok keyifliydi. Her zaman bu mikrofonlarda seninle beraber, bu mikrofonlarda arkadaşlarla beraber yayın yapmak, insanlara seslenmek çok değerli. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Eline sağlık, emeğine sağlık diyeyim ve sağ ol, var ol. Analizlerinle, detaylarla, yorumlarla bizlerle birlikteydin. Ömercan'la konuştuk. Ömercan Özmen'le 3,5 saattir birlikteyiz ve ona sizlerin nezdinde de ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Çünkü çok kıymetli katılımı. Galatasaray 26. şampiyonluğu kutladı. Kutlamaya da devam ediyor. Rams Park'ta kupa an itibariyle kalktı. Onu söyleyeyim. Ve sizlerden gelen mesajlarda da Ali Bey mesajınızı okudum. Selamlar. Mehmet Bey mesajınızı okudum. Eyüp Bey, teşekkür ediyoruz mesajınız için. Diğer tarafta bir farklı mesaj da Nurullah Bey'den gelmişti. Nurullah Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Aynı zamanda gelen mesajlara bakıyorum. Hızlı hızlı Zihni Kutlar mesajınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aynı şekilde farklı bir mesaj Onur Bey'den gelmiş. Onur Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Aykut Bey zaten mesajını atıp Berk Göksel'in Dünya Kupası statlarını tanıttı. Senden de Dünya Kupası'nda hangi stadyumda ne nerede yenir tanıtımı beklerdim ama olmadı demiş. Üzülmüş. Onu da şöyle espriyle sona sakladık. Sonda okuyalım. Mehmet Salih Bey, bence şampiyonluğun bir numarası santrfor almayan, santrforsuz Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe Galatasaray'ı şampiyon yaptı diye eklemişti. Mehmet Salih Bey'e tekrardan teşekkürlerimizi iletelim. Gökşen Bey, teşekkürler tekrar mesajınız için. Ferhat Gürses, her daim bizi dinleyen dinleyenlerimizden. Hakan Güneş, mesajlarınız için teşekkürler diyeyim ve yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Ama neyle kapatıyoruz? Devir Üçgen'de Ufuk Ankaracan'ın anlatımıyla Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesini dinleyerek kapatıyoruz. Oradayız.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Şampiyonun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi. A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray'ı ise büyüten şey. B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi. C.
2: Coşkun Gülbahar.
1: Kazanmak için gerekli olan. Ç.
2: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek. D.
2: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı. E.
2: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası. F.
2: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o, biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı. G.
2: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey, takımı izlenen değil, anlatılan hale getirmek. E.
2: Hikaye.
1: Söylenmedi işledirten, çocukları Galatasaraylı yapan topçu. I.
2: Icardi.
1: Okan Burun Fenerbahçe'den en büyük transferi. İ.
2: İrfan Saralıoğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke. C.
2: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam. K.
2: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu, tribünü ayağa kaldıran kaptan,

0: krizde sakin kalan yönetici L.
1: Lider, liderlik.
0: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel M.
1: Mayıs.
0: Galatasaray'ı bu sezon en çok gören duygu N.
1: Nasıl olsa kazanırız.
0: Attığı goller yani. Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı Ö.
1: Özbek.
0: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
1: Psikolojik üstünlük.
0: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar R.
1: Rövanş maçları.
0: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde S.
1: Ha, Samiyen, seyirci, hangisini alırsan.
0: Bir ana, tarihe eşlik etmek Ş.
1: Şahit olmak.
0: Bir kulübün en büyük sermayesi, bazen aklı bile geçen şey T.
1: Tutku.
0: Kalesinde devleşen, fark yaratan U.
1: Uğurcan.
0: Futbol sahasında rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası Ü.
1: Üçüncü bölge.
0: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu V.
1: Vesvese.
0: Aura, etkileme gücü. Formasında da armasında da çok var. Y.
1: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı. Bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler. Biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim. 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık, yani onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
2: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber, ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olur diyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızını almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım. Yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır. Hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
3: Ağzınıza sağlık hocam. Sağ çok teşekkür ederim. Saygılar.
1: Türk futbolunda 4 rakamı Galatasaray için sadece bir sayı değil. 2000 ruhuna, o efsanevi dönemde aynı zamanda bir selam, bir saygı duruşu gibi. Bugün bu başarıyı tekrar yaşamak, bence şu modern futbol diye tabir edilen kaotik ortamda bir imparatorluk ilanıdır. Ve Türk futbolunda çünkü çoğu kulüp başarıyı böyle anlık coşku gibi yaşıyor. İşte bir şampiyonluk gelir, kutlanır, sokaklar dağıtta, sonra kaos, dağılma, belki panik transferler, iç huzursuzluklar ve yeniden başa dönüş. Galatasaray enteresan, yıllardır başka bir şey yapıyor. Şampiyonluğu yönetiyor. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü şampiyon olmak başka, şampiyonu yönetebilmek başka. Yani Türk futbolunda birçok büyük takım sahaya kaybetmeyelim psikolojisiyle çıkıyor. Galatasaray uzun süredir ben zaten kazanırım duygusuyla oynuyor. Bu kibir değil, bu alışkanlık. Spor tarihinde en tehlikeli takım tipi budur aslında. Kazanmaya alışmış takım. Çünkü bir süre sonra artık oyuncular değil, forma kazanıyor. Bunun diğer türlü tehlikeli yanına da geleceğiz, o ayrı. Ama şunu söyleyelim, işte bazı dönemler vardır. Manchester United'ın Ferguson dönemi gibi, Juventus'un Serie A yılları gibi, Bayern Münih'in Bundesliga hakimiyeti gibi. Yani rakip daha maçı çıkmadan zihinsel olarak geriye düşer ya. Galatasaray'ın Türkiye'de kurduğu psikolojik üstünlük biraz buna benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu üstünlüğü önce Icardi yarattı Galatasaray'da, biliyorsunuz. Yani öyle bir geldi ki ve dün öyle bir veda etti ki.

0: kutlama yapan insanların bir yandan boğazları da düğümlenmiştir eminim. Çünkü bazı vedalar sadece bir formana çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir böyle. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı, hani tribünde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden oldu. Icardi İstanbul'a geldiğinde sadece bir golcü değildi. Aslan'ın o özgüvenini geri getiren bir lidere dönüştü. Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller, meşhur gol sevinci. Yani sadece rakip kaleleri değil, bence bir camiayı komple, kendi camiasını fethetti. Ve Ali Samiye'nin çimlerini her bastığında taraftara şu güveni verdi: eğer Icardi sahadaysa daha hiçbir şey bitmiş değildir kardeşim. Şimdi de bir mirasla gidiyor. Evet, hani şey demiyorum, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı mı olmuştu? O başka. Ama kupalardan falan daha önemli olabilir ya, çocukları Galatasaraylı yapması. Yani bir Icardi manyanın rüzgar gibi esmesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında hani binlerce çocuk ellerini kulaklarına doğru, ben de şey gibi, ellerini kulaklarına götürüp onun gibi sevindiler. Yani Icardi bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. İşte saçlar, sempatik tavırlar, çocuklarla kurduğu o samimi bağ, o minik kalplerde bence ömür boyu da sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti. O yüzden dün hem veda etti taraftar, bence hem de teşekkür etti aslında. Bundan sonra arşive dalan herkes için de attığı her Icardi golünü izlediğinde, kaldırdığı her kupada ve unutulmaz işte aşkın olayı melodisinde hep bir parça Icardi kokusu gelecek insanların burnuna. Ve şey, o şahane mektup ne yazmıştı be? Bir daha okuyalım mı? Madem duygular şelale, bir daha okuyalım ya. Şunu önüme getirin de okuyayım. Sevgili Maestro George Hagi, bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Bense çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Mirastan. Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız. Kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz, burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğum söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor. Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin. O sevgi benimle başlamadı, Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşense onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil ben Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak önemli goller atmak değildir. İdol olmak insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda Maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükranla karşılanacak bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle. Mauro Icardi. Giderken tahtı da boş bırakmadı bu arada. Yani Klopp'un Arne Slot'a bırakmasına benzemedi. Osimhen aldı kralın tacını. İşte bu devir teslim aslında şampiyonun en büyük sebeplerinden biri. Osimhen ki az oynadı bu sene. Sakatlıktı, Afrika Kupası'ydı falan ama o yokken Galatasaray takımı bir tembelleşmeye başladı. O kadar iş yükü aldı ki omuzlardan. Osimhen yoksa Galatasaray'ın heyecanı yok noktasına geldi. Hala da ne diyor bilmiyorum, gördünüz mü şeyi? Gelecek sene yine geliyoruz diyor. Ya çok özür dilerim. Abdullah Kavukçu bizim kanala konuştu dün akşam HT Spor'a. Osimhen'le ilgili Çağatay Çelik'in o röpünü de verelim mi?
1: 150 milyon euroluk bir değer biçiliyor Türk futbol kamuoyu tarafından.
2: Ben sana soruyorum, 150 milyonu satar mısın?

0: Ben şahsen satmam ama ben kulüp yöneticisi değilim Sayın Başkan.
1: Bunu ben Abdullah Kavukçu olarak satmam. Ama başkanımızın, burası başkanlıkta yönetilen, başkanımızın kararı son kararı, yönetim kurulumuzun kararı. Ama şu anda Osimhen bizimle beraber.
0: Son sorum olsun.
1: Yani onları konuşmamıza gerek yok.
0: Herhangi bir resmi teklif geldi mi Osimhen'in?
1: Şu anda biz bunların hiçbirini konuşmadık. Ne transfer konuştuk, ne teklifleri konuştuk. Bunları açıp da bakmadık.
2: Evet, bütün bir sezon boyunca konuştuk. Lig nereye evrilecek, ipi kim gösterecek? Galatasaray işte bu sezon rakibine şampiyonluğu kaptıracak mı? Bir yandan çok konuşuldu işte Okan Buruk gitmeli. Bir yandan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ilerledikçe lige bunu yansıtamaz diyenler oldu. Nitekim bu önceki diğer 3 şampiyonlar göre daha fazla tökezlemesine de yol açtı Şampiyonlar Ligi serüveni. Ama bu takımın genlerinde bu ikisini beraber yürütmek de var. 4 sene üst üste şampiyon olmak da var. Ve hep diyoruz ya, senin hikayen nedir diye. Galatasaray'ın bu serisinde bir sürü hikaye var. Düşün, efsane kalecini yollara ayırıp Trabzon'dan çok yüksek bedelle Uğurcan almışsın. Hatırlayın ilk transfer gerçekleştiği dönemleri, Galatasaray Ederson alsaydı diyen çoktu. Sonra ne oldu? Uğurcan Galatasaray'la bütünleşti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Osimhen sakatlandı, gitti geldi ama döndü işte, dedi ki ben ana aktörüm, rahat olun falan. Düşüşler çıkışlarla Galatasaray bildiğiniz sebeplerle ve konularla bu sezonda ipi göğüsledi. Ancak ben bu şampiyonluğu diğer 3 şampiyonun önüne koyarım. Daha doğrusu düzeltiyorum. Önüne koyduğum bir nokta var. Öyle daha doğru oldu. Her ne kadar hani bu sezon çok fazla tökezleme tehlikesi yaşansa da neden? Bu sezona kadar Okan Buruk'a en önemli eleştiriydi ki biz de bu ekranlarda sıklıkla dile getirdik. Edirne'den sonra yaşananlar. Bu sezon hani Frankfurt maçı bir kenara, bir de Saint-Julie diyelim ki o maçta takımın ciddi eksikleri vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Liverpool'u her ne kadar Anfield'da hani kötü bir oyun tercihiyle ciddi mağlubiyet alsa da iki kere yendi. Juventus'a karşı 5-2'lik bir iç saha maçı var ki kaç senede bir denk gelir böyle bir şey. Yani bu sezonun flash takımı Bodo karşısında oynadığı oyun, onları sahadan sildiği bir maçı var. Ve bunlarla beraber yürüyen birlik var. Bocalamalar oldu mu? Oldu. Eleştiriye açık çok nokta olmadı mı? Yaptık. Hala daha var. Ancak Galatasaray'ı diğerlerinden ayıran, tam bundan mütevellit, işin sonunda bize şampiyonluğunu anlattıran, yani kanserli hücre hemen müdahale edebilmesi tabiri caizse. Yani Galatasaray kendi içerisinde o muhakemeyi, o eleştiriyi en doğru üslupla yapabilen bir takım. Bakın bugün Galatasaray şampiyon oldu. Çıkalım soralım Galatasaray taraftarına. Futbolla ilgili yönetimde değişiklik olması gerekir mi diye. %80 attım. Evet, kesinlikle değişiklik lazım da. Şampiyon olduk ama Liverpool maçı şöyleydi diyen çıkar. Ki işte Buruk 2000'de de Galatasaray'ı 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bugün de yaptı. Anlatabildim mi? Okan Buruk hikayeler demişken onu da söyleyelim. Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak bilmiyorum var mı, bakmadım, 4 sene üst üste aynı takımla şampiyon olan başka bir isim var mı? Bence yoktur. Yani Guardiola'ya falan bakmak lazım. Okan Buruk yaptı. O yüzden onun da hakkını verin artık. Eleştirin, tenkit edin, biz de öyle yapıyoruz. Ama hakkını da bir zahmet artık verin. O nedenle bu şampiyonu diğerlerinden ayıran nokta bence hikayelerin ve iniş çıkışların bol olduğu bir sezon. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kendisini en azından hatırlattı. Santrafor Osimhen'in etkinliği, önde presin etkili olup olmadığının artık görülmesi, Uğurcan ve Barış Alper'i sürekli konuşan rakip takım taraftarlar, kendi markasını ve oyuncularının markasını önceki 3 sezon gibi bence yükseltti. Bence olmadığı kadar yükseltti hatta yani. Uğurcan'ın yaptığı kurtarışlar kaç kere haftanın kurtarışları listesinde ilk 5'te yer aldı. Uzun lafın kısası, yıpratıcılığı yüksek olan bir sezon ama bence tek kazanım şampiyonluk değildi. Galatasaray'ın da Avrupa'ya böyle yerleşmeye başladığı bir sezonda. Alın işte bu sezon rakiplerin yorumcuları bile Galatasaray'la ilgili yorumları yapabiliyor. Globalden bahsediyorum. Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak, iletişim kurmak çok zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı. Arne Slot bugün sahada çok iyi bir atmosfer verdi. Takımın, taraftar takımını çok iyi destekledi. Van Dijk maç boyunca işte Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl rahatsız ettiğini izledik. İyi günlerinde olduklarında Avrupa'daki her takımı yenebilirler. Thierry Henry. Ondan sebep hani bu tarafıyla bir farklılaşıyorum ben. Öyle diyorum. Türkiye'nin tabii atletik fiziksel durumu ortada. Rekabet nasıl olsa kazanırız dedik yani. Onu da sayarsınız. Ki nasıl olsa kazandı zaten.

Üçtü, kalktı, tökezledi. Ruh gibi dolaştı sahada. E kazandı. Elbette kırılma noktaları açısından da farklılık taşıyan bir sezon diyebiliriz işte. Düşünün, Milyar'a girildiğinde puan farkı 7 idi. 2'ye kadar düştü. Fenerbahçe Rize'de berabere kaldı. 4'e çıkardı. Sonra ama kendi evinde yendi. İyi bir galibiyetle yendi. Tekrar 7'ye çıkardı Galatasaray. Samsun maçı geliyor aklıma hemen. Son maç değil. Hani Osimhen'in roveş atısı. Bence önemli bir kırılma noktasıydı. Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı bir de varlık gösteremeden kaybetmesi. Hani oradan başladı hikaye zaten. Osimhen'siz Galatasaray falan. Ligin son haftalarına kadar da sürdü bu. Yani hiç diyemeyiz yani şöyle falan. Çünkü Osimhen sahada yokken Galatasaray'ın kimlik bunalımı yaşadığını gördük defaatle. Bazıları az şeyler değil yani sezon içerisindeki maçlarda gösterilen performansların. Beşiktaş'a yapılan ilk maçta çok erken 10 kişi kalıp erken bir gol yenildi. Galatasaray ama o maçı 1-1 beraberlikle bitirebildi. Belki son dakikalarda bir gol bulabilirdi. İkinci Beşiktaş maçı 30 dakikadan fazla 10 kişi oynandı. Yine kazanıldı. Onun için evet enteresan gelebilir ama hiç de kıymetsiz olmayan bir şampiyonluk. Söyleyeyim de dominasyon yarattı işte ya. He, güzel insanlar ama her dominasyonun bir tehlikesi vardır. Konfor. Çünkü futbol tarihi bize şunu gösterdi. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zordur. Ve artık Galatasaray için soru şu değil. Şampiyon olabilir mi? Soru şu. Bu hikayeyi ne kadar sürdürebilir? Çünkü üst üste gelen başarı bazen açlığı azaltır. Doymuşluk üretir. Rehaveti büyütür. Ve imparatorluklar dışarıdan değil, içeriden yıkılır. Tamam. O nedenle sizler şimdi kutlamaya başladınız. Kutlayın güzel ama yönetimin hemen abi, hemen yeni sezon planlaması lazım. Buradan zamanında çok bağırdık ettik, linç de edildik. Mertens'in yerini, Muslera'nın yerini doldurun diye. Şimdi bek lazım. Torreira gidiyormuş. Tamam git ama yine söyleyeceğim, gitmemesi lazım. Çünkü bulamazsın yani, o piyangoyu bir daha tutturmak zor. Baskı oyununun en önemli unsuru ve saha içinde mücadelenin adı gitmemeli yani. Mertens'in yerine bir zahmet adam 2 sene sonra. Santafor yedeği, stoper yedeği. Yani bu 4 seneye aldanmadan inşaatı ne diyorlar? Restorasyon kesin abi. Hiç. Bir de bazı şeyler de not edilmeli. Süreyya Aydemir'i çok sevdiğim bir sözü var. Zafer bir gerçektir der. Ama muzaffer olanın şuurundan mantığın silinişi sarhoşluktur. Zafer sarhoşluğu. Bu hem sene içerisindeki bazı maçlar için güzel cümle, hem de şimdi yönetenlere de bir hatırlatılmalı. Galatasaray seneye de büyük favori midir? Evet yani işte Galatasaray yine iyi midir? Hoş olur mu sene? Evet. Ama upgrade edilmeyecekse de futbol niye var abi? Öyle değil mi bilmiyorum yani. Başarı da zaten bu şansı, bu toleransı veriyor. İyi değerlendirsinler. Avrupa sahnesine bir temsilcimizi istikrarlı bir şekilde böyle çıkarabiliriz çünkü. Bu dominasyonun Türk futbolunun en büyük katkısı bu. Çünkü bizim sabır diye bir huyumuz yok ya, bizim milletçe yok yani. Şimdi karşımızda 4 senede şampiyon olan bir takım var. Bunun inşaatını herkes bekler. Yeter ki süreçten emin olsun. Yani rastgele, öylesine değil. Hakikaten bir süreç yönetildiğine emin olsun herkes. İşte o zaman Avrupa sahnesinde daha uzun kalmak da mümkün olacaktır. İşin özeti, kutlu olsun be. Tüm Galatasaraylı takipçilerimi canı gönülden kutluyorum. Başarılı futbolcunun hepsini sayamadık tabii. Mesela Sara demedik değil mi hiç? Pardon. Sara ilk geldiğinde de şey diyorduk ya. Ben öyle demiştim. Mali mevcudu edip mafu heba, yakışır mı giyesin sonra aba. Yani tercümesine Gabriel Sara'ya o kadar para verilir mi kardeş? Şimdi ne deniyor? Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancılardan. Öyle bir oyuncuydu. Sao Paulo döneminde de yapmış aynısını. Bir oynamış, bir sekmiş derken millet demiş ki lan bu futbolcuysa ben de astronotum anasını satayım. Sonra ahali yine ters köşe yapınca pişmanlıklar, özürler, pardon çekmeler. Sonra soruyorlar Sara'ya seviyor musun bu lakabı diye. Benim öyle bir lakabım yok diyor. Gabriel Sara'nın kariyer özeti yani onu anlatmaya çalışıyorum. Eleştir, cevabı sahada versin, özür dile. Bir kere yaşanmamış yani. Sadece bizim ülkede yaşanmadığı için o astronot hikayesini anlatıp. Kendi de diyor, eleştirileri hak ettim zaten diyor. Futbol hoşunuza gitse de gitmese de böyle bir şey diyor. Ama Gabriel Sara'nın ayaklarında şiirler yazılması, metiyeler düzülmesi, hani ayağında krampon değil de fotinler mi var acaba dedirtmesi, biraz da o paslardan ve duran toptan ya. Çünkü pas vermiyor reis, ikram ediyor buyurmaz mısın diye. Öyle de tatlı gelir ki o ikramı geri çeviremezsin. Bu kerameti sebebi de babası. Eski futbolcu peder, Luis Sara, forvet, buna sürekli söylüyormuş. Oğul, ne yap et, duran topların kıymetini bil.
Sen bana silah soruyorsun. İşte

0: silah duran toptur diyormuş. Sara da hani kulağında baba nasihatinden küpe bu setlere çocukluğundan beri çalışıyormuş. Yani o zehir pasların arkasına yazılabilse böyle kamyon yazısı gibi şey babam sağ olsun yazardı. Baba iyi. Feci baltı dinlenişi bu arada. Geldi oturdu tribünden, Sara yenildi mi? Bir daha uzun süre uğramazmış falan. Neyse. Sarayı da çıkardık aradan. Ya Yunus var, Sane var ya, Sane var yani. Hepsi kıymetli işte. Hepsini tek tek anlatamayız, vakit geçti. Ama pozitif ayrımcılıkta şunu bir kısa söyleyeyim. Yunus'la ilgili bir anekdotu tekrar hatırlatayım, gideyim. Sene 2008 olması lazım. Ahmet Keskin Kılıç, efsane hoca. Arda Turanlara, Okan Buruklara çok emeği geçen birisi. Nedim Yiğit Hoca'nın kulakları çınlasın. Ona diyor ki Galatasaray'a iyilik yapmak ister misin? İstemez mi? 2000 grubu kuralım, başında da sen ol. Tamam diyorlar, başlıyorlar çalışmaya, sabah akşam emek veriyorlar falan. Hem PAF takımı, üstüne bu takım derken o grubun meyveleri işte Atalaylar, Recepler, Ozanlar oluyor. Ozan Kabak. Ve Tunus'ta bir hazırlık maçında bir kişi öne çıkıyor. O Yunus Akgün işte. Seçmelere giden arkadaşlarını görüyor böyle semtte. Balkondan sesleniyor. Nereye gidiyorsunuz lan? Seçmelere diyorlar. Ne seçmesi? Galatasaray'ın oğlum. Harbi mi falan. Gel sen de falan diyorlar. Dur bakayım falan derken arkadaşları yayan dönüyorlar. Seçilen tek kişi Yunus Akgün. Ve şimdi attı, attırdı. Özgüveni de iyi. Bu sene biraz az şut attı, sakatlık falan, ama iyi şutördü falan. Zaten Ahmet Keskin Kılıç dermiş, Yunus bu kulübün geleceğinde muhakkak olacak diye. Bu kıssayı da o yüzden anlattım. Bugün zaferin sahibi olan yönetimler bu kıssadan da bir zahmet hissesini alsınlar. Başarı varken söyleyelim de yanlış anlaşılmasın. O zaman Yunus'un harika paylaşımıyla bitirelim mi? Öyle yapalım. Annelerimizin, annelerinizin de ellerinden öperim. Hayatta olmayan annelerimize Allah'tan rahmet dilerim. Allah hepimize onların yüzlerine utanmadan bakabilmeyi nasip etsin. Onlar da bizim yüzümüze hep gururla bakabilsinler inşallah.
1: Benim neslim o günlere tanık olamadı ama bu marşla büyüdü. 4 sene üst üste şampiyonluk nasıl tarif edilir ki? Şimdi büyüklerimizi çok daha iyi anlıyorum. Çocuk yaşta üstüme geçirdiğim bu formayla şimdi kendi rekorunu egale eden Galatasaray'ın kaptanlarından biri olarak sahadaydım. Çok şükür ki bu da bizim üst üste 4. şampiyonluğumuz. Ve şimdi hedef 27. Bilirsiniz, tarih yazmayı severiz. Ben Galatasaraylı Yunus Akgün. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda görüşmek üzere.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Kim ne dedi?
5: Kolej'den herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'ndan vaz mı geçti? Yıldırım mı daha güçlü yönetim kurar, Hakan Safi mi? Hangi futbolcular kasaya para sokacak? Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi istemez ve kolej başlıyor. Hakan Safi'nin Leo'yu istediği konuşulurken ilk transferi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine düşünmesi ne anlatıyor? Bunu Aydın Cingöz cevapladı.
6: Şey derler, bu kadar para harcadın, olmadı. Şimdi tekrar getirip üzerine tartışmalı bir oyuncu getiriyorsun. Planlamaya en azından bununla başlama derler ama Hakan Safi üzerinde, Hakan Safi'nin güçlü oyuncular, yani büyük para harcayıp güçlü oyuncular getireceği yönünde. Bu da tartışılır. Yani ilk hamle özellikle bu oyuncu olunca ister istemez bu detaylar da gelecektir. Şimdi seçim dönemlerinin şöyle, siyasette de böyledir, sporda da böyledir. Nerede bir seçim varsa, seçim atmosferine girildiğinde defolarda yavaş yavaş ortaya çıkar. Ya da belli detaylar bulunup vay sen bunu yapmıştın, öyle oldu, böyle oldu diye söylenir. Günün sonunda herkese bir şans vermek lazım. Şu ana kadar Hakan Safi ile ilgili olarak bütün hava şey, yani büyük para basacak, büyük oyuncular getirecek ve planlamayı kim yapıyor bir taraftan ve bu süreci Hakan Safi nasıl yönetecek? Bunlar bir başka sorular. Hakan Safi ile ilgili en net görüşlere biz Hakan Safi ortaya çıktıktan sonra, röportajlar vermeye başladıktan sonra göreceğiz. Ama geçen yıl büyük bir maliyetle gelen Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgeye alayla valayla bu adımı alacak diye bu gündeme geliyorsa ve çok konuşuluyorsa, konuşulmak isteniyorsa bu ve buna benzer detaylarda Hakan Safi'nin önüne gelir. Mutlaka kendisi bu konularla ilgili bir açıklama yapacaktır.
5: Fenerbahçe yaz transfer dönemine farklı bir yönetimle girecek. Peki hangi futbolcular takımda kalmalı? Ahmet Konaç yorumladı.
7: Yedeği ve asıyla birlikte söyleyeceğim. O yüzden Mert Müldür, Levent, Şikrin yerde emin değil.

0: Yani ben de soru işareti Skriniar. Asensio, Guendouzi, Kante, Kerem, Musaba, Talisca, unuttuğum öne çıkan oyuncu var mı?
1: Asensio dedin mi?
0: Dedim, bu kadar. Bunun dışında Nene, Sıdıki, Jadon, Archie Brown.
1: Kerem'i söyledin mi?
0: İsmail de kalmalı, Kerem de kalmalı söyledim. Bunlar Fenerbahçe'nin topçusu değil. Bunlar Fenerbahçe kalibresinde değil. Büyük bir operasyon olmalı. Gelecek başkanı çok zor işler bekliyor.
1: Skriniar niye soru işareti?
0: Skriniar bende soru işareti abi.
1: Bu sakatlık
0: yani gelsin. Kalsın. Mutlaka kalmalı demiyorum Skriniar'a. Abi ağır, bazı toplara çıkamıyor. Yani falan filan. Yani kalabilir. Önemli bir oyuncu. Ya da onu da toparlayacak hızlı ve ayağı da iyi oyun kuran, alan daraltan bir stoper koy yanına. Kalabilir. Gitmeli demiyorum. Evet. Ama mutlaka kalmalı listesinde bende Skriniar yok.
2: Aziz Yıldırım, Hakan Safi yarışında hangi taraf Fenerbahçe için daha güçlü bir yönetim kurabilir? Altan Tanrıkul'una sorduk.
3: Şimdi ikisini de belli süreçlerle gözlemlemeye çalışıyoruz. Ama Aziz Bey'in listesindeki doğal olarak güçlenmenin belli nedenleri var. Bir, 20 yıllık başkanlık sürecinde kendisiyle birlikte yola çıkmış çoğu kişi hala yakınında. Mahmut Uslu, Önder Fırat, birçok isim sayabiliriz buna. Aynı zamanda Barış Bey de, Barış Göktürk de Aziz Bey'in sağ kolu olarak seçime girecek. Barış Bey'in kendi listesinde de bulunan bazı isimler, Ozan Balaban, Selahattin Baki gibi, bilmiyorum onlarla nasıl olacak. Böyle bir yapı görüyoruz. Bülent Uygun destek veriyor. Başka isimler de var. Hakan Safi'nin listesine Ruşen Çetin'in gireceği söyleniyor, evet. Okuduğum kadarıyla. O da kendi liste yapıyor. Bir taraftan liste oluşumu gerçekleşirken bir taraftan teknik direktör, bir taraftan da oyuncu arayışı var kongre öncesi. Bu sürecin 6-7 Haziran'a kadar belirleyici olacağını düşünüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Genç bir gazeteciydim 1998 yılı seçimlerinde. Vefa Küçükönde gözüküyordu o zaman. Ali Şen destekliyor diye. Aziz Bey de kendisine bir liste yapıyordu. Orada Aziz Bey, Elvir Baliç'i başkan seçildiğim takdirde, bir de Hasan Şaş vardı galiba. Hı hı. Yanlış hatırlıyorum ama Elvir Baliç'i hatırlıyorum. Ve Elvir Baliç'i seçildikten sonra almıştı. O yüzden iki başkan adayının da hem teknik direktör hem oyunculardan birini alması dengeleri değiştirebilir ama kolay da değil. Önemli bir ismi. Çünkü Dünya Kupası var. Şampiyonlar Ligi finali var. Dünya Kupası var. Birçok oyuncu ve teknik adam Dünya Kupası'nın bitimini bekliyorlar. O yüzden iki başkan adayı da listelerini güçlendirmeye çalışıyor. Şu anda Aziz Bey'in listesi daha güçlü gözüküyor. Yani bu Hakan Bey'in de camiada biraz yeni olmasından kaynaklanıyor. Onun da belki de ikna etmeye çalıştığı isimler farklı şeyler düşünüyordur.
2: Fenerbahçe'de teknik adam adayları tartışılırken George Jesus'un ismi gündeme geldi. Peki Jesus doğru aday olabilir mi? Gürcan Bilgiç cevapladı.
4: Keşke kalsaydı dediğimiz teknik adamlardan bir tanesi Jorge Jesus. Gerçekten de başka bir oyun oynandı. Dikini oynayan, önde oynamaya çalışan, geriye düştüğü maçları bile geri çevirmeyi başaran bir takımdı. Teknik direktörlük kariyerinde yapmadığı şey geldi Fenerbahçe'de yaptı yani. Üçlü oynattı Fenerbahçe'yi. Çok önde oynadı. Puan kaybettiği maçların çoğunda ya büyük şanssızlık vardı. İşte uzatma dakikalarda mesela bir İstanbulspor maçı. Çok farklı kazanabileceği Beşiktaş maçını bir anda kaybetti. Dönüm noktalarıydı. Onlar Jesus ismine karşı çıkanın olabileceğini çok zannetmiyorum. Yani iz bırakan, güvenilen bir adamdı. Ama Jesus'la çalışmak kolay değil. Aksi bir teknik adam, kendi alanını çok koruyan bir teknik adam. Hatırlayın, Ali Bey geliyor soyunma odasına, futbolculara bağırıyor. Benim olduğum yerde futbolcuma bağıramazsın deyip. Ali Koç'la çatışan bir teknik adam. O nedenle dominant başkan modeli Jesus'ta çok çalışmaz. Yani o kısımda onu doğru yönetmek gerekiyor. Hatta şunu da söyleyeyim, onun yardımcısı var, Deus. Yani aynı kafada, aynı mantalitede insan ilişkilerinde daha iyi. Çünkü Jesus futbolcularla problemler yaşadığını biliyoruz. Mükemmeliyetçiliğinden dolayı. Deus bile değerlendirmeye alınabilir.
2: Fenerbahçe kadrosunda teklif alan, bonservis getirme potansiyeli olan futbolcular kimler? Bunu İrfan 25 açıkladı.
5: Oosterwolde ayrılmak istiyor. Şu Roma'nın ve Premier Lig'den Nottingham Forest'ın ciddi olarak şeyle ilgileniyor. Oosterwolde ile ilgileniyor. Yine Archie Brown'a Premier Lig'den ilgi var. Yine Premier Lig kulüpleri, özellikle Nottingham Forest'ın ilgi duyduğunu söyleyebilirim. O da tabii Archie Brown her ne kadar Fenerbahçe eleştirilen bir performans sergilese de Caner Erkin'den sonra son dönemde bu oyuncu 2 ay sakatlık yaşadı. Bak 2 ay, yaklaşık 2 ayın üzerinde sağlardan uzak kaldı. Ona rağmen 5 gol 7 asistlik
1: katkısı.
5: Katkısıyla Caner'den sonra en skorer sol bek oyuncusu. Dolayısıyla
1: savunma tarafı eleştiriyor.
5: Savunma tarafı işte, ama hücum anlamında etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Ona Premier

0: Premier'likten ilgi var. Yine Ederson Brezilyalı kalede, Ederson hem Suudi Arabistan'ın çok ciddi olarak ilgileniyorlar. Hem El Hilal hem de Al Nassr kulüpleri Ederson'un menajeriyle temaslarını kurdular. Onun sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Yollar ayrıldığı takdirde bu bedeli ödeyebilecek iki kulüp bunlar ve Ederson'un maaşını ödeyebilecek iki kulüp. Dolayısıyla Fenerbahçe de bu tekliflere sıcak bakıyor. Diğer taraftan Real Betis Amrabat'ı kadrosunda tutmak istiyor. Como, Diego Carlos'u kadrosunda tutmak istiyor. Ama Amrabat'ı İspanya'dan sadece Real Betis'i, diğer başka takımlar da talip, Arabistan'dan talipler var. Diego Carlos'a yine Como kulübünün ilgisi devam ediyor, onu kadro tutmak istiyor. Fire'de de Brezilya'dan ciddi ilgilenen kulüpler var. Atletico Mineiro herhalde Brezilya'dan ilgi var, onu söyleyeyim. Fire'nin de bir yıllık sözleşmesi kaldı. O da eğer yollar ayrılırsa Brezilya'ya dönme gibi bir seçenek söz konusu. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in, eğer Tedesco kalmış olsaydı İsmail Yüksek'le de yollar ayrılırdı, onu söyleyeyim. İsmail Yüksek ayrılırdı. Ama o da teknik heyetin kararını bekleyecek. İsmail Yüksek'e de
1: hoca, hoca olacağını bekliyor.
0: Tabii kimin hoca olacağı belli ona göre. Ama orada da dünya şampiyonası sonrası İsmail Yüksek'e de teklifler gelme ihtimali söz konusu. Onun orada göstereceği performans belirleyici olacaktır. Çünkü Hırvatistan, hatırlarsan, Hırvatistan'a karşı bir maç oynamıştı İsmail Yüksek. Hırvat orta sahasını neredeyse tek başına
1: etmişti.
0: Dolayısıyla o maç sonrası Avrupa'dan çok ciddi olarak...
1: Marsilya'nın bir dönem ciddi ilgisi vardı. Atletico Madrid ismi vardı.
0: Ciddi olarak ilgileniyorlar. Yani İsmail Yüksek'in halen Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi dahilinde. Dünya şampiyonasındaki performansı da belirleyici olacak. Aslında İsmail de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. O da gelen teklifleri şampiyona sonrası değerlendirecek.
1: Nene'ye
0: Dortmund'un bir ilgisi var. Onun ama şöyle bir durum var. Kasık fıtığından ameliyat olacak. Operasyon geçirecek. Almanya'dan 3 kulübün, Bundesliga'dan 3 kulübün ilgi mektubu gönderdiğini biliyoruz. Ama onun operasyon geçirmesi bu transferi nasıl etkiler bilmiyorum.
1: Çünkü nasıl döneceğini bakmak
0: kasık fıtığı
1: bakmak
0: çok fazla sıkıntı olmaz. Bir ay içerisinde döner ama.
1: Yok, hani formuna bakmak isteyeceklerdir.
0: Tabii orada bakacaklardır ama tabii o biraz sorun oluşturdu. Diğer taraftan.
1: Yerlilerden mesela Oğuz Aydın'a devre arası Trabzonspor'un.
0: Oğuz Aydın,
1: şöyle Tarık Çetin.
0: Şöyle söyleyeyim. Hem Tarık Çetin hem Oğuz Aydın yeni yönetimi bekliyorlar. Yeni teknik heyetin belirlenmesini bekliyorlar. Çünkü Tedesco kalsaydı iki isim de ayrılacaktı.
1: Yani, genel olarak yerliler bir beklemedi.
0: Tabii şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Tarık eğer Tedesco kalmış olsaydı şu anda kulüpten ayrılmıştı. Ama Tarık şu anda yeni yönetimi bekliyor. Ve yeni yönetim yapılacak görüşmeyi bekliyor. Çünkü teknik heyet belki diyecek ki Tarık benim rotasyonumda bulunsun. Tarık çünkü gerçekten çok kaliteli kaleci. Yine Oğuz Aydın, Trabzonspor ciddi olarak ilgilendi. Oğuz Aydın'la anlaşmaya varmıştı. Rusya'dan da isteyen kulüpler vardı. Ama orada Tedesco son anda onu değerlendireceğini söyleyerek onun gidişine izin vermemişti. Eğer Tedesco kalmış olsaydı Oğuz Aydın da giderdi. Ama o da şu anda bekleme kararı aldı. Yeni teknik heyetin vereceği karara göre kariyerini şekillendirecek.
2: Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi başkan olarak görmek istemez? Aydın Cingöz anlattı.
3: Bence Aziz Yıldırım'ı istemez. Şu açıdan, çünkü hani geçmişe bakacağız. Aziz Yıldırım 2000 yılında Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la Fenerbahçe'yi kafa kafaya getirmeyi başardı. Arşivler önemlidir. Özellikle Aziz Yıldırım konusunda 2000, yani 98 Şubat 2011 arası Aziz Yıldırım'la 2011-2018 arası Aziz Yıldırım'ı değerlendirmek lazım. Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu 2000 Mayıs ayında. 4 yıl üst üste şampiyonluktan sonra, yani Galatasaray Avrupa'nın zirvesindeydi. Fenerbahçe ise Ali Şen'den sonra Aziz Yıldırım gelmiş. 4 yıldır şampiyonluk yok. Galatasaray Avrupa'nın zirvesine yerleşmiş. Ve oradan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi tuttu. Galatasaray'la kafa kafaya yarışır hale getirdi. Nasıl getirdi? Örneğin stadyum yeniledi. Yani bu kurumsallaşma denen şeyi başlatan adam da aslında futbol kulüplerinde bence Aziz Yıldırım. Stadyumdan tut da Feneryum'a, televizyona, dergiye, dijitalleşme de dahil olmak üzere birçok noktaya. 2011 yılına gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlenmişti. Çok daha iyi noktadaydı. Hatta ben bu örneği hep veriyorum. 2005 yılında, yani Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olmasından tam 5 yıl sonra ya da 6 yıl sonra Ergün Gürsoy Galatasaray'da çok önemli bir figürdü. Ve Ergün Gürsoy verdiği röportajda, yine söylüyorum, Avrupa şampiyonluğundan 5 ya da 6 yıl sonra Fenerbahçe bizi geçti demişti. Yeni bir stadyumları var. Bilmem kaç bin insan oynuyorlar. Onlar Anelka kariyerinde oyuncular getiriyorlar. Biz o noktada değiliz diye Galatasaray'ın gerçekliğini, mevcut durumu tespit etmiş ve çözüm bulunması gerektiğini söylemişti. 2011 yılına kadar Fenerbahçe, yani 3 Temmuz'a kadar çok büyük bir Fenerbahçe yarattı Aziz Yıldırım. Şimdi burada şöyle bir durum var. altını özellikle tekrar çiziyorum. 2011'den 18 yılına kadar da Aziz Yıldırım döneminde son 4 yılda evet şampiyonluk yok. Ama Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si 3 Temmuz darbesine rağmen Galatasaray'la kafa kafaya yarışır vaziyetteydi. Bir de bu 3 Temmuz'un tabii şöyle bir şey oldu. Onun altını çizmek lazım. Sonuç itibariyle rekabette şöyle bir durum vardır. Hayatın içinde de bu vardır. Yani rekabet ettiğin bir yer ya da bir insan aşağıya doğru düşerse sen yükselmeye başlarsın. Yani o boşlukları doldurursun. Dolayısıyla Galatasaray açısından Fenerbahçe'nin 2011 3 Temmuz'da yaşadıkları Galatasaray açısından da bir avantaj oldu. Bu da bir gerçek. Kimse kalkıp da öyle olmadı böyle olmadı demesin. Fenerbahçe'nin düştüğü yerde Galatasaray yükselmeye başlamıştı. Her şeye rağmen Aziz Yıldırım o rekabette Fenerbahçe'yi tuttu. Bütün zorluklara rağmen. Ve manşet şudur. Galatasaray Fenerbahçe'ye farkı ne zaman attı? Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra attı. Net olarak böyledir. Şampiyonluk sayılarında, sportif başarılarda Galatasaray Fenerbahçe'ye esas farkı 2018'den sonra attı. 2018'de Aziz Yıldırım bıraktı. 2026'ya geldiğimiz zaman 5 Galatasaray şampiyonluğu. Olmayan diğer şeyler ne vardı Aziz Yıldırım döneminde? Trabzon şampiyonluğu vardı, Trabzon şampiyon oldu. Başakşehir şampiyon oldu. Ha diyecekler ki ama 2010'da da Bursa Spor şampiyon oldu. Doğru, Aziz Yıldırım döneminde oldu. Son dakika kaybetti Fenerbahçe şampiyonluğu. Ama son dakika, son maç bir gole kalmıştı. Başarısızlık da evet başarısızlık. O da zaten onun faturasını o günlerde kesmişti. O yüzden Galatasaray kamuoyunu yönetme gücü bakımından da ele alındığında Aziz Yıldırım gibi güçlü bir figürü bence istemez. Ortaya çıkan sonuç... Verilere dayanarak söylüyorum, sonucun bu olduğunun altını çizeyim.
2: Aziz Yıldırım 3 Temmuz'un kaybettirdiklerini Fenerbahçe'ye kazandırmaya geliyor. Peki bu hedef Aziz Yıldırım'ı Hakan Safi'nin karşısında 1-0 öne geçittirir mi? Gürcan Bilgiç değerlendirdi.
4: İnşallah bunu başarır. Yani Fenerbahçe çok acı çekti. İşin maddi tarafı aslında en sıkıntısız tarafı. Ya o günden bu tarafa öyle bir beline vurdular ki Fenerbahçe'nin. Hala da vurmaya devam ediliyor o dönemde. Ama bugünün şartlarında rakibinizin harcadığı paraları işte yine muhtemelen hükümet devlet kaynaklı olurlarla sağlanan bütçeleri düşündüğü zaman Fenerbahçe'nin de diğer kulüplerinde en azından Türkiye'yi temsil ettikleri ya da amatör kulüpleri yaptığı, amatör branşlara yaptığı yatırımlar nedeniyle ki amatör branşlar devletin yetki alanına yapması gereken kısma giriyor. O desteği almaları şart. Fenerbahçe'nin çok büyük hakkı yendi. Manevi zarar daha büyük ama maddi zarara da uğradı. Bir türlü bunun sorumluluğunların o dönemde neden olanların bu camianın ya karşı bir helallik almaları gerekiyor.
2: Fenerbahçe seneye hem Avrupa'da hem de ligde başarı için bir yola çıkmalı. Kadro bu amaç için mi kurulmalı? Ahmet Konanç ve Altan Tanrıkulu yorumladı.
5: Yine Avrupa'yı başlattınız. Avrupa'da olmalı.
1: Önemli.
5: Ligde olmalı.
1: Önemli.
5: Olmaz kardeşim. Neyi önemli ya? Önemli. Avrupa'yı öte yandan oynayacaksın. Oyuncularının sakatlıktan dönenleri form tutsun diye oynatacaksın. Yedekleri oynatacaksın. Ben şampiyon olmak istiyorum. Tebrik ediyorum seni Tedesco'cu Muzaffer. Verdin yine Avrupa zehrini. Anlaşıldı. Seneye de yok şampiyonluk. Gidin abi Avrupa'da. Bir çeyrek final mi falan yapmaya çalışın. Sanki kupa alacaksın. İkisini birden yaparken. Gidin abi Avrupacılar. Tedesco'cular, Türkiye Ligi'nin gerçekliklerinden uzak arkadaşlar. Gidin abi ben de gidiyorum ya. Vallahi sizi biz öğretemeyiz, biz düzeltemeyeceğiz abi. Abi
1: istiyorsan.
5: Ya ikisi birden olabilir mi ya?
1: Çıkmak istiyorsan.
5: Bırakın abi Tedesco'ymuş, şeymiş, Avrupa'ymış, ikisi birdenmiş. Ya kardeşim ne zaman öğreneceksiniz? Galatasaray bu sene Avrupa'da devam etti diye yorgunluklar, puan kayıpları. Bak bakalım ne zaman puan kaybetti, sakatta kimle? Osimhen nerede sakatlandı? Bir anlatamadık ya. Halen aynı zehri veriyorsunuz ya. Ya ciddi söylüyorum artık kızıyorum ya. Avrupa ile Türkiye aynı anda olur mu? Biz artık şampiyon olalım ya. Bir şampiyonluğa odaklanalım. Oyunu kurana göre oynayalım abi. Ya bırakın abi ya. Hala Tedesco diyorsun. Hala Avrupa diyorsun ya. Anamız ağlamış çocuklar. Ağlıyor her gün. Sokakta hesap veremiyoruz çocuklara ya. Sokakta çocuklara hesap veremiyoruz. Avrupa diyorsun ya.
6: Evet. İkisi için de yola çıkmalı. Neden? İkisi çok ayrı yerler. Fenerbahçe en fazla 6... En az 4 maçla Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir. Ve bu Ağustos ayının son haftası belli olacak. Ana hedef, ilk ana hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek olmalı. Daha sonra lig yarışı, o lig yarışının içerisinde ikisi ayrı yerler. Ha, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa orada başarı falan onlar ayrı hikaye. Orada lig daha önemli. 12 yıldır kazanılamayan bir lig daha önemli hale geliyor. Ama ilk hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Çünkü 2008'den beri mücadele edemiyor Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde gayet rahat da ikisini götürebilir.
2: Son hafta oynanacak Eyüpspor karşısında nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz? Bunu İrfan 25 anlattı.
0: Zaten sakat oyuncular var. Yani onlar oynamayacak. Şekilinyar ve Nene oynamayacak. Nene kaslık fıtığı nedeniyle operasyon olacak. Dolayısıyla bu iki isim kadroda yer almayacak. Yine Alvarez ki artık Fenerbahçe ile bağlarını tamamen
1: kopardı. Erkenden kaçtı mı?
0: Gitmiştir o zaten. Kiralık sözleşmesi de sona erdi.
1: Başka giden var mı? Erken tatile çıkan?
0: Yok, erken. Ederson şu anda burada. Biliyorsun sezonu kapattı ama Ederson'a herhalde izin verilmedi. O takımla birlikte çalışmaya devam ediyor. Alvarez de artık Meksika milli takımına dünya şampiyonasına hazır bir şekilde gitmiş olacak. Tedavisini yaptı. Antrenmana Fenerbahçe ile çıktı. Kendini hazırladı. Şimdi dünya şampiyonasında Meksika milli takımında biz onu kendisini hazır bir şekilde izleriz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de fazla izleyemedik. Ameliyat olmadan da sakatlığı iyileşebilirdi ama 3 yerden önce Fenerbahçe sağlık heyeti, sonra West Ham United'ın sağlık heyeti, ardından başka bir kulübe gönderildi. Yine aynı şekilde Barcelona'nın sağlık heyetine gönderildi. Onların hepsi ameliyat olmadan oynayabileceğini söyledi ama Meksika milli takımının sağlık heyetinin önerisiyle ameliyat oldu.
1: Yani aslında onun için daha iyi olacağını
0: düşünüyorum. Tabii. Fenerbahçe sağlık heyetini dinlemedi. Tamamen devre dışı bırakarak. Ona hayırlı olsun diyelim. Dünya şampiyonasında Meksika milli takımına Fenerbahçe hazırladı. Onu oraya gönderdi. Diğer taraftan nasıl bir 11 ile çıkar? Kalede yani Mert Günok oynar. Yine çok fazla değişiklik olmayacaktır. Semedo, Çağlar, Osterwolde, Levent Mercan ya da Arşi Buran. Önlerde zaten Kante, Gendouzi, Fred. Ortalanın sağında Musaba, solunda Kerem, ileride ise Tadjika muhtemel 11'ini bekliyorum. Çok bir değişiklik olmayacaktır. Burada belki İsmail Yüksek'i koyabilir. Orada İsmail Yüksek'i deneyebilir 10 numarada. Ama Fred de son maçlarda iki iyi performans sergiliyor.
1: İşten geçtikten sonra
0: da Tedesco döneminde de çok fazla şans veremedi Tedesco. Tedesco'yu çok açık. Hani Fred'i burada Zeki Murat Göle'yi hep eleştirdik. Ama hakkını da vermek gerekiyor. Son iki maçta oyun anlayışında ufak değişikliklerle Fenerbahçe'nin oyununun nasıl değiştiğini gördük.
1: Bence son iki maç performansı çok iyi Zeki.
0: Çünkü şimdi Başakşehir maçında 7 tane oyuncu eksik vardı. 7 oyuncu eksikti. Ama Fenerbahçe Başakşehir karşısında mükemmel bir yakın futbol oynadı. Yine Konyaspor maçında da iki maçta da zorlandığı Konyaspor'u burada lig maçında rahat bir şekilde yendi. Yani. Çok rahat yendi. Yani şunu söyleyebilir insanlar. Konyaspor'un çok fazla iddiası yok. İşte sadece Türkiye Kupası'na odaklı. Onun da o yüzden iyi performansa gitti. O zaman Başakşehir'in Avrupa'ya gitme şeyi vardı. Hedefi vardı.
1: Takım sahibi yenilmek için çıkmaz.
0: Ama Avrupa'da hedefi vardı. Fenerbahçe Başakşehir karşısında iyi oynadı. Şimdi Zeki Murat Gölen'in hakkını vermek lazım. Dediğim gibi çok eleştirdik zamanda. Ama topun daha fazla Fenerbahçe'de kalmasını, adam adama oyun oynamayı ve mesela Fred'i daha dar alanda, kaleye daha yakın, daha dar alanda oynatarak onun da performansını arttırdığını gördük. Fenerbahçe'nin son iki maçta daha organize ataklar gerçekleştiğini gördük. Ben hep şunu söylüyordum Tedesco ile ilgili. Fenerbahçe'yi bir Anadolu takımı, yani sadece geçiş hücumlarından goller bulan bir Anadolu takımı hüviyetine bürünmüştü Fenerbahçe. Kaç tane maçta çok iyi performans sergiledi desem 5 veya 6 maç dersin. İlk yarılar genelde çöpe atan bir takım vardı ama Zeki Murat Göle bu
1: Fenerbahçe'ye daha yakışan bir futbol oynattı.
0: Daha yakışan bir futbol oynattığını.
1: Eyüp maçı da bu arada. Eyüp de can çekişiyor. Yani mutlaka kazanması, puan alması gerekiyor. O maçtaki performans da önemli olacaktır.
0: Ben dediğim gibi burada çok eleştirdik ama bu sefer de hakkını vermek lazım. Demek ki
1: ufak da boş değil yani. Hani
0: ufak
1: öyle
0: tabii
1: çok ufak, ciddi eleştiriliyor ama
0: ufak tefek dokunuşlarla Fenerbahçe'nin oyun anlayışının değişebileceğini de gösterdi. Ve aslında Saadettin Sanan yönetiminin de Tedesco'nun gönderme konusunda evet geç kaldı ama bu son 3 maçta da doğru karar verdiğini gösteriyor. Çünkü son 3 maçta ben daha önceki yayında şunu söylemiştim. Bu son 3 maçın kazanılacağına Tedesco ile birlikte inanmıyorlar. Dolayısıyla ikinciliğin de tehlikeye düşeceğini düşündükleri için Tedesco ile yolunu ayırdılar demiştim. Aslında bu kararda son 2 maçta oynanan futbolda bunu doğrular nitelikte. Ama Konyaspor maçında aldığı galibiyetle de ikinciliği de garantiledi Fenerbahçe.
2: Kolajda bu hafta öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
7: Kim ne dedi?
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Bu bir tekrar yayındır.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
12: Türkiye'nin en iyi spor radyosu 92.2 Radyo Gol'den yolu futbol ve spordan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük programından herkese merhaba. Nasılsınız? Tarih 15 Mayıs 2026 günlerden cuma. Sıcak ve güneşli bir cuma gününde gönlünüzün huzurla, sofranızın bereketle, yolunuz güzel insanlarla dolsun, dualarınız kabul. Kalbiniz ferah olsun. Ben Çağatay Çıtlak'la mikrofonun başında sizlerle yine aynı duaya amin diyebilmek de benim için en büyük mutluluklardan biri. İşte hayat bazen skor tabelası gibi değişir ama önemli olan vicdanı kaybetmeden, kalbi kirletmeden bu oyunun içinde kalabilmek. 0212 273 1010 ya da 0540

0: 24 tane mesaj var daha merhaba demeden, programa başlamadan. İnanın bu sadece bir saygı anlamında, sizlere hani teşekkür etme anlamında söylemiyorum. 24 mesaj diyorum, bu bir sayı değil. Benim için tarifsiz bir motivasyon, büyük bir sevgi ve çok kıymetli bir bağ demek. Bazen hani yorgunluğu unutturan şey bir insanın yazdığı tek bir cümle oluyor. Sizler de bana tam olarak bunu yaşatıyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki aynı frekanstayız diyoruz. Ve hiç vakit kaybetmeden gündemle başlıyoruz. Beşiktaş'la başlamak istiyorum. Beşiktaş bu akşam Asen Albayrak'ın yöneteceği, yani kadın bir hakem olan Asen Albayrak'ın yöneteceği maçı kazanıp 2025-2026 senesine 3 puanla veda etmeyi hedefliyor. Dün dinleyicilerimizde yazmıştı. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı çok konuştun dün, Beşiktaş'a az konuştun dediler. Ama şimdi Beşiktaş'la başlayıp onları da kırmamak adına Beşiktaş'ın efsanevi oyuncularından sevgili Şenol Fidan'la bugünün ilk telefon bağlantısıyla başlamak istiyorum. Şenol Hocam, hoş geldin yayınımıza. Mutlu bir cuma diliyorum. Duaların kabul olsun.
1: Amin. Çok teşekkürler. Herkese de selamlar olsun. İyi yayınlar diliyorum sevgili Çağatay.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün tabii Rize Beşiktaş maçıyla Beşiktaş bu sezonu yine kapatacak ama 40 senenin üzerine ilk kez Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u yenmeden bir istatistik var önümüzde. İlk kez böyle bir sezon geçiriyor. Tamamen bir hayal kırıklığı ve hatta bu kadar para harcanırken yine dördüncü olan bir Beşiktaş. Hocam, buradaki en büyük sorun nedir sana göre? Yıllarca Beşiktaş'ın efsanevi oyuncusu oldun. Beşiktaş'ı en iyi bilenlerden birisin. Bu çözümün reçetesi nedir acaba?
1: Sevgili Çağatay, şimdi doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz işte. Ama hayata şöyle baktığımızda ki ben yani 17 sene futbol oynadım. Yani spor akademisinden mezun oldum. Pro lisans sahibi bir insan olarak tabii ki geriye dönüp şöyle bir kendimizi check etmemiz gerekiyor. Kendi hayatımızda, aynı zamanda kulüpler bazında da. Şimdi kulüpleri böyle bir göz önünde bulundurduğumuzda, geçmişte bizim 90'lı senelerdeki başarılarının geldiği ortama bakarsak, artık günümüz futbolunda hangi kulüplerin başarılı olduğuna bakarsak, o kulüp yapıların nasıl ortaya çıktığını, nasıl yönetildiğini önümüze koymamız gerekiyor. Şimdi biz Beşiktaş takımında benim gördüğüm, bendeki en büyük eksiklik Beşiktaş takımının bu anlamda yönetim katında teknik işler bölümünde bir eksiklik olduğunu görüyorum ben. Yani yönetimler oluşturulacağı geliyor.
0: Hocam?
1: Şöyle, şimdi kulüpleri, yani şimdi kongrelerle geliyorsunuz, sayın başkan seçiliyor, yönetim kurulu seçiliyor. Bu yönetim kurulları ve başkanın listesinde mali yapı, yani mali işlerle, mali yapıyla ilgilenecek iş insanları, bu konuda uzman kişiler, işte diğer taraftan hukuk bölümündeki hukukçu arkadaşlarımız olması gerektiği gibi, aynı zamanda teknik anlamdaki profesyonel futbola bakacak, futboldan anlayan akil insanların olduğu bir iki abimiz, arkadaşımız, bizler veya işte o bölümden gelecek belki 4-5 kişilik bir yönetim icra kurulu gibi ayrı bir bölümün de olması kesinlikle şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü kulüplerin en büyük, yani büyük kulüplerin amiral gemileri futbol şubeleri. Şimdi futbol şubelerine siz eğer iş adamı olarak geldiğinizde, bir anda iş, yani alanınızı bırakıp bir anda teknik alana girdiğinizde, buradaki transferleri planlamada, seçmede zaten hata yapmamanız mümkün değil. Siz bu ortamdan gelip eğer biz bu işleri öğrendik diye baktığınızda zaten burada bir yanlışlık başlıyor. Daha önce de kullanmıştım, yani burada düğmeyi en baştan yanlış idikliyorsunuz gibi geliyor bana. Burayı mı düzeltmek gerekiyor? Evet, yönetim kurulları var. Yönetim kurullarında son zamanlarda işte futbol aklı dediğimiz moda terimle herkes bu cümleyi kullanmaya başlıyor ki bence doğru bir cümle bu. Burayı eğer akil insanlardan, tecrübeli, liyakatli, bilgisi, tecrübesi olan insanlardan oluşturursanız zaten planlamada, organizasyonda seçilecek futbolcuların profillerinde, seçilen futbolcularda yanlışlığı minimuma indirirsiniz diye düşünüyorum.
0: Peki bunun için geç kalınmadı mı hocam? Bir 4 senedir, 5 senedir bakıyoruz. Beşiktaş gerçekten çok kötü. Hep en başından bu hatalar yapılıyor. Evet, doğru söylüyorsun, Şenol Fidan olarak. Beşiktaş'ın bir parçası olarak bu kadar emek verdin, bu kadar sene futbol oynadın. Ama bir yerden başlanacaksa da Beşiktaş taraftarının buna bir sabrı var mı sence?

0: de Beşiktaş taraftarının, camianın da biraz bu bakış açısını da değiştirmesi gerekiyor. Çünkü şimdi 4 senedir 5 senedir gelen bu başarısızlıkta her seferinde daha olmadı değiştirelim, olmadı değiştirelim düşüncesi zaten her şeyi sil baştan yapmamıza mecbur kılıyor. Yani işte Broncos geldi arkasından, Ole geldi arkasından, Sergen Hoca geldi gibi her seferinde bir başarısızlığı, hı hı, yani teknik anlamdaki heyete yüklenmeye çalışıyor. Şimdi burada eğer siz yönetim kurulu olarak bu birimleri kurmazsanız zaten aşağı doğru bir gelen bir silsileyle bu başarısızlık önümüzden yani kaybolmayacak. Bu açık ve net. Yani burayı planlayıp aşağı doğru bir, daha önce kullanmıştım, piramidal sistemle beraber bu sürekli başarının geleceği bir ortam yaratılması gerekiyor. Evet. Burada teknik heyet çok önemlidir, yönetim çok önemlidir, futbolcu kalitesi, potansiyeli çok önemlidir ama bir taraf eksik kaldığında zaten oradaki enerjiyi ortaya çıkartamıyorsunuz. Zaman zaman olmuştur kulüplerde paralar ödenmemiştir ama büyük kulüplerde böyle şeyler zaten söz konusu değil. Geri dönük alacaklarınız bir şekilde sizin hesabınıza geçecektir. Yani nedir? Çünkü mukaveleyi tam gösteriyorsunuz. Bu mukaveleden doğan haklarınızı büyük kulüpler ödememezlik yapmazlar. Belki Anadolu kulüpleri ve alt liglerde çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Hatta transfere de yasak geliyor ödemedikleri için. Ama büyük kulüplerde bunu yaşatmak yani oradaki yönetimler için son derece yani zor bir olaydır. Yani şimdi oraya gelen yönetimler işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yönetiminde başkanlığı yapan insanlar böyle bir yani yükü sırtlarında taşıyamazlar. Onun için yani burada başkan, teknik heyet, oyuncular, yönetim olarak baktığımızda bu saç ayaklarının üçünün de böyle birbirine uyum içerisinde olması gerektiğine inanıyorum ben.
1: Evet. Şenol Hocam, bir yandan da çok mesaj geliyor. Vakit kaybetmeden hani birikmemesi adına ben de izin verirsen onlardan birkaç tane okumak istiyorum. Muzaffer Bey, Ergün Bey, Muharrem Bey, Mesut Bey, Ziya Bey hepsi sana sevgilerini, selamlarını yollamışlar. Beşiktaş taraftarları. Çağatay Hocam, Şenol Fidan Bey'e sorabilir misiniz? Şu an 11'de oynayabilen futbolculardan seneye kim oynar acaba demiş. Şenol Hocam ne düşünüyor demiş.
0: Şimdi şöyle, burada hem tabii futbolcunun bireysel performansı da ortaya koyarken biraz da şöyle geriye dönük baktığımızda bakın kiralık giden oyuncuların performanslarını göz önüne getirmemiz gerekiyor ki bu da hem kulüp hem de teknik heyetin oyuncuya dokunuşlarıyla saha içindeki planlarıyla, organizasyonuyla yukarı çekilebilecek bir performans çizelgesi olduğunu düşünüyorum. Belki bu oyuncular şu anda kötü gözüküyor ama siz tekrar her şeyi sil baştan yaptığınızda zaten kulübün mali yapısının iyi olmadığını düşündüğümüzde yani yine bir 15 oyuncuyu gönderip yine bir 20 oyuncu alacak gibi düşündüğümüzde aynı şeyleri yaşayacak gibi düşünüyorum ben. Onun için evet bu oyuncular belli bir performansa çıkamadılar ama bu çıkmamasının sebeplerini de yani hem teknik heyete bakmak gerekiyor, belki oyuncunun kendi yaşam tarzına bakmak gerekiyor. Acaba sahada oynanan bir oyunda bir plan ve organizasyon var mıdır ona bakmak gerekiyor gibi bir takım yani parametreleri önümüze koymamız lazım. Yoksa evet bu oyuncu olmadı, diğer oyuncular gelsin. Belki burada teknik heyetin belki buradaki görevi nedir? Yani tamam oyuncu geldi gitti tamam yapamadı. Teknik heyet bu anlamda belki oyuncuyu tekrar performansını yukarı çekecek çalışmaları yapıyor mu? İletişimde iyi mi? Saha organizasyonu var mı gibi. Bunlar da oyuncunun performansını yukarı çekecek parametre olarak ben yaşadığım için diyorum. Yani önümüze çıkması gerekiyor. Yani burada sırf oyuncu tukaka deyip gönderdiğimizde başka kulüplerde başarılı oluyorsa buraya da bir çiçek etmemiz lazım. Sırf oyuncunun performansı tamam ama yani %100 karar vermek gerekiyor. Yani bu çok kötü bize olmayacak gibi. Ama her oyuncu da biz kendi elimizde kötülersek görüyorsunuz yani bizden ayrılan oyuncular gittikleri takımlarda bir şekilde performansları yukarı çıkıyor. Demek ki bu ortam Beşiktaş'ta kayboldu. Demek ki o yani mutlu oldukları ortamı yaratıp çalışmaları daha böyle bireysel çalışmaya yönelik, yukarı çekecek yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: İstanbul'dan Numan Bey diyor ki ben Beşiktaş taraftarıyım. Sergen Yalçın'ın gitmesini istiyorum. Onun yerine Rezvan Lucescu gelmesini istiyorum. Sergen'le artık olmaz diyor. Necip ve Necdet kardeşler diyor ki hocam tamam da her şeyin suçlusu Sergen'le.
0: Yani burada dediğim gibi yani sırf Sergen Hoca'ya da ben yani bir şey söylemek istemiyorum ama Sergen Hoca'nın daha önce yorumcu

0: yaptığı bir takım, yani çoğu yorumlar şu anda hepimizin önüne çıktığı için bu konuda da yani eleştirilere hak vermek de gerekiyor. Yani ben teknik adam olarak baktığımda İstiklal'dan yana olan bir insanım. Artı camianın içinden gelen, yani bu formayı terletmiş, oradaki şampiyonlukları yaşamış bir insan olarak da kalbim kalmasından yana, ama teknik aklım olarak da baktığım zaman da hakikaten Beşiktaş'ta ortaya konan şu performansla ayrılması hem kulüp açısından hem de Sergen Hoca açısından faydalı olacak diye düşünüyorum.
1: Yabancı hoca mı gelmeli o zaman Şenol Fidan?
0: Ya ben yabancı hocadan çok iyi veya kötü anlamda hocalara ayırt etmek gerekiyor. Bu camiamız içinde hakikaten, yani şimdi belki gündemde olmayan arkadaşlarımız var. Yani bu yapıyı, Beşiktaş'ın yapısını bu 4-5 senedir gelmeyen şampiyonluklarla artı mali yapısıyla beraber buradan bir teknik heyet oluşturarak, hatta yönetimdeki arkadaşları da yönetimlere sokarak burada Beşiktaş'ın bundan sonraki gelecek yıllarını bir organize etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani sırf, yani çünkü Beşiktaş camiasında baktığınız zaman şu anda futbol piyasasında Beşiktaş'ı rahatlıkla çalıştıracak arkadaşlarımız mevcut olduğuna inanıyorum ben.
1: Hı hı. Oğuzhan Bey demiş ki, ben de şimdi ona cevap yazıyordum. Yine Şenol Güneş düşünülüyor. Sayın Şenol hocamız bu konuda ne düşünür acaba demiş.
0: Yani şöyle, Şenol Hoca tabii ki yani çok önemli, kıymetli bir insan. Ama ben artık yani Şenol Hoca'nın da artı yani bizden önceki jenerasyonun bizim büyük takımlarda fayda olacağını düşünmüyorum. Yani burada belki sportif direktörlük anlamında belki daha yani onursal veya manevi anlamda bir görev tanımıyla daha çok işler yapabileceğini düşündüm. Yani Trabzonspor'da bile biliyorsunuz hem sahanın içindeydi ki yetiştiği kulüpte bile bu sportif tarafa aldılar Şenol Hoca'yı. Ama Beşiktaş'ta yani bu tekrar eski günlere getirecek ortamın yaratılması bence yani 90'lı jenerasyonun bir araya gelerek buradaki sahanın hem sahanın içinde hem de yönetim katında alacağı görevlerde saklı olduğuna inanıyorum.
1: Evet. Şimdi Rize'den arkadaşlarım var. Bana bir de Beşiktaş kadrosu yollamışlar muhtemel. Cep telefondan da ona bakıyordum bir yandan, sevgili Şenol Fidan. Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan, Aslani, Endidi, Orkun, Olaytan, Jota ve Ture 11'i bekleniyormuş. Şimdi yazdılar bana. Ne dersin hocam bu kadro için? Bir kere daha tekrar edeyim mi?
0: Bir orada bir şöyle sayarken Jota herhalde geçen haftadan değişik olur, ama diğer taraftan Santrfor'da yok galiba, değil mi?
1: Evet, öyle mi, bilgisini vermemişler, evet.
0: Yani o yok, yani belki iki tane oyuncu değişikti. Şöyle iki oyuncu değişik değil de tek oyuncuyla beraber.
1: Orada Güney Koreli riske edilmemek için Rize'ye zaten götürülmedi hocam.
0: Tamam, yani kadro yok demek, tek oyuncu değişikliği. Yani geçen hafta hem Konya maçına oynattı, hem Trabzon maçında oynattığı ilk 11'le, yani kafasında ilk oynatacağı ilk 11'le tekrar şunu gösteriyor ki biz bu maç, evet bir maç oynayacağız ama bizim için önemli değil gibi gözükse de Beşiktaş her maçı alacak, almalı düşüncesiyle sahaya çıkan bir 11 var tabii. Benim gördüğüm yani isimler üzerinden bakarsak.
1: Evet. Peki sevgili Şenol Fidan, çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ya da bu akşamki Rize Spor Beşiktaş maçıyla da lig bitiyor. Veda ediyor Beşiktaş. Beşiktaşlı taraftarlara vermek istediğin bir mesaj varsa alalım.
0: Yani şöyle, dediğim gibi biraz da bakış açımızı biraz değiştirirsek, yani çünkü tabii ki bir ilkeler, bakın çok ilkeler çok önemli, prensipler çok önemli bana göre, artı değerler çok önemli. Eğer biz burada bu üç tane saydım yani parametre diyeyim, üzerinden zaten kulüpleri de böyle yönetmeye kalkarsak, kulüpler zaten bir süre sonra kendiliğinden o performansını gösterecektir. Ama Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e işte farklı konuştuğumuzda, kendimize geldiğimizde farklı konuştuğumuzda, orada zaten uygulanmayan kurallar, değerler zaten kulübün performansını bana göre negatif etkiliyor. Eğer prensipler, kurallar üzerinden artı değerler üzerinden gidersek Beşiktaş eski o şaşalı günlerine dönecektir diye inanıyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Şenol Fidan. Sana da mutlu bir hafta sonu diliyorum. En kısa zamanda görüşelim hocam. Ne kadar oldu yemek yemeyeli? Bir ay oldu mu?
0: Bilmiyorum. Oldu galiba.

0: Valla Çağatay'cığım yani buralardan.
1: Tamam, tazeleyelim
0: herkese
1: hocam.
0: Herkese selamlar, sevgiler.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal, işin gücün rast gitsin. Evet sevgili Şenol Fidan, tabii Beşiktaş'a yıllarını verdi. Çok da önemli futbolcuydu. Çok da güzel anılarımız var. Hatta ben sevgili Şenol Hoca'nın eşinin de öğrencisi oluyorum aynı zamanda. Marmara Spor Akademisi'nden. Eşi de sevgili Sevim Fidan Hoca'ya da burada dinliyorsa sevgilerimi, saygılarımı ileteyim. Evet, çok mesaj var. Sıradan gidelim, yavaş yavaş gidelim. Çünkü biriktikçe ben de okuyamıyorum. Sizlere asla mahcup olmak istemiyorum. İsme de bakalım. İsmail Aksel yollamış. Çağatay Hocam, Hadımköy Avcılar çevre yolu büyük kaza olmuş. 2 saattir yollar kapalı. Bilgi vereyim dedim dostlara. Çok teşekkür ediyorum bu bilgiyi de bizle paylaştığınız için. Gelen mesajlardan isimlerinizi yazarsanız çok daha iyi olur. Çağatay Hoca Instagram adresi ya da 0540 273 10 10'a. Beşiktaş sürekli Şenol Güneş, Fenerbahçe sürekli Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, İsmail Kartal isimleriyle neden sürekli bir kısır döngünün içindeler? Bu şekilde nasıl Galatasaray'la mücadele edecekler demiş bir dinleyicimiz. Çağatay Hocam, akşama ne izliyorsun? Söylemedin demişler. Bir de böyle bir artık yayında bölümümüz oldu. Çağatay, akşama ne izleyeceksin televizyonda diye. Benim programım belli. Ya şimdi saat 8'de tabii çakışan iki tane maç var. Biraz önce söylediğim gibi, ifade ettiğim gibi, Trendyol Süper Lig'in işte Beşiktaş için kapanış karşılaşması. Sevgili Şenol Fidan'la da konuştuk üstüne. Rize Beşiktaş maçı varken bir yandan da 1. Lig'i yükselme maçlarından rövanş maçı olan Çorum-Bodrum maçı var. Aynı saatte başlıyor. TRT Spor verecek. Bir yandan da onu takip edeceğim. Tabii yani iki televizyonumuz yok ama durumlarımız belli. En azından bir cep telefonumuz var. Bir telefonda onu izleyeceğim. Bir de televizyonda diğer maçı izleyeceğim. Arkasından da eğer Premier Lig sevenler varsa, ki bence futbolun beşiği ve izlenebilecek en güzel lig. O yüzden maçın hemen bitiminde saat 22'de Aston Villa ile Liverpool maçı var. O karşılaşmayı da izleyeceğim. Daha sonra da artık hafta sonu programı yapmaya çalışacağım. Kafamdaki, hani konu açıldığı için söyleyeyim, en çok istediğim şeylerden biri de Cuma günü Antalya'da oynanacak olan Türkiye Kupası finali Trabzonspor-Konyaspor maçına da gitmek istiyorum. Bakalım şartlar önümüzdeki hafta neyi gösterir. Allah'tan bir manimiz olmazsa İnşallah Antalya'da gitmeyi düşünüyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
1: Tabii bugün önemli haberler vardı. Türk futboluna FIFA'dan kötü haberler geldi. Süper Lig ekipleri Gaziantep Gençler Birliği, öbürü neydi? Unuttum. Gaziantep Gençler Birliği, Ankara Gücü. Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı getirildi. Mali anlaşmazlıklar ve mevzuata aykırı ihlaller nedeniyle uygulanan bu cezalar kulüplerin borçlarını ödemesi ve finansal sorunları gidermesi halinde de kaldırılabiliyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabii bu akşamki çok önemli diyemeyeceğimiz bir maç, Rize Spor Beşiktaş maçı. Rize ile oynadığı son 25 Süper Lig maçının sadece birini kaybetmiş bir Beşiktaş var. Tek mağlubiyetinde geçen sezon evinde almıştı. Ve Süper Lig'de oynadığı son 5 iç saha maçını da kazanan bir Rize var. Lig tarihinde de seyircisi önünde üst üste 6 galibiyet aldığı bir seri yakalayacak. Şöyle bir saate baktım. Evet, vaktimiz de var. O yüzden sadece Rize Beşiktaş maçı özelinde değil, bu haftaki oynanacak olan, çok mesaj gelmiş bir yandan. Onları da okumam lazım. Tabii hani 2026 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak ama Rize Beşiktaş maçının ardından kimi canının derdinde, kimi de taht peşinde. Yani gol krallığı için Onaçu, Şomurodov, hatta Talişka'nın bile şansı varken, asist krallığında da Asensio, Zupko, Barış Alper ve Yunus yarışıyor. Onları da söyleyeceğim. Güzel, yani çok güzel, harikasınız. Çok güzel mesajlar. Musa Bey demiş ki, Cahit Hocam aç kızıl şerbetini arkana yaslan, kaos izle demiş. Valla o kadar çok kaos var ki hiç gerek yok bu kadar strese girmeye. Yılmaz Bey diyor ki artık Beşiktaş sorusu sormayacağım, bir şey değişmiyor Cahit Hocam. İkinci mesajı okumuyorum Yılmaz Bey, bahisle ilgili olduğu için. Cahit Hocam bugün günlerden cuma, herkese hayırlı cumalar. İlhami Korkmaz, sana da selamlar olsun, buralara kadar gelmişti değerli kardeşimiz. Birincilik playoff maçı var, Galatasaray kupa töreni var. Herkes lütfen rütbesini bilsin, Mayıslar bizimdir demiş Sivaslı İlhami Korkmaz. Stada da bağlanacağız. Bu arada son hazırlıklarla alakalı notlarıma bakıyorum. Değerli spor yazarlarından şu an 4-5 kişiyi yazmışım. Hatta 14.45'te de Rams Park'a bağlanacağız. Bugün Galatasaray'ın kutlamaları ile ilgili son bilgileri de alacağız. Yine sizin mesajlarınıza devam ediyorum. Abi Beşiktaşlıyım biliyorsun ama Aksal Bey'i çok seviyorum. Eğer planında varsa bağlayabilir misin demiş. Çok incesiniz Oğuzhan Bey. Ben de Aksal abiyi çok seviyorum ama onu da çok rahatsız etmemek adına ben bağlantılarımı genelde haftada bir, iki haftada bir ve sizler de takip ediyorsunuzdur. Ayda bir alırım. Çünkü değerli spor yorumcusu, gazeteci arkadaşlarımızı da hem özlemeniz açısından hem de araya bir ara girdiğinde daha iyi oluyor. Böyle aşk gibi düşünün. Özlem oluyor. Bayrampaşa'dan Lokman ben Çağatay Hocam. Çok kaliteli bir program sunuyorsunuz. Emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Valla sizden çok güzel mesajlar yolluyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Yine mesajlardan devam edelim. Süleyman İpek. Şenol Güneş isteyenler UEFA artık bu kişilere kontrat verilmiyor diye korural koyacak. Gelecek sezon geçerli olacak. Trabzon'da görev verdiler. Sonra bir oda verildi. Daha sonra Şenol Güneş'i yolladılar demiş. Çorum Sporlu Dodo, bana mesajınız gelmedi. Şu an geldi, yani 14.29'da geldi. Demek ki bir önceki programa yazmış. Çorum'da 15 ve 25 yaşındaki gençlere göbel derler demiş. Dodo, Çorum Sporlu göbellere başarılar diliyorum demiş. Evet, bu bilgiyi de alalım. Formula 1 ile ilgili tabii ki bilgiler veririm. Formula 1 ile ilgili, F1 ile ilgili çok profesyonel arkadaşlarımız var. Bu işin duayeni olmuş. Onlara da bağlanırız. Hüseyin Mecit, sana da çok teşekkür ediyorum. Zaten yani hani bırakın radyoyu, her televizyon programında HT Spor'da bir gün bile yalnız bırakmadın beni. Senin de hakikaten sabrından dolayı tebrik etmem gerekiyor. Gelen mesajlardan İrfan 25'i bağlama şansın var mı abi demiş. İrfan 25 değil ama Fatih Demirkol'u bağlamak istiyorum. Çünkü kısa bir araya gideceğim. O kısa aranın hemen ardından kalan zamanımızda 2 tane 3 tane spor yazarımız var. O süreyi de o şekilde ekonomik anlamda kullanmak istiyorum. Son mesajı da okuyayım. Hüseyin Topçuoğlu'dan gelmiş. Beşiktaş'a teknik direktör gelecekse futbola aç bir teknik direktör gelmesi lazım demiş. Çok da doğru söylemiş. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye'de kendi saatinde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem programındasınız. Bir mesaj daha gelmiş. Rams Park'tan iyi yayınlar diliyormuş. Türkoğlu Türk, ona da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Çünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yoğun bir gündem var. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Ardı arkasına Türkiye'nin en önemli isimleri de mikrofonlarımızda konuk olmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi, yine Radyo Gol dinleyenlerinde sesini duymak istediğimiz isimlerden bir tanesi, Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol. Hoş geldin yayınımıza Fatih'cim.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum. Sevgili Fatih Demirkol, tabii en önemli şey artık seçim Fenerbahçe taraftarları için ve Fenerbahçe'yi en yakından takip eden insanlardan, gazetecilerden birisi olduğu için de Fenerbahçeli taraftarlar senden gelecek haberleri, başkanların vaatlerini bekliyorlar. Neler söylemek istersin?
0: Şimdi iki başkan adayının da temelde vaadi

0: şampiyonluk. Yani gerek Sayın Aziz Yıldırım'ın, gerekse Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarına baktığımız zaman evet, Fenerbahçe'nin çok önemli mali yapılanma ve tesisleşme açısından projelere ihtiyaç var ama diyorlar, bizim bir an önce futbol takımını şampiyon yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin çıkış noktası burası. Hı hı. Hem camianın şu anki sabırsızlığı sebebiyle işte çok uzun zamandır şampiyon olamamanın verdiği sıkıntı, hem de paranın da dönebilmesi için, mali yapının biraz toparlayabilmesi için kesinlikle Fenerbahçe'nin bir an önce şampiyon olması gerekiyor. İki başkan adayının da ortak görüşü bu. İkisi de kendi tarzlarıyla, kendi yollarıyla şampiyonluğa ulaşacak bir Fenerbahçe oluşturmak için yola çıktılar. Ve ikisinin farklı tarzları var. Mutlaka yıldız isimler kadroya dahil edilecek. Mutlaka çok iddialı bir teknik direktörle anlaşacaklar ve mutlaka camiayı konsolide etmeye çalışacaklar.
1: Fatih, bütün... burada bir şey sorabilir miyim? Yani çok özür diliyorum, sözünü kestim ama. Hani ben senin yayınlarını da çok iyi takip ettiğim için camiada böyle Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Bülent Uygun isimleri olduğu zaman hemen böyle bir karşı gelme durumu var. Bunun için neler söylemek istersin?
0: Şimdi bu özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulan bir algı, kesinlikle gelmemeleri lazım. İşte birkaç tane slogan cümle bulundu. Geri pas, fasat futbol, fasatizm, işte savunma oyunu. Bunları istemiyoruz. Dikine futbol istiyoruz, hücum futbolu istiyoruz gibi. Halbuki birazcık futbolu takip eden, azıcık antrenman nasıl yapılıyor, futboldaki teknik taktikler nelerdir falan diye göz ucuyla bakan insanlar, hücum futbolu diye bir futbol olmadığını, savunma ayrı, hücum ayrı olmadığını, futbolun da hayat gibi bir bütün olduğunu bilirler. Yani çok iyi hücum yapan takımlar çok iyi savunma yapıyordur aslında aynı zamanda. Hı hı. O kadar iyi savunmanın sonunda hücum opsiyonları üretebiliyorlardır. Yani savunması çok kötü ama hücumu iyi diyemezsiniz bir takım. Çünkü topu alamaz rakibin ayağından. Alamadıktan sonra hücum yapamazsınız ki. Ya da çok iyi savunma yapıyor ama hücum yapamıyor değildir. Savunma yaptıktan sonra topu bir şekilde ayağına aldığında o takım öne gidecektir. Bir şekilde çözüm üretecektir. Gol yollarına da gidecektir. Bunu bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız biz. Ve camia şöyle bir yapının içinde çok uzun zamandır. Kendi çocuğumuzu dövelim, rahat dövelim ve mümkün olduğu kadar değersizleştirelim şeklinde bir görüş var. Örneğin Tedesco bu yıl ne yaptı? Geldi, işte ilk dönem çok kötü giderken bir başkan değişikliği oldu. Kendi kurmadığı kadroyla, Mourinho'nun kadrosuyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir dönem iyi bir tempo yakaladı. Takım yukarı çıktı ama sonra dağıldı ve toparlayamadı. Son bölümde de şampiyonlukla ilgili beklentiler çok çok azaldı ve takımın başından ayrıldı. Ve gördük ki havalimanında ya da işte Samandıra'da insanlar onu alkışladılar. Kimler geldi, kimler geçti, kimse senin gibi sevilmedi diye tezahürat yaptılar Tedesco'ya. Ve işte Stuttgart'ta indiği yerde de Fenerbahçeliler onu karşıladılar. Genel olarak da Fenerbahçe taraftarlarıyla konuştuğumda Tedesco'yu çok sevdiklerini öğreniyorum. Peki Tedesco tam olarak ne yaptı? Bir şampiyonluk, ne bileyim işte Süper Kupa'yı aldı, onu göz ardı edemeyiz, helal olsun, o konuda bir şey diyemeyiz. Altyapıdan yeni gençlerden birilerini keşfetmek ve benzeri gibi, hani böyle çok öveceğiniz, çok yukarılara çıkaracağınız, diğerlerinin yapamadığı şunları da yaptı diyeceğiniz neyi yaptı? Ama örneğin İsmail Kartal oynattığı futbol her zaman alkış topladı ve kıl payı kaçırdığı şampiyonluklar var. Örneğin Aykut Kocaman, şampiyonluk var, kupa var, Avrupa'da zafer var ama aman Aykut Kocaman gelmesin, Tedesco seni hiç kimse hiç kimse senin kadar sevilmedi. Tedesco diye tezahürat yapıyoruz. Aykut Kocaman aman sakın gelmesin. Niye? İşte 3 Temmuz'da bayrağı o taşıdı. Başkan, yöneticiler içerideyken bir şekilde takımı ayakta tuttu. Ve onun dönemlerinde Fenerbahçe futbol tarihinin, futbol takımının tarihinin en çok gol ve asist, gol pozisyonlu şut üreten takımları vardı. En çok gol atan takımları onun takımlarıydı. Rakiplerinin de çok önündeydi. Ama vasat futbol, geriye pas futbolu falan diye adlandırıldı. Yani çünkü cami

0: Sen de böyle düşünüyorsun. Sonuçta karar verecek olanlar değiliz ki. Çağatay karar vermeyecek ki. Yani Gürcan Bilgiç, ne bileyim Mehmet Demirkol karar vermeyecek ki. Bunlar fikirlerini söyleyecekler. Fikirlerini söylüyorlar. Ben buradaki bu sert muhalefetin, bu inanılmaz sert ve acımasız eleştirilerin ne anlama geldiğini çözemiyorum. Evet. Sonuç itibariyle burada hiçbirimizin elimizde böyle bir güç yok. Şu anda kimsenin elinde o güç yok. Seçim olacak 6-7 Haziran. Seçimin sonunda sandıktan biri çıkacak. Ya Hakan Safi, ya Aziz Yıldırım. Kararı o verecek. Sonra o kararının bedelini de o ödeyecek. Ya alkışlarla omuzlarda sezonu tamamlayacak, tarihe geçecek. 12 yılın ardından şampiyon yaptı diyecekler ve muhtemelen bir sonraki seçimde de aday olacak ve 3 yıl daha alacak. Ya da sen de yapamadın deyip gönderecekler. Hiçbirimiz söylediklerimiz sebebiyle, taraftarlar da dahil, hiçbirimiz o yetkinin bedelini ödemeyeceğiz. O kararın bedelini ödemeyeceğiz. Biz sadece uzaktan bakacağız ve diyeceğiz ki mesela, yani tamam Aykut Hoca dedik ama, ya da İsmail Hoca dedik ama, ya Mourinho dedik ama yanlış yapmış. Getirdi ama olmadı diyeceğiz. Bu kadar. Onu söyleyip kenara çekileceğiz. Bedeli ödeyecek olanlar onlar. Sanki biz karar veriyormuşuz gibi kendimize işte özel yetkiler atfedip, ben böyle istemiyorum, istemiyorum falan, böyle şeyler görüyorum ben sosyal medyada. İstemiyoruz kardeşim falan. Ya tamam da kararı siz vermeyeceksiniz ki. Buralar enteresan. Yani insanların böyle keskin uçlarının olması, bu kadar ötekileştirme, bu kadar ayrı uçlarda geziniyor olmak çok tuhaf. Çünkü şöyle bir şey var, yani günün sonunda çok çok basit bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe forması giyen bir çocuğu sokakta gördüğünde bir Fenerbahçeli'nin içinde kıpırtılar oluyor. O çocuğu görmesi yeterli. Bir adamı, bir hanımefendiyi gördü, Fenerbahçe formasıyla gördüğü zaman mutlu oluyor insanlar. O işte o senin tuttuğun takıma gönül vermiş insan. Onun bir pozitif ayrımcılığı oluyor. Yani ben şeyde bile, trafikte bile bunu görüyorum. Bir Fenerbahçeli arabasının herhangi bir yerinde Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir şey, bir renk, bir bayrak, bir ne bileyim süs, üstünde forma bir şey gördüğünde ona yol veriyor. Ya da plaka. Ona, ya da plaka. Evet doğru. Yani onu görünce bir Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı, ya benim tuttuğum takımı tutuyor dedi. Hemen bir pozitif ayrımcılık, hemen bir sempati oluşabiliyor. Fakat o arabayı kullanan seninle aynı görüşte değil. Diyor ki mesela, bence Türk teknik direktör olmamalı, bence yabancı olmalı diyor. Dediği için onu sosyal medyada yerin dibine sokuyor.
1: Evet.
0: Sen Fenerbahçe düşmanısın, hainisin demeye başlıyor. Halbuki her iki noktada da aynı şey. Bir Fenerbahçe var ortada. Sevdiğimiz, gönül verdiğimiz, efendim kazanınca mutlu olduğumuz, kaybedince üzüldüğümüz bir Fenerbahçe var. Ve Fenerbahçeliyim diyen herkes onun menfaatini düşünür. Ha, bence bu yol doğru der, öbürü bence şu yol doğru der. Yollar farklıdır, amaç tektir. En sonunda Fenerbahçe başarılı olsundur. Aynı şeyi diğer takımlar için de söylüyorum. Konumuz Fenerbahçe olduğundan Fenerbahçe'den devam ediyorum.
1: Fatih Demirkol, sana çok selamlar geliyor. Hüseyin Şimşek, Çağatay Hocam lütfen Fatih Demirkol'a selamlarımı iletebilir misin demiş. Maltepe'den Bayram. Fatih Bey çok fazlasınız. Fenerbahçe içine sızmış troller var. Kendi değerlerimize saldırıyorlar devamlı demişler. İyi yayınlar. Aykut Kocaman'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı değil, Ali Koç destekçisi. Ali Koç ne zaman başkanlığa geldiğini onu yollamıştı diye mesajlar var. Fenerbahçe düşmanı bitmez demiş. Ayrıca farklı bir Hüseyin Bey. Yine çok gelen mesaj var ama Fatih, sevgili Demirkol nereye, hani o, her taraftan gelmiş. Ali Cemal Bey diyor ki Fenerbahçe'de her şey şatafat, gelen oyuncu da hoca da başkan da lafla peynir gemisi yürümediği görülürken yine bakıyoruz aday başkanlar, plan program yerine transfer ve hoca üzerinden görünüyor. Bu sene olmazsa seneye de bu vakitler aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Fatih Demirkol bu yoruma ne der acaba demiş, dinleyicimizin isminde Ali Cemal Bey.
0: Mükemmel bir yorum. Teşekkür ediyorum Ali Cemal Bey'e. Aslında bizim düşünmemiz gereken şey bu. Bu olmalıydı. Her seferinde aynı şey oluyor. Bakın her sezon başında Fenerbahçe ile ilgili konuşan insanlar şunu söylüyorlar. Unutmayın, bir yere not alın, hep aynısını göreceksiniz. Bu yıl Fenerbahçe şampiyon olmak zorunda, yoksa Fenerbahçe mahvolacak. Ben bunu aşağı yukarı

0: 12 yıldır falan dinliyorum. Yani Fenerbahçe en son şampiyon olduğundan beridir dinliyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu yıl kesinlikle olmak zorunda. Yoksa bitti falan. Tamam, bunu söylediniz ve bir aksiyon yaptınız. Ne yaptınız? İşte yeniden takım yaptınız, bir hoca getirdiniz, sportif direktör getirdiniz ve patladınız neredeyse. Bu söylendiğinde, ilk söylendiğinde, örneğin 2018'de seçim öncesinde bu söylendi. Kaybedecek bir dakika bile yok. Fenerbahçe'nin hemen şampiyon olması lazım, hemen ekonomik anlamda işte falan filan bir şeyler yapılması lazım gibi sözler söylendi. Bir an önce takım yapıldı falan. Neredeyse küme düşüyordu. Bırak şampiyon olmayı, son haftalarda kurtardı paçayı. Sonraki yıl kesinlikle bu yıl şampiyon olmamız lazım. Gene şampiyon olamadı. Sonraki 12 yıldır olamıyor işte.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
0: Demek ki bir şey yanlış yapıyoruz. Ali Cemal Bey çok güzel bir şey söylüyor. Böyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Hemen şampiyon olmamız lazım. Tamam, oluyoruz. Bitti, ne güzel falan. Hı. Öyle bir şey yok. Olmuyor işte. Neymiş? Planlama yapmak zorundaymışız. Yani bunu yapan nasıl yaptıysa, elin oğlu nasıl yapıyorsa, biz de onu yapmalıymışız demek ki. Yani Paris Saint Germain'in nasıl dönüştüğünü, Luis Enrique'nin ne yaptığını bu ara özellikle bütün detaylarıyla okumaya, İspanyol ve Fransız kaynaklarından okumaya çalışıyorum. Lan ne yaptı bu adam ya falan diyorum. Öyle bir planlamadan bahsediliyor ki, öyle detaylı analizlerden bahsediliyor ki inanamazsınız. Yani böyle aylarca çalışmışlar. Biz ne yapabiliriz? Yani Fransa'da ne yapabiliriz? Uluslararası arenada ne yapabiliriz? Bu bir proje geliştireceğiz, bir oyun geliştireceğiz. Bu oyunu kimle oynayabiliriz? Mendes'i bulalım, Desire Doué'yi bulalım. Buraya Kvara'yı alalım, oraya Dembele'yi çekelim. Dembele'yi peki nasıl oynatalım? Bu adam Barcelona'da hayal kırıklığı, Almanya'ya gitmiş, fiyasko. Ama bu adamda bir şey var, bunu nasıl öne çıkaralım diye. Adamlar günlerce çalışmışlar. Bunun psikoloğu var, bunun bireysel antrenörü var, bunun aile terapisti var, var oğlu var. Bir planlama yapmış adamlar. Hani bakın mesela bizde çok sık kullanılır, abi sen futbolun içinde olduğun için, yani bu işin bir de eğitim safhasında olduğun için sen daha hakimsin. Şöyle bir ifade kullanılır transferlerde. Şey derler, çok gülerim ona. Yani sen de muhtemelen çok gülüyorsundur. Falancayı transfer ettik, projemizi önüne koyduk, bizim projemizden çok etkilendi. Abi projeniz ne? Yani futbolcuyu transfer ediyorsun. Mesela diyorsun ki Ahmet, seni transfer ediyoruz. Tamam. Nedir olayımız? Sana 3 milyon euro garanti para veriyoruz. Şu kadar transfer para, bu kadar bonus, bu kadar da maç başı veriyoruz. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Proje bu mu ya? Bu mu proje? Sen gel bizde oyna, şu kadar para al. Proje bu mu yani? Bizim projemizden çok etkilendi. Ne projesi ya? Hangi proje? Bu projeyi de açıklayan olmadı şu ana kadar. Biz 5 yıllık bir takım projesi oluşturduk. 10 yıla uzanacak olan. Bunun için şunları getiriyoruz. Çünkü böyle bir oyun inşa edeceğiz. Bu oyunun parçası bu olacak. Türkiye Ligi'ni araştırdık. Türkiye Ligi'nde böyle reaksiyon gösterirken uluslararası arenada şöyle reaksiyon gösterecek. Altyapıyı buna göre organize ettik. Oradan çekeceğimiz 3 tane oyuncuyla ilk yıl destekleyeceğiz. İkinci yıl şunu yapacağız. Biz oyuncu prototipi olarak, kalıp olarak böyle size'lı oyuncular istiyoruz. Yüksek topa hakim, altta işte atletik, kısa mesafede hızlı oyuncu istiyoruz. Hayır abi, ben yüksek topa hakim değil, kısa boylu istiyorum ama zamanlaması çok iyi oyuncular istiyorum. Neyse ne? Evet. Bu bir projedir. Mesela Barcelona, o unutulmaz Barcelona'nın boy ortalaması 1.68. Hepsi pigme. Hatırlayın Xavi, Iniesta, Messi. Hatırlayın. Hangisi uzun boyluydu? Sağ bekleri Alves. Mascherano bile kısa boylu bir stoperdi. O bir projeydi işte. Diyordu ki topu yere indiririm, havaya kaldırmam, yerden bitiririm ben. Bitirdi. Bu bir projeydi. Luis Enrique'nin Barcelona'sı bir proje. Şimdi dinleyicimiz o kadar güzel bir şey söylemiş ki yani böyle bir gün konuşursun üstüne.
3: Eyvah. Ben de programı yavaş yavaş bitireceğim. Toparlarsan çok sevinirim.
0: Çok hızlı şu. Fenerbahçe'nin projesi nedir? Ve bunu kim yapacak? Hani biz onu istemezlik falan diyoruz ya. Hı hı. Tamam da kim? Yani Felipe geldiği zaman Brezilya'dan o projeyi gerçekten gerçekleştirebilecek mi? Ya da getirmek istediğiniz insanlar hangi fikirle, hangi dosyayla sizin karşınıza geliyor ve gerçekten bunu yapabilecek misiniz? Bunlara bakmadığımız, ya biz 5 tane yıldız alalım, çuvalla para verelim, şampiyon alalım gitsin dediğiniz zaman olmuyor işte. Eğer bundan sonra da vaat sadece bu olacaksa, emin olun yine olmayacak. Fenerbahçe'nin, diğer kulüplerin, Türk futbolunun projelere ihtiyacı var.
3: Ramazan Bey'den sana çok güzel mesaj gelmiş. Diyor ki, Çağatay Hocam, diğer yorumcular Fatih Demirkol gibi olsalar holiganlık olmayacak. Çok iyi bir Galatasaray'ın tribünde yetişen biri olarak da Fatih Bey'i çok seviyorum. Lütfen çizgisini bozmasın demişler.
0: Çok sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
3: Sevgili Fatih Demirkol, verdiğin bilgiler için de ben teşekkür ediyorum. Yine en kısa zamanda bir programda görüşmek isterim seninle.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
3: Hoşçakal. Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet. Haber Global'den spor koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'a da bağlandık. Hatta Ramspark'a da bağlanacağım demiştim sizlere de. Söz vermiştim. Hiç vakit kaybetmeden programın da son saatlerinde sevgili Emrah Oktay'a da bağlanalım. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ile ilgili de kendisinden programı da alacaktık. Anadolu Ajansı'ndan gazeteci arkadaşımız sevgili Emrah Oktay. Emrah'cığım selamlar.
4: Selamlar abi, yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa olarak bugünkü program ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ile ilgili bilgiler, Galatasaray'dan haberler verir misin bizlere?
4: Tabii ki abi, Galatasaray futbol takımı Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra Üsküdar otobüsle Ramspark doğru yola çıkacak. Osman Bey, Mecidiyeköy, Çeşitli, Levent istikametten geçerek Ramspark'a ulaşacak. Coşkulu bir hem yolda hem statta taraftar grubu bekliyoruz. Hı hı. Galatasaray bugün üst 4 toplamda 26. şampiyonluğu coşkuyla kutlayacak diye tahmin ediyoruz. Tabii ki startta çok büyük bir hazırlık var. Büyük bir platform kuruldu. Etrafında 5 adet yıldız var. Sağ içinden futbolcuları izleyecek taraftarlar var. Yani coşkulu bir atmosferde Galatasaray şampiyonluğu kutlayacak.
3: Onlar sanatçı olacak mı? Herkes bu soruyu soruyor.
4: Tabii ki DJ performansı sanatçı olacaktır ama kurulu sevmek lazım. Yani program hakkında net bir açıklama yok. Tamamen kulaktan dolma bilgiler.
3: Otobüs yolculuğu saat kaç gibi oluyor?
4: 16'da Galatasaray Lisesi'ne çıkacaklar.
3: 16.
4: Yaklaşık evet, bir saat sonra 2 saatlik bir yolculuğun ardından Ramspark'a ulaşmasını bekliyoruz. 19.05'te kuşlamalar başlayacak. Kupanın da yaklaşık 21 civarında kaldırılmasını bekliyoruz açıkçası.
3: Evet Emrah Oktay, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Çok yoğunsun biliyorum. Kolay gelsin çalışmalar. Hoşçakal.
4: Teşekkür ederim. Yayınlar.
3: Evet, Emrah Oktay'dan da en son Galatasaray bilgilerini aldık. Evet, sorularınız için birazcık geç kaldık. Çünkü Emrah'ı da yayından aldık. Hasan Bey, Hasan İlbaş, çok teşekkür ediyorum. Yine buradan devam ediyorum. Mesaj yollayan Veli Gılır'a çok teşekkürler. Yine buradan altta doğru indiğimizde Nevzat Ohri her zamanki gibi yine yalnız bırakmamış. Galatasaray taraftarı Diyar Baran ve Abdullah Yıldız, çok teşekkürler mesajlarınız için. Sıradan devam ediyor. Soner Aksan Mersin'den yazmış. Evet, Galatasaray nickname'li dinleyicimiz Özcan Yağcı, çok teşekkür ediyoruz. Sedat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizler de çok seviliyorsunuz. Yılmaz Bey, çok çok teşekkürler. O kadar çok mesaj var ki, Satılmış Bey, Ali Bey, böyle yukarıdan aşağıya doğru Bayram Bey'e, Nihat Bey'e çok ama çok çok teşekkürler. Çağatay Hocam, dün akşam izlediğiniz maç oldu mu demişler. Dinleyicimizin ismine bakıyorum. Koray, evet. Koray Bey, dün akşam Maltepe'de benim halı saha maçım vardı. Hatta sizlerin de yakından tanıdığı A-Spor yorumcusu sevgili Cem Kerpiççiler'le aynı takımdaydık. Son 5 dakikaya kadar da 4-4 devam eden bir maç vardı. Kendime de pay çıkarayım. Çok da başa baş gidiyordu ama son 5 dakika 3 tane asist yaptım. güzel de oldu. 7-4 kazandık maçı. Tüm arkadaşlara da dinleyen tüm değerli dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü yepyeni bir haftada yine Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla, en çok takip edilen spor programlarının bir tanesinde ama en çok takip edilen sizler tarafından Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında görüşmek üzere. Hepinize sevgi, saygı, selamlarımı yolluyorum. Cuma günde birlikte olduk ve tabii hep söyledik, burada olmanız, burada varlığınızı hissettirmeniz çok çok önemli benim için. Gönlünüz huzurla, yolunuz güzel insanlarla da olsun, dualarınızda kabul, kalbinizde ferah olsun diyorum. Ben Çağatay Çıtlak, pazartesi günü yine bu mikrofonlarda görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Herkese hayırlı cumalar dileyelim. Günlerden cuma, gündeme dair konuları, ayrıntıları yavaş yavaş artık o dizi finalini yapmış olan dönemi yaşıyoruz. 15 Mayıs bugün ve havalarda biraz ısınmaya başladı gibi. Önümüzdeki hafta birkaç gün bir yağmur olacak. İşte Kurban Bayramı sonrasında mutlaka birinci gün güzel geçer, ikinci gün bir kan temizleme durumunda mutlaka bir yağmura denk gelme ritüelleri, o denk gelmelerin getirdiği hep böyle zaten. Yani Haziran'da, Ağustos'ta olsa bir yağmur yağar ikinci gün, üçüncü gün diye öyle bir yorum yapılır ama sıcaklıkların bu sene biraz geç gelmesinin nedenleri arasında şimdi şey var, işte bulutlarımızı çalıyorlardı diye öyle şeyler var. Niye gülüyorsun, bunlar gerçek şeyler durumu var. Her şeye inanıyorum artık, yani yok artık demiyorum. Hayat bunu bana öğretti son dönemlerde. Şaşırabileceğim bir şeyin kalmadığını söylediğim her an yeni bir şey çıkıyor. Nasıl yani dedirten. Öyle şeyler aslında. Gerçi Dünya Kupası için işte biliyorsunuz bir Afrika, bir onun sonrasında Arabistan Dünya Kupaları yaşamış bir nesil olarak 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan bu Dünya Kupası'nda sıcak hava uyarısı yapılıyor. Önlemler kapsamında her devrede zorunlu su molası uygulanabileceği, bununla ilgili tedbirlerin alınabileceği konuşuluyor. 38-40 derecelere varabilecek bir sıcaklık. Tabii bilmiyorum, hani gelecek ay başlayacak maçlar öncesinde uzmanlardan aşırı sıcaklara karşı uyarı açıklamaları var ama 16 şehirden 14'ünde oyuncu ve taraftar sağlığı açısından riskli sıcaklık seviyelerine ulaşabilecek yerler: Miami, Monterrey, Kansas, Philadelphia, New York, Boston şehirlerinde öğleden sonra oynanacak maçlar için ciddi risk bulunduğu belirtiliyor. Sabahın 5'inde ne sıcağı ya diye böyle şey olabilir. Bizde sabah 5'te 6'da ya maçlar. Sabah 6'da 5'te nasıl uyanacağız, nasıl kalkacağız? Sahur özel programı gibi Dünya Kupası'na, bilmiyorum. Biraz kanalize olduk mu? Çok mu erken daha? Doğan sen çok erken girdin be. Daha var. Dur bayram mayram var daha. Dur bak, ne Dünya Kupası daha? Dur bir dakika. Daha lig bugün şampiyonluk kutlamaları var. Daha kupa alınmadı. Ligden düşecek takım belirlenmedi. Ne hızlı gidiyorsun ya. Maşallah diyenler de olabilir. 34. haftayı bir tamamlayalım. Hakemlerimizi bir açıklandı. Onları sayalım. Asen Hanım bugün Rize Spor Beşiktaş mücadelesinde görev alacak. Lale Orta sonrasında uzun bir aradan sonra ilk defa düdük çalan bir kadın hakemin bundan sonra önümüzdeki sezon önemli maçlarda da görev alma ihtimalinin sinyalleri şu an çık çık çık çık çık çık veriyor. Sağa döndü, sola döndü. İlk maçını yaptı. İkinci maç bir Göztepe maçı var değil mi? Alanya 2-2 biten. Onu yönetmişti. Onun sonrasında bir tane daha var aslında kadın hakemimiz. Bir Trabzon maçıydı galiba. Dördüncü hakem olarak görev almıştı diye hatırlıyorum. Melek Dakan'dı değil mi? Melek Dakan. Melek Dakan da görev almıştı. O Göztepe Alanya maçından sonra Asen Hanım'ın Melek Dakan da Trabzon Çaykur Rize maçında dördüncü hakem olarak görev almıştı. Öyle bir dikkat çekme durumu vardı. Erkeklerden iyi yönetirler diye düşünenler de var. Abi yok ya, hiç karışmasın diye düşünenler de var. Bilmiyorum. O gün bir gelsin de ona göre hiç fark etmiyor. Yani çalabileceği yanlış bir düdük sıkıntıların kıvılcımı olarak, başlangıcı olarak görülebilir. Onu da söyleyelim yani. Şimdi Beşiktaş bir sezonu daha kupasız kapatıyor. Yeni bir sezona kupayla başlama ihtimali konuşulabilir mi? Süper Kupa dörtlü final yine olacak mı? İşte Konya Spor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında mı geçecek öyle bir şey? Yoksa Trabzon, Beşiktaş gibi mi geçiyor? Kupayı kim alırsa ona göre bir şey olacak herhalde. Önümüzdeki sezonda bir Süper Kupa resitali izleyeceğiz. Nereden çıktı işte böyle sadece kupayı alanla şampiyon olan oluyordu. Buralar nereden çıktı? İşte çok maç olsun, seyredilsin, öyle yapılsın, böyle yapılsın diye. Yeni yeni sistemler geliştiriliyor. Şikayetleri de var tabii. Bunları konuşacağız ama bugün Beşiktaş'ın çok rotasyonlu bir kadrosu var. Gerçi Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı da henüz teknik heyetle ilgili bir karar vermedi. Sergen Yalçın'ın bugün takınacağı tutum, oynatacağı oyun ya da alacağı sonuç kaderi belirleyebilir. Alper Üstündağ'a göre bir istifa durumu söz konusu, son maçı durumu var. Ama meçhul. Bakalım düşüncesi içerisinde olacaksa hoca kuvvetli muhtemel ayrılacakmış gibi gözüküyor. Olması gereken aslında belli sayfaların kapatılabilmesi adına bundan sonraki süreçte mesela Sergen Hoca gider ve yerine Şenol Güneş gelir diye konuşmalar yapılmıştı mesela bir hafta öncesinde, geçtiğimiz hafta. Öyle bir iddia ortaya atıldı. Ne Şenol Hoca abi? Abi ne abi, hala Şenol Hoca falan diyenler, böyle tepkiler gösterildi. Böyle yüksek tondan tepkiler çıktı. Ama bir taraftan da savunma olarak şunu yapan, abi Şenol Güneş'in son dönemi Ahmet Nur Çebi'ye denk geldi. Ona analar, mona analar falan, iyi değildi kadro diye. Zaten Şenol Hoca çok iyi bir kadro kurma konusunda öyle yetenekli de bir teknik adam değil. İyi kadro varsa onu yönetebilme konusunda meziyetleri olan teknik adamlardan. Kimileri güzel kadro kurabilir, iyi oynatamayabilir. Kimileri bir kadro vardır, onu çok iyi idare edebilir, oynatabilir teknik adamları. Mesela bizde de vardır öyle sınıflandırma. İşte bir teknik adam vardır, ligde tutabilecek teknik adamdır bir takımı. Bir takımı birinci lige çıkartabilecek teknik adamlar vardır. Bir tanesi idare edebilecek teknik adamdır. Senin ligde tutsun yeter muhabbeti. Bir takımı da şampiyon yapabilir yapamaz diye iddia edilen teknik adamlar vardır. Hani böyle bölünmüşlük dalları, teknik adamlar ve dalları şeklinde yorumlanabilir yani. Bir takım teknik adamlar vardır, yarı yolda bırakanlardır. 3 maç sonrasında ayrılır, ben bırakıyorum artık der. Hani topun sahibi çocuk gibi mahalledeki. Ezan okununca eve koşan gibi bir anda maçın biter. Oğlum akşam topu ver diye. Biz de geri kalan zamanda işte bir şeyler yapardık. Elimizde idare. Patlak bir top varsa onunla ya da ne bileyim bir kutuyla mutuyla falan da filan da oynardık yani. Hayat devam. Biz de öyle. Şimdi aslında bugünün ya da bu haftanın manşeti olarak kimi canının derdinde, kimi taht peşinde şeklinde yorumlanabilir. Onu söyleyeyim. Bir tarafta gol krallığı için mücadele var. Onaçusu, Şomurodov'u, Talişka'sı. Talişka gerçi yok. Ligde bitti. Bir şey de kalmadı. Bir amaç da kalmadı. Sakatım demiş. Öyle bir şey olmuş ya da sakat, bilmiyorum tam. Ama ben Talişka'yı biraz tanıyorsam kısmına gelebilir konu. Bana da katılanlar olur. Sakatlığı nedeniyle özel izin alarak Talişka ülkesi Brezilya'ya gitti. Sambacı, sahadaki tüm sorumluluğu alıyorum. Fenerbahçe forması giymek bir onurdur. Gelecek sezon kupalar kazanmak için daha da sıkı savaşacağım diyerek mesajı verip hadi bye şeklinde yorumlamış gibi. Hani sonunda bye yok da. Bu hafta bay geçmiş. Talişka bay, hatta bay bay geçmiş olabilir bu hafta. Sonra kim yok başka? Oh yok. Oh sezon bitti. Sezon bitiyor oh diye. Oh da bitirdi sezonu. O da riskle ilgili miydi, problemi neydi onun? Bir sezon daha kupasız kapatıyor. Güney Koreli forvet Hong Yong Oh sakatlık riski nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Eşi doğum yapacak olan Udokai ile sakatlıkları bulunan Rashica ve sezonu kapatan Kartal Kayra da Rize'de olmayacak. Kim kaldı diyenlere? Kalede Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan, Yasin, Orkun, Endidi, Cengiz. Son bir Cengiz resitali. Bugün Cengiz'i seyredin. Takımda kalabilmek adına ya da falan, yani öyle bir şey olabilir mi? Hemen şeytanın avukatlığı, çakallık, kafada tilkilerin turları 2-3 tur anında atılır yani. Cengiz, sen bugün bir Cengiz'i seyret bak. Ulan bu Cengiz önümüzdeki sezon böyle oynarsa acaba diye dedirtir mi? Olaytan, Bilal, Mustafa şeklinde bugün muhtemel bir 11 Sergen Hoca'nın sahaya süreceği. Tabii diğer taraftan bir de Recep Uçar gibi bir teknik adam var ki gerçekten sağ solu belli olmayan, oynattığı oyunla, rakipleri analiziyle her zaman takdir edilen isimler arasında yer alıyor. Fofana, Mitat, Motsi, Samet, Hoyers, Olavoyin, Taylan, Mebude, Laçi, Mihalla ve Sol muhtemel 11'i Çaykur Rize'de bugün son kez sahaya çıkacak. Zaten Rize'nin 8.liği, 9.luğu ya da 7.liği garanti gibi, o arada gidip geliyor. Beşiktaş'ın da 4.liği garanti oldu. Göztepe'nin alacağı 3 puan yerini değiştirmiyor. 55 puanda Beşiktaş kaybetse de Asen Albayrak yönetecek mücadeleyi. Saat 20'de başlayacak ki bugün, hani bana deseler ki Beşiktaş'ın da maçı var Çaykur Rize ile, hani Sergen Hoca, performans, Cengiz falan, ne dersin? Ersin son bir kaleye geçme durumu olabilir. Vallahi isterse hani şey olması lazımdı. Üçüncülükle ilgili, kupayla alakalı bir şey olması lazım ki kalabileyim. Şey daha kıymetli gelir bana bugün. Çorum Bodrum maçı. O da saat 20'de çünkü. Trendyol birincilik playoff yarı final ikinci maçı. Finalde Esenler Erok rakibini bekliyor. Çorum mu yoksa ilk maçı 1-0 kazanan Bodrum mu? Düşünceleri, görüşleri, akla gelenleri paylaşınız. 0212 273 10 telefon numaramız. Telefon hattımızı da açalım. Ardından gelen mesajları da okumaya başlayalım. Bugüne dair Galatasaraylılar hazırlıklarını yapıyorlar. Bugün aslan taçını giyecek. Saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden start alacak kutlamaların stattaki bölümü saat 19.05'e denk geliyor. Futbolcuların tek tek sahneye çıkıp taraftarı selamlamasının ardından da saat 20.30 sularında şampiyonluk kupasının havaya kaldırılacağı tahmin ediliyor. Bugün saat 15 dedik. 18 gibi Rams Park'ta kapılar açılıyor ve stadyumdaki program başlıyor. DJ Suat Ateşdağlı performansları eşliğinde futbolcuları çağıracak. Süper Lig Şampiyonluk Kupası görkemli bir törenle havaya 20.30 gibi kaldırılacak. 22'de de havai fişek, lazer ve drone gösterileri gerçekleştirileceği söyleniyor ki bu geceki organizasyonda biliyorsunuz 190 lira 50 kuruştan 500 liraya, 1905 liradan 19.000 50 liraya kadar bir bilet fiyatlandırması yapılmıştı. Bu bilgiyi de hatırlatalım. Tabii ekranlarda, spor kanallarında, dijital platformlarda ağırlıklı olarak sezonu bitirmiş Galatasaraylı futbolcuların muhabirler tarafından bireysel olarak sezonun bir değerlendirmesi yapılıyor. İşte geçenlerde Yunus'la ilgili Koray Durkal yapmıştı galiba. Bu yayınlanmış. Onun öncesinde mutlaka Ali Naci'nin bir oyuncuyla, işte Yakup Çınar'ın bir başka isimle falan bunlar röportajlarını yapmışlardı ve kendi hesaplarından ve dijital platformlarda da bunları zaten paylaşıyorlardı. Şimdi sadece biraz Beşiktaş üzerinden şöyle hem konuya daha hakim olan bir ismi Sayın Özen'i eğer müsaade ederseniz bağlamak isterim yayına. Ardından da telefon hattımızı zaten söyledik, açtığımızı belirttik. Siz de düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşırsınız. Ama bugünün bilir kişisi Sayın Murat Özen hattımızda. Günaydın, hayırlı cumalar kardeşim.
7: Günaydın, günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah.
6: Bugün bir maçımız var. Çaykur Rize karşısında Beşiktaş son maçına çıkıyor. Sadece
7: bugün
6: Beşiktaş
7: mu abi maç?
6: Bugün maç. Ben de baktım, bugünmüş. Ben de dedim gel niye cuma, hepsi aynı oynanıyordu hani falan diye. Rize'nin de Beşiktaş'ın da artık teferruat maçı olduğu için biraz yerlerinin değişmeme durumu, galibiyetleri mağlubiyetleri kimseyi etkilemeyeceği için, o yüzden demişler ki sen cuma oyna demişler. Takımdan ayrı düz koşu yapıyor, ligden ayrı düz koşu yapacak iki takımda. Son maç dedik Beşiktaş için, Rize için, ama Beşiktaş'ta da son maçı olabilecek isimler kimler desem, ben başkana söz verdim kupaya kadar kısmı.
7: Ya doğru abi, bir şey diyeceğim.
6: Önümüzdeki süper kupaya kadar konuşmama kararı aldım abi.
7: Doğan abi bir şey söyleyeceğim. Bu lig hala bitmedi mi ya? Ya hala biz oynuyoruz abi, kafayı
6: Murat, üzeri. Murat kapat boş ver, tamam kapat boş ver. Sen, ben seni şey için aradım. Çorum Bodrum maçı ne olur diye çok merak ettim.
7: Ya abi artık kafayı yiyeceğiz. Vallahi bu camia olarak artık böyle yani sinirlerimiz şey oldu, laçık oldu. Ya çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Vallahi abi yaklaşık 2-3 yıldan beri ya çok ciddi problemler var abi camiada. Yani bir şekilde bitmiyor abi. Kendi kendimize problemler yaratıyoruz. İşte durup dururken Rafa krizi çıkıyor. Durup dururken işte takımın performansı düşüyor. İşte hoca gidecek mi? Kalacak mı? Transferler ne olacak? İşte yeni isimler gelecek mi? Ya bunu sadece Beşiktaş camiası kendine yapabilir abi. Biz şu an kendimize yapmaya başladık abi bunları.
6: Ben Paulista, bak Paulista olayı bile mesela çok enteresan değil mi? Üst üste gelmeye.
7: Ya evet abi, adam durup dururken bir anda gitmek istedi abi. Yani her şey var abi yani camia
6: olarak. Ya mesela
7: olarak
6: şey derim mesela, bu kadar olumsuzlukta oyuncuların ayrılma nedenleri bilmem ne deyince hemen Sergen Hoca'ya fatura çıkmıyor mu?
7: Abi ama genel olarak hep böyle olur. Yani bu Sergen Hoca olmasa, Ahmet Hoca olsa yine
6: yani hocaya çıkar olur yani sonuçta.
7: Yani sonuç olarak hep devamlı hocaya ihale kalır. Hoca başarısı olsa başkana kalır. Başkan başarısı olursa Murat Özen'e kalır. Yani artık bu iş böyle devam ediyor abi. Ve o kadar bölündük ki abi. Yani Sergenciler, Şenolcular, işte ne bileyim Grasnerciler, camia olarak da bölündük abi. Yani yeni bir sezona başlayacağız. Sezon öncesi hala kendimizi toparlayamadık. İşte bazıları diyor ki ya Sergen Hoca ile bir yıl daha devam etmemiz lazım. İstikrar önemli. İşte yeni gelecek olan hoca işte bir daha Onana'yı mı izleyecek, bir daha Semih'i mi izleyecek, işte ne bileyim bir daha kiralıktan dönen oyuncuları mı izleyecek diye bazı taraftarlarımız bunun ikilemini yaşıyor. Bazıları diyor ki ya biz hocaya gerekli şansı verdik, takımın durumu ortada, Konya'yı yenemedik, Karagümrük'ü yenemedik, işte ligdeki puan durumu ortada. bazı taraftarlar da Sergen gitsin diyor. Ya o kadar ikilemde kaldık ki abi. Ne olacak? Gerçekten merakla bekliyoruz. He, duyumlar var mı? Tabii ki var abi. Yani onlardan bahsetmemi istersen söyleyeyim. Biz Konya Spor maçından sonra basın mensubu arkadaşlarımızla maç sonundan, yani saat 10'da maç bittiyse işte biz 12.30-1'e kadar stattan ayrılmadık. Sayın Başkan Serdar Adalı yönetim kuruluyla beraber toplantı yaptı. Başkanın yönetim kuruluna ait olan bir loca var abi, biliyorsun stadın hemen ön tarafına bakan. Evet. Bütün yönetim kurulu orada toplandı abi. Yaklaşık bir 2 saat sürdü abi o toplantı. Tabii orada neler konuşulduğunu bizler merak ettik. Biraz bu konuyla alakalı araştırmalarımızı yaptık. Sayın Başkan Serdar Adalı orada yönetim kuruluna tek tek söz hakkı vermiş. Bazı yöneticiler Sergen'le devam edilmemeli, yerine farklı bir isim gelmeli demişler. Bazı yöneticiler de işte özellikle futbol şubesi, işte Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Milli Aydoğdu, onlar Sergen Hoca ile yol devam edilmesi gerektiğini ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulamışlar. Tabii başkan herkesi dinledikten sonra herhangi bir cevap vermemiş, herhangi bir yorum yapmamış. Tamamen izdivaya çekildi abi başkan. Yani biz orada 2 saat bekledik. Daha sonra başkan çıktı işte hocadan yönetim kuruluyla beraber. Başkanım ne diyorsunuz dedik. Hayırlı sabahlar arkadaşlar dedi. Başkan ayrıldı yani. Biz orada 2 saat
6: sana şey diyebilirdi. Süper Kupa'ya kadar konuşmama kararı aldım. Söz verdim Muratçığım, konuşmayacağım diye.
7: Onu bekledim abi. Onu beklemedim değil, onu bekledim başkandan. Tabii başkan kararını verecek abi. Benim anladığım Doğan abi, yaptığım yani görüşmelerden şunu ben çıkarıyorum. Biraz tedirginlik var abi. Yani şu tedirginlik var bence. Şimdi biz hocayla devam edersek 3 hafta sonra hoca bırakıp giderse ne yapacağız?
8: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
7: Yani işte bir maç puan kaybetti.
6: Ya bir takımın kafasındaki soru işareti bu olmamalı ya. Bunun olma sebebi de tamamen şey gibi, Volkan Demirel'in ve Burak Yılmaz'ın ben bırakıyorum artık falan deyip bir anda basın toplantısında bu kararları vermesi gibi. Ya bir işin yani, bir ciddiyeti vardır, bir kurumsallığı, bir profesyonelliği vardır. Ama işte Sergen Hoca söz konusu olunca abi 3 hafta sonra kesin kendi ayrılır zaten'e dönüyor konu.
7: Abi mesela sen şunu diyebiliyor musun ya? Hoca düşün abi, lig başladı. İşte ilk hafta beraberlik, ikinci hafta bir mağlubiyet, üçüncü hafta kendi evindesin, taraftar tepkisi var. Olası bir puan kaybında hocanın bırakmama ihtimali düşebiliyor musun abi? Sıfır. Yani bırakmaz hoca, sonuna kadar gider diyebiliyor musun? Diyemiyorsun.
6: Tabii.
7: Diyemiyorsun abi. Sergen Hoca olduğu için konu diyemiyorsun.
6: Hayır, tribünlerin sahip çıkacağını düşünüyor musun?
7: Abi yeni sezona bu karar verirse tribünler sahip çıkar abi.
6: Peki sahip senin...
7: Çünkü yeni bir sezon, yeni bir heyecan. Ben taraftarın daha işte örnek veriyorum, başkanla Sergen Hoca devam kararı aldıktan sonra, Beşiktaş kulübü hocamızla devam ediyoruz dedikten sonra abi, yeni sezona yapılacak olan abi her şey çok çabuk unutuluyor abi Türkiye'de.
6: Abi biliyorsun. Bak bunu kararını verirsin ama 2 maç sonrasında puan kaybıyla ilk İnönü deplasmanda kaybettin. İkinci İnönü'de puan kaybı oldu. Tribünler sahip çıkmaz Sergen Hoca'ya.
7: Abi ben 3-4 hafta bekleyeceğini düşünüyorum Beşiktaş tribünlerinin. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ben de Beşiktaşlı olarak, sonuçta ben de o tribünlerin çocuğuyum. Kendi fikrimi söyleyeyim. Bir 3-4 hafta beklerler ama ben öyle sezonda kötü bir giriş yapabileceğimizi, yani kötü senaryoyu çizmek istemiyorum abi yeni sezon öncesi.
6: Evet, konuşmasak daha mı iyi acaba? Nazara da inanılır
7: olur. Yani abi oradaki 5 maç kazandın abi üst üste. Şimdi kötüyü konuşuyor, bir de iyi tarafına bakalım. 5
6: evet.
7: Maç kazandın abi üst üste. O zaman bambaşka bir şey konuşuruz. Çünkü yeni gelecek olan transferler bence Doğan abi yönetimin de son şansı.
6: Kesinlikle.
7: Yani Bu karar gerçekten.
6: Bu arada yönetimin şansı tamamen bütün okların Sergen Hoca'ya çevrilmiş olması.
7: Bence değil abi.
6: Bence o.
7: Abi bak tribünler hem yönetimi istifa davet ediyor, hem Sergen Hoca'yı istifa davet ediyor. Yani sadece burada Sergen Hoca'ya karşı olumsuz bir tepki yok. Yönetime karşı da var şu anda Doğan abi.
6: Peki yönetime karşı tepkiyi sadece tribünler mi veriyor? Sen iki tane muhalif bir ismin çıkıp da artık böyle olmamalı, biz de gerekirse elimizi taşın altına koyarız, başkanlık varsa eğer bizde o şans verilirse biz de hazırız diyen bir isim var mı?
7: Yok ama kulislerde devamlı isimler gündeme geliyor abi. Yani şu anda resmi olarak işte dediğin gibi ana muhalefet yok abi Beşiktaş'ta.
6: İşte o en büyük sıkıntı, o zaten. Şu an yönetimin en rahat olduğu durum işte bu.
7: Ana muhalefet yok ama tabii
6: sen arkanda mesela olur. Sen arkanda Aziz Yıldırım gibi bir tehlike hissediyor musun her başkan olduğunda falan? Mesela Ali Bey de bunu yaşadı, ne kadar güçlü olursa olsun ekonomik olarak da psikolojik olarak da, ya da Saadettin Bey, hani arkada bir Aziz Yıldırım hissi yok mu? Var Fenerbahçe'de.
7: Yok. Beşiktaş'ta yok öyle.
6: Beşiktaş'ta
7: şey
6: öyle bir şey yok işte, anladın mı?
7: Ana muhalefet yok abi Beşiktaş'ta. Yani şimdi örnek veriyorum, tabii eski başkan olduğu için Hasan Arat diyelim iyi geçirseydi abi Beşiktaş'taki dönemini, bir seneki olumsuzluktan sonra belki ana muhalefetlik yapabilirdi. Beşiktaş şu an ana muhalefet yok abi. Beşiktaş herkes
6: bu arada ya, Hasan Arat iyi,
7: şans verelim.
6: Hasan Arat iyi geçirseydi diyorsun ya, Hasan Arat'ın olduğu dönemde daha çok kupa kazanıldı değil mi?
7: Abi yok ya. Yani
6: oraya dönüyor
7: onlar
6: değil mi?
7: Abi onlar ayrı da kötü geçirdiler abi. Onlar da kötü geçirdiler abi maalesef. Yani onlar da kötü geçirdiler. Bir Beşiktaş'ıyız abi. Şu an Serdar Dalı yönetimi de kötü geçiriyor abi. Yani projeler hariç, işte dikili taş, arazi projeleri hariç futbol takımı açısından şu an başkan da kötü geçiriyor, yönetim de kötü geçiriyor. Ama görev süreleri devam ediyor. Başkan görev sürem devam ediyor, devam edeceğim diyor. Desteklemek zorundayız abi şu anda. Yani elimizde bir tane Beşiktaş var. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasıyla alakalı süreci de takip ediyoruz yakından. Birçok isimle gündeme geliyor. Ama şimdi yine transfer konuşamıyoruz. Çünkü hocanın kalıp kalmayacağı belli değil abi.
6: Ya.
7: Yani Beşiktaş'ta şu anda hocanın istediği birçok isim var. Mesela Sangare var. Hoca çok istiyor Sangare'yi. Ama hoca kalacak mı kalmayacak mı belli değil. Çünkü ben bunu başkanla da görüştüm. Kayseri Spor maçından sonra hocayla oturacaklar. Detaylı bir şekilde her şeyi konuşacaklar. Bence oradaki durum şu. Hocanın kısa bir dönem içerisinde bırakıp bırakmama korkusu yönetimde var. Hı hı. Yani başına söylemişim. 3-4 hafta sonra hoca ben gidiyorum derse o zaman ne olacak? Çünkü onun dönüşü olmadı abi. Yönetime de çok ciddi şekilde sert dönüşü olur bu işin. Yani artık futbol takımı amiral gemisi. Doğan abi sen ne proje yaparsan yap, futbol takımı başarısız olduğu sürece bu camiadan, taraftardan devamlı tepki yersin. Yani bunun önüne kimse geçemez abi.
6: Peki camianın Fikret Orman'ı istemesi diye böyle mesajlar alıyorum. Mesela Kim Bayrampaşa'dan yazmış Zafer. Fikret Orman'ın gelmesi taraftarıyım abi Beşiktaşlı olarak. O şaşalı günlere dönüşü sadece onunla yapabiliriz gibi bakmasına ne diyorsun?
7: Abi saygı duyuyorum. Sonuç olarak stat yaptı, şampiyonluklar yaşadı başkan. Ben her Beşiktaşlı'nın görüşüne saygı duyuyorum abi. Yani bununla ilgili gelip de işte Fikret Orman şöyle yaptı, gelmesin diyecek bir adam değil. Sonuçta benim işim farklı bir iş. Ben saygıyla karşılıyorum abi. Herkesin kendine göre bir fikri olur. Beşiktaş'ta her başkan adayı değerli. Beşiktaş camiasındaki tüm bireyler değerli bizim için. Zaten Beşiktaş'taki problemlerin aslında başında bu geliyor. Yani her gelene küfür ediyoruz, her geleni eleştiriyoruz. Yarın bir gün yönetici bulamayacak duruma düşeceğiz abi.
6: Ya.
7: Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani her gelen insana saldırıyoruz. Ama finalin sonunda işte iyi gidiyorlar ama iyi gitse kimse kimseye saldırmaz. Kötü işler de yapıyorlar. Gerçekten olumsuz işler yapanlar da var ama bekleyip göreceğiz abi. Yani bu süreç uzun bir süreç. Şu an Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı başkanın devam edeceğini söylüyor. İyi bir kadro kuracağını söylüyor bu dönemle alakalı. Ciddi paralar harcanacağı söyleniyor. İnşallah başarılı olur abi. Yani takımın iskeletini kendi kafalarına göre kurdu hocayla ekibi. Şimdi hocanın gitmesi durumunda bu iskelet tekrar dağılacak. Yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Bunun yönetimin ömrü yetecek mi bu sefer? Onu da düşünmek lazım. Yani başkanı bence çok zor bir karar bekliyor şu anda. Yani Sergen Yalçın kararı başkanın Beşiktaş'taki geleceği için de çok önemli bir karar Doğan abi.
6: Sergen Hoca kalacaksa bir kere tamamen yapacağı transferlerin garantisini almak ister. Onun sonrasında yani bahane üretebileceği fırsat verilmemesi lazım Sergen Hoca'ya.
7: Evet, aynen öyle abi. Yani devre arasında hocanın bütün istediği oyuncuları aldı Beşiktaş Kulübü Başkanı. Evet. Hepsini aldı abi başkan. Çünkü ben süreci yakından birebir takip ettim transfer döneminde. Biz hocanın ekibiyle görüştüğümüzde Hoca bunu istiyor dendi. Akbodu'yu çok istiyor dendi. Akbodu'yu aldı. Şimdi kupa yok, bir başarısızlık var. Hoca diyor ki ya diyor ben diyor bunu söylemiştim size. Zor bir dönemden geçeceğiz. Gerçekten bizim için sancılı bir süreç olacak. Bana güvenin diyor. Ama bir yandan da taraftar isterse gidelim dedi hoca. O konu da çok fazla konuşuluyor. Bir de bence abi hocaya en çok zarar veren televizyon programı oldu. Yani bir insana bu tabii kadar tabii mı abi karma olur ya? Yani televizyonda söylediği her şeyin
9: karşılığını yaşadı.
7: Karşılığını aldı abi hoca. Konya Spor'u yürüyerek yenersin dedi. Konya Spor'u ile daha Beşiktaş yarı finalde.
9: Tabii.
7: Yani bu da hocayı çok etkiledi ve hoca bu süreci olumsuz yönde noktaladığı takdirde televizyon programında...
9: Ya hoca her zaman biraz politik ve yuvarlak konuşması lazım. Bu kadar keskin konuşmanın, garanti konuşmanın kimseye ama yarar getirmeyeceğini...
7: o zaman da Sergen Yalçın olamıyorsun abi.
9: Ha, o zaman hayır şöyle bir şey söyleyebilirsin. Bak Konya'yı ben bu takımı yürüyerek geçerim dediğinde... o anki teknik adamı söyleyebilirsin ama İlhan Palut gelirse Aykut Kocaman'ın oynattığı Konya deyip söylersen biraz yumuşatman lazım, anladın mı? Yani bu iletişim evet becerisi dediğin konu bu. Ya şu anki evet Konya'yı dediğinde onun detayını vermen lazım ama Konya dediğinde bunun başında kim var, o mu var, bu mu var, kalesinde şu mu var, forvetinde bu mu var dediğinde ya bunu genellemeyeceksin. Ya buna doğru aslında candaşın şey yapması lazımdı, durdurması lazımdı bazı yerlerde. Anladın
7: evet
9: mı
7: abi? Abi ama hocanın bu sözleri gündem olduğu için, o da bir programcı olduğu için
9: öyle.
7: Çok durdurma gereği duymadı abi. Şimdi sen burada ben seni konuk olarak alsam, sen burada bana reyting yaptıracak 200 söz söylesen ben devam et abi derim.
9: Tabii tabii. Yani
7: ya bu işler abi, sen de gazetecisin, sen de televizyoncusun. Televizyoncusun. Bu süreçleri çok benden çok daha iyi biliyorsun, tecrübelisin. Ya ben o konuda bir şey diyemiyorum. Yani hocanın bence bu süreci olumsuz yönde etkilemesi hocanın kariyeri açısından da çok zarar verecek hocaya abi. Yani televizyon programına çıktığında hoca herhangi bir teknik adamla hakkında konuştuğunda burada ekran başında birçok insan ya hoca sen Beşiktaş'a geldin ne yaptın da burada konuşuyorsun diyeceklerdir yani. Bunlar sosyal medyalarda yazılacaktır Doğan abi.
9: Abi ben beklerim. Mesela örnek vereyim. Sen Yakup'la gerçekten işte Ali Naci ve Ahmet Ercanlar gibi polemik yaşansa, bir şey olsa önce bir beklerim. Yani sonuna kadar mesela polis de bekler bir kavgaya, hemen karışmaz biliyorsun. Tabii seyreder ki. Anladın mı? Yani onun sonrasında bunun nereye varacağına biraz bakmak lazım. Kelimeler sertleştikçe, sivrileştikçe ondan sonra bir uyarı yapılır. Hani moderatörlükte kural budur. Ama kalkıp da bir dakika beyler daha başlamadan kapatmanın bir anlamı yok. Zaten gündem buna müsait ve beklenti de böyle olduğu için izleyenden, dinleyenden beklenti bu. Ben seninle iki tane diyalog kursam, pamuk gibi yayın yapsam, siz de ne konuşuyorsunuz? Beşiktaş'ı siz mi kurtaracaksınız olur. Ben sana desem ki o Sergen gitmeden bilmem ne Murat falan desem, bağırsam böyle. Sen de desen ki be abi saçmalama be. Doğan sen de ki haddini bil falan diye bir şey dersen. Derler ki mesela abi Murat'la Doğan birbirini bir yedi. Bir yedi. Hani o konuşulur, anladın mı?
7: Yüzdüğüz abi. Başka bir şey yani değil yani. Ondaki, ya biz bile abi normal gündelik hayatımızda tartışma gördüğümüz zaman durup bakıyoruz ne oluyor diye. Yayınlarda da bunlar çok normal abi ya, işte dediğim gibi Doğan abi, yani işin şu anda aslı tamamen Rizespor maçı. Rizespor maçında hoca ve sayın başkan, Rizespor maçından sonra hoca ve Sergen hocanın şey başkanın toplantısı, orada karar çıkacak. Ha bana sorarsan karar ne çıkacak diye, bence olumlu yönde Sergen hocanın yola devam edileceğini ben düşünüyorum. Çünkü oradaki aslında ana etkenlerden biri futbol komitesi. Futbol komitesinin bu konudaki tavrı devam olduğu için ben Sergen hocaya devam edilebileceğini düşünüyorum. He olur abi, toplantıda Sergen hoca der ki bana 300 milyon euroluk takım kuracaksınız der. Başkanı sen ne diyorsun, dalga mı geçiyorsun benimle der. İş farklı yerlere gider. Bir hararetlenme olur, onlar ayrı ama onun dışında abi ben başkanın Sergen hocayla Rizespor maçından sonra yola devam edebileceğini düşünüyorum Doğan abi.
9: Ben de şöyle düşünüyorum. Senin benim tanıdığım kadar Serdal Başkan da Sergen hocayı tanıyor. O yüzden hocanın isteklerinin yapılıp yapılmayacağını bildiğini, hoca da çünkü çok zeki insanlardan bir tanesi, hem saha içindeki zekası hem saha dışındaki zekasını biliyoruz hep beraber. O yüzden bazı taleplerde bulunur böyle insanlar, olmayacağını bile bile. Bu da şu mesajı verir: ben bıraktım denmesin, senle yollarımızı ayıralım, karar alın, ben de Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda öyle bir açıklama yapayım kısmına da getirebilir.
7: Bu da bir bakış açısı abi. Olmaz diyemiyorum, olma ihtimali tabii ki var.
9: Ama şöyle de bir şey söyleyebilir, der ki ben sana Sayın Başkan, biliyorum tabii ki senin kasanın ne durumda olduğunu, ne kadar harcayabileceğini veya bunu ne kadar zorlayabileceğimizi. Biz de Serkan'la beraber bir çalışma yaptık. Onun ardından da biz şu oyuncuları, bu oyuncuları, olmazsa alternatifi şunları, şunları, şunları istiyoruz. Bunlarla eğer anlaşabilirsek biz yola devam etmek istiyoruz diyebilir. Bu kadar basit.
7: Bunlar abi, bu söylediğin her şey ihtimaller arasında olan şeyler. Olmaz diyemiyorum. Yani abi böyle bir şey asla olmaz diyemiyorum. Çünkü iki tarafın da yapısını, duruşunu, hareket tarzını iyi biliyoruz camianın insan olarak. Dediğim gibi abi, şu anda bu konuşmalar tamamen afaki laflarımız. Yani bir ihtimal üzerine konuşuyoruz. Çok net olarak Rizespor maçından sonra Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği net bir şekilde belli olacak. Ama ben hocanın kalacağını düşünüyorum Doğan abi. Yani çünkü devamlı yaptığım görüşmelerde hep şunu söylüyorlar. Ya işte hocayı gönderdikten sonra yeni tekrar kiralıklar gelecek, tekrar onlar izlenecek, tekrar bir yapılanma sürecine gireceğiz. Bu yapılan Akbolu transferi, hocanın transferi, işte Orkun geldi, Oh geldi. Bunlar hep hocanın transferleri. Biz iskeleti oluşturduk. Yanlarına işte iki tane iyi kanat, bir orta saha, iyi bir stoper, sol stoper daha alıp hocanın istediği kadroyu kurmak istiyoruz sözleri yöneticilerde var. Bunları duyuyoruz. Ama tabii süreç bizi nereye götürecek? Doğan abi net bir şekilde Rizespor maçından sonra göreceğiz.
9: Kesinlikle öyle. Ben Serkan Reçber ve Sergen Hoca uyumunu beğeniyorum. İyi işler yapabileceğinin mesajını alıyorum oradan. Şey gibi değil. Biraz Tedesco, Devin Özek benzetmesi yapanlar olmuş da mesajlarda. Yani kendileri için değil de takım için planlama yapabileceğini söyleyebilirim. Biraz ağır gelebilir kimilerine göre ama Devin Özek konusunda hep bu iddialar yapıldı. Hatta Yakup da burada Ahmet Konanç program yaparken geldi. Duyduğum bir şeyi söylemek istiyorum dedi. Devin Özek deli Galatasaraylı çıktı dedi. En yakın arkadaşlarından öğrendim dedi. İyi araştırdım dedi mesela. Vay dedik biz de, hani böyle şey olur mu ya? Zaten belli diye falan döndü konu öyle.
7: Ahmet Konanç'ın tepkisi ne oldu abi o sürece?
9: Biliyordum zaten. Hani tahmin ediyordum zaten ben.
7: Şey
9: takasını yapıyordum ama, gerçek çıktı
7: şey
9: falan.
7: Söyleyeceğim Doğan abi, yemin ediyorum. Ahmet Konanç gibi rüzgar nereden eserse oraya yönlenen başka adam tanımıyorum ben ya. Ya kardeşim, sen daha bir ay önce Devin Özek tweetleri atmadın mı ya? Sen bir ay önce Tedesco tweetleri atmadın mı? Kahveyle fotoğraf koyup sabahları Tedesco fanları burada mı? Şerefinize kahveyi kaldırıyorum muhabbetleri yapmadın mı ya? Ne oldu da abi şimdi işler kötü gittiği zaman ben biliyordum diyorsunuz ya? Her zaman söylüyorum bak, Fenerbahçe camiasının kangreni Ahmet Konanç'tır. Her zaman söylüyorum ya. Bir gün benim haklı olduğumu ben ölünce anlayacak bu Fenerbahçe camiası ya. Devam edelim abi arkadaşlar. Ona sallamadan günümü şey oldu.
9: Güzel oldu. Araya sıkıştı yani. Bugün, evet, bugün Ahmet için ne söyledik? Günaydın Doğan abi. Sergen hocam Beşiktaş'ın parasını boşa harcamayacaktır diye düşünenlerdenim. Benim gibi düşünmeyenler de var diyenler var.
7: Murat... Ben de aynı fikirdeyim. Ben de boşa para harcayacağını düşünmüyorum hocam. Yani abi kimse boşa parasını harcamaz ki Beşiktaş'ın. Herkes iyi bir kariyer yapmak istiyor. Herkes yaptığı işte başarılı olmak istiyor. Yani şimdi Doğan abi, sen örnek veriyorum, bir kanalın spor müdürü olsan, yani o kanalda boşa transferler yapar mısın abi? Dersek işte ya Beşiktaş'ı Murat Özen'e verelim, Murat Özen gelsin yorum yapsın, veya işte Fenerbahçe'yi Ahmet Konanç'a verelim, Galatasaray'ı Yakup'a verelim. Yani bu tip şeylerde bile Fenerbahçe tercihin yanlış olur, onu söyleyeyim de abi. Yani bu tip şeylerde bile şey çok önemli abi, transferler önemli de herkes kendi kariyerini düşür abi, kimse bilerek hata yapmaz ya. Ben sanmıyorum öyle bir şey olacağını ya.
9: Ya güzellik göreceli bir kavram. Ben seni çağırdığımda baba Murat Özen'i de mi oraya koydun, yapma Allah aşkına falan der. Ondan sonrasında derim ki ya Bülent Uslu da vardı, ya işte Fırat Güneyer de vardı falan derim. Ya abi ya bırak artık falan de. Kimse herkes herkesi beğenmiyor artık, öyle bir şey yok. O yüzden abi, kendi kadrosunu yeri, kurmak
7: abi
9: istiyor.
7: Abi yeri geliyor karın seni beğenmiyor be abi.
9: Ya sen
7: çocuğun bunu, evladın 9 yaşındaki kızım dün bana fırça attı ya.
9: Ya.
7: 9 yaşındaki kızın fırça attı abi, yani artık bu hayatta ya birilerini abi hayatta mutlu etmek çok zor ya, bu kendi ailenin içinde
9: ya
7: geçerli.
9: Ya da şöyle bir şey söyleyeyim, bir hatan bütün güzellikleri gerçekten bu kadar mı kolay götürebilir yani?
7: Evet abi, ben mesela dün niye çikolata yiyordu, kızım çok çikolata yiyorsun dedim, bana küstü abi mesela, ama o çikolatayı alan benim. Onu oraya koyan benim yani, anlatabildim mi? Demiyor ya babam bana çikolata almış demiyor. Ben sadece bir tanesini bitirdi, ikinciyi başla bakalım çok yedin deyince
10: Küstü abi bana.
9: Evet, Barışan
10: da. Hayat böyle abi, yapacak bir şey yok yani.
9: Sonucu söyleyeyim sana. Barışan da sen olacaksın gidip.
10: Ya ben oldum, gittim sarıldım, öpüm yiyebilirsin kızım dedim.
9: Az önce Ahmet Konanç'a bu kadar mı hızlı değişen diyen adam Murat Özel çocuğuna karşı 3 saniyede nasıl değiştiğini anlattı diye bir anda.
10: Ya hani Doğan abi,
9: bir bugün dik durmaya çalışıyorsun ya yalandan. Hani böyle abi, yapma babayım ya ben.
10: Zaten, abi zaten bana küstü. Arzu ile göz göze geldik. Arzu böyle yaptı, git dayanamayacağım dedim, ben gidiyorum içeri. Ne yapayım abi ya, Manifest'in konseri varmış abi, her yerde bilet aradım ya onun için, buldum Allah'a şükür de.
9: Yalnız yengem ya de baktı mı tam bakar biliyorsun.
10: Abi
9: renkli evet, gözlü bir eşe sahip olmanın ne demek olduğunu ben de bildiğim için onların bakışlarının ne anlama geldiğini ben kitap olarak yazıyorum hani, sadece evet, bir şey anlatmıyor.
10: O kafasını evet, bana çevirdi, ben ayağa kalktım abi.
9: Oraya dönüyor kimse hani, vay siz de kılıbık mı hanımcılık kazanacak öyle şeyler. O bakışların ne demek olduğunu her erkek anlar arkadaşlar. Kimse kandırmasın kendini.
10: Doğru.
9: Neyse
10: abi,
9: şaka bir tarafa, hayattan da örnekler veriyoruz, güzel de. Bu arada Beşiktaş olarak ben Sergen Hoca, Serkan Reçber falan. Sergen Hoca ayrılırsa Serkan Reçber de ayrılır mı? Yani Demir Özek ve Tedesco gibi böyle birlikte bir ayrılık mı olur?
10: Abi ayrılır tabii ki. Yani ben abi bak, benim yanlış bulduğum şeyler de var. Mesela Serkan Reçber'in kulübede ne işi var abi ya?
9: Yani Murat Şahin mi olmalıydı orada?
10: Abi Murat Şahin olmalı diyemem. Murat Kaytal da başarılı bir hoca. Ozan Hoca da başarılı bir hoca. Şimdi orada diğer yardımcı antrenörlere saygısızlık yapmak istemiyorum ama ya Serkan Reçber'in kulübede olması kadar benim için anlamsız hiçbir şey yok abi. Ben bunu şeyde de söyledim ya, Konya Spor maçında abi çizgiye kadar gelip savunmaya çık çık diye bağırıyordu abi Serkan Reçber ya. Ya sen
9: mesela ya Sergen, mesela abi, sen Fatih Terim'in yanından Müfit Erkasab'ın çıkıp da sen çık çık çık dediğini gördün mü hiç?
10: Abi göremezsin ki abi.
9: Ama bunda suçlu Serkan Reçber değil ki, Sergen Yalçın o zaman.
10: Abi
9: sen Muzeki Murat Göl'e takımın başında çıktığında Tedesco hasta dediklerinde kadroyu kendi kuramadığını biliyor musun?
10: Yok bilmiyorum abi.
9: Mesela hani işte, hayır ilgilenmek değil. Zeki Murat Göl'e son maçları kendi kurdu, şimdi son 4 maçı kendi kadrosunu kurabiliyor. Ama oradayken kuramadı. Hoca hastaydı bilmem neydi. Anladın mı? Ya da yalandan evet, bir şeyler çıktı ya, haberler bir şey oldu falan diye.
10: Abi valla yani Fenerbahçe'ye çok ilgilenmiyorum abi. Okumuyorum da Fenerbahçe haberlerini. Sadece bu başkanlık dönemiyle ilgili yönetim kurulunu merak ettiğim için onlar için sosyal medyasına bakıyorum Fenerbahçe'nin. Ama onun dışında abi Serkan Reçber'in önümüzdeki sezon kulübede olmaması lazım abi.
8: Soru cevap devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Soru cevap devam ediyor.
10: Yani geç abi, tribünde izle, VIP koltuğum var zaten, geç orada izle. Ya Konyaspor maçında ben çok gördüm abi, çok fazla çıkıyor dışarı, çok fazla oyunculara müdahale ediyor. Yani hoş görüntü yok abi, anlatabiliyor muyum? Hoş bir görüntü yok
9: ama
10: maalesef.
9: Futbol aklı olarak bulduğu oyuncu anlamında Serkan Reçber'i beğenenler de fazla. Mesela beğeniyorum diyen isimler var, burada mesaj atan arkadaşlarımız var. Kim
10: abi
9: mesela?
10: Var Mehmet, beğenmeyenler de var evet, her zaman olduğu gibi beğenenler de var. Ya abi inşallah iyi kadro kurarlar. Yani burada Serkan Reçber olmuş, işte Ceyhun Bey olmuş, Murat Bey olmuş, bizim için önemli değil ki abi. Biz iyi bir kadro kurulmasını istiyoruz. İyi isimlere gidiliyor. Çok fazla isim var gündemde olan. Ama dediğim gibi ben mesela dün de sordum başkana. Başkan transferde var mı şey? Dedi ki hocayı bekliyoruz dedi. Yani oradaki süreç zaten bu dönem abi, transfer döneminde belki bir belki iki tane Dünya Kupası'ndan önce transfer yapılır. Onlar da belki, her şey Dünya Kupası'ndan sonraya kalacak abi Beşiktaş'ta. Yani tüm kulüpler için aynı şey geçerli. Yani oyuncu menajerleri oyuncularının Dünya Kupası'ndaki performansını dünya basınına sunmak istiyorlar abi. Oyuncular
9: tabii tabii,
10: aynı
9: bu,
10: şey
9: bu erkenden bitirebilmek, kupaya gidemeyecek olan oyunculardan önce başlayıp, örnek veriyorum Nijerya gibi mesela, anladın mı?
10: Evet.
9: Oradan bir oyuncu bulabilirsin. Kulübüyle şu an tam tatilde olan, Amerika'da maç seyretmek için bilet arayan, o tarz böyle oyuncular bulabilirsin.
10: Kesinlikle abi. Onun dışında Beşiktaş'ta transferde belki iki tane Dünya Kupası önce transfer olur. Onun dışındaki Dünya Kupası'ndan sonra olacak gibi gözüküyor. Zaten başkan da bunun aynısını söyledi abi.
9: Bir de tabii 23 Temmuz'da da açılış yapman gerekiyor.
10: Evet. Maalesef. Evet abi, erken açılış olacak. O da tabii bakış açısı. Ama yapacak bir şey yok abi. Kazansalarmış abi kupayı.
9: Yani.
10: Onların sorunu benim değil. İşte tatil, ben tatilime devam ederim.
9: Sergen Hoca ve yaşattıkları arasında gidip geliyoruz. Yani bu oraya evet. çıkar çünkü faturayı kesebileceğim birini ararım abi, ben taraftarım ya da ben medya mensubuyum. Anladın mı? Her açıdan baktığımda da ben fatura ararım abi. Hesabı ben ödemem yani.
10: Abi zaten şu anda fatura Sergen Hoca'ya kesildi taraftar evet. tarafından. Ciddi bir şekilde istifaya davet edildi.
9: Ama ben yetkilisiyim, sorumlusu değilim falan gibi böyle açıklamalar yaparsa da olmaz yani, sürekli bir kaçak dövüşmeyeceksin hocam yani, dedirtir değil mi?
10: Abi Sergen Hoca'nın açıklamaları kötü açıklamalar zaten. Ama abi hocanın yapısı bu ya. Yani hocada bu var abi. Bu var. Ya hocam
9: Mehmet'in Erbil değil ya.
10: Ben bırakıyorum arkadaşlar deyip masadan kalkardı. Ya da bu tarz konuşurdu abi. Bu tarz konuştu abi hoca. Bence hocanın da ben hırs yapmaya başladığını düşünüyorum. Yani medyanın çok fazla üzerine gelmesi, işte taraftarın üzerine gelmesi. Yani inşallah hocayı hırslandırır abi. Ben hırslandırdığını düşünüyorum hocayı.
9: Bak başkası yani yaşanan yapsa.
10: Sürecin hocayı hırslandırır. Çünkü hoca egolu bir insan. Egoyu tırnak içinde söylüyorum. Yani devamlı başarıları almış bir insan futbol hayatında. Sergen Yalçın abi yani. Sergen Yalçın deyince

0: bu başarılarla adının anıldığı düşünüldüğü için şimdiki olumsuzlukta hocanın ya ne oluyor dediğini ben düşünüyorum Doğan abi.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Bir sayfanın kapanabilmesi için bazı şeylerin yaşanması gerekir. Bir daha akla gelmemesi adına. O yüzden Sergen Yalçın'la devam kararını isteme sebebim bu hikayenin bitmesi açısından kıymetli benim için. Anlatabildim mi? Yani mutlaka Fenerbahçe'nin başına bir kez daha Aziz Yıldırım gelmeli. Örnek olarak veriyorum ki bir daha bir başarısızlıkta sığınabileceğin liman olmasın. Sergen Hoca da öyle. Mesela bir hafta önce bir şey çıktı. Şenol Hoca ile görüşüyor yönetim diye. Değil mi?
0: Evet abi.
1: Mesela ne kadar mutlu etti seni? Evet ya dedirtti mi?
0: Dedirtmedi abi.
1: Ama bir taraftan şunu duydum ben. Abi Şenol Hoca'nın son dönemi Ahmet Nur Çebi dönemine denk geldi. Aslında iyi bir teknik adam da yönetim kötüydü o zamana denk geldi biliyor musun? Diyen çıktı bana.
0: Abi çıkar bak bunlar çok normal Doğan abi. Ama ben Şenol Güneş olaylarında Şenol Hoca olaylarında öyle lanse edildiği gibi olduğunu düşünmüyorum abi. Yani
1: ben sana işte, şunu söyleyebilirim.
0: Ben
1: katılır
0: işte,
1: mısın?
0: Şenol Güneş'le bir görüşme yaptığını düşünmüyorum abi.
1: Neyse düşündüğünü varsayalım. Sen Şenol Hoca'nın gelme ihtimalini bile geç. Geliyor diye haber çıktığında Şenol Hoca'nın iki tane güzel oyuncuyla gelebileceğine inanıyor musun? İyi transfer yapabileceğine inanıyor musun?
0: Abi inanıyorum diyeyim bu işin içinden çıkayım. İnanmıyorum desem beni Twitter'da şimdi linç ederler abi. Durup dururken benim başımı yakma abi ya.
1: Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkacak?
0: Doğru abi de niye bana yanıyor? Yani niye ben yanıyorum
1: ya
0: abi?
1: Ya Doğan abi de dedi ya. O beni yönlendirdi de onu kırmamak adına söyledim de. Kes faturayı bu sefer de bana kes ya. Bana ki beni abi, yak ya. Beni yak olacak. Kendini yakma ya.
0: Abi Şenol Hoca gündeme gelse bu konuları konuşuruz. Şu anda Beşiktaş Kulübü'nün teknik direktörü Sergen Yalçın'dır. O varken herhangi bir teknik adamı şu aşamada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsun benim için her zaman öncelik Beşiktaş. Ben Beşiktaş yönetiminin de Sergen
1: Hoca gidene kadar teknik adam konuşmama konusunda söz verdim yoluna,
0: abi yok Rize maçından sonra çok büyük bir aksilik olmazsa hocayla devam ediyoruz diyecek abi.
1: Sergen Hoca'ya söz verdim İlhan Polut'u gündeme getirmeyeceğim diye.
0: Ya hocaya devam edecek abi Beşiktaş yönetimi. Şu an gözüken bu. Ha, dediğim gibi toplantıda bir hararetli tartışma olur. Bir anda bir kıvılcım ateşlenir. O ayrı ama çok büyük bir ihtimal Rize Spor maçından sonra ben Beşiktaş yönetimi hoca ile alakalı açıklama yapıp hocamı da devam ediyor demesini bekliyorum abi.
1: Tabii şimdi şöyle isimler var. Lorienteler, Henrikeler, David Haşvililer, böyle kanat oyuncuları. Onlar olmayınca yarışma şansın olmuyor eğer rakibin Fenerbahçe ve Galatasaray'sa diye yazıyorlar mesela.
0: Abi geçen sene Beşiktaş'ın gündeminde olan futbolcular. Yani geçen evet. Luis Enrique ile geçen yıl Beşiktaş çok ciddi şekilde ilgilendi ama olmadı. David Haşvili de aynı şekilde Türkiye'ye gelmek istememişti. Olmadı. Bunlar Beşiktaş'ın gündeminde olan isimler abi. Yani Beşiktaş'ta şu anda stoperde işte isimler var. Sağ bekte, sol bekte, stoperde hep isimler var abi Beşiktaş'ın. Yani geçen yıl Sergen Hoca'nın isteyip de alamadığı birçok isim şu an Beşiktaş'ın gündeminde abi. Kehrer olsun stoperde. Hoca çok istiyor Kehrer'i. İşte Sangare'yi istiyor. Hoca orta sahaya doğru bir transfer.
1: Yerli bir oyuncu istiyor mu? Yerli bir oyuncu. Ya yabancı abi, oyuncuları geç abi. Şu an yabancı oyuncuların gelebilme ihtimalleri batan geminin malları kısmında kalabilir. Daha Dünya Kupası var bilmem nesi var ya.
0: Yerli abi oyuncu, yerlilerde Başakşehir'in kayıcısı gündemde.
1: Yusuf Muhammed. Sarı deniyor çünkü. Salih Özcan
0: abi,
1: deniyor çünkü.
0: Abi Yusuf olayı da şöyle.
1: Oğuz deniyor çünkü Fenerbahçe'den mesela.
0: Abi Yusuf Sarı olayı şöyle. Bir muhabbet olmuş hocaların arasında böyle konuşuyorlarmış. Ya Yusuf Sarı olabilir mi denmiş. Olabilir denmiş ama herhangi bir resmi bir temas bulunmamış abi. Yani öyle bir sordum çünkü. Sohbet arasında isim geldi. Olabilir mi? Evet olabilir. Neden olmasın? Muhabbet dönmüş ama Beşiktaş'tan şu ana kadar Yusuf Sarı ile ilgili Başakşehir'e giden herhangi bir teklif, herhangi bir görüşme yok abi. Yok yani olmadı öyle bir görüşme.
1: Ya da şöyle söyleyeceğim sana. Eldeki oyunculardan artık vedalaşılması gereği. Necip'ten ayrılabildiysen burada Cengiz'den de Salih'ten de burada ne bileyim hani belli oyunculardan da ayrılman gerekir ama bir de şöyle bir gerçek var. 10 artı 4 diye bir şey var. Yani yabancı olarak da bakman lazım. Yerli olarak da bunu kullanabilirsin. Biraz altyapından yetiştirdiğin oyuncu kıvamında Demir Ege'nin geri dönebilme ihtimali, Kartal Kayra'nın performansı gibi bir şeyler konuşur musun bu böyle isim olarak?
0: Abi vallahi yerli oyuncu havuzumuz zaten çok zayıf.

0: Beşiktaş'ın problemlerinden biri buydu. Ama bu yerli oyuncu havuzunun zayıf olmasını ben Cengiz'e doldurmasını istemiyorum abi Beşiktaş'ın. Bu isim Cengiz değil abi Beşiktaş'ın.
1: Yani, ben bugün Cengiz'in müthiş bir performans sergileyeceğini iddia ettim. Şeyden dolayı işte, son maç yani.
0: Abi isterse 10 tane gol atsın ya. Yani. Yok abi ne Cengiz abi yapmayın gözünü seveyim ya. Ne Cengiz abi.
1: Mesela
0: Cengiz,
1: Rıdvan bile boyunca mutlu etmiyor ki.
0: Abi abi bak şimdi Rıdvan'a dersin ki ya Beşiktaş'ın evladı.
1: İşte oradan kaybediyor dersin, biliyor musun işte. Beşiktaş'ın abi, evladı. Ama mesela Galatasaray evladını yerde kapı önüne koyabiliyor.
0: Ya Doğan abi biz de koyduk Necip'i koyduk abi.
1: Ama kaç sene sonra koydun Necip'i?
0: Ama abi Rıdvan...
1: Abi adamlar sonuçta Ömer Bayramlar'dan, o sezon prime yapmış olan Emre Akbabalar'dan, Taylan Antalyalılar'dan falan böyle bir anda falan vazgeçebiliyor.
0: Tamam da Doğan abi şu an Rıdvan alternatif olarak iyi bir yerli bek. Var mı abi şu an yerli sol bek? Kim olabilir mesela?
1: Ha yok ben şey anlamında söylüyorum. Beğenmeyen de var diyorum ya. İyi bir abi alternatif olabilir.
0: Abi bak seni beğenen de var, beni beğenmeyen, seni tabii beğenmeyen ki de var. Tabii bu Doğan'ın kanunu abi yani 100 kişinin 99'u Doğan'ı sevecek, Murat'ı sevecek diye bir şey yok abi. Belki benim bu konuşmalarımı beğenen de vardır, adam doğru söylüyor diyen de vardır. Ya bu ne saçmalıyor diyen de vardır bizi dinliyorsa şu anda. Ama Rıdvan sol bek konusunda şu an alternatif olarak Beşiktaş'ın elinde olan bir futbolcu ve alternatif olarak kullanılabilecek bir yerli oyuncu abi. Ama Cengiz alternatif olarak şu performansıyla kullanılabilecek bir oyuncu değil abi. Cengiz'in durumu ortada. Maaşı ortada. Fenerbahçe çok ciddi bir maaş veriyor Cengiz'e. Ben Beşiktaş'ın Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanacağını düşünmüyorum. Ya. Bence kesinlikle kullanmamalı. Yani yönetim öyle bir hata yapmamalı ki hocanın bence bu konudaki duruşu da biraz değişmeye başladı. Yani olumsuz yönde gidiyor. Beşiktaş'taki şu andaki bütün kiralık oyuncuların ben geri döneceğini düşünüyorum. Bir Elbiler'le alakalı belki kalabilir mi edebilir mi muhabbetleri var. Ama orada da kulübü bonservis bedeliyle alakalı bir indirim yapmazsa Elbiler de gider abi Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ta şu anda kiralık olarak Beşiktaş'a katkı sağlayabildi diyebileceğim bir oyuncu var mı abi senin bir Beşiktaşlı olarak? Benim yok abi. Belki Cengiz bir iki maça dokundu. İşte arka direğe gitti vurdu. Onun dışında ne var abi? Hiçbir katkı yok yani.
1: Çerni gitti mi Çerni?
0: Abi Çerni ile ilgili şu anda herhangi bir durum söz konusu değil. Çerni Beşiktaş'ın futbolcusu. Çerni'ye şu anda herhangi bir teklif de gelmedi. Çerni için konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum.
1: İyilerden gidiyorum sonları. Muçi?
0: Abi Muçi ile alakalı 20'sine kadar opsiyon var. Özellikle sordum çünkü hep onu deniyordu biliyorsun. 20'sine kadar opsiyon, orada bir opsiyon uzatma kesinlikle söz konusu değilmiş. Bunu başkana da sordum. Kullanmazsa opsiyonu Trabzon döner abi. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı kesinlikle rakamda indirim yapmayacağız dedi. Ben bunu başkanı kendim de sordum. İndirime gitmeyeceğiz dedi başkan. Bundan 3-4 gün önce sordum. O rakamı kullanırlarsa bu şeyi transfer ederler abi. Onlar da şimdi kendilerine göre bir politika izliyor Trabzonspor camiasında. Buna da saygı duyuyorum ama baktığımız zaman Trabzon'da şu an en çok katkı sağlayan oyuncu. Ve bu rakamlarda o tarzda bir oyuncu bulamazsın. Ben Trabzonspor'un opsiyonu bir şekilde kullanacağını düşünüyorum Uçi'yle alakalı. Yani kullanmamak başkan için de camia tarafından olumsuz yöne gidebilir abi Trabzonspor camiası için. Yani adam şu anda lig Trabzon'a en çok katkı veren yabancı oyuncu. Kiralık olarak gidip bu kadar katkı veren başka bir oyuncu yok herhalde Süper Lig'de, var mı abi?
1: Yani
0: şu anda yok benim bildiğim. O yüzden ben Trabzonspor'un opsiyonu kullanabileceğini düşünüyorum abi. Yani Fatih Hoca da
1: kullanacak şu an, stratejik olarak şey yapıyor şimdi. Yani ben de hani ne derler pazarlık sünnettir olayına gir. Neredeyse oraya varacak yani konu.
0: Abi evet öyle de başkan kesinlikle indirim yapmayacağım diyor. Şimdi başkan indirim yaparsa camiasından tepki alacak Serdar Adalı.
1: Bak başkan indirim yapmayacağım diyor. Hoca kalırsa oynatmayacağım diyor. Muçi olmak da zor be.
0: Abi muç olmak da zor, taraftar olmak daha da zor. Çünkü yani bu kadar kötü bir şeyin içinde sevdiğim bir kulüp bu duruma düşüyor abi. Taraftar olmak daha zor abi. Muç için niye zor olsun abi? Parasını alıyor, maaşını alıyor. Olan taraftar oluyor, bizden
1: yok,
0: oluyor abi.
1: Muç'i değer gördükten sonra kendini mutlu hisset. Ya abi, bak sana şöyle söyleyeyim mi? Bak bu iddiayı bir kere daha yaptım, bir kere daha yapmak istiyorum sana. Raşitsa bugün takımdan ayrılsa, taraftarın beğenmedi. Abi kurtarıcı dakika 75'te oyuna girdiğinde ya abi Raşitsa mı ya falan diyebilir. Bugün Konya'ya gitse Muçi performansı verebilir. Örnek ver, evet, Samsun'a evet, gitse verebilir, anladın mı? Yani biraz abi, kulüpten uzaklaşınca

0: Ya, tedbiri mekanda ferahlık mı dersin buna, ne dersin? O Ümraniye'den çıkınca bir toparlanma mı havasına giriyor gibi. Çünkü yaşananlar bunu gösterdi.
1: Abi işte bak, olayı hep Beşiktaş oyundan bakıyoruz abi. Ümraniye olarak bak. Abi Galatasaray'dan kiralık olarak gidip başarılı olanlar da var. Trabzon'dan kiralık olarak gidip başarılı olanlar da var. Yani bir ölü toprak var abi. Örnek veriyorum, ben bu Radyo Gol'de çıkıyorum. Burada bir sıkıntı yaşasam, X bir radyoya gitsem, ya dedim yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, tabii motivasyon daha farklı olur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunlar çok normal abi. Beşiktaş'a gelip de performansı üst seviyelere çıkan çok iyi oyuncu oldu abi. Mario Gomez bitmişti abi. Kariyer anlamında ve çok iyi futbolcuydu. Kariyerin tartışmadık Beşiktaş'a geldiğinde, ama bu kadar gündemde miydi abi? Bambaşka bir hale döndü.
0: Talisca... Mesela Sergen Hoca'yla başkan şöyle bir görüşse, ben Muçi'yi istemiyorum başkan dedi mi? Dedi diyelim. O zaman şöyle bir alternatif sunsa, Trabzon'a de ki, parayı vermiyor mu? 3 mü vermiyor? 5 istiyoruz vermiyor mu? 8 istiyoruz 5 mi veriyor? Neyse artık. Ya mesela dinleyici diyor ki bir tanesi, ver Muçi'yi, al Zubkov'u, bana öyle bir teklif sun, bir tane oyuncu sun bana, ya da bir oyuncu daha sun, onu verince fiyat da bu kadara düşer diye. Sen paketini hazırla Muçi'yi madem bu kadar istiyorlarsa.
1: Abi parasını vereceklerse niye paket hazırlıyoruz abi?
0: Hayır, oyuncu mesela, da alabilirsin diye söylüyorum. Yani Trabzonspor'dan yani, da bir oyuncu.
1: Hocanın şu anda Trabzonspor'dan...
0: Şimdi Fatih Hoca'nın kendi mevcut kadrosunda o mu Muçi mi dediğinde Muçi ağır basıyorsa onu da kullanmak lazım diye söylüyorum yani.
1: Hayır Doğan abi, şundan bahsediyorum. Yani hocanın şu anda Trabzonspor'da istediği bir oyuncu yok. Yani sırf Muçi gitsin diye de oyuncu takasına niye gidecek abi Beşiktaş?
0: Varsa eğer diyorum zaten. Hani sen yok, şu bilgiyi yeni
1: abi,
0: veriyorsun.
1: Şu anda yok. Trabzon'dan beğendiği bir oyuncu yok abi. Hocanın.
0: Onu ben bilmediğim için bunu arada şeyi söylüyorum. Hiç olmazsa bir takasa girebilir mi konu diye. Oradan giriyorum.
1: Yok ben, yok abi. Şu anda takas gündemi yok Beşiktaş'ta.
0: Peki.
1: Şu anda Beşiktaş'taki en önemli gündem dediğim gibi Muçi'nin bonservis bedelinin satın alma opsiyonu rakamsal bazda kullanılması, ki bence Trabzonspor'da kullanacak abi. Yani şimdi bunlar bir tip transfer politikası, para politikası. Trabzon'da bu politikaya devam edecek.
0: Bu arada Sancaktepe'deki tesis açılışı yarın mı?
1: Cumartesi günü tesis açılışı var abi Beşiktaş'ta.
0: Evet.
1: Beşiktaş kulübü de resmi olarak bunu duyurdu abi.
0: Tamam. Onu da söyleyelim de hatta kadın futbol ve altyapı takım çalışmalarının hepsi orada yapılacak galiba.
1: Evet abi, çok güzel bir tesis oldu abi Beşiktaş için. Beşiktaş Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz tesisleri adını aldılar. Türk futboluna Beşiktaş'ımıza yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor Beşiktaş yönetimi. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak ve Sayın Başkan Serdar Adalı da bu açılışta olacaklar. Saat 1.30'da başlayacak abi açılış. Beşiktaş taraftarlar da muhtemelen yalnız bırakmayacaktır. Hayırlı olsun abi. Yeni bir tesis, yeni bir heyecan. İyi bir yatırım yapıldı. Tesis seçimi gerçekten her kulüp için çok önemli. Çünkü ben geçen Fulya'ya gittim abi. Yani sahayı 3'e 4'e bölüyorlar. Orada bir futbolcunun altyapıda öz kaynaklarından bir futbolcunun çıkması çok sürpriz olur abi.
0: Altyapı yani, çalışırken biz halı saha maçı yapıyorduk orada kiralayıp ya.
1: Abi kaleler çok acayip yani sahayı bölüyorsun oyuncunun, yani oyuncuyu çocuk kendini futbolcu gibi hissedemez abi orada. Maalesef öyle bir süreç. İşte orayı biraz azaltmaya çalışıyorlar. Güzel de bir tesis yaptılar. Yatılı tesis oldu. Hayırlı olsun camiamız için. İnşallah uzun yıllar oradan çok önemli futbolcular çıkar. Bizler de bunun keyfini süreriz abi.
0: Hayırlı cumalar diliyorum kardeşim. İyi hafta sonları diliyorum şimdi.
1: Saygılar abicim. Herkese sevgiler.
0: Evdekileri de selamlar. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Sağ ol paşam. Eyvallah. Murat Özen'le beraberdik. Beşiktaş gündeminin değerlendirmelerini yaptık. Ayrıntılarına şöyle bir göz attık. Onu açıyı beğenmiyor mu Sergen Hoca falan derken, Trabzon'a kimseyi beğenmiyor derken, mevkisel anlamda Muçi'nin karşılığı anlamında söylüyor. Bu arada Onaçu'yu da daha doğrusu, yani gol kralı olmuş neredeyse bir oyuncudan bahsediyoruz. Şomurodov'la arasında galiba bildiğim kadarıyla 2 tane gol farkı mı var? Bir gol mü? Ne var? Öyle bir şey olması lazım. Onun 22 golü, onun 21 golü mü? Onun 23 golü, onun 22 golü mü? Öyle bir şey olması lazım. Bunlar yaşanıyor ama şöyle bir gerçek var. Onaçu'yu Fenerbahçe kancasına takılmış durumda. Hatta Oğuz Aydın takası üzerine işte bir para falan gibi devam ediyor. Livakovic bile paket içerisine girebilir tabii, bir taraftan Zagreb'de Dinamo

0: Ama Zagreb'de forma giyiyor. Zagreb'de istiyor. Ama Onana'nın gidişiyle beraber Trabzon'da kalamıyor Onana, biliyorsunuz. O kadar büyük bir bütçe ayıramıyor kaleci için. Onana'nın ayrılma durumu, o kaleye hem Tarık var geçebilme ihtimali. Bilal düşünülüyordu Kayseri'den, yerli iki tane kaleci konumunda. Onlar ihtimalleri. Livakovic pakete konabilir. Onaçu bombası diye adlandırılabilir. Oğuz Aydın'la beraber İsmail Yüksek bile bu paketin içerisinde olabilir diye iddialar var. Bir kere onu söyleyeyim. Nereden duyuyorsun, uyduruyorsun? İşkembe-i Kübra falan değil bu işler. O yüzden olmadan, ateş olmayan yerden duman çıkmaz kısmına geçmek lazım. Reklam.
1: Soru cevap devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Soru cevap devam ediyor.
0: Mutlu sabahlar bir kez daha. İkinci saatte birlikteyiz. Taraftar Kulübü'nde, Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda, Radyo Gol'deyiz. Gelen mesajlarda tabii yapılan sohbetler sonrasında yorumlar hakim. O oyuncu bu oyuncu kısmında Fenerbahçe'nin az önce yaz transfer döneminin en büyük bombasını patlatmak üzere gözünü kararttığı bazı haberler vermiştik ki Bordo Mavililer'de İsmail Yüksek artı Oğuz Aydın'ın takasının yanı sıra 10 milyon euro bonservis bedeline bu transfere izin vermeye hazır şeklinde iddialar var. Onaçu olur mu, yanında bu isimler olur mu derken Beşiktaş taraftarı diyor ki abi İsmail Beşiktaş nasıl olur, cuk oturmaz mı, ben olsam Oğuz'u alırım şeklinde yorumlar da geliyor. Biraz tabii yakıştırma kısmına geliyor. Ama Onaçu da pürüz çıkarsa Lewandowski öncelikli hedef olarak belirlendi. Kim tarafından belirlendi bunu da bilmiyorum ama İrfan'ın haberi bu. İrfan 25'in imzası var haberin altında, okuduğum haberde. O yüzden Trabzon'da İsmail Yüksek artı Oğuz Aydın'ın yanı sıra yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli içeren bir anlaşmaya sıcak baktığı söyleniyor. Bir taraftan İsmail'i satanı Fenerbahçeli mi değil mi diye sorgularım diyen çıkıyor. Onaçu'yu satanı biz de satarız şeklinde Trabzon'dan cevaplar geliyor. Bu biraz hareketli ve hararetli geçebilecekmiş gibi gözüken transfer sezonunun bunlar başlangıcı arkadaşlar. Onu söyleyeyim size yani. Ki sevgili Öncel, Fenerbahçe Onaçu'yu almak için takımın yarısını Trabzon'a verebilir ama her çiçek her toprakta açmaz. Karadeniz'de 12 ay yağmur var. İstanbul Onaçu'yu bozar şeklinde yorum yapılıyor. Ya ne alakası var diyen mesajlar geliyor. Fenerbahçe büyük bir aptallık eder İsmail Yüksek'le Oğuz Aydın'ı vermesiyle diye söyleyenler var. Fatih Çiftoğlu Oğuz abi unuttu bizi maalesef abi diye yazmış, bir hatırlatma yapmış. Sergen Hoca bir yanda antrenmanı, bir yanda takımın antrenmanını seyrediyor. Takımda siz de kendi aranızda tek kale maç yapın der herhalde bugün diye devam etmiş. Çaktırma abi diyen var. Dün neden erken bitti program diye yayın koordinatörümüz sormuş. Dinleyici aslında da yayın koordinatörü kıvamına gelmiş. Teknik bir arıza vardı, bakım yapılması gerekiyordu diye açıklamasını yapmıştık ama Doğan abi seni tek kişilik ordu olarak daha çok seviyoruz demişler. Oka abi diyenler var. Selam abi, yabancı sınırı nedir ya? Ben Berkan'ı, Eren Elmalı'yı, Arda Ünya'yı, Metehan Baltacı'yı, Hakan Baltaları, Servet Çetinler, Mustafa Sarpları, Abdülkerimleri izlemek zorunda mıyım? Avrupa'da 500 bin euro kazanamazlar. Türkiye'de yabancı sınırı var diye milyonlar kazanıyorlar abi diye eklemiş. Merhabalar Doğan, bence hiçbir radyo Murat Özen'i kabul etmiş. yazmış. Şenol Güneş olsaydı Beşiktaş'ın başında Trabzon'dan Ozan Tufan'ı ister miydi? Kesinlikle isterdi. Muçi'ye dışarıdan daha yüksek teklifler olur. Rakibimize satmayalım bence demiş. Zubkov iyi oyuncu abi, bir de Çenli kalsa bir sol bir sağ ayak sağ kanadı sağlama alırız diye düşünüyorum demiş. İki kişinin bildiği sır sır değildir diyen Murat Özen Beşiktaş hakkında her şeyi anlattıktan sonra ben bile anlatmak istemiyorum dediğinin farkında mı acaba diyor. Murat abi, aradaki fark şu: sizinkiler üzüntülü mutsuz, bizimkiler mutlu devam ediyorlar kötü olsa da bazı şeylere, demiş. Lütfen Galatasaray'dan kiralık gidip başarılı olan bir tane isim söylesinler bana, diyor bir de. Doğan abi, hayırlı cumalar. İstanbul Kartal'dan Kadir. Galatasaray'ın bu yerlilerden kopma olayı falan diye anlatırken aklıma geldi abi. Berkan denilen bir futbolcuyu senelerce yollayamadı. Emre Akbaba'nın kiralığı yolladı, onu kiralık yolladı, bunu kiralık yolladı. Bir türlü kopamadılar. Abi, yabancılarda da aynısını yapıyorlar. Galatasaray'ın eleman der yok bilmem ne diyor, maçları izlemeye gidiyor. Kötüleri kimse söylemiyor. En dombili Zaha, Hakim, Ziyech harcadığı, ayrıldığı yabancılar da var. Onları da unutmayalım, diyor. Eren Elmalı deyip bir gülücük atılmış. Beşiktaş öyle bir hale geldi ki rakip takım taraftarı olarak Beşiktaş gündemini dinlemek bile sıkıyor beni. Çekilmiyor reis ya. Konya Spor gündemi, Beşiktaş gündemi arasında gidip geliyorum, demiş. Murat abiye çok zorluyorsun bak, demiş. Allah bize hesap soracak, ahlak kültür hak getire abi, demiş. Elimizde Cengiz var abi satılık diye. Kanat var mı kanat diye sormuşlar. Mangala giden bir grup gibi. Beni yak, kendini yak, Murat her şeyi yak, demiş. Çağdaş Atan Beşiktaş için olabilir mi? İlhan Palut bence iyi bir teknik adamdır, diye yazılmış. Bir sürü şeyler söylenmiş. Bir de bunları dile getirmek isteyenler var. Noter gibi yazamayacağım, ben söylerim abi, konuşurum diyenler var. Onlar da 0212-273-1010'dan bize ulaşıyorlar. Dinleyicilerimizle telefon bağlantısını yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Telefonlar gelsin. Şu an bir iki tane telefonumuz var. Demin de dediğim gibi kanalların, ajansların, İşte bir taraftan Demirören Haber Ajansı, bir taraftan Anadolu Ajansı, bir taraftan İhlas Haber Ajansı muhabirleriyle, bir taraftan dijital platformlar, gazeteler Galatasaraylı futbolcularla birebir röportaj yapıyorlar. İşte az önce Sara vardı, şimdi Sane var. Yunus konuşmuş. Yunus'un bazı açıklamaları var, biraz genellenmiş. Bu sezonki mesela birkaç tane soru üzerinden şöyle hemen hatırlatayım, biraz telefonlarla da ilgileneceğim. Oynadığın veya izlediğin en iyi maç bu sezon için, o da demiş ki Paris Saint Germain Bayern Münih maçı, 5-4'lük olan maç. En zorlandığın maç neydi diye sorulmuş, deplasmandaki Liverpool maçı, demiş. Seni en çok zorlayan oyuncu kimdir? Juventus'tan Turam, demiş. Mevki değiştirmek istersen hangi mevkide oynamak isterdin? Antrenmanlarda da yaptığım için biliyorum, kalecilik derim, demiş. O boyla güzel olur. En sert deplasman atmosferi kesinlikle Juventus derim, demiş. Avrupa'da Galatasaray ile kupa kazanmak hedefleri arasında yer alıyor Yunus'un. Ve bu kulübün kapısından 7 yaşında giren ve aslında böyle anların hayalini kuran bir çocukken bu şekilde devam eden bir oyuncu konumunda. Avrupa'da forma giymek her Türk futbolcusunun hayalidir ama Yunus bunu ne kadar düşünüyor? Biraz bakmak lazım. Ben de Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde forma giydim. Elbette çok büyük bir teklif olursa başkanımız ve hocamızla konuşup Galatasaray'ın menfaatlerine göre de karar veririm açıklamasını yapıyor. Yunus Akgün gelecek sezonu değerlendiriyor. Ve Yunus Akgün genel anlamda da şunu söylüyor: sol ayak deyince Hacı gelir aklıma, sağ ayak deyince Snyder, yetenek deyince Arda Turan, kafa deyince zeka olarak oyunda Osimhen'dir, liderlik sorarsanız Abdülkerim Bardakçı'dır, bir futbol zekası sorarsanız o da Mertens'tir, şeklinde bir cevap vermiş. Biz de telefon hattımızı şu esnada an itibarıyla açmış olalım. Kimler var? 90-57'yi gördüm. Onunla bir başlangıç yapıyoruz. Sesimiz geliyor.
2: Merhabalar Doğan abi. Hayırlı cumalar.
0: Hepimize inşallah.
2: Bir Beşiktaş ile konuşmak benim için daha iyi olacak abi.
0: Peki.
2: Abi sesim bana geri geliyor ama.
0: Radyodan olabilir mi?
2: Yok, radyo kapalı. Bende radyo yok abi.
0: Bu benden kaynaklı.
2: Neyse, tamam abi. Şöyle devam edeyim abi. Şu anda gelmiyor. Düzeldi bak abi.
0: Peki.
2: Abi ben iyi bir Beşiktaşlıyım. Arada bağlanıyorum arkadaşlar. Bu yayında bizi dinleyenler bilir şimdi. Serdal geldi falan diye biraz sivri dilliyim ben. Abi ben Sergen Yalçın'ın kalmasını istiyorum. Neden kalmasını istediğimi de söyleyeyim abi. Sergen Yalçın bizi şampiyon yaptığında abi hangi kadroyla yaptığını biliyoruz değil mi? Bizim altyapımızdan 3 tane oyuncu ilk 11'e koyduk. Ben dedi kaleci istemiyorum, Ersin'le oynayacağım dedi. Bana dedi bir tane de bir forvet alın, o da Uhul Quist dedi. Almadılar. Uhul Brezilya'da 27 gol attı abi. Gitti kendi takımından soldaki biliyorsunuz kimi aldığını, Enskala'yı getirdi. Defansa Wellington'u getirdi. Şampiyon yaptı. Sergen Yalçın da şimdiki sezon için seviyorum abi. Eldeki bütün kiralıkları yolladı. Maaşı fazla olanları gönderdi. Mesela örnek vereyim. Rafa Silva dedi ki bu adam bonuslarla 8 milyon euro alıyor, gönder. 34 yaşındaki Paulista 2 milyon 100 bin lira alıyor, bonuslarla 3 milyon gönder. Tammy Abraham 10 milyon alıyor, bonuslarla gönder. Doğru mu yaptı abi? Doğru yaptı çünkü. Kimleri aldı abi? 24 yaşındaki Olaytan'ı aldı. Kaç para alıyor bu adam abi? 630 bin euro alıyor. 630 bin. Kiralık Aslani'yi getirdi. 24 yaşında 1 milyon euro alıyor abi. 1 milyon euro. Akbodu'ya 18 verdi. Verecek tabii ki. Neden diyeceksin abi? Ya Beşiktaş Vida'nın döneminden beri, Vida döneminden beri biz 70 milyon euro para harcadık bu Beşiktaş'ın defansına. 70 milyon euro. Getirdi Akbodu'ya 18. 29 yaşında 2 milyon euro maaş alıyor abi bu adam. Morilla 2,5 milyon euro alıyor abi. Yasin zaten onun istediği bir kiralık geldi. 450 bin euro alıyor. Kaleci David 380 bin euro alıyor. O da bizim onun istediği değil. Şimdi abi bu adam kulübünü düşünmese, menajerleri kulübe soksa, 3 yıl üst üste şampiyon olmuş Okan Efendi, Okan Buruk gibi 80 milyon euro daha transfer yapsa, kulübe Sané'ye 12 milyon euro, Icardi'sine hiç oynamayan, bir yıldır top oynamayan Icardi'ye 10 milyon euro.
1: Singo'yu eklersin.
2: Sanchez, efendim?
1: Singo'yu da eklersin.
2: Singo'yu da eklerim. Sanchez, şimdi bu Sanchez 2 yıldır hata yapmıyor mu abi? Beşiktaş 2 tane Beşiktaş maçında mahvetti. Kendi de biliyor. Bizim hakemlerimiz vermiyor da kırmızılara. Abi 5 milyon euro kemiksiz maaş alıyor bu adam. Bana Galatasaray'la ben eğer eş değer olacaksam, şimdi benim bu omurgasız, kusura bakma abi, omurgasız Beşiktaşlar var bak, omurgasız. Diyor ki Çerni oynasın. Çerni giriyor kötü. Cengiz oynasın. Cengiz kötü. Ya abi bu adam ne yapacak? Bak Doğan abi sen de iyi Beşiktaşlısın. Senin yayın gereği belki konuşamayabilirsin abi ama ben konuşacağım. Beşiktaş'ın maçını atsınlar baksınlar abi. Son 5 yılda bak abi, son 5 yılda ilk 7 hafta Beşiktaş'ın ipini çekiyor hakemler. Abi ulusal bir yayında Rafa Silva'yı durdururuz. Nasıl dediler? Sakatlayarak. Ulusal bir yayında. Bugün sen Osimhen'e, ben abi okyanusta bir su damlasıyım. Senin ya radyona bağlanmış bir vatandaşım. Hadi ben söylüyorum. Osimhen'i sakatlasınlar ilk 2 hafta. Sakatlasın. Bak şu anda var bütün herkes linç yerim değil mi? Benim Rafa Silva'mı ulusal yayında sakatlayacaklar dediler. Kimse sesini çıkartmadı ya. Barış Alper'e bir Sivaslı oyuncu hareket yaptı diye sözde dediler ki bacak nakli oldu, sağ sol bacak nakli oldu. 3 ay sezonu kapattı dediler. 1,5 hafta sonra, 1 hafta sonra maça çıktı. Benim MHK başkanım çıktı televizyona oyuncu için, Sivaslı oyuncu için yorum yaptı ya. Kasımpaşa spor maçında 1-1 kara Okan Buruk penaltıya gitti diye hakemi tehdit ediyor. Çıktılar bu federasyon başkanı dedi ki Okan Hoca'yı biz sanırız şaka yapmıştır. Biz nasıl baş edeceğiz abi? Ben şimdi soruyorum ya, bırakın Sergen Hoca'yı ya. Dünyanın en iyi hocasını getirin, isim vermiyorum abi. Getirin. Dünyanın da en iyi 3 oyuncusunu, 5 oyuncusunu getirin abi benim takımıma. Ne yapacak? Çıkmış federasyon başkanı, ismini bile vermeyeceğim. Onun rajonundan konuşuyorum. Hep Allah kitap aşkına diyor ya. Ben de Allah kitap diyorum. Ben de Beşiktaş'ın bir futbolcusuyum. Ahiret var. Sen ahiretten bahsediyorsun. Hakkın haram zıkkındır. Galatasaray maçında benim oyuncumun boğazını sıkan, seni sahada maymun eden hakemlerin, kart göstermeyen hakemlerin, benim başkanıma sen randevu vermedin ya, ben de sana hakkım aram zıkkım olsun diyorum. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim abi. Çıkmış diyor ya, İngiltere Premier Ligi'nde hakemlerinden daha iyi benim hakemlerim. Avrupa'nın 5 lig büyük takımından hakemlerim daha iyi diyor. Madem senin hakemlerin bu kadar iyiyse niye derbileri sadece bir hakem yönetiyor abi? Niye yönetiyor? Hadi iyi diyorsun. Ya senin hakemlerin iyi olsa Avrupa'da, bak Galatasaraylı arkadaşlarım yine bağlanacak. Diyecekler ki hakemler hata bizde de oluyor diyecekler. Abi bak ben Galatasaray için 50 tane şey söylerim, 49'una cevap veremezler abi. 49'una cevap veremezler. Çünkü bu ülkede cevap verilmiyor. Bak abi bir şey söyleyeceğim sana. Diyor ya İngiltere Avrupa'nın 5 büyük liginde hakemlerimiz iyi diyor. Ya senin ülkendeki maymun eden hakemler Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde 4 kırmızı kart gördü Galatasaray. Senin gösteremediğin hakemlerin, işte veremediğin hakemlerin. Nasıl iyi oluyor ya? Herhalde federasyon başkanı sadece Anadolu takımlarını izliyor. Bu ülkede bak maçı izlemiyor herhalde. Öyle çünkü gözüküyor. Maç izlemiyor. Abi bu ülkede adalet yok abi. Bu ülkede adalet olsa, bu ülkede adalet olsa ülkede çok şeyler olur abi. Yani sana karşıma çok güzel bir yazı çıktı abi. Söyleyecek, okuyabilir miyim?
3: Lütfen.
2: Abi yasa dışı bahis oynadı diye 3 milyon 175 kişiye soruşturma açılmış bu ülkede. Bak abi 3 milyon 173 kişiye soruşturma açılmış. 14 milyon euro bahis reklamı alıp formasında tanıtan Galatasaray'a hiçbir şey olmuyor abi. Nasıl oluyor abi? Üçüncü ligdeki futbolcunun takımının kesiyorsun ipini. İkinci ligdekinin ipini kesiyorsun. Abi seviyorum seni abi. Kolay
3: teşekkür
2: gelsin.
3: Ederim. Rahatladın mı? Onu sana da soracağım. Onu.
2: Abi,
3: bir oh be, bir oh sen, be, bir oh çıkar be.
2: Doğan abi neden senin yayınına bağlandım biliyor musun? Ben bunları senin yayının haricinde Emre abiyi de seviyorum. Bağlasaydım benim her sözümü kesip karşılık verecekti. Abi sen büyük adamsın. Seviyorum seni. Teşekkür ama Beşiktaş olduğun için seviyorum.
3: Canımsın. Pek teşekkür ettim. Sağ olasın. Burada konuşturmak konuşmakla alakalı değil. Burada tabii ki devreye girebileceğim yerler elbet olacaktır. Burada suçlamalar yaşananlarla alakalı. Bunların kararını ve cezasını zaten hukuk verecektir. İşte ekonomik bir durumsa MASAK verecektir. İdari bir durumsa Yargıtay'ı, savcılığı bilmem ne. Her şeyi var zaten. Ama Sayın Federasyon Başkanı'nın bundan 2-3 gün öncesinde Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu, verdiği röportajda bazı şeyleri dinlerken şaka mı acaba yoksa yani nasıl ya falan dediğimiz anlar olduğu için bunun savunmasını veya konuşmasını bilmiyorum nereye kadar yapacağız. Önümüzdeki sezon neler değişecek buna bakmak lazım. Çünkü 2026-27'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var artık. Aziz Başkan'ın açıklamalarından bir tanesi bu. Kavga istemiyoruz ama inanarak da geliyoruz. Hani kendimize mi inanıyor? Yani Aziz Başkan olarak biz kendimize mi inanıyoruz? Camiaya mı inanıyoruz? Bundan sonrasında bu federasyona mı inanıyoruz kısmını açmak lazım. Biraz konuşmak lazım. Telefonumuz aldık mı? 79.99 gördüm.
4: Evet. Doğan Bey kolay gelsin. İyi bir yayın yapıyorsunuz.
3: Teşekkür ederim.
4: Adım Medeni İnan. Ben Galatasaray taraftarıyım. Aslında ben bugünkü şeyi sizin az önce bahsettiğiniz gibi federasyon başkanı yaptığı, kırdığı potlar diyeyim kısacası, kırdığı potlar ve ne kadar bilinçsiz bir şekilde konuştuğunu dinledim Anadolu Haber Ajansı'nda. Yok işte UEFA duymasın, yok şu olmasın, yok bu olmasın. Aslında federasyon başkanımızın geçmişi bellidir. Hakemleri soyunma odasına kapatıp İstanbul'dan Trabzon'a gidene kadar göndermeyin. Bir telefon geldi, önemli bir telefon geldi, onun ricası üzeri bunu da derken Cumhurbaşkanımızı bahsederek öyle bir insan, çok yorum yapmanın anlamı yok. Ama özellikle az önceki arkadaşı, bağlanan arkadaşa cevaben demeyeyim de çünkü 49 tanesi 50 tane sorar, 49'una cevap vermezler sözünden istinaden. 49'una değil, hiçbirine cevap vermeye gerek yok çünkü Osimhen konusunda haklıdır. Osimhen kırmızı kart görmeliydi. Evet, bir Galatasaray olarak söylüyorum. Osimhen kırmızı kart görmeliydi. Fakat Osimhen'le didişen arkadaşın da kırmızı kart görmeliydi. Okan Buruk efendi öyledir böyledir diyor. Evet, doğru söylüyor. Çünkü 4 yıl üstüne şampiyon olan bir takım. Hocasına sallamayacaksın da 4. olan bir Beşiktaşlı olarak da kime sallayacaksın? Ve diğer konuya gelince tutup da işte Beşiktaş taraftarı ya da diğer takım taraftarı gibi değil de şöyle bir şeysiz bir tarafsız bir gözle baktığı zaman Galatasaray Ross Park'ta Beşiktaş'a karşı 10 kişi oynadı. Sen 10 kişiyi yeniyorsan kusura bakma, sen konuşma hakkına sahip değilsin. Önce bir yeneceksin, 10 kişiyle yeneceksin, o fırsat sana gelmiş. Yenmeyi bileceksin. Kendi stadında Galatasaray'a yeniliyorsun, tutup da Galatasaray'a yenildin diye hakemler yok şöyle yaptı yok böyle. Evet, hakemler başarısız. Hiçbiri Dünya Kupası'nda yok. Federasyon başkanı da herhalde Türk ülkemizde federasyon başkanı değil. ya da başka ülkelerde gördüğü hakemleri bizim ülkemizin hakemleri mi zannediyor? Yok işte eski futbolcular karaktersizdi. Yeni milli takım karakteri.

0: hakemler işte bilerek yapıyordu, yeni hakemler. Yani böyle abuk subuk konuşmalar yaptığı sürece biz vatandaşlar da böyle bağlanıp sizin kafanızı şişireceğiz.
1: Estağfurullah. Şimdi.
0: İçimizdeki kurtları dökeceğiz.
2: Soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
0: Ve günün sonunda ortada olmayan bir futbolumuz, Avrupa'da olmayan bir başarımız. Evet, bu sene ben Galatasaray Avrupa'da başarı gördüm ama ne kadar başarı.
1: Peki.
0: Liverpool'u yeniyorsa.
1: Çok telefonum var, onları da bekletmeyeyim. Teşekkür ederim.
0: Ama Doğan Bey, az önceki Beşiktaşlı arkadaşa bu kadar şey etmediniz. Bakın ne, siz ne Beşiktaşlı konuştunuz? Olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Madem ki
1: devam abi pardon, çok özür dilerim ya, devam
0: yok,
1: abi devam. Devam abi Allah'a dağındım ya, lütfen abi devam.
0: Doğan Bey.
1: Vallahi devam abi. Devam abi.
0: Tamam işte, Radyo Gol'u son 2 aydır dinliyorum. Gerçekten de beğenerek. Yani sabahtan akşama kadar dinliyorum diyebilirim.
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar rahat konuştuğum bir yeri ben de beğenirim. Onu ben söyleyeyim sana.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Ben de
0: kolay gelsin.
1: Sağ olasın.
0: İyi günler diliyorum.
1: Sağ olasın, teşekkür ettim abi. Abi hiçbir şeyini engellememişim ama yine de şeymiş gibi oluyor. Yani böyle beni de konuşturmadın ya, moduna girildi ya. İnanamadım. 38-79 devam abi. Sen de devam abi. Konuşun.
0: Doğan abi merhaba. Salim Ustura ben.
1: Merhaba Salim.
0: Eyvallah.
1: Sağ olasın.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olasın. Müthişim abi. Ben her zaman iyiyim abi.
0: Ya şimdi abi hiç çok polineye girmeye gerek yok. Şimdi arkadaş çok heyecanlı konuştu. Dinliyorum. Herkesin bu ülkede konuşmaya hakkı var, bir. Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Bursa Sporlusu, herkes konuşacak. Öyle bir şey yok. Tamam, o federasyon başkanı, zaten federasyon başkanı biliyoruz abi ne olduğunu. Konuşma hitabı yok. İletişim sıfır. Zaten bunu getirmekle hata yapıldı. Bir kere buna bakmalıyım. Liyakat yok bu ülkede. Ben bir Beşiktaşlısı geçen sefer hatırlarsam, ne dedim? Beşiktaş zaten kötüydü. Kötü bir yapılanma yaptı. Biz bunu kabul ediyoruz. Ama kalkıp bir federasyonun başkanında ben parmağını dokunsam işte böyle oldu. Bunlar olmaz. Futboldan gelen birilerinin artık Türk futboluna damgasını vurması lazım. Bir tane Türk hakemimiz yok. Bir Arda Güler'imiz var. Dışarıda oynuyor. Başka kim var abi? Bir tane Kenan'ımız var. Bir Hakan'ımız var. 3 tane toplasan 10 tane etmiyor. Doğru mu Doğan? Biz bunlara bakmıyoruz. Onu suçlayalım, bunu suçlayalım. İlk önce kapımızın önünü süpürmüyoruz biz. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Biz eğer sabretmezsek Sergen Hoca'ya veya başka birisine hocaya, biz daha böyle çok tökezleriz. Ne topçu yetiştiririz. Ben böyle düşünüyorum abi. Çok polineye girmeye gerek yok.
1: Bence de.
0: Yani Türk futbolu maalesef hiçbir branşta.
1: Ben sektör olarak girmek zorundayım ya. Polemiğin içinde olmak zorundayım. O yüzden hani ben size tavsiye olarak söylüyorum. Bu kadar girmenize gerek yok taraftar olarak. Yani zaten yaşananları değiştirebilecek gücü buluyorsanız girin. Varsa bir çevreniz var ya böyle, evet. Dinleyici bağlanıyor. Abi biz de bir haber aldık. Bizim de var tanıdıklarımız. O tanıdıklarınıza söylesenize, evet. Mesela bir şeylerden rahatsız olduğunuzda değiştirsinler. Anladın mı? Demek ki güçsüz ya, tanıdıklarınız var ya da yetkisiz tanıdıklarınız var hep.
0: Ya Doğan abi Allah aşkına bir bakalım Avrupa'ya. Ya yanlış anlamın, Afrika'da bile böyle çok ciddi anlamda bu tür şeyler yoktur. Çünkü spor insanı sporla ilgilenir. Spor bilimle beraber olur. Mesela Emre abi yanlış anlamayın. Emre abiden bahsetti bir arkadaş. İşte benim sözümü kesmiyor. Emre abi farklı bakan birisi. Ben Emre abiyi de dinliyorum sabah. Ama şimdi onun bildiği bir doğrular var. O doğrulardan insanları çeviremezsiniz yani. Kimseyi de yargılamazsınız. Ben teşekkür ederim abi. Çok tutmayın.
1: Eyvallah.
0: Bekleyenler vardı. Türk futbolunun gelişmesi için son sözümü söylüyorum. Liyakat. Teşekkür ediyorum.
1: İmzayı atarım, parmağı basarım, her türlü katılırım sizin yapmış olduğunuz yoruma karşılık.
0: Görüşürüz.
1: Eyvallah. 88-53, sana da günaydın.
0: Günaydın Cihan Bey. İyi günler.
1: Cihan Bey.
0: Yeni Poça'dan selamlar.
1: Cihan Bey derken?
0: Pardon Doğan Bey. Cihan Bey'de kaldık. Şimdi az önceki Beşiktaşlı arkadaşı dinliyoruz. Her iki günde bir bağlanıyor, kusuyor içini böyle. Ya bu arkadaşın tek rakibi Galatasaray mı? Ya Beşiktaş son 5 yılında 2 kere 6. olmuş, 2 kere 4. olmuş, 1 kere 3. olmuş. Kasım ayında havlu atmış. Her zaman liderden 30 puan, 35 puan fark yemiş. İkinci olan Fenerbahçe'den 3 puan eksik yemiş. Hiç onları eleştirmiyor. Sürekli Galatasaray üstünden polemik yaratmaya çalışıyor. Ve bu Beşiktaşlar'da artık kültür haline geldi. Sizin TGRT Futbol'da zaten yanınızda bulunan kişiler var. Çünkü bu şekilde izleniliyorlar. Bu şekilde kitleye hitap ediyorlar. Ya sen Fenerbahçe maçında derbide 90+8'de dışarıda olan pozisyondan penaltı yedin. Ya ona bir kere bile sesini çıkarmadı Beşiktaşlar ki. Çoğu Beşiktaşlı sevinmiştir. Fenerbahçe şampiyon olsun siz de olmayın diye. Ya arkadaşlar biz sizinle yanlış anlamayın. Biz artık gerçekten biz sevinemiyoruz ya. Biz sevinemiyoruz. Ben maçtaydım Antalya maçında. Ya normal bir sevinç oldu. Ya normalleşti. Fenerbahçe diyorlar. Evet Fenerbahçe'nin bu ülke için gerçekten bir şampiyonluk hak ediyor. İstiyor olması da lazım. Ülke futbolunun rahatlaması için. Çünkü sürekli Fenerbahçeli kitleye bizi şampiyon yapmıyorlar. Yaptırmıyorlar algısı oluşturuluyor. Ya bu federasyon başkanı 8 tane derbinin 6'sına Yasin Kol'u verdi. Sadece Trabzonlu olduğu için ya. Bu Yasin Kol'dan biz çok mu memnunuz? Yasin Kol Fenerbahçe maçında 22. dakikada Sané'nin net pozisyonu penaltı vermeyen bu hakem. Ederson'u 23. dakikada atamayan yine bu hakem. En sonunda sarı kart verdi. İkinci sarı yere tükürdüğü için Barış diyor artık yüzüne tükürüyor diyor. Onu bile Barış dediği için kırmızı kart verdiğini söyletiyorlar. Ya yapmayalım ya, bu futbolu hepimiz izliyoruz. Hepimiz anlıyoruz. Ben saat 8.30'da başlıyorum bu yayını dinlemeye. TGRT ben sizi sert eleştiriyorum. Onları okuyorsunuz. Ben onun için teşekkür de ediyorum size. Az önceki Beşiktaşlı arkadaş yaptığı yorumları Fenerbahçe için yapsaydı siz onu illaki durdururdunuz. Sizin de Galatasaray'a karşı bir artık antipatiniz var. Ben onun da farkındayım. Çünkü Galatasaray'ı sert yorumlar yapanı siz devam aynı. Çünkü TGRT futbolda moderatörlük yapıyorsunuz. Orada bile susturmanız gereken yerde susturmuyorsunuz. Ben sizi de eleştiriyorum. Ha belki sert eleştiriyorum, bazen tatlı eleştiriyorum ama bunu hep beraber yapmamız lazım. Türk futbolu için. Artık oradaki kitle Ahmet Ercanlar. Ahmet Ercanlar'ın 500 bin kitlesi var X'te. Ben inanamıyorum öyle bir kitleye. Instagram hesabında 15 bin takipçisi var. Sadece Galatasaray'ı hedef alacağı açıklamalar. Ya o yayında Galatasaraylı arkadaşımız da var Ali Küçük. O ne diyor? Bak hatalar yapılıyorsa diye hepimize yapılıyor diyor. Orada güzel bir şey de söyledi. Eğer Saadettin Saran'a yapılan kötü olumsuzluğu eğer Galatasaray başkanı olsaydı bunu Fenerbahçeliler 100 kere kullanırdı. Ya biz bunları da kullanmıyoruz. Ya biz gerçekten güzel futbol olsun istiyoruz. Bizim futbol yorumcularıyla da futbol taraftarıyla da işimiz yok ama bu işi ticarete döken arkadaşlar var. Biraz yorum yapalım. Biraz sert eleştirelim. Hemen bizi izlensinler. İzlenelim. Takipçimiz yüksek olsun. Kanal alalım. Kanal satın alalım. Ya gerçekten geçen Timur Brenk şey söyledi. Çoğu kişi artık bu moda girmiş. Biraz eleştireyim, sert eleştireyim. Ne olursa olsun sert eleştirdikten sonra ne de olsa kanaldan birileri bana sahip çıkıyor. Ya yapmayalım ya, futbol bu kadar sert bir oyun değil ya.
1: Kanaldan çıkmıyor artık galiba. Biraz etrafa bakınca, isimler de sabit kalınca kulüplerin artık sahip çıktığını düşünüyorum ben. Kanalların değil.
0: Evet. Ya kanalları zaten satın almıyorlar. Bunları kendileri satın alamıyor mu?
1: Yani. Ya yöneticileriyle ilişkileri.
0: Evet. Hemen ne oluyor? Kanalları satın alıyor. Gel sen bana diyorlar. Ya bu Galatasaray'da bakın, ben Galatasaray'da da 2-3 tane kişileri engelledim. Ama sorun bu şekilde bu kişilere sert tavrımızı koyarsak biz biraz ilerleriz. Türk futbolu ilerler. Ya Hacı Osmanoğlu Allah aşkına, hakemleri sahada kilitleyen birisinin Türk futbolunun başına gelmesi kadar komik bir olay var mı ya? Diyor ki ben diyor Sayın Cumhur, kıramadığım birisi beni aradı da kıramadım da o yüzden çıkarmak zorunda kaldım. Ya bu hakemlerin hiç mi sert tepkisi olmadı bu insana ya? Federasyon başkanı oldu. Kimse demedi mi ya bunun ne işi var burada? Ya hakemlerimizi soyunma odasına kilitleyen kişi şu an federasyon başkanı değil mi ya? Ben yanlış mı biliyorum ya? Ya Samet Akaydın'ı bile iki gün önce sadece Trabzonlu olduğu için milli takımına aldırdığını duydum ben ya. Ben buna şahit oldum ya.
1: Yok abilik sadece Trabzonlu yapıyormuş. Olduğu için yani abilik ya. Yaptığı için onu söyleyelim öyle.
0: Ya gerçekten Trabzonlu olduğu için ya sorun bize Montreux'e o da diyecek ki ya federasyon başkanından dolayı işte abilik yapsın diyerek ben Trabzonlu olduğu için. Ya bu ülkede 8 tane derbinin 6'sını FIFA kokartı olmayan hakeme veriyor sadece Trabzonlu olduğu için. Ondan sonra ülkemiz neden Avrupa'da hakem yok? Ya bunu Galatasaray'a mı bağlayabiliriz ya?
1: Bu arada Samet Akaydın'ı yanlış hatırlamıyorsam büyük ekşi döneminde de Montella kadroyu alıyordu.
0: Ya alıyordu ama son yaptığı zamanlarda Fenerbahçe'de oynuyordu. Rize Spor'a gittikten sonra ben aslında Rizeliyim bu arada. Koyu Galatasaray taraftarıyım da. Ya Rize Spor'a gittikten sonra ya Fenerbahçe yaptığı hataları görüyoruz maçlarda. Ya Samet Akaydın Türk futbolunda eğer Dünya Kupası'nda bizi götürecekse biz o Dünya Kupası'na zaten gitmeyelim. Ya iyi insan da olabilir. İyi insanlarla da oluşmuyor bu futbol. İyi insanlarla da gitmiyor. Ya orada abilik yaptığı için söyledi. Ya Trabzonlu olduğu için sahip çıkıyor. Ya çıkabilir ama sen 8 tane derbinin 6'sına sırf Trabzonlu diye veriyorsun. Orada çoğu yabancı hakemi dediğini anlamayan birisi. Ya diğer hakemlere saygısı. Birden bütün hakemlerimiz hepsi gitti. Alttan yeni hakemler geldi. Hadi güvenelim yeni hakemlere. Tamam yeni hakemlere güvenelim de. Yeni hakemler hep Yasin Kol'dan mı oluşuyor? En kritik maçta. Ya Trabzonlu olmasa valla Türkiye Kupası finalinde ona verecek. Veremez artık. O kadar da değil diyeceğiz artık da. Verirse de şaşırmam yani.
1: Şimdi burası ya. Hani
0: yani bu
1: şey
0: eleştireceksek hep beraber eleştirelim.
1: Kesinlikle katılıyorum. Eleştiri konusunda da adil olunması gerektiğini, bir standardın olması gerektiğini tıpkı hakemlerden beklediğimiz gibi, hatta federasyondan beklediğimiz gibi her kulübe karşı da açıklamaları yaparken diğerine neyse öbürüne de o olması gerekiyor. Bunu kabul ediyorum. Burası da bu arada meclis değil ve ben de meclis başkanı değilim. Hani üçer dakika süreniz başlamıştır deyip konu konuyu açar. Öyle güzel bir anlatım vardır
0: yok,
1: ki
0: yok,
1: kesemezsiniz.
0: Hayır.
1: Uzatmakla alakalı değil. Estağfurullah. Burada şöyle bir durum var çünkü. Onu kesiyorsun, bunu konuşturuyorsun derken bazı şeylerin artık aynıları ve tekrara döndüğünde ben iyi bir dinleyen de olarak burada yayıncıyı bırakın iyi de bir dinleyeceğim burada. Çünkü dinlemek zorundayım konuşan kişinin ne söylediğini, nerede devreye girmem gerektiğini. Bu benim işim sonuçta. Bu benim de radyom değil. O yüzden bizden sonra da kullanacaklar diyorum bu radyoyu. Yani güzel bırakalım.
0: Evet, ben dinliyorum. Ben sizi dinliyorum. Yani nasıl? Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Futbol 90 dakika oynanıyor ama yorumlar o kadar uzun sürüyor ki insanlar birbirine düşman haline getirmeye, bunları kullanan insanlara da biraz artık bir şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Benim bir tarzım var. Mesela benim bir tarzım var. Bu arada başarılı olan Galatasaray ile ilgili bu zamana kadar başarı her zaman eleştirilir. İyi meyve veren ağacın taşlanması gibi bakılabilir. Siz beni demin eleştirdiğinizde mesela Emre Tilev değilim elbet ama biraz tanıdığım için, sizden de çok eski tanıdığım için ve hayatı daha çok paylaştığım için Emre mesela sen beni eleştiremezsin kusura bakma kardeşim diye cevap verebilirdi. Ben mesela eleştirtiririm kendimi. Yani burada hakaret olmadıkça, bel altına inmedikçe ben sizinle az önce konuştuğunuz TGRT'de
0: ay
1: yok TGRT'de şunu yapıyorsun.
0: Galatasaray
1: eleştirilir.
0: Galatasaray Avrupa'da son 16'ya kalıyor. Sen Türkiye Kupası'nda finale de yakalanıyorsun. Yani hadi orada sen hadi Galatasaray kullanın. Türkiye
1: şimdi
0: Kupası olsun.
1: Biz,
0: ya hiçbir başarın yok.
1: Ben moderö ederek aynı zamanda bir Beşiktaşlı olarak da hiçbir zaman yansıtmamışımdır. Mesela Bülent Uslu benim Beşiktaşlı olduğumu bilir ama sen de diye hiçbir zaman soramamıştır mesela bana. Sen ne diyorsun bizim takımla ilgili diye bir şey sordun mu? O fırsatı vermem mesela. Orada çünkü işim gereği bir durum var ama ben
0: tarafsızsınız. Onda hiçbir
1: sıkıntı yok. Fenerbahçe'yi eleştiririm zaten. Galatasaray'ı da eleştiririm. Fenerbahçe'yi başarısızlıklarıyla eleştiririm. Çünkü eleştirme noktasına geliyor ki o kişiler kalıcı değil. Zaten gidiyorlar. Yani doğruymuş yaptığımız demek ki eleştiri. Galatasaray'ı eleştirme konusunda başarılı olduğu için zaten eleştirilir. Başarısız başarıyı eleştirir. Ben de bu arada haklısın bilmem ne kısmında değilim. Yani Ali Naci zaten savunmasını yapıyor. Ben de o konuda devreye girsem o sen de Galatasaray'ı koruyorsun'a geçiyor çünkü o zaman da.
0: Haklısınız Doğan Bey, son bir şey söyleyeceğim. Galatasaray Beşiktaş'a İki golden şampiyonluğu kaçırdı. Bir gol diyor da iki golden şampiyonluğu kaçırdı. Bu kadar bunun üstüne yaygara yapan bir Galatasaray taraftarı gördünüz mü? 3 puan 6 puan fark yemiş Fenerbahçe taraftarı. Sizin Ahmet Konaş dedi. Bizim 5 tane Ali Koç döneminde 3 tane şampiyonluğumuz çalındı. Abi nerede çalındı ya? Biz biraz önümüzü açalım ya. Biz bir golden şampiyonluğu kaçırdık. Buna sığınmadık. Bu bahaneye sığınmadık. Olabilir dedik. Ondan sonraki yıl 13. olduk. Ondan sonra geldik. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Belki bu 4 sene üst üste Beşiktaş olacak, belki Fenerbahçe olacak ama kendi hatalarını görmeyip birinci olanı, lider olanı biz karalarsak biz başarılı olamayız Avrupa'da.
3: Vallahi 3-4 pozisyon üzerinden tabii ki örnek Samsung veremem. Samsung
0: Spor'un ne başarılar yaptı ya.
3: Tabii ki. Yani bir kere ne kadar takdir ettik o konuda da hepimiz suçluyuz. Konya'yı ne kadar takdir ediyoruz? Mesela önümüzdeki sezon Süper Kupa finalinde playoff maçları Trabzon, Konya, Fenerbahçe, Galatasaray arasında olacak. Beşiktaş bile yok onun içinde.
0: Evet.
3: Düşünün yani.
0: Evet.
3: Yani biraz öyle. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun.
0: Kendimizi eleştirip ben teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar.
3: Saygılar sunuyorum ben de. Anladım. Eksik olmayın. Hemen bir telefon daha devam edelim. 8732.
4: Alo. Sevgili Doğan Öncel, merhaba.
3: Merhabalar efendim. Saygılar.
4: Alo. Sesim geliyor. Saygılar bizden efendim.
3: Evet. Buyursunlar.
4: Şimdi öncelikle ben burada bizi dinleyen futbol severlere bütün renk ayırt etmeksizin moderatörlüğün ne kadar zor bir görev olduğunu ve bu konuda Doğan Önceli, ya ben size minnettarım bu konuda, hem radyoda hem televizyonda. Ya hep böyle eleştiri dozunu yapıyoruz rakip takımlara, şunlara bunlara. Siz bunu çok güzel ayarlıyorsunuz. Bu konuda ben size teşekkür ederim. Söz hakkı da bana geldiği için ayrıca teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
4: Benim şimdi farklı bir açıdan bakacağım ben şimdi futbolu değerlendireceğim. Federasyon üzerinden değerlendireceğim ben. Şimdi bu federasyon başkanımız seçildi geldi. Ya dedi kulüp başkanlarına dedi ceza verilmeyecek dedi. O kendilerini dedi ifade edecekler dedi. Haksızlığa uğradıkları zaman dedi haklarını savunmaları lazım dedi. Çünkü dedi geçmişte ben de dedi başkanlık yaptığım için dedi bunun dedi ne kadar bizi kulüp başkanları ne kadar zorda bıraktın dedi farkındayım dedi. Ondan sonra ilk cezayı Dursun Başkan'a kesti. Canlı yayında elinde yazılı metin olmadığı zaman zaten direkt tehdit ediyor. Ben dedi bu koltuktan indiğim zaman dedi ruhunu alırım dedi adamın dedi. Ama yani gönderme Dursun Başkan'a. Amerika'dan köpeksiz şöyle değneksiz geziyorlar göndermesini Galatasaray yaptı. Bunu Fenerli arkadaşlar da diye Beşiktaş'ta Trabzonlar da diye.
2: Soru cevap devam edecek.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Soru cevap devam ediyor.
4: Ve bu federasyon başkanından öncelikle ilk Galatasaray MK ve kurullarıyla beraber TFF'yi istifaya çağırdı. Devamında Trabzon, devamında Fener, devamında Beşiktaş. Ya kardeşim bizim ortak bir topun peşinde koşuyorsa 22 futbolcu ve biz milyonlarca kişi de bunu izliyorsak biz neden bizi bu şekilde yönetemeyen insanı hala da o koltukta tutuyoruz? Şimdi yeni sezon açılacak. Yeni sezonda da ne diyeceğiz? Yine Yasin Kov, yine Hacı Osmanoğlu. Kardeşim sezon bitmiş. Ya bir kafa kafaya verin, gelin bir araya. Bu işi çözün. Bu Türkiye'de bir sürü üniversite var. Burada beden eğitimi spor okulları var. Burada ders veren öğretim görevlileri var. İşte doçenti, profu, şunu bunu. İşte yöneticilik alanında, işte idarecilik anlamında. Bu insanlar en azından toplumun karşısına çıktığı zaman aha kesildi.
3: Yok.
4: Kesilmedi değil mi?
3: Yok.
4: Pardon. Bu insanlar toplumun karşısına
3: reaksiyon çok iyiydi. Azından, aha kesildi diye.
4: Bu insanlar toplumun karşısına çıktığı zaman en azından bir hitabetleri var. Bizleri ikna edebilirler. Mantık çerçevesinde bize bir şeyler söyleyebilirler. Ya deriz ki saygı gösteririz. Ya adam deriz bu işin bilimini almış. Bu hoca, profesör, doçent vesaire vesaire. Biz Hacı Osmanoğlu işte bir tayit adam başkan oluyor. Bilmem ne oğlu oluyor. Ya ben bundan gerçekten sıkıldım. Bir de biraz önce Beşiktaş'ta arkadaş katıldı. Aslında o konuya girmeyecektim de. Serdar İstanbul'da. Ya ne zaman arasa Galatasaray'a sallıyor. Ne zaman arasa Galatasaray'a sallıyor. Serdar'cığım 50 metreden penaltı verildi sana 50 metreden. Ben dürbünle baktım da göremedim o pozisyonu dürbünle. Yasin Kol 50 metreden çıplak gözlerle gördüm. Ya kardeşim Yani tamam Galatasaray iki maçta da 13 kaldı Beşiktaş'a karşı. Ya yenemedin ondan sonra. Tamam Osman Kırmızı eyvallah. Ben Antalya maçında şampiyonluk kutlamasına çıkmayacaktım. Çocuğum dedi ya baba gidelim gidelim kırmamak adına çıktım. Çünkü ben daha güzel bir final bekliyordum yani. Neyse konuyu toparlayacak olursak burada bizim ana sorunumuz TFF. Futbolun düzgün yönetilmesi. 4 büyük kulüp başkanı.

0: ortak bir kararla federasyona bir dakika Riva'da tutamaz. Bir dakika. Bir dakika. Ama kime dokunduğu zaman o zaman herkes aa iyi diyor, canım yandı diyor. Ondan sonra fıtmaya başlıyor karşı tarafa. Ya kardeşim sezon bitmiş. Mayıs ayındayız. Şimdi sıkın ki yeni sezona daha düzgün bir sistemle, daha düzgün bir düzenle gelelim. Yasin Kol, bıktım kardeşim. 6 tane derbiyi Yasin Kol yönetir ya. Adam dumanla işaretleşerek Jess Minik'tenle futbolcularla anlaşmaya çalışıyor yani. Ben bunu çekmek zorunda mıyım? Ben bunu izlemek zorunda mıyım? Bizim Barış Alper diyor ki, aa bak hocam diyor sana küfür etti diyor. Tak kırmızı. Hocam diyor Osimhen bak diyor sağlıkçı. Diyor, tamam diyor ona da göstereceğim diyor falan. Ondan sonra gerçi o maçın hakemi Yasin Kol değildi ama. Ya Yasin Kol'un gaflarından ben bıktım abicim ya. Çift toplu adam oyunu devam ettiriyor ya. Ondan sonra. Sara'nın ayağına basıldı Kadıköy'de. Efendime söyleyeyim Fener atağa kalktı 6 kişi. Tartışmasız. Sivriyosundan, Fırat Aydınus'undan. Hepsine dedi ki bu hep sarı kırmızı da olabilir. O muammada. Adım Osman'a çıktı dedi ki. Ya dedi o konuda orada dedi Fenerbahçe'nin de haklı yendi dedi. Çünkü dedi hücuma kalkıyorlar dedi. Ben abi ben orada koptum ya. Ben orada koptum ya dedim ki. Ya dedim lanet olsun dedi. Ya adamın ayağı kırılıyor. Şey diyor rakip diyor atamaz. Rakibin diyor haklı yerinde orada diyor. Bir ilgili. Yani bunu Galatasaray'la zaten iyi biliyor da. TFF başkanının alelen Galatasaray düşmanlığı yaptı. Herkes biliyor. Cümle alemin. Bunu Fener'i de biliyor. Beşiktaş'ı biliyor da onlar dillendirmiyor.
1: Peki, ama ne zaman toparlayalım lütfen.
0: Ben toparladım. Sizlere, dinleyenlere çok
1: bence
0: teşekkür ederim.
1: Bence iyice dağıttın bence toparlamadın. Bana da bıraktın ihaleyi. Onun sonrasında.
0: Dağıttım efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Hoca. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun
0: efendim. Futbolun sorunu TFF'dir. Bir an önce oraya yetkili ehli kişilerin, liyakatli kişilerin gelmesi benim tek dileğimdir. Saygılar, teşekkürler.
1: Peki, teşekkür ettim. Sağ olun. Neymiş? Bir dakika. Bir yorum, bizim ana sorunumuz sizin telefon alınca telefonun sahibiymiş gibi konuşmanız, bir türlü şu telefonları kapatmamanız diye yazmış. Telefonun sahibiymiş gibi mi? Öyle bir tavrım yok da. Bu arada beni niye bağlamıyorsun diyenler mesela gün içerisinde her gün bağlanıyorlarmış. Mesela az önce bağlanan arkadaş da her gün bağlanıyordu, öyle oluyordu, böyle oluyordu falan diye söyleyenler var çünkü. Ben çok bilmediğim için öyle telefon hafızası çok eskiden çok iyiydi. Hepsini rehbere ezberebilirdim. Şimdi hiç vallahi hani aklımda kalan telefon numarası bile yok yani. Şu telefonu daha önce aldık mı almadık mı bilmiyorum. Mesela bu seçici davrandım bu sefer. Alabilsem eğer. 18.34.
2: Alo.
1: Merhabalar, 18.34 sevgiler.
2: Tamam Bey, nasılsınız?
1: Yani alo. İç güveysinden hallice diyeyim yani.
2: Tamam Bey, ben Gebze'den Erdoğan Aydın.
1: Nereden? Gebze'den.
2: Gebze.
1: Tamam, ben bir yer anladım da hiç girmesek mi konuya diyecek nereden? Peki, Gebze'den.
2: Evet, bir ara yine bir telefon bağlantısı olmuştu sizinle. Fakat sonunu getiremeden hat düştü ve öyle kalmıştı.
1: Hatta peki oradan devam edelim. Oradan, kaldığı yerden devam edelim.
2: ben sizin seslendirme sanatınızdan falan bahsederken kapandı.
1: Beni överken.
2: Şöyle
1: evet,
2: söyleyeyim.
1: Doğrudur. Peki.
2: ama övgüyü hak ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Genelde hani böyle bağlantılarda insanlar bağlandığı zaman işte şöylesiniz böylesiniz falan derler ya. Hı-hı. Yani bizimki de belki öyle gibi oluyor ama ben çok samimi yürekten söyleyeyim. Sizin seslendirme sanatınıza hayranım. Ayrıca nedir? Sizi ekranda gördüğüm şeyde TGRT ekranında fakat o ondan önce
1: kafanızda canlandırdığınız kişiyle ekrandaki kişi arasında çok aynen, büyük fark
2: öyle,
1: olunca
2: aynen, evet. Öyle onu çok ilginç şekilde yaşadım. Ekranda gördüğüm kişiyle kafamda canlandırdığım kişi hala tutturamadım.
1: Peki.
2: Nedense bilemiyorum. Öyle bir durum oldu. Şunu söyleyeyim, siz yapmış olduğunuz bu işte yani dinlediğim kadarıyla şeylerde nedir ekran başında diğer yorumcu arkadaşları işte radyodaki diğer arkadaşların çoğunluğunu dinlemeye çalışıyorum elinden geldiğince gördüğüm kadarıyla gerçekten Doğan Bey sanatını sanat olarak icra ediyorsunuz.

0: Abi beni geçelim mi?
1: Başarılı.
0: Beni geçelim mi? Çok teşekkür ediyorum sözlerinizden dolayı. Çok incesiniz, çok naziksiniz. Eksik olmayın. Siz de en iyi dinleyicisisiniz. Yani harikasınız siz de.
1: Bunu altyapı olarak söylemenin sebebi şu. Onu belirteyim. Yani size övgüden öte şu. Genelde bütün futbol yorumcularının hani gelmesini istediğimiz seviye olarak görüyorum. Çünkü futbolumuzda futbol bir göz temaşası, bir zevk olayı. Yani keyifle seyredilmesi gereken bir şey. Fakat kaotik bir ortamda yürüyor bu genelde. Kaotik ortam sanki daha mı...

0: insanların hoşuna gidiyor bilemiyorum. Bundan çıkabilmesinin önünü açan bir kişi olarak görüyorum sizi. İnşallah diğer arkadaşlar da benzer çerçeve içerisinde olurlarsa daha büyük keyif alacak. İnşallah. Yoksa herkes kendi tuttuğu takım üzerinden yorumluyordu. Ona da çok görmüyorum ama hakaret ve nedir aşağı çekici durumlar olmadığı müddetçe diğerlerinin hepsi gayet normal. Herkes kendi takımına bakacaktır. Tabii ki öyle olacaktır. Yani benim bir tek beklentim yani seyir olarak dinleyici olarak bu hakaretlerden dışarı kalınması, aşağılamalardan dışarı kalınması. Peki. Yoksa bütün eleştirilerin hepsi normal. Neyse sizi fazla meşgul etmesin. Özellikle görüşmek için ağırdım. O günkü görüşmeniz yarım kalmıştı onun için. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Sağ olun. Babam beni bu kadar övmedi Doğan abi diye yazmışlar. Para versem bu kadar övmez diye devam etmişler. Öyle devam ediyor. Adam çok konuştu ama hiçbir şey konuşmadı. Çok enteresan diye devam edenler olmuş öyle. Herkes herkesle ilgili yorum yapıyor, dinliyor, ediyor. Sağ olsunlar. Zamanlarını harcıyorlar en kıymetli şeyi. Bizimle beraber. Bir haftayı daha tamamladık. 34. haftayı da kısmet olursa bu akşam itibariyle başlatıyoruz. Asen Albayrak yönetiyor. Rize Spor Beşiktaş maçını saat 20'de başlayacak. Oğuzhan Aksu Karagümrük Alanya Spor maçında yarın saat 17'de. Gaziantep Başakşehir maçında Ömer Faruk Turtay. Saat 20'deki bir diğer karşılaşma Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Samsun Spor Göztepe'yi ağırlayacak. Pazar günü Kayseri Spor Konya maçı 17'de. Saat 20'deki maçlar Fenerbahçe Eyüp'ü Mehmet Türkmen'le, Kasımpaşa Galatasaray'ı Adnan Deniz Kayatepe ile, Antalya Spor Kocaeli Spor'u Halil Umut Meler'le ve Trabzonspor Gençler Birliği maçı da saat 20'de Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek, yönetilmeye çalışılacak ya da idare edilecek tam olarak bilmiyorum. Ama bakacağız yani kiminin canının yanacağı, kiminin mutlu sonla ayrılacağı. 90 dakikaların takipçisi olacağız. Hani dedik ya kimi canının derdinde, kimi taht peşinde diye. Onaçu 22 golle gol krallığında lider. Şomuradov 21 golle takip ediyor. Talişka yok bu hafta. Sakatlığı dolayısıyla özel izinli olarak ülkesine gitmiş. 19 golle. Osimhen 15 golle 4. sırada yer alıyor gol krallığı konusunda. Asiste Asensio Fenerbahçe'den 13 asisti var. Zubkov 12 asistle Trabzon'dan takip ediyor. Barış Alper 12 asistle Galatasaray'da. Yunus da 11 asistle Galatasaray'da asist krallığında Asensio'nun takibini yapan oyuncular. Bunu da bilgilendirmiş olalım. Zaman doldu. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftanın başlangıcında saatler onu gösterdiğinde kısmetse tekrar buluşmak ümidiyle kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler gözünü en yükseğe yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modric önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze.

0: bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu, ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışıkta ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve her hafta olduğu gibi yine bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Dünya Kupası'na şöyle bir göz atacağız bu programda. Artık çok az bir süre kaldı, bir aydan daha az süre kaldı, 25 gün kadar kaldı ve şöyle bir takvimde oluşturduk biz, yani daha doğrusu sevgili Esport spikerlerinden İbrahim Yıldız bir takvim oluşturdu. Eğer buna ihtiyacı olanlar varsa dinleyicilerimizden lütfen bana mesaj atsın, onlara da ileteyim. Yani WhatsApp üzerinden, bu hat üzerinden de bize mesaj atabilirler. Radyo mesaj atarsanız iletirim. Yani çok faydalı bir içerik hazırladı İbrahim Yıldız. Türkiye saatiyle tarihler ve maçların Türkiye saatiyle hangi tarihte, hangi saatte oynanacağı, böyle karışıklığı engellemek için güzel bir takvim. Yani gönderdiğimde anlarsınız. Mesela Perşembe günü 22'de şu maç, Cuma 05'te şu maç, Cuma 22'de şu maç şeklinde bir liste sevgili İbrahim Yıldız hazırladı. Eğer 0212 273 10'dan bize mesaj atarsanız onu aktarabilirim sizlere. İbrahim Yıldız'a da gidip Instagram hesabından bir teşekkür edersiniz. Gerçekten güzel bir emek, ki o emeği verenlerden bir başka içerik de İzzet Özcan'dan gelecek. Şu anda kendisi hattımızda, sporda strateji sayfasıyla bildiğimiz bir isim ve İzzet Özcan da böyle büyük turnuvalarda gerçekten çok güzel almanaklar çıkartıyor ve 5 Haziran civarı diyebiliyorum. Yanlışsam düzelt beni İzzet. 5 Haziran civarında ben biraz gördüm, müthiş bir içerik geliyor oradan da. Yani hani Panini'nin dergisinin böyle daha kapsamlı bilgili versiyonunu düşünün. İzzet Özcan öyle bir şey, ya ben gördüm, spoiler vermeyeyim, inanılmaz bir içerik. Kupa boyunca benim burada yararlanacağım bir içerik olacak ve o isim de hatımızda zaten. İzzet hoş geldin.
4: Önce güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Umut ediyorum ki ben de 5 Haziran civarında ya da hatta 5 Haziran civarı değil mi? Yani 5 Haziran'da bu hazırladığım içeriği herkese paylaşabilme fırsatı yakalayacağım ben de.
0: En değerli olacağı şimdi aslında turnuvayı yakaladın. Çünkü Amerika'da bir turnuva, ya olimpiyatlar için falan da çok değerli tabii ama Türkiye'nin de katılacağı Dünya Kupası ve dinleyiciler çok zorlanacak takip etmekte, ki İbrahim Yıldız'a da gerçekten teşekkürler. Buna benim de çok ihtiyacım vardı. Çünkü bakıyorsun geceyi geçtiği için saatler İzzet, tarihler de uyuşmuyor Türkiye ile.
4: Evet evet. Zaten izlemek de çok kolay olmayacak maçlar. Hani birçoğu gece yarısından sonrasında. Allah'tan bizim maçlarımızın saatleri böyle o kadar da kötü yerlerde değil. Gece 2-3 gibi saatlerde değil. Bilmiyorum. Kendi adıma en azından bunu söylüyorum. Çünkü o saatlerde olunca böyle uyusan uyanamıyorsun. Uyumasan sabah iş var. Yine 2-3 saatlik uykuyla gitmek zorunda kalıyorsun. Hani böyle sabah 5'te 7'de Türkiye maçları var. O açıdan belki böyle işte gece 11'de 12'de falan uyusak 5 saat uyanıp hemen uyuyup uyanıp hemen benim Türkiye maçını izleme şansımız olabilir gibi gözüküyor.
0: Benim bir favori maçım var İzzet. Saat 4'te o maç neydi bakıyorum. Demokratik Kongo Özbekistan maçı saat 4'te. Üf yani.
4: Evet, bence en fazla izlenen maçlardan biri. Neyse, şaka bir yana. Çok ilginç maçlar var. Bu arada Dünya Kupası'nın aslında bu tarafı da çok güzel. Yani biraz evvel bahsettiğim gece 4'teki maçı izlemeyeceğiz belki. Ama futbol mucizelerinin yaşanabileceği bir maç da olabilir. Çünkü iki takım hakkında da aslında tüm dünya futbolu da çok bir şey bilmiyor. Yani Özbekistan'ı insanlar kaç kere açıp izlemiştir veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni kaç kere izlemişlerdir? ya da maçlarındaki performanslarını kaç kişi biliyordur detaylıca? Bu büyük bir soru işareti. Ama bu Dünya Kupası'nda dünya sahnesine çıktıkları zaman oradaki futbolcuların motivasyonuyla falan böyle çok enteresan bir maça da dönüşebilir bu gece yarısındaki maç. Elbette yine insanlar belki izlemeye yeltenmez ama özellikle hani bizim taraflardakiler saat olarak gece 4 civarında, işte 3-4 civarında Avrupa'da da birçok kesim 3'te izleyecek mesela. Hani bu saatlerde çok mümkün değil o saat maçların izlenmesi belki, ama futbol adına çok keyifli maçlar da olabilir bunlar, onu da bilmiyoruz.
0: Kesinlikle. Yani açıklanan kadrolar geldikçe heyecan vermeye de devam ediyor. Bugün şoka uğradığım bir olay oldu. Belçika kadrosu açıklandı. Mika Gotz kadroda yer almıyor. O kadar sinirlendim ki, çok yetenekli, çok sevdiğim bir oyuncu. Onun da olmaması bayağı bir sinirimi bozdu benim. Hani daha iyi kim var diye düşünüyorum bir de Belçika'da. O eski jenerasyon da yok biliyorsun. Ama evet, kadrolar açıklanıyor. Bizim kadromuzun ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Yani her an açıklanabilir ama 10 gün sonra da açıklanabilir, değil mi?
4: Abi şu an telefonu kapattığımız anda da görürsek ben açıklandı diye hiç şaşırmam. Hani dürüst olmak gerekirse. Bilmiyorum niye böyle bir hani şöyle açıklanacağıyla ilgili herhangi bir şey de duymak. İyi mi olur, kötü mü olur erken açıklamak veya geç açıklamak, onu da bilmiyorum. Biraz bizim ülkemizde tabii dış basını çok bilmediğimden bu yorumu yapacağım ama bizim ülkemizde kadro açıklandıktan sonra çok ses çıkıyor sosyal medyada.
0: Hem o hem de o sempatik kadro açıklamayı bizim ülkemizde göremiyoruz. Yani Fransa'nın videosunu evet, görmüşsündür İzzet mesela. Ya bizde öyle bir şey mümkün değil.
4: Dümdüz kağıda yazıp koyuyoruz milletin önüne gibi bir şey var böyle. Abi tamam hadi akşam çaldın sahaya bu 11'i çıkardım gibi bir yaklaşımla şey gösterdiğimiz için, kadroyu gösterdiğimiz için çok, dediğinde çok haklısın yani, bir sempatik açıklama olmuyor. Bunu şundan dolayı da yapamıyor olabilirler şimdi. Herkese sempatik gelen bir kadromuz olmuyor genelde. Her zaman birilerini mutlu edemiyoruz. Hep bir eksiklik, bir eleştirilen nokta bulmakta başarılı bir topluluğumuz var. Böyle bir videoda da belki tepkilerin gelebileceğinden çekiniyorlardır diye düşünüyorum. Bu tabii iyi niyetli bir bakış. Bu kadar düşündüklerini de zannetmiyorum açıkçası. Yani dürüst olarak baktığımız zaman da. Ben böyle bayramdan önce açıklanacağını düşünüyorum. Hani belki 19 Mayıs'ta açıklayabilirler. Güzel bir şey olabilir o açıdan.
0: Evet,
4: gerçek hafta salı günü
0: güzel olur. Ve gruplara şöyle bir bakalım. A grubuyla başlayalım. Meksika, Güney Kore, Güney Afrika ve Çekya'nın olduğu grup. Yani bu grup öyle bir grup ki hangi takım birinci olsa, hangi sonucu olsa yani şaşırmaz kimse. Çünkü her takım eşdeğer birbirine ve bunların haricinde de açılış karşılaşması Meksika ve Güney Afrika karşısında olacak. 2010'la aynı, hatta ülkemizin Şabalala'yla tanıştığı o gün Şabalala'nın golüyle açılış golünü kaydetmişti 2010 Dünya Kupası'nda ve yine iki takım açılış karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Nasıl değerlendiriyorsun bu grubu? Meksika, Kore, Afrika ve Çekya.
4: Şimdi bu gruba baktığımızda bence bütün maçları çok keyifli geçmeyi potansiyeli taşıyor yani. Biraz evvel söylediğin cümle çok önemliydi. Hani bütün takımlar denk hissettiriyor şeklinde. Burada şimdi Afrika futboluyla Avrupa futbolunun bazı noktalarda birbirinden ayrıştığı noktalar var. Özellikle fizik açısından. Bununla bu grupta önemli bir belirleyici olabilir. Ben Meksika'nın biraz ev sahibi avantajıyla grup içerisinde avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hani bu grubun maçları sonuçta Meksika'da oynanacak. Bu konuda biraz avantaj elde edip grubu birincilikle bitirmenin en büyük favorisi olduğunu düşünüyorum A grubu özelinde. Şimdi Çekya yıllardır bildiğimiz, aslında futbol dünyasında her zaman kendine bir isim edinmiş bir takım. Hani hep önemli oyuncular barındırdılar kendi kadrolarında. Yine aslında çok da kötü diyebileceğimiz bir kadroya da sahip değiller ama işte Afrika futboluna karşı, yani Güney Afrika'ya karşı veya Asya futboluna karşı nasıl bir performans sergileyeceklerini ben de açıkçası çok merak ediyorum. Bu grubun 2-3-4'ü için her biri bir şeyler olabilir diye söyleyebiliriz ama ben %51 ihtimalle, yani bir adım önde görüyorum Meksika'yı diğerlerinden. O da aslında açılış maçıyla birlikte biraz cevaplanacak. Tabii 2010'un da tekrarı olmasa açılış maçının, o da çok keyifli bir tesadüf. Ve eminim ki ilk maçtan itibaren biz bu Dünya Kupası'nda acayip maçlar izleyeceğimizin sinyallerini alacağız. Çünkü her grup, birazdan daha da detaylı değiniriz, her grubun çok çok sürpriz açık yanları var bence.
0: Kesinlikle öyle. B grubu Kanada, İsviçre, Katar, Bosna. Burada da ben herkesin aksine Bosna'yı böyle birinciliğe yakın görüyorum. Hani İsviçre'yi herkes önde görüyor ama Bosna çok fena geldi buraya ve devam ettirecek gibi. Tabii şüphesiz grubun en zayıf takımı da Katar.
4: Evet, Katar'ın şimdi burada neler yapacağını ben 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Belki hasbel kadar bir puan koparmaya çalışacaklar. Bilmiyorum, belki hayalleri de bu yöndedir. Ama hani YouTuber'ımız Kirazoğlu'nu da biraz anmakta fayda var. Orada da
0: bu... Oo, akran kardeşleri mi diyorsun?
4: Hem o, bir de Afif herhalde soy ismi.
0: İşte
4: ama,
0: evet evet, Akram Afif.
4: Afif ama şey, Enes Kirazoğlu farklı bir şekilde okuyordu. Şimdi adı gelmedi aklıma. şimdi o da aslında belki de Katar adına en dikkat çekici oyuncu açıkçası.
0: Yani sana söz veriyorum gerekirse. Bu arada Katar maçı günü birlikte program yapalım ve Enis Kirazoğlu'nu bağlayalım. Arayacağım. Söz veriyorum yani.
4: Abi süper olur. bir de Katar gol atsa, bizim bu kanat oyuncusu gol atsa, yani Enis Kirazoğlu ben buldum bu topçuyu diye.
0: Çok haklı oldu bu arada.
4: Muazzam bir eğlenceli bir iş olur bu arada. Bunu kesinlikle yapalım. Teşekkür ederim aynı zamanda. Yani Katar'ın dediğim gibi çok bir beklentisi yoktur burada. Ama ben turnuvaya her türlü heyecan katacaklarını, yani böyle bilinmeyen, beklentiye bulunmayan, üzerinde bir beklenti bulunmayan takımlar her zaman Dünya Kupası'na renk katmışlardır. Yani bunu Katar'daki Dünya Kupası'ndaki Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi, işte Japonya'nın zamanında İspanya'ya çelme takması gibi anılar geliyor aklıma hemen böyle düşününce. Açıkçası Katar'ın da maç kazanabileceğini çok düşünmüyorum. Belki sıfır çekecekler ama maçlarına renk getirecekleri kesin. Grup içerisinde de çok ilginç bir dinamik var. Kanada, Bosna Hersek ve İsviçre arasında. Ben de sana katılıyorum. Bu arada Bosna'nın aldığı rüzgarla ve kadroda da aslında Ceko'nun da liderliği ve biraz da tecrübesiyle belki önemli bir birincilik adayı olabilir grup içerisinde. Ama hani Kanada ev sahibi olması, işte diyebiliyorum, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelsin.
0: Evet, doğru.
4: Ve İsviçre'nin de kadro gücüyle çok da kolay bir işleri yok. Ama bu üç takımın üçü de birbirini yenebilir, birbirine de yenilebilir. O yüzden üçünün birbiriyle oynadığı maçlar bence kaçırılmaması gereken maçlar.
0: C grubuyla devam edelim. Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti.
4: Haiti için Allah kolaylık versin diyelim. Umarım çok kendileri için acı dolu bir serüven olmaz.
0: O bizim takip ettiğimiz rugby günlerinden Haiti'yi hiç şey yapmayın. Onlar güçlüydü.
4: Yani yedili rugby'ye devam etsinler onlarsa. Başka bir şey yok. Olimpiyatta da zaten orayı kazanıyorlar. Kendi ülkeleri içinde en hayırlısı bu gibi gözüküyor. Tabii onların da burada olması aslında bilmiyorum, hani sorgulanabilecek bir şey. Yani futbol dünyası içerisinde tabii dünyanın en büyük arenasına çıkıyor futbolda. Neler yapabilecekler göreceğiz. Ben Brezilya-Fas maçını merak ediyorum. Hani Brezilya'nın eski o şaşalı dönemleri çok ortada yokmuş gibi gözüküyor. Çok da hani insanların Brezilya'ya karşı beklentisi de çok yok. Hani sosyal medyada veya yazılı basında, hani Brezilya biraz böyle o en büyük favoriler grubunun biraz altında yazılan bir takım haline gelmiş gibi gözüküyor. Burada Fas onlar için önemli bir sınav. Çünkü hani Fas'ın son Dünya Kupası'nda neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz, yarı finale kadar yükselirken iyi bir top oynuyorlardı. Burada da Brezilya için en önemli sınavın grup aşamasında olması, kendilerinin de nereye gidebileceğine dair beklentilerini, belki de turnuva için heveslerini belirleyecek bir durum olacak. Tabii İskoçya'da aradan sıyrılmaya çalışıp böyle belki biraz daha fırsat yakalarsam grup ikinciliği elde edebilir miyim diye umut ederek devam edecek gibi gözüküyor grup içerisinde.
0: D grubuyla devam edelim. Bizim grubumuz Amerika Birleşik evet. Devletleri, Türkiye, Avustralya, Paraguay.
4: Şimdi bence en güçlü takım burada kağıt üstünde biziz. Ama Amerika'nın ev sahipliği ve Amerika'nın da kadrosu hiç yabana atılacak bir kadro değil. Hani önemli stoperleri var, önemli hücum oyuncuları var. Onakko'nun forveti oradaydı diye hatırlıyorum. Yani çok, kesinlikle çok tehlikeli bir takım. Keza McKenzie'ydi sanırım, Juventus'taki oyuncu.
0: Weston McKennie,
4: çok pardon. Yani dinamizmi yüksek bir kadro, fizik kalitesi iyi bir kadrosu var Amerika'nın. Kesinlikle bize büyük dertler açacaklardı ve ev sahibi olmanın da avantajı büyük böyle turnuvalarda. Onu da hepimiz zaten biliyoruz ve daha önce gördük. Bizim için final maçı, grup adına final maçı tabii ki bence Amerika maçı olacak. Avustralya ve Paraguay çok bizim kalibremizde takımlar değiller. Onlar biraz daha kendi aralarında üçüncülük mücadelesi içerisinde olacaklar. Ama tabii yabana atmamak lazım. Belki fiziki olarak, yani Güney Amerika takımları fiziki olarak kuvvetli takımlar olabiliyorlar. Paraguay maçında da bu fiziki mücadelede ayakta kalabilmek önemli. Avustralya maçının bizim adımıza gruptaki en rahat maç olacağını düşünüyorum. Ben ve hani %50.5 diyeyim grubu birincilikle bitirme ihtimaliniz olduğunu düşünüyorum. Bizim adımıza da grubu birincilikle bitirmek sanki en iyi seçenek. Özellikle hani devam ettiğimiz serüvende son 16'da Belçika en büyük potansiyelli rakibi de olduğunu düşünürsek ve Belçika'nın da sen de biraz evvel bahsettiğin en önemli yeteneklerinden birini getirmediğini düşünürsek sanki birincilik bizim turnuvadaki sürecimiz adına da en iyi ihtimal gibi. Bana öyle geliyor en azından.
0: Tabii yani onun da sonrasında eğer her şey kağıt üstünde tahmin ettiğimiz gibi devam ederse, ki genelde olmuyor çünkü Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz, ama hani kağıt üstünde prediction'lardan gidersek Belçika'dan sonra zaten rakibimiz İspanya oluyor.
4: Evet.
0: Bu arada o turda şöyle bir ihtimal de var. Gruplarını birinci bitirip yani sonrasında da, nispeten kendilerine göre daha zayıf rakiplerini Portekiz ve Arjantin elenirse çeyrek finalde karşı karşıya geliyorlar.
4: Maşallah. Evet.
0: Ve diğer grupla devam edelim. E grubu Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili ve Curaçao.
4: Şimdi burada Almanya ve Fildişi Sahili maçını ben çok merak ediyorum. Dediğim ya, biraz evvel Brezilya için söylediğim şeyler Almanya için de geçerli. Son zamanlarda o çok önemli kadrolarını yitirdiler. Biraz daha zayıfladıklarını düşünüyorum. Ben özellikle hücum bölgesinde bir forvet olma konusunda problemler yaşıyor Almanya takımı. Ve fiziki olarak çok kuvvetli gelen bir Fildişi takımı, yani Fildişi Sahili var. Hani ligimizden de bildiğimiz oyuncular var orada. Ben iki takımın mücadelesinin grubun birincisini belirleyeceğini düşünüyorum. Curaçao diye okundu. Doğrudur umarım telaffuzum.
0: Curaçao.
4: Curaçao. Dick Advocaat sayesinde Dünya Kupası'nı gördüler diyebilirim. Ama şu an takımın başında Dick Advocaat.
0: Bu arada çıkan... yok, bugün çıkan haber, resmi haber, Dick Advocaat geri döndü.
4: Resmi, süper. Ben de tekrardan sporcuların yönetimden böyle bir talebi olduğunu ve hatta hani sponsor olan Corendon havaalanlarından, Airlines'ından böyle bir talebi olduğunu hatırlıyorum. Tekrardan Dikal Advokat varsa takımın başında, eminim onlar da birçok takıma baş ağrısı olacaklardır. Evet, dünyanın en küçük ülkelerinden biri, yanlış bilmiyorsam nüfusları sadece 150 bin.
0: Çok evet evet, 130 mu 150 mi öyle bir şey yani. Hatta bu alanda rekor da kırdılar, en düşük ülke rekorunu, nüfusu en düşük katılan ülke.
4: Yani çok büyük bir başarı bu arada oraya gelmeleri. Yani bir şey yapmalarını beklemek çok zor, ama eminim ki biraz böyle maçlar içerisinde diş göstereceklerdir diğer takımlara. Hani Almanya ve Fildişi gruptan çıkar gibi geliyor bana.
0: Peki bir diğer grupla devam edelim. F grubuna geçelim. Hollanda, Japonya, Tunus ve İsveç.
4: Burada Tunus grubun sonuncusu olur gibi geliyor bana. Hollanda ve İsveç arasındaki maçın nasıl geçeceğini ben merak ediyorum. İsveç çok güzel bir yoldan gelmedi, kolay bir yoldan gelmedi buraya. Ama önemli oyuncular olduğunu biliyoruz hepimiz. Kuvvetli bir kadroya sahip olduğunu biliyoruz. Ve Hollanda da grubu şu an kendileri de öyle hissediyordur. En büyük favorisi. Bu en büyük favori olarak hissetmek çoğu zaman aslında bir tuzak. Çünkü o beklenti ve baskıyla oynamak bazen İsveç gibi, hatta buraya Japonya'yı da söyleyebiliriz kesinlikle. Hani kuvvetli ve her zaman sizi yenilme potansiyeli olan takımlara karşı biraz sizi strese sokabilir. Özellikle de skoru rakibiniz erkenden bulursa. O yüzden Hollanda-İsveç ve Hollanda-Japonya maçları bence çok keyifli ve gergin maçlar olacaktır. Ben Japonya'nın da grup içerisinde neler yapacağını çok merak ediyorum. Biz her zaman gördük ki Japonya dişli bir rakip. Hep Dünya Kupası'na geldiğinde sürpriz sonuçlar elde edebilen ve takımlara karşı beklenmedik performanslar sergileyen bir ülke oldu. Burada da hem Hollanda hem İsveç'i yenebilecek seviyelerde top oynayabilirler. Bunu da bekleyebiliriz belki onlardan. Ama yani kağıt üstünde konuştuğumuzda Hollanda, İsveç, Japonya ilk üçü olur. Tunus da sonuncu olur gibi geliyor bana.
0: G grubu Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
4: Şimdi Yeni Zelanda Dünya Kupası'na gelen en zayıf takım kağıt üstünde. Kendileri de burada bunun farkında olduklarını biliyorum. Öyle haberler okumuştum. O yüzden en keyifli futbolu onlar oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Hani en az dünyada herkesin en az şey beklediği ülke şu an onlar ve bu beklentisizlik onlar için aslında bir oraya çıkıp eğlenme işi olacak. Ve sahada çok keyif alacaklarını düşünüyorum ben. Bunun dışında Belçika ile Mısır, evet, şimdi bir anlığına unuttum gruptaki diğer takımları. Belçika ve Mısır maçının galibi de grubu birinci bitirecektir diye tahmin ediyorum. Ben biraz evvel Belçika dedim ama Mısır da oldukça iddialı, hani grubu birinci bitirebilmek adına diye
0: tabii
4: düşünüyorum.
0: Tabii Muhammed Salah, Omar Marmuş,
4: yani kuvvetli bir kadro, hızlı futbol, kuvvetli bir futbol oynayan bir takım Mısır. Belçika da eski Belçika değil, biraz evvel yani ilk sohbetimizin en başında senin söylediğin gibi. O yüzden bu iki takımdan hangisi kazanırsa grubu onlar o birinci bitirir gibi geliyor bana.
0: Bir diğer gruba baktığımızda H grubu İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay.
4: Yani İspanya'ya çok rahat 9 puan alır gibi geliyor bana. Evet, Uruguay önemli bir takım ama İspanya diş geçirebilecek kadar kuvvetli bir futbol oynamıyor bence. Hoş, bunu söylediğimiz yanlış hatırlamıyorsam 2014 Dünya Kupası mıydı Japonya'nın 1-0 yendiği İspanya'yı gruplarda?
0: Evet, Almanya ve İspanya'yı az daha turnuvanın dışına itiyorlardı.
4: Yani böyle hatırlıyorum ama yani İspanya ne kadar bence en büyük favori bu arada. Ama gruplar belli olmuyor bu işlerde. Yani futbol doğası gereği belli olmuyor. Yani Dünya Kupası arenası çok farklı. Hani en son Dünya Kupası'dan hatırlarsak Suudi Arabistan Arjantin'i yendi. Arjantin ondan sonra hiç çevirmedi. Gitti, şampiyon oldu. Yani çok farklı şeyler yaşanabiliyor. Bu yüzden ben İspanya'yı grubun en büyük favorisi ve hani neredeyse kesin ihtimalle birinci çıkacağını düşünüyorum ama belli de olmaz. Uruguay maçı onlar için en önemli maç oradaki. Diğer takımlar Yeşilburun Adaları, Uruguay ve özür dilerim dördüncü takım neydi?
0: Suudi Arabistan.
4: Da burada Suudi Arabistan da üçüncü olur. Bence Yeşilburun Adaları.
0: Bence de Herbenart'la birlikte yani iyi bir uyum yakaladı onlar.
4: Hem iyi bir uyum yakaladılar hem biraz aslında ikinci sefer oldu. Tecrübe de edindiler.
0: Tabii.
4: Bu önemli bir faktör. Uruguay'da grubu bence rahat bir şekilde 6 puanla ikinci tamamlayacaktır.
0: Ö grubunda Fransa, Senegal, Irak, Norveç yer alıyor.
4: Buradaki maçların tamamını çok merak ediyorum açıkçası ben. Özellikle Fransa ve Senegal arasındaki maçları. Şimdi Fransa getirmediği isimlerle getirdiği isimlerden daha fazla belki de sosyal medyada yer aldı. Hani çok önemli isimler yok. Belki hepsi formda değil. O yüzden yoklar. Ama Fransa'nın ne kadar derin bir havuza sahip olduğunu gösteren bir durumdu bu. Tabii turnuvanın yine en büyük favorilerinden birisi. Kimine göre en büyük favorisi Fransa. Ama grupta Senegal gibi fizik gücü yine yüksek olan bir takımla mücadelesini görmek bence önemli. Norveç'te yine bu iki takımı da hem Senegal'i hem Fransa'yı yenebilecek seviyeye çıkabilecek şekilde bir takım aslında. Elbette bu dediğin ihtimal düşük ama hiç yok değil. Ben grupta bu grubun üçüncüsünün en iyi üçüncü olarak çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani göreceğiz. Irak'ta biraz şanssız bir turnuva geçecek.
0: J grubunda Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün. Arjantin son şampiyon Apoleti ile burada.
4: Arjantin için yine bence çok zor, o zorlanmayacağı. Hoş böyle diyoruz ama onlar da bir sürpriz yenilgi alıyorlar genelde bir silkelenmek adına. Onlar belki Cezayir Rus atar, o faturayı keser onlara. Seviyorlar onlar öyle bir takıma yenilmeyi. Avusturya ile Arjantin maçı güzel olacaktır. Bence yapı olarak birbirlerine uyumlu futbol oynayan, yani seyir zevki olarak uyumlu bir futbol ortaya çıkacaktır orada. Bunun dışında Cezayir, Ürdün hani neler yapabilir çok bilmiyorum, çok kestiremiyorum da. İzleyince göreceğiz.
0: K grubuna baktığımızda Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya.
4: Yine sanki ilk duyduğumuzda Portekiz için çok kolay bir grupmuş gibi hissettiren ama belki de Fransa için söyleyeceğim şeylerin benzeri olarak Kolombiya'ya karşı fiziksel olarak nasıl ayakta kalacakları önemli. Bunun dışındaki diğer maçlar rahat geçecektir diye tahmin ediyorum. Bir de Portekiz'de bence yani genel kanının biraz daha ötesinde, daha üstünde bir favori olarak değerlendirebiliriz. İyi bir futbol oynayacağını düşünüyorum ben Portekiz'in tüm Dünya Kupası boyunca ve güzel işler yapacaklardır. Grupta da fiziki olarak mücadelenin içerisinde bulunmaları önemli. Hani günümüz dünya futbolundan fizikselliğin ne kadar önemli olduğunu aslında hani bir Galatasaraylı olarak yakın zamanda biraz deneyimleme ve izleme ve bunun sayesinde biraz mutlu olma fırsatı da yakaladım. Hani işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinde fizikselliği önemliydi. Hep bu sayede avantajlar elde edebildi rakiplerine karşı. Orada Afrika tarafından gelen işte Kolombiya, Senegal, Senegal, Fildiş sahili gibi takımların ne göstereceği çok önemli. Yani fizik tarafı daha kuvvetli olan takımlarla biraz daha teknik kapasitesi yüksek, daha planlı programlı oynayan takımların mücadelesi gruplarda izleyeceğiz çoğunlukla ve benim de bu Dünya Kupası'na dair en fazla merak ettiğim cevaplardan birisi, sorulardan birisi bu. Yani fizik kalite, teknik kapasitenin önüne geçebilecek maçlar var mı? Ya da böyle fizik kalitesiyle öne çıkacak ülkeler en fazla nereye kadar gidebilecek? Bunu merak ediyorum açıkçası. Bunu bence büyük favoriler de merak ediyor. Ve neredeyse hepsi gruplarında bu durumu yaşayacaklar. Bekleyip göreceğiz. Ben yine son olarak grup içinde birinci, ikinci sıralamamı kendi adıma vereyim. Yani Portekiz birinci bitirir, Kolombiya'da ikinci bitirir gibi geliyor bana.
0: Son olarak da L grubu, son grubumuz İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
4: Bence ölüm grubu. Özellikle Panama için ölüm grubu. Ama İngiltere, Hırvatistan ve İngiltere, Gana, Hırvatistan, Gana. Bence bu üç maçın tamamı çok güzel maçlar olacak. Ve İngiltere için de bence bu Dünya Kupası hedef turnuvalardan birisi. Belki de yakın zamanda kendi adlarına evet biz bu Dünya Kupası'nı kazanabiliriz özgüveniyle geldikleri en net turnuvalardan biri. Ve gruplarındayken Hırvatistan ve Gana gibi iki tane çok önemli takıma karşı oynamalar çok değerli. Şimdi Hırvatistan'la oynarken kendi teknik kapasitelerini ölçecekler. Ve Gana'yla da oynarken fiziki olarak nasıl dayanıklı olduklarını ölçecekler bence. Bu çok önemli, çok iyi bir sınav İngiltere takımı için. Ve grubu açıkçası kestirmesi zor bir grup. Hani sıralaması nasıl olur diye. Ama ben İngiltere'nin yine bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Hırvatistan ve Gana içinde hangisi kazanırsa o ikinci, diğeri üçüncü olur gibi geliyor bana.
0: Peki İzzet, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık. Zaten Dünya Kupası boyunca sık sık bağlantılarımız olacak ve yani olabiliyorsa daha erken isteriz o içeriği de. En azından ben bir yani önden, ben premium olarak önden almak isterim.
4: sana kesinlikle önden iletiyor olacağım premium olarak. Belki hatta üzerine ekstra, sana ekstra dolu ileteceğim onu. Emin olabilirsin ederim. O konuda hiç şüphen olmasın lütfen. Umarım hani benim için de ne kadar erken yayınlayabilirsem o kadar iyi. İnşallah yetiştirebilirim bir sıkıntı olmadan. Zaten sen gördün içeriğin aslında nasıl dolu olduğunu. Evet, beni de açıkçası şey birazcık da şu an ciddi anlamda zamanımı alıyor. Umarım keyifli de olur. 2024 olimpiyatlarından sonra 2026 Dünya Kupası için de böyle bir şey için kolları sıvamak çok keyifli. Umarım en az onunki kadar iyi ve dolu olacak 2024 olimpiyatları kadar.
0: Peki, görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere, keyifli yayınlar.
0: İzzet Özcan bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ve Fransa'nın da bugün kadrosu açıklandı. Bu arada kaleciler Mike Maignan, Robin Riise ve Brice Samba. Defans oyuncuları Luca Dean, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, İbrahima Konate, Jules Kunde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayo Upamecano. Orta saha oyuncuları N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Varen Zaire-Emery ve Magnus Aglihuche. Forvet oyuncuları Bradley Barcola, Ryan Cherki, Osman Dembele, Due, Mateta, Kylian Mbappe, Olise ve Marcus Thuram şeklinde. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışık Dünya Kupası özel gibi oldu biraz, ama bu programlar çok olacak zaten. Daha detaylı bir programda Yaşar Kurt'la birlikte geliyor bu arada. Yolda kaçırmayın onu da diyorum. Birazdan Efe Uysal Kazandıran Saatler'de sizlerle.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Kolej'den herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'ndan vaz mı geçti? Yıldırım mı daha güçlü yönetim kurar, Hakan Safi mi? Hangi futbolcular kasaya para sokacak? Galatasaray Fenerbahçe'nin başında kimi istemez ve kolej başlıyor. Hakan Safi'nin Leo'yu istediği konuşulurken ilk transferi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine düşünmesi ne anlatıyor? Bunu Aydın Cingöz cevapladı.
3: Şey derler, bu kadar para harcadın olmadı. Şimdi tekrar getirip üzerine tartışmamı bir önce getiriyorsun. Planlamaya en azından bununla başlama derler ama Hakan Safi üzerinde Hakan Safi'nin güçlü oyuncular, yani büyük para harcayıp güçlü oyuncular getireceği yönünde. Bu da tartışılır. Yani ilk hamle özellikle bu oyuncu olunca ister istemez bu detaylar da gelecektir. Şimdi seçim dönemlerinin şöyle, siyasette de böyledir, sporda da böyledir. Nerede bir seçim varsa seçim atmosferine girildiğinde defolarda yavaş yavaş ortaya çıkar. Ya da belli detaylar bulunup vay sen bunu yapmıştın öyle oldu böyle oldu diye söylenir. Günün sonunda herkese bir şans vermek lazım. Şu ana kadar Hakan Safi ile ilgili olarak bütün hava şey, yani büyük para basacak, büyük oyuncular getirecek ve planlamayı kim yapıyor bir taraftan ve bu süreci Hakan Safi nasıl yönetecek? Bunlar bir başka sorular. Hakan Safi ile ilgili en net görüşlere biz Hakan Safi ortaya çıktıktan sonra, röportajlar vermeye başladıktan sonra göreceğiz. Ama geçen yıl büyük bir maliyetle gelen Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgeye alayla valayla bu adamı alacak diye bu gündeme geliyorsa ve çok konuşuluyorsa, konuşulmak isteniyorsa bu ve buna benzer detaylar da Hakan Safi'nin önüne gelir. Mutlaka kendisi bu konularla ilgili bir açıklama yapacaktır.
2: Fenerbahçe yaz transfer dönemine farklı bir yönetimle girecek. Peki hangi futbolcular takımda kalmalı? Ahmet Konaç yorumladı.
4: Yedeği ve Aslı ile birlikte söyleyeceğim. O yüzden Mert Müldür, Levent, Şikrinyar'da emin değilim. Yani bende soru işareti Şikrinyar. Asensio, Genduzi, Kante, Kerem, Musaba, Talisca. Unuttuğum öne çıkan oyuncu var mı?
5: Asensio dedin mi?
4: Dedim, bu kadar. Bunun dışında Nene, Sıdıki, Jaden, Arşi Brown.
5: Kerem'i söyledin mi?
4: İsmail de kalmalı, Kerem de kalmalı söyledim. Bunlar Fenerbahçe'nin topçusu değil. Bunlar Fenerbahçe kalibresinde değil. Büyük bir operasyon olmalı. Gelecek başkanı çok zor işler bekliyor.
5: Şikrinyar niye soru işareti?
4: Şikrinyar bende soru işareti abi.
5: Bu sakatlık
4: yani içerisinde. Kalsın. Mutlaka kalmalı demiyorum Şikrinyar'a. Abi ağır, bazı toplara çıkamıyor. Yani falan filan. Yani kalabilir. Önemli bir oyuncu. Ya da onu da toparlayacak hızlı ve ayağı da iyi oyun kuran, alan daraltan bir stoper koy yanına. Kalabilir. Gitmeli demiyorum. Evet. Ama mutlaka kalmalı listesinde bende Şikrinyar yok.
2: Aziz Yıldırım, Hakan Safi yarışında hangi taraf Fenerbahçe için daha güçlü bir yönetim kurabilir? Altan Tarukun'la sorduk.
6: Şimdi ikisini de belli süreçlerle gözlemlemeye çalışıyoruz. Ama Aziz Bey'in listesindeki doğal olarak güçlenmenin belli nedenleri var. Bir, 20 yıllık başkanlık sürecinde kendisiyle birlikte yola çıkmış çoğu kişi hala yakınında. Mahmut Uslu, Önder Fırat, birçok isim sayabiliriz buna. Aynı zamanda Barış Bey de, Barış Göktürk de Aziz Bey'in sağ kolu olarak seçime girecek. Barış Bey'in kendi listesinde de bulunan bazı isimler, Ozan Balaban, Selahattin Baki gibi, bilmiyorum onlarla nasıl olacak. Böyle bir yapı görüyoruz. Bülent Uygun destek veriyor. Başka isimler de var. Hakan Safi'nin listesine Ruşen Çetin'in gireceği söyleniyor, evet. Okuduğum kadarıyla. O da kendi liste yapıyor. Bir taraftan liste oluşumu gerçekleşirken bir taraftan teknik direktör, bir taraftan da oyuncu arayışı var kongre öncesi. Bu sürecin 6-7 Haziran'a kadar belirleyici olacağını düşünüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Genç bir gazeteciydim. 1998 yılı seçimlerinde. Vefa Küçükönde gözüküyordu o zaman. Ali Şen destekliyor diye. Aziz Bey de kendisine bir liste yapıyordu. Orada Aziz Bey, Elvir Baliç'i başkan seçildiğim takdirde, bir de Hasan Şaş vardı galiba. Hı hı. Yanlış hatırlıyorum ama Elvir Baliç'i hatırlıyorum. Ve Elvir Baliç'i seçildikten sonra almıştı. O yüzden iki başkan adayının da hem teknik direktör hem oyunculardan birini alması dengeleri değiştirebilir ama kolay da değil. Önemli bir ismi. Çünkü Dünya Kupası var. Şampiyonlar Ligi finali var. Dünya Kupası var. Birçok oyuncu ve teknik adam Dünya Kupası'nın bitimini bekliyorlar. O yüzden iki başkan adayı da listelerini güçlendirmeye çalışıyor. Şu anda Aziz Bey'in listesi daha güçlü gözüküyor. Yani bu Hakan Bey'in de camiada biraz yeni olmasından kaynaklanıyor. Onun da belki de ikna etmeye çalıştığı isimler farklı şeyler düşünüyordur.
2: Fenerbahçe'de teknik adam adayları tartışılırken George Jesus'un ismi gündeme geldi. Peki Jesus doğru aday olabilir mi? Gürcan Bilgiç cevapladı.
7: Keşke kalsaydı dediğimiz teknik adamlardan bir tanesi George Jesus. Gerçekten de başka bir oyun oynadı. Dikine oynayan, önde oynamaya çalışan, geriye düştüğü maçları bile geri çevirmeyi başaran bir takımdı. Teknik direktörlük kariyerinde yapmadığı şey geldi Fenerbahçe'de yaptı yani. Üçlü oynattı Fenerbahçe'yi. Çok önde oynadı. Puan kaybettiği maçların çoğunda ya büyük şanssızlık vardı. İşte uzatma dakikalarda mesela bir İstanbulspor maçı. Çok farklı kazanabileceği Beşiktaş maçını bir anda kaybetti. Dönüm noktalarıydı. Onlar Jesus ismine karşı çıkanın olabileceğini çok zannetmiyorum. Yani iz bırakan, güvenilen bir adamdı. Ama Jesus'la çalışmak kolay değil. Aksi bir teknik adam, kendi alanını çok koruyan bir teknik adam. Hatırlayın, Ali Bey geliyor soyunma odasına, futbolcuları bağırıyor. Benim olduğum yerde futbolcuma bağıramazsın deyip. Ali Koç'la çatışan bir teknik adam. O nedenle dominant başkan modeli Jesus'ta çok çalışmaz. Yani o kısımda onu doğru yönetmek gerekiyor. Hatta şunu da söyleyeyim, onun yardımcısı var, Deus. Yani aynı kafada, aynı mantalitede insan ilişkilerinde daha iyi. Çünkü Jesus futbolcularla problemler yaşadığını biliyoruz. Mükemmeliyetçiliğinden dolayı. Deus bile değerlendirmeye alınabilir.
2: Fenerbahçe kadrosunda teklif alan, bonservis getirme potansiyeli olan futbolcular kimler? Bunu İrfan 25 açıkladı.
8: Oosterwolde ayrılmak istiyor. Roma'nın ve Premier Lig'den Nottingham Forest'ın ciddi olarak şeyle ilgileniyor. Oosterwolde ile ilgileniyor. Yine Archie Brown'a Premier Lig'den ilgi var. Yine Premier Lig kulüpleri, özellikle Nottingham Forest'ın ilgi duyduğunu söyleyebilirim. O da tabii Archie Brown her ne kadar Fenerbahçe eleştirilen bir performans sergilese de Caner Erkin'den sonra son dönemde bu oyuncu 2 ay sakatlık yaşadı. Bak 2 ay, yaklaşık 2 ayın üzerinde sahalardan uzak kaldı. Ona rağmen 5 gol 7 asistlik katkısıyla Caner'den sonra en skorer sol bek oyuncusu. Dolayısıyla
5: savunma tarafı eleştiriyor.
8: Savunma tarafı işte, ama hücum anlamında etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Ona Premier Lig'den ilgi var. Yine Ederson, Brezilyalı kalede Ederson hem Suudi Arabistan'ın çok ciddi olarak ilgileniyorlar. Hem El Hilal hem de Al Nassr kulüpleri Ederson'un menajeriyle temaslarını kurdular. Onun sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Yollar ayrıldığı takdirde bu bedeli ödeyebilecek iki kulüp bunlar. Ve Ederson'un maaşını ödeyebilecek iki kulüp. Dolayısıyla Fenerbahçe de bu tekliflere sıcak bakıyor. Diğer taraftan Real Betis Amrabat'ı kadrosunda tutmak istiyor. Como, Diego Carlos'u kadrosunda tutmak istiyor. Ama Amrabat'ı İspanya'dan. Sadece Real Betis'in diğer başka takımlarda talip, Arabistan'dan talipler var. Diego Carlos'a yine Como kulübünün ilgisi devam ediyor, onu kadro tutmak istiyor. Fire'de de Brezilya'dan ciddi ilgilenen kulüpler var. Atletico Mineiro herhalde Brezilya'dan ilgi var, onu söyleyeyim. Fire'nin de bir yıllık sözleşmesi kaldı. O da eğer yollar ayrılırsa Brezilya'ya dönme gibi bir seçenek söz konusu. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in, eğer Tedesco kalmış olsaydı İsmail Yüksek'le de yollar ayrılırdı, onu söyleyeyim. İsmail Yüksek ayrılırdı. Ama o da teknik heyetin kararını bekleyecek. İsmail Yüksek'e de
5: hoca, yani kimin hoca olacağını bekliyor.
8: Tabii kimin hoca olacağı belli ona göre, ama orada da dünya şampiyonası sahnesi, İsmail Yüksek'e de teklifler gelme ihtimali söz konusu. Onun orada göstereceği performans belirleyici olacaktır. Çünkü Hırvatistan, hatırlarsan Hırvatistan'a karşı bir maç oynamıştı İsmail Yüksek. Hırvat orta sahasını neredeyse tek başına
5: elemişti.
8: Dolayısıyla o maç sonrası Avrupa'dan çok ciddi
5: olarak... Marsilya'nın bir dönem ciddi ilgisi vardı. Atletico Madrid ismi vardı.
8: Ciddi olarak ilgileniyorlar. Yani İsmail Yüksek'in halen Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi dahilinde. Dünya şampiyonasındaki performansı da belirleyici olacak. Aslında İsmail de Avrupa'ya gitmeye sıçrap